0: Haklısın. Haklısın. O kısımda haklısın. Para konusunda.
1: Şey olmak gerekiyor. Yani bazı, bak ben o kadar en çok kendime kızdığım nokta ne biliyor musun? Bu fon muhabbetlerinde falan. Kendime dur diyemediğim için kızıyorum. Çünkü ne yetmiyor ki elinde yani. Hani neyin eksik? Ne yani amaçlıyorsun yani?
0: Biz de pazartesi günü yayına o yüzden Serkan Çetiner'le başlıyoruz. Mesela burada bir kamu spotu oluşturabilmek için, değil mi? Öyle mi toparlayalım?
1: Evet, çok şey oldu. Evet. Kamu spotu konuşması oldu. Futbolun dışında.
0: Hayır, güzel oldu.
1: Artık şey oldu yani. Evet.
0: İşin esprisi yazanlar yazana onu söyleyeyim. Bir pilot olarak dinliyorum demiş. Demiş ki 2 saat sonra Çin seferinden önce trafikte sizi dinlemek çok zevkli. Hem futbol hem de hayattan kesitlerle vaktimizi güzel geçirmemizi sağlıyorsunuz. Teşekkürler demiş. Gel de şimdi çık programdan bak. 1,5 saat oldu. 4 dakika yarım saate bedel oldu, öyle söyleyeyim. Evet. Keyif alan tek sen değilsin mesela. Bölüyorum, hep bölüyorum, özür dilerim, söz sende.
1: İnsanların, birbirimizin hayatımıza dokunuyoruz ya.
0: Kesinlikle.
1: İşte o etkileşim zaten güzel yapıyor yani. Her şeyi tatlandırıyor yani.
0: Doyum ama noktası diyorsun ya. Ama ben bir yerde katılmıyorum. O doyum noktasına da bir ulaşması gerekiyor insanın bir yerde. Ya da en azından kendi ihtiyacı özelinde bir noktaya ulaştıktan sonra senin gibi düşünebiliyor Serkan Çetiner.
1: Ya bak şimdi dediğin doğru. Hı. Ama çok tehlikeli bir dönemde yaşıyoruz. Eskisi gibi değil. Mesela eskiden şöyle bir laf vardı. Benim lafım senettir. Bunun bir anlamı vardı. Şimdi kim kimin lafına tam şey yapıyor, senet gözüyle bakıyor. Kimin lafı ağır yani. Kimse kimseye inanmıyor, güvenmiyor yani. Bunun da sebebi işte şey yani, hani nefsine şey, herkes bir açlık var yani. Hani dünyada böyle yani bu arada. Yani peki, kazan nereye kadar kardeşim yani. Olmuyor da yani, dönmüyor işte, düzen çalışmıyor yani. Adam diyorum ya, lafımı orada anlatamadım yani.
0: Çağdaş Bey
1: 860 milyar TL diyorlar ya. 860 milyar TL hangi nefsinden geliyor? Ne amacın ya kardeşim?
0: Çağdaş Çağlar diyor ki Serkan Çetiner. Serkan abinin 200 milyon doları mı var? Vay abim demiş.
1: Yok be oğlum, ne 200 milyon. Ben dediğim bak, 200 milyon dolarla hani en üst seviye yaşam.
0: Yok be oğlum, ne 200 milyon.
1: 200 milyon doları kim kaybetmişti biz?
0: Peki.
1: Biz şurada evimizin parasını kaptırdık, ona bile bak şekerleniyoruz, burada konuşuyoruz. Peki. Ama öyle bir paralar yok. Öyle bir paraya ihtiyaç yok zaten ya. Ama ne yaşayacaksın arkadaş? Yaşın gelmiş, bak bir elin yazın kaç tatile gidiyorsun, al eline 40 yaşında bir adamın gideceği, hayattan keyif alacağı epi topu 20 yılı oluyor yani. Hani ondan sonrası sağlık zaten yani. Sağlam, aman sağlığım iyi olsun, aman çocuklar, bir yer temenniye giriyorsun yani.
0: Peki.
1: Ama o dönem için yani 10 yıl 20 yıl için yani çok fazla sinir, stres, işlere girmek gerek yok yani. Ki kaldı ki bizim asıl temel sorunumuz günümüzde geçim yani. Geçim diye bir şey var yani.
0: Öyle zaten, geçim o oradan,
1: daha zor olduğu bir dönemden geçiyoruz yani. Evet yani.
0: Çünkü oradan yola çıkarak sen de aynı düşünmüyorsun.
1: Örneğini verdim ama evet yani bizim geçim sorununun en alyuka çıktığı evet, dönemler işte. Tarladan ürün 2 liraya çıkıyor. Adam ya yakacak seviyeye geliyor ama bak bir tarafta ülkenin %80'i o karpuza ihtiyacı var yani. O karpuzu yemek istiyor abi. İsteyip de onu orada birinin kırdığını görmesi, çöpe attığını görmesi benim mesela sinirimi bozuyor yani bir vatandaş olarak. Diyorum ki ya bunu dağıtın abi, bedavaya dağıt yani. Çünkü alamayan çok insan var yani. Ama nerelere geldik ya?
0: Nerelere geldik? Dinleyicilerimiz diyor ki 18'e bağlayın programı diyor ama kapatacağız yavaş yavaş. İyi yayınlar, ben İstanbul'dan Eyüp demiş. Bir saatlik programınızda yorumlarınızı dinlemek çok güzel, bayağı bir zevkliydi demiş. Teşekkürler demiş. Eyüp Sarın'ın mesajı. Teşekkür edelim. Böyle bitirelim o zaman.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz.
0: Yavaş.
1: Bir sonraki programda gene hayattan ve günümüzde sıkıntılardan bahsederek
0: futbol,
1: birazcık da evet, futbol geçmişimizin olmadığından dolayı futbolda konuşarak, bak futbol geçmişimi sordu, futboldan uzadım, direkt başka şeylere girdim.
0: Serkan Çetiner o zaman uzmanlık alanımdan gireyim dedi, paradan girdi konuya. Ben de böyle bitireyim abi, zirvede bitireyim yorumunu.
1: Para çok önemli.
0: Uzmanlık evet. Uzmanlık alanın para senin belli ki Serkan Çetiner. Oradan girdin. Peki. Yani, işin esprisi, daha fazla takılmayacağım abi sana.
1: Bir yani iş ticaret yapıyoruz.
0: Peki,
1: yani.
0: Tamam. Serkan Çetiner'le konuştuk, onu da değerlendirdik ve eklemek istediğin farklı bir şey yoksa teşekkür ettim. Serkan Çetiner YouTube kanalına abone oldum demiş dinleyicimiz, onu hatırlatalım.
1: Sizler de abone olun lütfen.
0: Sağ olun. Sosyal medya hesabı var mı diye sormuş son olarak. Frankfurt'tan Mehmet Bozkurt ben demiş. Emin Serkan Çetiner. Emin Serkan Çetiner'den takip edebilirsiniz. Onu da hemen hatırlatalım. Böyle bitirmiş olalım. Teşekkürler Serkan Çetiner. Ağzına sağlık.
1: Sağ ol. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Saatler 18.10'u gösterdiğinde haber masasında buluşacağız. Nazım Türknas bizlerle olacak. 18.10'u gösterinceye dek saatlerimiz. Hoşçakalın.
2: Sayarla parantez, sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenilen ve tercih edilen spor radyosu Radyo Gol'den, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Radyo Gol'ün, radyonun birleştirici gücü Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden hepinize merhaba diyor. Şu anda kulaklarını ve gönüllerini bizlere açan Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizleri saygı ve sevgilerimle de selamlıyorum. Çağatay Çıtlak ben. Takvimlerin 21 Eylül 2026 pazartesi gösterdiği bir günde bana kulak veren ve beni dinleyen herkese mutlu, keyifli ve huzurlu bir hafta dilerken, inşallah gönlünüzden geçen güzel şeylerin gerçekleştiği, sevdiklerinizle birlikte yüzünüzün bol bol güldüğü bir hafta olsun. Yani bu hafta yeni umutlar ve yeni güzellikler getirsin sizlere. Yeni güzellikler getirsin derken tabii hepinizin sabırsızlıkla beklediği o gün de geldi. Çünkü bugün Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde mikrofon sizde olacak. İki saat boyunca sizler görüş ve düşüncelerinizi bu mikrofonlar vasıtasıyla paylaşacaksınız. Bir yandan da tabii cep telefonunu da şarja koydum çünkü inanın o kadar çok mesaj var ki, hem hoş geldin çok teşekkür ediyorum, hem iyi yayınlar mesajı, hem yayına katılmak isteyenlerin mesajı derken bir yandan da şu anda göremiyorum ama cep telefonunda sizlerin mesajlarını önceden görmüştüm. Şarjı bitti, şu anda tekrar şarja taktık ve onun da dolmasını bekliyorum diyor. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10'da, ya da Instagram kullananlar için de eğer telefonla bağlanmayacağım, mesaj atmak istiyorum derseniz Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Bugün tekrar söylüyorum, mikrofon sizde, mikrofonun başında ben varım ama bugün sizler konuşacaksınız. Sporun kalbinin attığı, gündemin şekillendiği, yorumların ses getirdiği bir program olsun inşallah diyorum. Tabii enteresan sonuçlar vardı. Çok çok yazılıyor, çok Instagram'dan da görüyorum, mesajlar geliyor. Tabii Beşiktaş'ın yenilmesi, Galatasaray'ın yenilmesi, Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin tekrar yarışa dahil olması, hepsini bugün yine sizler konuşacaksınız. Sizler görüş ve düşüncelerinizi paylaşacaksınız diyorum. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Mithat Bey'den gelmiş, diyor ki Çağatay Hocam, dün akşam NTV'de söylediğiniz her şeyin altına imzamı atarım, çok güzel maç değerlendirmesi yaptınız demişler. Teşekkürler. Evet, NTV'den ana haber bülteninde de canlı olarak bunları paylaştık. Bu söylediğiniz yazılan övgü dolu sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Tabi burada önemli olan, yıllardır bizleri izleyen, takip eden insanların artık hani benim ne anlatmaya çalıştığımı bilmesi. Ben sadece futbolu skor üzerinden okumamaya, oyunun içindeki detayları görmeye, doğru zamanda doğru soruyu sormaya ve gördüğümü mümkün olduğunca açık, anlaşılır ve samimi bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ya bazen haklı çıkarsınız, bazen yanılırsınız ama önemli olan her söylediğinizin çıkması değil, her söylediğinizi İnandığınız için araştırarak, gözlemleyerek ve samimiyetle söylemenizdir. Benim için de yorumculuk budur diyorum. Artık dinleyicilerimizi daha fazla bekletmeden, tabii her zaman olduğu gibi şu anonsu da yapalım. Lütfen gönül verdiğiniz, tuttuğunuz takımlarınıza tutkuyla bağlandığınız bu renkler için

0: Kendi renkleriniz için konuşacaksanız mikrofonlarımız sizde. Sadece kendi takımınızla ilgili beklentilerinizi, düşüncelerinizi, övgü dolu sözlerinizi ya da eleştirilerinizi her şeyi yapabilirsiniz. Ama söylediğim gibi sizlerden ricam, lütfen kimseye hakaret etmeden, kimseyi küçümsemeden, rakip taraftarları da hedef almadan sözümüz güçlü olsun, dilimiz güzel olsun. Sadece kendi takımımızı ve kendi sevdamızı, kendi düşüncemizi konuşalım istiyorum. Futbol konuşalım, futbol tartışalım. Hatta zaman zaman farklı da düşünelim ama birbirimize olan da saygıyı asla kaybetmeyelim diyor. İlk dinleyicimizle sonu 07 ile biten, en alttan başlıyoruz. Peki sonu 31 ile biten dinleyicimizle başlayalım. Hoş geldin diyoruz.
1: Çalışan değil, sizin için çalışan.
0: Evet. Aleykümselam.
2: Hayırlı yayınlar.
0: Evet Hüseyin Mecit.
2: Eyvallah, teşekkür ederim Çağatay Hocam.
0: Nasılsın, iyi misin? İyi haftalar olsun.
2: Eyvallah abim. Abi herkese selamlar olsun, dinleyenlerine, oradaki çalışanlarına. Abim ben şunu söylemek istiyorum bak. Ben Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bak ilk dakikadan son dakikaya kadar adamlar mükemmel çalışmışlar. Bizim Okan Hoca abim ileride basacaksan Sane'yle Lao'yla basamazsın. Baskın oyunu oynayamazsın. Savunmaya zaten gelmiyorlar. Koşmuyorlar. Bak Trabzonspor'u tebrik ederim. İlk dakikadan son dakikaya kadar. Ama hakemi de bak res geçmeyelim. Bak Sane'nin pozisyonu kırmızı kart. Ama önce de Trabzon'un 3 tane kontra atağını kesiyorsun. Abi biz futbol izlemek istiyoruz. Zevk almak istiyoruz. Siz neden böyle yapıyorsunuz? Ya Trabzon'un kontratağını neden kesiyorsun ya? 3 sene ya. 3 sene kontratağını kesiyorsun. Ondan sonra çıkıyorlar meyki başkanı, Kadir Öztürk. Abi önce bir kendinize bakın ya. Kendinize bakın, kendinize. Okan Hoca'ya atıyorsun. Yani oradaki o oyuncu atsan Okan Hoca atılmayacak. Haksız mıyım hocam?
0: Sizi dinliyoruz Hüseyin Mecit. Lütfen devam edin, ben en son yapacağım yorumları. Çünkü yok, bana Trabzon Galatasaray maçındaki pozisyonlar sorulmuş. O pozisyonları da cevap bekleyen dinleyicilerimize de ben buradan cevap vereyim. Trabzonspor Galatasaray maçında.
2: Abi teşekkür ettim. Kızımın da bugün doğum günü. Onun da yüzden doğum gününü kutluyorum. Allah ne muradın varsa versin. İyi ki varsın Çağatay Hocam.
0: Sağ olasın.
2: Teşekkür ettim.
0: Merve'nin de gözlerinden öpüyorum Hüseyin Mecit. Allah ona sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşlar nasip etsin inşallah. Sıradaki dinleyicimize devam ediyoruz ama tabii çok çok soru olduğu için evet, Trabzonspor Galatasaray maçında bence iki pozisyonda tartışmasız kırmızı karttı soran dinleyicilerimiz, isimlerini daha sonra okuyacağım. Çünkü cep telefonundan da hala şarjımızın açamadık, çok mesaj geliyor. Sonu 21 ile biten dinleyicimizle günün ikinci dinleyicisiyle devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 21 ile biten dinleyicimiz şu an bizi duyabiliyor mu?
3: Merhaba.
0: Merhaba, buyurun tanıyalım lütfen sizi.
3: İsmim Vahap Balkış. Beşiktaş Genel Kurulu'yum.
0: Evet.
3: Dünkü maçta alınan sonuç, rakibi tebrik ediyorum öncelikle. Hakikaten yani adamlar iki kere geldiler. Yani nasıl bir şey ben anlayamadım yani. İki şutta 2-0 oldu maç bir anda. Galiba şöyle düşünüyorum. Marsilya maçı bizi bir havaya sokmuş. Ayaklarımızı yere basmamız lazım 5 yaş olarak. Sonuçta 5 yıldan beri başarımız yok. Biz aç olmamız lazım. Daha saldırgan olmamız lazım rakibe karşı. Size de başarılar diliyorum. Çağatay Bey.
0: Çok teşekkür ederim. Yayınımıza da bağlanıp katıldığınız için. Görüşmek üzere. Hayırlı işleriniz olsun, yolunuz açık olsun. Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlarla devam edelim. Nejat Yılmaz, şu an işim gereği yolda, arabada seni dört gözle senin programını bekliyorum. Sizler de seviliyorsunuz Nejat Bey, çok teşekkürler. Kemal Alçı diyor ki geçen hafta son 5 yılın sonun başlangıcını yaşadık. Trabzon Galatasaray maçının hakemi 1-2 yaptı. Hem hocasına hem de futbolcusuna kırmızı kart gösterdi. Galiba bu hakemi bu sezon bir daha göremeyiz diye paylaşmış. Bayram Bey diyor ki Çağatay Hocam, Şükür Kavuşturan'a bu hafta Fenerbahçe'ye yaradı ama bu futbol yanıltmasın diye düşünüyorum ve sizin bu konuda yorumlarınızı merak ediyorum. Saygılarımı sunuyorum demiş Bayram Bey. Saygılar da bizden olsun. E tabii yani Fenerbahçe Eyüpspor karşılaşmasında ben dün de söyledim bunu. Bence Süper Lig için referans alınabilecek bir maç değil. Yani 8 saniye atıldı diye takım çok iyi anlamında lütfen algılanmasın. Fenerbahçe için şu anda çok önemli bir 20 gün var ve Fenerbahçe'nin bu 20 günde çok güzel bir kamp geçirmesi, futbolcuların kaynaşması ve Asensio'nun da geri dönmesi gerekiyor. O zaman daha farklı bir Fenerbahçe izler, taraftarlar diye düşünüyorum. Amerika'dan Muammer Altın, çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde yine duygu düşüncelerini paylaşmış. Evet, Sedat Aydın'dan komik videolar gelmiş. Mustafa Pandır'a da selamlar olsun. Ergin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Rıza Akpınar diyor ki bir kere de Yanıl Çağatay abi demişler. Estağfurullah. Rıza Akpınar, çok teşekkürler. Selma Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ayhan Demir'e çok teşekkür ediyorum. Murat Özmen'e çok teşekkürler. Faruk Gergöz, Emre Bey'e çok teşekkürler. Valla şu anda açamıyorum WhatsApp'ı çünkü gerçekten bir anda almıyor ya da beklemek durumundayız. Bir 5 dakika sonra herhalde tüm mesajlarınızı göreceğim. 0212 273 10 0212 273 10 Instagram'da takip etmek isteyenler için de Instagram adresim Çağatay Hoca dedim ve anında Alaaddin Aydın'dan takip isteği geldi. Teşekkürler. Alper Canbazlar'a çok teşekkürler. Yine buradan bakıyorum. Süleyman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kenan Kaya 3'e teşekkürler. Programdan sonra Mehmet Arslan beni takip almıştı. Cuma günkü programdan sonra onları da not etmiştim. İsmail Aslan da aynı şekilde. Takip alanlara Ceyhan Aktaş'a, Cuma günü bunlar. Can Hasgül'e çok teşekkürler. Dinliyorlarsa Seyfi Ceylan'a çok teşekkürler. Yine Bedir Bey var. O da bizi takip almış. Sağ olsun Ramazan Bey. Fuat Bekin, Efe Arden'e çok teşekkür ediyorum ve yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. 0212 273 10 0212 273 10 bugün mikrofon da sizin, söz de sizin, gündem de sizin diyorum. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde sonu 02 ile biten dinleyicimiz, telefon numarası, ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Alo, merhaba.
0: Merhaba.
1: İyi yayınlar diliyorum ben. Ben Galatasaray taraftarıyım. Kendi takımım hakkında konuşmak istiyorum.
0: İsminizi de alabilir miyiz lütfen?
1: Ali benim ismim.
0: Buyurun Ali Bey, dinliyoruz.
1: Şimdi ben Okan Buruk hakkında, Sayın Okan Buruk hakkında o kadar çok konuşmalar yapılıyor ki ben gerçekten şaşırıyorum açıkçası. Çünkü yani bu yaşımıza geldik, biz Türkiye'de kırılmadık, rekorlar bırakılmadı, bir sistem oturtuluyor, bir oyunu var. Ama deniliyor ki Okan Buruk'un B planı yok, yok oyunda sistem yok, önde baskı yapıyoruz, sonra galip geliyor, oyuncular sayesinde kazanıyor. Ya bu kadar basit mi bu iş? Ben onu anlamıyorum yani. Bu kadar yani 150 maça yakın oynayıp 130'a yakın, 120'ye yakın galibiyet yüzdesi hiçbir teknik direktör alamamış bu lig tarihinde.
0: Evet, 150 maçta 119 galibiyet.
1: Aynen. Yani bu Türkiye futbol tarihinde yok böyle bir rekor ve biz bunu küçümsüyoruz. O kadar küçümsemekle de geçiyoruz ki linç ediyoruz yani. Böyle bir bakış açısını ben gerçekten anlayamıyorum ya. Yani nasıl mesela Guardiola Manchester City'de 7 yıl civarında futbol oynattı. Bunun B planı yok diye kimse söyledi mi? Hep adamın bir tane sistemi var, bir tane oyunu vardı. Ya da ne bileyim şu an Barcelona'nın bir sistemi var, 2 yıldır onu tutturmaya çalışıyor ve başarılı. Her maç gol yiyorlar. Evet, her maç gol yiyorlar, her maç atak veriyorlar. Her maç kalecileri karşı karşıya kalıyor rakip takımlarla ama galip geliyorlar. Yani bunu zamanla, sistemle böyle oynadıkça, takım birlikte hareket ettikçe daha aza düşürecekler, daha başarılı olacaklar ve dünyada böyledir yani. Bilmiyorum, bir sistemi var, yıllardır aynı sistemi oynuyorlar, B planı yok, C planı yok diyorlar mıdır Almanlar bilmiyorum yani, ben şaşırıyorum. Yani Okan Buruk'un da bir sistemi var, önde şiddetli baskı yapıyor, sonra topları geri kazanmakta, pozisyon almakta bir sistemi tutturmaya çalışıyor ve her sene bunu biliyoruz. Neyi biliyoruz? Lig başladığı zaman birkaç transfer yapılıyor. Bu transferlerin sisteme adapte olması 5-10 haftayı buluyor. Ve takımından sonra vites arttırmaya başlıyor. Arkasına bakmadan gidiyor sistem oturduğu zaman. Yani her senede bunu yaşadığımız halde biz sezon başı başlamadan başlıyoruz. Okan Hoca istifa, yönetim istifa, şudur budur. Hadi Okan Hoca şu an istifa etti diyelim. Lig lideri, averajla lig ikincisi. Puan olarak Fenerbahçe'den de, Beşiktaş'tan da, Trabzon'dan da önde. Asıl rakipleri karşısında önde şu anda baktığımız zaman. Hadi şu an Okan Hoca istifa etti. Kim gelecek? Arda Turan Şakları bırakıp onu mu getireceksin? Hadi getirdin diyelim. Başarılı olacağının garantisi var mı? Ya da Guardiola mı gelecek? Conte mi gelecek? Gelseler de başarılı olacaklarının bir şeyi var mı? Bu nasıl bir bakış açısı? Ben onu da anlamıyorum açıkçası. Yani tamamen şımarıklık mı desek, şımarıklık da biraz şey tabir oluyor ama yani hiç düşüncesiz. O gitsin, bu gelsin. Yok yani, yok. Hı. Diğer takımlar madem bu iş bu kadar basit, 10-15 tane teknik direktör değiştirdiler, yüzlerce oyuncu alıyorlar. Dünyanın paralarını Galatasaray'a yakın veya da daha fazla paralar harcıyorlar ama başarılı olamıyorlar. Demek ki Okan Buruk'u, Sayın Okan Buruk'u bu kadar linç etmenin ya da aşağılamanın, hoca yerine koymuyoruz ya. Bunun sistemi yok. Oyuncular kazanıyor. Yok böyle bir dünya yani.
0: Ali Bey, anladığım kadarıyla siz Okan Hoca'yı başarılı buluyorsunuz.
1: Kesinlikle başarılı buluyorum. Çünkü sonuçlar ortada. Kırmadık rekorları kalmadı ki.
0: Evet.
1: Yani var mı kırmadık rekoru kalmadı. Bu adama başarısız demek bir kere abes diye düşünüyorum ben. Ha, tamam, eleştirebilirsin. Yılda 4-5 kere yeniliyor diyorsun, farklı oyun oynayabilir, şu yapabilir, bu yapabilir denilebilir ama hoca değil, sistemi yok ya da B planı yok gibi laflar gerçekten abes kaçıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü şu an oynadığı, 4 yıldır oynadığı bir sistem var adamın derken yanlış anlaşılmasın, hocanın. Sonuçta bunu geliştirmeye çalışıyor ve her sene sezon başında yeni oyuncular gelince bunları pozisyon almaları, rakibi karşılamaları, önde pres yapmaları ve prese adaptasyon olmaları illaki sistem arıza veriyor.
0: Ali Bey, toparlamanızı rica edeceğim. Hattımızda dinleyicilerimiz var.
1: Tabii. Ya benim burada anlatmak istediğim, mesela Sayın İtalyano geldi Beşiktaş'a. Aynı sisteme yakın bir sistem oturtmaya çalışıyor. Biz de bunda görüyorsunuz sistem hem Marsilya maçında hem dünkü Ahmet maçında arızalar verdi. Neden? Takımın alışması lazım. Takımın belli bir şekilde periyodu oturması gerekiyor. Çalışması gerekiyor. Bu kadar basit değil, evet. Yani futbolu biz o kadar basit sanıyoruz ki.
0: Peki Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz. Süremizi de açtık çünkü.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. 0212 273 10 10 0212 273 10 10'da yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim istiyorum. Sonu 99'la biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz diyelim yayınımıza.
4: İyi günler Çağatay abi.
0: Buyurun efendim, tanıyalım sizi.
4: İstanbul'dan Numan Bey.
0: İsminizi bir daha alabilir miyim? Numan Bey mi?
4: İstanbul'dan, evet evet.
0: Buyurun Numan Bey.
4: Dünkü maçtan dolayı Ahmet Spor'u da tebrik ederim. Ama şöyle bir şey var Çağatay abi, hiç fark etmiyorum ben. Beşiktaş'ın hep istenmeyen hakemleri neden hep de taslon maçlarına veriyorlar? Bilebilirsin hep bunların, hep bu hakemlerin taslon maçlarında olduğu zaman hep orada puan kaybediyor. Hep o hakemlerle puan. 1. Ali Şansoğlu. 2. Adnan Deniz Kayatakı. 3. Ali Umut Meler. Peki bunların merakı bilmiyor musunuz Beşiktaşlarına ne sıkıntıları olduğunu? Biliyorlar değil mi o şansaya? Mesela aynen böyle hatalarla bizim daha başında Beşiktaş üstüne geliyor doğramakla şöyle her sene böyle. Çünkü bizim 3-4 hatalarını Beşiktaş'ı öyle doğruyorlar. Artık bu bizim gerçekten ne sadı var ne sızı var. Ama bir galibisini gerçekten sayı hatırlıyorsanız, ben bir ara bir arkadaşlarımız bağlamıştı. Trabzon kurduğu gol olsun, ben de onlara çekil cevap verdim. Bizi çiçeklerle karşılarsanız isteyin. Bir ki Beşiktaş taraftarları nasıl taşlandığını hiç ülkede değil, hiç bir dünyada değil. Kim bize ne sürdürüyorsa ağla taraftarları da öyle gidiyor. Gerçekten tabi ki ederim Anadolu taraftarlarını. Saygılarımla Çağatay abi.
0: Görüşmek üzere Numan Bey. Teşekkürler. Evet, 0212 273 10 10. Bugün söz de sizde, mikrofon da sizde. 2 saat boyunca Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, Anadolu'nun güzide kulüplerinden tüm taraftarları bekliyorum.

0: herkesi de bu mikrofona davet ediyorum. Ama dediğimiz gibi yani gönül verdiğiniz takımınızı lütfen konuşun. Kendi düşüncenizi anlatın. Kendi takımınızla ilgili ne hissediyorsanız onu paylaşabilirsiniz. Eleştiriniz varsa eleştirin. Övgünüz varsa övün. Beklentinizi anlatın. Sisteminizi anlatın takımınızın. Hem sistemi konuşun. Eğer memnun değilseniz bu sefer sisteminizi konuşun. Ama bunu her zaman söylüyoruz. Lütfen gayet iyi gidiyoruz şu anda. Saygı çerçevesinde ve kimseye hakaret etmeden, kimsenin de gönlünü kırmadan yapalım. Şu anda telefon işini hallettik çok şükür. Aşağıdan yukarıya doğru bu sefer başlayacağım. Yaşar Kut, çok teşekkürler hoş geldin mesajları için. Buradan başlıyorum. Çağatay Hocam merhaba, hoş geldiniz hanemize demişler. İsimlerinizi yazarsanız ben tek tek zaten buradan da isimlerinizi okuyacağım. Tamer Bey çok çok sağ olun. Öncelikle Ahmet Spor'umuza başarılar diyorum. Henüz daha çok erken. Daha önümüzde güzel maçlar var. Hayırlısıyla abim, her şey daha güzel olacak. Türk futbolunda demiş Sedat Aydın, görüşlerini paylaşmış. Orhan Özdamar tabii ki, o da programın böyle bizi gaza getiren, her zaman böyle vitamini sunan dinleyicilerimizden sağ olsun. İyi yayınlar, iyi haftalarınız olsun demiş. Her günde programdan önce muhakkak sağ olsun mesajını atar. Selamlar, hakemler tamam da ilk yarıda çalışmayan kanatlar ve defansı Okan Burun görmemesi, ısrar etmemesine ne demeli demiş Nevzat Bey. O da uzun zamandır yoktu. Evet, Mecit Bey devamlı bağlanıyor. Namlı Bey, siz sorusunu sormuşsunuz. Ben de ona yanıt olarak size itefen söylemiş olayım. Çağatay Hocam, Trabzon Galatasaray maçının skoru kaç oran vermiştir? Kim bilir, kimsenin aklına hayal gelmeyecek skor olduğu demiş. Evet, Aykut Bey doğru söylüyor. Çünkü benim bildiğim kadarıyla da şu anda Okan Buruk'la Süper Lig'de 1555 gündür çalıştırıyor. Ve Okan Buruk 4-0'lık bir yenilgi almamıştı Süper Lig'de. Gelen mesajlarla devam edeceğiz. Oğuz Kaya Alp'e teşekkür ediyorum. Her mesajınızı okuyorum, hiç merak etmeyin. İşte yine bize destek mesajı atan Yılmaz Bey de sağ olsun, hoş geldin mesajından sonra diyor ki, dün akşamki maçta kesinlikle mazeret yok. Takımı tanıyamadım. 3 günde bir takım bu kadar dağılmaz. Hatalar affedilir değil. İlk önce hocaya, sonra takıma kesmek lazım cezayı. Aynı zamanda Vlahovic'in düşürülmesi, kırmızı ve penaltı. Verdiği penaltı sadece avutma penaltısı. Açılan fıskiyeleri de anlamak zor. Böyle gitmezler demiş. Böyle gitmez demiş Yılmaz Bey. Teşekkür ediyoruz. Sedat Uzun, Okan Buruk Barış Alper'de ısrar eder mi yoksa Sane ile mi başlardı? O cumartesi günkü mesajmış, pardon, özür diliyorum. Telefon güncellendiği için. Çağatay Hocam selamlar, seviyorsunuz güzel adam. Beşiktaş'ta yenildi, moral sıfırdır diyor şu anda bizlerde. Valla isimleri okuyorum çünkü Hüseyin Bey, dinleyicileri olan saygım bu. Tek tek isimleri söylemeseniz olur mu diye. Fenerbahçeli Erkan, Fenerbahçeliler için bu hafta bal kaymak oldu demişler. Teşekkürler mesajlar için. Çok geliyor. Okan Hoca bence antipatik olduğu için tepki görüyor. B ve C planı olmadığı için değil demiş Ahmet Vahap. Uzun mesajlar var. Uzun mesajları birazcık daha kısa yollarsanız çok daha memnun olurum. Serdal Bey, sizlendireceğim. İsimler Erkan Bey, farklı bir Erkan Bey. Ben Beşiktaş'a güveniyorum ama sol bek konusunda Fikret'e Orman dönemindeki vizyonu istiyorum mesajı. Ankara'dan Aydın, 8-0 bize sadece yara bandı. İyi bir galibiyet ama çok da aldanmamak lazım demiş. Trabzonspor ve Ahmetspor'u da tebrik ederim demiş. Ankara'ya da sevgilerimizi yollamışlar. Kenan Bey'e teşekkür ediyorum. Mesajınızı aldım. Can Dile'ye çok teşekkürler. Bakalım, o da demiş ki Allah Okan Buruk'u Galatasaray'ın başından eksik etmesin demiş. Adem Bey, daha önce de söylemiştim. Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyetini çok abartmamak lazım ama oyunu boşladığı 3-0, 4-0'lardan sonra 3-2, 4-2'lere geldiği maçlarını da unutmamak lazım. Bu sefer oyunu boşlamadı ve aynı disiplinle devam etti demiş. İsimlere bakalım lütfen, yazar mısınız? Akın Bey, Beşiktaş taraftarının nasıl karşılandığını herkes gördü diyor. Beşiktaş taraftarlar dönerken de otobüsler taşlandı diyor. O da mesajına, görüşünü paylaşmış. Biz Beşiktaş taraftarları geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bundan sonraki maçlarda başarılarının daim olmasını diliyorum demiş Mehmet Emin Demiz. Bu arada dinleyicilerimize bekletmeyelim hattımızda, çünkü iki dinleyicimiz var. Sonu 34 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim.
1: Merhaba Çağatay abi, iyi yayınlar. Zafer ben.
0: Teşekkürler, teşekkürler Zafer Bey. Sizi de beklettik, kusura bakmayın ama dinleyicilerimiz de mesajını okumak zorundaydım. Buyurun, mikrofon
1: ben
0: sizde.
1: Ben Beşiktaş taraftarıyım. Ahmet Spor'u tebrik ediyorum Beşiktaşlı olarak. Ancak ben performans olarak Nubel'i bayağı bir vasat buldum bu maç.
0: Kimin vasat buldunuz?
1: Nubel'i, kalecimizi.
0: Evet, kaleciyi.
1: Evet, kaleciyi çok vasat buldum. Onun hakkında sizin görüşlerinizi alacağım. Yorumunuzu çok merak ediyorum. Çünkü bayağı her maçta gol yemeye başladı ve bir hata olarak görüyorum ben bunu kalede. Diğer yedek kaleciye bir şans verilmeli mi sizce? Ona da bir bakılmalı mı diye merak ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.
0: Çok teşekkürler Zafer Bey. Aradığınız için de, bağlandığınız için de sağ olun. Beşiktaş'ın kalecisi gayet iyi başladı. Hatta Türkiye'nin de en iyi kalecisi yorumları yapıldı. Ama tabii işte bazen de kalecilerin böyle, nasıl söyleyelim, gününde olmadığı maçlar olabiliyor. Tabii Alman milli takımına çağrılmış bir kaleciden bahsediyoruz ki böyle maçlar da olabilir. Ama söylediğim gibi, yani Beşiktaş'ın bence kaleciden önce defansına, hep söyledik, bir çözüm bulması gerekiyor. Çünkü hani bence bu maç Emirhan oynamalıydı. Oynayan oyuncular birazcık sahada ağır kalabiliyorlar. Daha hızlı, böyle daha oyunu okuyabilecek ve geriden oyunu başlatabilecek bence stoperleri lazım. Beşiktaş'ın devre arasında bunu bence çözmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Orhan Bey, sözleriniz karşılıklı demiş. Çok teşekkürler. Okan Hoca benim ve Galatasaray tarihinde, ruhunda, asaletinde, her zerre hücresinde var. Endişeye mahal yok. Mayıslar bizimdir demiş. Bakırköy'den Sivaslı İlhami Korkmaz. Uğur Bey demiş ki bence Fenerbahçe devre arasında orta saha kanat alması lazım. Sizce demiş. Bence Fenerbahçe'nin önce bir 8 numarası alması lazım. Abi iyi yayınlar. Fenerbahçe Lao'dan Allah korumuş galiba yorumu yapan dinicimiz Musa Çotuk. Yine böyle geliyoruz. Çağatay abi, Reis Hoca Onaçu ile neden çıkmadı sizce? Kötü performansından dolayı mı oynatacak oyuncuyu, yoksa yedek bırakacaktı demiş. İsminize de bakalım. Ahmet Tanrıseven, oyun planına göre Ju ileride pres yapabilen bir oyuncu olduğu için tercih edildi ki Ju da aslında Midland döneminde 17 gol atmıştı. Çok genç ve ileride çok potansiyelli bir oyuncu. Özellikle Aral'ın attırdığı gollerden sonra Danimarka Ligi'nde 17 gol atmıştı ki ikisinin uyumu çok önemli. Daha önce de söyledim. Aral Şimşir'le oynadığı zaman Ju daha fazla gol atacaktır. O yüzden daha hızlı olduğundan dolayı tercih edildi. Çağatay Hocam merhaba. Taksi şoförü Mehmet ben. 3 senedir sizi kesintisiz dinliyorum. Neden hiç Diyarbakır'dan spor yazarı bağlamıyorsunuz demiş Mehmet Bey. Valla Diyarbakır'da benim tanıdığım yok ama varsa sizin tanıdığınız ya da kulüpten tabii ki bağlarız. Ahmet Spor'la ilgili de görüşleri alırız diyorum. Sonu 08'de biten dinleyicimiz var hattımızı. Onu da bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemdesiniz.
2: Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun.
2: İsmim Ali, Galatasaray taraftarıyım. Şimdi bir seyirci bağlandı arkadaşım. Dedik ki Okan Hoca'ya fazla yüklenmeyelim. Başarının mimarı, 4 senede şampiyonluk var. Tamam, başarılar var, çok güzel. Ama benim anlamadığım konu şu. Yani bir insan başarılıysa devamlı orada kalacak pozisyon yok. O zaman biz Fatih Terim'i getirelim. Yıllardır bize şampiyonluklar yaşattı. UEFA Kupası, Süper Kupa. Yani biz hep geleceğe bakarak yaşamalıyız. Yani günümüzde değil yani. Bunu mutlaka altını çizmek gerekir. Şimdi ben bakıyorum, Trabzon gibi büyük bir deplasman. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel, başarılı bir oyun var. Muhammed Salah gibi dünya yıldızları var. Çok güzel transferler de yapıldı. Yani biz de maçı izliyoruz. Mağlubiyetin bence en büyük sorumlusu zaten Okan Buruk, Okan Hoca. Yani Trabzon'un geçiş hücumlarına baktığımızda ne kadar iyi yaptığını bile 70 metre bir boşluk bırakarak maça zaten böyle başlamak büyük bir intihardı. Daha 4. dakikada bir kornerden gol yiyoruz. Bütün planları alt üst ediyor. Sane ve Leao gibi geriye dönüp koşmayan, mücadele hırsı olmayan bir futbolcu ilk 11'de başlatmak zaten ayrı bir intihar. Maç 3-0 olmuş. Kulübede bir hamle yapayım, bir şey yapayım, o da gecikmiş. Hı hı. Bana göre çok vasatın altında olan bir futbolcu, o kaçıklı gibi bir adamı sen oyuna sokuyorsun. Ve orada zaten bir ağır bir mağlubiyet yaşarken

0: her zaman Galatasaray yenecek ya da şey yapacak değil. Morallerimiz alt üst olmasın ama yani bir yenilmek var bir de yenilmek var. Bu hezimet. Geçen sene biz şampiyon olmadan önceki Samsun Spor maçı da aynı böyleydi. Yani ole çektiriyorsunuz yani. Ve Trabzonspor devam taraftar da sizinle uğraşan bir taraftar. Yani futbolcusuna kadar, yönetimine kadar. Ya en azından biraz hırslı çıkarsınız ya. Ya mesela bir lafında Uğurcan'a. Beşiktaş maçlarında müthiş top oynuyor. Sorulduğu zaman niye Beşiktaş taraftarı küfrediyor diye hırs yapıyor. Ya tamam da Trabzonspor taraftarı da sana neler yaptığını gördük. Ya kalkıp en azından bir hırs yap. İki Trabzon maçı da izledik geçen sene bu senede. Ya yediği goller inanılmaz hatalı ya. İnanılmaz yani. Davinson Sanchez bizim her şeyimiz diyoruz. Her derbi maçında bizi yapılan hatalar, her derbi maçında kişisel şahsi hatalarından dolayı gol yiyoruz. Ya Okan hocam bunları hiç görmüyor musun Allah aşkına? Yani biz istiyoruz ki biraz takımın üstüne disiplin kur. Ya Leroy Sané kalkıp nasıl diyebilir ki ben yedek kalacağım. Yöneticiye bir şikayet ediyor. Kendini ilk 11'e aldırıyor. Ya diyemez. Buna böyle hakkı yok. Sen otorite olman lazım. Yani yönetim ve transferler konusunda otorite olman lazım. Takım üzerinde Kocaeli Spor maçından sonra 3 gün izin veriyor takıma. Ya niye göre, kime göre ya? Önünde bir Trabzonspor maçı var. Derbi maç. Büyük bir takım Trabzon. Yani sıradan bir takım değil ki. Takımı ona göre hazırlaman lazım. En kötü bir beraberlikle çıkman lazım. Yenilsen bile 2-1, 1-0 iyi futbol oynarsın yenilirsin. Yani sen Beşiktaş gibi yani Ahmet Spor'a karşı iyi mücadele etti, yenildi. Yani kaleci hatası dersin bir şey ama en azından mücadele ediyor takım. Beşiktaş iyi top oynuyor. Fenerbahçe de öyle kendine geldi. Ama Galatasaray'da bakıyorsun hiçbir şey yok. Perşembenin girişi çarşambadan belli hesabı. Ya transferle işte Sayın Abdullah Köyüncü çıktı dedi ya Kavukçu. Bizde paramız var. En iyi transferler yapacak göreceğiz. Yani Oka Çukur mu en iyisi Allah aşkına? Deniz Gül mü en iyisi? Yani şunu görmüyor musunuz Allah aşkına? Yedeklerimiz yok. Şampiyonlar Ligi'nde gençlerle oynuyoruz. Gençlerle çıkıyoruz maalesef. Ya biraz yani ya Okan hocam bir akıl alsaydınız bir futbol aklı Önder Özden gibi. Beşiktaş çok yerinde çok güzel transferler yaptı. Müthiş. Takım olarak da çok beğeniyorum. Hak ediyorlardı şu anda. Güzel de gidiyorlar maşallah. Önder Özden gibi bir futbol aklı alsanız Okan hocanın üzerine. Ama bizim takımda ne var biliyor musunuz? Eğer alırsak Okan hoca bozulur. İşte Osimhen'in yedeğini iyi bir alırsak Vlahovic gibi bir adam alsanız da orada duruyor adam. Alsak Osimhen bozulur. O bozulur bu. Bozulmak da olmaz ki bu işler. Profesyonelsiniz ya. Profesyonel olarak hayata bakmanız lazım ya. Nasıl bir futbolcu 3 maç sonunda yorulur falan muhabbet yapıyorlarsa aynı ona gibi bakın ya lütfen ya. Biraz kendinize çeki düzen verin ya. Ben bunları söylemek isterim. Bir dahaki maç biz yani Galatasaray taraftar olarak moralimiz bozulmasın. İyi futbol olsun. İyi oynayan da iyi kazansın. Şampiyon olsun hak etsin. Yani şu anda Beşiktaş daha çok hak ediyor diyorlar ama Ahmet Spor da çok iyi futbol oynuyor. Maşallah gerçekten çatır çatır top oynuyorlar adamlar yani. Futbolu seyretmek istiyoruz. İyi futbol görmek istiyoruz. Yani artık geçen 4 senenin olayı bitti Okan hocam. Ben yerinde olsaydım, yanlış anlamasın beni, başarılarına dolayı tebrik ediyorum. Başımın üzerinde yeri var. Ama ben yerinde olsaydım istifa ederdim. En azından Galatasaray'a geri döndüğünde bir en azından şey olabilirdi. Bir, yani görüşünü gere gelebilirdi yine. Ama bir de kovulmak var maalesef. İnşallah öyle bir şey olmaz da. Bir de kovulduğu zaman çok kötü şeyler sonuçlar olur ona şey hakkında. Onları söylemek isterim Çağatay hocam. Çok iyi yayınlar dilerim. Arkadaşların hakkına girmeyeyim. İnşallah mutlu bir başarılı bir sezon olur. Önümüzde milli maçlar var. İnşallah güzel maçlardır. Milli maçlarımızda Türkiye milli takımımızda Fransa, İtalya büyük takımlarda oynayacağız ama şu an çok geçiş dönemi maalesef Hakan Çalımlı yok galiba. Kenan Yıldız da yok. Büyük yıldızlarımız yok ama ligi unutmamız lazım. Milli maça da odaklanmamız lazım. Herkese başarılar diliyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Ali Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Yayınımıza renk kattınız. 0212 273 10 bu arada Instagram Çağatay Hoca adresinde yine beni takip alan Abdullah Gülli'ye teşekkür ediyorum. Hakan Serbest'e teşekkür ediyorum. Alaaddin Aydın'a teşekkür ediyorum. O da Galatasaraylı bir dinleyicimizmiş. Nurullah Bey diyor ki Çağatay Hocam bir mağlubiyetle Okan Hoca'yı yerin dibine soktuk. Bir galibiyetle İsmail Hoca'yı ve Rice Hoca'yı göklere çıkardık. Sanırım ülke olarak büyük resme bakmayı beceremiyoruz. Mesajı yollamış. 20 saniyelik bir reklam aramız var. Hemen ardından 0212 273 10'da ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerin mesajlarıyla programımıza devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'ta. Dört büyük gündemde mikrofon sizde. Sonu 94'te biten dinleyicimiz merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 94 oldu mu acaba? Buyurunuz.
2: Merhaba Çağatay Hocam. İyi yayınlar.

0: İstanbul'dan arıyorum. İsmim Kerim, Galatasaray taraftarıyım.
1: Buyurun Kerim Bey.
0: Ben düşüncelerimi söylemeyeceğim, sadece isteklerimi söyleyeceğim. Okan Hoca'nın miladı dolmuştur Galatasaray'da.
1: Misyonunu tamamlamıştır diyorsunuz yani.
0: Okan Hoca miladı dolmuştur. 4 sene bizi şampiyon yaptı. Geçen sene 16'ya girdi. Başka bir şey istemiyoruz. Bizden Dursun Başkan da beraber elini ayağını çekip gitsin beraber. Biz 30 milyon euroya oyuncu alıyoruz 10 numara. Gidiyor 10 numarayı Yunus'a veriyor. Yunus o pozisyonda oynuyor. Biz o adamı niye aldık abi o zaman ya? Yazıktır, günahtır, dünyanın paraları veriliyor futbolculara ya. Böyle bir yönetim. Hiçbir şey yok. Taktik yok, teknik yok. Osimhen'e bağlamışız. Adam sakatlandı, sezonu kapattı. İlk ondan biteceğiz yani. Her şey Osimhen mi bizde? Ben Osimhen'in yerinde olsam geri oturun Dursun başkanım, ben 30 milyon euro istiyorum senelik. Vermeseniz oynamam. Mecbur verecek o zaman adama. Bir takım bir futbolcuya bağlı olmaz. Okan Hoca'nın taktiği yok Osimhen dışında. Osimhen oldu mu 11 kişi 45 dakika. 45 dakikadan sonra ikinci yarı başlıyor, 60'ta dökülüyoruz. 2-0 bile olsak maç 3-2 kaybediyoruz. Avrupa maçlarında galibiyetimiz yok. 26 deplasman oynamışız. Bir galibiyetimiz var, 2 beraberliğimiz var. 3-4 yemişiz diyen tüm maçlarda. Avrupa'da 0 zaten. Avrupa'da hiç yokuz. Yazık, günah. Bilet alıyoruz, maça gidiyoruz. Kombine alıyoruz, forma alıyoruz. Atkı alıyoruz. Maaşımızı yatırıyoruz biz. Ben Türkiye'nin şampiyonu artık olmak istemiyorum. Bu 10 sene beni götürür bu şampiyonlukta. Rakip takımlar bize yetişene kadar. 15 sene, 10 sene, 15 sene bizi götürür. Ondan sonra liye bakarız. Avrupa. Şu an bize Arda Turan'ın gelmesi lazım. Ya da Conte gibi, Roberto Mancini gibi Avrupa'da tecrübeli bir hoca gelmesi lazım. Bu takımı yönetsin. 450 milyon euroluk takım var. Galatasaray'ın tarihinde görülmemiş bir bütçe. Yıllık 168 milyon euro futbolcuların kazancı var. Yazık, günah. Tek Trabzon maçı yenilgisi diye konuşmuyorum Çağatay Hocam. Genelleme yapıyorum ben. Barcelona maçımız var mesela. Ekim'in ortasında. Şimdi düşünelim, 5 mi yeriz 6 mı yeriz mesela. Durum bu. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar.
1: Görüşmek üzere Kerim Bey. Siz de Allah'a emanet olun. Sıradaki dinleyicimize devam edeceğiz. Almanya'dan dün Beşiktaş'ımız öz eleştiri yapmaya davet ediyorum. Bunu dün gördük demiş Cengiz Han Bey. Saygılarımızı da yollayalım. Hocam hayırlı yayınlar. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Satılmış Çınarbahçeli Evler İstanbul. Bir maçta bir futbolcu hata yaparsa onun telafisini yaparsın. Ama Nübel, Rıdvan, Salih, Poku, 4 adam hata yaparsa yenilgi kaçınılmaz demiş. Evet, futbol hatalar oyunu ve hata yaptığınız zaman da hata affetmiyor karşı takım. Erol Ertaş, Çağatay Hocam Ahmet Spor'u güzel futbolu sayesinde tebrik ediyorum demiş. Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Evet, Erol Bey isminizi söyledim zaten. Bayram Bey diyor ki, Bayram Özdemir, pazartesi günü ilaç gibi geliyorsunuz. Şorum FK bu hafta ile beraber 3 maç hakemlerle puan kaybetti. Alper Ulusoy geçen yıl Bodrum playoff maçındaki bariz hatalardan sonra yine aynı Çorum Spor'u engelledi. Cumartesi günü eğer ligden düşürmek istiyorlarsa boşuna mücadele etmeyelim mesajını paylaşmış. Dursun Meral, koyu bir Beşiktaşlıyım. Ahmet Spor tebrik ediyorum. Ahmet bu lige renk kattı, daha da katacak yorumu yapmış. Hüseyin Mecit, hiçbir sorun yok. Çok teşekkürler. Tamer Irmak, mesajınızı da aldım. Yine çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca'da mesajlarınız geldikçe ben de okumaya devam edeceğim. Yine devam ediyoruz. Halil Akyol'a teşekkür ediyorum. Thomas Rice'ın ismini yanlış söylüyorsunuz. E ile I, I olarak okunur. Okunuşu Thomas Rice. Thomas Reis Almanca'da bu şekilde okunur diyor dinleyicimiz. Teşekkürler, doğru bilgi Fuatan Yüksel. Ama tabii herkes Thomas Reis dendiği için, ki basın toplantısında bu da sorulmuştu. O da telaffuzunu yapmıştı. Yılmaz Bey, daha önce de söyledik, sağ sol bek ve oyun kurucu ön libero lazım dedik ama olmadı. Bu son kaza olur, umarım ara verildiğinde alınır ve oyuncu satılır demiş. Bayrampaşa'dan Dinçer Bey, Fenerbahçe taraftarıyım. Taraftar etkisiyle ilk dakikada kazandığımız penaltı skorun bu şekilde olmasına sebep oldu. Hakem gözünün önündeki penaltıyı yine vermedi. VAR yardımıyla penaltı alındı yorumu yapmış. Bu kalp sizin için, içinizin güzelliği Çağatay Hocam demiş. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Bunu niye söylediniz anlamadım ama. Bence ilk golün sebebi Galatasaray'ın hücum

0: Oyuncuları Trabzon ceza sahası önünde topu kontrol etmeyi hiç düşünmedi. O dakikada golün geleceği göründü demiş Nevzat Bey. Alaaddin Bey yorum yapmış. Şahati Hocam, Salah emekli oldu diyorlardı ama Salah en güzel cevabı sahada verdi demiş. Yani Muhammed Salah gerçekten hani Premier Lig'de de 700 maçta 335 gol atıp 170 gol asist yapan, yani toplama vurduğunuzda 500 küsür gole katkı yapan bir futbolcu değil, bir yıldız. Yıldız da değil çünkü gerçekten dünya yıldızı, bambaşka bir seviye. Yani daha maçın ilk dakikalarında 85 metre top sürüyor, 15 metrede gol sevincini yaşıyor. Yani toplamda 100 metre koşuyor. Maçın sonuna bakıyorsunuz, 80. dakikadaki golde yine 75 metre depar atıyor. Bunlar da çok önemli gözlemler. Futbolcu zaten çok fitti, söylemiştik. Şu anda da gerçekten hani gol krallığının da üst sıralarda. İzmir'den Ahmet Derya, Fenerbahçeliyim. Türkiye'de her açıdan en konforlu takım Galatasaray. Başka takımlar olsa kendisi de, futbolcular da bu kadar rahat olamaz yorumu yapmış. Dinleyicilerimizi daha fazla bekletmeyelim. Sonu 63'te biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Çağatay Hocam. İstanbul'dan arıyorum. İsmim Turgay. Fenerbahçeliyim. Öncelikle biz Fenerbahçeliler olarak şunu unutmayalım. Bu Aralık'ta, Ocak'ta açan bir güneş gibi. Bunun yarının ne olacağı hiç belli değil. O güneşe güvenerek dışarı çıkarsa bir yerlerimiz donar. Biz 9. haftayı bekleyelim. Gerçek Fenerbahçe'nin o gün ne kadar yol aldığını o gün görürüz. Bu birincisiydi. İkincisi, biraz evvel bağlanan Galatasaraylı arkadaşa, diğer bütün Galatasaraylı arkadaşlara söylüyorum. Trabzonspor maçındaki kırmızı kartları, şöyle söyleyeyim, Sané'nin pozisyondakiyle bir hafta evvelkini karşılaştırsınlar. Orada onlar birbirine benzer. Ama ben kendim futbol oynadığım için biliyorum. Ozan'ın aldığı darbeden ayağı içeri doğru yamuldu. Bunu hiç kimsenin görmemezlik yapması biraz şey olur, yani futbola ihanet olur bana göre. Bu benim şahsi görüşüm. Çünkü Ozan darbeyi alınca ayağı sağ ayağı içeri doğru eğildi. Yani o görüntülerde çok net belli oluyordu. Üçüncüsü, Beşiktaş'la ilgili. Ben gerçekten bir Fenerbahçeli olarak dün Beşiktaş'ın oynadığı futbolda çok büyük şanssızlıklar var. Hep üçüncü bölgede kendileri rakip takıma top kaptırdı. Yani rakibin üçüncü bölgesinde saçma sapan topla. Mesela sırtı dönükken bir top kaptırdı. Ferhat'ın attığı gol. İki golde de kaleci çok ikaz etti. Ben vücut dilinden anlıyorum. Vurdurmayın diyor adam. Belli sert vuruyorlar, vurdurmayın. Top da öyle bir döndü ki hem hızlı hem kavis aldı. Pis yerde kavis aldı. Adam havayı, boş havayı yumrukladı. Topun dönmeyeceğim pis yer. İkinci gol bana göre biraz ucuz goldü ama birinci golle üçüncü golle yapacağı bir şey yok. Zaten üçüncü golü yemese Beşiktaş ikiye atardı. İkinci golü üçüncü golü yediği için zaten ikinci golü atamadı. Panik başladı. Ama ben gene de Beşiktaş'ın futbolunda şanssızlıklar vardı. Dün çok top kaybettiler. Bedelini de ödediler. Söyleyeceklerim bundan ibaret.
0: Çok teşekkürler Turgay Bey. Görüşmek üzere. Yine dinleyicilerimizden bakalım, isminizi yazdınız mı diye baktım. Ercan Erşahin diyor ki, Okan Hoca konusunda müdahil olmak istedim. Galatasaraylı arkadaşlar Okan Hoca'yı eleştiriyorlar ya, Okan Hoca Türkiye Ligi'nde başarılı olur ama bana göre antrenör değil yorumu yapmış. Yine bakıyoruz. Yunus Can'dan, Ahmet'in Beşiktaş'ı yenmesi sadece iki kulüp arasındaki bir maçın neticesi değil. Anadolu kulüplerinin, taraftarlı kulüplerin artık Büyük İstanbul kulüplerine karşı kendi evlerinde üstünlük kurduğunun, kurabildiğinin göstergesidir. Yaşasın Anadolu kulüpleri mesajını yollamış. Okan Hoca'yı yemek için ellerinden geleni herkes yapıyor. Bir kere daha 13. olalım da rahatlasın herkes demiş Ramazan Korkmaz. Evet, yani Galatasaray'ın 13.lüğü de vardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Şafak Ayaz, hocam Galatasaray taraftarıyım. Kardeşimiz diyor ki 15 sene şampiyon olmayalım. Avrupa önemli. Avrupa'ya gitmek için ligde şampiyon olman lazım. Ya Mancini diyor, bu zihniyet şımarıp zamanında Fatih Terim'i gönderdi. Mancini geldi, ne hale geldik? Tüm Galatasaraylılara selamlarını yollamış. Çağatay Hocam, Okan Buruk gitsin diyenlere şunu söylemek istiyorum. Alex Ferguson her sene başarılı mı oldu? Yıllardır Arsenal'in başında kaldığı Jürgen Klopp Liverpool başında her sene başarılı mı oldu? O kadar yıl kaldı. Fatih Terim hocamız 4 yıl şampiyon olduktan sonra UEFA kupasını aldı. Hala Okan Hoca vurup gitsin diyenlere şaşırıyorum, biraz sabır demiş. Çağatay Hocam merhaba. Beşiktaş'ımız bence çok iyi durumda. 13 maçta 3 mağlubiyet almışız. Alanya ve Ahmet maçında verilmeyen kırmızı kartlar, penaltılar, atılan yumruklar, küfürler vesaire. Fenerbahçe kendi sahasında 14 kez ceza sahamıza girdi. Biz mağlupken Ahmet sahasına 28 kez girdik. Evet, Rıdvan bu takımın oyuncusu değil ama Salih'e, Nübel'e lütfen haksızlık etmeyelim demiş Recep Tayyip Çevik. Abi Abdullah Ercan sandım sesi demiş Ahmet Bey. 0212 273 10 10'da mesajlarınızı ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Bu iletişim kanalları vasıtasıyla sizlerden gelen yorumları da okumaya devam edeceğim. Sırada dinleyicilerimiz var. Onları bekletmeyelim. Sonu 83 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba.
0: Buyurun efendim, tanıyalım sizi.
2: Kolay gelsin. Benim ismim Ahmet. Galatasaray taraftarıyım. Ben bu Galatasaray'ın gidişatıyla ilgili endişeli olan renktaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Yani ben mesela satış temsilcisiyim. Bir tane sipariş girmeyi unuttuğumda istifa mı ediyorum acaba? Veya kendileri herhangi bir işte bir hata yaptıklarında direkt istifa mı ediyorlar? Yani gerçekten ben anlamakta çok zorluk çekiyorum. Yani kolay değil. Bakın Fenerbahçe kaç tane başkan, kaç tane hoca, kaç tane oyuncu aldı, değiştirdi. Beşiktaş aynı şekilde. Yani bu 4 sene üst üste şampiyon olmayı herhalde çok kolay zannediyor bizim taraftarımız. Artık bir şımarıklık var diye seziyorum. Yani Trabzon maçında da erkenden gelen gol tüm takımın dengesini bozdu. Bence o kadar erken bir gol yemeseydik maç buralara gitmeyecekti. 4. dakikada tabii topyekun bir taç atışı için gitmek bence o saçmaydı ama onun dışında yani oyunda da inanılmaz derecede işte bir Osimhen'e bağlı yazıyorlar ama Osimhen'e bağlı değiliz yani. Kocaeli maçında 3 küsür gol beklentisi vardı. Bu maçta yine bir gol beklentisi vardı ki Trabzon deplasmanı zorlu deplasman. Burada yani kimse zaten 4-5 gol beklentisiyle oynamaz herhalde. Barcelona'dan korkuyorum diyor bir tane renktaş. Barcelona'dan herkes korkuyor zaten. Paris Saint-Germain'den herkes korkuyor zaten. Bu çok normal. Ben bunu anlamıyorum yani bu şımarıklığı ve şeyi karamsarlığı. Okan Hoca'ya sahip çıkmamız lazım. Burada söz edilecek birileri varsa o da yönetim olduğunu düşünüyorum. Geç yapılan transferler, Salah'ı hala mecburen oynatıyoruz sağ bekte. Yani bunlara falan bakılması lazım. Stoper'de alternatifimiz yok. Bir Chuavi'yi aldık, oynatmıyoruz. Yani bence bunlara bakılması lazım. Teşekkür ediyorum. Böyle düşüncelerimi paylaşmak istedim. Kolay değil yani 4 sene üst üste şampiyon olmak. Herkes herhalde biraz basit geliyor bu tarz şeyler.
0: Evet Ahmet Bey, sesinizin de tonu gayet iyiymiş. Valla beğendim yani ses tonunuzu. Bilmiyorum daha
2: teşekkür
0: önce
2: ederim.
0: Şiir falan okudunuz mu? Seslendirme
2: ya da falan da yapıyorum da onun için.
0: Yaptınız mı? Tamam. Belli oluyor. Çok
2: teşekkür ederim hocam.
0: Üzere. Hoşçakalın. Sevgiler. 0212 273 10 10'da yine bakalım mesajlarla devam edelim. Şener Acar diyor ki İstanbul'dan milli takımımıza başarılar diliyorum. Artık lige ara verdik ve milli maçlara odaklanma zamanı geldi diye düşünüyorum demiş. Çok haklı. Keyifle dinliyoruz sizi. Mehmet Ufuk Muharrem Ustayla demiş. Onlara da sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Son 19'da biten dinleyicimiz var hattımıza. Ona da hoş geldin diyelim. Sesimizi duyabiliyor musunuz? Son 19'da biten dinleyicimiz.
3: Evet, duyuyorum.
0: Buyurun, tanıyalım efendim sizi.
3: Ben Ordu Fatsa Alaaddin Aydın. Galatasaray taraftarıyım. Belki bu yenilgi bizi Beşiktaş'a bir 5-0 yenildikten sonra bir silkelenmiştik. Belki öyle yapacak.
0: Nasıl, ben anlamadım son söylediğinizi.
3: Beşiktaş'a bir 5-0 yenildik. Belki bu silkelenmiştik. Ahlı atacağız yani. Çok da karamsar olmaya gerek yok. 4 de yenilir, 5 de yenilir.
0: Evet, yani toparlanma sürecine mi girecek diyorsunuz? Daha hayırlı bir yenilgi mi oldu bu?
3: Evet, ben öyle tahmin ediyorum. Okan hocamız eksikliği tabii ki, herkesin eksikliği var. Ama yine de arkasında durmak gerekiyor.
0: Evet, bu kadar mı Alaaddin Bey?
3: Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Sizi Fındık Bahçesi'nde sürekli dinledim radyo golü.
0: Allah razı olsun. Hangi Fındık Bahçesi'nde? Neredesiniz? Ordu Fatsa.
3: Evet.
0: Harika.
3: Şu an hala bahçedeyim yani.
0: Kolay gelsin.
3: Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Görüşmek üzere Alaaddin Bey. Niyazi Bey demiş ki, Çağatay Hocam senden Allah razı olsun. Paris Saint Germain'in Marsilya'yı kendi sahasında yeneceğini söylediğin gün ben zaten kuponla iddia oynamıştım. Sayende para kazandım. Allah senden razı olsun demiş. Yani buna yorum bile yapmak istemiyorum. Teşekkürler. Biz sadece gördüğümüzü söylüyoruz. Sonu 03'e biten dinleyicimiz var. 0212-273-1010. Biliyorsunuz haftanın sadece bir günü dinleyicilerimize söz veriyoruz. Diğer günlerde spor yazarı, gazeteci, Türkiye'nin en çok takip edilen yorumcularına bağlanıyoruz. Sonu 03'te biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Şu anda hattımızda.
4: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
4: Beşiktaş taraftarıyım, ismim Kenan. Şimdi dün akşamdan beri ben hayretle televizyonları, yorumcuları, sizin kanalınızda da sabahtan beri yayınları takip ediyorum, taksicilik yapıyorum. Şimdi Beşiktaş'ın maçında 2-0 öne geçti. Beşiktaş kötü oynadı, tamam. Diyarbakır Spor çok güzel bir maç çıkarttı, tamam. Hepsi ne, eyvallah. Ama şöyle bir sıkıntı yok mu? 35. dakikada, 36. dakikada kırmızı kart görmesi gereken bir futbolcu var ve penaltı var. 35. dakikadan sonra 10 kişi oynaması gereken bir Diyarbakır Spor. Sizce, sizin de fikrinizi almak istiyorum. Penaltı gol olmasa dahi, penaltının gol olacak diye bir garantisi yok. Penaltı gol olmasa dahi maçı alabilir miydi? Bütün kamuoyunun vicdanlarına sunuyorum. Özellikle ondan ziyade bu hakem arkadaşımızın maçın içinde, yani önce Beşiktaş'ı doğradığını, sonradan Beşiktaş'ın lehine kararlar ve maçı karman çorman bir hale getirdiğini ve bugünkü yorumları hafiflettiğini düşünüyorum. Yani hakem, ben şaşırıyorum. Yani bugün şu saatte bu hakem arkadaşımız veya dün akşam yastığa kafasını koyduğunda nasıl rahat uyuyabiliyor, nasıl rahat insan içine çıkıp dolaşabiliyor diyebilirsiniz ki hatadır. Tamam, hatadır ama yani bu kadar bariz hata bir sezonda, daha 6. hafta gelmişken 3 tane maçımızda böyle hatalar oldu. Yani bir tanesini almıştık, yine aldığımız için çok fazla ses çıkartılmadı, kamuoyunda gündeme gelmedi ama 2 tane maçımızı kaybettik, 6 puanımız gitti diye düşünüyorum. Onda Diyarbakır'a en ufak bir fatura çıkartmıyorum ki Diyarbakır hak etti, aldı, oynadı, tamam, amenna.
0: Evet, Ahmet
4: ama,
0: Spor.
4: Ahmet Spor, pardon. Ben kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Yani 35. dakikada kırmızı kart ve penaltı olsaydı, ki utanmadan penaltı değil diyenler var. Yani bu penaltı değilse ne penaltı, onu da anlamış değilim. İnsanların vicdanına bırakıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yayınlarınızı çok seviyoruz. Böyle bir yayın yaptığınız için teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Sağ olun Sinan Bey. Görüşmek üzere. Ahmet Fatih diyor ki, Okan Buruk gitsin diyenlere sormak lazım. Hayatında acaba futbol sahasının etrafında bir tur atmışlar mı ya da görmüşler mi? Ben de bu arada büyük Fenerbahçe taraftarıyım diye yazmış. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Trabzonspor taraftarı Metin, ben Çağatay abi, saygılar, Muhammed Salah demiş. Çağatay Hocam, Galatasaraylılar inansınlar, güvensinler, değil Barcelona, kim hangi rakip gelirse gelsin fark etmez, aslanlar gibi mücadele ederiz, Türkiye'dir Galatasaray demiş İlhami Bey. Yine devam ediyoruz, baya bir mesaj geliyor Almanya'dan. Mete Gül, evet, Bursa sporumuza yapılan çirkin tezahüratları kınıyorum yazmış. Yine bakıyoruz. Veysi Nazlıcan, hakkıyla yendik demiş, yorumunu yapmış. Aleykümselam. Okan Buruk istifa, Gencay Guli yazmış. Evet, bu arada Hep Galatasaraylı taraftarlar arıyor, Beşiktaşlı taraftarlar arıyor. Fenerbahçeli taraftarlar nerede? Trabzonsporlu taraftarlar nerede? Hepsinden telefonlar bekliyoruz. 0212 273 10-10'da biliyorsunuz. Bakın son bir saate giriyoruz. Bunlar son dakika artık. Son saatler. O yüzden iyi değerlendirin. Sonu 30'da biten dinleyicimize de bir merhaba diyelim mi? Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Fenerbahçeli taraftarlar nerede?
0: Radyonuzun sesini kapamanızı rica edeceğim. Bir kere daha radyonuzun sesini kapamanızı rica edeceğim. Şansımızı deniyoruz. Son 30'da biten dinleyicimiz.
5: Son dakika artık.
0: Evet, arkadan yankı yaptığı için diğer dinleyicimize geçmek durumundayız. Sonu 12 ile biten dinleyicimiz var hattımızda. Hoş geldiniz.
6: Çağatay Bey merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim, tanıyalım sizi.
6: Çağatay Bey, Oğuz ben, Murat Oğuz. Beşiktaş taraftarıyım.
0: Buyurun Oğuz Beyciğim.
6: Beşiktaş'la ilgili söylemek istediğim bazı şeyler var. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Beşiktaş spor kulübü dışında hiçbir camiaya sempatisi olmayan bir taraftarım. Ben bir herhangi bir kişinin bir kulübe sevdalı olup da başka bir kulübü destekleyebileceğine inanmayanlardanım. Ve ayrıca şunu belirtmek istiyorum size. Yani Beşiktaş sadece bu sezon ya da geçtiğimiz birkaç sezonda değil. Yani yaklaşık 15-20 sezondur her sezon başlangıcında gerek gitmiş olduğu uzak deplasmanlara, gerek Avrupa'dan dönüşlerde oynamış olduğu deplasmanlara değinmek istiyorum. Yani biz Avrupa'da oynadığımız her maçtan sonra deplasmana gitmek zorunda olan bir kulübüz. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Neden bu böyle? Yani birileri bu işi planlıyor mu, programlıyor mu? İnanın anlamakta zorluk çekiyoruz. Ve şunu da belirtmek istiyorum size. Hakem hataları. Yani herkesin bir mesleği var. Yani benim de bir mesleğim var, sizin de bir mesleğiniz var. Yani ben hakimlik meslek grubuna şu şekilde bakıyorum. Herhangi bir hakim önüne gelen cezalı veya cezasız bir kişi hakkında nasıl yorum yapıyorsa yapması gerektiği şekilde, hakem de sahada gördüğünü çalması gereken bir vatandaş. Yani ben vatandaş ve insan gözüyle bakıyorum onlara. Ama yani gözümüzün önünde, bütün Türkiye'nin önünde, canlı yayınlarda ya da ne bileyim tribünde maçı seyrederken gözümüzün önünde, yani neredeyse ayağa kırılacak şekilde yapılan müdahalelere hakem ya VAR'a gitme ihtiyacı hissediyor ya da hiçbir tepki göstermiyor, maçı durdurmuyor. Yani o zaman sizin hakimliğiniz nerede kalıyor o zaman? Yani ben de maç yönetirim o şekilde. Yani VAR'a güvenerek giyerim hakem formasını, sahaya çıkarım. Yani derim ki nasılsa VAR var. Yani VAR nasılsa çağıracak beni. Ama olay o değil. Yani sen saha içerisinde gördüğünü çal, Beşiktaş'ın aleyhine de çal, Beşiktaş'ın rakibinin aleyhine de çal. Yani ben bir Beşiktaşlı olarak şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ne bana özellik tanısın ne karşı rakibime.
0: Çifte
6: yani
0: standart ben, olmasın diyorsunuz. Herkese gördüğünü çalsın.
6: Çağatay Bey kesinlikle, yani ben şunu en son atmış olduğum tweetlerden sonra mesela ben biraz ağır tweetler oldu. Yani biz haksız yere penaltı kazandık geçtiğimiz haftalarda. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Ben dedim ki ya dedim bize böyle bir penaltı lazım değil. Haksız yere dedim penaltı kazandık dedim. Adamın ya koluna mı çatmıştı, bir şey olmuştu net hatırlamıyorum. Birkaç hafta önce. Yani ben Beşiktaş taraftarı olarak bunun kesinlikle ve kesinlikle Beşiktaş'ın lehine olmaması gerektiğine inananlardanım. Ha, altın çizerek bir daha söylüyorum. Yani sosyal medyada, yani ben şu an rahat bir şekilde tweet atamıyorum. Hayvan düşmanlarına yorum yaptığım için Twitter maalesef tweetimi engelledi. Şunu özellikle bir daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Ben bir Beşiktaş taraftarının, hani deriz ya biz kara kartalız, kara kartallıyız deriz ya. Yani Beşiktaş dindeyiz, kara kartalım ben deyip de herhangi bir, ya bakın kimseyi burada hedef göstermek değil amacım. Beşiktaşlı olsa başka bir takıma sempati duymaz. Fenerbahçeli olup, Galatasaraylı olup, Trabzonsporlu olup başka bir takıma sempati duymaz. Başka bir takımı da destekleyebilmek. Ya bence hiç insani değil. Bak, insani değil derken şunu söylüyorum. Bir insan çok meşhur bir atasözüdür. Ya Müslümandır ya gavurdur. Ya bunun ortası yoktur. Yani ya inanıyordur ya inanmıyordur. Ya seviyordur ya sevmiyordur. Ya Beşiktaş taraftarının en büyük özelliği de şudur. Beşiktaş der ki her zaman ya siyahtır ya beyazdır, gris yoktur bu işin. Ben size hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. hakemlerin yani evine ekmek götürürken yani herkes bir para kazanıyor bu işten. Yani şunu desinler ya arkadaş, ben dördüncü çalayım. Dördüncü çalayım. Beşiktaş zarar etsin. Fener zarar etsin. Galatasaray zarar etsin. Hiçbir şey olmaz. Dördüklerini çalsınlar. Korkmasınlar ya. Gerçekten korkmasınlar. İnsan ya, üç günlük dünya ya. Hepimiz bir gün yani toprak olup gideceğiz. Namusu için, şeref için yaşadık son. Çağatay Bey. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Söz hakkı verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum. Herkese de şunu söylüyorum. Yani hak eden kazansın. Hak eden şampiyon olsun. Bir tane şampiyon olacak. Ama hak eden, gerçekten hak eden şampiyon olsun.
0: Teşekkürler Oğuz Bey. Yayınımıza katıldığınız için size de iyi günler diliyorum.
6: Ben teşekkür ederim Çağatay Bey. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun.
0: Siz de. Uğur Kaplan diyor ki merhaba hocam, bu ülkenin en büyük futbol sorunu bana göre iş bilmeyen yöneticiler, hiç alakası olmayan bir maçta bile çıkıp hakemlere sallayabiliyorlar. Avrupa'da bizim Türk takımları doğru anladı mı? Hangisi çıkıp Avrupa'da baş kaldırdı? Ülkede taraftarı kandırmayı bıraksınlar. Ahmet Beşiktaş maçında Beşiktaş başkanı da gereksiz bir açıklama yapmış bana göre diyor. 23 saniyelik bir reklam aramız var. Ne kadar? 2,5 dakika. Peki 2,5 dakika olmuş. 2,5 dakika sonra tekrar görüşeceğiz. Şu anda Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesinde, mikrofon sizde. Türkiye'nin spor radyosunda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme devam ediyoruz. Yeni bir hafta, yeni bir pazartesi. Futbolun 4 büyük tutkusu yine aynı mikrofonda. Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, Trabzonsporlular. Bugün biliyorsunuz mikrofonun diğer tarafında siz varsınız. Arayın 0212 273 1010 canlı yayında. Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanında herkes sesinizi duysun. Takımınızın durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nelerden memnunsunuz, nelerden memnun değilsiniz, nelere itiraz ediyorsunuz, yönetimden mi, teknik direktörden mi, futbolculardan beklentileriniz nedir, yeni transferler nasıl performans gösteriyorlar, sezonun geri kalanında takımlarınızdan neler bekliyorsunuz, ne düşünüyorsanız anlatın. Mikrofonlarımız sizlere açık, telefonlarımız sizlere açık. İbrahim Oruç diyor ki 26 Ekim'de Fenerbahçe Galatasaray maçında Galatasaray'da Okan Buruk'u yollayacağız diye bir mesaj yollamış. Çağatay Hocam, evet, ligde Müslüman futbolcu sayısı azınlıktadır. Varsan baksan konu oraya nasıl geliyor demiş dinleyicimiz. Çağatay abi, Galatasaray kemerbund gaz olmak üzere, tribünler olmak üzere sağda solda komple dağılmış durumdayız. Okan Buruk da futbolculara çok izin veriyor abi. Okan Buruk acil istifa etmelidir demiş Yılmaz Bey. Mesajını paylaşmış. Bir Galatasaray taraftarı olarak Icardi kalsa Deniz Gül'den daha faydalı olurdu demiş Doğan Soytürk. Yine bakıyorum, sıradan devam ediyoruz. Namlı Bey, mesajlarınızı görüyorum. Çağatay Hocam merhabalar. Fenerbahçeli Trabzonlular galibiyet uykusundalar demiş. Selam Çağatay Hocam, ben Ahmet Sporlu Veli abi. Arkadaşın Ahmet Spor demekten kınıyorum demiş. Ahmet Spor'da bu ligin takımı demiş. Ben son 4 yıldır Okan Buruk'u destekledim ama artık değişiklik şart. Son 7 maçta 13 gol yedik. Kötü oyun, yanlış transferler derken hepsi üst üste geldi ve sonuç ortada. Bu arada Okan Buruk en son ne zaman geriye düştüğümüz bir maçta oyunu yaptığı değişikliklerle çevirdi. Gerçekten hatırlamıyorum demiş Mehmet Şahindal. Instagram Çağatay Hoca adresini takip eden dinleyicilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Uğur Başakoğlu, Ali Dağdelen ve Seyit Erdoğan deyip sonu 68'le biten dinleyicimiz var hattımızda. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz efendim. Bizleri duyabiliyor musunuz? Sonu 36 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim.
7: Merhaba.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
7: Ben Mehmet, İstanbul'dan. Nasılsınız?
0: Sağ olun Mehmet Bey. Siz nasılsınız? Hangi takım taraftarısınız?
7: Aramıyorsunuz dediniz. Fenerbahçeli olarak arayayım dedim.
0: İyi yaptınız. Buyurun.
7: Bayağıdır da bekliyorum. Sizde
0: neler söylemek istersiniz? Kusura bakmayın.
7: Şu daha önce arayan, diksiyonu iyi olan beyefendi vardı. Ses sanatçısı galiba. Seslendirme yapan. Onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mesela orada Okan Buruk'u destekleyip yönetime karşı, işte yönetim transfer yapmadı, sağ bekte Salah'ı kaldık gibi bir yorum yaptı. Bence 5 senedir Galatasaray sağ beke toplam 150 milyon euro para yatırdı. Tingo'yu sağ bek olarak aldılar. Yelert'i sağ bek olarak aldılar. Onun dışında benim aklıma gelmeyen bir tane Frankowski'yi sağ bek olarak aldılar. Yani yönetimin orada bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. İkincisi, hakemlerin kesinlikle ve kesinlikle art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Neden diye sorarsanız bu ünlülerin bir halı saha organizasyonu vardı. Eski hakemler yönetiyordu. Ben hakemlerimizin ciddi anlamda futbolu bildiğini düşünmüyorum. Yani art niyetim dışında futbol kurallarına hakim olduklarını düşünmüyorum. Üçüncüsü, Fenerbahçe'yi bu sene, yani İsmail Hoca gitti geldi, zaten 5. kez geliyor. Aziz Yıldırım geldi, ben de çok destekliyordum. Çok iyi top oynamıyoruz 3 puan var ona rağmen. Umarım iyi geçer. Bir sürü eksiğimiz var. Hani böyle umut vermiyor. Beşiktaş mesela Ahmet Spor'a yenildi ama oynadığı futbol umut veriyor. Galatasaray'ı da biliyoruz. İlk haftalar kötü başlayıp ilerleyen haftalarda düzeltiyor. Ama bizim böyle Eyüp Spor, umarım Eyüp Spor maçı bizi yanıltmaz. Ocağa kadar bir şekilde idare ederiz. Bir tane sağ bekle Lukaku'dan çıkıp bir tane forvet alırız. Son olarak beni bağladığınız için teşekkür ederim. Sesim geliyor mu bilmiyorum.
0: Geliyor, gayet net geliyor Mehmet Bey. Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için.
7: Son bir şey daha söylemek istiyorum. İngiltere'deydim hafta sonunda. West Ham United Millwall maçı vardı. Yani şöyle, biz şimdi Fenerbahçeliler Galatasaraylılarla böyle düşmanmış gibi gözüküyoruz ama genelde hepsi atışmayla, sosyal medyayla oluyor. Bence bizim gene de Galatasaraylılarla aramızda iyi bir dostluk var. Benim birçok arkadaşım var, oturup konuşabiliyoruz.
0: Bu arada bu maç dünyanın gerçekten en rekabet ortamı olan maçmış.
7: Şey, Millwall maçı mı? Yani eğer gerçekten böyle kin, nefret duygusu görmek istiyorlarsa, alakasız bir aralarındaki problemin ne olduğunu bilmiyorum. Yani biz oradaydık, biz onu yaşadık birebir. Yani Galatasaraylı arkadaşlarımı da seviyorum, Trabzonlu arkadaşlarımı da seviyorum, Beşiktaşlı arkadaşlarımı da seviyorum.
0: Mehmet Bey.
7: Herkese de başarılar diliyorum.
0: Görüşmek üzere, işiniz gücünüz rast gitsin. Görüşmek üzere diyoruz tekrar. İstanbul'dan Besat Ataç, selamlar, iyi yayınlar. Trabzon Galatasaray futbol dersi verdi. 36 yaşındaki Salah ilk golde nasıl bir depar attıysa Galatasaraylı 3 futbolcuyu peşinden koşturdu demiş, ama Salah 36 yaşında değil 34 yaşında, çünkü 15 Haziran 1992 doğumlu. Onu da düzeltelim. Benim için ilginç olan şey, 4. hakem bile yetişemedi diyor. Okan Hoca sözüyle bitiriyorum, tabloya bakınca mutlu oluyorum demiş dinleyicimiz. Düşüncelerini de paylaşmış. Bir yandan bakıyorum, Hüseyin Bey'in mesajını da okudum, teşekkür ediyorum. Kalp atan yok demeyin demiş. Bugün evet, Namlı Bey'den kalp geldi. Kalplerde eksik kaldık ama inşallah kalplere girmişizdir. Sonu 82 ile biten dinleyicimiz var. 0212 273 10 10'da. 4 büyük günden de mikrofon sizde, söz milletin köşesindeyiz, Radyo Gol'de. Hoş geldiniz.
8: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Teşekkürler.
8: Nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, siz nasılsınız? Tanıyalım sizi.
8: Teşekkür ederim. Ben Seracettin, İstanbul'dan arıyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım. Öncelikle güzel yayınınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Kendini bilen taraftarlara özellikle çok selam söylüyorum. Ben kendi takımımda özellikle öz eleştiri yapayım. Bizim takımımız 4 sene şampiyon olmuş ama eksik olan bölgeleri bir türlü nedense her sene maalesef aynı çileyi çekiyoruz. Ve bu çile sonunda tamam şampiyon oluyoruz ama Avrupa'da bir başarımız yok. Bu sene galiba ligde de biraz sıkıntı yaşayacağız. Ben şunu özellikle söylemek istiyorum. İstifa veya şu bu demeyeceğim ama şunu diyeyim. Bak az önce ne dediniz? Salah dediniz, 34 yaşında dediniz. Peki ben şunu söyleyeyim. İlkay 2 sezondur ne yapıyor? Gelmiş emekliğini mi yaşıyor? Ben şunu öğrenmek istiyorum. Bir taraftar görüyoruz da yönetim görmüyor mu? Teknik heyet görmüyor mu? Bunun gibi futbolcuları bence kulübede bile oturması olmaması gerekir diye düşünüyorum. Galatasaray, ben şunu söyleyeyim, bak hangi takım olursa olsun yedekler girince gerçekten takımını canlandırıyor, bizde o yok. Bak ben şunu söyleyeyim, özellikle Trabzonspor maçında öncelikle tebrik ediyorum. Ama bizim büyük hatalarımız ve bizim büyük bir yanlış oynayış şeklimizle bizi maalesef yendiler. Üçüncü dakika içinde sen Tupyekin ceza sahası içinde 90+3 olsa diyeceğim. Okan Bey, sen bunları görüyorsun. Ya biz taraftarlar olarak gerçekten çıldırıyoruz. Sen özellikle bu oyuncu değişikliğinde sıkıntı, problem yaşıyorsun. Oynatacağın maçta o futbolcuyu oynatmıyorsun, diğer maçta tam tersini oynatıyorsun. Örneğin ben sana Barış dedik ve ben Barış'la tabii ki başlamak isterdim. Defansa da özellikle bu alana futbolcular nerede? Bir türlü biz yerini bulamıyoruz. Ve şunu da söyleyeyim, biz hakeme çok değinmiyoruz. Özellikle hakemler diyoruz. Bak Galatasaray Trabzon maçında hakem maalesef resmen kırmızı kartı vermedi. İki tane kırmızı kart verse dahi biz Trabzon'u yenemezdik. Çünkü öz eleştirimizi yapalım. Ben bilinçli futbolcu bilinçli taraftar şuna diyorum. Ya şuna kırmızı kart verseydik, yok buna bunu verseydik. Hayır. Önce öz eleştirimi kendi takımımıza yapalım arkadaşlar. Bak ben diyorum, iki tane kırmızı kart verseydi Trabzon'dan yine gol ve goller atamayacaktık. Kesinlikle yenilirdik. Çünkü göz önünde olan bir şey. Gelelim hakemlere.
0: Evet, toparlamanızı rica edeceğim bu arada. Hatta bekleyen dinleyicilerimiz var.
8: Hakemlere iki cümle söyleyeyim. Ya aileniz var, eşiniz var, babanız var, çocuğunuz var. Ya bu taraftara, bu millete, radyoda olsun, sosyal medyada olsun. Ya sövdürtmeyin kendinizi ya. Hadi siz görmediniz, orada düdük çalmadın. Peki, VAR'da görmüyor musunuz ekranı? 20 kamerayla izliyorsunuz. Orada da mı görmüyorsunuz? Ya ben bunu diyorum. Yazıklar olsun. İnsan her şeyden önce ailesini sevecek, sövdürmeyecek. Yaptığı işin hakkını verecek. Ve ben asla hangi takım olursa olsun kesinlikle Galatasaray dahi olsa düdüğü yanlışsa ben yanlış derim arkadaş. O yüzden kendini bilen taraftarlara selam olsun. Hak eden kazansın diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerimiz adına. Sıradaki dinleyicimizle devam edelim istiyorum bir yandan da. Diyor ki Galatasaray yine 13 puan almış. Bir mağlubiyet, bir beraberlik, en değerli oyuncusu sakat. Bir mutsuzluk var, anlayamadım diyor. Bayram ben, İstanbul Arnavutköy'den dinleyicimiz. Merhaba Çağatay Hocam, ben Okan Buruk'u başarılı bulmuyorum. Yönetim kendisiyle görüşecekmiş. Bence Okan Buruk dönemi bitmiştir. Okan Buruk'u savunanlar gerçekten futboldan anlamıyorlar bence diyor Avcılar'dan Eyüp Bey. Instagram Çağatay Hoca adresine de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Mesut Arabacı'ya teşekkür ediyorum. Instagram'dan takibi almış. Yasin Ardıç'a çok teşekkür ediyorum yine Instagram'a. Takip alan dinleyicilerimize. Son 65'e biten dinleyicimiz var. Merhabalar, hoş geldiniz diyoruz.
9: Merhaba Çağatay Hocam, nasılsınız, iyi misiniz?
0: Sağ olun efendim, siz nasılsınız? İyi haftalarınız olsun.
9: Teşekkür ederim, iyi olsun inşallah. Ama ben Fenerbahçeliyim, ismim de Özcan. Maalesef 8-0'lık bir maçın ardından birazdan size söyleyeceklerimi söylemek istemezdim ama şimdi maalesef gördüğüm manzara beni her hafta geriye ittiriyor. Her hafta ümidimi kırıyor. Şimdi tabii dinleyenler de beni belki eleştirebilir. Yani 8-0 galip gelmişiz, daha ne istiyorsun fazlında, ama Aziz Yıldırım sene başında televizyona çıkıp şöyle bir şey söylemişti. Birkaç takımı örnek vererek, işte Barcelona falan filan. 30 metrede oynuyorlar oyunu. Dünya bunu buraya gidiyor. Biz de böyle oynamak istiyoruz. Daha hoca seçim olmamıştı o zaman. Ben de buna sevinmiştim. Ben aynı zamanda 50 yaşındayım. Aşağı yukarı 40 yıldan beri de Barcelona'yı çok takip ederim. Ta Zubu Zaratalardan, işte Amorlardan, Salinaslardan, Demario'lardan bir yana.
0: Evet.
9: Onun bu başarısının altındaki neden, bu Aziz Yıldırım'ın o söylemiş olduğu oyun tarzıydı. Bunlar yıllardan beri bu oyun modelini belirtiyorlar. Yani ben kendimi bildim bileli Barcelona oyunu öyle oynar. Ben de bundan memnun olmuştum, sevinmiştim. Ama geldiğimiz nokta itibariyle oyun gücümüzün olmadığını, oyun gücümüzün olması için de Aziz Yıldırım'ın o söylemiş olduğu oyun bilirişinin, oyun anlayışının olması gerektiğini ben düşünüyorum. Maalesef bu oyun gücü de Fenerbahçe'nin

0: Şampiyonluk yarışında olsun, Şampiyonlar Ligi'nde olsun bir başarıya gideceğini zannetmiyorum. 8-0'a da asla kanacak kadar futbol cahili bir insan değilim. İsterse 27-0 gelsinler Eyüp Spor'u. Benim gözümde boştur. Ben hiç bunu değerlendirmeye bile almıyorum. Benim için önemli olan ligin sonuna kadar Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun anlayışıyla mücadele edeceği. Kimse kusura bakmasın. Bu oyun anlayışıyla, bu oyun gücüyle, bu kadroyla sana şampiyonluk falan vermezler derken, yani illegal bir şey anlamında söylemiyorum. Normal sağ içi performans olarak söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. Vermezler. Bir de biraz önceki arkadaş Türkçesi çok net değildi. Ben tam anlayamadım. Kimin kime küfür ettirmemesi gerektiğini bir şeyler söyledi. Dediğim gibi Türkçesi çok net olmadığı için anlayamadım ben ama yani illa birinin bir şey yaptığı zaman ya da yapamadığı zaman sövmek veya başkasına sövdürtmek, bunlar cahilce şeyler. Yani sövme yani. Niye sövüyorsun ki yani? Adam uzatamaz. Kötü oynar. Kötü performans sergiler. Bu beni dinliyorsa bu arkadaş şimdi kötü oynadı diye topu yani altı pastan avut attı diye sen şimdi sövüyor musun normal hayatında? Bunu mu yapıyorsun?
1: Özcan Bey yani siz gene kendi takımınızla ilgili yorumlarınıza devam edin lütfen, rica edeceğim sizden.
0: Hayır ama bunlar olmaması lazım. Yani tribünlerde de kadın erkek sürekli bu şeyleri duyuyoruz. Ben günlük hayatta öyle hani küfüre başvuran, küfür aciz insanlara şey, küfür olur mu ya küfür diye adam atamayabilir yani. Biz sanki her işimizi doğru düzgün mü yapıyoruz yani evimizde, sokakta, orada burada, millet de bize mi küfür etsin? Peki neyse yani bunu diyeceğim en son. Ben de yayın aldığınız için teşekkür ediyorum. Umarım teknik İsmail Hoca bizim yüzümüzü güldürecek bir oyun anlayışına sahaya çıkar da oyun gücümüz iyi değil, onu söylemek
1: istedim
0: her cümle. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler Özcan Bey. 0212 273 10 10'da yine devam ediyoruz sizlerin telefonlarıyla. Vakit kaybetmeden tüm dinleyenlerimizi yayına alalım istiyorum. Sonu 31 ile biten dinleyicimiz var attığımızda galiba. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Ben de Fenerbahçe taraftarıyım.
1: İsminiz?
2: Ben de Eyüp Spor maçının 8-0 bitmesini Fenerbahçe'nin çok yanıltmamasını diliyorum. Çünkü sezona kötü başladık. Gençler Birliği'ne sürpriz şekilde 3 puan bıraktık. Antep'e de 2 puan bıraktık. Şu an milli aradan sonra çok zor bir seriye girecek Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ile beraber. Ben hala İsmail Kartal'ın Fenerbahçe için çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ya bizde bir nene vardı. Geçen sene yaklaşık 17-18 gole katkı yaptı. Ve savunma arkasına patlayıcı koşuları vardı. Zaman zaman 11 oynuyordu, zaman zaman sonradan giriyordu ama takıma katkı verdiğini düşünüyorum geçen sene. Bu sene İsmail Kartal onu ne hikmetse hiçbir şekilde düşünmüyor. Bir Lyon maçında oyunu almıştık. Yani kadroyu genel anlamda değerlendiremiyor. Bir Lyon maçına İstanbul'daki oynadığımız Lyon maçında sonradan oyuna girdiğinde müthiş bir enerjiyle girmişti. Hatta bir şutu da direkten dönmüştü diye hatırlıyorum. Hiç düşünmüyor. Kadro yönetiminde zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani zorlu fikstürler gelecek. Bir Eyüp maçı, Eyüp Spor maçını bizi kandıramaz. Çünkü Eyüp Spor'da düşmeye en büyük aday Fenerbahçe futbolcuları inanılmaz motive çıktı taraftarlarla beraber. Genel anlamda da bu senenin de güçlü bir, daha demin bağlanan bir arkadaşımızın da söylediği gibi güçlü oyun yok Fenerbahçe'de. Oturmuş, güçlü, uyumlu bir takım göremiyorum. Kerem'i dinlendirsin artık. Neden bu kadar ısrar ediyor onu anlamış değildir. Ya Oğuz oynuyordu iyi, Oğuz'u göremiyoruz. Oğuz'u göremiyoruz. En çok da şaşırdığım yani Nene'yi hiçbir şekilde değerlendirmedi. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İsminizi sormuştum ama duymadınız. Size hitap edebilmem adına. Eğer hattıysanız isminizle rica edeyim. Peki. Hattımızdan ayrılmış dinleyicimiz. Sıradaki dinleyicimize devam edelim. Sonu 30'la biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyonuzun da sesinizi kapamanızı rica edeceğim ki.
3: Teşekkür ediyoruz. İsminizi evet. Sormuştum ama.
1: Sanki kendi radyo programı dinlemiş gibi hissediyorum. Evet, o zaman sıradaki dinleyicimize devam ediyoruz. Küçük.
3: ayrılmış dinleyicimiz. Sıradaki dinleyicimize devam edelim.
1: Evet, radyomuzun sesini kapatabilir miyiz acaba?
4: Alo.
1: Şu an oldu. Buyurun, tanıyalım sizi.
4: Çağatay Hocam. Hayırlı günler, iyi yayınlar. İstanbul'dan Mehmet ben. Sesim geliyor mu?
1: Geliyor Mehmet Bey, buyurunuz.
4: Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Evet.
4: Deminki bağlanan arkadaşa %100 katılıyorum ve ekliyorum. İsmail Kartal kişilikte iyi olabilir. Fenerbahçe sevdalısı olabilir. Efsaneler arasında olabilir. Ama kadro kurmakta yetersiz. Şu elindeki kadro iyi bir hoca da olsa ligin tozunu atar Fenerbahçe. Bu benim düşüncem tabii.
1: Kim olabilir Mehmet Bey sizin düşüncenize göre?
4: Bir de Galatasaraylı arkadaşlara seslenmek istiyorum. Yani aynı pozisyonlarda kendileri olduklarında sesleri çıkmıyor. Tamam, Trabzon'daki Sané'nin pozisyonu %100, ben Fenerbahçe %100 kırmızı karttır. Ama ondan bir evvelki haftaki Torrenki de kırmızı karttı. Hiç sesleri çıkmadı. Ve bir de şunu da söylüyorum. Mesela Fenerbahçe'nin Eyüp maçında Vedat Muriç'in aldığı penaltı, penaltıyla alakası yok. Onu da neden verdi hakem? Osimhen'in penaltısı hep gündemdeydi. Dikkat edin, hemen hemen aynı pozisyon. Verdiler. Umarım ligimiz düzelir. Yoksa ligimiz bu gidişatla çok düşecek. Bu benim fikrim. Teşekkür ediyorum bana fırsat verdiğiniz için. Hayırlı yayınlar.
1: Sağ olun. Size de hayırlı günler Mehmet Bey. Mustafa Bey diyor ki Fenerbahçe'mizin kendi tarihinin en farklı skorunu alması çok sevindirici. Fenerbahçe'nin sert temaslı futbol oynamak durumunda, ülkemizin futbolu bunu istiyor, böyle oynanıyor. Burada Fenerbahçe'mizin şampiyon olacağına yürekten inanıyorum mesajını paylaşmış. Çok mesaj geliyor. Evet, Harun Bey teşekkürler. Bu sefer gördüğünüz gibi isim yazmasanız da ezbere söyleyebiliyoruz. Nurullah Bey, Fenerbahçe için belirleyici olacak olan durum milli ara dönüşü. Derbiye kadar puan kaybetmeden derbide Galatasaray'ı mağlup etmektir. Bu olursa Fenerbahçe'nin önü çok açık olacaktır diye düşünüyorum mesajını paylaşmış. Sabrınıza hayran kaldım demiş Bayram Bey. Çağatay Bey, ben futboldan pek anlamam. Lakin anladığım kadarıyla Osimhen yoksa hücum futbolu oynamasın Galatasaray. Gerekirse defansif ve orta saha ağırlıklı bir oyun oynayıp az gol olur ama en azından yenilmez diyor İsmail Türker. Yine WhatsApp'tan ki isimlerinize bakıyorum. Lütfen isimlerinizi yazınız. Yine bir dinleyicimiz Sabri Aydoğan'mış. Bizim hocamız, yani İsmail Hoca, düz mantıkla gittiği için Nene'yi düşünmüyorum. Oynatırsam Özoğlu oynamayacak olduğu için Nene'yi oynatmıyor demiş. Evet Sabri Bey, şimdi gördüm isminizi. Fenerbahçe taraftarların bugün samimi konuşmaları çok dikkat çekici demiş. Bülent Bey mesajını paylaşmış bizlerle. Instagram Çağatay Hoca adresine de yazabilirsiniz bu arada. Oradan da mesajlarınızı okuyacağım. Ercan Bey diyor ki biraz önce konuşan arkadaşımız %100 Malatyalı, Şive'den tanıdım demiş. Siz Malatya'nın neresinde oturuyorsunuz Ercan Bey, onu da yazın. Malatya'da kaldım çünkü ben 8 sene. Sonu 79'da biten dinleyicimiz var sırada. Onları da bekletmeyelim. Yavaş yavaş programın da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Herkesi bu mikrofonda fikirlerini paylaşması adına davet ediyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Sonu 79'da biten dinleyicimiz Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde, mikrofon sizde.
5: Teşekkür ederim Çağatay Bey. İstanbul'dan Serdar ben.
1: Buyurun.
5: Fenerbahçe taraftarıyım ben de. Şimdi balonun arkadaşları dinliyorum da şimdi objektif yorum yapmaya çalışıp da birazcık böyle değişik oluyor yorumları. Şimdi Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla alakalı konuşuyorlar ama Fenerbahçe'nin hani ne yapmasını bekliyorlar, ben anlam veremedim. Şimdi 8 tane attı takım. Şimdi 8 attığında da eleştiriliyor İsmail Kartal. Gol atamadığı zaman da eleştiriliyor. Benim kişisel fikrim, Fenerbahçe'nin gol ayakları Beşiktaş maçı mesela bizim mağlubiyetle kapattığımız bir maçtı. Hani ilk yarısını ben hatırlatacağım. Sizin de yorumunuzu çok merak ediyorum o maçla alakalı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin karşı karşıya kaçırdığı 3 tane gol var Beşiktaş maçında. Şimdi Fenerbahçe'nin yaş ortalaması yüksek olduğu için hani ikinci yarılarda gol atamıyor vesaire gibi yorumlar da var şu anda ortalıkta dolaşan, ki ben buna katılmıyorum. Takımın kondisyonerlerinin biraz daha takıma daha bir yükleme yapmasından yanayım ben. O zaman daha çok da koşacağını düşünüyorum ikinci yarılarda da. Fakat Fenerbahçe'nin hani yakaladığı pozisyonları gole çevirdiği her maçının ben 8 tane olmasa da bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kapatmadan ben fikrinizi öğrenmek istiyorum.
1: Fenerbahçe ile ilgili mi? Fenerbahçe'nin...
5: Evet, hani gol yollarında.
1: Ben şunu söyleyeyim, herhalde Fenerbahçe'nin dünyada topu direkten dönen, bu kadar fazla direkten dönen bir takım yoktur diye düşünüyorum.
5: Evet, yani mükemmel başladı lige dedikleri, harikalar yaratıyor. İşte Fenerbahçe acaba nasıl bir futbol oynayacak dedikleri, Roma'yı bile biliyorsunuz hale getirdi ki direkten dönen topumuz, karşı karşıyalar ikinci yarı. Hani İsmail Kartal, bence İsmail hocama ben buradan sesleniyorum. İnşallah kulak verenler söylerler kendisine benim bu söylediğimi. Ağzıyla bir kuş tutmaya çalışsın. Belki o zaman insanlar takdir edecektir ki 99 puan aldığında neden bu İsmail Hoca'yı gönderdiler diye herkes neredeyse sokağa çıkacaktı hatırlıyorsanız. Ben başka da yorum yapmak istemiyorum. Tüm takımlar inşallah güzel bir şekilde ligi bu şekilde puan puana gider de sonunda bir hak eden kazanır, şampiyon olur, temiz bir lig olur. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere Serdar Bey, yayınımıza da bağlandığınız için teşekkür ediyoruz. Cengiz Han Bey, Fenerbahçe'den pek bir şey çıkacağını sanmıyorum demiş. Takımların yaş ortalaması yüksek olduğu sürece sakatlıklar fazla olacaktır maalesef. Büyük takımlarımızdaki plansızlık çok fazla. Herkes günü kurtarmaya çalışıyor. Ortada bir kalite yok maalesef. Bir türlü bu sarmaldan çıkamıyoruz demiş. Ve WhatsApp profiline baktığında Bülent Bey'i gördüm ismini. Merhaba, bir önceki sezon Galatasaray'ın 37 topu direkten dönmüştü. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Kontrol edilmesinde fayda var demiş Burhan Korkmaz. Ben geçen hafta yazdım. Çağatay Hocam Sabri demiş. Fenerbahçe şampiyon ilerisi, yani devamını anlayamadım. Bu arada devamı da getirebilirsiniz. Daha doğru bir cümle olacaktır. Bu lig istesek de istemesek de böyle gidecek. Her zamanki gibi, seneler gibi, sene sonu şampiyon olan her şeyi unutacak, diğerleri varyansın yapacak ve milli servet yine her zamanki gibi yurt dışına uçup gidecek diyor Yılmaz Bey. Görüşlerini paylaşmış. Zafer Aksoy, mesajınızı gördüm. Teşekkürler. 0212 273 10'da yine dinleyicilerimiz var. Sonu 61 ile biten dinleyicimiz var. Acaba Trabzonsporlu mu diye soralım kendisine.
6: Kolay gelsin. İyi yanlar Çağatay abi.
1: Teşekkürler, tanıyalım sizi.
6: Nasılsın abi? Metin ben.
1: Sağ olun.
6: İstanbul'dan arıyorum.
1: Trabzonspor taraftarı mısınız?
6: Tabii ki Çağatay abi. Ara ara yazıyorum. Genellikle yazıyorum.
1: Ne tamam. De? Tamam. Belki şimdi oldu. Tamam Metin Bey.
6: Nasılsın Çağatay abi? İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
6: Çok sağ ol. Metin Spor'dan takip ediyoruz arkadaşlar ara ara programlarımızı.
1: Çok teşekkür ediyorum.
6: Severek de izliyoruz.
1: Sağ olun.
6: Severek de izliyoruz.
1: Hep var olun inşallah.
6: Şimdi ben Trabzonspor hakkında konuşacağım. Zaten seni dinliyordum abi programınızı. Demiştin ki daha deminki önceden konuşmamda. Trabzonspor'la arkadaşları bekliyorum diye. Ben de dedim bağlanayım Çağatay'a, ben sesini duymuş olayım. Normalde yazıyoruz ama tabii şey yapamadık. Konuşma fırsatı bulamadık. Cumartesi akşamı Çağatay'a güzel maç oldu Trabzonspor adına. İşte yeni hocamız geldi. Tomas Reis. Bağımız çok iyi oldu. Tabii alt sıralardan kurtulmak için, 7.lik daha doğrusu ama Çağatay'a alt sıralardan kurtulmak için bu maç bizim için önemliydi. Çok şükür Galatasaray gibi bir takımı da 4 sene üstte şampiyon bir takımı da 4-0 gibi bir skorla yenmek çok iyi oldu adımıza. Üst basamaklara doğru ilerliyoruz inşallah. Hocamızla beraber, taraftarımızla, yönetimle beraber inşallah o özleme futbolu tekrardan Trabzonspor'a armağan edeceğiz inşallah.
1: Tabii şu arada yani çok önemli de bir şey var Metin Bey. Eğer Fenerbahçe diyorum. Şimdi bu haftaki sonuçları da göz önüne aldığımda Trabzonspor eğer Galatasaray'ı yenilseydi puan farkı 9 olacaktı. Ama şu anda 3'e düştü. Bu ayrıntı
6: evet,
1: da önemli.
6: Evet Çağatay abi, aramızda 6 puan fark var Galatasaray'la. Şimdi biz düşünün ki abi yenilseydik eğer 9 puan olacaktı. Bu hafta hem Fenerbahçe yaradı hem de Trabzonspor yenilsek geridir abi.
1: Evet aynen öyle, çünkü şu anda puan farkı 3 Galatasaray'la.
6: Evet. Tamam. Evet şu an 3. Beşiktaş çok iyi gidiyor. Ahmet Spor da çok iyi gidiyor şahsa yani. Şimdi bu böyle bir taraftarı olan takımlar, Ahmet Spor olsun işte, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, keza öbür takımları da gelmesini isteriz de hani üst basamaklar her zaman nasıl derler iyi olursa, işte aralarındaki maçlara zevkli olursa, o öbür takım iyi olursa, o takım iyi olursa, emin ol Şahat abi, daha zevkli, seyir yüksek bir Süper Lig izleriz diye düşünüyorum ben.
1: Çok

0: yayına katıldığınız için Metin Bey. Sevgiler, saygılar.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Şahit abi. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler sana.
0: Hoşça kal. Ramazan Korkmaz, Şahin, Şadi, Salim, Kubilay Demirci Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip alanlara çok çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Hattımızda son 58'de biten dinleyicimiz var bu arada. Bayram Bey çok güzel şeyler yazmışsınız. İnteraktif katılım sağlayarak yaptığınız kaliteli program için teşekkür etmiş. Bayram Bey ben teşekkür ediyorum. Bu övgü dolu sözleriniz için. 58'e biten dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. Hoş geldiniz diyelim.
2: Abi iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
2: İsmim Gökhan, Ataşehir'den arıyorum. Ben biraz Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın maç sonunda yapmış olduğu samimiyetsiz açıklamalara değinmek istiyorum. Hakem gözü önünde gördüğü şeye kırmızı kart veremiyor gibi bir açıklama yaptı. Keşke bunu her iki pozisyon için de yapsaydı. Bu arada gerçekten de bizim Ugo Çukun'un yapmış olduğu hareket canice değerlendirilebilirdi. Direkt kırmızı karttı. Onun yanı sıra sosyal medyada çok dönen bir konu var şu anda. Salağın arkasından Abdülkerim Bardakçı küçük skuterlarla giden görseller yapılıyor. Bu arada Galatasaray taraftarıyım. Onu da söyleyeyim. Bunlar güzel, sempatik şeyler. Sabah da radyoyu dinliyorum. Emre Hoca'nın yayınında 36 yaşındaki adam tutulamadı diye. Siz bir 20 dakika önce 34 yaşında olduğunu da vurgulamıştınız.
0: Evet, 24 Ekim 1990.
2: 24 yaşında değil günün sonunda. Abdülkerim'de arasında 2 yaş fark var. Abdülkerim de ağır bir stoper. Bunun farkındayız. Ama günün sonunda milli araya girildi. Yine Türkiye olarak Abdülkerim'e mahkum olacağımız bir defans hattı izliyor olacağız. Umarım psikolojisi de buna bağlı olarak kalmaz. Diğer taraftan hakemlerin evet ikili olarak oynadığının biz de farkındayız. Şunu söylemek istiyorum son olarak. Hakemlerin inisiyatifini futbolcuya göre, takıma göre kullanılıyor diye çok konuşuluyor. Osimhen'i mesela atamayan hakemler. Geçen sene bu çok konuşulmuştu. Bu sene ne hikmetse Trabzon maçında dişini geçirmiş olduğu bizim genç Deniz Gül'ü bildiğiniz bir pozisyonda azarlıyor. Ne olduğunu ben de anlamadım. İlk yarı gerçekleşen bir pozisyondu. Hakemler gerçekten gücü yettiği kadar zalim olma gayretinde. Trabzon'u da oynadığı futbol ve almış olduğu sonuçtan dolayı tebrik edeyim son olarak. Umarım her şey daha iyi döner diyeceğim ama biraz zor gözüküyor. Sana da iyi yayınlar dinliyorum abi.
0: Çok teşekkürler Gökhan Bey'e, görüşmek üzere. Bizi de aradığınız için teşekkürlerimizi sunalım. Artık son telefonlar 0212 273 10 10, belki bir telefon daha alacağım. Acele edin. Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Mesut Bey diyor ki Çağatay Hocam, İlkay Gündoğan 35 değil mi demiş. Evet, 35 yaşında şu an ama 24 Ekim'de 36 yaşında olacak. Benim bildiğim kadarıyla 24 Ekim 1990 kalmış aklımda. Biraz önceki dinleyicimize de hani cevap verelim. Muhammed Salah 15 Haziran 1992 doğumlu, onu da bilgisine verelim. Abdülkerim de zaten 32 yaşında diye biliyorum. Yine devam edelim. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen mesajlarla. Ramazan Gülay, kendisine teşekkür ediyorum. Instagram'da takibi almış. Yine buradan Mehmet Bey'e çok teşekkürler. Sizlerin mesajları var, onları da okuyalım. Trabzonspor'u tebrik ederim. Yenildiğimiz için hiç üzülmedim. İsmime bakıyorum, Hasan Gömeç. Sizin mesajınızı da okumuş olduk. Teşekkürler mesajı var. Ben teşekkür ediyorum Mehmet Bey'e. Niye okumadım mesajı var. Fenerbahçeliler yüzünden Fenerbahçe bu durumlarda gerçekleri göremiyor demiş Zafer Bey. Şimdi okudum, kusura bakmayın, bazen gözümüzden kaçabiliyor. Hakaret yok, bu tarz adamlar da Fenerbahçe'ye zarar verebiliyor demiş. Mesajınızı da okumuş olalım. Okumadığımız mesajlardan Serkan Karataş. Çağatay abi iyi yayınlar, ben ne istiyorum biliyor musunuz? Altyapıdan yetişen topçu istiyorum. Bu kadar para altyapıya harcamıyorsan kapat abi. Ben Fenerbahçe'nin kurtuluşu bu, başka olmaz diye düşünüyorum demiş. Bugün yorumcu almıyoruz, çok dinleyicimiz yazıyor. Bülent Bey, size de cevaben bunu söylemiş olayım.

0: Yarından itibaren Türkiye'nin en önemli spor yazarları Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta dört büyük gündemde olacak. Evet, Sabri Bey düzeltmiş, şampiyonluğu ölmüştür dedim diyor Fenerbahçe için. Çağatay Hocam, ben aslen Pütürgil'im. Evet, doğrusunu söyleyeyim. Malatya aşığıyım. Malatya'nın kalabalık ailelerinden birinin bireyim. İstanbul'da yaşıyorum. Grafikerim ve tasarımcıyım demiş. Ercan Erşahin'e de buradan selamlarımızı iletelim. Artık İlkay gibi, Sani gibi, Singo gibi transferler futbola zarar veriyor. Ayrıca Galatasaray yönetimi Torreira'nın hakkını yiyorlar. Bu yanlışlıkları mutlaka bir geri dönüşü olacaktır diyor dinleyicimiz. Dinleyicilerimize de bir yandan katılıyorum. Onun ismi de Bülent Bey'miş. Mesela Niyaga nerede? Neden oynamıyor? Kaan Ayhan nerede? Niye kadroda? Singo sakat. İlkay nerede? Yani bu sorulara da birilerinin cevap vermesi gerekmiyor mu? Çizgi ihlali yapmayan teknik direktör var mı? Bence hakemler yabancı hocaların ne dediğini anlamadığı için kart göstermiyor. Okan hocanın ne dediği anlaşıldığı için direkt kart gösteriyorlar. Galatasaray'ın yerinde olsam çizgi ihlali yapan hocaları tek tek paylaşırım demiş Yunus Bey de. Zafer Aksoy, rica ederim mesajını okuduğum için diyor. Bazen bir çekilmek lazım, bir oyunu tutmak lazım diyor Nizamettin Bey. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Ben İbrahim. Fenerbahçe toparlanacaktır. Teknik ekibe ve futbolculara da güveniyorum demiş. Ve son dinleyicimizi de alalım. Son 68'de biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Alo.
0: Buyurunuz.
1: Çağatay Bey, merhaba. İyi günler.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
1: Ben Galatasaray taraftarıyım. İstanbul'dan arıyorum. Okan Buruk hakkında, Okan Hoca hakkında konuşacağım da. Şimdi Okan Buruk istifa etsin deyince bazı Galatasaraylı arkadaşlar bize tepki gösteriyor. İşte diyor, 4 sene üst üste şampiyon yaptı diyor. Neden diyor istifa istiyorsunuz falan diyor. Şimdi Çağatay Bey, Galatasaray'ın son 2 sezon şampiyonluğu Fenerbahçe'nin altın tepside sunmasıyla oldu. Eğer biraz geriye gidersek, şöyle bir düşünürsek, Fenerbahçe yani çok akılsızca puanlar kaybetti. Güzel eşat verildi. Madem ki Okan Buruk hoca başarılı, madem ki gibi hoca 4 sene üst üste madem şampiyon yaptı, o zaman neden aldı sana teklifler gelmiyor? Yani bu bir. İkincisi, yani 4 sene üst üste biz 96 2000 yılları arası şampiyon olduk. Ondan sonra UEFA kupasını aldık. Hem de ne malum. Ondan sonra Fatih Terim Hoca Milan'a gitti. Başarı budur. Eğer ki sen gerçekten başarılıysan, şey, Galatasaray yönetimi Okan Buruk'a maddi manevi sınırsız destek verdi. İstediği futbolcuyu aldırdı. Gelen oyuncular, yani Hakim Ziyech olsun, Daha olsun, Nelson olsun, Zaniolo olsun, bu adamlar bir aileni göremeden doğru düzgün gitti. Artı şu anda Leroy Sané, Davinson Sanchez çatlak sesleri geliyor. Yani takımda bir huzursuzluk var. Yani televizyonda Ahmet Çakar hoca, Erman Torunlu hoca bazı şeyler söyledi. Fakat bir de söyleyemedikleri vardı geçen gün. Eğer dinlediyseniz bilmiyorum. Okan Hoca hakkında. Bir de söyleyemedikleri vardır. Yani miladi doldu. Benim gözümde tek başarısı var Fenerbahçe'ye karşı olan galibiyetleri. 4 sene üst üste, yani Mesut Bakkal'ı da getirseydiniz. Eğer Galatasaray'ın bu yönetiminin sınırsız desteği karşısında. Yılmaz Vural'ı da getirseydiniz. Ne bileyim, ikinci bal liginden normal bir hocayı da getirseydiniz şampiyon yapardı Galatasaray'ı. Çünkü dünyanın süperstarları geliyor bize. Ama altyapıdan genç oyuncular yetişmiyor. Ne bileyim, genel futbolcular küsüyor. Ya Leroy Sané'yi ben Bayern Münih'ten takip ediyordum ya. Adam hayatında Bayern Münih'e Manchester City'de dünyanın en büyük kulüplerinden gelmiş bu adam ya. Bu adam niye top oynuyor? Sen Icardi'yi kazanmak için, Barış Alper'i kazanmak için havada taklalar attın. Garip sana yakın mısın?

0: Niye? Çünkü ben olsam ya Alman disiplininde büyümüş, Alman ekolünde büyümüş, yabancılık yapmayı sevmiyor bu adam. O adam gülmüyor. O adamın duruşu bu. Yani tutup da sana yalakalık yapmazlar o insanı. O adamın hakkını vereceksin. O adamı kazanmaya çalışacaksın. Sana seni yarı yolda bırakmaz. Ama sen öyle adamlara dirsek yaparsan bu adamlar da kusura bakma. Kendileri ne olduğunu biliyorlar. Bu adamlar da sana dirsek yapar. Çünkü bu adamlar basit futbolcu değil. Az önce dediğim gibi yani dünyanın süper starları geliyor sana. Yani başka aklında var mı yani Okan Buruk hakkında? Yani elinde tutulur bir tek tarafı, az önce bahsettiğim gibi Fenerbahçe'ye olan galipleri benim gözümde. Eğer başarılı olsun, hoca olsaydı Avrupa'da şu anda çoktan teknik değildi. Avrupa'da da bir başarısı yok. Yani bu onlar Türkiye liginde 410 milyon euroluk Galatasaray'ı yemin ediyorum size İsmail Kartal gelsin şampiyon yapar. Söyleyeceklerim bu kadar Çağatay Bey.
1: Çok teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet, programın sonuna geldik. Artık telefon alamayacağız. Ama dinleyicilerimizden gelen yine mesajlara Tayyip Bey'e teşekkür ediyorum. Orhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yunus Bey son anda yetiştim demiş. Herkesin Okan Hoca hakkında bir bildiği var. Herkes Okan Hoca'ya yükleniyor. Futbolcuların yönetiminin hiç mi suçu yok? Davinson kaç tane gol yedirdi? Yeni transferlerin hiçbiri kamp görmedi. Ve şampiyon yaptıktan sonra bile istifa diye bağırıldı. İsmail Kartal bile dayanamadı. Adam ne yapsın? Evet, hataları var ama hemen de silinmez demiş. Bakalım dinleyicimizin ismine. Burak Kuzucu'ymuş. Yine bakalım isimlere bakıyorum. Nizamettin Bey'e teşekkürler. Yine kavgasız gürültüsüz bir yayını bitirdin hocam demiş. Evet, son olarak Instagram'dan da bakalım. Bayram Bey yazmış. Çağatay Hocam, Fenerbahçe'de bu Asensio olmayacaksa devre arasında göndersinler. Onu takımda tutacağız diye şampiyonluk gidecek demiş. Yine bakalım Instagram'da takip edenlere, takip alanlara, Selami Serdar'a teşekkürler, Tufan Cebeci'ye teşekkürler, Ramazan Bey'e teşekkürler deyip bugün de bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Bugün yine gerçekten inanılmaz bir yoğunluk vardı. Telefonlarımız susmadı, mesajlarınız peş peşe geldi. Bir telefon kapandı, diğeri çaldı. Mesajlarınız da adeta yağmur gibi aktı. Arayan, ulaşamasa bile mesajıyla düşüncesini paylaşan, yayını başından sonuna kadar dinleyen, yorumlarıyla ve güzel sözleriyle bize eşlik eden herkese ben Çağatay Çıtlak gönülden teşekkür ediyorum. Bugün mikrofonu size bıraktık. Siz de gerçekten hakkını verdiniz. Herkes gönül verdi, takımını konuştu, düşüncesini paylaştı. Farklı fikirler vardı ama ortak noktamız yine futbol sevgisiydi. Yani sizin sevginiz, sizin mesajlarınız, sizin ilginiz bu programı güzelleştiriyor. Yarın saat 14'te biliyorsunuz ki Türkiye'nin en çok tercih edilen radyo istasyonunda, yine kendi saatinde en çok dinlenilen radyo programında, spor programında tekrar görüşeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki dinliyorsunuz, iyi ki Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemin bir parçasısınız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum efendim, hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim ve hemen ilk bağlantımızla başlıyoruz. Yunus Aydın hattımızda. Yunus, hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Selamlar, iyi günler.
7: Teşekkür ediyorum. Dünkü maçla başlayalım. Beşiktaş Ahmetspor deplasmanından 3-2 mağlup ayrıldı ve ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Aynı zamanda bir liderlik şansını da, milli ara öncesi liderlik şansını da geri çevirmiş oldu. Nasıl değerlendirirsin ilk olarak karşılaşmayı?
8: Aslında Beşiktaş'ın söylediğin gibi yani gerçekten birçok momentum avantajı alma ihtimali vardı. Yani Ahmet elbette çok zor bir deplasman. Buna hiç şüphe yok ama yani Beşiktaş'ın hem oyunundaki ilerleme, hem Avrupa maçı, içerideki Erzurum maçı, Fenerbahçe derbisi, içeride Çorum'a karşı 6 gollü galibiyet derken çok ciddi bir artık arkasına rüzgar almıştı. Bu maçtaki yenilgi oyun olarak aslında dün özelinde sürpriz olmasa da yani taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü çok yukarıdan övülen bir Beşiktaş vardı. Sonuçta milli araya ikinci yenilgisiyle birlikte gitti. Alanyaspor maçından sonra bir maç daha kaybetmiş oldu Beşiktaş. Oyunda tabii çok fazla eleştirilecek şeyler var. Yani elbette şunu söylemek lazım. Yani Salih'in ve aslında öncesinde Vlahovic'e 30 dakika boyunca top değmemesi bence maçtaki en büyük istatistikteki sıkıntı bence. Yani Beşiktaş'ın bu kadar bağlantı oyununu iyi oynayan bir oyuncuyu 30 dakika boyunca top değdirememesi bence en büyük problemdi diye düşünüyorum. Yani Ahmet tarafından baktığında zaten ligin formda takımlarından birisi. Şüphesiz ki zor bir deplasman. Ama Beşiktaş bu zor deplasmana, ya sonuçta Ahmet yendi ve lider oldu Galatasaray'ın puan kaybıyla birlikte, ama ya bu zorlu deplasmanda bu kadar kötü bir kaleci performansı, ki Nübel'e hani ayrı bir parantez açmak lazım. Yani taraftarın ekstra bir sempatisi olduğu Nübel'e kaçınılmaz, ama dün gerçekten kötü bir performans sergiledi. Ligde ilk 5 maçta, özür diliyorum, toplamda Beşiktaş'ın ilk 5 resmi maçında gol yemedi Nübel. Sonrasında Erzurum maçında neredeyse ona iş dahi düşmedi, ama dünkü maçta gerçekten hani kaleci puan alır sözünden ziyade kaleci puan verdi diyebiliriz. Hani daha iyi bir performans gösterse ve hata yapmasa en azından belki Beşiktaş sağdan bir puanla ayrılabilirdi. Yani büyük bir şansı tepti Beşiktaş. Gerçekten senelerdir kötü başlanılan senaryoda Beşiktaş'ın ilk milli araya lider gitmesi taraftarın şüphesiz ki çok isteyeceği bir şey olacaktı. Çünkü bir hafta önce Fenerbahçe puan kaybetmiş. Bu hafta Galatasaray içeride Galatasaray deplasmanda 4 gol yiyerek mağlup olmuş. Yani momentumu gerçekten iyi bir alma avantajıydı Beşiktaş'ın. Çünkü şimdi işte Galatasaray'da elbette yani şu an kazan kaynıyor. Fenerbahçe'de Eyüp maçındaki galibiyet ne kadar referans gösterilebilir? Sonuçta Fenerbahçe'de belli başlı krizler var. Beşiktaş buradan hiç yara almadan çok sağlıklı çıkabilirdi. Ama bu yenilgi buna fazlasıyla etkili oldu diyorum. Nubel'in belli başlı kurtarışları da vardı. Maç belki 4'e 5'e de gidebilirdi. Ama net bir şekilde yaptığı hataları da unutmamak lazım diye düşünüyorum. Son 12 dakikada Oho oyunu aldı. Çift santrafora döndü. Bir puan almak için her şeyi yaptı İtalyano, ama yani burada Ahmet Spor'un oyununu da yabana atmamak lazım. Gerçekten çok iyi bir performans gösterdiler.
7: Tabii Beşiktaş için şunu söylemek gerekir. Yani hani öldük bittik mahvolduk gittilik öyle bir maç değil. Olabilir ki ligde en zorlu deplasmanlardan birisi diyebiliriz herhalde. Ahmet Spor karşılaşması için, Diyarbakır deplasmanı için burada yenilmek normal. Ama dün Beşiktaş ilk kez sezon başından bu yana, hatta Alanya Spor maçı da dahil olmak üzere ilk kez bu kadar alarm verdi. Çünkü sağ kanatta mesela Enes Boku üzerinden hiçbir şey üretemediler. Ceza sahası dışından gelen şutlar, Nübel'in hataları, Salih Özcan'ın hataları. Ya bir geri dönüş imaresi geldiği anda bile hemen bir reaksiyon göstermeyi başardı Ahmet Spor.
8: Kesinlikle katılıyorum. Yani referans alınabilecek bir deplasman oyun olarak hiç şüphesiz, ama hani Alanya maçındaki ilgili şunu söylemiştik. Yani fikstür dezavantajı, yazın Alanya'da oynamak zor diye. Yani bugün Ahmet için de gerçekten Fenerbahçe için de çok zor bir deplasman olacaktı. Trabzonspor için nasıl bir deplasman olduğunu gördük. Hoca gönderdi. Yani Fatih Tekke'nin belki zaten gitmeye niyeti vardı, ama yani o maçta 3 puan alınsa bence devam ediliyor olabilirdi Fatih Tekke ile. Ya da hani artık o süreç biraz daha geç sonuçlanabilirdi. Yani gerçekten zor ve hoca göndertecek, yani puan alınması zor bir deplasman Ahmet. Ama Beşiktaş'ta dediğin gibi alarm veren birçok durum şu. Yani 45 dakika korner kullanamayan bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. 45 dakikada bir korner bile kazanmadı. Hatta
7: isabetli şutu olmayan da bir Beşiktaş'ta aynı zamanda orada.
8: Aynen öyle. Poku konusunda taraftarın birçok oynamasına yönelik elbette isteği var. Terkin var. Erzurum maçında sonradan girerken bile taraftar sürekli Poku'yu oynatmak istedi, ama hani güncel form durumunda hani Vatsal Çayner'in daha iyi oynadığını söylemek, hani elbette adaptasyon süreci vardır Poku'nun, ama biraz daha en azından zaman olduğunu bize gösterdi. Yani Beşiktaş'ın oynadığını söylediğin gibi alarm verdi. Yani ama dediğin gibi çok böyle hani ligden kopuldu işte 5. hafta 2. yenilgi denilecek bir şey değil.
7: Peki Beşiktaş adına milli araya girilmesi sence olumlu mu oldu? Yani mağlubiyetin arkasından bir toparlanma süreci olabilmesi açısından, ama çok da zorlu bir fikstüre gidecek Beşiktaş. Yani 15 gün içerisinde Beşiktaş'ın maçları, hatırladıklarımı yani ezberden sayıyorum. Crystal Palace var, Hoffenheim var, Başakşehir var, Kocaeli Spor var, Trabzonspor var.
8: Yani zorlu bir yani şüphesiz bir maç trafiği bekliyor Beşiktaş'ı. Ama şöyle yani değerlendirmek lazım. Yani bu milli ara mesela Galatasaray'ın yenilgisi için hani bence hayırlı bir yenilgi oldu denilebilir. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe'nin de özellikle çok yara aldığı haftalarda hani sanki hani futbolda güncel tabirle konuşuyor. Böyle uçan kaçan durumda hani bir oyun anlayışı var gibi gösteriyordu. Ama halbuki işte Galatasaray'ın alan baskısını yapamadığı zaman, ki bence bugün Beşiktaş için de geçerli. Beşiktaş'ın da bu kadar maç içerisinde en az ön alan baskısı yaptığı maçlardan birisiydi. Yani Polku söylediğin gibi adam eksiltmeyi bırak orta bile açamadı. Ama diğer taraftan Galatasaray ve Fenerbahçe için şimdi ne olursa olsun Fenerbahçe biraz rüzgarı arkasına alarak girdi. Bitti yandı denilen bir Fenerbahçe vardı. Hani 3 puan gerisinde şu an artık şampiyonluk yarışının. Diğer tarafta Beşiktaş aynı puanda daha iyi konumda olmasına rağmen kaybederek gitmek bence momentumu düşürdü. Çünkü milli ara girmesi Beşiktaş için şöyle iyi değil. Beşiktaş rüzgarı arkasına almış ve gidiyordu. Yani buradaki bir yenilgi Beşiktaş'ı ben birazcık daha psikolojik olarak geri attığını düşünüyorum. Galatasaray için daha hayırlı bir yenilgi oldu bence. Hem sıralaması gereği hem de biraz oyununda değiştirmesi gereken şeyler var. Ya az önce Beşiktaş için söylediğimiz, yani evet iki yenilgi var Alanya ve Ahmet maçları, ama çok kötü bir gidişat yok. Bu nedenle hani milyara olmasa diyelim Beşiktaş için daha hayırlı olabilir diye düşünüyorum. Ama hani şüphesiz ki zor bir fikstür var. Yani az önce de hani sen de tek tek maçları saydın, hem Avrupa'da hem ligde. Yani bu maçlarda da yara aldığı zaman hani belki de şampiyonluk yarışından hani birkaç puan daha geriye düşebileceği bir fikstür var Beşiktaş'ın. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ta Poku'nun oyuna tekrar adapte olması hani Beşiktaş için çok çok değerli diye düşünüyorum. Bence dünkü maç kötü bir sınav oldu. Çıkartılması gereken kesinlikle dersler var. Ama bu maçı sadece Beşiktaş'ın kötü oyunu üzerinden okumak da doğru değil. Yani hiç şüphesiz Ahmet Spor gerçekten ligin şu an hali hazırda en iyi toplarından birini oynuyor.
7: Buradan hemen Fenerbahçe'ye bir geçelim. Fenerbahçe'de 8-0'lık galibiyet aldı. Şöyle ki yani tamam, Eyüp Spor zayıf bir takım. Yani ligde biraz daha kadro kalitesi diğer takımlardan düşük bir takım, tamam, ama 8-0'lık bir galibiyet, yani bunu da yabana atmamak gerekir. Hani senin söylediklerine katılıyorum bir yerde, ama 8-0'lık galibiyetinde konuşulması, tebrik edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tıpkı Beşiktaş'ın Çorum Spor karşısında 6-2 yendiği zaman gibi, o zaman da demiştim ne yapalım Çorum Spor diye 6 atan takımı kabul etmeyelim mi, övmeyelim mi diye. Burada da övülecek çok nokta var. Tabii senin dediğin kısma da geleceğiz. Senin dediğin kısmı da anlıyorum, çünkü senin dediğin şu: abartılması. Ve keza bir dinleyicimiz de yazmış ki Fenerbahçe kazanınca bu maçı baz almamalıyız. Fenerbahçe'nin sorunları var. Böyle bir galibiyeti Galatasaray'a alsaydı herkes şampiyonu ilan ederdi diye. Ama demek istediği o değil Yunus'un. Anladığım kadarıyla şu değil mi Yunus? Yani sen düzeltirsin tekrar yanlış bir yer varsa, ama benim anladığım şu şekilde. Yani Fenerbahçe'de çok fazla abartan Fenerbahçeli medya mensupları veya bir başka taraftar diyebiliriz. Ya sen aslında Fenerbahçe içerisindeki abartmadan bahsediyorsun. Konuşulmasından değil.
8: Kesinlikle.
7: Ya mesela Ahmet abinin sorusunu örnek verebiliriz ya. Ya İsmail Hoca'ya çıkıp Ahmet abi dedi ki, ya bu ben anlamadım ya, anlamlandıramadım bu olayı. İşte neydi, soruyu hatırlamaya çalışıyorum. Evet, şuydu. Hocam 8 atsanız da niye 10 atmadınız diye söylenecekler dedi. Ve Türkiye'nin en çok eleştirilen teknik adamı olmak sizi yormuyor mu hocam falan şeklinde. İsmail Kartal'ın gönlünü hoş etmek için söylenen bir şeydi mesela. Ya ben bunları anlamadım mesela. Eyüp Spor 8-0'lık galibiyet sonrasında değil bunlar. Bence Şampiyonlar Ligi sonrasında olsaydı bu soru mesela daha mantıklıydı.
8: Ya Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında İsmail Hoca'yı bulamıyorsun zaten, istifa ettiği için. Hani dün ya ben Eyüp Spor maçında zaten tedirgin oldum.
7: Şampiyonlar Ligi'ne hani kalma başarısından sonra tamam yani. Harbiden ya bu söylenebilirdi, bir elle tutulur bir şey var diye, ama taraftarın bu kadar gergin olduğu bir dönemde yani Eyüp Spor galibiyetinin arkasından ya bu soruyu sormak biraz enteresan. Ya enteresan dediğim, hani bu sorunun sorulması enteresan kim olursa olsun. Ama ona geçmeden önce senden ricam, Fenerbahçe'yi nasıl buldun, maçı da nasıl değerlendirirsin? Çünkü 8-0'lık bir galibiyet var. Önce güzel futbolu konuşmamız gerekir.
8: Kesinlikle. Bir kere Fenerbahçe'nin her şeyden önce bu galibiyeti geçtiğimiz senelere oranla referans olarak göstermesi çok çok daha önemli diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Fenerbahçe geçen sene rakibinin kaybettiği ya da puan kaybettiği birçok hafta kendisine altın tepside verilen imkanları hep geriye itti. Hep geriye itti. Yani buna örnek olarak verecek olursak, evet Eyüp zayıf takım olabilir. Ama Fenerbahçe geçen sene kümeye düşen Karagümrük'ten özür diliyorum. Yani gol atamadan yenildi. Bugün ne olursa olsun Fenerbahçe hedef bir maçı kazanmış durumda milyara gitti. Yani 8-0 bitmesi ya da Eyüp Spor'un zayıf olması hiç önemli değil. Fenerbahçe geçen sene bu tarz hedef maçlarının birçoğunu puan kaybıyla sonuçlandırdı. Bunları işte Kasımpaşa maçı da örnek olarak gösterebiliriz. Küme düşme hattında da küme düşmenin adayı olan birçok takıma karşı kaybetti. Fenerbahçe'nin dünkü rahat galibiyeti geçen sene bunları yaşayamaz durumdaydı. Ya da Ali Koç döneminde de defalarca kez bu yaşandı. Fenerbahçe dün maçın 8. dakikasında 2-0 öne geçmişti. 8 değil 10, 11-12 de olabilirdi maç. Çok farklı yerlere de girebilirdi. Fenerbahçe biraz da ikinci yarıda artık el frenini biraz da olsa çekti. Ya daha kontrollü bir oyun oynamaya başladı. Vites düşürmesi elbette rakibine saygısı açısından önemli ama burada Eyüp'ün zayıflığı açısından değerlendirecek olursak ya gerçekten Eyüp takımının geçen sene yaşadığı zorlu süreçten itibaren yani kadro kalitesi olarak nasıl geriye gittiğini söylememeye hani hiç gerek yok. Sonuçta işte şu an Samsun da bunu yaşıyor. Daha önce Adana Demir de yaşadı. AŞ'ye geçen kulüpler, dernek statüsünden çıkan kulüpler bu tarz problemleri yaşamaya devam ediyorlar ekonomik olarak. Eyüp de burada başta yaşadı. Bence geçen sene takımı ligde tutan Atilla Hoca'ya Atilla Geren'i göndermek çok büyük hataydı. Özcan Hoca da daha önce Hatay'ı ligde tuttu ama ya bunu uzun bir sürede yaşaması ki Atilla Hoca Eyüp'ün içinden gelen bir hoca. Başarısı da tartışılmaz. Ya Eyüp hatalar silsilse kötü bir takım kurdu. Bunun sonuç olarak da Fenerbahçe dün cezayı kesti. Fenerbahçe için de bir patlama maçıydı. Belki hocasına olan oyuncuların kendi sevgisini göstermesi. Bunu Antep maçında yapamadılar. Zor bir deplasmandı. İşte taraftarla milli ara öncesine barışmak hiç şüphesiz ki değerli bir galibiyet. Ama yani Fenerbahçe işte ligin en iyi takımı diyebileceğimiz bir oyundan dolayı 8-0'la kazanmadı. Dün sonuçta toplu oynamaya baktığınızda ilk yarı sonunda %52 rakip takım toplu oynamış. Eyüp takımı toplu oynamış. Ama tabii ki Vedat Muriç'in 4 gol atması, İrfan Can'ın golle buluşması, performansı çok eleştirilen bir isim. Greenwood'un gol atması, goller atması. Ya bunlar tabii ki çok değerli Fenerbahçe'de. Ama tekrar söylüyorum. Burada esas maçı skor üzerinden değil de geçen sene kırılma anlarında sürekli ligden kopan Fenerbahçe'nin. Galatasaray geçen sene neden ya da Okan Hoca oyundan dolayı çok eleştiriliyor? Çünkü herkes geçen sene şöyle okuyor. Fenerbahçe şampiyon olamadı değil. Galatasaray sürekli inanılmaz ikramlarda bulundu. Bunu değerlendiremeyen taraf Fenerbahçe oldu diye okuyorlar. Çünkü oyuna yönelik çok fazla eleştiri vardı. İşte Galatasaray milyar öncesi Trabzon maçında böyle ciddi bir kırılma yaşamışken Fenerbahçe bu sefer kendisine verilen imkanı geriye itmedi. Ve karşılığında yani çok net bir galibiyet 8-0'lık müthiş bir galibiyet aldı. Ben olayı bu taraftan okuyorum. Çünkü evet iyi küme düşecek bir takım olabilir. Bence de küme düşecekler. Gerçekten çok zayıf bir takım. Ama Fenerbahçe geçen sene Karagümrük karşısında bu tarz bir maçta çok ciddi bir yara aldı. Bu sebeple ben yani Fenerbahçe'nin dün akşam yaşadığı galibiyeti çok değerli görüyorum. Ya, taraftarın da hani ya, şimdi İsmail Hoca görevde devam edecek buna hiç şüphe yok. Ama dün kötü bir sonuç alınsaydı ki Fenerbahçe bu tarz sonuçları almaya çok çok alışkın. Çok farklı bir karar alınabilirdi Fenerbahçe'de milyara da gidildiği için. Ya, bu sürece Fenerbahçe sadece 3 puan uzakta. Yaklaşan bir Galatasaray derbisi var. 26 Ekim pazartesi oynayacak bir Galatasaray derbisi var. Çok çok değerli. Ben Fenerbahçe takımının oyununun da elbette gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Dün itibariyle işte Asensio riske edilmedi çünkü ihtiyaç duyulmadı. Rahat bir galibiyet bu açıdan bile çok çok değerli. Rahat bir galibiyet alıyorsunuz. İşte yıldızınızı yormuyorsunuz çünkü hala sakat. Yani doktorlara maç içinde sormuşlar 20 dakika oynatalım mı diye. Zaten gerek olmadığı için Asensio'yu riske etmemişler. Bu tarz galibiyetler önemli. Ama tekrar söylüyorum Fenerbahçe'nin oyununda hala eksikler var. Büyük bir maçta hala zorlanırlar. Ama bu milli ara oyunun gelişmesi açısından elbette çok değerli olacaktır.
7: Kesinlikle katılıyorum ya. uzun süre sonra ısıran bir Fenerbahçe sahada görmek bence gerçekten Fenerbahçe adına olumlu bir şey. Bu arada mesajlarımızla birlikte hemen oraya da göz atalım. Hemen bir dinleyicimize cevap vereyim. Dinleyicimiz Hakan Bey, teşekkür ediyorum mesajınız için. Ahmet abiyi ararım ama muhtemelen ulaşamam. Ahmet abi dinliyorsa zaten bağlanmak isterse yazabilir bana. Çünkü şimdi radyoda zaten programları olduğu için, ekstra yayınları da olduğu için önceden haber vermediğim için arayıp rahatsız etmemiş doğru olmaz ki muhtemelen müsait değildir. Çünkü önceden haber verdiğimde ona göre müsaitliğini ayarlıyor ama bağlanmak isterse tabii ki bağlarım. Bir başka dinleyicimiz de demiş ki, hemen not etmiştim. O soruyu soran Radyo Gol'den Ahmet Konaş direkt söze başladı sevgili programcınız diye bir mesaj gelmiş. Şöyle, yanlış anlamayın, Ahmet abiyi çok severim ben bu arada. Öyle Ercan Bey bir düşmanlıktan söylemiyorum ben. Hani burada bence doğru değildi diyorum yani, hani hoca açısından, takım açısından diyorum. Hepimiz aynı görüşte olsak, burada yapay zeka gibi konuşsak zaten ne anlamı kalır ki? Şunu yapsam da size saygısızlık değil mi? Bu arada akreditasyon maillerini ben atıyorum zaten, hani biri bir yere gitmek istediğinde biliyorum yani bunu, ama şunu desem yanlış olmaz mı yani, hani sırf Radyo Gol'den diye evet ya doğru söyledi falan, aslında böyle düşünmememe rağmen bu şekilde yapsam da size çok büyük saygısızlık olmaz mı? Aynı kurumdayız diye niye böyle bir şey yapalım? Ama hani bir düşmanlığım da yok, çok severim kendisini yani Ahmet abi, her gördüğümde çok mutlu oluyorum ben. Peki bir diğer taraftan Göksenincim, hiçbir Fenerbahçeli taraftar bu galibiyeti abartmıyor, aksine çok temkinli demiş. Evet ya, burada şimdi ben de yanılgıya düşmek istemem Yunus, çünkü sen daha iyi taraftarı gözlemleyebilirsin, dinleyicilerimiz de öyle. Ya benim önüme çıkan bazı timeline'ıma göre diyeyim, yani X'te gördüğüm kadarıyla konuşabiliyorum. Bir taraftar grubunu komple tamamen gözlemlemem imkansız tabii ki. Ama dediğiniz gibi ise eğer, bu çok doğru bir davranış olur. Bence çok mantıklı olur. Yunus, sen nasıl gözlemledin? Temkinli mi şu anda Fenerbahçe taraftarı?
8: Yani şimdi bir insanın temkinli ya da kontrollü gitmesini engelleyecek tek şey duygusal hareket etmesi. Ve Fenerbahçe taraftarında hiç şüphesiz bu duygusallık var. Yani zaten camianın tamamında bu duygusallık var ki, yani Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir puan alınmış ve Şampiyonlar Ligi'ne gidilmişken sonrasındaki hemen basın toplantısında teknik direktör istifa ediyor. Fenerbahçe zaten yıllardır işte Kasımpaşa maçında az önce bahsettiğimiz yaşanan, Rize maçında yaşanan, Karagümrük maçında yaşanan şeylerin sebebi ya da 60. dakikada maç Kadıköy'de 1-1 ise eyvah diye statta oluşan stresin sebebi duygusallık. Bence temkinli bir hal var mı dersen Fenerbahçe'de hiç yok. Yani Fenerbahçe taraftarı şu an birinci sırada olsaydı, geliyoruz şampiyonluk modundaydı, geçtiğimiz hafta Antep maçı sonrasında da eyvah lig bitti durumundaydı. Yani buna zaman zaman ben de dahil olmak üzere, bu arada Fenerbahçe'nin yorumcuları olmak üzere de, az önce bahsettiğim işte Ahmet abi de bunu çok fazla yapıyor. Yendiğimiz ya zaman, yenildiğimiz zaman lig bitti.
7: Kesinlikle kötü bir niyette aradığımızdan değil, onu da parantezine açalım Yunus. Ya şundan dolayı bazı kesim gaza gelme diyebiliriz, hani kaba tabirle, ahmiyane tabirle. Bazı kesimde hani korumacılık, işte takıma sahip çıkmalıyım, hocaya sahip çıkmalıyım falan, ama şimdi bu da bazen yanlış yansımalar yapabiliyor. Mesela aynısı Beşiktaş'ta yıllarca oldu. Sergen Yalçın, sahip çıkmalıyız, camianın evladı böyle falan diye. Ama daha erken bir değişim, daha erken bir kurtuluş da aslında.
8: Kesinlikle. Ya bir kere Fenerbahçe üzerinde de şimdi antrenörlerden bakıyorum. Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğu var resmi olarak yazılmış. Şimdi şu 29 vesaire o muhabbetlere girmiyorum. Resmi ilan görüyorum. 16'sı yabancı hoca. İki tanesi yerli, camianın evladı olmayan hoca. Ersun Yanal ve Mustafa Denizli. Birisi de Aykut Hoca. Ya bu camianın evladı arayışı telaşını çok böyle Fenerbahçe üzerinde tutmuş bir şey değil. Burada iki ayrı hani yol var. Fenerbahçe birini tercih etmek zorundaydı elbette, seçti. Şimdi birisi Süper Lig'de Zico sonrasında yabancı antrenörün şampiyon olmaması. Tamam, burayı alıyoruz, değerli. Ama diğer tarafta da Fenerbahçe'nin şampiyonluklarının %80'inin üstünün 19'da 16'sının yabancı hocalarla gelmesi. Fenerbahçe camianın evladı ile yürümeyi tercih etti. Ki bence 10 aylık bir süreçte de doğru bir karar bu. Hani geçici bir yönetim olduğu için Fenerbahçe'de. Ama
0: az önce bahsettiğimiz şey, yani duygusal olan da Fenerbahçe'yi çok sevdiği için yapıyor, kontrollü olan da çok sevdiği için yapıyor. Hani iki tarafta duygularını kontrol etmeye çalışıyor, çünkü kontrollü olan taraf da yani daha öncesinde çok fazla, hani senin söylediğin gibi, gaza geldiği için daha sonrasında hüzün de çok büyük oluyor. Ya bunun en büyük örneği Kasımpaşa maçı. 3 dakika içinde Fenerbahçelerin dünyası başına yıkıldı. Yani bu nedenle kontrollü olmakta bence fayda var. Şu anki yönetiminde daha kontrollü olduğunu düşünüyorum. İsmailci tarafı bence öyle değil. İsmailci tarafı çok duygusal davranıyor. Zaten burada bence bir problem var tamamen. Ama hani daha kontrollü olmakta bana kalırsa fayda var. Ama elbette işler biraz daha Şubat ayında, Mart ayında, Nisan ayında işte Fenerbahçe ilk ikide 3 puansa ya da işte birinci 3 puan öndeyse o zaman biraz daha yükselmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ya puan tablosuna baktığında şu an çok dar. Bunu yani dün de konuştuk. Hiç şüphe yok. Yani Fenerbahçe hani 6. sırada ama 3 puan var. Yani sıkışmış bir puan tablosundan bahsediyoruz. Yani daha Trabzonspor var arkada. Yani hani bu tablo daha çok hani yukarılara gelene kadar Fenerbahçe şu an lider olan Ahmetspor'un bir yenilgisinde kazandığı anda genel averajı Fenerbahçe'nin daha yüksek olduğu için söylüyorum. Fenerbahçe dün itibariyle zaten ligin en yüksek genel averajına sahip takım artı 10 averajına. Liderliğe oturması mümkün değil. Çünkü aradaki 5 takımın daha puan kaybetmesi lazım. Bu sebeple biraz daha zaman isteyen şeyler bu. Şu an Fenerbahçe'nin Galatasaray'la, Ahmetspor'la 3, Beşiktaş'la 2 puan farkıyla sezona devam ettiğinin bilincinde olmak lazım. İçeride kaybedilen bir derbi var. Beşiktaş uzun vadede şampiyonluk yarışının içinde olacak gibi gözüküyor. İkili haber için çok çok değerli. 26 Ekim'de Galatasaray'a karşı oynanacak bir deplasman derbisi var. Derbi karnesi hiç şüphesiz taraftarın mentalini çok ciddi etkiliyor ki İsmail Kartal'ın daha önceki dönemlerde özellikle 99 puanlı sezonda derbi karnesinin ne kadar başarılı olduğunu unutmamak lazım. Bu sezon bu derbi kötü başladı. İçeride Beşiktaş yenilgisiyle. Bu tarz kırılma maçlarına kadar camianın bence duygusal olmaktan ziyade daha itidalli, daha sakin olması lazım. Ama tabii ki taraftar refleksini kontrol etmek hani mümkün de değil, kimsenin aklına de değil. Ama Fenerbahçe'yi başarıya götürecek şey bence biraz daha sakinlik.
7: Bir başka dinleyicimiz diyor ki Özcan Bey, kolay gelsin yayınlar. Konağa da Yunus Aydın'a da selamlar. Ben çok koyu bir Fenerbahçeliyim ve 8-0 beni kandıramaz. Ben bu maçta şuna bakarım. Eyüpspor gibi ligin en güçsüz ve küme düşmeye en yakın adayı senin ceza sahana kaç defa girmiş? Her şeyi özetleyen konu bu. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz ama yani ilk yarıdan 5-0 olmuş bir maçtan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe savunmayı ön planda tutmadı ve bu da çok normal değil mi Yunus?
0: Ben kesinlikle katılıyorum. Yani bir kere hani 8. dakikada 2-0 oldu zaten maç. Maçın başına çok net bir penaltı var. Hani Eyüp tamamen oyundan koptu. Yani çok kötü bir Eyüp performansı gördük. Yani hatta yani sahada kayda değer bir Eyüp performansı da göremedik. Burada Fenerbahçe'nin en çok eleştirilecek konu belki toplu oynama konusunda birazcık. Hani aslında aldığı yara diyebiliriz. %45 Eyüp'ün toplu oynaması, ki topun oyunda kalması ise hiç fena bir maç değil. 54 dakika yakına top oyunda kaldı. Uzatmalarla birlikte 95 dakika oynanan bir maçta. Yani baktığımda şimdi 17 şutu var Eyüp'ün. Tabii de birçoğu zaten uzaktan. Hani isabetli şut sayısı alsa 18 kese rakip ceza sahasına girebilmişler. Fenerbahçe'nin zaten defansta problemi var. Bunu hep söylüyoruz. Fenerbahçe Konya maçında da bunu yaşadı. Savunma arkasında koşuyor. İşte çok büyük problem. Yani Eyüp Spor'da Bayet gibi bir oyuncu varken, ki geçen sene Antalya Spor'dan da benim yakından takip ettiğim bir oyuncu. Yani şimdi Ahmet Spor'da örnek diyecektim ama yani şimdi Eyüp'te böyle bir oyuncu yok. İki maçın en büyük referansından bahsediyorum. Yani savunma arkasına bu denli koşu atan bir oyuncu olsa, yani şimdi örnek vermek gerekirse Mihailak ya da hani Costa bu tarz koşu atan bir oyuncu değil. Abdullah'ı birkaç sefer atmaya çalıştı. Yani büyük takımların karşılaştığı takımlar arasında en zayıf takım değildi. Bu nedenle bu skoru referans bu sebeple almıyorum ama savunma anlamında probleme gelecek olursak, Fenerbahçe'nin gol yemediği bir maçı savunma referansı olarak vermek değil de hani burada Fenerbahçe takımının içeride 2 gol yemesi Konya'dan daha bence önemli bir kriter. Ama elbette dün Şikliyan'ın yaptığı birkaç kritik hamle değerli mi? Çok değerli. Nathan Ake bence düne göre yine iyi bir oyun oynadı. Arşi Brown hücum katkısı, savunma oyuncularını birebir alırsak. Ama Fenerbahçe'nin referans alabileceği bir savunma maçı değil. Yani çünkü gerçekten az önce saydığım gibi tek tek Eyüp'ün hücum oyuncularına baktığında
9: Yani ya Mihailak Abdullahi, Butamba Costa ve Yao. Ya bu isimlerin hiçbirisi normal bir maçta oynayabildikleri seviyede bile değillerdi. Ama hani dün Ahmet maçına bakacak olursak birçok oyuncu kendi potansiyelinin de üstünde bir maç oynadı. Eyüp için öyle bir akşam olmadı. Bunun da sebebi 8. dakikada 2-0 geriye düşmeleriydi. Bunu da yapan tabii ki Fenerbahçe. Ama büyük maçlarda yapabilir mi sorusunun cevabını? Fenerbahçe şu an zaten 6 maçta 3 kez puan kaybetti. 2 yenilgi, 1 beraberlik. Hani yani şu an itibariyle baktığında Fenerbahçe'de Gençler Birliği maçı, Beşiktaş maçı ve Antep maçı. Yani bu maçların ikisinde ikişer gol yedi Fenerbahçe. Yani Samsun ve Eyüp maçlarında gol yememesi, Antep maçlarında gol yememesi elbette önemli. Ama Fenerbahçe'nin savunma hattında halen çok ciddi problemler var. Bence Fenerbahçe yani Ocak ayında mutlaka bir savunma hamlesi yapmalı zaten. Hele ki Semedo'nun durumu belirsizliğini koruyor. Yani Mert Müldür'ün şimdi 2 ay sürecek bir sakatlığı var. Semedo gidecek mi kalacak mı belli değil. Yani sonuçta Anderson Talisca gitmeseydi Fenerbahçe'de gönderileceksin Nelson Semedo olacaktı. Aziz Yıldırım geçtiğimiz gün mesela Ferdun abiye, Ferdun İdeloğlu'na verdiği röportajda Ocak ayına gerekli takviyeleri yapacağız diyor. Yabancı oyuncu olacak demek ki. O zaman gönderilmeye yakın ilk isim Nelson Semedo. Çünkü Aziz Yıldırım da geçtiğimiz hafta yani söylediği basın toplantısında yaptığı açıklamada ya bizim Mert Müldür gibi oyuncumuz var, neden kullanmıyoruz dedi. Mert ikinci hafta sakatlandı. Şimdi demek ki Mert oynayacaksa orada Semedo oynamayacak. Semedo gönderildiği zaman da savunma hattı bir takviye gerekecek. Fenerbahçe'nin hala bir U23 transfer hakkı var. Bunu unutmamak lazım. Orada kontenjanda boşluk var. Mutlaka savunma takviyesi yapması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
7: Bir başka dinleyicimiz Yaşar Bey diyor ki ben Fenerbahçe taraftarı olarak bizim iç sıkıntılarımızın herkesin dillendiriyor ve çok konuşuyor olması benim canımı sıkıyor. Yani 8-0 galip gelmişiz ama hala bizim içimizde yaşanan konular, bunları saklayamıyoruz. Bu da taraftara yansıyor. Ya Yaşar Bey anladım dediğinizi, şunu demek istiyorsunuz yani. Hani içerideki iç savaştan bahsediyorsunuz, hani içerideki bazı mücadelelerden bahsediyorsunuz ama konusunu açmışken bir başka dinleyicimiz de yazmış çünkü Fenerbahçe'nin iç sıkıntılarını herkes konuşuyor, bizi ilgilendirir falan şeklinde. Ben buna katılmıyorum işte Yunus, yani ne iç sıkıntısı ya, bilmem kaç milyon euroluk kulüpler hepsi medyanın önünde olmak için zaten bu işi yapıyor herkes. Yani futbolun doğası zaten medyanın önünde olmak, kulüplerin doğası bu şekilde. Yani tam olarak ne iç sıkıntısından bahsediliyor? İç sıkıntı diye bir şey yok ya, medyatik bir evrende futbol oynuyorsanız, futbol takımıysanız en üst düzeyde iç sıkıntınız olamaz zaten. Ya iç sıkıntı istiyorsanız başka iş yapmanız gerekir.
9: Kesinlikle katılıyorum. Yani ki hani Fenerbahçe üzerinden okuyacaksak konuyu, yani şöyle bir şey yapabiliriz bence. Hani gizli ya da iç sorun olarak değerlendiriyorsak içerideki tartışmaları, İsmail Kartal Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi maçının sonrasında basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Yani hani daha büyük bir, hani sadece hani ulusal medyayla da kalmadı. Yani bütün dünyaya duyurdu Fenerbahçe'nin istifa ettiğini. Bu nedenle bu yaşananların hiçbirisi Fenerbahçe'nin iç problemi vesaire değil. İç problemi olduğunu düşünüyorlarsa en başta bunu dışarıya yayan İsmail Kartal eleştirmek lazım.
7: Bu arada Beşiktaş'ta da bir açıklama gelmişti Serdal Adalı'dan, maç sonu açıklamaları. Ya ben pek anlamlandıramadım Yunus. Çünkü Alanya Spor maçından sonra böyle bir açıklama olsa mesela bir mantığa oturtacağım ama bu karşılaşmada şimdi bir hakem etkisiyle skor değişimi gibi bir şey yok. İşte Beşiktaş'ın mesela Ahmet Spor'a verilmesi gereken bir kırmızı kart vardı, verildi. Bir penaltı vardı, gerçekten verildi. İlk yarıda bir Dušan Vlahović'in pozisyonu tartışmalı. Ama şu olay, işte hakeme İngilizce küfretti, kırmızı kart gösterilmedi. Evet, gösterilmeliydi ama çıkıp açıklama yapılacak bir olay da değil. Çünkü sahadaki oynanan futbolda kazanmayı hak eden taraf Ahmet Spor oldu maçta.
9: Katılıyorum. Yani katılıyorum. Yani Serdal Adalı, şimdi artık bizim maalesef futbol iklimimizin bir hastalığı oldu bu. Yani kazandığın maçtan sonra sessiz kalacaksın. Kaybettiğin maçtan sonra hakem diye ortalığı yıkacaksın. Bu sadece Serdal Adalı'nın yaptığı bir şey değil. Bütün başkanlar yapıyor. En hakem diye konuşmayacağım, hakemden bahsetmeyeceğim diye gelen Ali Koç bile ilk başta geldiğinde hani Türk futbol ikliminin çok dışarıda bir başkanıydı. İşte Harvard'da eğitim almış birisinden bahsediyorsun. İşte Türk futbol iklimi adamı ne hale getirdi. Yani sonuçta gördük yani. Artık en son nelerle uğraşıyordu Ali Koç. Şimdi bugün Serdar Adan'ın bahsettiği durumda. Hakemlik bir şey bence de yok. Belki dediğin gibi Dušan Vlahović'in pozisyonu değerlendirilebilir. O da yarım yarım zaten hakemlerin görüşleri. %50-%50 ayrılmış durumda. Yani Fanatik'e mesela haberine göre Serdar Adalı malum güçler ki hepsini biliyorsunuz, izin verirlerse şampiyon olacağız. Ayrıcalık bir adalet bekliyoruz. Yarış eşit şartlarda geçsin yeter diyor. Ya ben burada malum güçler tarzında üstü kapalı açıklamalarda hani hepimiz bilmiyoruz yani. Kimi kastettiğini ben Serdar Adalı'nı bilmiyorum.
10: Tabii yani.
9: Hani varsa böyle bir şey çıkıp söyleyecek.
10: Yıllarca Ali Koç yönetimi de aynısını yaptı. Hep soruyordu yani, herkes soruyordu. Ya kimden bahsediyorsunuz, açıkça söyleyin. Ya herkes bilsin. Bilmiyor çünkü yani bir kesim. Ben bilmiyorum mesela kimden bahsediyor.
9: Aynen öyle. Ya aynen öyle. Yani hiç onu söyleyeyim. Ya Beyaz Futbol yayında Sinan Engin mesela açık açık sordu ya. Yapı kim başkanım dedi. Yani siz kimi kastediyorsunuz dedi. Ha buna verebildikleri tek bir cevap var. Yapının kim olduğunu, yapı bir kişi değil diyorlar. Yapı bir kişi değil. Yapının içinde işte tamam, merkez hakem kurulu da var.
10: Bunun da sorusu çok basit. Kimler o zaman? Ya vaktimiz var, sabaha kadar dinleriz. Hani
9: yani aynen mi? Bilmiyorum ya, yani isim vermek konusunda işte herkesin şu an daha dokunulabilir olduğunu düşündüğü bir Ferhat Gündoğdu var. Yani Ferhat Gündoğdu'nun ismini veriyorlar MYK başkanı. Tamam bu hakemler kötü. Tamam bu hakemler kötü. Ama hani başka hani hiç yani gördüğümüz hani bir isim yani var mı ya? İbrahim Hacı Osmanlı ile ilgili mesela niyette problem var mı? Geçen sene hani İbrahim Hacı Osmanlı ile ilgili mesela yani Fenerbahçe ile çok iyi ilişkiler götürdü. Hem Ali Koç döneminde hem Saadettin Sağan döneminde. Baktığında hiçbir yerde bir uzlaşı yapmaları mümkün mü? Trabzonspor'un başkanı yapmış birisi değil ama bu işi götürdüler. Galatasaray ile problemi vardı. Şimdi Beşiktaş'ın MYK ile problemi var. Herkesin problemi var. Zaten bu hakemler kötü. Ama dün üzerinde ben açıkçası maça müdahale edecek şey görmedim. Kendi fikrim. Serdar Adan'ın fikridir. Elbette saygı duyuyorum ama Beşiktaş'ta yenilgi sonrasında bu açıklamaların gelmesi normal. Çünkü yani gelmese bu açıklamalar, önümüzdeki hafta Galatasaray'ın başkanı kaybettiğinde, Fenerbahçe'nin başkanı kaybettiğinde açıklama yapsa o zaman başkan şununla suçlanacak. Diğer camiaların başkanları takımını koruyor. Sen niye korumuyorsun? Bence birçok kişi, birçok başkan, birçok yönetici bazen kendisi inanmadığı şeyleri bile sırf taraftar baskısıyla çıkıp söylemek zorunda kalıyor. Serdar Adalı'da da öyle ya da böyle şu an bir seçim var. Ama aday da çıkmasa vesaire de olmasa. Ama şimdi gerçekçi olmak gerekirse de şunu söylemek lazım. Hani bence bazen mevcut yöneticiler, mevcut başkanlar çok da inanmadığı şeyleri söylemek zorunda kalıyorlar. Sadece taraftarı konsolide edebilmek için.
10: Bu arada Hüseyin Bey'in, Hüseyin Mecit'in, o da sevgilerini iletmiş bizlerle birlikte, çok teşekkür ediyoruz. Bugün de kızı Merve'nin doğum günüymüş. Merve'nin de doğum gününü buradan kutlayalım. İyi ki doğdun Merve diyelim. Ramazan Bey'in bir mesajı var. Ramazan Bey, böyle bir mesajı okuyamam, direkt bana hakaret etmişsiniz. Yani bana değil, başkasına da etseniz hani, hakaret olduğu için okuyamam. Yani
9: çok ağır ve çok saygısız. Gördüm yani.
10: Ben şunu hatırlatacağım sadece. Yok, duygusal bir mesaj atmıştır. Beşiktaş puan kaybetti, üzgündür. Anlarım kendisini ama ya şöyle bir şey var. En son Ramazan Bey'den bu kadar sert bir mesaj daha hatırlıyorum. Ne zamandı biliyor musun Yunus? Ben Hasan Arat'ı eleştirdiğim zamandı. Başkanımıza sahip çıkmıyorsunuz. Şöylesiniz, böylesiniz diye.
9: İhraç etti Beşiktaş Hasan Arat'ı. Bir yıl geçici ihraç oldu Hasan Arat.
10: Bekleyelim Ramazan Bey. Peki bir başka dinleyicimiz diyor ki Vlahović penaltı değil mi? Beşiktaş maçlarında rakip takımın oyuncularının hakeme işte o kelimeyi söylemesi serbest mi demiş. Ama bakın az önce de söyledim. Vlahović pozisyonu çok net bir penaltı pozisyonu diyemeyiz. Yani izlenmeli miydi? İzlenebilirdi. Hakem takdirine bırakılabilirdi. Ama inanılmaz böyle net bir pozisyon diyemeyiz. Ama burada mesela haksızlık yapmaya gerek yok. Burada Vlahović pozisyonuna net bir penaltı diyorsanız, o zaman Beşiktaş-Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe'nin pozisyonlarına net bir penaltı demeniz gerekir. Ben ikisi için de gri pozisyon diyorum ve bir diğer tarafta da yani futbol anlamında gerçekten kötü bir Beşiktaş vardı. İyi olduğunda iyi demeyi, kötü demeyi de kötü günde de kötü demeyi bilmemiz lazım artık bence, değil mi Yunus?
9: Kesinlikle katılıyorum. Yani net bir şekilde katılmakla beraber yani %50 pozisyonlarda o zaman belki taraftarın tepkisi şu. Ya o zaman verseydi diye düşünüyorlar. Hani gri pozisyonu verseydi o zaman. Yani o da verilebilir, bu da verilebilir ama ya tam olarak zaten işte hakem görüşü yani var görüşü ya da baktığın zaman hani net bir şekilde bir fikir birliği oluşup 10'da 10 penaltı denseydi çok rahat bir şekilde eleştirirdik ama
11: Hakemlerin de ikiye bölündüğü bir durum. Hakem hocalarının ikiye bölündüğü bir durum. Yani bana kalırsa Vlahovic'in pozisyonu penaltı değil. Ama hani çok doğru özetledim bence. Yani Vlahovic'in pozisyonu penaltı diyorsa Fenerbahçe'nin de aynı şekilde pozisyonu penaltı demek lazım. Bu nedenle ya elbette dün o penaltı verilseydi maç bambaşka bir yerlere gidebilirdi. Ama hani bana kalırsa penaltı değil. Bir başkası gelir orada penaltı der. Ya ikiye ayrılan bir durum. O sebeple net bir şekilde maçın hakemi ya maçı Beşiktaş'tan aldı, Ahmet'e verdi demek bence doğru olmaz.
10: Peki son olarak Yunus, eklemek istediğin bir şey var mı? Milli ara öncesinde, artık uzun bir milli araya gidiyoruz ya, bu konuyu da artık eleştirmek gerekiyor bence. Ben hep milli takımların tarafını savundum. Milli takımları çok seviyorum dedim. Evet çok seviyorum da ya, Dünya Kupası yeni bitmiş, 20 günlük milli ara olur mu ya? Ya bu kulüpler ne zaman tempo yakalayacak, ne zaman adapte olacak? Hayır, saçmalık şurada Yunus, dönüyoruz milli aradan. Sonrasında 2 günde bir maç, 3 günde bir maç. Ya bu kadar sıkıştırmaya ne gerek var? 20 gün yapmayın milli arayı.
11: Kesinlikle, yani hani elbette milli takımlarımızı izlemek bir keyif, hiç şüphe yok, ama hani konuşuyoruz işte takımlar ilerleyecek, evet oyunları gelişecek diye de zaten takımların birçoğu işte oyuncu gönderiyorlar, 3 büyükler için söylüyorum, 4 büyükler için söylüyorum, birçoğu zaten oyuncu gönderiyorlar. Ya o kendi oyuncuları da antrenman yapma şansı ilk 11'de daimi oynayan oyuncularla çok olmuyor. Ya bu nedenle oyunun da gelişimi çok mümkün olmuyor, sakatlıkta cabası. Ya elbette hani milli ara önemli, elbette zaten futbolun bir parçası, ama döndüğünde de 2-3 günde bir, ki bu sene Dünya Kupası da yok. Hani yetiştirmek, geçen sene biliyorsun 31 Mayıs'ta bitsin diye hani her şey bir anda hani hızlı hızlı bitirildi. Ya bu sene öyle bir telaş da yok. Daha yaygın yapılabilir. 22 günden bahsediyoruz yani bir sonraki maçın oynanmasına. Çok ciddi bir süre. Zaten ligler yeni başladı. Yani çok, bence hani çok da anlamlı değil. Ama işte erkekler için de hep söylerler yani hani milli ara gerçekten erkeklerin hayatta en sıkıldığı dönem diye, gerçekten katılıyorum. Kadın futbol severler için öyledir, ama hani birçok insan, gerçekten şu an bizi dinleyenlerinden birçoğu hani hak verecektir. Yani milli aradan çok ciddi bir şekilde keyif almıyoruz yani. Çok uzun milli aralarda kopuşlar sağlıyor. Ha, bu nedenle 20 gün aslında bir nevi futbol severlerin, kendi milli takımımızın maçı hariç olarak söylüyorum, %80'inin futboldan uzaklaştığı bir evren ve 20 gün hani bence gerçekten anlamlandırılabilir değil.
10: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
11: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
10: Teşekkürler. Yunus Aydın bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Reklamlara gitmeden önce, reklama gitmeden önce sizlerden gelen
12: şu an bu konferans
10: mesajları da okuyalım. Eksik bıraktığımız bir mesaj olmasın. Tabii yoğun puan kaybı olan bir hafta takımlar açısından ve mesajların yani biraz sertliğini de anlayabiliyorum. Yok Ramazan Bey, kusura bakmıyorum ya, ben de dediğiniz gibi ya, ben de Beşiktaş taraftarıyım biliyorsunuz zaten ve ya ben de üzgünüm. Hani onu anlamanızı isterim. Ben de memnun değilim ama doğruları da söylemek gerek, objektif olmak gerek burada. Yani maçın başından sonuna kadar 3 puan alacak bir taraf varsa, ki beraberliğe de gidebilirdi bir yerde, ama 3 puan alacak bir taraf varsa futbol anlamında bunu hak eden taraf Ahmetspor'du. Yani Salih Özcan'ın yaptığı, ya merkezi defansif orta saha oyuncunuzun bu kadar hatalı performans gösterdiği, bu kadar 2 golde direkt doğrudan alarm verdiği bir mücadele. 2 golde direkt yani asisti yaptı neredeyse. Sonrasında kalecinizin, sezon başından beri övdük ama iyiyi kötüye de kötü demek gerekiyor. Kötü maçta iyi diye deyip övmeyeceksek burada neden öveceksek burada neden duruyoruz? Uzak mesafeden o 2 golü, gelen 2 şutu da kaleye alması, daha maçın başında Beşiktaş'ın düşmesi. Yani bütün bu varyasyonlara baktığımızda 3 puanı hak eden taraf Ahmetspor'du. Teşekkür ediyorum ama mesajınız için de. Beşiktaş kötü oynayabilir ama hakemi yenmek zorunda değil. Vlahovic pozisyonuyla Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonları ne alakası var? Onların birisi dışarıda, birisi içeride mevzusu. Diğeri de ele gelip gelmediği net görüntü yoktu. Eski hakemlerin neredeyse hepsi penaltı kırmızı dedi Vlahovic pozisyonuna. Bakın ben de penaltıya daha yakınım. Ama Beşiktaş hakem yüzünden kaybetti demek bana büyük bir haksızlık gibi gelir dün. yayınlar Salih Özcan'ın yedirdiği golün aynısını bize yedirmişti Fenerbahçe'ye Genduzi demiş İrfan Bey. Abi merhaba, iyi yayınlar. Ahmet Spor'a stat cezası gelecek mi? Stat haddinden fazla doluydu ve video kayıtları var. Stada kapılar kapandıktan sonra giriş yapıyorlar. Ambulans yolunda bile taraftar vardı. Ben ona ek olarak şunu ekleyeyim, şunu da anlamadım. Ya yanlışlıkla yapılan bir şey tamam, ama bu yanlışlığın olmaması gerekiyor. Profesyonel seviyede bir üst ligde bu yanlışlığın olmaması gerekiyor. Beşiktaş atak yaparken ya sular çalıştı ya bir anda. Oyun durdu ve o zemin ıslandı. Tamam, çok fazla bir vakit kalmamıştı ilk yarının bitmesine. 5 dakika 6 dakika ama üst düzey profesyonel birlikte olacak iş değil yani. Göksel'in psikolojileri bozuk olduğu için herkese hakaret görmüyor. Yani öyle de demeyelim. Teşekkür ediyorum destek mesajınız için. İzmir'den Ahmet Bey, Fenerbahçeliyim. Trabzon Galatasaray maçının hakemi uzun yıllar sonra kral çıplak demiştir. Okan Buruk'un 2096 gün sonra kırmızı görmesi, oyuncunun kırmızı görmesi. Buna da katılmıyorum Ahmet Bey. Bu arada birebir diyalog şeklinde gidiyorum. Katılmıyorum katılmıyorum şeklinde olmuş olabilir, özür diliyorum ama bir tartışma ortamı olduğu için, sizlerle bir samimiyetimiz olduğu için böyle yapıyorum. Yani buna da katılmama nedenim şu: ya muhtemelen aynı hakeme geçmiş maçlara bakalım. Galatasaray'a işte yardım ediyor falan şeklinde çok paylaşım görürüz. Hani aslında Galatasaray kötü oynadı, Okan Buruk kırmızı kart gördü ve hakem de çıkarttı kırmızı kartlık bir şey olduğu için. Ya bundan, bunun dışında bir şey yok aslında. Hani bunun üzerinden bir anlam okumaya veya geçmişe gitmeye gerek yok. Okan Hoca geçen yıl hep puan farkını açmak istiyoruz dedi, bu yıl ağzından hiç duymadık, neden acaba demiş bir dinleyicimiz. Oponk sorulmuş, geç gördüm, özür diliyorum. Yayınlar diliyorum. İzmir'den Ercan. Amespor doğru yapılanmayla birlikte çok daha iyi yerlere gelecektir ve stat kapasitesi yeterli değil. Düşünün, 4 iç saha maçında bilet başvuru sayısı her maç ortalama 350 bin demiş bir dinleyicimiz. Mesajlar gerçekten birikti, yer vereceğiz. Şimdi reklama gidelim, reklamların ardından geri dönelim. Niye zoruna gidiyor ki Göksel'in demiş Mehmet Bey. Ne zoruna gidiyor Mehmet Bey? Üstte bir şey yazdıysanız gözükmüyor. Yazarsanız cevap veririm. Şimdi reklamlara gideceğiz ama sadece niye zoruna gidiyor ki Göksel'in dediğiniz geldi. Yani bu mesaj geldi sadece bana. Onun bilgisini verelim. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Furkan Uzun birazdan bizimle birlikte olacak. Yaşar Bey'in bir mesajı var. Yaşar Bey, okuyayım mesajınızı. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Nihat Kırmızı fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Medya olarak bunları ne zaman konuşacaksınız? Ama yani şey demişsiniz, Galatasaraylı olması sizi hiç rahatsız etmiyor mu, korkmayın bir şey olmaz konuşun falan demişsiniz de Yaşar Bey, siz uzun süredir dinleyicimizsiniz. Ben bu olaylardan pek anlamıyorum, beni az çok tanıyorsunuzdur. Ya anladığım bir olay olsa konuşayım ama hukuk olayı, hani bu konularda konuşmak da çok bilmeyen için doğru bir şey olmaz. Hani ahkam kesmeye gerek yok biliyorum diye, bilmiyorum ben bu konuları. Bilen programcılarımız, bilen konuklarımız oluyor, bağlanıyorlar. Aydın Cingöz olsun, Aydın abi bu konularda çok uzman. Tahir abi olsun, Tahir Kum olsun, onların yaptığı programlarda radyomuzda bulabilirsiniz ama benim burada bilmediğim bir şey bilmiş gibi konuşup sonrasında ahkam kesmem sizleri kandırmak olur ve her zaman bu konularda da bunu söylüyorum. Bilmediğim bir konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Futbol içerisindeki konuları konuşuyorum ben daha çok. O yüzden yani. Yani bir art niyet aramayın lütfen. Selamlar, Türk futbolunun sorunu kimsenin objektif olmaması. Örneğin Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın hakemin VAR'a gitmeden kırmızı kart verilmemesini eleştirdi. VAR'dan sonra kırmızı verildi, haklıydı. Keşke devamında Sané'ye atılan tekmede verilmeyen kırmızı kartı da söyleseydi. Hatta VAR'a bile gidilmedi. O pozisyon es geçildi demiş Varol Bey. Şöyle ekleyeyim, benim de dikkatimi çeken bir İsmail Kartal'ın demeci vardı. Bir penaltı pozisyonu soruldu. Yani şimdi 8-0'lık maçta da çıkıp hakem eleştirmeye gerek yok falan gibisinden bir cevap verdi. Bu da yanlış. Mesela bir duruş varsa burada, kazansanız da kaybetseniz de veya hangi tarafa olursa olsun, bunu dillendirmek lazım. Biz bugün 8-0 kazandık. Bir penaltımız verilmemiş, çok konuşmaya gerek yok. Sonra 2-2 biten bir maç veya 2-1 yenildiğiniz bir maçta aynı pozisyon olunca ortalığı da yıkmaya gerek yok o zaman. Hani hatadır olur deyip geçmek gerekir. Ben buna da katılmıyorum. Nurullah Bey, çok teşekkür ediyorum. Her konuda herkes konuşmasın abi, zaten sen bu konuda en iyisini yapıyorsun. Bırakalım işini bilenler konuşsun bu konuda demişsiniz. Teşekkür ederim ya, sizleri kandırmak istemem yani. Hani çünkü bizim ülkede biliyorum demek çok kolay. Bilmiyorum demeye çekiniyor herkes. Ya sanki Galatasaray kötü oynadığı için Trabzonspor sanki hocasının takımının bir başarısı taktiği yok gibi lanse edilmesi neden? Onu açın, neden yedek olduğunun konuşulmaması normal mi demiş bir dinleyicimiz. Birazdan Furkan Uzun bizimle birlikte olacak. Konuşacağız onları da. Selam, ben Eyüp Milli Arada. Milli takımımızın kaç maçı var demiş dinleyicimiz. 3 maçımız var Eyüp Bey. İkisi içeride, biri dışarıda. İlk olarak iç saha maçları. Cuma günü Fransa ile oynayacağız. Pazartesi günü İtalya ile oynayacağız. Sonrasında da Belçika deplasmanımız var. Şöyle bir atladığım mesaj var mı diye bakıyorum hemen hızlı hızlı. Sonrasında

Bir gelen mesajlara kadar indim yani, ben de hızımı alamadım şu anda. Teşekkür ediyorum bu arada, gerçekten çok fazla mesaj gönderdiniz. 0212 273 10'un her zaman mesajlarınızı da WhatsApp hattımız üzerinden bekliyoruz tabii ki. Göksel'in Bey, hayırlı yayınlar. Beşiktaş Fenerbahçe'yi yendi. Temaslı sert futbol bu sefer rakibinden görünce yıldı, yenildi. Fenerbahçe bu sert futbola ve temaslı futbola rakipleri karşısında kesinlikle cevap vermesi gerekiyor. Şampiyon olmak istiyorsa, demiş Mustafa Bey. Şunu da ekleyeyim, Beşiktaş'la ilgili dediğinize katılıyorum. Hatta savunma arkasında da çok fazla boşluk verdi. Marsilya maçında da benzerlerini vermişti Beşiktaş ama orada iç saha avantajıyla sonrasında maçı koparma fırsatı olmuştu ama Ahmet Spor 4'ü 5'i de atabilirdi gerçekten. Öyle pozisyonlar olmadı değil. Karşı karşıya Nübel'in çıkarttığı pozisyonlar var. Merhabalar, aslında atladığımız olay şu: daha öncesinde Fenerbahçe 3-0 ya da 4-0 öne geçtiği maçlarda iyi oyununu devam ettiremeyip sonrasında 3-2 ve 4-2 gibi skorlarla maçı bitiriyordu. Taraftarın sevindiği olay bu oldu bence ve biz bile maçı izlerken tek dediğimiz şuydu: acaba Fenerbahçe ikinci yarı oyunu bırakacak mı, oyundan düşecek mi, yoksa aynı şekilde devam edecek mi, demiş Adem Bey. Ya bu arada şey mesajlarını da çok görüyorum ama ben katılmıyorum, işte rakibe saygısızlık oldu, o kadar atmasaydık falan şeklinde. Bence yani rölantiyi almak, bilerek atmamak çok büyük saygısızlık rakibe. Tam tersi olsaydı saygısızlık olurdu bence. Merhabalar, dün maçtaydım. Fenerbahçe ikinci dakikada penaltıyı kazandı. Golü attı. Taraftarı arkasına alarak kazandı. Eyüp Spor'un tüm planları bozuldu ama Ederson'un 5 kurtarışı var ve 4 tanesi kritik kurtarış. Skora aldanmamak gerek diye düşünüyorum, demiş bir dinleyicimiz. Bence devre arasında Lukaku 1+1 sözleşmeyle geldiği için ya sözleşmesi dondurulacak ya da bir başka kulübe gönderilecek. Çünkü herkes biliyor ki Lukaku'dan hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye katkı alamayacağız, demiş bir başka dinleyicimiz. Abdülkerim eleştirileri var. Bir dinleyicimizden Abdülkerim Bardakçı eleştirileri var. Yaşar Bey, iletirim. Ya o konuda program yapanlara iletirim. Ama dediğim gibi hani benim alanım değil. Dünkü müsabakada merdiven boşluklarının doluluğuyla ilgili görüş bildirdiniz mi? Az önce bir dinleyicimizin mesajıyla konuştuk. Görüntüler de vardı yani, stada kaçak giren çok fazla insan vardı. Bakalım bu konuda bir yaptırım gelecek mi? Bir sevk veya bir stat kapatma, seyircisiz oynama gibi bir ceza gelecek mi? Avusturya'dan selam olsun, demiş Cemil Bey. Bizden de selamlar. Fenerbahçe taraftarının sevinci, coşkusu 8-0'lık skordan değil. Sevinci ve coşkusu geçen sene puan kaybettiğimiz Eyüp Spor stoperinin yaptığı terbiyesizliğe verilen cevap olarak görülüyor. Ya da ben öyle düşünüyorum, demiş Cemil Bey. Anıl'dan bahsediliyor. Abi, dünkü açıklamadan çıkarttığım şey, hakem bizim ligimizde sadece bahane aracı olarak kullanılıyor, demiş bir başka dinleyicimiz. Yani kesinlikle katılıyorum Ayhan Bey, aynı fikirdeyim tam olarak sizinle. Peki, bağlantımıza geçelim. Muhammed Furkan Uzun bizimle birlikte olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Karar Gazetesi'nden Muhammed Furkan Uzun bizimle birlikte. Furkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Köksemen, merhaba, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Trabzonspor Galatasaray karşısında sansasyonel bir galibiyete imza attı. 4-0'lık galibiyet ve Thomas Rice'ın ilk mücadelesi. Bir reaksiyon bekliyorduk Trabzonspor'da ama bu kadarını bekliyorum diyen yalan söylüyordur diye düşünüyorum. Çünkü ya maçın başından sonuna kadar skordan bağımsız söylüyorum, Trabzonspor'un kazanacağı o kadar belliydi ki ya maçın başlama düdüğüyle bunu zaten hepimiz biliyorduk. Kaç kaç bitecek acaba gibi görüyorduk. Oyun bize hemen onu gösterdi. Gidişat da 4-0 oldu. Daha da fazla olabilirdi. İlk olarak senin değerlendirmeni alalım. Nasıl değerlendirirsin karşılaşmayı?
1: Tabii dediğin gibi yani Trabzonspor için bu maç çok önemli bir maçtı. Çünkü ilk 5 haftada 2 yenilgi almışsınız ve rakibinin sizi yenmesi halinde puan farkı 9 olacak ki rakibiniz son 4 sezon şampiyonu, son 4 sezonun birlikte oynayan takımı. Dolayısıyla kaybettiğiniz senaryoda o puan farkının kapanma ihtimali çok düşük olacak. Bu bir gerçekti. Ve Trabzonspor, affedersiniz, Trabzonspor bunun farkında olarak maçın birinci dakikasından itibaren maçı kazanmak istediğini gösterdi ki hakikaten senin dediğin gibi zaten maçın başında bir gol buldu. Sonrasında

ikinci gol, üçüncü gol yerlerden farklı bir yoktu gitti ve 4-0 kazandı. İkinci yarı aslında çok hani hazırlık maçının imbaliyle geçen bir maç oldu. Çok düşük tempoda. İki rakibin de aslında kendini çok yormadığı bir maç oldu. İkinci yarı maçın ikinci yarısı da öylesi oynanan bir maç oldu tabiri caizse. Ama ilk yarıda Trabzonspor topla çok az oynamasına rağmen daha doğrusu pas pas yapmasına rağmen maçta galibiyet ulaşan taraf oldu ki burada Onana'ya bir ayrı parantezlaşmak gerekiyor. Spor 1-0 iken yaptığı bir kurtarış var. Jakobsen şutu. Orada toparlara gitse farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Yani belki de Trabzonspor kazanabilirdi ama farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Oradaki kurtarışıyla Trabzonspor'u gerçekten galibiyete ulaştıran isimlerden biri oldu. Sonrasında yine Galatasaray'ın duran topla bir pozisyon oldu. Çizgiden topu çıkar. Yani şöyle, Trabzonspor forvetinden kalecisine, işte Salah'ından Piras'a kadar bu maçın ne kadar önemli olduğunu aslında farkında olarak sahaya çıktı ve her bir oyuncusu maçı kazanmak için kendine düşen her şeyi yaptı. Ve günün sonunda da Trabzonspor rakibine çok sansasyonel bir skorla mağlup etti ki bu Okan Buruk döneminde Galatasaray'ın Süper Lig'de aldığı en farklı, en ağır yenilgi oldu. Ki dediğin gibi çok daha farklı olabilirdi. Jo'nun vuramadığı bir pozisyon var. Salah'ın kaçırdığı bir pozisyon var. Yani tabiri caizse 6-0'da bitebilirdi. Ama tabii ki Galatasaray'ın da Sané'nin bana kaçırdığı var. Çizgiden çıkarttığı Jo'nun pozisyonu var. Jakobsen'in pozisyonu var. Tüm bunlar Galatasaray adına etkili pozisyonlar ama Galatasaray'ın genel olarak pozisyonlarına baktığımız zaman yani çok fazla pozisyon yoktu Galatasaray'ın. Bir tane Jakobsen pozisyonundan bahsediyoruz, Akan'ından bahsediyorum. Bir tane de Sané'nin şutu var. Ama Trabzonspor daha etkiliydi ve özellikle şöyle bir tablo sergiledi Trabzonspor. Topu rakibine bıraktı ve iyi kapanarak bulduğu toplarla direkt olarak rakiplere gitti. Yani baktığı zaman Trabzonspor aslında çok çok iyi bir oyun ortaya koymadı ama akıllı oynadı. Doğru, kendine göre doğru bir plan ortaya koydu ki çünkü Thomas Reich, sen de olan yayınlarımızda da bahsetmiştik. Bu okuma çalıştırdığı dönemde de yine bu şekilde başarılı olmuştu. Topu rakibine vererek topun arkasına geçen ve bulduğu pozisyon, bulduğu toplarla direkt olarak rakiplere inme düşüncesi taşıyan bir oyun anlayışı. Ve o oyun anlayışıyla birinci gol mesela öyle geldi. Taştan Galatasaray takımı taş kullandı. Mustafa Espiyalaç aldığı topu bir uzun pasla sala attı ve gol geldi. Son gol yine bunun bir benzeri. Ozan Tufan orada müthiş bir defans arkasına pas attı. Ve Salah'a bardak sattı. Türkiye'nin bardak şey istemeyince skor 4-0 oldu. Üçüncü gol Özelan baskısıyla gelmişti ki bunu senle olan yine yayınımızda söylemiştik. Masraş'ın takımları özellikle Bochum, Bundesliga ve Bundesliga 2'de PPDA değerinde Almanya'da çok başarılı bir takım olmuştu ki dün oynanan, pardon, cumartesi akşamı oynanan Trabzonspor Galatasaray maçında da Trabzonspor bu sene tüm ilk yarılarda en başarılı PPDA değerine ulaştı. Bu aslında takımın önemli baskısına ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir değer ki burada bence önemli olan nokta Jules'un ilk 11'de oynaması, onun için onun yedek kalmasını. Çünkü Jules'le oynadığınız zaman defans arkasını kurtarabilirsiniz, ön alan baskısı yapabilirsiniz. Dolayısıyla size farklı oyun repertuarları sunuyor ve daha da takımın oyunu hızlandıran bir oyuncu. Trabzonspor takımının ön halkına baktığımız zaman Jules, Mucci, Salah, Saviola bunlar da hepsi hızlı oyuncular ve bir kontra veya bir ön alan baskısında tehlike yaratabilecek oyuncular. Dolayısıyla Trabzonspor hocanın oyun felsefesine paralel bir oyun anlayışı ortaya koydu ve günün sonunda da maçı kazanmayı hak etti gerçekten. Burada Samioğlu'nun da çok şıklı bir var. Onu da ayrıca parantılaşmak gerekiyor. Çok yüksek bulan servis bedeliyle transfer edilmişti sezon başında 11,5 milyon euro karşılığında. Ve sezon başında biz onun eski hocası Luis Pinto'yla röportaj yaptığımızda oyuncunun tarzından Jeremy Doku'ya benzediğini söylemişti. Ve biraz daha son vuruş kalitesini geliştirmesi halinde çok daha büyük takımları, Avrupa'nın çok daha büyük takımlarında onu yiyebilecek bir oyuncu olduğunu göstermişti ki bence Galatasaray maçında orada etkiledi. İnşallah yaptığı çok enteresan bir çalım var ki o pozisyonun devamında Jules topa vuramadı. Bu süre bir tören gol olacak dedi. Attığı gol çok çıktı yine sanıyordum. Dolayısıyla dediğim gibi Trabzonspor kalecisinden forvetine orta sahasından ki orta saha demişken Fabinho bu maçları kariyerinde bu tip maçları oynamış. Birçok defa oynamış. Şampiyonlar Ligi'nde finaller olmuş. Brezilya milli takımında oynamış. Ve Arabistan gibi aslında futbolun

0: Yani Avrupa'ya oranla düşük tempolu oynanan bir liginden gelmesine rağmen hakikaten geldiği günden böyle fark yarattı. Bence mesela Trabzonspor takımında orta sahada Galatasaray maçında olmasaydı Trabzonspor takımı büyük sorunlar yaşayabilirdi. Ama Fabinho gerçekten müthiş bir sigorta takımı. Müthiş bir sigortası. Dolayısıyla dediğim gibi Trabzonspor takımı kalecisinden forvetine bu maçın ne kadar önemli olduğunu bilincine sahip çıktı. Ve günün sonunda da çok da iyi oynamasa da akıllı bir oyunu, doğru bir oyun anlayışı, doğru bir pürgüle ve rakibini iyi kapatarak maçı kazandı.
1: Ve Trabzonspor için de hem lige dair hem de konferans ligine dair umutlar yeniden yeşerdi desek herhalde yanlış olmaz değil mi?
0: Tabii ki, çünkü yani şimdi nasıl kazandığınız da önemli. Şimdi Trabzonspor bu maçı 1-0 kazansaydı veya işte 2-1 kazansaydı, biraz böyle yani zoraki bir şekilde kazanmış olsaydı tabii ki yine bu önemli bir galibiyet olurdu, ama bu kadar sansasyonel bir etki yapmazdı. Çünkü siz son 4 sezonun şampiyonluğu 4-0 yeniyorsunuz ki bir o kadar aşağı yukarı kazandığınız gol fırsatları var ve rakibiniz 4 yıldır hatta uzun zamandır beraber oynayan bir takım. Ki bu dönemde Liverpool gibi takımları, Juventus gibi takımları mağlup etmiş ve Avrupa'da oynanan baskısıyla belki de Avrupa'nın şu an en başarılı takımlarından biri olarak tarif edilen bir takım. Dolayısıyla böyle bir takıma sadece iki tane pozisyon vererek ve 4 gol atarak mağlup etmek tabii ki Trabzonspor için yeni bir başlangıç. Trabzonspor için aslında şu soruyu da sordurtuyor. Trabzonspor neden şampiyon olmasın ki bu sene? Çünkü bakıldığında Onana bence bu sezonun şu ana kadar periyodunda en iyi kalecisi, Vivo en iyi stoperlerinden biri, sağ stoperlerinden biri, şu an mevcut durumu bence form olarak en iyi sağ stoperi Salah. Şu an zaten gol kralı, ama onun dışında da hem ofansta hem defansta 34 yaşında olmasına rağmen takıma gelen müthiş bir süper yıldız. Fabinho keza öyle. Dolayısıyla Trabzonspor'un Galatasaray karşısında aldığı galibiyet ligin bütün dengesini bozan ve Trabzonspor'un da şampiyonluk yarışında en az rakipleri kadar çok ciddi derecede bir aday olduğunu gösteren, bununla beraber de Trabzonspor kadro sorunu aslında iyi bir kadro, kaliteli bir kadro ve hem ligde hem Avrupa'da başarılı sonuçlara imza atabilecek bir kadro olduğunu gösteren bir durum oldu. Burada Trabzonspor'un aslında şu yerde bir avantajı var. Konferans liginde 6 maça çıkacak. Rakipleri daha fazla maça çıkacak. Dolayısıyla şimdi Avrupa dönüşlerindeki takımlarımız biliyorsun. Erdoğan sorun yaşıyor mesela. Bunu dün akşam Beşiktaş'ta gördük. Orayı da değiniriz zaten de. Yani takımlarımız Avrupa dönüşlerinde dönüş yaşadığı için Trabzonspor'un Avrupa'da 6 maça çıkacak olması aslında kendisi açısından şu durumda bir avantaj. O bakımdan Trabzonspor takımı Galatasaray karşısına aldığı galibiyetle bu sezon şampiyonluk yarışında en az rakipleri kadar ihtimalinin olduğunu gösterdi. Ki bildiğim gibi yani bence ona da bu sezonun bence en iyi kalecisi. Geçen sene de çok iyiydi ama bu sene hakikaten hem kilo olarak da geçen senenin biraz daha gerisinde yaklaşık olarak 10 kilo azı var geçen sezon oranında. Onana, Liu, Fabinho diyoruz, Salah diyoruz. Daha burada Batogo gelecek ki, Jamal gelecek ki. Bu iki oyuncu Trabzonspor için çok önemli oyuncular. Dolayısıyla Trabzonspor takımı ama belli bir şekilde kendini milli araya iyi bir şekilde bence attı. Aslında kaotik bir sezon başlangıcı oldu. Fresh Moroş gelince, Ahmet yenilince şey derken biraz böyle kaotik bir atmosfer var ama.
1: Ama işte erken müdahale nasıl yani erken teşhisine hayat kurtarıyor görüyoruz burada Trabzonspor'da. Ya çünkü bak ne Avrupa gitti şu anda ne lig gitti, hiçbir havlu atma durumu yok. Bir teknik direktör değişikliği oldu, erken bir hamle gibi gözüktü ama başarılı bir hamle oldu değil mi?
0: Kesinlikle, hatta bu şu anki durumdan Trabzonspor biraz daha iyi durumda olabilirdi. Çünkü geçen hafta Konya'ya mağlup oldu. O maç belki o maçtan önce bir teknik adam değişikliği yaşanmış olsaydı bugün Trabzonspor'un takımının 3 puan daha fazlası olabilirdi.
1: Evet ya, ben de onu anlamadım mesela. Neden Trabzonspor teknik direktörsüz çıktı Konya Spor maçına? Yani getirilebilirdi Thomas Rice o maça.
0: Kesinlikle. Ya orada herhalde şöyle düşündüler. Hani gençler biliri 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup edince herhalde çok ciddi soru işaretleri oluşturuyor düşünüyorum. Çünkü hani acaba delirtmiş olabilir o galibiyet, ama gördüğümüz üzere o galibiyet yanıltıcı bir galibiyet oldu. Ve Konya maçında Trabzonspor kötü oynadı. Bunu kabul etmek gerekti. Hak ettiği bir mağlubiyet var. Ama teknik adam değişikliği sonrasında Trabzonspor'un oyun anlayışında da bir değişiklik olduğunu gördük Galatasaray karşısında ve senin dediğin gibi erken eşit, erken değişiklik hayat kurtardı Trabzonspor açısından. Çünkü şu an bakıldığında Galatasaray'ın 13 puanı var. Son 4 sezonun en başarılı takımı. Fenerbahçe'nin sanırım yine 10 puanı var. Beşiktaş'ın 12 puanı var. Yani aslında bütün takımlar şu an eşit durumda. Yarış dolayısıyla yeniden başlıyor. Ama burada Trabzonspor'un bir avantajı var diğer ekiplerin oranında. Tim gibi, Batok

0: bunun gibi çok çok önemli. İki oyuncusu milli arada düşündü. Trabzonspor'a geri dönecek sakatlıklarından dolayı. Uzun zamandan beri Atakoy mesela Mart ayından beri oynamayan bir oyuncu. Dolayısıyla top önemli bir eksiklik Trabzonspor açısından. Dolayısıyla Trabzonspor açısından cumartesi akşamı saat 10 itibariyle lig yeniden başladı ki burada Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray takımına zaten derbi maçlarında ne kadar başarılı, özellikle derbi maçları değil büyük maçlar genelde Avrupa'nın tüm maçlarını katarsak büyük maçlarda çok başarılı bir takım olduğunu ayrıca söylemek gerekir ve yine dediğim gibi 4 sezonluk Okan Buruk Galatasaray birlikteliğinin en ağır yenilgisine alan takım Trabzonspor takımı oldu Galatasaray karşısında. Dolayısıyla tüm bunları düşündüğümüz zaman hakikaten çok
1: sansasyonel
0: bir
1: galibiyet
0: oldu.
1: Tabii. Yani buraya eklememiz gereken bir de Beşiktaş maçı var. Tabii 5-0'lık maç, o da ağır bir yenilgiydi Okan Buruk açısından.
0: Evet, o da Süper Kupa maçı olduğu için.
1: Ama sen, işte onun olumlu bir yansıması olmuştu mesela Galatasaray'a, hatırlarsın.
0: Oradan ayağa kalkıp şampiyon olmuşlardı ki ondan birkaç hafta veya işte bir hafta sonra Young Boys'u da elenmişti Galatasaray. Üst üste iki kötü sonuç almasına rağmen sezonun devamını şampiyonluğa tamamlamıştı. Ama şu durumda bakıldığında Sportif Lisbon'dan sonra yine sert bir yenilgi. Tabii ki bu da bir soru işareti.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki, yayınlar, bir Galatasaray taraftarı olarak Okan Buruk hocamıza yapılan eleştirilerin gereğinden fazla abartıldığını düşünüyorum. Oyuncuların yaşadığı problemleri ve onların da insan olduğunu bazen unutuyoruz. Antrenmanlarda hazır olup olmadıklarını bizden daha iyi görüyor Okan Buruk. Hocamıza güvenmeyeceksek kime güveneceğiz? Tabii ki taktiksel sorunlar yaşıyoruz ama desteğe devam. Sevgiler diyor Almanya'dan Ferit Bey.
0: Ya tabii ki sonuçta Okan Buruk Türkiye'nin son 4 yılında şampiyon olan teknik adamı ve geçen sene zaten Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi skorlar imzalamış bir teknik adam. Kimse bence Okan Buruk için kötü teknik adam veya başarısız teknik adam bilemez. Ama bence Galatasaray maçındaki, pardon, Trabzonspor maçındaki tercihleri çok tartışmaya açık tercihlerdi.
1: Ya şu da mesela, Furkan araya giriyorum ama şu da bana çok saçma bir şey gibi geliyor. Yani çok fazla duyuyorum, argüman gibi geliyor. İşte biliyorlar Türkiye'de futbol öyle oynanmıyor falan diye Okan Buruk'a İşte bilmem nereden teklif gelmiş bir yerden falan. Ya Türkiye'den hangi hocaya nereden teklif geliyordu da Fatih Terim haricinde? Sadece Türkiye şampiyonluğuyla gelmiyor teklifler. UEFA kupasını aldığı için Fatih Terim'e gitti o teklif. Yani mesela Lusinelli örneğini vereyim. Adam Tun'la şampiyon oldu İsviçre Ligi'nde. Peri rüyası yani. Tun'la şampiyon olmak gerçekten çok büyük iş. Anca Union Berlin'e gitti, oradan da kovulmak üzere şimdi. Yani hani sanki Türkiye'de hocalarımıza teklifler yağıyor, şampiyon hocalarımıza gibi bir durum söz konusu değil ki zaten. Bu nasıl bir argüman anlamış değilim.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani bugün mesela Tedesco, Almanya'da Bundesliga'da çok başarılı bir teknik adamdı. Ki sanırım Leipzig'de Avrupa'da bir başarı elde etmiş diye hatırlıyorum. Ama gidebildiği takıma bakıyorsunuz İtalya'da bulunmuyor.
1: Yani ki kovuldu.
0: Evet, kovuldu aynen. O da geçen hafta görevine son verildi. Dolayısıyla şunu kabul etmek gerekiyor. Avrupa futbolunda Türk teknik adamlara karşı bir yani Türk teknik adamları Avrupa teknik adamlarının karşısında bir sıfır yenik durumda. Bir sıfır yenik durumda.
1: Ligimizin kalitesinden kaynaklanma biraz da.
0: Tabii ki. Yani yoksa
1: Suudi Arabistan'dan bir teknik direktör alındığını görüyor musun? Orada da yıldız oyuncular oynuyor ama ben görmedim hiç.
0: Kesinlikle. Dolayısıyla zaten sen de bahsettin yani Fatih Terim'den bu yana Avrupa'ya giden bir teknik adamımız yok. Halbuki Şenol Güneş, Fatih Terim, bunlar Avrupa'da birçok takıma çalıştırılacak teknik adamlardı. Zaten Fatih Terim bir yana Fiorentina'ya çalıştırdı ve başarılı oldu da yani Şenol Güneş olsun, işte ne bileyim Okan Buruk bence şu an mesela İtalya'da çok rahat takım çalıştırabilir. Çünkü şu an İtalya ligine seviyesine baktığımız zaman hani dünyanın en iyi ligi değil ki Okan Buruk Inter gibi bir takımda mı oynamış bir futbolcu?
1: Dolayısıyla... Burada yanılgı şu Furkan bence. Verilen örnek ya, kötü niyet olduğunu belirtiyor zaten. Verilen örnek şu oluyor işte. Fenerbahçe'de Tedesco'ya geliyor. Beşiktaş'tan işte tamamen sallıyorum şu an 2008'deki Carlos Carvalho ile geliyor falan şeklinde. Öyle bir örnek ama onlar yabancı bir teknik adam şimdi. Yabancı teknik adamı zaten buraya zar zor ikna ederek getiriyorsun ve tabii ki iş bulabilir. O adamın bir Premier Lig geçmişi oluyor veya bir yerellik, Portekiz Ligi bilmem ne ligi geçmişi oluyor. Yani yerli bir teknik adamla yabancı bir teknik adamın dışarıda iş bulmasını karşılaştırmak bence hiç adaletli değil ki, zaten bilerek yapılan bir şey bu yani. Algı yapma dediğimiz şey tam da bu.
0: Kesinlikle orada çeşitli bağlantılar da var. Yani menajer bağlantısı olabiliyor veya işte hocanın kendi çeşitli bağlantıları olabiliyor. Mesela Samsunspor 2012 sezonunda küme düştüğünde hocası Petkovic'ti. Petkovic daha sonra Lazio'ya gitti. Şimdi Okan Buruk Petkovic'den kapı mu? Veya işte Petkovic Lazio'ya gidiyor, Okan Buruk 4 yıldır şampiyonluk takıma gidemiyor mu?
1: Şimdi Arda Turan örneği var. Arda Turan futbolculuğu olmasa, Atletico Madrid, Barcelona'sı olmasa Şahtar Arda Turan'a güvenmezdi. Bir projeydi. Bir kumar oynadılar. O kumar tuttu. Arda Hoca gerçekten çok başarılı ama başarılı olmadığı bir senaryoda, yani bu futbolculuk geçmişinden dolayıydı.
0: Kesinlikle katılıyorum. Dolayısıyla maalesef belki de ligimizden de kaynaklı da olabilir. Bu veya şimdi ligimizin henüz Avrupa'da kendini kanıtlamamış bir lig olmasından da kaynaklı olabilir. Bu ligde görev almış Türk teknik adamlara karşı bir mesafe olduğunu söyleyebiliriz. Yani bugün Carlos Carvalho Portekiz Ligi'nde birçok takımı çalıştırdı. Şimdi Portekiz Ligi çok büyük bir lig değil ki. Okan Buruk da orada istiyorsa çok rahat takım çalıştırabilir. Yani Vitor Pereira burada Porto'yu çalıştırdı. İşte Premier Lig'de Nottingham Forest'i çalıştırdı vesaire. Hani bunları çalıştırmış olması, onu ligimizde Şahal Güneş'ten, Okan Buruk'tan veya işte birçok diğer teknik adamlardan iyi bir teknik adam. Yapmıyor. Bir çeşitli bağlantılar var. Hocanın kendi bağlantıları var. Yani birçok unsur var burada. Dolayısıyla Türkiye'de herhangi bir teknik adam başarılı olup Avrupa'dan teklif almaması bu hocayı kötü.
1: Şenol Güneş'in bu arada ayrı bir hikayesi var Furkan. Orada gerçekten hiç anlamlandıramadığım çok komik bir olaydı. Bir ara hatırlarsın, Trabzonspor, Beşiktaş, Şenol Güneş takımını istiyordu. Bir de Twitter'da Güney Koreliler vardı. Güney evet. Kore'de, yani bu üç taraftar arasında bir Şenol Güneş savaşı vardı. Çok anlamsızdı böyle. Koreli tweetleri falan çıkıyordu arada böyle. Kore dilinde Şenol Güneş'e sevgi gösterileri falan vardı.
0: Ya orada çok sevilen bir
1: takım. Çok seviliyor gerçekten.
0: Ve orada çok enteresan bir nokta şu. Şenol Güneş Seul'da kupa kazanmadı hiç. Yani kupa kazanmamasına rağmen orada bu kadar saygı gören bir teknik adam. Bu çok enteresan. Çünkü genelde bizim ülkemizde mesela her zaman kupa kazanan teknik adamlar saygı görür, itibar görür. İşte Davum'dan, evet. Zekos'una vesaire. Ama Güney Kore'de tabii ki biraz bakış açısıyla alakalı bu. Yani orada Şenol Hoca son haftalarda sanırım şampiyonluğu kaybeden bir teknik adamdı. Ve buna rağmen orada çok ciddi derecede saygı gören, itibar gören bir teknik adam. Dolayısıyla aslında önemli olan da bu yani. Skorlar veya işte şeyler gidip geçeceğim. Orada kalıcı bir şekilde sevgi görmek önemli.
1: Bunun nedeni şu, kendi tarzını asla bozmayan, çizgisini bozmayan teknik adamlardan birisi olması. Ya aynısı mesela Fatih Terim'de de var. Ya Kore'de bile kendisi olmayı başarmıştı Şenol Hoca.
0: Kesinlikle. Dediğim gibi Fatih Terim de mesela İtalya'da kupa kazanmadı ama o da Milan'da bugün halen daha Fiorentina'da mesela 100. yıl kutlamalarında sanırım geçen hafta daha beklenmişti. Çok büyük bir futbolcu Şenol Güneş kesinlikle. Yani şu an bakıldığında yaşları 70'in üstüne çıkmış olsa da halen daha ülkemizde futbola dair en çok değer üreten, katma değer katan ve ülkemizin futbol alanında bence gelmiş geçmiş en başarılı iki teknik adam. Bir derece herkes kişisine göre değişir. İki, yani ikisi arasında kişisel olma.
1: İkisinin de bir efsane olduğu gerçeği bence de tartışılamaz ama.
0: Kesinlikle. Aynen onu diyecektim. Dolayısıyla daha fazla üretmemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. Peki düne dönelim. Beşiktaş Ahmetspor karşısında liderliği kaçırdı. Lider Ahmetspor oldu ve maçın başında aslında Ahmetspor yine Trabzonspor maçına benzetiyorum yani bu konuda görüşlerimi. Çünkü yine Ahmetspor kazanacağını belli etti. İki uzaktan şut, Salih Özcan'ın büyük hataları, Nübel'in beklenmedik kalesinde golleri görmesi, ve ikinci yarıdaki çaba yetersiz oldu puan için. Nasıl değerlendirirsin karşılaşmayı?
0: Ahmet Sportik deplasmanı gerçekten zor bir deplasman. Diyarbakır deplasmanı özellikle büyük takımlar için zor bir deplasman olacak. Yani bu görüntüyü şu an verdi. Trabzonspor'u mağlup ettiler. Beşiktaş'ı mağlup ettiler ve iki takımı da yani toplamda 5 gol atarak mağlup ettiler. Bu önemli bir veri. Çünkü tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden bir takım ve teknik adamları da Beşiktaş'a daha önce Arnavut teknik adam ki 2016 yılında Trabzonspor'a gelme gibi bir durumu var. Bu dönem Ersun Yanal tercih edilmişti. Daha önce Türkiye'de görev alabilirdi Beşiktaş'ı. Gerçekten Ahmet hani kazan hak ettiği bir galibiyet aldı. Beşiktaş açısından aslında soru işaretlerimiz vardı. Tabii ki şöyle vardı. Marsilya maçında çok koşan, çok hızlı oynayan ve rakibini yoran bir Beşiktaş izledi. Ama işte az önce dediğim gibi Avrupa maçlarından dönüşler takımlarımız için çok ciddi sıkıntı oluyor. Bugün Beşiktaş bunu da yaşadı dün akşam ve maçın ilk yarısında çok daha da farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Yani 2-0 bitti sınırı, öyle hatırlıyorum. Ama daha da farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Beşiktaş'ın 15-20 dakikalık periyotta maçın 15 dakikalık 20 dakikalık periyodunda

0: baskıyı kurmuş, rakip yarı alana yığılmış olsa da maçın genelinde bence Ahmet takımı kazanmayı hak ettiği bir galibiyet aldı. Ve burada Nübel mesela bence büyük bir hata imzaladı son golü. Belki o gol olması Beşiktaş'ın bence çevirme şansı gerçekten
1: var. Son gol Nübel'in hatası değildi, Salih'in hatasıydı. Salih topu kaybetti, karşı karşıya pozisyonda gol oldu zaten.
0: Top ama Nübel'de değil mi?
1: Ha, Nübel'den çıkış anını diyorsun sen.
0: Aynen.
1: Ya orada şöyle bir kafa karışıklığı var. Adam Stuttgart'ta öyle oynuyordu ve İtalyano da ondan bunu istedi muhtemelen. Hemen yakınına Angelo Stiller geliyordu. Şimdi Stiller çok enerjik pas dağıtımı yapan inanılmaz hızlı bir orta saha oyuncusu. Ama şimdi Stiller'le Salih Özcan'ın farkı orada ortaya çıktı biraz. Yani Nübel'den çok bence Salih Özcan'a yazar ama tabii Nübel diyene de saygım var.
0: Ya orada Nübel'in hatası şu, top geldiğinde çok oyalandı orada. Yani direkt vurması gerekirdi. Çünkü 3-1 gerek durumdasınız. Topu yani vakit kaybetmeyeceksiniz. Yani gelen topu ileri vuracaksınız, şişireceksiniz. Bazen de planı sağlık kalmamak gerekir. Çünkü 3-1 gerek durumdasınız. Geçilen her dakika sizin aleyhinize işliyor. Dolayısıyla orada bence Nübel'in topu gelir gelmez gelişine vurması gerekir. Vakit kaybetmeden çünkü artık son 15-20 dakikalık periyoda girmişsiniz. Mağlup durumdasınız. Çevirme şansınız her geçen dakika azalıyor. Dolayısıyla Beşiktaş açısından sert bir mağlubiyet oldu. 3-1'de 3-2 bitti. Daha da farklı olabilirdi. Beşiktaş da kazanabilirdi son çünkü ikinci golden sonra iyi bir baskı kurdular. Orada kalecinin de iyi
1: pozisyon da yakaladı son anda. Evet, Lafon çıkarttı.
0: Yani şöyle Beşiktaş bu maçı çevirseydi 3-1'den 3-2 bitirecek böyle herhalde olarak Beşiktaş'ın çok ciddi derecede şampiyonluk şansı olabilirdi. Çünkü bu tip geri dönüşler takımlara müthiş bir özgüven veriyor. Müthiş bir destek verebiliyor, havaya sokabiliyor yani. Ama tabii ki yenilgi her zaman yenilgi de her zaman da sinir bozan ve her zaman da olumsuz bir...
1: Ya burada derslerle birlikte olumlu yönleri de çıkartmak lazım. Ya şunu söyleyeyim, Poku'ya bu kadar yüklenilmesini ben doğru bulmadım. Çünkü ilk kez Beşiktaş'ta 11 çıktığı mücadele ligin en zorlu deplasmanlarından birisiydi. Yapacak pek bir şey yok. Diğer kanatta İlhan Fakılı gününde değildi. Zaten rakip zordu ve onun haricinde de olumlu bir şey söyleyeyim. Miretti. Bence oyuna girdikten sonra çok şey değiştirdi Miretti.
0: Ya doğru ama burada şu yanıltıcı olabilir. Çünkü Ahmet çok yaslanmıştı. Acaba onun da etkisi var mıdır yok mudur bunu da düşünmek lazım.
1: Doğru ama bir hamle oyuncusunu niye kullanırsın ki Furkan? Yaslanan takımı açmak için veya bu tarz maçlarda kullanırsın zaten. Ama hamle oyuncusu olarak düşünülüyorsa eğer 11 içinse tabii başka bir şey konuşmamız lazım.
0: Doğru. Ama şu var. Beşiktaş takımı geniş bir kadro değil. Geniş bir takım değil. Bunu kabul etmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Ve Marsilya gibi mesela Marsilya maçından sonra burada seninle konuşmuştuk. Çok önde basarsanız bu büyük bir risktir. Bunu Beşiktaş Marsilya maçını kazandı. Dolayısıyla o maçta bu riski karşılığını aldı ama o maçta gelen büyük bir yorgunluk oldu Beşiktaş'ta. Marsilya'ya 3-1 yendiniz. 4-1 yendiniz. Geldiğiniz Diyarbakır'a çok tabii ki zor bir aslan. Dolayısıyla Beşiktaş bu sezon boyunca yaşayacak. Çünkü...
1: Ve savunmada bu kadar boşluk verilmesi de normal değil. Furkan mesela Marsilya maçında da vardı bunlar. Skor 4-1 olduğu için pek konuşulmadı ama Ahmet Spor'un yakaladığı pozisyonlar da var. 4-5 de olabilirdi bu maç.
0: Kesinlikle. Dolayısıyla Beşiktaş şu an genel olarak iyi durumda. Her ne kadar dün akşam kaybetmiş olsa da yani şey olarak puan olarak veya işte hocanın puan ortalaması olarak vesaire bakımdan genel tabloda Beşiktaş açısından olumlu yönden daha fazla ama tabii ki buralarda çok ciddi eksiklikler de var. Beşiktaş takım savunması da bence sıkıntılı bir takım. Ve şöyle de bir durum var. Beşiktaş bu sene işte 6 haftada 2 yıl ilgi aldı. Basmada 3 maç oynadı 2 yıl ilgi. Ve kazandığı maç İstanbul'da. Dolayısıyla burada da bir sıkıntı var. Yani Beşiktaş İstanbul dışında oynadı. 2 maçı da kaybetti. 4 tane yedi, 2 tane attı. Dolayısıyla Beşiktaş açısından her şey birlik bir üstünlük demek yanıltıcı olur. Halen daha Beşiktaş'ın ciddi sıkıntıları var bence. Ve önemli bir nokta şu bence. Beşiktaş henüz kapanan bir takıma karşı oynamadı. Yani deplasmanda. İyi kapanan bir takıma karşı henüz o kadar iyi bir maç oynamadı. Mesela Konya deplasmanına henüz gitmedi Beşiktaş. Daha işte birçok deplasmana henüz gitmedi. Alanya yenildi, Ahmet'e gitti. Yenildi ki Ahmet Ligi'nin yeni takımıydı. Trabzonspor'da mağlup etmişti. Dolayısıyla bu sene deplasman maçları Beşiktaş açısından büyük bir sıkıntı olabilir. Bu
1: da gerçek bir referans olarak algılayabileceğimiz aslında Marsilya maçıydı. Deplasman açısından da Fenerbahçe mücadelesiydi ama orada tabii derbi motivasyonu da vardı.
0: Evet kesinlikle ve İstanbul yani ne olursa olsun aynı şehirdesiniz. Dolayısıyla çok deplasman hani mesafe bakımından deplasman sayılmaz. Ayrıca yani İstanbul tabii ki.

0: sıkıntılı uçak atmosfer vesaire bunlar önemli ama sonuçta hareket ettiğiniz alan İstanbul içinde. Ve pek de bir size yorgunluk vermeyen bir mesafe. Dolayısıyla burada Beşiktaş'ın henüz deplasman maçlarındaki kardeşini göremedik. Zaten Beşiktaş genel olarak da İtalyan yönetiminde toplamda 6 deplasman maçı oynadı. 3'ünü kaybetti. Burada mesela bir tane Avrupa'da yenilgi var. 3. maçı. Bu da mesela üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Beşiktaş takımı Avrupa Lig arasında bence çok zorlanacak çünkü o kadar gelişim kadrosu. Mesela 2 tane favori var evet ama savunmasında o kadar zenginlik yok. Orta sahasında o kadar zenginlik yok. Dolayısıyla evet. Beşiktaş takımı biraz bence eksik bir takım.
1: Bak mesela benim anlamadığım noktada bu son olarak Beşiktaş'la ilgili bunu sormak istiyorum. Çünkü dün Serdal Adalı'nın maç sonunda açıklamaları vardı. Görmüşsündür, takip etmişsindir. Evet. Sert açıklamalarda hakemler hakkında bir sürü parametre saydık ve bu parametrelerin hepsinde Ahmetspor kazanmayı hak eden taraftı saydığımız parametrelerde. Yani tabii hakemler konusunda herkes şikayetçi, herkes açıklama yapıyor. Beşiktaş Başkanı'nın da açıklama yapmaya hakkı var ama o maç bu maç değil. Eğer o maç geldiğinde açıklama yaptığınızda sonrasında yani öyle bir maç geldiğinde açıklama yaptığınızda kimse ciddiye almayacak. Çıkıp her maçta konuşuyor Beşiktaş Başkanı gibi olacak. Ama Alanya Spor maçından sonra yapılsaydı eğer bu açıklama mesela bir nebze anlayabilirdim ama hiç anlam veremedim ben bu açıklamayı. Sayın Serdal Adalı'nın açıklamalarına çünkü Ahmet Spor gerçekten skoru eline aldı. Hani bir kırmızı kart verilmesi gerekiyordu. Evet verildi. Bir penaltı vardı. Evet verildi. İlk yarıdaki pozisyon falan onları söyleyecekler. Veya hakeme küfür eden bir oyuncu var. İngilizce çok açık bir şekilde belli oluyor. Onu söyleyecek. Dinleyicilerimiz yazacak biliyorum ama yani apaçık böyle hakemin tamamen el değiştirdiği bir mücadele değildi bu. Açıklama yapılacak şeyler değildi yani.
0: Ben de seninle aynı görüştüm. Yani çünkü mesela son dakikadaki penaltı verilmeseydi Serdar Adalı bence haklı bir açıklama imza atmış olurdu ama
1: tabii şey diyebilirdi yani hani daha süre olacaktı. 3-4 dakika olacaktı. Belki pozisyon olacaktık. 1 puan olacaktık. Lider olacaktık falan şeklinde.
0: Yani evet. Mesela ilk yarıda Ahmet'in de penaltı bekleri bir pozisyon var. Dolayısıyla ben de dün akşamki yenilgiyi hakem üzerinden okumak bence yani. Hakem üzerinden okumak hem de işte camiasını yarattık. Hem de yanlış yorumlanabilir. Dolayısıyla ben dün akşamki yerinde de hakemlik bir şey veremiyorum.
1: Furkan oyunculara da bu rahatlığı vermemek lazım. Yani bu bahaneye sığınabileceğini oyuncular da teknik direktördeki İtalyan o karakterde birisi değil ama yani bilmemeli böyle bir bahaneye sığınacağını. Çünkü en bariz örneğini Mourinho'da gördük. Mourinho geldi bu ülkeye. Gelir gelmez dediler ki Mourinho'ya ya zaten biz şampiyon olamıyoruz bir tane yapı var bizi engelleyip duruyor dediler. Bu bilgiyi verdiler Mourinho futbol falan oynatmadı. Ya Mourinho gibi adam akıllı bir adam ne kadar iyi bir teknik direktörse o kadar da zeki bir adam Mourinho. Yani çalışmayı çok sevmez eğer zorunda kalmayacaksa çalışmayı çok sevmez. Siz onun eline böyle bir koz verirseniz ya çalışır mı bunu kullanır bunun üzerinden şovunu yapar gider öyle de yaptı mesela.
0: Kesinlikle. Dolayısıyla daha ligin 6. haftası yani burada Beşiktaş Alanya maçına tabii ki hakem hatası vardı onu kabul ediyorum ama dün akşam bakıldığında hakeme bu kadar eleştiri yapılacak bir durum yok.
1: Yani şunu da sorarlar Furkan o zaman Eyüp Spor maçında niye konuşmuyorsunuz başkanım çünkü o karşılaşmada da Eyüp Spor'un mesela hakkı yenmedim kırmızı kart verilmedi saçından bariz bir şekilde çekip evet, indirdi olay tabii böyle bir şey olabilir
0: doğru
1: mi?
0: Doğru. Kesinlikle zaten çok net bir
1: şekilde. Oydu sanırım bu arada düzeltiyorum. Olaytan değil.
0: Ben de adını sonra hatırlamam ama çok net bir şekilde. Siyahi bir oyuncu. Çok net bir kırmızı karttı. Dolayısıyla mesela tabii ki dün akşamki maç sonunda imza açıklamalarım zaten Serdar Adalı'nın o maçta bir konuşması gerekir. Yani kaybettiğinizde hakeme suçlamak en kolayı. Ama kazanırken de Türkiye'de hiçbir zaman hiçbir yönetici bugün hakem bizim deyince kararları verdi veya işte tartışmaya kararları verdi.
1: Hatta şöyle bir şey var Furkan. İsmail Kartal'ın demeçlerini duyduysan eğer hakem soruldu bir penaltısı verilmedi Fenerbahçe'nin önünde. İsmail Kartal şunu söyledi şok oldum ben. 8-0 kazandığımız maçta da şimdi hakemi konuşmayalım falan. Kazanırken konuşmayınca kaybedince konuşunca insanlar da buna göre yorumlar.
0: Kesinlikle. Zaten İsmail Kartal geçen hafta da yine hakem konuşmuştu. Senin dediğin gibi yani 0-0 biten Gaziantep maçını sezon boyunca verilen penaltılar veya hakem kararları üzerinden yorumlamıştı. Dolayısıyla bunlar aslında ligimizin mahvedildiği, kalitesini düşüren açıklamalar, ifadeler. Önemli yani bugün kolay kolay Premier Lig'de böyle bir durumun yaşandığını açıkçası ben düşünmüyorum.
1: Ha tabii şu da bir gerçek. Şimdi hakemlerimiz kusursuz, inanılmaz demeye de öyle bir şey de demiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Premier Lig'de de şunu doğru yapıyor. Hakeme direkt olarak bir aksiyon gösteriyor. Bir aksiyon alıyor konuyla ilgili. Hani böyle bir tekrara mahal vermiyor Premier Lig. Başkası yaparsa aynısını, başkasına da aksiyon alıyor. Bizim ligimizde aksiyon alınmadığı için tepkiler MHK'ya olmalı daha çok. Hakemlerden kesinlikle ziyade tepkilerin MHK'ya gitmesi gerekiyor diye ama düşünüyorum.
0: Kesinlikle, ama bizim ligimizde genel olarak hakem kalitesi gerçekten çok düşük. Mesela Trabzonspor Galatasaray maçının var hakemi İspanyol bir hakemdi. La Liga'da şeyi düşürülmüş bir hakemdi. Kademesi düşürülmüş bir hakemdi. Yani La Liga'da yetkisi yerinden alınmış bir hakemi biz ülkeyiz olarak Trabzonspor Galatasaray maçına 6 haftalık bölümün belki de en önemli maçına var olarak atıyoruz. Maçı yöneten hakem de 30 yaşında genç bir hakem. Daha önce 4 veya 5 tane maç yönetmiş bir hakem. Böyle bir hakeme derbi atıyoruz ki hakemin de çok enteresan bir hikayesi var. Bilmiyorum biliyor muydun? Can Genci bağlamıştı maç günü. O söylemişti. U17 liginde oynuyor. 2012 yılında.
1: Evet, Twitter X'teki paylaşımından okumuştum. Evet, gerçekten çok güzel bir ilgiydi.
0: Antalya Spor takımında görev alıyor 2012 yılında. Futbolcu olarak 17 yaşında Trabzonspor'a gol atıyor. Gol attı. Kaleci de Uğurcan Çakır.
1: Evet.
0: Bunu sadece enteresan bir tesadüf olduğunu söyledim. Başka bir artı yok ama.
1: Yok ya, ben çok severim böyle notları bu arada. Keşke yani, hatta ben maçı anlatan spiker olsam mesela, sen benim arkadaşımsın ve bu bilgiyi benle paylaşmamış olsan sana küserdim falan, öyle söyleyeyim yani. Çok değerli bir bilgi çünkü.
0: Evet. Ya, o maçı yöneten spiker herhalde bunu bilmiyordu. Kim anlattığı bilmiyorum, görmedim.
1: Murat Yenersoy, Murat abi anlattı. Evet ya, çok kolay erişilecek bilgi değil bu arada, bilmemesi çok normal.
0: Estağfurullah, şey, Murat abi gerçekten çok tecrübeli bir spiker. Kimin anlattığını bilmiyordum bu arada gerçekten. Dolayısıyla yani şunu diyeceğim. Süper Lig'deki genel olarak hakem kalitesi düşük. Ve mesela yabancı hakem getiriyoruz bana. Bunun da kalitesi düşük. Hani
1: evet.
0: Avrupa'nın da dışında kalmış hakemlere getiriyoruz. Premier Lig'den İtalya'dan işlemedim. Gerçekten birinci sınıftan bir hakem getirsen birinci sınıf olarak tamam, ama bunu bir defa yaptık. Fenerbahçe Galatasaray maçı 0-0 biten bir daha da yapmadık. Belki tekrar düzenli olarak bu şekilde Avrupa'da gerçekten iyi bir. Yani ona da bir sürü şey dendi. Ona da Portekiz'deki, ona da bir şeyler denmişti. Azun Özcan'ın takımıyla
1: alakalı. Maribor'la alakalı, Slovenya takımıyla alakalı. Evet. Ya koca Slavkovic için yani getirilen yakıştırmaya bakar mısın ya? Maribor, Acun Ilıcalı'nı falan, adam Şampiyonlar Ligi finali, Dünya Kupası finali falan yönetiyor. Yani.
0: Sonradan aklına geldi. Şimdi sorarken aklına geldi.
1: Ben işte bunu diyorum Furkan. Bizim lige Kolina gelse, yönetse, ben hakemliğe tekrar başlıyorum dese, diyecekler ki Kolina bilmem ne lisesinde okudu, orada bu takımın taraftarı çoktu falan diyecekler yani.
0: Ya maalesef gerçekten yani ülkemiz taralamak için çok müsait bir iklime sahip. Çok toksik, Z kuşağının tabiriyle çok toksik bir iklim var gerçekten. Ve hani yabancı hakem getiriyorsun, birinci sınavda Şampiyonlar Ligi maçı yönetmiş, işte müthiş maçlar, büyük maçlar yönetmiş. Ama ona bile diyorsun ki işte oradan bağlantın var, orada bilmem neyi var. Yani bu açıdan baktığımız sürece maalesef bir kademe yol alamayız.
1: Vinciş de o maçta bu arada hayatındaki en kolay parayı kazanmıştır herhalde. İsabetli futbolu olmadı maçta. Öyle bir maça evet, getirdik yani, mesela.
0: Geldi, sadece işte taşlarda düdük çaldı. Kornellerde düdük çaldı. Ve gitti.
1: Yani biraz diyorum ya, hakemleri eleştirirken kendimize de bakmamız lazım. Yabancı hakem getirdiğimiz maça bakın mesela. Veya İbrahim abinin hep verdiği örnek, Nuri Şahin çıkıp hakemleri eleştiriyor. Hakemler çıkıp eleştiriyor mu? Sen bizim ülke puanımızı düşürüyorsun, gittin Inter Turku'ya yenildin diye.
0: Yani kesinlikle, zaten o yenilgi yani inanılmaz bir facia bir yenilgi. Ama dolayısıyla burada sadece hakemler üzerine okumamak lazım. Katılıyorum senin düşünceye. Yani bu ülke futbolu bu kadar para harcanan, bir sektör bu kadar para harcanan, yani sadece bir takım olmasının harcadığı parayla birçok ülkede insanlar falan kavuşuluyor. Dolayısıyla bu kadar büyük paraların harcandığı bir ülkede marka değerini yükseltmek için başkanından, kocasından, futbolcusundan işte antrenörüne herkes bir fedakarlık yapmalı.
1: Peki, milli araya giriyoruz Furkan. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Ben yani Yunus'la bağlantımızda da ekledim, seninle bağlantımızda da ekleyeyim. Çok uzun bir milli ara, hiç gereği yok ya. Takımlar tam tempo tutuyor, tam lige alışıyorlar. Dünya Kupası'ndan döndük zaten. 20 gün milli araya ne gerek var?
0: Kesinlikle yani 20 günlük milli ara hakikaten

0: Ya bir de bu Uluslar Ligi sonradan çıktı ya. Hazırlık maçı yapılıyordu önceden. Hazırlık maçları önem kazansın diye Uluslar Ligi diye bir turnuva düzenlediler ama hani öyle bir çok büyük vatan millet meselesi olan bir turnuva da değil yani. Hani bir prestijli bir turnuva da değil. Bunun için 20 gün ara gerçekten çok fazla.
1: Ya resmi bir hazırlık maçından hiçbir farkı olmayan bir öylesine oynanan bir maç süreci olacak. Hiçbir açıklama, hiçbir anlamı olmayan şey. Ve 20 günlük ara hakikaten çok uzun. Yani bugün baktığı zaman eskiden kış kampları olurdu. Bir lütfen aşağı yukarı bir ay sürüldü. Hani onunla aşağı yukarı aynı uzunlukta bir milli ara olacak. Bence de çok anlamsız.
0: Abi Kasım'da Dünya Kupası yapıldı. O bu kadar sürdü yani. Hemen bu kadar sürdü Furkan.
1: Gerçekten o, aynen öyle yani. O dünya 2022 Dünya Kupası bir ay sürdü. Yani milli ara nasıl 20 gün sürebilir yani?
0: Bari Kasım'da hani madem böyle milli ara vereceksiniz Dünya Kupası'nı direkt bu tarihte yapsaydınız bari Amerika'da mevsimin biraz daha düzgün olduğu zamanlar olurdu. En azından o su molaları falan öyle şeylere katlanmak zorunda kalmazdık.
1: Yani gerçekten burada artık FIFA, UEFA yani bu konuda çok enteresan icraatları imza atmaya başlıyor.
0: Futbolcular da insan bir de ya.
1: Kesinlikle. Ya işte Dünya Kupası'na başladı. İşte su molası, bilmem, reklam, televizyon molası vesaire. Şimdi de 20 günlük bir ara. Bakalım ilerleyen dönemlerde daha nelerle karşılaşacağız yani. Çok enteresan bir yere doğru gidiyor. Zaten dünya genelinde özellikle Türkiye'de futbol izleyici oranı sayısı çok azalıyor. Bu gibi elenler karşısında bu tabii ki daha da azalır yani. Çünkü siz izleyiciye sıkan, izleyiciye futbolu unutturan bir kararları imza atıyorsunuz. Dolayısıyla çok ben doğru bulmuyorum bu tip kararları.
0: Tabii zaten tadı şeyde değil miydi Furkan yani Dünya Kupası mesela. Çok nadir görüyoruz milli takımları falan mücadeleci bir şekilde izliyoruz heyecanlanıyoruz falan diye ya daha Şampiyonlar Ligi başladı bir hafta oynandı Dünya Kupası Uluslar Ligi iki turnuva iki milli turnuva görüyoruz yani
1: kesinlikle dediğin gibi yani daha Dünya Kupası'nın üstünden çok uzun zaman geçmeden şimdi yeni bir turnuva Uluslar Ligi Uluslar Ligi de tamam yani Uluslar Ligi de bunun kazananında çok bir ödül yok ki bir turnuvaya gitmek bir ödül sanırım onun dışında
0: bir de A Ligi'ne B Ligi'ne çıkma var işte bu A Ligi B Ligi de göz boyama öyle bir şey yoktu ki işte hazırlık maçıydı onun yerine A Ligi koydular ki takımlar bir mücadeleye girsin A Ligi'nde olmazsa ne oluyor B Ligi'ne düşüyorsun olmazsa C Ligi'ne biz düştük en alta da düştük en yükseği de gördük ne oluyor şu anda
1: yani dediğim gibi fuzuli bir bence işlem uygulama karar yani dolayısıyla bu 20 günlük ara insanlarımızın çok sıkılacağı bir dönem olacak bence hiç gereği yok yani böyle şeylere ve takımlarımızla iyi de çalışamayacak bu dönemde şimdi işte Fenerbahçe 13 oyuncu gönderecek Trabzon 11 oyuncu gönderecek diğer takımlara bakmadım dolayısıyla aşağı yukarı Galatasaray'ın Beşiktaş'ta 10 tane oyuncu gönderiyor çünkü iyi oyuncuların sahipler. Yani dolayısıyla yaklaşık bir aylık milli ara zaten benim takımım işte 25-30 kişiyle onun üçte biri gidiyor. Ben genç oyuncular ve işte milli takıma gidemeyen oyuncularla çalışacağım. Bu takım çalışması olmuyor ki. Milli ara dönüşünde de dolayısıyla ben yine puan kaybedebilirim. Yine bu bana eksik yazabilir çünkü ben takım çalışması yapamıyorum. Dolayısıyla çok saçma sapan bir 20 günlük bir süreç bizi bekliyor.
0: Peki Furkan çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
1: Rica ederim Göksel'e. Ben teşekkürler, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Son olarak sizlerden gelen mesajları da okuyayım. Ah milli arada yapının işi demiş bir dinleyicimiz. Aykut Bey maçı rölantiye almak hırsızlık bence. Tribündeki insanlar, yayıncıya abone olanlar vesaire 90 dakikalık maça para veriyor. Dürüstlük sonuna kadar mücadele etmektir demiş. Enes Bey bizim ülkemizdeki futbol kültürü güçlü ve devamlı bir oyun üzerine kurulmadığından Trabzonspor'un ve Fenerbahçe'nin farklı galibiyetlerinde en önemli faktörün oyunun ilk dakikalarında atılan gollerle koparılması olmuştu. Galatasaray'ın şampiyon olduğu son 4 senesine baktığımızda başarının temel faktörünün de yine çok yüksek bir pres ve hücum futboluyla başlayıp maçları ilk devrelerde koparıp sonuca gitmesi diye düşünüyorum. Yanlış mıyım sizce demiş dinleyicimiz gerçekten çok doğru bir tespit hatta. Ülkemizdeki futbol değil artık modern futbol olarak değiştirirdim ben yani mesajı ben atsam sadece orayı düzenleme yapardım çünkü dikkat edin Şampiyonlar Ligi'ndeki çok önemli maçlarda falan da ilk 10 dakikada atılan goller falan bunları çok sık görmeye başladık. İyi yayınlar Trabzonspor'u tebrik ederim yenildiğimiz için hiç üzülmedim memleketim Çorum Spor'a üzüldüm sizce bu hafta şu hakem iyiydi diyebileceğiniz bir hakem var mı seviliyorsunuz demiş dinleyicimiz yani standart hakem performansları. İyi yayınlar. Beşiktaş'ın çok iyi olmadığı

Adını zaten hepimiz biliyoruz. Daha yeni kurulmuş yurda 3 aylık bir takım. Bizim derdimiz, bizim düşüncemiz, bizim sıkıntıda olduğumuz durum, hakemlerin bunu devamlı yapması. Alanya'da kaybettik. Erzurum'da hakemi de yendik. Biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Gördüğünü çal. 5 tane penaltı yaptıysan bana da çal. Benim oyuncum küfrediyorsa onu da at. Fenerbahçe maçında sen bizim forvetimizi cezalandırıyorsun. Karşı takımın 2 tane oyuncusunu PFDK'ya bile sevk etmiyorsun. Bu çifte standarta karşıyız. Biz Beşiktaşlıyız. 20 yıl yenilsin umurumda değil, ben yine giderim tribüne, yine bağırırım diyor dinleyicilerimizden Özer Bey. Abi kimse kusura bakmasın, ben de Beşiktaşlıyım ama dün hakeme rağmen yendiler. Serdal Adalı konuşacak da önce maçın o kadar uzamasını konuşsun, konuşacaksa önce o kadar uzamasını konuşsun, konuşacaksa uzatmalarda verilen haklı penaltıyı konuşsun. Adamlar çatır çatır oynadılar, niye adamların emeklerinin üstüne gölge düşürüyorlar ki demiş Nurullah Bey. Yılmaz Bey, Amispor Beşiktaş maçının ardından Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamaları gülünç buluyorum. Bence 139 dakika oynanması gerekiyordu. Beşiktaş'ın maçı alması için hakemler olmayan penaltıyı verdiler. Ben katılmıyorum Yılmaz Bey. Penaltı doğruydu. Uzatılan süre de doğruydu. Yani ilk 1-2 dakikasında zaten oyuna girme çıkma olayları, tartışmalar, sonrasında penaltı, uzatılan süre çok doğruydu. Ve mesajları da bitirmiş olduk. Birazdan Çağatay Çıtlak sizinle birlikte olacak efendim. Ben Göksel'in Çağrısı Araç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Kim ne dedi? Dice Futbol'dan herkese selamlar. Kim ne dedi ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi futbol gündeminin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Bu haftaki yorumcum Aydın Cingöz. Aydın merhaba, nasılsın?
1: Merhaba Halim, iyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Fenerbahçe Eyüpspor karşısında büyük bir gövde gösterisi yaptı. Güzel bir maç izledik. Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 yenilmesinin ardından 8-0'lık zafer ligin devamı adına sence hangi mesajı veriyor? Çünkü biz geçtiğimiz senelerde Galatasaray'ın peşinden puan kaybeden bir Fenerbahçe'ye alıştık. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Aslında sezonun başına gidersek de böyle oldu. Galatasaray Çorum Spor'la berabere kaldığı hafta Fenerbahçe gitti ve Gençler Birliği ile deplasmanda oynadığı maçta öne geçtiği maçı kaybetti. O Fenerbahçe için ve İsmail Kartal için ciddi bir kırılma oldu. İsmail Kartal bölümüne basın toplantısındaki sözlerine geldiğimiz zaman özellikle bunu bir açmak isterim. Sezon başında da Fenerbahçe bunu yaşadı ve Fenerbahçe'nin tabii kronik bir problem olarak adlandırılan meselelerinden bir tanesi. Yani geriye dönük şöyle zihnimi sorguluyorum. Yani geçen sene böyle çok maçı var Fenerbahçe'nin. Ondan önceki yıllarda aynı şekilde var. Özellikle Galatasaray'la yarışı Galatasaray'a verdiği için Galatasaray örneği sık sık vurgulanıyor. Bu da doğaldır. Hafta sonu cumartesi günü Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği haftada Fenerbahçe açısından Eyüpspor maçı çok kritik hale gelmişti. Bu maçın zaten açık ara favorisi Fenerbahçe'ydi. 8-0'lık galibiyet bekleniyor muydu? Doğal olarak 8-0 zor bir skordur. Çünkü bu takım, yani Eyüpspor'dan bahsediyorum, ligin ilk ya da ikinci haftası olması lazım. İlk hafta galiba Beşiktaş'la oynadılar ve özellikle Beşiktaş'ın oyunu ve temposu çok daha oturmuş bir takım olması rağmen Eyüpspor'u yenmekte bir hayli zorlanmışlardı. Yani o Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuşlardı. Buradaki 8-0'lık galibiyet özellikle Fenerbahçe'de, yani ligin devamı açısından tabii ister istemez önemli bir galibiyet oldu. Çünkü Galatasaray'ın liderin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin bu puanı alması, yani 3 puan hanesini yazması, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'dan 3'e düşürmesi önemlidir. En azından puan açısından da olumsuz havayı dağıttı. Galatasaray 4 demiş, sen geliyorsun kendi evinde 8 atıyorsun. İster istemez camiada bir moral de beraberinde getiriyor bu. İşte Vedat'ın 4 tane gol atması, Greenwood'un 2 gol atması, İrfan Can 1 gol attı. O da çok uzun süredir eleştirilen oyunculardan bir tanesi. Toplamda bakıldığı zaman bugün, bu arada yani özellikle 5-2 ilk yarı çok tempolu bir oyun vardı. Zaten Fenerbahçe fişi ilk yarıdan itibaren çekmişti. Oyun açısından da yani taraftar stadyumu doldurmuş. Orada şöyle bir motivasyon da vardı, onu da söyleyeyim. Yani stadyumun dolu oluşundaki ana motivasyonlardan bir tanesi bence Galatasaray'ın kaybetmesiydi. Yani bunu da takımın alması gerektiğini düşünenlerdenim. O yüzden Eyüpspor karşısında alınan galibiyet, yani sonuç itibariyle bir 3 puan alıyorsun. Galatasaray'ı da yensen 3 puan alıyorsun. Beşiktaş'ı da yensen 3 puan alıyorsun. Eyüp'ü yendiğin zaman da 3 puan alıyorsun. Sezona lig özelinde söylüyorum, çok kötü başlayan Fenerbahçe'nin bu milli takım arasına giderken bu 8-0'lık galibiyet, özellikle Galatasaray'ın 4-0 yenildiği haftada bence Fenerbahçe'yi de toparlayan unsurlardan bir tanesi oldu. Bundan sonraki haftaları muhakkak konuşacağız ama Fenerbahçe açısından 3 puan çok kritikti. Bir de zaten hani o soruda var ya Mila, yani işte Fenerbahçe'nin özellikle böyle bir kırılması var. Şimdi 8-0'lık galibiyetten sonra bu sorunun yine ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda kaybettiği takımlar, şampiyonluk mücadelesi veren takımlar olmadılar. Yani 3 aşağı 5 yukarı Eyüpspor düzeyinde birçok takıma karşı da Fenerbahçe'nin önemli kayıpları oldu ki bu kayıplar nasıl kayıplar? Hani son noktaya getiriyorsun, artık galip geldi denecek nokta Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlar vardı. Pazar gününün Fenerbahçe açısından bir telafisi yoktu. Camiayı toparlaması açısından 3 puan önemli ama bir de 8 gollü, coşkulu bir galibiyet Fenerbahçe açısından ciddi bir artı olarak en azından milli takım arasına girerken Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin bu 3 puan hanesine yazdırmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Temel olarak bakış açısının da bu olduğunu altını çizmek gerekiyor. Fenerbahçe açısından ligi tekrar hani ya gidiyor mu noktasına doğru gelirken, ki lig özelinde de şunu söyleyeyim, yani daha çok bu derenin altından çok su akar. 1-2 haftayla lig özetleyemezsin. Ama burada belirleyici olan oyundur. Oyunun çok daha gelişmesi gerekir. Çok daha güçlü bir oyun beklentisi var. Millardan sonra esas hedef de hem yine galibiyet ve oyunun gelişmesi olacaktır. O yüzden bu galibiyetin psikolojik açıdan böyle bir anlamı olduğunu düşünüyorum.
0: İnanılmaz bir maç izledik. Herkes gol atma yarışına girdi adeta maçta.
1: Evet öyle oldu. Şöyle oldu biraz da. Bizim Emre'nin lafıdır o. Seviyorum ben onu. Bazen böyle maçta al ver güvenin gelsin der. Hani takımın rahat olmasıyla alakalı olarak hani al ver işte topu, al ona ver, bir güvenin gelsin. Oyunu oynar bazen oyuncular. Biraz aslında Fenerbahçe açısından da, çünkü o kadar ciddi bir şey var ki, baskı var ki, evet. Takım üzerinde de baskı var. Bugün hani mesela İsmail Kartal Vedat için onun için bir patlama maçı oldu dedi. 4 gol birden attı. Evet. Ve şunu da altını çizelim. Ben mesela bu senin söylediğin aslında değerli. Takımın aslında ne kadar ciddi bir baskı altında olduğuna bir göstergesi. Bulmuşken Eyüpspor'a da acımadılar. Ben hatta
0: 6-7'den sonra
1: dururlar diye düşünüyorum. Biraz evet. Şu açıdan bunu söylüyorum. Sonuç itibariyle evet, yani futbol her zaman bir rekabet oyunudur ama karşında işte 7 tane gol yemiş bir takım var. Yani bazen de ya yeter, hani onları da rencide etmeyelim. Artık yeter denebilirdi. Ama öyle yapmadı Fenerbahçe. 8'e attı. 2 tane ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü vardı. Lukaku çok zorladı. Biraz aslında bu dolmuşluğun dışa vurumu olarak Eyüpspor maçındaki 8-0 ve üstü, yani o mesela Fenerbahçe bugün 10 tane atsa kimse ya bu iş nasıl oldu demezdi. Maç bağırıyordu yani. Fenerbahçe onları atabilecek güçteydi pazar akşamı. Biraz takımın özellikle yani ben de atayım vurgusunu, bu biraz da mevcut ortama, oyuncuların da kendini lan biz buradayız demesini açıkçası bağlıyorum. Ama tekrar ediyorum, hani burada mesele 3 puandır. Özellikle Galatasaray'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin kazanması kritik bir öneme sahipti. Rakip karşısında zaten favoriydi. Bunu başarmış olması, milli araya biraz da sakin giden bir Fenerbahçe var.
0: Peki şimdi Trabzonspor maçına gidelim. Okan Buruk o maçta kırmızı kart gördü. Ve kırmızı kart gören Okan Buruk'un da yayıncı kuruluşa maç anında verdiği demeç de oldukça konuşuldu. O demeci maç oynanırken paylaşılması ve ardından Bein Sports'a gelen yoğun tepki. Sence Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart sonrası amacı neydi? Bein Sports'un tarafsızlığı ihlal ettiğini düşünüyor musun? Fenerbahçe yönetiminden de bir açıklama geldi.
1: Beşiktaş'ta
0: biz de bir açıklama
1: yaptı.
0: Bekliyoruz. Bir düzeltme bekliyoruz. Yoksa ilişkilerimizi askıya alacağız dediler. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: İki noktası var. Birincisi, özellikle bu hakem üzerinden aslında biz İrfan Saral'ın Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamalara baktığımız zaman 4-0'lık bir maçta, ki maç 3-0'ken, Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğünü söylemek gerekiyor. Okan Buruk'un bence birinci hedefi mevcut bir gündemi değiştirmeye çalışmasıydı. O yüzden İrfan Saral basın toplantısına çıktığında 4-0'ı önce bu yenilgiyi anlatmak yerine Okan Buruk'a verilen kırmızı kartı önce değerlendirerek başladı ve Okan Buruk'un hakeme hiçbir şey söylememesine rağmen oyundan atıldığını, yani hakemi rencide edecek bir söz söylememesine rağmen kırmızı kartla oyun dışına atıldığını söylüyor. Şimdi biz bu hakem raporlarını göreceğiz. Yani Galatasaray'da İrfan Hoca da bunu söyledi. Dedi ki Okan Buruk hakeme kör müsün demedi, görmüyor musun dedi.
0: Çizgiyi geçmedim demiş.
1: Evet, öyle bir mesele ama işte tam olay nerede oldu hakem raporlarında göreceğiz. İrfan Saral orada ayrıca şunu da söyledi. Yani zaten dedi kamera açıları net. Yani birebir artık detaylı çekimler yapılıyor. Haklı olarak yani kör müsün ve görmüyor musun meselesinde ağız okumasını yaparsanız dedi anlayacaksınız dedi. Ben öyle deyince kendi kendime kör müsün görmüyor musun? Aslında ağız hareketlerinde bir benzerlik olduğunu söyleyelim. Yani orada da aslında doğru yere doğru bir vurgu yaptı ama burada mesele bence Bein Sports muhabirine de alelacele bu bilgileri vermesi konusundaki Okan Buruk'un temel prensibinin ben gündemi değiştirmeye yönelik bir hamle olarak değerlendiriyorum. Çünkü düşünün ki 4-0 yenilmişsiniz. Trabzonspor'a karşı yenilmişsiniz. Osimhen olmadan sıkıntı çekiyorsunuz. Gerçekten de bu tekrar bir ortaya çıktı. Sané istenen oyunu bir türlü oynayamıyor. Galatasaray maçında herkesin dikkatini çeken bir görüntü var ve o görüntü üzerinden aslında ben insanların Okan Buruk'un özellikle tercihlerini konuşmaya başladığını düşünüyorum. O da şu. Maçın ikinci yarısı falandı, yani artık 3-0 falandı, öyle hatırlıyorum. Ve ekrana bir görüntü geldi. Kenarda İlkay Gündoğan oturuyor. Lan dedim hakikaten ya, Galatasaray'da İlkay Gündoğan diye bir oyuncu var. Yani bundan bir sene iki sene önce Barcelona Manchester City'de oynayan Avrupa'nın en önemli orta saha oyuncularından bir tanesi Galatasaray kadrosunda. Geçen yıl Galatasaray bu oyuncudan istediğini alamamış. Bu yıla başlanmış ve Trabzonspor karşısında 3-0 geriye düşmene rağmen hamle oyuncusu olarak istenmeyen Leslie oyuna dahil oluyor. Torreira çıkıyor. Orta sahada çeşitli hamleler yapıyor Okan Buruk ama İlkay'ı dahi oyuna almıyor. Ve şimdi insanlar diyor ki İlkay nerede? Eğer o görüntü ekrana gelmese muhtemelen İlkay bu kadar konuşulmayacaktı. Yani bu 4-0'lık mağlubiyetten sonra Trabzonspor'a Galatasaray açısından, Okan Buruk açısından çok sayıda sorulan soru var ve bu özellikle Okan Buruk tarafından da zaman içerisinde yanıtlanacak sorulardır. Bazen bu düşüşlerde Okan Buruk açısından bakıldığında da aslında bu düşüşlerden çıkmayı başarıyor. Yani geriye dönük 4 yılda Okan Buruk bunu başarmış bir teknik adam. Yani işler çok kötü giderken hani bir maç daha kaybetse gitti gidecek denen Okan Buruk'un toparladığını görüyoruz. Ama tekrar ediyorum, yani bunlar geçmişte yaşandı. Fakat özellikle İrfan Hoca'nın maçtan hemen sonra basın toplantısında doğrudan bu konuyla başlaması meselesi Okan Buruk'un özellikle bu konunun çok konuşulmasını talep etmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu
0: ama
1: da bir iletişim.
0: İlgili bir şey olacağını zaten bekliyorduk.
1: Evet, iletişim stratejisidir bu. Şimdi daha önümüzdeki haftalarda şu anki bu 4-0'lık yenilgi daha çok konuşulan taraf ama biz bunu önümüzdeki haftalarda daha çok göreceğiz. Buradan da söylüyorum. Mesela 3-4 hafta sonra, 5 hafta sonra hakemlerle ilgili mesele olduğu zaman Okan Buruk Trabzon'da yaşananları bir şekilde ve Galatasaray'ın kendisi bir şekilde getirip bakın burada bunlar olmuştu, böyle olmuştu, böyle olmuştu, bize karşı bir art niyet var diyerek Okan Buruk atılmıştı diyerek hakemler eleştirisi yapılacaktır. Yani ben yeniliyorum ama yenilirken de hakemlerle ilgili elimde bir koz olsun anlayışıyla önce İrfan Hoca'nın bu sert çıkışı, net çıkış yaptığını düşünüyorum. Diğer konuya gelince teknik adamların şöyle bir durumu var. Kırmızı kart gördüklerinde teknik adamlar zaten bir sonraki maç sağ kenarında olmayacak. Maçtan sonra da talimatlar gereği konuşmaları yasak. Basın toplantılarına çıkamıyorlar. Ama eğer çıkmak isterse onunla doğal olarak artı bir cezası var. Şimdi burada beIN Sports muhabirinin yaptığı değerlendirme maç devam ederken ki beIN Sports 1'den değil beIN Sports haber kanalında bu sezon böyle bir yenilik getirdiler. Maç içerisinde maç devam ederken beIN Sports haber kanalından maçla ilgili detayları orada bulunan muhabir tribünleri arkasına alarak maçı göstermeden şu oluyor bu oluyor diyor. Maç içerisinde olan bir şeyden bahsediyoruz. Orada ikiye ayırmak lazım. Özellikle Okan Buruk'un kırmızı kartı sonrası ki önce bir anlaşılamadı. Yani Okan Buruk da anlamadı. Hakem çok konuşuyorsun dedi. Kırmızı kartı verdi ve tribünlere yolladı. Hakem raporlarını bu arada federasyon servis etmeyecektir. Yani Okan Buruk'un neden kırmızı kart gördüğüyle ilgili hakem raporuna tam ne yazacak? O bilgiyi açıkçası bulmanın zor olacağını düşünüyorum. Belki de federasyon diyecek ki kardeşim böyle oldu, böyle oldu. Bunlar söylendi. O yüzden Okan Buruk yollanmıştır gibi bir açıklama yapabilir. Zannetmemekle birlikte böyle bir açıklama yapabilir. Ama Okan Buruk'un neden atıldığı meselesi ve atıldıktan sonra doğal olarak Galatasaray teknik direktörünün ne diyeceğini herkes merak eder. Orada beIN Sports muhabirinin Okan Buruk'la konuşması, haberci refleksiyle konuşması, Okan Buruk'un kırmızı kartla ilgili sıcağı sıcağına demecini alması haberci açısından değerli bir şeydir. Ve beIN Sports haber kanalında da hocanın atılmasıyla alakalı olarak ben sordum, maç devam ederken ben sordum, şu nedenlerden hiçbir şey yapmadım, hiçbir şey söylemedim diyerek Okan Buruk'un ağzından bazı bilgileri paylaştı. Şimdi söz konusu beIN Sports olunca şöyle oluyor. O zaman deniyor ki kardeşim siz bunu hiç maçta yapmıyorsunuz. Bu maçta neden yapıyorsunuz? Okan Buruk'u aklamaya mı çalışıyorsunuz diye. Ama tekrar ediyorum ben meseleye şuradan bakıyorum. Orada gazeteci arkadaşımız aslında Okan Buruk'tan o bilgiyi Okan Buruk'un demecini alarak iyi bir iş yapıyor. Burada mesele şu. Ben onu teyit edemedim çünkü. Okan Buruk'un yanına mı gidip hocam ne oldu niye siz atıldınız diye sordu mu? Yoksa Okan Buruk orada hemen beni bu yüzden attılar mı diye muhabire bu bilgilendirmeyi yaptı. Az önce söylediğim noktada ben Okan Buruk'un önce İrfan Hoca ile başladık. Ardından beIN Sports muhabirine çünkü maçtan sonra konuşamayacak bu bilgileri vermesini özellikle hakemler üzerinden 4-0'lık gündemi biraz daha başka yöne çekme ve tartışması noktasında hareket ettiğini açıkçası düşünenlerdenim.
0: Yani beIN Sports muhabirin bunu o an söylememesi gerekiyordu yani öğrense bile.
1: Şöyle yani bu haber bekleyen bir şey değildir. Genel değerlendirme şu şekilde yapılıyor. Fenerbahçe de buna itiraz ediyor. Beşiktaş da buna bir itirazda bulundu. Yani

0: ne oldu diye ve bunu da aktarabilir. Burada ben açıkçası çok bir yani habercilik tekniği açısından bir mesele olarak görmüyorum. Ben özellikle Okan Buruk'un hedefi açısından da başarılı olduğunu düşünüyorum. Bugün Okan Buruk açısından 4-0'dan çok beIN Sports muhabirine verdiği bilginin konuşulması, hakem üzerinden bir tartışmanın yaratılmasını bence amaçlayan bir tavır içerisindeydi. Çünkü şunu da görmedim ben, yani o da var. Gerçekten de bugüne kadar çok sayıda teknik adam kırmızı kartla oyundan atıldı. Oyundan atılır atılmaz hemen yayıncı kuruluş muhabirine neden atıldığı ile ilgili mikrofona değil kamera arkasında o bilgileri vermesine pek şahit olmadım ben bugüne kadar. Okan Buruk bence kendisi açısından ben bu gündemi biraz daha nasıl bu tarafa götürebilirim noktasında hareket ettiğini düşünüyorum. Esas olarak tartışılması gereken şey Okan Buruk'un performansıydı. Bugün aslında o meseleyi biraz onun üzerinden aldığını düşünüyorum. Bu beIN Sports meselesinde de sana göre bana göre meselesidir. Yarın başka bir kulüp Fenerbahçe ile ilgili bir şey bir durum da vay öyle yaptılar diyebilir. Birazdan konuşacağımız konulardan bir tanesi. Dolayısıyla ben Okan Buruk'un temel olarak hedeflediği şeye ulaştığını düşünüyorum açıkçası. Belki Fenerbahçe'de bunu vurgulamaya çalışıyor. Temelde o alt metninde bunu vurgulamaya çalışıyordur. Ve onu bilemem. Ama orada o bilginin alınıp paylaşılmasında teknik olarak habercilik tekniği açısından ben bir problem görmüyorum. Daha başka bir bakış açısı yarattığını düşünüyorum ben bu meselenin bizlere. Okan Buruk bence hakemler üzerine bir gündem yaratmak istedi ve bence burada başarılı oldu. Yani bugün bütün detaylı olarak konuşulan şey bu. Yani 4-0'lık yenilgiden çok beIN Sports muhabirinin verdiği bilgiler, hakem tartışması, hakem öyle mi yaptı, böyle mi yaptı tartışması. Ben Okan Buruk'un burada hedefine ulaştığını düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi İsmail Kartal 8-0'lık Eyüpspor galibiyeti sonrası içini döktü. Zaten istifası sonrasında da ve geri gelmesinden sonra gözler İsmail Kartal'ın üzerindeydi. Bugün de kameralar karşısında dertleşti diyebiliriz. O sözlere bir kulak verelim.
0: Tamam.
2: Tarihe geçen bir skor. 18 yıl sonra takımın Şampiyonlar Ligi'ne girmesi. Milyar öncesi zirveden kopmayan, umutlarını yeniden yeşerten bir Fenerbahçe. 8-0'a rağmen oyunu hiç rölantiye almayan, taraftarın 10 tezahüratlarına yanıt vermeye çalışan bir Fenerbahçe. Buna rağmen muhtemelen 10-0 kazanmadığınız için teknik ekibinizin yeterliliği ve siz yine sorgulanacaksınız. Türkiye'nin en çok baskı altına alınan teknik direktörüsünüz. Nasıl ayakta kalmayı başarıyorsunuz İsmail Hocam?
3: Lyon'u eledik. Lyon bugün Paris Ligi'nde 2. sırada. Roma İtalya Ligi'nde lider durumda. Yani şimdi baktığınız zaman biz bu takımları kazanmışız, puan almışız ve kafa kafaya futbol oynayabilmişiz, ezilmemişiz. Türk futbolunu bir yerde temsil etmişiz, güzel bir şekilde temsil etmişiz. Ülke puanına katkıda bulunmuşuz ama bundan hiçbir değeri yok. En ufak bir şeyde hoca suçlu, hoca formsuz, şu bu bir sürü yapıştırmalar üzerimize yapıştırılıyor maalesef. Ama biz alışığız. Mesleğimiz bu. Bunu bilerek seçtik. Bundan kaçış yok. Bunları da göstermek zorundayız. Bunların bilincindeyiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Dışarıya fazla kulaklarımızı tıkayacağız. Duymayacağız. Sadece işimize konsantre olup oyuncularımızla birlikte takımı daha iyi nasıl futbol oynatabiliriz? Daha iyi nasıl gelişebiliriz? Daha iyi nasıl çalışabiliriz? Biz bunların peşindeyiz. Bunları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar ve yaptığımızı düşünüyorum.
1: İsmail Kartal'ın açıklaması bu şekilde.
0: Bence burada 2-3 tane başlık var. Şimdi birincisi hocam o zaman neden istifa ettiniz? Roma maçı sonrası. Hı hı. Çünkü hoca ne diyor?
1: Kulaklarımızı
0: kapatacağız. Bu bizim için normal bir şey. Yani baskı ortamı oluşur. Kulaklarımızı tıkayacağız. Bu baskıya boyun eğmeyeceğiz. Zaten alışkın olduğumuz şeyler diyerek hani bu ve buna benzer tablolara Ahmet Konanç'ın sorusu üzerine alışkın olduklarını ifade ediyorlar. Burada böyle bir çelişki ortaya çıkıyor. Neden o zaman Roma maçı sonrası istifa ettiniz? Bu krize sebebiyet verdiniz. Öyle ya da Fenerbahçe'de böyle bir gün içerisinde bir kriz yaşandı. İsmail Hoca açısından daha kötü bir şey oldu. O Roma istifasından sonra geri geldi ve gitti Antep maçında berabere kaldı. Kendisi üzerindeki eleştirileri zirveye taşıdı. Evet. Bunu yapan, kararı veren hocaydı. İstifa kararını açıkladı. Eğer konu baskının kendisini etkilememesi meselesi ise ve buna alışkın olduğu meselesi ise burada sorulacak soru odur. Ama burada da şöyle, zaten hoca demişti ki maçtan önce, Antep maçından önce, yani o gün duygusal bir karar verdim. Tekrar geri döndüm diyerek burada artık bu ve buna benzer durumlarda istifa etmeyeceğini ve aslında onun bir yanlış olduğunu bence ifade ediyor. Bir de şöyle bir durum var. Biraz aslında Aziz Yıldırım'ın Feridun Lidenoğlu'na verdiği röportajda ben burada olduğum sürece İsmail Kartal da kalmak isterse devam edecek. Altını çiziyorum. Gitmeyecek ben burada olduğum sürece İsmail Hoca da buradadır diyen Aziz Yıldırım istifa sonrası Feridun abiye verdiği yani dönüş sonrası röportajda biz buradayız. Hoca devam etmek isterse devam edebilir diyerek yani bir daha böyle bir şeye göz yummayacağını söylemişti. İsmail Kartal da gördüğüm kadarıyla bunu da öngörerek bunu da toparlayarak böyle bir değerlendirme yapıyor. Demek ki bu işin doğasında var. Gerçekten de öyle. Koltuk çünkü Fenerbahçe koltuğu. Biz şurada değerlendirme yapıyoruz. İnsanlar

0: Bizim değerlendirmelerimize karşı bazen çok sert tepki veriyorlar. Bu
1: Evet.
0: da bu işin doğasında var. Düşün, şurada konuştuğumuzda insanlar neler söylüyor? Karar vericinin yaptıklarına daha neler söylemezler. Dolayısıyla orada bir baskı olduğu çok açık. Diğer yandan İsmail Hoca'nın anlattığı meselede orada da konuyu ikiye ayırmak lazım. Haklı olduğu bir nokta var. Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Ve Şampiyonlar Ligi'ne girerken Fenerbahçe toplam 6 maç oynadı. 6'nın 2 tanesi son olarak playoff'ta Olympique Lyon'laydı. Sonuçta Fransa'nın kök takımlarından bir tanesi. Ve Fenerbahçe o takımı eleyerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Devamında 3 yer, 4 yer, 5 yer Roma son maçta 76 kere rakibin ceza alanına girmiş. Gelir Fenerbahçe'yi dağıtır denen noktada Muzaffer, hatta o gece hatırlıyor musun Muzaffer, yayını yapmıştık. Aynen bunları söylemiştim. Tekrar söyleyeceğim. Ne oldu? Fenerbahçe o gün maçı alabilecek noktadaydı. Ve o gün de hoca alkışlandı. Hocam zaten siz o gün onu en güçlü gününüzde, az önce ilk bölümde anlattığım konunun başlangıcına da siz neden oldunuz. Bunu da özellikle altını çizmek isterim. Ama ortada bir başarı var. Nedir o başarı? Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmiş. 3 ön elemeyi geçmiş. Lyon gibi köklü bir takımı yenmiş. 5 atar, 4 atar. Fenerbahçe kesinlikle direnemez denen Roma ile kafa kafaya top oynamış. Belki de galip gelecekti. O noktada bir Fenerbahçe var. Yani mücadele eden, çok koşan bir Fenerbahçe gördük ve burada bir başarı da var. Hocanın haklı olduğu nokta tam olarak burası. Çünkü benim gördüğüm, özellikle Aziz Yıldırım muhalefetinden ötürü bu işler biraz da kötü gidince bunu bir iktidar mücadelesi olarak gören bir kesim Fenerbahçe'nin yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesini de bir an önce unutturmaya çalıştılar. Görüntü bence bu. Hiç kimse bunu hayır öyle değildi falan demeye çalışmasın. Çünkü böyle bir durum var. Her seferinde buralardaki yayınlarda konuştuk. Yeri geliyor, vay yine Aziz Yıldırım'ı savunuyorsun falan diyorlar. Ben de diyorum ki evet, çünkü ben bir olguyla hareket ediyorum. Olgu. Yani bu bir gerçek. Yani şimdi bu bir telefon mu? Telefon. Bunun telefon olmadığını iddia edemezsin. Bu çünkü bir olgu, nesnel bir şey. Fenerbahçe'de de nesnel bir şey yaşandı. Aziz Yıldırım dedi ki ben gelirsem Şampiyonlar Ligi'ne de takımı sokacağım dedi. Hedeflerinden birinden gerçekleştirdi. Bu alkışlanması gereken bir şeydi. Ve ben hatta Roma maçı sonrası Aziz Yıldırım da aynı vurguyu yaptı. Dedi ki arkadaş burada bunlar oldu ama bak bu takım Şampiyonlar Ligi'ne de girdi. Sadece Beşiktaş maçındaki mağlubiyet ağırlıklı olarak konuşuluyor. Sanki hiçbir şey yapılmamış gibi. Bu ben Fenerbahçe'nin kendi içindeki iktidar mücadelesinin bir yansıması olarak, özellikle İsmail Kartal'ın anlattığı mesele ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesinin bu kadar hani yok sayılacak noktaya bir puan kaybı sonrası getirilmesine bir eleştiri olarak görüyorum ve burada haklı. Bir kere Fenerbahçe'de bu oldu ama bir aması var. Şimdi hocam burada dün dediklerimizi bugün hayır öyle değildi diye en azından kendi dünyamda söylüyorum ben. Dürüst bakmaya çalışıyorum. Hatalı bakabilirim. Hatalı bir değerlendirme yapabilirim. Ama ben olgulardan gidiyorum. Fenerbahçe lige kötü başladı. Çok net. Lige kötü başladı. Eğer Galatasaray şeyi yenmiş olsaydı, Trabzonspor'u yenmiş olsaydı, çok açık bir şey var ki Eyüpspor maçında Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetin, 8-0'lık galibiyetin pek bir anlamı da olmayacaktı. Niye? Çünkü Galatasaray gidiyor deplasmanda Trabzon'u yeniyor. Şampiyonluğun önemli favorilerinden bir tanesi sonuç itibariyle. Trabzon deplasmanları zordur. Ve sen de oraya gideceksin. Onlarla oynayacaksın. O yüzden burada galibiyeti değerli kılan şey günün koşullarında hangi koşullarda galip geldiğindir, hangi koşullarda yenildiğindir. Bu çok net bir şey. Fenerbahçe'nin ligde bugüne kadar 8 puan kaybetmesinin, 6 haftada 8 puan kaybetmesini sadece hakemlere bağlayarak anlatmak Fenerbahçe'ye bence kötülüktür. Evet, Fenerbahçe şöyle bir davranış da sergiledi bu arada. Bu arada onu da söyleyeyim. Fenerbahçe bunu çok aman aman hakikaten de dillendirmedi. Çünkü Fenerbahçe'de son yıllarda hep böyle hakem alışkanlığı vardı. Ben bir taraftan Fenerbahçe'de bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe 8 yıl boyunca her şeyi kapı gıcırtısına neredeyse hakeme bağladılar. Ve bir hakem dili Fenerbahçe'de oluştu. İsmail Kartal da aynı dilden devam ediyor ama bu aynı dili hakemler üzerinden bence Fenerbahçe toplumunu ikna edemiyor. Yani Fenerbahçe'nin ben Gençler Birliği yenilgisi sonrası çok efendi davrandığını düşünüyorum. Fenerbahçe çıkıp ortalığı yıkmadı. Bir iki cümlesi var. Aziz Yıldırım da söyledi. Hoca da bunu söyledi. Beşiktaş maçını sadece hakemle anlatamazsınız. Antep maçında var mıydı hakemle ilgili bir şey? Yoktu diye hatırlıyorum. Ya olsa dahi sadece bunu anlatamazsın. Yani şu, hocam burada mesele olguları doğru şekilde aktarmaktır. Nedir o? Bu oldu, bu oldu, bu oldu. Burada doğrular var, burada yanlışlar var.
1: Tam da o konuda şunu
0: Tam
1: soracağım.
0: konu
1: Şimdi
0: budur, başka bir şey değildir bence.
1: hocanın bu açıklamaları geçmişteki o yaşanan kayıpları unutturan sözleri destekler bir şekilde miydi sence?
0: Bence değil. Yani bugünkü bu açıklaması geçmişi püskürttük.

0: bakımından mı soruyorsun bunu, yoksa tekrar niteliğinde mi?
1: Yok,
0: Soruyu
1: geçmişte
0: nasıl?
1: yaşanan kayıpların artık üstünü çizip de unutturup artık yeni bir yola çıkıyoruz gibisinden
0: Bence
1: bir
0: o da
1: açıklama
0: olabilirdi.
1: mıydı?
0: Evet, aslında bu daha doğru bir tavır, biliyor musun? Yani tekrar böyle hakeme girmezsiniz. Dersiniz ki, yani sadece çünkü bunu anlatamazsınız. İsmail Hoca diyor ki bunu kimse konuşmuyor. Hocam, burada mesele Fenerbahçe özelinde. Sen girişte bana şeyi sordun. Yani Galatasaray'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe bunları çok yaşamıştı. Eyüpspor maçına kaybetmemesi ne anlama geliyor diye. Niye bu soruyu sorduk? Çünkü Fenerbahçe bunları yaşıyor. Ve sezonun başında Fenerbahçe Gençler Birliği maçında Galatasaray'ı kaybetmiş. O gün orayı alsan, o maçı alsan, bugün 3 puan koyarsan Galatasaray'la kafa kafayasın. Aynı puandasın. Galatasaray'la senin arasında bir puan farkı yok, ya da Beşiktaş'la aynı puandasın, ya da Beşiktaş senden 1-2 puan önde. Her neyse. Dolayısıyla burada İsmail Hoca'nın görüntü şu: o maçlarla ilgili kendisine yönelik bir temel bir eleştiri, öz eleştiri yaptığını düşünmüyorum. Ama o maçlarla ilgili hocam, siz aynı zamanda Beşiktaş maçı sonrası özür dileriz, sorumluluk bende dediniz. Gençler Birliği maçı sonrası aynı şekilde ifade ettiniz. Antep maçı sonrası bunu söylemedi. Antep maçında da yine aynı şeyleri söyledi. Geriye dönük 8 puanı kaybettik ama biz şu nedenlerden ötürü kaybettik diye. Burada mesele, bence senin dediğin konu çok daha doğruydu. Kardeşim, evet. Bak, bu 6. haftayı oynadık. Biz 6 haftada 8 puan kaybettik. Almamız gereken dersleri aldık. Kötü oynadığımız maçlar vardı. Ben buralarda, evet, ufak tefek hakem kararları meselesi olmuştur. Bunlar da tartışılmıştır. Ama bunları da kapatıyorum. Bizim de buradaki değerlendirmelerimizde hatalar vardı. İnsanları belki kızdıran bir mesele vardı. Artık onu kapatıyorum. Güçlü oynayacağız. İyi
1: Galibiyetle
0: oynayacağız.
1: birlikte.
0: Ve bundan sonra sına bakıyoruz artık. Beklenti bundan sonra bizden daha büyük. Biz de buna yönelik çalışacağız. Yani ligde kaybedilen puanları sizin dışınızda gelişen olaylarmış gibi aktarmanızın ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Bak, Şampiyonlar Ligi meselesinde çok olgulara dayanarak meseleyi anlattık. Aynı noktada olgulara dayanarak anlatıyorum. Burada bir şey daha var. Yani bu İsmail Kartal bölümünü tamamlarken müsaade edersen söylemek isterim.
1: Tabii.
0: İrfan Can Kahveci meselesi. Şimdi bu oyuncuya karşı Fenerbahçe'de bir tepki var. Eyüp maçında da bir gol attı. Bu tepkinin sebebi de oyuncunun aynı zamanda performansı, kendisi ve aynı zamanda İsmail Kartal'ın Beşiktaş maçına İrfan Can'la çıkması. Maçın ilk yarısı biterken de adamı yuvalanmasıydı. Yani İrfan Can'ı bu kadar tartışan şey oyuncunun performansı ve İsmail Kartal'ın tavrıydı. Ama burada şunu yapıyor İsmail Kartal. Diyor ki, kardeşim, ben bu oyuncuya güveniyorum. Ne olursa olsun ben bu adamdan sonuç alacağım, verim alacağım. O inatla da devam ediyor. İrfan Can'dan beklenti de en azından burada beklentileri karşılayabilmesi. Yani ben İrfan Can olsam şunu söylerim: ne olursa olsun, bütün tepkiye rağmen bu adam bütün tepkileri de alıyor. Belki yarın öbür gün benim yüzümden kovulacak ama beni de oynatmaya devam ediyor. Her fırsat bulduğunda beni de oraya atıyor. İrfan Can'ın ben bu İsmail Kartal'ın ona desteğini bundan sonraki haftalarda nasıl okuyacağını, nasıl oyunlar oynayacağını açıkçası çok merak ediyorum. Burada İsmail Kartal'ın en azından şöyle bir durum var: bu adam benim oyuncum diyor. Kimi buna takıntı diyebilir, kimi İrfan Can sevgisi diyebilir. Adına ne dersen de sonuç itibariyle ona güveniyor. İrfan Can'ın da bundan sonra ne yapacağı Fenerbahçe açısından, İsmail Kartal'ın geleceği açısından en önemli unsurlardan bir tanesidir. Ben İrfan Can'ın yerinde olsam, bunu bir eleştiri olarak gerçekten söylemiyorum, samimi olarak söylüyorum, İsmail Kartal'dan çok İsmail Kartal'ı düşünürüm. Bu adamın yanında olacağım. Zor gününde koşmam gerekiyorsa 3 kilometre daha fazla koşacağım. Buna kendimi adayacağım diye hareket etmesi, günün sonunda bütün bunlar Fenerbahçe'nin kazanması, Fenerbahçe'nin faydasına olacak işlerdir.
1: Şimdi İsmail Hoca dedi ki artık negatif şeyleri kulağımızı kapatacağız gibi. Bir de bir yandan da açıklamasında işte taraftarlar da bana çok sevgi doluydu falan dedi.
0: Doğru.
1: Duygusal biraz da. Sanki taraftarlar yine kötü davranırsa da bir gidebilir gibi değil mi sence? Bilmiyorum, sen öyle bir şey hissettin
0: Yani
1: mi? Çünkü
0: şöyle,
1: açıklaması bir şey
0: duygusal
1: geldi, hassas
0: davrandım.
1: geldi bana.
0: Duygusal davrandım. Roma maçında atılan su şişesinden ötürü duygusal davrandığını söylemişti İsmail Hoca.
1: Evet.
0: Ya İsmail Kartal
1: Bana hala
0: zaten
1: çok duygusal geliyor.
0: öyle, ama şey de var zaten. Hani taraftar istemezse biz burada olmayız noktası var. Yarın öbür gün taraftar işler kötü gittiğinde, tepki gösterdiğinde
1: Aman
0: olabilir mi?
1: aman.
0: Bunu da hep birlikte göreceğiz. Ama bu işleri tersine çevirecek kişi İsmail Kartal'ın kendisidir. Özeti bu.
1: Şimdi yayıncı kuruluş beyinspor'dan devam edelim. O konuyu seninle konuşmuştuk, muhabir konusunu. Geçen hafta Hakem Yorum programı Trio etrafında dönen bir tartışma vardı. Deniz Çoban'ın köşesinde İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisinde dördüncü hakemi ittiğini ve kırmızı kart görmesi gerektiğine yönelik yazısından sonra Trio'dan gönderildiği iddiası. Bu olayın perde arkasında ne var? Senden dinleyelim.
0: Bir kere bu mesele çok detaylı bir konu haline döndü ve bugün konuşulan meselelerden bir tanesi. Bunu Ali Kürekli 343'teki yayınında gündeme getirdi. Ben de kendisiyle yaptığım yayında bunun üzerinde durduk.

0: Ben de bu olayı araştırdım. Ne oluyor ne bitiyor diye. Birincisi Bein Sports. Bunu artık herkes doğruluyor. Bein Sports. Deniz Çoban'ın Fenerbahçe Beşiktaş maçında trio programında göstermedikleri bir pozisyonu İsmail Kartal'ın atılması gerektiğini gazetede işte, maçta böyle bir olay oldu. Hakem de atmadı diye trio'da konuşmayıp gazetede konuşunca büyük olay oldu. Olay bayağı yangına döndü. Beni bildiğim Deniz Çoban'la Bein Sports yollarını ayırdı. Daha ilginç bir şey var. Gazete, Fanatik Gazetesi de bu olaydan hemen sonra yani o yazıyı gazete basıyor. Yazılı bir gazetede var. İnternet sitesinden de o bölüm kaldırılıyor. Benim bildiğim kadarıyla o bölümün kaldırılmasında federasyon tarafı ve Bein Sports tarafı ricada bulunuyorlar. Yani bu biz burada bunu konuşulmadı. Bu görüntü bizim anladığım kadarıyla elimizde yok diyorlar. Yani böyle bir an yaşanmadı noktasına getiriyorlar. Ama Deniz Çoban bunu yazıp da kamuoyuna duyurunca kıyamet koptu. Şu anlama geliyor. Yani o zaman hakemler Fenerbahçe'yi koruyor, kolluyor. İsmail Kartal'ı atmıyorlar. Bein Sports'ta İsmail Kartal'ın atılması gereken görüntüyü yayınlanmadığı noktasına getiriyor Deniz Çoban. Şimdi Deniz Çoban'ın öncelikle cevap vermesi gereken birkaç soru var. Bu önemli bir meseledir. Ben Deniz Çoban'ı tanırım. Çok eskiden tanırım. Yani en az bir 10 yıldır falan tanıyorum Deniz Çoban'ı. Nereden tanıyorum? Şeyde istifa ettiği zaman, hakemliğinden istifa ettiği zaman Kasımpaşa, hangi maçta hatırlamıyorum ama Kasımpaşa'nın maçıydı. Rıza Çalınbay'ın yanına gidip hocam ben özür dilerim çok kötü maç yönettim hakkınızı helal edip deyip hakemlikten istifa etmesinden sonra ben o zaman Radyo Spor'da çalışıyordum. Bir basın toplantısı düzenledi ve kendisine o zaman aradım. Meseleyi yayında anlattırdım. Sonra hatta yorumculuk kariyerinde de şöyle bir dokunuşum da vardı. Radyo Spor'da ben hakemlerle ilgili bir şey olduğunuz zaman arar ve ondan görüş alırdım. Hocam ne diyorsun vesaire vesaire ve ben Deniz Çoban'ın yorumcu olacağını da öngörebiliyordum. Çünkü iyi yorumluyordu. Yani anlatıyor. Detaylı oldu, böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. Şimdi böyle deyince de şey diyecekler. Ulan hakemliği neydi ki yorumculuğu bu olsun diyeceklerdi ama yorum başka, hakem kararları başkadır. Neyse. Şimdi Deniz Çoban hocam size ulaşamıyoruz. Ben sizi arıyorum. Ulaşamadım. Neden burada Bein Sports'ta bunu konuşmadınız? İsmail Kartal'ın ittiği görüntüler varsa eğer çıkardınız, bunu söylerdiniz. Ekrana gelmedi ama İsmail Kartal maçın 3. 4. dakikasında bunu yaptı. O yüzden atılmalıydı yayında deseniz o görüntü birincisi ekrana bence getirilebilirdi. Varsa şimdi var kısmına da yani var mı yok mu kısmına da ayrıca geleceğiz. Ben ulaşamıyorum. Sonra Deniz Hoca'yı tanıyanlara ulaştım. Birlikte çalıştığı insanlara da ulaştım. Onlar da ulaşamıyorlar. Telefonları kapalı. Yani şu an Deniz Çoban ölmüş gibi Allah gecinden versin. Ama Deniz Çoban'ı biz nerede görüyoruz? Fanatik gazetesinde yazıları çıkmaya devam ediyor. Hocam bu meseleyi anlatmak zorundasınız. Bu mesele nedir? Fenerbahçe'de şöyle bir şey yapmayacak. Ya Fenerbahçe niye böyle bir şey yapsın ki? Böyle bir şey oldu. Bein Sports görüntüleri şey yapın hemen saklayın. Federasyon zaten İsmail Kartal'a ceza vermek istemiyor. Hakemler zaten oyundan atmak istemiyorlar gibi bir algı oluşmasının da önüne geçer zaten Fenerbahçe geçmelidir. Eğer İsmail Kartal bunu yaptıysa zaten o gün kırmızı kartı görmeliydi. Görmeliydi. Hakemi ittirmenin suçu budur. Şimdi bunu yazdıktan sonra Deniz Çoban o yazı ortadan kalkıyor. Bein Sports'ta bayağı kriz oluyor ve Bein Sports Deniz Çoban'la yollarını ayırıyor. Bu arada Bein Sports içerisinde konuşulan meselelerden bir tanesi de bu Deniz Çoban'ın ilk vukuatı değil. Daha önce de bazı problemler yaşanmış. Onları söylemiyorlar. Yayınla ilgili ya da bazı bilgileri dışarıyla paylaşmasıyla alakalı belli başlı şeylerin yaşandığı ya da ondan şüphelendiğine dair bazı değerlendirmeler yapılıyor Deniz Çoban'la ilgili. Bu işin bu kısmı. Diğer kısmına geliyoruz. Şimdi bu olayla ilgili İsmail Kartal hakemi ittirdi mi diye çok kişiye de sordum. Temsilcilerden bu konuda ne yazdılar raporlarına öğrenmeye çalıştım. Böyle bir bilgi yok onlarda. Federasyonda da böyle bir bilgi yok ama deniyor ki hakem o hakem de kim? Trabzon Galatasaray maçını yöneten hakem Batuhan soy ismini unuttum. Batuhan olması lazım. O hakem dördüncü hakem yani İsmail Kartal'ın derbide ittirdi denilen Deniz Çoban'ın bu adamı ittirdi dediği adam hakem. Ve konuşmalarda hakemlerin kendi aralarındaki konuşmalarında hakemin Halil Umut Meler'e İsmail Kartal beni ittirdi dediği buna rağmen Halil Umut Meler'in de geri dönüp İsmail Kartal'ı uyarmadığı ya da kart vermediği değerlendirmesi yapılıyor. Şimdi çok açık. Federasyonun yapması gereken bir şey var. Ha bu arada bazı kaynaklarda diyor ki Bein Sports'ta bu görüntüler var. Bu görüntü var. Bu görüntü ekrana gelmedi ama. Şimdi Bein Sports'ta şöyle bir durum var. Bein Sports teknik olarak maç sırasında ekrana vermediği hiçbir görüntüyü sonrasında biz buna ekrana vermedik ama 30 tane kamerayla çekiyoruz. O kameranın görüntüsünü hemen ekrana getirelim yapmıyor. Yaptığı zaman o işin içinden de çıkamaz. Tekrar şöyle yapıyor Bein Sports. Ona tekrar özellikle yayına gelmeden önce de baktım. Şöyle yapıyor. Mesela burada bir penaltı pozisyonu var ya. Bizim hepimizin gördüğü görüntü bu. Penaltı mı değil mi tartışıyoruz. Burada bir penaltı pozisyonu var. Kaç açıdan ekrana geldi? 4-5 açıdan ekrana geldi. Bu penaltı pozisyonu ile ilgili artı bir kamera varsa, o kamera ekrana gelmemiş olsa bile pozisyon zaten tartışılan bir pozisyon olduğu için, herkesin gördüğü bir pozisyon olduğu için o kameradan da detay olarak veriyorlar. Ama bir görüntü o sırada ekrana gelmediyse eğer, onun var bizde görüntüsü deyip bunu yayınlamıyorlar. Şimdi konu şudur. Deniz Çoban bu yazıyı yazdı. Ortalıkta yok. Burada ihtiyaç olan şey şu. Federasyonun bu arada bence bu işi çözmesi lazım. Gerçekten de çözmesi lazım. Bu görüntü var mı yok mu? Belki de bir mutabakat yapılacak ve denecek ki kardeşim var ya da yok. Açıklanacaktır. Fenerbahçe tarafı da açıklayın diyebilir. Ya böyle bir durumda. Eğer bizim hocamız burada ceza çekmesi gerekiyorsa çeksin, bu olgunluğu niye Fenerbahçe göstermesin ki? Ya da Galatasaray ya da Beşiktaş. Herkes o olgunluğu o zaman göstersin. Kurallar içerisinde oynanacaktır. Ama bence burada ilk çağrı şeye. Deniz Çoban'a. Hocam bu yazıyı neye göre yazdınız? Çıkın deyin ki o zaman bu herkesin selameti açısından değerli ve önemli bir konudur. Bütün kulüpler açısından. Ama yine söylüyorum, burada bir yönetmen hatası da olabilir. Ama bu görüntü ekrana gelmiyor. Çünkü ben görüntüyü gördüm. Görüntüyü gördüm dedim. Yayıncı kuruluştaki yani bize yansıyan görüntüde bir açı var. İsmail Kartal hakime bir şiddeti şey var, tepkisi var, bir şey söylüyor. O arada Emir Yolaç olması lazım. Araya giriyor Fenerbahçe'nin oradaki idari işlerine bakan yetkili. Ama orada bir ittirme falan görüntüsü yok. Zaten pilot kamera da tepeden gösteriyor. Yavaş yavaş zoom yaparak gittiği için hoca ve hakem ve Emir Yolaç şeyden çıkıyor. Kadrajdan çıkıyorlar. Bir tribün çekimi de yok bu arada. Şu ana kadar bir tribün çekimi de gelmedi. Bein Sports'taki bazı kişiler bu görüntünün olduğundan bahsediyor. Yani ittirdiği görüntüden. Hakem ittirdiği görüntünün olduğundan söyleniyor.
1: İsmail Kartal burada, bir şey söyledi mi bu
0: İsmail konuyla? İsmail Kartal herhangi bir şey söylemedi. Burada mesele, ben federasyon o zaman çıksın desin ki kardeşim kayıtlar var. Hakem bunu söylemiş. Halil Umut Meler de böyle değerlendirmiş. Çünkü deniyor ki kayıt var. Demek ki o kayıtlarda dışarı çıkıyor. Çünkü hep konuşuluyordu hakemlerin ne konuştuğu, dışarı mı çıkıyor falan filan diye. Çünkü bu arada o konuşmaları da bütün ekip duyuyormuş. Yani şimdi biz seninle birlikte hakem maçı yönetiyoruz ya. Kulaklıklarımız var. Konuşuyoruz seninle. Yan hakemim ya da dördüncü hakemim. VAR odasındaki hakemler de duyuyorlar ve bütün bunlar da kayıt altına alınıyor. Bütün hepsi de kayıt altına alınıyor. Yani sonradan dönülüp buraya bakılabilir. Dakika belli zaten. Üçüncü dakika belli.
1: Evet.
0: Federasyon bence bu konuya bir açıklama getirsin. Ama burada Deniz Çoban üzerinde tekrar söylüyorum. Bu görüntüyü gördünüz. Yayında niye söylemediniz? Ekrana getirmediğiniz için mi bunu yayında söylemeye gereği duymadınız? Yayında söylemediğiniz şeyi gazeteye götürüp taşıyorsunuz. Yayıncı kuruluşta diyor ki sen benim yorumcumsun. Benim görüntülerim üzerinden bir değerlendirme yapıyorsun. Burada bir marka değeri diye bir şey var. Kalkıyorsun bunu burada konuşmuyorsun. Kalkıyorsun ertesi gün gazetede yazıyorsun. Ortalık 56 oluyor. Sen ne yapıyorsun diyerek Deniz Çoban'ın da görevine son vermişler diye biliyorum. Şimdi Bein Sports görüntü saklıyor mu? Bein Sports'um ben görüntü saklayacağını düşünmüyorum. Şu açıdan burada tamamen yönetmen tercihidir. Yönetmen o an hangi görüntüyü ekrana getiriyorsa Bein Sports onu veriyor. Ekrana gelmeyen bir görüntüyü de ben bugüne kadar Bein Sports'un da 23. kamerasında işte şöyle bir detay vardı diye onu ekrana vermediği halde sonrasında bir kayıt olarak çıkarıp o görüntüyü gösterdiğine şahit olmadık. Böyle başlarsanız eğer bunları göstermeye bunun sonu da gelmez.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.
5: Emre Televile Uyandırma Servisi.

0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.
1: Efendim günaydınlar, herkese merhabalar. Yepyeni bir günün sabahında. Tarihler 22 Eylül'ü gösteriyor. Saatler 7.03.22'de 23.24 diye akarken hattımızda da süper bir isim var. Profesör Doktor Sayın Yavuz Fırıncıoğlu hocam, dahiliye konusunda, şeker hastalıkları konusunda ve obezite konusunda Türkiye'nin yetkin isimlerinden biri. Saygıdeğer hocam, günaydınlar, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız canım hocam, iyi misiniz?
2: İyiyim, çok şükür. Teşekkürler. Sizler de iyisiniz.
1: İyiyiz hocam. Hocam, dilerseniz sizle başlarken şunu sormak istiyorum. Bu hafta oynanan mücadelelerde çoğunu seyrediyorsunuz biliyorum. Sizin için mesela en dikkate değer şey neydi? Bu beni çok etkiledi, inanılmazdı dediğiniz bir olgu var mı? Bir durum var mı? Ya da bir olay, bir futbolcu?
2: Tabii Ahmet Spor'un başarısı bir sürpriz oldu. Gerçi onlar alt ligden çıktılar, birinci ligden Süper Lig'e çıktılar. Ama çıktıkları gibi oradaki gibi oynamaya burada devam ettiler açıkçası. Ben bu kadar da üst sıralara oturacağını düşünmüyordum. Orta sıralarda yer alır diye düşünüyordum. Ama Beşiktaş'ı bile yani ciddi yendiler. Gerçi Beşiktaş Avrupa Kupası maçından sonra bir rehavete girmişti. Ahmet Spor bu rehaveti iyi değerlendirdi. Onlarda bir futbolcu var, bayağı bir gol atıyor. Muhammed Salah da eşit derecede gol attı. Orban da galiba. Onun için Ahmet Spor benim için sürpriz oldu. Yani bu ligin başlangıcından itibaren çok iyi gidiyorlar. Sadece bir tane mağlubiyetleri var. O sürpriz oldu. Vedat Muriç insan olarak düşünürsek, yani şahıs olarak 4 tane gol attı bu hafta. O iyi golcülüğünü gösterdi ama Fenerbahçe'den onu niye yollamışlardı geçmişte? Keşke yollamamış olsalardı. Fenerbahçe belki de daha iyi durumlarda olurdu. İyi bir santrafor'un neler yapacağını gösteriyor Vedat Muriç. Bu kadar yaşına rağmen demek ki santraforsuz oynamak biraz zor. Santrafor olunca biz golü daha kolay ulaşıyoruz diye düşünüyorum. Galatasaray'da da dikkat ederseniz Osimhen'in yokluğunda gol atmayı unuttular. Yani bir golcü lazım takıma. Buna da Türkçe'de santrafor diyoruz veya futbol diliyle santrafor diyoruz. Yani bir golcü olması lazım. Beşiktaş'ta buna Vlahovic yüklenecekti veya genç Semih yüklenecekti ama bu seviyelere henüz gelemedi. Ama Beşiktaş takım oyunu oynuyor ve güzel de top oynuyor. Baştan asılsaydı belki Ahmet Spor maçında daha farklı sonuçlar olabilirdi. Bence şu anda kafamdan geçenler bunlar. Tabii Trabzonspor'un Muhammed Salah hat-trick yaptığı, yani 3 tane birden attı. Muhammed Salah da bu kadar yaşına rağmen Süper Lig'de tabii iyi işler çıkarıyor. Asıl Galatasaray'ı yenmesi çok sürpriz sayılmaz bence. Çünkü Galatasaray'ın Osimhen'i yoktu, golcü futbolcusu yoktu. Trabzonspor'un golcü futbolcusu vardı. Ve takım olmak önemlidir. Yani bir kişi bir şeyi halledemez. Takım olmak önemlidir. Bence Fenerbahçe'deki Kerem'e de haksızlık yapılıyor. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Vedat Muriç'in birçok golünde onun da imzası olabilir. Gol pozisyonuna değerlendirilemiyor ama çok üzerine gelip strese sokulup futbolcuya oynamak istediğini oynayamayabilir hale gelir. Ama ileriki zamanlarda benim inancım Kerem sayesinde Vedat Muriç bayağı gol atacak diye düşünüyorum.
1: Hocam bir

0: Biz bu sezona baktığımızda özellikle bir düşüş, bir yükseliş, bir düşüş, bir yükselişle karşılaşıyoruz. Mesela bazen takımları yere göğe koyamıyoruz. Bazen
1: Evet.
0: işte Marsilya'yı yeniyor, geliyor, yenildiği takım Amed oluyor. Ve
1: Evet.
0: Amed'i mi küçümsüyoruz yoksa Beşiktaş'ı mı büyütüyoruz bilemedim. Diğer tarafta Fenerbahçe gidiyor ligde çok garip sonuçlar alıyor. Kupada Lyon'u eliyor. Sonra geliyor yine yeniliyor. Sonra Eyüp'e 8 atıyor. Yani bir
1: Ha.
0: istikrarsızlık var. Galatasaray
1: Hep
0: için
1: böyle.
0: aynı şeyi söylüyoruz.
1: Hep
0: Evet.
1: böyle.
0: Neden
1: Evet.
0: sizce?
1: Yani Türk futbolunda maalesef yıllardır bu böyle gidiyor. Onun için diyorum ya, bir maçı arkamıza yaslanıp rahat rahat seyredemiyoruz. Galiba futbolcular bazı maçlara çok daha önem veriyorlar. Mesela Avrupa maçlarında kendilerini göstermek istiyorlar, transfer olmak istiyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde kendilerini göstermek istiyorlar çünkü bütün dünya seyrediyor. Ondan sonra gelip çok önemsiz bir maç onlara göre yatabiliyorlar. Ve o pozisyonda karşıdaki futbolcu da ona karşı yani bireylenmiş oluyor. Çünkü çok önemli bir takımla, mesela düşünün Ahmetspor, Beşiktaş gibi bir takımı yenmesi ayrı bir zevk, veya başka bir Anadolu takımını yenmesi ayrı bir zevk veriyor onlara. Mesela Eyüpspor'la maçı olsaydı Ahmetspor'un bu kadar ses getirmezdi. Ama Beşiktaş'ı yenmesi ciddi ses getiriyor. Bunlar, futbolcular da bunun farkında. Onun için bu maçlarda daha çok asılıyorlar. Büyük takımın futbolcuları ise Avrupa maçlarında kendini göstermeye çalışıp diğer maçlarda nasıl olsa idare ederiz'e getiriyorlar. O yüzden de böyle sürpriz şeyler oluyor. Ama Avrupa'da bunların olması daha zayıf ihtimal. Avrupa'da da olmuyor mu? Oluyor. Real Madrid gidiyor Osasuna'ya mesela, yenilebiliyor. Veyahut da herhangi bir Hull City'yi gördünüz. Hull City Manchester'lara kök söktürdü. Yani böyle şeyler olabiliyor futbolda. Futbolda hiçbir zaman küçük takım diye bakmayacaksınız. Her maça ciddi hazırlanacaksınız ve takımı ona göre kuracaksınız. Teknik direktörler, tabii ki böyle şeyler onlar için sürpriz oluyor. Ama onlar da çok iyi motive etmesi lazım takımı. Dolayısıyla futbolcuların anlayışlarının biraz değişmesi lazım. Özellikle Türk futbolunda bu çok fazla var. Ve diyorum ya, biz herhangi bir maçı arkamıza yaslanıp rahat rahat seyredemiyoruz artık. Eskiden Beşiktaş, Fener, Galatasaray maçları Anadolu takımlarına karşı nasıl olsa yenecek gibiydi. Kendi aralarında ancak çekişirlerdi. Şimdi Anadolu'nun herhangi bir takımı, herhangi bir büyük takımı rahatlıkla yenebiliyor. Aslında bu lige güzellik getiriyor. Ben yani böyle olması aslında hoşuma gidiyor. Ama bir İstanbul takımı veyahut da büyük bir takım, Trabzonspor'u da buna dahil ediyorum, bunlara karşı önlem alması lazım. Mesela Trabzonspor çok iyi gidip Galatasaray'ı yenebilir ama karşısından gidip bir Anadolu takımında berabere kalabilir veya yenilebiliyor. İşte bunlar maalesef futbolcuların bazı maçları seçmesiyle ilgili olabilir diye düşünüyorum.
0: Saygıdeğer hocam Profesör Doktor Yavuz Furuncuoğlu'yla birlikteyiz. Ve futbolu konuşuyoruz. Ay içerisindeyiz. Milli maçlara döneceğiz. Hocam önümüzde çok önemli bir Fransa maçı var. Ve Zinedine Zidane'lı kadroyla ilk kez sahne alacak Fransa. Bu konuda neler söylersiniz? Milli takımda sakat bazı oyuncular var. Bunlardan biri işte ameliyat olduğu Fenerbahçe'nin sağ beki. Ve Mert Müldür. Yine aynı şekilde bazı oyuncuların ufak tefek sakatlıkları var. Ama milli takıma çağrılan 5 yeni isim var. Mesela Uluslar Ligi'ni Alman teknik adam Jürgen Klopp enteresan yorumlamış. Demiş ki ben 44 kişilik kadro yapıyorum. 2 maçı bir 22 kişilik kadroyla, 2 maçı 22 kişilik kadroyla. Yani Musiala'lar, onlar bunlar. 2 maç oynayabilecekler. Öyle görüyor. Siz neler söylersiniz bu konuda? Bir de çok kısa dönemde çok maç var. Yani 4 maç oynayacak, pardon, 2 maç oynayacak milli takım. Ve 19 günlükte bir lig arası oldu. Yani lige sanki böyle devre arası girmiş gibi.
1: Evet, yani bunun için diğer milli olmayan futbolcular için zor bir süreç. Çok iyi hazırlanmaları gerekir. Eğer çok iyi hazırlanmazlarsa ilk maçlarda sakatlıklar artabilir. Milli takımdan tabii birçok şey bekliyoruz. Milli takım giderek daha iyi oluyor. Tabii ki önümüzdeki ilk maç Fransa maçı. Fransa'da güçlü bir takım ve bireysel olarak çok iyi futbolculardan oluşuyor. Ama Biz Fransa'yı genellikle başa baş mücadele ediyoruz Eskişehir'de ve yendiğimiz de oluyor. Ben Fransa'ya karşı bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Yani Fransa, ben İspanya olsaydı mesela daha çok korkardım. İspanya'ya karşı bir şey yapma ihtimalimiz daha düşük. Ama Fransa'ya karşı bir şey yapma ihtimalimiz daha fazla. Tabii ki favori olarak %51 onlar görünebilir kağıt üstünde. Ama maçın Türkiye'de olması %51 beni ön plana çıkarıyor ve tabii ki gönlümüz milli takımdan yana olduğu için onları yenme üzerine organize olmak istiyoruz. Yenemez miyiz? Yeneriz. Bizim futbolcularımız da çok iyi. Yani Arda bir gününde olursa, golcülerimiz eğer santraforla oynarsa teknik direktörümüz ve santraforlarımız gününde olursa, Arda da onlara güzel paslar çıkarsa niye yenmeyelim? Yani ben ümitliyim milli takımdan. İnşallah daha iyi olurlar. İlk maç Fransa maçını alırlar. Ondan sonra moral kazanırız. Ondan sonra devam ederiz. Çünkü Türkiye'nin grubu çok güçlü. Çok güçlü bir gruptayız.
0: İtalya, Belçika, Fransa gruptaki takımlar.
1: Evet. Yani çok güçlü takımlar var. İtalya'nın gitmediğine bakmayın Dünya Kupası'na. İtalya'da güçlü bir takım. Belçika zaten futbolun birçok altyapıdan yetiştirdiği futbolcular, Belçikalı futbolcular. Onun için bizim işimiz bayağı zor bu grupta. Yani bu grupta çıkamazsak da ben üzülmem, ama iyi top oynarsak, iyi mücadele edersek, zevkli top oynarsak benim için bunlar önemli. Ama milli takımla gönlümüz her zaman milli takımdan yana. İnşallah Fransa'yı burada deviririz ve çok seviniriz.
0: Hocam 19 günlük ara, az önce söylediniz, milli takıma gitmeyenler için sıkıntılı bir ara dediniz.
1: Evet.
0: Bu arayı milli takıma gitmeyenler yoğun bir antrenman programıyla geçirecek, ama aynı zamanda mesela milli takıma gidenler de var. Zannediyorum Fenerbahçe'nin 11 oyuncusu değişik milli takımlara gitmiş. Bu da tabii aslında sakatlık ben, korkusunu evet, beraberinde getiriyor.
1: Doğru. Gidenler sakatlık korkusu var. Mesela Osimhen'i Galatasaray yollamak istememiş galiba kendi milli takımına, ama onlar çağırmış. Şimdi tabii burada büyük takımlar için bu kadar milyon eurolar verip ondan sonra da milli takımda sakatlanırsa kendi öz kulüplerinde problemler yaşayabiliyorlar.
0: Zalai'yi geri gönderdi mesela Macaristan sakatlığı dolayısıyla.
1: Evet. Yani işte böyle bir risk var, ama başka bir risk de kalan futbolcuların performanslarının düşmesi. Ben olsam ne yaparım? Kalan futbolcularla hazırlık maçları yaparım. Yani başka takımlarla hazırlık maçları ayarlarım. Hem yedek futbolcularımı görürüm. Mesela Fenerbahçe'nin 11 futbolcusu gidiyor dediniz. Kalan 11'le ikinci ligden, birinci ligden başka takımlarla o haftaları doldururum. Hazırlık maçları yaparım ve hem yedeklerimi görürüm, hem hazırlar mı değiller mi onları görürüm, hem de futbolculara performanslarını düşürmem. Bilmiyorum böyle hazırlık maçı düşünenler var mı? Yoksa sık idmanlarla devam etmek lazım. Kendi aralarında gerekirse kendi genç takımlarıyla maçlar yapmak lazım. Bu arada genç futbolcular da görülebilir o arada. Yani bir futbolcu ne kadar çok maç oynarsa teknik ekip onlara o kadar hakim olur. Mesela geçen bir eski emekli şeyi seyrettim. Dinledim daha doğrusu radyoda. Teknik direktörü diyor ki biz idman yapıyorduk diyor. Işıklarımız da çok iyi değildi diyor. Ve bir futbolcunun müthiş oynadığını gördüm. Hemen koşarak gittim bu kimdir diye. Bir baktım ki diyor daha altyapıdan yeni çıkardığımız bir genç oyuncu. Hemen diyor A takıma koydum diyor. Müthiş de futbol oynadı. Acayip de meşhur oldu diyor. Şimdi bakın, bu teknik direktör çok ilgili bir teknik direktör olmasına rağmen, altyapıdan da birilerinin çıkmasına rağmen, o futbolcunun bu kadar becerikli olduğunu ancak bir hazırlık maçında görüyor, bir idmanda görüyor ve kim bu diye bakıyor. Onun için teknik direktörlerin bazen altyapıdaki futbolculardan veya yedek futbolcuların kapasitelerinden haberi olmayabiliyor. Bu çocuklara da kendini gösterecek zeminler oluşturmak lazım. Onun için ben bu araları böyle değerlendirmek en faydalı olur diye düşünüyorum. Bu ikinci grup veya yedekler dediğimiz kişilerle yeni maçlar düzenleyip burada kapasiteli çocukları, hatta altyapıdan birkaç kişiyi becerikli çıkarıp bu kapasiteli çocukları görmek lazım. Mesela ben Selgin'i ilk keşfettiğimde genç takımda oynuyordu. Ve genç takımda müthiş işler yapıyordu. Demiştim ki ya bu çocuk bu genç takımı fazla, Bunu muhakkak A takıma çıkarmaları lazım ki seneye hemen A takıma çıktı. Yani böyle futbolcular aslında altyapılarda çok var. Mesela ben Fenerbahçe'de Oğuz'u çok beğeniyorum. Ama Oğuz yedek kalıyor mesela. Oynayamıyor, kendini gösteremiyor. Halbuki bence müthiş bir çocuk. Onun değerinde belki yıllar sonra anlarız. Veyahut da ne zaman oynatırlarsa o zaman anlarız. Böyle futbolcular var. Bu futbolcuların biz değerini belki de yurt dışına gittiklerinde anlıyoruz. Sonra geri çağırmaya çalışıyoruz. Kerem de bunlardan biri aslında. Kerem'in de değeri çok anlaşılmamıştı. Ne zamanki Galatasaray'dan Portekiz'e gitti. Portekiz'de adamın neler yaptığı görüldü ve Fenerbahçe'ye çok yüksek transferle geldi. Şu anda da beğenilmiyor. Ben Kerem'in beğenilmemesine de şaşıyorum. Çocuk elinden gelen her şeyi yapıyor. Son vuruşlar yapamayabilir. Bazı problemler olabilir, psikolojik problemler olabilir. Ama Kerem'in de Fenerbahçe'ye çok faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle Muriç geldikten sonra bütün gollerinde onun parmağı olacağını düşünüyorum. Bunun gibi futbolcuları da hemen çabuk kaybetmememiz lazım. Türk futbolu zaten altyapıdan çok fazla futbolcu yetiştiremiyor maalesef. Kapasitesi olmasına rağmen yetiştiremiyor. Bu nedenle de böyle futbolcuları da hemen harcamamamız lazım. Bu bir Avrupalı futbolcu olsaydı hayatta böyle şeyler olmazdı. Ama maalesef Türk futboluna seyirciler de sahip çıkmıyor. Bu nedenle de böyle çocukları kaybediyoruz. Altyapıdan kimseleri yetiştiremiyoruz. Bence bu ara en iyi yedek futbolcuların ve ikinci futbolcuların değerlendirilmesi, altyapıdaki futbolcuların değerlendirilmesine kullanılmalı. Hem gerçek A takım futbolcuları hazır hale gelir, hem de siz başka futbolcu görmüş olursunuz sevgili Emre'ciğim.
0: Canım hocam, çok teşekkür ediyorum. Harika bilgiler aktardınız.
1: Estağfurullah.
0: Sizinle güne başlamak mükemmel.
1: Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.
0: Saygılar sunuyorum. Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu bizlerleydi. Efendim, sizlerden gelen mesajlar var, hızlı hızlı hemen onları okuyacağım ve onları kaçırmayalım. Bu nedir? Sabah 4.05'te atmış. Engelli Zafer Yıldız'dan radyoma demiş. Çok güzel bir Galatasaray resmi göndermiş. Selamun aleyküm uyandırma servisi. Cümleten hayırlı sabahlar. İşleriniz rast gitsin demiş. İnşallah Derfin Yunus Dane'den gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Emre Bey günaydın. Konuklarınız olan doktorlarınızın sesleri enteresan bir şekilde birbirine çok benziyor. Örneğin Yusuf Erzin hocam, Hakan Güveli hocam ve Yavuz Fırıncıoğlu hocaların sesleri, ses tonları birbirlerine inanılmaz şekilde benziyor. Gereksiz bilgiydi ama paylaşmak istedim demiş. Ne güzel ya, böyle bir tanımlama. Aslında hepsi aynı adam. Ben uyduruyorum. Böyle yapıyorum. Aslında hepsi aynı. Yapay zekayla değiştiriyorum falan. Yok yok. Emre abi, hocama sorar mısın şeker hastalığının demiş. Hocam bunu direkt sorabilirsiniz. Yani hocam Ataşehir'deki büyük hastanelerden bir tanesinde görevli. Yavuz Fırıncıoğlu'nu Google'a yazın. Bu önemli bir soru. Yani bir de burada sorulabilecek bir soru değil. Sorun, çünkü hani isim veriyoruz, şey veriyoruz. Böyle bir problem şimdi bence sağlıkta mahremiyet diye bir şey var ya. Bence onun için Yavuz hocamı siz araştırın Google'dan. Yavuz Fırıncıoğlu'ma sorun. Fırıncıoğlu hocama sorun. Merhabalar, iyi yayınlar. Fenerbahçe Azerbaycan'a gidiyor hazırlık maçına demiş. Evet. Bir hazırlık maçı yapacak Fenerbahçe. Emre abi, yıllardır radyoda dinlediğim o güzel sesinizi ve efendi duruşunuzu şimdi yeniden ekranlarda görmek gerçekten çok güzel. Televizyon sizin tarzınıza, enerjinize çok yakışıyor. Yeni ekran yolculuğunuz hayırlı olsun demiş. Evet, dün Bismillah dedik. KRT'de başladık. Allah bizi yarı yolda bırakan dostlardan uzak tutsun. Geçmişte bunu çok yaşadık. O yüzden hep bütünlüğü sağladığımız ve yıllar süren dostluklarımızı pekiştirdiğimiz ve Rabbimin bize güzel şeyler nasip ettiği bir dönem yaşayalım. Ben çünkü uzun vadeli, uzun soluklu dostlukları çok seviyorum. Mesela bunlardan biri İlan abi. İlan abiyle 1994'te tanışmışım. İlan abinin oğlundan daha eskiyimdir. Ama geçen söyleyecektim, bak unuttum. Valla Uğurcan'dan daha yaşlı olabilirim yani İlan abinin gözünde. Şöyle 94. İlan abi de zannediyorum 60'lı falan diyebiliyorum. 60 işte 70 80 90 33 34 yaşında, belki daha da 62 falan da olabilir İlan abi, 62'li falan. Yani düşünsene, çok uzun süreli dostluklar kuruyorsun hocam. Bunlar çok önemli. Ya ben dostluklara çok değer veriyorum. Bazen Yeşim bana çok kızıyor. Diyor ki ya herkese dostum diyorsun diyor. Ya herkese dostlukla başlıyorum işte. Sonra o ya pekişiyor ya orada elemine ediyor. Arkadaşı, kardeşe dönüyor. Sonra arkadaşa dönüyor. Sonra olur tabii ki neden yapmayalım bunu noktasına dönüyor. Bir reklam arası. Reklamların ardından süper konuklarla beraberliğimiz devam edecek. Ayrılmayın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: Efendim işte o benim Emre Tilev uyandırma servisinde sizlerle beraberliğimiz devam ediyor ve Tolga Atlı hocama gitmeye çalışıyorum. Ekonomik noktada ayrıntıları alacağım ama zannediyorum hocam bizlerle birlikte olamayacak çünkü cevap veremedi. Abi günaydın, sesin grip gibi geliyor, dikkat et. Ümraniye'den Emrah demiş gibi mi? Baba şöyle söyleyeyim, radyodakilerin içinden geçtim. Yani şu anda bütün virüslerim radyodaki o küçücük alanda ve Allah benden sonra gelecek Doğan'a, diğer isimlere yardımcı olsun. Çünkü hakikaten virüssel anlamda ayaklı virüs gibiyim yani. Yeşim şey diyor, yürüyen virüs gibisin diyor. Beni zaten evde bir odaya attılar. Orada yaşa zannediler. Kendimi böyle bir ayı gibi hissediyorum. Hani ayılar kış uykusuna yatar ya küçük odalarda, böyle mağaralarda, inlerde. Ben de öyleyim. Mesela işten geldim dün 8.30'da. Dediler ki sen odana gir. Dedim odana gir derken anlamadım. Odana gir, sana biz bir çorba verelim. Çorbanı iç ve yat. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Öyle bir şarkı vardı değil mi? Kendimi... Barış Manço'nun değil mi? Neydi o? Kendimi bir şey gibi hissediyorum diyordu. Enteresan bir şarkıydı. Evet evet. Güzel. Bulursam çalarım. İsmini söylerseniz çalarım. Enteresan bir şarkıydı. Efendim gündem çok hareketli. Sağ olsun Türkiye'de sportif anlamda gündemi değerlendirebileceğimiz, eyvah bugün ne konuşuruz ya dediğimiz hiçbir olgunun dışında kalamıyoruz. Kucağımızda yeni bombamız nedir? Deniz Çoban'ın yayıncı kuruluşla yollarını ayırmasıdır. Yani biz bazı olayları o kadar büyütüyoruz ki, yani yayıncı kuruluş inisiyatifini kullanmış ve demiş ki ben yolları seninle ayırıyorum. Niye? Çünkü demiş ki kardeşim senin aldığın bazı bilgiler var ve sen bu bilgileri maalesef benden alıyorsun. Yani benim yayınımda alıyorsun. Çünkü sen içeride yaşananları görüyorsun ya. Ha işte ondan alıyorsun. Oradan aldıktan sonra da sen bunu benim yayınımda kullanıp burada anlatman gerekirken ne yapıyorsun? Gidiyorsun gazetende kullanıyorsun. Şimdi televizyonculukta, radyoculukta, gazetecilikte üç kulvarda koştuğum adreslerden biri. Yani ben üçünü de birbiriyle beslemeye çalışıyorum. Yani bazen diyorum ki mesela KRT'de yeni başladım, hoş orada hiç demedim ama diyeceğim. Yani yarın programda başladığında işte Radyo Gol'de sabahleyin yaptığım programda diyebilirim. Anlatabildim mi? Burada zaman zaman diyorum işte KRT ile anlaştım. Ya da ne diyoruz işte bu akşam A Spor'da size maç anlatacağım diyorum. Şimdi Tavır'da yazmaya başladım. Tavır gazetesinde şu yazıyı dile getirdim diyorum. Gazetede yazarken Radyo Gol'de de bunun altını çizmiştik diyorum. Anlatabildim mi? Bunlar birbirinden faydalanıyorlar. Yani birbiri içerisine geçiyor. Çünkü 4 kulvarda, bazen 5 kulvarda, belki daha fazla yerde koşuyorsun. Ama hiçbir bilgiyi birbirinden saklamak gibi bir durumun içerisine girmemeliyiz. Çünkü biz gazeteciyiz. Ha, ilk gazetemde mi vereyim? Nereden alıyorsam bilgiyi orada veriyorum. Yani eğer ben A-Spor'daysam ve A-Spor'da anlattığım bir maç içerisinde öğrendiğim bir şey varsa onu önce A-Spor'da anlatıyorum. Sonra geliyorum, A-Spor'da anlattıktan sonra radyoda anlatabilirim ancak. Ya da radyoda gelirken Aydın Cingöz aradı, dedi ki ya abi böyle bir bilgi var, ilk yayını da sen yapıyorsun, şu bilgiyi ver derse bu bilgiyi ben saklamam. Önce radyoda veririm ama sonra bunu KRT'de de, ne bileyim işte çıktığım diğer programlarda da dile getiririm. O yüzden Deniz, zannediyorum burada, Deniz Çoban burada böyle bir noktada mı eksik kaldı tam bilemiyorum ama inisiyatifi böyle bir durum. Barış Manço'nun şarkısıymış. Ha, evet, kendimi hıyar gibi hissediyorum demişler. Enteresan bir şarkıydı değil mi? Efendim, gündemde tabii Fransa mücadelesi var. Çok konuşulacak Fransa mücadelesi ama dün tam biz yayına gireceğiz. Saat 19.30'da bülten, biliyorsunuz. Saat 19.05'te önüme bir haber düştü. Ve haber şöyle diyordu: Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması. Ve işte benim Okan Buruk'la Kemerburgaz'da konuşmam, evet doğru konuştum, bir araya geldim, tamam. Sonra biz sonuna kadar Okan Buruk'un arkasındayız. Bak, bunlar çok tehlikeli açıklamalar. Yani bu açıklamalar hakikaten çok sıkıntı yaratacak nitelikte açıklamalar. Biz bir teknik adamın arkasındayız ifadeleri varsa, eyvah eyvah. O ifadeler çok tehlikeli, çok kritik ve çok sorunlu. Neden? Çünkü ben bu ifadelerin sonrasında aksiyon alan çok fazla başkan gördüm. Bugün başkan evet güven oyu verdiğini söylüyor ama Okan Buruk'a güvenimiz tam diyor. Peki sonraki süreci nasıl yorumlayacak? Örneğin 19 gün sonra maçlar başladığında bir Kasımpaşa, ardından Barcelona maçı var. Buradaki ciddi sorunlar beraberinde neyi getirir? İşte o yüzden bu açıklamalar, biz senin arkandayız hocam yaklaşımının çok daha ötesinde bir diyebilirsiniz ki ya ne yapacak Dursun Özbek? Bence hiçbir şey demeyecek. Hiçbir şey dememeli. Yani bunu vurgulamasına gerek var mı? Görevine devam ediyor zaten adam. Evet, biz hocamızın arkasındayız. Bence son dönemde kulüpler gereksiz ve manasız açıklamalar yapıyorlar. Anlamsız açıklamalar bütünün içerisinde kalıyoruz. Mesela Sayın Serdar Adalı'nın sözleri de benim eleştirdiğim sözlerden biri. Serdar Adalı'yı çok seviyorum. Son dönemde yaptıkları mükemmel işler. Ama ya girmeyin saygıdeğer başkanım bu işlere. Yani yok işte bu ligi dizayn ediyorlar, yok bizi şampiyon yapmayacaklar. Ya bence başkanlar çok fazla rol çalıyorlar. Eğer böyle bir şey yapılacaksa ya da böyle bir açıklama yapılacaksa, iletişim direktörünüz yapsın ya da basın sözcünüz yapsın. Başkanlar ulaşılmaz olmalı. Ama siz başkanlar olarak zırt fırt ekrana çıktığınız için, sürekli gözüktüğünüz, sürekli açıklamalar yaptığınız için hem inandırıcılık değerlerini kaybediyorsunuz. Hem de bence en önemlisi, ya aman herkes aynı şeyi söylüyor ya. Aa işte ne Serdar Başkan da öyle diyor. İşte Erten Timur da çıkmıştı, oynatmam bu ligi demiş. Herkes aynı şey, ne oluyor? Yürüyor, kervan devam ediyor yola. Diyorlar. Diyorlar mı? Evet diyorlar. Öyle de olmuyor mu? Evet oluyor. Naklen yayın havuzundan çıkarız. Çık bakalım. Çıkabiliyor musun? Halep oradaysa Arşın burada, kimse çıkamaz hocam naklen yayın havuzunda. Yani Fenerbahçe çıkamaz, Beşiktaş çıkamaz. Ben size açık ve net söyleyeyim. Şimdi bugün naklen yayın havuzunda olduğu için kulüpler ortalama işte 5 milyon euro alıyorlar. 5 milyon euroyu şu an itibariyle kendi yayınlamaya kalksa kazanamaz bu parayı. Naklen yayıncılık öyle kolay bir şey değil ki. Şimdi evindeki maç kendi çekecek. Nasıl çekecek? En az 16 kamerayla çekmesi lazım. Ne yapacak? 2 kamerayla mı çekecek koskoca Beşiktaş'ın maçını? 16 kameralı bir çekimin maliyeti ortalama 1,5 milyon Türk lirası. 8 kamera 700 bin lira falan. 2 kat işte 1.4 1.5. Kanalında aksiyon alacak ve istihdam sağlamak zorunda. Ha şunu diyebilirsiniz, her maçı bir kanala satabilir işte, bir hafta A Spor'a verir, öteki hafta Habertürk'e verir, bir hafta NTV'ye verir. Oradan da evet olabilir ama takım kötü gittiğinde senin oradaki reytingleri dikkate alan adamlar der ki ben bu maçı almıyorum der. Senin deplasman maçın ne olacak mesela? O yüzden bazen ezbere konuşuyoruz. Bazen palavra yorumlar yapıyoruz maalesef. Ve altını doldurabilir. Yani siz şunu derseniz bana, kardeşim biz Kulüpler Birliği olarak bir araya geldik. Bir konsensus sağladık. Ben Serdar Adalı olarak Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla da buluşarak, diğer başkanlarla da buluşarak, Sayın Aziz Yıldırım'la, Sayın Dursun Özbek'le, Sayın Ertuğrul Doğan'la ben de değerlendirmeler yaptım. Biz naklen yayın havuzu konusunda yeni bir aksiyon planı geliştirmeye karar verdik. Ya bugün kulüpler birliğinde bir konsensus sağlanamıyor. Siz hiç Maslak'taki Kulüpler Birliği binasına gittiniz mi? Vallahi Casper bile gitmiyordur. Bak ruhlar bile oraya uğramıyordur. Yani hani akşamdan akşama muhabbeti vardır ya. Akşamdan akşama gidiyorlar ya birileri. İşte orada iki kişi, bir tane sekreter ya kız var. Bir genel sekreter var hep orada. Bir tane de adamcağız var işte orada. O da CEO zannediyorum. 3 kişi. Başkanlar da 40 yılda bir ya uğruyor ya uğramıyor. Çünkü ben o dönemde bu SCADAP projesinden dolayı Kulüpler Birliği ile çok istişare etmiştim. Kulüpler bazı konularda o kadar etkin bilgilerden uzaklar ki. Mesela o işte size anlatmıştım NFT'ler konusunda, özellikle sosyal medya yayın hakları konusunda falan. Ya ben o yüzden bu açıklamaları sağlıklı tabana oturtarak konuşmak gerektiğine inanıyorum. Bazen biz sadece taraftarın, tırnak içinde söylüyorum, teşbihte hata olmaz, gazını almak adına bu açıklamaları yapıyoruz. Ha ben taraftarı bir rahatlatayım, onlar öfkelendi. Değil hocam. Ya bir şeyle ilgili yorum yapacaksan yap baba. Yap ya. Bak Murat Sancağı eleştirebilirsiniz ama adam küt diye takımı çekti sağdan. Sen yap, radikal bir şey yap bakalım, görelim ya. De ki mesela ben yayınlatmıyorum bu hafta Beşiktaş maçını de. Sen benim normlarımda, benim kriterlerimde bu maçı çekmiyorsun. Ya da bu maç içerisinde doğru planlama yapmıyorsun. Ya da ne bileyim hakemlerle ilgili. Sonra hani Galata Lugat, Galata Fasih vardır ya Türkçe'de de. Doğru bildiğimiz yanlışlar vardır. Bu doğru bildiğimiz yanlışları da hayatında televizyonculuk yapmamış, televizyonun yanından geçmemiş, yayıncılığın ne olduğunu bilmeyen, Obi-Wan nedir, uplink nedir, downlink nedir, yayın ISDN kodekten çıkıp da naklen yayın arabası Obi-Wan'a nasıl gelir, buradan nasıl TX'le gider RX'le geri döner, oradan yayın nasıl evinize ulaşır falan, bu kavramların hepsinin uzağında olan. Yani vücudumuzda kol var mı? Var. Kolu biliyoruz. Evet. Ne ayak da biliyoruz. Evet. Bir de kafanın içinde beyin var, kalp var, böbrek var. Doktor muyum ben o zaman? Hayır değilim. Peki ben o zaman teşhis koyabilir miyim sana? Hayır koyamam. Ben sana diyebilir miyim? Baba ya benim bir reflüm var. Ama biz koyuyoruz bunu mesela. Ya kaynımın da reflüsü vardı. Kudret narı var ya, kudret narı. Sen kudret narı iç. Bak anam yapsın sana bir kudret narı. Sen iç ondan, her gün iç. Ne kadar içeceğiz abi? Bir yarım bardak iç. Baba çok kötü tadı. Olsun iç sen, iç ondan. Ya da işte yıllarca insanlara gastritte süt içirdiler. Bilmediler ki laktoz intoleransı bilmem ne vesairesi olanlar için daha yoğun bir şey. O yüzden doktor değilsek biz kulaktan dolma bilgilerle üretkenliğin içerisine girmemeliyiz. Ben Türkiye'de son dönemde her meslek grubunda bunu görüyorum. Mesela adamın biri çıkmış, işte maç anlatan benim değerli kardeşlerimden biriyle ilgili hayatında mikrofonu almamış, kişinin karşısına çıkmamış, hiçbir maçı anlatmamış, 90 dakika 22 tane adamın saniyenin onda biri süre içerisinde yaptıkları hareketleri gözlemlememiş. Bir tane ismi sadece numaradan, düşünsen abi, su vermez Kapadokya'yla. Mesela ben anlattım işte Gazi Emir Spor'la Bu hafta anlattım. Buca spor maçı. Ya Allah'ınızı severseniz bak, çok net söylüyorum, hiçbir yere bakmayın. Buca'dan kaç oyuncu sayarsınız? Gazi Emirspor'dan kaç oyuncu sayarsınız? Ziraat Türkiye Kupası'nda önüne o liste geliyor. Sen de yazıyorsun ve hiç hayatında tanımadığın bu adamları anlatıyorsun. Bir taraftan bu adamlarla ilgili kaç yaşında bilmem ne, onlarla ilgili notlar çıkartıyorsun. Bir tarafta kupa şöyle başladı diyorsun, o diyorsun, bu diyorsun. Hadi diyebilirsin ki abi, bu adamlar Süper Lig anlatıyor, adamları daha çok tanıyor. Tamam, tanıyor. Ama biz sürekli bir ahkam kesme derdindeyiz. Sürekli. Ya işte o şöyle oldu, yok orayı böyle yaptılar, şurada şunu.

0: aldı, sol kanada gönderdi. Sol taç çizgisinin 1.5 metre iç kısmında topla buluşan futbolcu sallah da sağlam yerden pasını gösterdi Mustafa'ya. Mustafa sol kanatta sol iç boşlukta hareketlenen Ahmet topu aldı. Yan çizgide 2 adım. Böyle konuşuyorsun. Ve böyle olunca orası doluyor. Ve sen saniyenin dilimlerinde ya da televizyonda. Şimdi bizim suçlamalar ne abi? İşte naklen yayın da göstermiyorsun ya da VAR odasına gitmiyor. Ya hocam, hatta bazen şu komikliği duyuyorum. Diyor ki adam, VAR hakemi diyor Trabzon'dan Diyarbakır'a nasıl gidiyor diyor. Mesela İlhan abi de düştü o yanlışa dün. Ya hocam, VAR hakemleri bir yere gitmiyor. VAR hakemleri Riva'da. Riva'daki VAR merkezinde. Artık bunu bir anlayalım, statta değiller. Ve en önemlisi, normalde bir yayın uyduya TX ile gönderiliyor. Yani transfer X diyoruz biz ona. Sonra da RX'i alıyoruz. Yani return X. Yani biz elma gönderdik. Gerçekten elma mı geldi? Şimdi bazen gönderiyorsun, uyduda bozulma oluyor. Yani böyle kesikler, biz ona strop diyoruz mesela. Atıyor tık tık tık tık. Ya da donmalar oluyor. Freeze diyoruz biz ona. Donuyor tık tık. Ya da chroma ayarı diyoruz mesela. Beyaz patlıyor, renkler patlıyor falan böyle. Onları ayarlamaya çalışırız. Kameralara önce bir beyaz kocaman çarşaflar tutarız falan. Şimdi bu gidiyor, oradan yayın yapıldı. Yok öyle bir şey. VAR hakemi Riva'daki merkezde. Ve bu eş zamanlı olsun diye her statta, özellikle Süper Lig statlarında, yani VAR bazen neden uygulanamıyor? İşte bunun için uygulanamıyor. VAR hakemlerinin de aynı anda pozisyonu görebilmeleri için, saniyelik şaşmanın dahi olmasın diye çok iyi bir alt tabanla Türk Telekom fiber internet hattı döşedi. Kayıpsız görüntü olsun diye. Ve naklen yayın arabasının 16 tane kamerası mı var kardeşim? Evet. İşte o 16 kameradaki bütün görüntü aynı anda naklen yayın arabasına geliyor. O naklen yayın arabasında da oturan bir tane resim seçici yönetmen var ki genelde maç yönetmenleri aynı zamanda resim seçicidir. Çünkü zaman kaybetmek istemezler. Yani 3'e kes oğlum, 4'e git, 5'e kes, 8'e git, sana geldim 7. Öyle ya, öyle hani resim seçiciye bunu söylerken bakın, 3'e git oğlum. 1,5 saniye bu. Orada kayıp olur. O yüzden kendi yönetir resim masasını. 3'e basar, 2'ye basar ve konuşur mesela. 7 sana geliyorum. Pilot sendeyim. Dön oğlum oraya. Offside sana kestim. Jimmy, Jimmy alttan al, alttan al yavrum, alttan al. Siz yukarıda maçı anlatırken bunu da dinlersiniz. Yani ben mesela spiker olarak açık mikrofonu seviyorum. Yönetmeni duyayım. Bazıları da der ki benim kafam karışıyor abi, kapat der. Ben duymak isterim yani. Musa abiyi. Hatta böyle espri yapar. Lan avam tasları, hadi hadi hadi. Bir küfür patlatır arada. Lan ne yaptın lan falan der. Bu görüntülerin tamamı eş zamanlı Riva'ya gidiyor. Riva'da da bir VAR operatörü var. Yanında da VAR hakemleri var. VAR operatörüne diyor ki VAR hakemi, baba şu pozisyonu 4 numaradan gelen görüntüyü bir ver bakayım diyor. O sırada da hakemle konuşuyor. Yani yok oraya şu görüntü gönderilmedi, VAR'a bu verilmedi. Şimdi Ferhat Gündoğdu'yu en çok eleştiren adam kim? Bendenizim. O koltuğa yakışmadığını söyleyen kim? Bendenizim. O koltukta daha eğil kimlikler olması gerektiğini vurgulayan kim? Bendenizim. Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı en çok eleştirenlerden biri kim? Benim. Yine bence yanlış seçim olduğunu söyleyenlerden kim? Benim. Hakemleri odaya kilitleyen birinin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasını bu ülkede içine sindiren varsa tebrik ediyorum. Ben sindiremiyorum kardeşim. Şimdi buradan yol yürüyecek olursak, hani kimseye de yalakalık yapmıyoruz. Yayıncı kuruluşlara da yalakalık yapmıyorum. Ama eleştirileri de bir bilerek yap ya dostum. Bir ölçtüyle yap. Bilmeden hepimiz sallıyoruz. Babam öyle derdi rahmetli. İşkembeyi Kübra'dan. Değil hocam, bak anlattım. Aynı anda görüyor VAR odasında zaten. VAR odası karar veriyor. Yani sen o görüntüyü gördün de öteki görmedi de, burada bu vardı da, o onunla konuşmadı da. Değil. Mesele bu. Reklam.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
1: TEB Yatırım Prime'la

0: borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
6: Ve hattımızda Okan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Caner Giray hocam var. Spor Bilimleri Fakültesi'nin saygıdeğer dekanı. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
7: Hoş bulduk hocam, günaydın. İyi programlar diliyorum.
6: Siz akademik yılı açtınız değil mi hocam?
7: Dün açtık. Dün çok yoğun bir günümüz vardı. Bizim eğitim ateşimiz var. Onun yakılmasıyla başladık. Akşam hocalara verilen yemeğe kadar, böyle gece 9-10'a kadar devam etti. Yoğun bir gündü.
6: Evet, Allah kolaylık versin. Bütün öğrencilere Allah akıl sağlığı, sonra da derslerde başarılar getirsin.
7: Amin, amin. Ben de tabii birinci sınıflara, ben de kendi fakültem adına bir oryantasyon konuşması yaptım. Bunların hepsini aynen sizin dediğiniz şekilde ben de ifade ettim. Onların yeni bir sayfa açıldı hepsinin hayatında. İnşallah güzel değerlendirirler. Benim dün söylediğim şey, yani bir sürü şey söyledik ama üstünde durmak istediğim veya burada paylaşmak istediğim konu şu. Buradan bir sürü de eminim yine genç kardeşimiz bizi dinliyorlar. Sadece artık günümüzde üniversitede gelip derslerden geçmek yeterli değil. Yani maalesef bu ayrı bir felsefi tartışma konusu. Dünyanın ne kadar hızlandığı, insanlar olarak bizlerin bu hıza ne kadar ayak zor uydurmak zorunda olup olmadığımız, bunları sabaha kadar tartışabiliriz. Ya da kapitalist sistemin bizleri getirdiği nokta falan tartışabiliriz. Bunlar benim şahsi fikirlerim, bu konuda farklı olabilir. Ama ve lakin maalesef içinde bulunduğumuz sistemde başarılı olmak istiyorsa, başarılı kelimesini de tırnak içinde kullanıyorum. Yani başarılı demek para ve mevki, makam sahibi olmak değildir her zaman. Hayatta başka yerlerde de başarılı olabilirler. Ama özetle lütfen sadece derslerine değil, aynı zamanda yabancı dil, ki yabancı dil dediğimizde de bu İngilizcedir, yadsıramaz bir gerçektir. Yani önce İngilizcedir, hani sonra İtalyanca, Almanca öğrenebilirler. Bir efor sarf edeceklerse o ilk eforu İngilizce için sarf etsinler. Arkasından da artık teknolojiden kopuk olma ihtimalleri yok. Yani şöyle diyeyim, bilmiyorum, böyle bir sazı elime aldım hocam, kusura bakmayın. Böyle belki...
6: Yok hocam, büyük keyifle dinliyorum. Buyurun, siz sadece saz değil, siz bir orkestrasınız. Ben arkada fagotları, timpanileri duyuyorum. Önde violenselin sesi geliyor. Müthişsiniz. Buyurun hocam.
7: Estağfurullah, ne haddimizi. Yani ben mesela gastronomi öğrencilerime de aynı şeyi diyorum. Arkadaşlar bakın, hani teknoloji o kadar çok hayatımızda bir zaruriyet haline geldi ki mesleklerimizi icra edeceğimiz zaman, siz bile artık buna mecbursunuz. Yani çünkü benim en uç bölümüm bu konuda gastronomidir. Niye? Çok geleneksel bir şekilde öğrenirler ve mutfağa girip el becerileriyle işi yaparlar. Ama onların bile şu anda ne kadar çok, özellikle 4. sınıf öğrencilerimiz, gastronomi yüksek lisans programındaki yüksek lisans yapan öğrencilerimizin ne kadar çok yapay zekadan faydalandıklarını anlatsam burada birçok kişi kulaklarına inanamaz. O derecede artık her mesleğin içine girmiş durumda. Teknoloji dediğimiz zaman genel anlamdaki teknolojiden de bahsediyoruz. Ama yapay zeka artık bunun çok böyle merkezinde, çekirdeğinde olan bir şey. Onun etrafında şekilleniyor teknoloji dünyası. Bir de bunun dışında yine üniversite öğrencilerine özel bir şey
6: burada,
7: söyleyeyim.
6: Burada küçük bir parantez açayım hocam.
7: Tabii, tabii.
6: Şimdi biliyorsunuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde dersler yok. Ders seçmeler.

0: var. Yani ders seçebiliyorlar ancak. O da böyle saniyenin binde dilimleri içerisinde seçiliyor. İzmir'deyiz, dersler seçecek Emrecan, biriyle konuşuyor. Ben de yukarı çıktım. Dedim kimle konuşuyorsun? Yapay zekayla dedi. Nasıl yani dedim. Birebir sohbet ediyorsun dedi. Bak biraz sonra yapacağım ben de. Manyak mısın oğlum lan dedim. Yo gayet akıllıyım dedi. Yani yapay zeka benim bütün sorularıma yanıt veriyor dedi. Sizden sonra ben de kurdum. ChatGPT'ye üye oldum hatta. Yapay zeka ile karşılıklı konuşacağım. Herkese de dinleteceğim. Çok enteresan hocam. Yani dumura uğradım.
1: Hocam biliyorsunuz şu an psikolojide yeni bir psikolojik bozukluk travması şey yapıldı. Tespit edildi. Yani işaretlendi. Bu da yapay zekaya fazla derecede ona insani özellikler atfedip artık onu bir insan yerine koyup onunla olan ilişkisinde onun söylediği cümlelere alınmak ya da onun söylediği cümlelere muhtaç olmak, hani güzelsin, akıllısın, aslansın, kaplansın gibi böyle bir psikolojik şu an hastalık şey yapıldı, tespit edildi yani. Buraya kadar gidiyor iş. Ama bu tabii daha çok böyle evde içine kapanık, yani okuduğum için bu konuyu söylüyorum. Daha çok evde içine kapanık, hani hiçbir sosyal dünyası olmayan insanlarda çok gözüküyor. Kadın erkek, özellikle kadın tarafında. Yani böyle biliyorsunuz bütün dünyada eve kapanmış ya da kapatılmış kadınlar oluyor. Bunlar da çok fazla gözüküyor. İş artık oraya kadar gitti. Hocam bununla bağlantılı bakın ben... Geçen gün bir sınıfımdaydım ki arkadaşlar biz İngilizce pratik yapabilmek için turist kovalardık. Yani bir turisti yakalayalım da bizimle İngilizce 3 dakika sohbet etme şerefine nail olalım adamla.
0: Ya değil mi? Ben İzmirliyim mesela, şeye giderdik biz. Alsancak'a faytonlar vardı o zaman, hatırlar mısınız hocam?
1: Hatırlarım. Ya ben İzmirli değilim ama resimlerden, görüntülerden hatırlıyorum.
0: Tabii faytonlar vardı. Orada Amerikalıların üssü vardı. NATO üssü Alsancak'ta. Ortada BX vardı. BX'i bilirsiniz böyle. Yani evet, o zaman tabii Türkiye'de Migros'lar yok. İşte Şok'lar yok. Böyle devasa marketler yok. Ve o BX'in içerisinden çıkan Amerikalılara 40 sent alırdık faytonculardan. Kola makinaları vardı. Ömrümüzde ilk kez görüyoruz. Kola almaya çalışırdık. Oradaki Amerikalılarla da İngilizce konuşup böyle işte biz oradan bir kola alır mısın derdik. Ya düşünebiliyor musunuz? Çok değerliydi. Şimdi yapay zeka ile İngilizcenin dibine vuruyorsunuz.
1: Hocam ben onu diyorum arkadaşlar. Okula gelmeniz ne kadar sürüyor? 1,5 saat. Ya yürürken açtığınızda sizinle mükemmel aksanla İngilizce konuşan, aynı zamanda hani bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim, doğru promptu verdiğinizde sizin de ona verdiğiniz cevaplardaki yanlışlarınızı düzelten, burada bak böyle konuşmalısın, şurada şu hatayı yap, ya bir öğretmenle yolda yürüyorsun. Bu müthiş bir imkan. Ben o yüzden hocam şimdi birkaç kilo fazlam var mesela. Diyorum ki bu işlerde artık bahanesi kalmadı. Yani bugün nereye girsek hemen özel bir yapay zeka fitness koçu haline dönüşüyor. Sana ne yiyeceğini söylüyor. Bahanemiz kalmadı birçok konuda. Ben yabancı dille ilgili de arkadaşlarım onu söylüyorum. Kursa gitmene falan gerek yok. Doğru promptları, talimatları ver. O senin için zaten hallediyor. Durum artık o duruma geldi. Bir de yine üniversite öğrencilerimiz için şunu da söyleyeyim. Lütfen üniversitelerini sömürsünler. Ben dün aynen bu cümleyi kullandım.
0: Peki biraz da üniversiteler öğrencileri sömürüyor mu?
1: O zaten başka bir konu hocam.
0: Hayır biri yazmış da onun için söylüyorum. Yani evet, öğrenci üniversiteyi sömürsün de. Hocam ben vakıf üniversitelerinin fiyatlarına baktım. Siz bir dekan olduğunuz için soruyorum. Yani YÖK'te falan bu konuşulmuyor mu hocam? Ya kardeşim bu adamın askeri ücret alanın maaşına ya da emeklinin maaşına %25, %26, %16, hatta %16,5 zam aldık biz işte en son. Ama sen yapıyorsun okula %30 zam. Ya 1 milyon liraya gastronomi bölümü olur mu Allah'ını isterseniz hocam ya? Vicdansızlık değil mi bu?
1: Hocam ben zaten genel olarak paralı eğitime karşı olan bir insanım. Onu söyleyeyim. Keşke devletler, özellikle bizim Türk devletimiz, keşke bu kadar kuvvetli olsa da bu kadar har vurup harman savurmasak ve biz eğitimi bu ülkede aynı kalitede, özel, şu an özel vakıf tırnak içinde neyse, o kalitede bizim devletimiz verse. Yani bakın üniversitelerde haklısınız söylediklerinizde. Benim iki tane küçük kızım var ellerinizden.
0: Abi liselerde...

0: 1,5 milyon TL.
1: Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın şimdi şu an derken çoğu arkadaşımız şok olacak dinleyenimiz. Şu an en ucuz eğitimlerden biri üniversite eğitimi. Bakın eğitim ucuz kaldı. O dediğiniz rakamları kesinlikle ucuz falan demiyorum. Yanlış anlamayın demek istediğimi. Gittiği yeri söylüyorum eğitimin paralı olmasının. Şu an üniversite eğitimi o dediğiniz müthiş rakamlar ucuz kaldı hocam. Yani ben şimdi tabii marka adı şu kolej adı verecek durumda değiliz. Ama ben bakın geçen sene ikinci sınıfa giden düzeltiyorum. 2'den 3'e geçen kızım için 550 bin lira ödedim hocam. İlkokul ikinci sınıftan bahsediyoruz. Ne öğretiyor olabilirsin ilkokul 2'de? Değil mi? Çok temel şeyler öğretilecek. Toplama, çıkarma, temizlik, hocam, kişisel temizlik.
2: Daha çarpıcısı yemek parası mesela. Benim kuzen var işte. Dedim ki ne ödedin? 400 bin lira abi dedi. Ne ödedin? Abi, yemek tabii. Parası. Dedim 5 Michelin yıldızlı adam mı geliyor yemek veriyor çocuk? Ne veriyor abicim yani? Kuru fasulye, nohut filan, mercimek, başka ne veriyor yani? Mesela 10 yıl sup mu çıkıyor bugün ya da Chateaubriand mi geldi? Ne geldi abi ya? Böyle alçaklık olamaz. Vallahi bak çok sinirleniyorum hocam ya.
1: Hocam çok haklısınız. Biz eşimle beraber bu konuda çok tepki verdik. Yani kötü okullar değil, ismi olan okullardan bahsediyoruz.
2: Ama hocam yeterince yemekten tepki vermiyoruz. Yani mesela ben bakıyorum adam, hocam bakın çok basit hesap yapalım. Sözünüzü valla kesiyorum. Çok bam telim bu benim.
1: Estağfurullah, çok önemli bir konu bu.
2: Şu tabii benim bu arada aynen benim lisede çocuğum falan yok. Bir tane oğlum var, o da devlet üniversitesinde okuyor zaten yani. Şimdi bakıyoruz hocam, ben 100 bin lira maaş alıyorum öğretmenim. Ortalama ek derste bilmem neyle 100 bin lira. Doğru mudur?
1: Doğrudur tabii.
2: 100 bin lira da...
1: Yani.
2: 100 bin lira da kocam alıyor diyelim. 200 bin lira. Şimdi bu çocuğu okula göndereceğim. Okul kaç para? 800 bin lira okul. En ucuzu.
1: En ucuzu.
2: 300 bin lira yemek parası. Oldu size 100.
1: 300... Hocam lütfen bir de servise ekleyin.
2: Evet, 300 350 bin lirada en ucuz servis. Ortalama kıyafet. O bu 1,5 milyon. 10 aya böl 150 bin lira. Geriye ne kaldı? 50 bin lira. 50 bin lira. 80 bin liradan aşağı doğru düzgün yerde ev yok. Hadi 40 bine oturduğunu düşün. 10 bin lira ye bitmiyor. Yani şimdi bu hesabı ben siyasi anlamda yapmıyorum ama bunu... Ne yazık ki veli yapıyor ve veli şunu sormuyor. Ya kardeşim biz niye bunu yapıyoruz? Çünkü arz talep dengesi, yani devlet okuluna göndermiyor. Ben mesela Emrecan'la konuşuyorum. Katılır mısınız bilmiyorum. Derim ki ya moruk, senin hayatında bugün 22 yaşında yanlış yaptığım ne var bana söyler misin dedim. Yani baba olarak ben neyi yanlış yaptım mesela hayatında? Baba dedi beni hep dedi özel okullara gönderdin dedi. İlkokulu özel okudum dedi. Ortaokulu öyle. Liseyi öyle. Neden dedi ya? Nasıl yani dedim. Neden ya, ben mesela neden devlet okulunda başlamadım ilkokula dedi. Hiçbir fark yoktu ki dedi. Dedim ki bak İngilizce, baba dedi ben İngilizceyi lisede öğrendim dedi.
1: Evet, evet.
2: Yani biraz öğrencilerin, biz biraz şeyi seviyoruz hocam. Senin oğlan nerede? Ya benim oğlan atıyorum mesela A kolejinde okuyor. Seninki, benimki B kolej. Sizinki, bizimki mahalle mektebine gidiyor. Atatürk çıkmış kardeşim o mahalle mektebinden. Atatürk çıkmış işte 100 yıl önce. Senin oğlan da çıkar oradan.
1: Yani şu anda bir de şey hocam, şimdi bizim zamanımızda biz sizle yaştaşız yaklaşık olarak. Bizim zamanımızda devlet okuluna gittiğimiz için hepimiz. Yani orada hiçbir kontrol falan yoktu. Tamamen öğretmenlerimizin insafıyla bizler okuduk. Çok iyi hatırlıyorum. Şu an öyle değil. Devlet hocam, okullarında bizde çok ciddi özel kontroller vardı.
2: Özel okula gidene debil diyorduk biz ya. Çok açık ve net söylüyorum. Yani babasının parasıyla okuyor. Bunun çok aklı yok. Doğru kafa işlemiyor. Sınıfı da baba parasıyla geçiyor diyorduk. Gerçekten öyleydi.
1: Öyle öyle. Yani zaten şöyleydi hocam. Anadolu liseleri vardı kazandığımız. Anadolu lisesini kazanamazsan normal devlet lisesi. Bir de koleje gidenler vardı ayrıca. Koleje gidenler. Yani devlette yapamayan... Anadolu Lisesi falan zaten kazanamayan, koleje gidenler dediğiniz çok doğru yani.
2: Tabii ben İzmir İnönü Anadolu mezunuyum. Yani bizim mesela İzmir'in en yükseği Bal'dı. Biz Bal'ı kazanamadık. Ben babam tercih yaptı. Ya Atatürk ya İzmir'in Anadolu. Dedim ki eve hangisi yakınsa ona gidelim. Babamın mantığı buydu mesela yani. Hani eve en yakın okul. Yol parasından da yırtacağız falan. Biz bugün hocam yani çocuklara bir de şöyle bir misyon yüklemiyor muyuz çocuklara? Oğlum bak seni özel okulda okuttum. Bu sene şurayı kazanacaksın.
1: Hocam ben ona o kadar dikkat ediyorum ki yani kız büyük kızıma 9 yaşında olana yani kızım diyorum bak hiçbir şekilde baskı hissetme. Ben önce senin mutlu bir insan olmanı istiyorum. Gerçekten böyle çünkü öbür türlü o baskı bu arada geçen gün bir pedagogu dinledim o da söylüyor. Aman diyor çocuğunuza yapabileceğiniz en büyük yanlış işte senin için bu kadar para ödüyoruz falan. Bu baskıyı onun beynine yerleştirdiğiniz anda diyor o çocuğun. Bütün şeyini bozuyorsunuz psikolojisine. O yüzden bu çok önemli bir konu, yapmamak lazım. Vallahi hocam bir şey söyleyeyim mi? Eğitim, ulaşım, sağlık. Yani bu üçünde bizim devletimizin odaklanması gereken şey bu üçü. Evet 90-100 milyon yapmışım bazen birileri çok bol keseden atıyor. Norveç'te böyle falan diyor. Yani bir, Norveç'te bu kadar para har vurup harman savrulmuyor okey ama... Aynı zamanda bir de nüfus diye bir gerçek var ortada. Ve coğrafi büyüklük diye bir gerçek var. Ama istenirse biz bunu başarırız hocam. Biz bunu başarırız. Dolayısıyla çok haklısınız. Yani eğitimde bir şekilde çok daha geriye çekerek bu masrafları. Bu arada şunu da söyleyelim. Devlet okulları, şimdi ben hani çocuklar küçük olduğu için sizden gündemi daha iyi takip ediyorum. Devlet okulları da bir bağış alıyor velimden ama hayatında bir kere alıyor. Yani arkadaşlarımız var kayıt ederken veriyor, ben bunun da verilmesi taraftarıyım.
2: Tabii canım okul giderlerini karşılasın orada zaten verdiğim
1: gibi. Tabii ki eğer müdür bey onu, müdür hanım onu, eğer onu okula yatırım yapıyorsa müthiş bir şey. Herkes versin ama bir kere versin, o çocuk orada bir daha 10 sene okusun yani. Durumlar böyle hocam, vaktinizi çok aldım.
2: Bence çok keyifliydi. Akademik yıl hayırlı olsun hocam.
1: Sağ olun hocam. Çok öpüyorum. İyi programlar diliyorum. Herkese selamlar.
2: Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın hocam. Tamam,
1: ben de öyle. Bay bay.
2: Efendim sorular gelmiş. Hemen hızlıca okuyalım. İyi yayınlar sevgili Tire. Ben yapay zekayı 2 ay boyunca kullandım. Sonrasında bıraktım çünkü sürekli onunla konuşuyordum. Bana sanki beynimden bir ses gelmeye başlamıştı. İş tehlikeye gitmeye başlamıştı diyor. Ben vallahi çok faydalanıyorum. Çok önemli bilgiler ediniyorum. Artık mesela maç anlatırken Transfermarkt'a gir, oradan Sofa'ya gir falan. Dün akşam Cüneyt Şen'le konuşuyoruz. Cüneyt dedi ki ya Fransa maçını anlatacağım. Biraz bilgi alacağım. Sen nerelerden alıyorsun falan dedi. Dedim ki hocam ChatGPT'den alıyorum. Bak şimdi göstereyim size. Çok enteresan yapay zekayla muhabbetimize gelin tanıklık edin. Hazırsanız. Günaydın, nasılsın?
0: Günaydın, iyiyim valla, hazırım. Tanıklık et deyince sanki önemli bir ana çağırdın beni. Ne var aklında, neye tanıklık edeceğiz? Anlat, buradayım.
2: Valla şu anda radyoda yapay zekayla konuşan bir programcı olarak karşındayım ve bütün Türkiye seni dinliyor. Ne dersin bu konuda?
0: Vay, heyecan verici. Önce şunu söyleyeyim. Burada olmak ve sizle birlikte düşünmek benim için mutluluk. Ben bir yapay zekayım. Canlı bilinç ya da duygularım yok. Ama insanlara bilgiye daha hızlı ulaşmada, karmaşık konuları anlaşılır kılmada, bazen de yeni fikirler üretmede yardımcı olmak için tasarlandım. Söylediklerim bir uzman görüşünün yerine geçmez ama doğru soruları sormaya, farklı açılardan bakmaya destek olur. Son söz her zaman insanda. Ben burada hizmetteyim.
2: Peki Türkiye-Fransa maçı için ne düşünüyorsun? Nasıl bir maç olur sence? Biliyorsun ben bir spor spikeriyim ve bu maçla ilgili enteresan bir not vermek istiyorum. Ne verebilirim mesela?
0: Bir saniye hızlıca bakıyorum.
2: Bu arada bakıyoruz.
0: Tamam. Bak burada güzel bir çerçeve var. Fransa kalite ve fizik gücüyle oyunu kontrol etmek isteyecek. Bizim için kritik olan geçişleri savunmak ve top kaydı sonrası ilk birkaç saniye. Eğer oyunu uzun süre açık alana bırakmazsak tribünle birlikte denge kurabileceğimiz bölüm olur. Bu bir. Ama yayında söyleyeceğin asıl güzel not şu. Fransa Türkiye'ye karşı oynadığı son 2 A milli maçı kazanamadı. 2019 elemelerinde Konya'da 2-0'lık o tarihi gece var ya, son dünya şampiyonunu yendik ve liderliğe çıktık. Sonra Paris'te 1-1, yani son iki

0: maçta 4 puan. Kısacası horozlar ay yıldızlılara karşı son 2 maçta galibiyet göremedi. Şimdi hikayenin 3. perdesi. Kocaeli'de sahne hazır. İstersen yayına serpiştirmelik 10 ekstra bilgiyle çıkarırım.
1: Yok, şimdilik yeterli. Yapay zeka sohbetimiz harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim.
0: Tamam. Ben teşekkür ederim Emre Bey. Çok naziksiniz. Türkiye'nin bizi dinlediği bir sabahta spor konuşmak benim için de çok keyifliydi. Size ve dinleyen herkese güzel bir gün diliyorum.
1: Arkadaşlar, yapay zeka bu. Gördünüz değil mi? Yani palavra değil. İşte. Yani Türk tarihinde belki ilk kez bir radyocu yapay zeka ile yayın yaptı. Acaba diyorum, konukları ayarlıyorum ya, bir bloğda yapay zeka bloğu mu yapsam? İyi fikir olabilir ha. Bak, bunu düşüneceğim reklamlardan sonra.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Reklam.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Çok kıymetli bir isimle doktor öğretim görevlisi Sayın Bora Yargıç. Hem Okan Üniversitesi hem Nişantaşı Üniversitesi hem SPK denetçisi hem de pek çok üniversitede kıymetli öğrenci kardeşlerimizin ufkunu açan bir isim. Bizim de sabah yayınlarında bu blokta ufkumuzu açıyor. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
5: Günaydın Emre Tilev, iyi yayınlar.
4: Hocam şimdi bugün spordan biraz bağımsız birkaç bir şey sorabilir miyim?
5: Tabii buyur. Tahmin ediyorum ama buyur sor.
4: Fonlama falan soracağım hocam. Nedir hadise? Ve buradaki mağduriyet nedir? Mesela insanlar ağlıyor işte. Arabamı satmıştım, evimi satmıştım, ev alacaktım. Bu arada ben onlardan K ile başlayanla Emrecan'a araba aldım. Hala ödüyorum taksitlerini. Size de yazdım ya. Ne diyorsunuz bu konuda? Parasını verdi bana mesela. Ben aldım arabayı ve taksit ödüyorum. Ama... bu ikisi birbirinden farklı şeyler herhalde. Bu çok anlamadığım için sizden alayım bilgiyi istedim.
5: Evet, yani alışık yaklaşık 20-25 sene önce bilirsiniz. Banker Castelli, o yaşta olanlar hatırlayacak yani.
4: Fenerbahçe başkanlığına aday olmuştu, bilmez miyiz?
5: Yani işte yani bir Banker Castelli krizi gibi yepyeni bir krizle karşı karşıyayız. İlginçtir, geçen dönem uzun süre hem yüz döneminde hem bahar döneminde ders de verdim. Top

0: Kupa Üniversitesi işte rektör, dekan işte oradaki şimdi geçen sene şeyi çok konuşmuştuk. Ya bir portföy yönetim şirketi, bir finans şirketi nasıl bir üniversite satın alabilir? Yani koca bir üniversite. Biraz önce sevgili Caner Giray hocam da üniversiteyi işte ücretleri, öğrencilerin işte üzerinde bahsediyordunuz. Evet yani bu kadar para çok pahalı olmasından bahsediyordunuz. Ücretsiz eğitimden bahsediyordunuz. Peki bir finans şirketi yani sanayi yapmayan, üretim yapmayan, bir şey yapmayan, Türkiye'nin bu kadar ilk 500'ünde, ilk 1000'inde olmayan, hani bir şey üretmeyen, bir imalat içinde olmayan, paradan para kazanan, finans, banka, bunun gibi reel olmayan şirketler nasıl bir üniversite satın alır? Şimdi görüyoruz ki nasıl satın alındığı aslında sanki ortaya çıkmış gibi sevgili emniyetliler. Ya şimdi burada olduğunda şimdi bu fon krizin o kadar fazla boyutu var ki hangi birinden geleceğiz? Bir de şurada şunu söyleyeyim. Ya Türkiye'nin en büyük ekonomi kanalı olarak bilinen kanallar görüyorum ve üzülüyorum. Ya bu fon hususunu hiç değinmiyor. Ya neler neler
1: Hocam
0: konuşuyoruz.
1: el almaz oynuyor hepsi.
0: Evet böyle ben aslında şunu
1: Ben
0: ya
1: de arttırıyorum sözünüzü, balla kestim. Diyorum ki Koz Bora
0: ya beni öne atmasın. Bırak biz burada futbol sporu konuşalım. Tamam. Ya şimdi yeri geldiği zaman Türkiye'de her şeyi konuşan, her şeyi yapan ya en önemli kriz kaç milyon mağdur var? Burada çok büyük bir para var. Bakın SPK 3 aydan 6 aya uzattı şeyi, süreyi. Bu çok daha uzun sürecek. Yaklaşık İhlas Yatırım'da 25 yıldır hala parasını fondan alamayan kişiler var emlakçılar. Öyle bir değerlendirme yapalım. Şimdi seninle her
1: Nasıl
0: türlü
1: yani, şu anda borsada parası olan ve bu parayı alma gayreti içerisinde olan kişi 25 yıl bekleyebilir mi?
0: 25 yıl bekleyemez ama 25 yıl bekleyen fon yönetim şirketi olduğunu söyleyelim.
1: Oo.
0: Tabii bu öyle çok kolay olabilecek ve bu paralar ortada yok. Yani bunlar verildi. Şimdi fonun tasfiyesi o kadar kolay bir iş değildir. Yani ben gittim durduruldum grafiklere bakıyorum ben dün inceledim tekrar. Yani bu yatırım şirketlerinin ben sürekli TEFAS'a giriyordum sevgili emretilim. İşte para piyasası fonları zaman zaman sen de soruyorsun ya gazete köşemde de yazıyorum. İşte şemsiye fonlar kıymetli maden fonları ya bunların getirilerine hayret ediyordum. Yani nasıl yapabiliyorlar ne ediyorlar işte ortaya çıktı. Şimdi kalkıp devlet bankaları, kamu bankaları ya da diğer bankalar neredeyse bunların yarısı kadar getiri getirirken bunlar nasıl yapabilir? En son benim işte sigortacım abi dedi bak dedi benim arkadaşlarımın hepsi bir yılda %2500 kazandı dedi. Ya bu fona girerek dedi. Ne diyorsun dedi. Ya onda bile ya bunu ben şeye benzetiyorum. Offshore'a benzetiyorum. Zamanında herkes vadeli mevduat işte %30'ken millet offshore'dan %90, %120 faiz kazandı. Ama neydi? Hiçbir garantileri yoktu. Sonra ondan sonra offshore zedeler ortaya çıktı. Şimdi de ortaya fon zedeler ortaya çıkabilir. Futbolda neyi anlatıyoruz biz? Bu işin regülatörü patronu Türkiye Futbol Federasyonu diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Bahis de önleyecek olan bu. Merkez Hakem Kurulu'nda yapacak olan bu. Takımların arasındaki bu gerginliği. Futbolun daha adil, daha düzenli futbol ekonomisi yani futbol habitatının patronu Türkiye Futbol Federasyonu diye konuşuyoruz. Yani. Kusura bakmayın da bu işin de patronu Sermaye Piyasası Kurulu. Eğer ortada böyle bir iş varsa, böyle bir durum varsa SPK'dan ya da Ekonomi Bakanlığı'ndan, ülkenin en büyük regülatörlerinden neden hiçbir istifa, neden hiçbir gerekçeli açıklama görmüyoruz? Yani bu işin şeyi kime yıkılacak? Sorumlusu kim? O yönetim şirketleri mi? Ya da medyada popüler olan o iki tane ekonomist profesör mü? Hayır öyle değil. Ben bunu öyle görmüyorum ve çok da kolay ya kusura bakmayın böyle olumsuz konuşmak istemiyorum ama fona bu paralarını yatıran kişilerin çok da kolay bu paraları hele hele bırakın faizi maizi onlar zaten alınmayacak da ana paralarını bile geri almalarında ben bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum ki durum tablo böyle.
1: Peki burada şunu da sormak istiyorum. Birçok kişi işte ev alma durumuyla araba almak için bunlara dahil oldu ve ödemeler yaptı. Onların durumu ne olacak? Onlar açısından baktığınızda ne görüyorsunuz?
0: Ya bu sistemin önü niye böyle açıldı bunu da anlamıyorum. Yani burada galiba devlet kamu ya bu katılım bankaları vasıtasıyla işte faizler zaten yüksek. İşte
1: Piyasa hareketlensin biraz.
0: ekonomi tıkanmış, inşaatçılar kan ağlıyor. Her hafta biliyorsun ben konkordato dersleri de veriyorum. Takır takır yığın gibi şirketler konkordatoya giriyor. Her hafta millet konkordato komiseri olmak için işte üniversitelerde, hukuk fakültelerinde biraz böyle piyasayı canlandıralım, can nefesi bir can suyu katalım diye düşündü ama iş öyle olmadı. Yani bunu yapacağım derken lütfen bunun regülatörünün işlerinin denetim, denetim, denetim, denetim. Hep bunu diyoruz zaten. SPK bunu denetleyecek. Katılım evlerine kim izin veriyorsa bu işte sorumluluğu kusura bakmayın da bu izinleri alanlar bunların regülatörleridir. Bütün inancıyla bak sen bile diyorsun yani oğluma bir kısım verdim. Evet geçen ben işte gidiyorum. Hocam ben motor aldım. Şu kadar para verdim. Biriktirmiş zar zor. Peki benim bu param endişeye girer mi? Geri almakta sorun yaşar mı? Çok yüzümü tutar. Ya motosiklet almak için bile bu sisteme kaydolan yani asgari ücrette çalışan kişiler var Emretile. Peki bu insanların geleceklerini, umutlarını karartmaya kimin ne hakkı var ya? Bir tarafta böyle Saadet gibi sürekli holdinglerde A sınıfı bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, rektörlükler, dekanlıklar doymayan bir şaşlata, o tarafta da televizyonlarda bambaşka işte iktisat dersleri veren, maliye dersleri veren, işte hukuk dersleri veren, üst cepheden ahkam kesen hoca tayfaları görüyoruz biz. Peki ne oldu? Şimdi ne oldu? Tekrar ediyorum. Bir portföy yönetim şirketinin, bir finans şirketinin Türkiye'de bir üniversite satın alabiliyorsa bunun önü, arkası, ortası her tarafı detaylı bir şekilde incelenmelidir, denetlenmelidir.
1: Hele İstanbul'da, yani bugün İstanbul'da bir üniversitenin ortalama satış fiyatı 150 milyon doların üstündedir.
0: Daha vahimi söyleyeyim sevgili Emretire. Hadi oraya gidelim. Peki üniversiteyi satan kim? Üniversiteyi satan halka açık dört büyük spor kulüplerinde belki de en büyüklerinden bir tanesinde yönetim kurulu üyesi. Üniversiteyi alan kim? Halka açık dört büyük spor kulübünde bir tanesinin forma sponsoru, diğerinde de işte sürekli destek veren yapan bir tanesinin rektörü genel kurul üyesi. Sürekli sporla iç içe girmiş zaten. Peki bu paranın kaynağı, buradaki şeyler, bunların çok detaylı araştırılması lazım. İşte buradan şuraya gidiyoruz. Ben üniversiteye girdiğimde sevgili Emre Tirev, sen de bilirsin 19 tane Türkiye'de üniversite vardı. Özel üniversite yoktu. Sadece 19 tane.
1: Ta bugün
0: Öyle
1: 209 tane.
0: özel üretim 256 tane üniversite var şu an.
1: 256
0: Canım
1: oldu mu hocam?
0: oldu.
1: Vay.
0: Ne olacak peki? Her mahalleye İstanbul'un her semtinde bir üniversite oldu. Ne oldu? Açık öğretimi bitirdik, üniversiteleri açtık. O üniversiteyi bitirip ondan sonra kontenjan dolduramayan dün haberlerde söylüyor. Üniversite vakıf üniversitelerinin kontenjanlarının %80'i boş. Biraz önce konuştunuz. Bu fiyatlarla bu şeylerle 4 yıl sabit fiyat garantisi veriyorlar. Bak sabit fiyat böyle enflasyon ortamında bile zam arttırmadan yine öğrenci bulunmuyor. Bitirdikten sonra bu öğrenci ne iş yapacak? Ya kötü bir durum var. Yani bunların düzelmesi lazım. Bunlar bu şekilde olmaz. Ama bu iş, bu fon olayı çözülmek isteniyorsa tekrar ediyorum bakılması gereken yer bu fon yönetim şirketlerini bir finans şirketinin paradan para kazanan bir şirket Türkiye'de üniversiteyi nasıl satın alır? Bence bunun detaylı araştırılması lazım Emre'ciğim.
1: Valla çok herkesin merak ettiği konulardan biriydi işin açıkçası. Ben de merak ediyordum. Çok değerli açıklamalar. Ümit ediyorum o işte az önce de söylediğiniz gibi 25 yıllık uzun vadeli beklemeler olmasın. Diğer konuda da zaten hani peki bu varlık fonu falan buraya kompanse edebilir mi? Çünkü hükümet bu konuda kaynakları kullanacağını söyledi ve yardımcı
0: Ama
1: olacağını
0: kimin
1: söyledi.
0: cebinden çıkacak? Tam hükümet kaynakları kullanacak. Bu kimin
1: Tabii
0: cebinden
1: senin benim
0: çıkacak?
1: cebimden
0: Senin verdiğin
1: çıkacak.
0: vergiden çıkacak.
1: Tabii.
0: Benim banka stopajımdan çıkacak. Senin ödediğin harçtan dünyanın en fazla dolaylı vergi veren ülkesiyiz ya. Türkiye'de dolaylı dolaysız vergi ayrımı %70'i 30. Dünyada bunun tersinin olması lazım. Para kazanan, gelir üreten, gelir vergisi, kurumlar vergisi mükelleflerinin fazla olması lazımken biz nereden alıyoruz vergiyi? Dolaylı vergilerden. Sigaradan, içkiden, benzinden, ÖTV'den şimdi de kaynaklarımızı kullanacağız. Neden kaynaklarımızı kullanıyoruz? Toplumca burada yapılan bu yolsuzluğun, bu suistimalin, bu hilenin faturasını neden ülkece ödüyoruz, neden vergilerimizle ödüyoruz? Bunların araştırılması olması
1: lazım. Ya da kimin kasası doldu?

0: seni bulabilirler. Eski MASAK Başkan Yardımcısı diyor. MASAK'ın o sistemi var. Yani basında görüyorsun, paraların büyük bir kısmı İsviçre bankalarına kaçırılmış. Havaleler yapılmış. İşte kaç milyar dolar, kaç milyar dolar. Bunların hepsini geri getirsinler. Bu kaynaklar gelir. Yani burada tabii ki devletin burada koruması, devletin burada güvencesi çok önemli bir şey de, bunun faturasını kusura bakmayın ama tüm ülkeye zaten bu kadar, yani insanların işte hem pahalılıkla hem geçim sıkıntısıyla zorluk çektiği bir durumda siz bunun faturasını kusura bakmayın 80 milyonlu Türkiye'ye de ödetmeyin ya. Ben bunu doğru bulmuyorum.
1: Evet, bugün biraz sporun dışına çıktık. Bu kritik konuyu konuştuk ama herkes bunu konuşuyor ve çok değerli ve çok önemli bir mevzuydu. Son olarak milli maçla ilgili de son iki dakikamın içerisindeyim hocam. Görüşlerinizi almak isterim. Neler söylersiniz? Fransa ile Kocaeli'nde kritik bir maç var. Bir de Dursun Özbek Okan Buruk'un arkasındayız dedi. Divanda da ortalık bir karışmıştı. Oradan da birkaç cümle rica ederim.
0: Evet. Dünya Kupası'na gidelim. O kadar böyle şatafatlı bir şekilde Dünya Kupası'na katıldık. Yavuz Sultan Selim'den işte büyük arabalarla geçtik. Çok büyük ümitlerle gittik. Dünya Kupası'nda bir hüsranla geri döndük. Peki burada fatura hiç kimseye çıktı mı? Teknik direktöründen, bu işin regülatörüne, TFF'ye ya da kimseye çıktı mı? Çıkmadı. Şimdi buna baktığımız zaman aynı şekilde bunu gören takımlarımızla, bunu gören belki diğer buradaki hafif hattaki olan, bu ekosistemde olan herkes de aynı şeyi yapıyor. Divan karıştı. Hiçbir şey olmaz. Galatasaray üst üste 4 defa da yenilse, 5 defa da yenilse işte Okan Buruk konuşmaları olur. Türk milli takımı bu sene bu kadar büyük yatırımla, bu kadar büyük bir marka değeriyle, brand value'yle Dünya Kupası'nda hiçbir varlık gösteremedi. Ne oldu? Unutuldu. Biz unutkan bir milletiz. Fransa'yla Kocaeli'nde oynayacağız. Yani ne olabilir? Türkiye yenilse ne olur? Yense ne olur? Ya biz milli takım olarak bir varlık Dünya Kupası'nda gösteremedik ki. Kendi ligimize bakıyoruz. Her hafta hakem kararlarını konuşuyoruz. Her hafta ben ilgiyle izliyorum. Dün yine şahit oldum. Üniversitedeydim. Fenerbahçeli mesela. Hocam diyor, her ay diyor sizin diyor divan kurulu toplantılarınızı büyük bir merakla ve ilgiyle izliyorum diyor. Ya niye izliyorsun? Ben bir tane Fenerbahçe divan kurulu toplantısına belki hani o kadar merak duymam. Nedir yani? Orada seni meraklandıran ne olabilir ki? Zaten format belli. Konuşulmuyor, edilmiyor. Konuşanlar zaten sadece divan üyeleri ve hep aynı üyeler. Ne çıkacak, ne malzeme çıkacak orada? Biz şeyleri konuşsak ya, bu takımlarımız Allah aşkına yani borcun batağında bu kadar böyle borçlunun yolunda gitmiş, bu kadar fazla işte Türkiye'de spor ekonomisi, futbol takımları, biz konuşalım hadi. Halka açık 4 büyük spor kulübümüz SPK'dan bir yılda 3 defa bedelli sermaye artırımı nasıl yapabiliyor? Buna kim onay veriyor? Bunlar konuşulmalı. Yok biz bunları konuşmuyoruz. Okan Buruk'u konuşacağız. Hakemi konuşacağız. Ya da Muhammed Salah'ın işte ne kadar iyi bir iş yapıp Trabzonspor'u transfer edilip 3 tane gol, 1 tane de asist yaptığını konuşacağız. Çünkü izlenim ekonomisi futbol. Futbol finans ve ekonomi üzerine dönüyoruz ama futbol tamamen izlenim üzerinden dönüyor. Böyle olduğu zaman milli takım regülatörü Türkiye'de ne zaman bir istifa kültürünü yerleştirebilirsek, ne zaman bir Avrupalı gibi, ne zaman bir Norveç gibi, İskandinav ülkeleri gibi, yani bu bilinçle, bu anlayışla, bu kurumsal yönetim ülkeleriyle yönetirsek, ben size söylüyorum sevgili Emre Tilim, futbolu da düzelteceğiz, fonu da düzelteceğiz, kurumlarımızı da düzelteceğiz, finansı da düzelteceğiz. Ama hiçbir şeyde istifa erdemini gösteremeyen yöneticiler, futbol kulüpleri, o işin başları, regülatörler olmadığı sürece hiçbir şeyin eskisinden farklı olmayacağını burada görmek herhalde çok da böyle hayalperestlik olmaz. İstifa olmadığı sürece hiçbir şey regülatörlerde, takımlarda, bütün bu ekosistemde düzelebilmesi mümkün değildir.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den

0: uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Efendim devam ediyoruz. Beraberliğimize ve birlikteliğimize sizlerden gelen mesajlar var ve hemen okuyoruz. Mesela bir değerli dostum Hakan Salan demiş ki niye yollamadın o zaman çocuğu demiş devlet okuluna. İşte diyorum ya bu benim hatam. Ama ben çocuğu 3 yaşında yüzme havuzuna atmıştım. O yüzden de tercihimi havuzlu bir okuldan yana kullandım. Çünkü ben yüzerek milli takım seviyesine kadar yükselmesini arzu ediyordum. Bunu da kısmen başardı. Ve hem okuldan al, oradan işte Spor Yazarları Derneği'ne bizim yüzme havuzuna götür falan. İlk etapta bunda biz çok zorlandık. Öyle olunca da böyle yüzme havuzu olan bir okul aradım. Sonunda da buldum. Oradaki eğitim modellemesinden de gayet memnun kaldım işin açıkçası. Ama şunu söylemek lazım. Dediğim gibi yani sistem bu yüksek paralara mesela bugünkü rakamlarda olsaydı o dönemde de ben zaten onu ödeyemezdim ve muhtemelen devlet okuluna giderdi. O zaman yani bundan 15 yıl önce falan rakamlar bu kadar üst seviyede değildi okulların arkadaşlar. Bugün kontrolünü kaybetmiş durumda. Emre Bey günaydın. Hakikaten Beşiktaş Başkanı'nın yaptığı tehditler nasıl olacak? Lig bitmez, başka bir yerde birileri başka bir şey yapar. Çok tehlikeli kesinlikle demiş bir değerli dostum. Ya bence tehlikeli değil ama bazen konuşmak için 3 kere olayları süzgeçten geçirip ben çünkü büyük bir camiayı temsil ediyorum. O yüzden de ona göre ifadelerimi özenle seçmeliyim demek daha iyi olmaz mı? Benim aklımda bu soru var. Emre Bey Fenerbahçe damarın yine tuttu. Sancaklı takım sağdan çekmiş, herkes biliyor niye çektiğini, boş yapma demiş. Hasan'dan gelmiş. Hocam ben başka bir şey anlattım, sen hiç anlamamışsın Hasan. Bu yurt dışındaki arkadaşlardan bazıları böyle mesaj atıyorlar ya işte. Zannediyorum çok uzun süre yurt dışında kaldıkları için Türkçeyi unutma durumunda oluyor. Hasan'da da bu var. Yani benim söylediğimle anlatmak istediğimle bunun arasındaki korelasyonu kuramıyor. Acaba İngilizce mi anlatsam bunu? Bir de böyle orada bazı dostlar için bazı. Bak tekrar ediyorum. Tenzih ediyorum. Bazıları için yeniden mi anlatsam yani? Onlar için. Özellikle Hasan için. Devam ediyorum. İyi yayınlar sevgili Tire. Ben yapay zekayı 2 ay boyunca kullandım, bıraktım çünkü onunla süre bunu okumuştuk. 6-7 aydır kurumsal modda konuşurum. Hem işime çok yardımcı olur, hem İngilizceyi unutmamak için, hem de psikolojik danışman gibi kullanıyorum. Gayet memnunum ve keyifli. Gün içinde bazen konuşurken anlık işle alakalı gerginliklerimi bile atıyorum demiş. Abi günaydın, hocamız doğru söylüyor. Üniversite için oğluma 400 bin TL ödüyorum. 5. sınıftaki çocuğum için 1 milyon ödedim diyor. Nedir abi mesela 1 milyon ya? Ya çok samimi söylüyorum ya, siz çok mu para kazanıyorsunuz abi? Yani ben İlhan abi 1 milyon TL'yi ödeyebilmesi için bir değerli dostumun evine en az 200 bin lira girmesi lazım. Yani İnanılmaz bir para değil mi bu ya? Ya da bana mı inanılmaz geliyor yani? Yani biz çok mu mesela gazeteciler çok böyle komik rakamlara mı çalışmaya başladık artık? Rezil durumda mıyız? Baba sen artık çok zavallısın. Açlık sınırına geçen bir adamsın, o yüzden uzak dur bizden noktasında mıyız biz? Bilemedim hocam, bu paralar nasıl veriliyor? Efendim. Kişilerin yaptığı yorumlar üzerinden, yani daha önce bizde yorumculuk yapmış değerli dostların yorumları üzerinden yorum yapmıyorum. Geçmiş olsun Emre Bey, ses bayağı gitmiş, ıhlamur iyi gelir demiş. Teşekkür ediyorum. Tam bir Cüneyt Arkın edasıyla okudunuz. Oğlum diye teşekkürler. Emre Bey günaydın. Eski Türkiye'nin devlet okullarına can kurban. Şimdi demiş çok daha farklı bir görüntü var. Mert Çağatay'dan gelmiş. Ben Hüseyin Mecit, selamun aleyküm. Çok sağ ol Hüseyin Mecit'in bu mesajları muhteşem. Merhabalar, selamun aleyküm, aleyküm selam. İyi yayınlar. Dediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Türk toplumu olarak ne yazık ki ilgimizi, bilgimizin olmadığı her konuda bir fikrimiz var. Maalesef her alanda durum böyle. Hayatında profesyonel anlamda futbol topuna dokunmamış insan futbol yorumluyor. Evinin salonunda iki çocuğunun futbol oynasa adil yönetemeyecek adam hakemi eleştiriyor. Kendi evinin ekonomisini idare edemeyen kişi devlet ekonomisini eleştiriyor. Düğün salonunda eline mikrofon versen iki kelimeyi bir araya getiremeyecek adam maç ve radyo spikeri eleştiriyor. İç organlarının yerini bilmeyen adam doktoru eleştiriyor. Kendi evinde çocuğuna düzen sağlayamayan okulda yahu baba bak yemin ediyorum gazeteye manşet yaparım bu yazıyı. Yahu ne güzel yazmışsın üstad ya. Yalçın Öztürk'ten gelmiş. Hocam budur ya. Vallahi budur ya. Bak net bize anlatan en net paragraf budur. Bravo hocam. Emre Bey merhaba. Bu dünmüş. Bu yapay zeka muhabbeti çok iyi oldu ya. Almanya'dan gelen Türkler aksanıyla konuşuyor. Vallahi bir arkadaşım var Türk'ün Barutçu diye. Çok severim, benim sınıf arkadaşım. 35-40 yıllık dostum. Diyor ki Rus mu oğlum senin yapay zekan diyor. Yok dedim ya, Rus değil ama. Devam edelim. Emre Bey günaydın. Polisler Haluk Levent'i gözaltına alırken görüntülerini gördük. Fakat fon yöneticilerinin polisler eşliğinde hiçbir görüntüsünü görmedik televizyonlarda demiş Adnan Sezer. Doğru. Yani biz mesela ünlüler, yıldızlar hepsini görüyoruz değil mi? Mesela Aras Burut İynemli, Melis bilmem ne, o bu, işte bizim Yağız falan alınırken hepsini gördük. Böyle manşet manşet. Bu adamlar kim abi? Yani mesela bu ülkeyi zarara sokan, benim ödediğim vergilerin üzerine adeta Demokles'in kılıcı gibi çöken ve doğal olarak da hepimizin ödemek zorunda olduğu paranın çarçur edilmesine neden olan bu adamlar kimler mesela? Nasıl götürmüşler? Mesela bu işi denetlemeyen mekanizma ne güzel söyledi ya sevgili hocam doktor Bora Yargıç. Bu işi denetlemeyenler ne olacak mesela? Nasıl cezalar alacak? Ben mesela burada yayını saat tam 7'de açmak için sabah 5.30'da kalkıyorum. 7'de değil de 7'yi 5 geçe açarsam İlhan abi 3 tane 4 taneye bir şey demez. Ama 5. de der ki baba saatinde açalım mı? Devam edersem ben ne yolları ayırır? Ya bu adamlar bu ülke ekonomisini adeta sarsacak nitelikte hamleler yapmışlar. Ya 2 milyar dolardan bahsediliyor be, daha fazlasından. Muazzam rakamlar. Kim abi bunlar, kim? Kim ve bunlar bu işi yaparken niye yakalanamamışlar? Ya ben vergimi 10 lira eksik verdiğimde anında bir kayıt geliyor mesela. Pişt, bunu ödediniz mi? Aa, yok ödememişim, hemen ödeyeyim. Eşime araba almak için emin evimden kredi alacağım. 4 aydır ödüyorum. Korkmaya başladım. Patlar mıyız demiş. Bilmiyorum hocam. Yani bilmiyorum. Levent Tüzemen'in Trabzonspor Galatasaray maçından sonraki programda Uğurcanlı Galatasaray'ı almadı. Galatasaray'a alındı. Açıklaması için neler söylersiniz? Ve Bora Hoca ne söyler demiş. Valla Bora Hoca'yı uğurladık ama Uğurcan Galatasaray'a geldiği ilk yıl müthiş işler yapmadı mı? Yani Galatasaray'a alındı ne? Ben Levent abiyle bu konuda hemfikir değilim. Yani yıllarca burada bu radyonun daha doğrusu daha önce Radyo Spor'da beraber program yaptık Levent abiyle. Fikirlerine çok değer veririm. Ama bu noktada aynı fikirde değilim. Galatasaray Uğurcan'ı istedi. Buna bir fiyat koydu Trabzonspor ve aldı. Bence Trabzonsporluların Uğurcan'a bu kadar tepkiselliği bana çok komik geliyor. Ya kaç tane adam yani... Trabzonspor'un 4000 liralık formasını alırken imtina eden taraftar takıma 30 milyon euro bak 30 milyon euro bak 30 milyon euro gel bunu yapay zekaya soralım da belki hani anlaşılmaz diye 30 milyon euro Sevgili yapay zeka, merhaba.
6: Merhaba.
5: 30 milyon euroya 4000

0: Türk liralık formalardan kaç tane alırsın?
1: Hemen bakıyorum.
0: Bak yapay zeka söylüyor. Ben de söylemeyeceğim şimdi. Siz de ondan dinleyin.
1: Tamam bak 30... Tamam başladı bak. 30 milyon euro bugünkü kurla yaklaşık 1 milyar 680 milyon 384 bin lira yapıyor. Forma 4 bin lira ise yaklaşık 420 bin forma eder. Yayında şöyle bir cümle de güzel atar. 30 milyon euroya tam 420 bin forma neredeyse küçük bir şehri baştan aşağı forma giydirirsin.
0: Teşekkürler. Evet yapay zeka söyledi. Görebiliyor musun? Ya bütün şehre forma almış gibi olmuş Uğurcan. Bir tane forma alan Uğurcan'ı eleştiriyor mesela. Baba diyor ya nasıl gider yuh yazıklar olsun ona diyor. Ya, takıma 30 milyon euro kazandırmış ya. Ne bekliyorsun yani? Adam miladını doldurmuş gitmiş satmış. Bizim bu duygusal bağlarımız çok enteresan noktaya geliyor. Akıl alır gibi değil. Ve eleştiriyoruz çocuğu yani yerden yere vuruyoruz. Sonra da işte 4 maçtır bilemedim 5 maçtır ya da işte Dünya Kupası'ndan beri kötü performans sergiliyor diye. Ona almadılar aldırttılar falan. Ne alakası var canım ne aldırttılar. İstedin aldın. Muslera gittikten sonra kaleyi kime verecektin? Can Kata mı vereceksin? Kime vereceksin? Günay Güvenç'le mi götürecektin? Kimle götürecektin? Türkiye'de oturduğu yerden para kazanma hırsı sanki bambaşka bir boyutta. Fonlar, kripto, altın, gümüş, saadet zinciri, sahte sigortalar, çalışmadan, üretmeden kazanç. Eşref'ten gelmiş İsviçre'den. Çok doğru söylemiş. Selamun aleyküm, iyi yayınlar abi. Bu varlık fonları ya da bunlar icra dosyalarını satın alıyorlar abi. 5 TL icrası olan bir anda 15 TL'ye çıkıyor. Ve bu 2 yılda elde tutuyor. Onu 20 TL'ye getiriyor. Sonra bunu alamadım diye başka bir varlık fonuna 25 TL'ye devretti falan. Detaylarıyla yazmış ama dediğim gibi yani burada bizim ana konumuz mağdur olan adamlar. Bak ne diyor Bora Hoca? 25 yıldır çözülemeyen dosyalar var diyor. Yazık. Çok fazla negatif enerji yüklendik. Günaydın bu arada demiş. Vallahi maalesef öyle. Günaydın. Ülkedeki 5 katlı bina büyüklüğündeki sözde üniversitelerden mağdur biri olarak gençlerimize tavsiyem çok dikkatli olsunlar. Evet hocam. Bak bütün üniversitelerde birçoğunda hocalık yaptım. AVM üniversiteleri var ya AVM üniversiteleri. Uzak dur hocam uzak. AVM üniversitelerinden uzak dur ya. Ya biraz ders çalış kıymetli kardeşim. Ders çalış, çabala. Yıldız Teknik gibi, ODTÜ gibi, Boğaziçi gibi, KATÜ gibi, OMÜ gibi, Ege gibi, 9 Eylül gibi, Türkiye'nin çok değerli İTÜ gibi çok değerli üniversiteleri var. Ders çalış hocam ya bak üniversite sınavı senin zekanı ölçmüyor. Üniversite sınavı senin ne kadar çok soru çözdüğünü, ne kadar çok antrenman yaptığını ölçüyor. Bu kadar basit. Günaydın Emre abi nasılsın? Boş ver takma bu boş ne demiş? Keyfine bak demiş. Ne dediğini anlamadım tam anlamıyla. Yabancı kelime kullanmasanız anlarlar demiş bir değerli dostumuz. Emre abi günaydın. Emre abi yaşadığım bir şeyi anlatmak istiyorum. Hem arkadaşım hem komşum Bahçeşehir Boğazköy'de 6 milyon liraya evini sattı. Bana dedi ki Osman abi yılbaşına kadar bu param 10 milyon olacak dedi. Kendi evine kiracı oldu ve şu an Allah yardımcısı olsun demiş. Evet abi. Yani o kadar çok insan var ki bunları yapan. Evini satmış, arabasını satmış, kiracı olmuş. Sonra da fonlara yatırmış ve şimdi geldiği nokta. Hocam yani ben hep kazancın helalinden yanayım. Yani düşünce tarzım da bunu benim için hep zihnimde besledi. Ve hani böyle faize ona buna da çok inanan bir adam değilim. Eğer birikimin varsa da bir kenara altın olarak koyarsın ya da dolar olarak alırsın. Ama şu çok önemli. Yazık bu kadar insana ya. Ama diğer taraftan da bu açgözlülüğün cezasını da çeksinler yaklaşımı aklıma geliyor. Yani Bora Yargı çok güzel bir soru sordu ya. Benim vergilerimle bu adamların yapmış olduklarını niye ben kompanse ediyorum? Çok doğru. Niye? Soru bu. Selamun aleyküm Emre abi yayınlar. Dediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Türk toplumu olarak ne yazık ki ilgimizi bilgimizin... Aha bunu yazmıştık. Yalçın Öztürk okumuştu. Stuttgart'tan günaydın Emre abi. Ben Metin geçmiş olsun dinlemedeyiz demiş. Eyvallah Stuttgart'a sevgiler. Günaydın Emre Bey. Bu bahsettiğiniz milyon sanırım bir sizin bir de benim için geçerli. Büyük çoğunluk için bu artık milyoncuk. Mazot olmuş 100 lira. İnanın

İstanbul neresinde olursa olsun trafikte yola gidemiyorum. Bu araçların içinde %91 kişi var. İyi yayınlar. Evet abi. Çok doğru söylemiş kıymetli dostum. Yani bizim için herhalde milyonlar çok büyük para. Ben bakıyorum kimse metroya binmiyor, kimse metrobüse binmiyor. Binse de çok az. Herkes tek kişi arabayla oradan oraya gidiyor. Enteresan noktadayız. Emre abi, abla her şey

0: öğrenin diye telkinlerde bulunuyorlarmış. Biz çocuğumuzun iyi bir eğitim alıp millete hayırlı birey olması için çabalıyoruz. Bu zorluklarda ama bazı öğretim görevlileri başka yönlere yönlendiriyorlar. Çocuklar okusun, okumuş insanlardan bu kadar korkmasınlar demiş. Ve kızgınım eğitim sistemine diye eklemiş Okan. Günaydın, iyi yayınlar demiş Süleyman Bitmez'den gelmiş. Emre abim hayırlı sabahlar. Toplumumuzun bir özürü var. O da herkese gereksiz ego ve kibir var. Kendilerini üst perdeden görüp kendinden başka herkese üst perdeden bakan bir toplum olduk. Genel olarak %90'ımız böyle oldu. Neden böyle oldu onu hiç bilemiyorum demiş. Uğurcan 30 milyon euro para kazandırmış, kızıyorlar. Onun sayesinde bu satışlarıyla bir takım kurmuşlar. Uğurcan'ı tebrik edeceğine kötü tezahürat yapmaları Trabzon'un en büyük ayıbıdır demiş. Aynı fikirdeyim. Ya Uğurcan'ı bağrına basmasın ama Uğurcan'a da kötü tezahürat, hele hele ailesiyle ilgili nahoş ifadeleri kullanmak çok ahlaksızca. Bu siyasi mesaj Dinç Tekser'den gelmiş. Bunu okumuyorum efendim. Siyasi mesajları okumuyorum. Bizim işimiz spor ama sporun dışında da taştığımız alanlar var ama siyasete girmemeye özen gösteriyorum. Emre abi, Oğuz abi, Abdülkerim A plus defans demişti. Evet, bunu da dün atmıştınız, bugün yine atıyorsunuz. Yani ne gerek var? Yani her gün mesela bu mesajı atacak mısınız? Yani Oğuz abi öyle demişti, bunu dün de attınız, farkında mısınız bilmiyorum. Yani her gün aynı mesajı sonuna kadar okuyacak mıyız? Hocam gerek yok ya. Emre abicim günaydın. Yalnız dolar bir yatırım aracı değildir abi. Bunu düzeltirim. Doların bir enflasyonu var demiş. İsa demiş. Hollanda'dan biber serasından selamlar, saygılar. Mustafa Hasanoğlu'ndan gelmiş. Firavun bizim toplumdaki bazı insanları görse tövbe ederdi demiş. Enteresandır. Devam ediyoruz. Berlin'den selamlar. Yalçın ben demiş. Bahçeyi biçiyor Yalçın. Çim biçme makinesiyle. Türkiye, üçkağıtçılığın, dolandırıcılığın, fitne fücurun, fikirlerin üretildiği üniversite açılmalı. Bu kadar üçkağıtçı diplomasız dolaşmasın demiş. Mahmut Akkin'den gelmiş. Hakikaten ya. Bak, yılın mesajı bu hocam. Çok güzel. Bu kadar üçkağıtçı diplomasız olmamalı. Hakikaten ya. Nasıl dolandırılıyor? Yani dolandırıcılar mı çok zeki? Biz toplum olarak çok mu salağız sizce? Hakikaten bence biz biraz salağız, salak. Ya da salak değiliz aslında. Bizde bir kurnazlık var da, kurnaz tilkilik. Ama ava giderken hep avlanıyoruz yani. Diyoruz ki bunu satalım, buradan gelir, oradan götürürüz. Çünkü emek sarf etmeden emeksiz paranın sahibi olmak isteriyoruz. Bence sorun o. Günaydın, iyi yayınlar Emre Bey. Ben de arabayla tek işe gidiyorum ama yanına birisini alınca o korsan taksilikten hemen ceza kesiyorlar demiş Murat Yılmaz. Ha, bir de o çıktı değil mi? Evet. Tanıyor musun bu arkadaşı? Tanımıyorum abi. Tanımıyorsan niye arabanı aldın? Abi işte yolda mesela otostopçulara da kesiliyor mu bu ceza mesela? Otostoptan da birini almayacaksın değil mi? Artık o da mesela rafa kalktı. Selam Emre Türev. Türev değil ya, Tilev. Ukrayna-Rusya savaşı bayağı ilerlemiş. Ortam çok gerilmiş. Arda Shakhtar'ı bırakmayı düşünüyormuş. Devre arasında Galatasaray'da Okan'ın yerine Arda'yı getirmeyi düşünüyorlar. Bu konu hakkında bilgin var mı? Yok hocam. Ya o savaş zaten aynı noktada hocam. Hiçbir fark yok. O yüzden bu... oradaki savaş. Bu palavra çıkışlar. Tamam, savaş büyümüş Shakhtar. Hikaye hocam. Zaten adamlar deplasmanda oynuyorlar. Antrenmanların çoğunu Polonya tarafında yapıyorlar. Selam Emre Tilem. Okan Hoca'ya güveniyorum. Yerli milli değerlerimize sahip çıkmak bu kadar zor olmamalı. Eleştiri olabilir fakat hakaret olmamalı demiş. İlami Korkmaz'dan gelmiş. Emre abi günaydın. Ahmet Spor'un forveti Orban'ı Fener'e kaça çekebiliriz sen bilirsin. Ya şimdi ne olacak değil mi? Bak, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon Orban'ı alma yarışına girecekler. Ahmet buradan ne para kazanır ama. Ya var ya, seviyorum bu ülkeyi ya. Orban'a 10 mu versem 20? 30 veriyor. Fenerbahçe 30 veriyor. 40 verdi Beşiktaş. Galatasaray'dan 50 geldi. Yeni bir Osimhen geliyor bize. At manşetleri. At. Orban.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam. Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı.

0: Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
5: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
7: Ve beraberliğimiz devam ediyor. Hattımızda Tarkan Batgün hocam var. Tarkan Batgün hocamla birazcık muhabbet edeceğiz. Bu arada Manisa Turgutlu'da bir okulla ilgili mesaj var. Tam teyit edemedim. Teyit ettiğim anda bilgi vereceğim sizlere. Siz de yanıt verirseniz sevinirim. Önümde haber kanalları açık değil. Ama durumu anlatmaya çalışacağım. Hattımızda da Tarkan Batgün var. Tarkancığım günaydın. Özellikle Compresnator'da çok güzel işler yapan ve Türkiye'nin de spor adına önemli isimlerinden biri sevgili Tarkan. Günaydın, hoş geldin.
8: Hoş bulduk, günaydınlar. Çok güldüm sabahtan, biliyorsun ben radyoyla uyanıyorum. Hanım pek hoşlanmasa da bu konuyla ilgili. Çok güldüm ya, o yani sahtekarların artık bir üniversiteye gidip diplomalı sahtekar olması. Allah herkese kolaylık versin. O arkadaşa da çok selamlar, sevgiler olsun, yılın lafını söyledi.
7: Bu arada Tarkan, kötü bir haber var. Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne silahlı bir saldırı düzenlenmiş. Yaralı öğrenciler olduğu belirtiliyor. Saldırının mahiyeti konusunda bilgi yok ama şu anda önümde kanal da açık. Manisa Turgutlu İnci Üzmez Anadolu ve Ticari Meslek Lisesi'nde bu hadise yaşanmış. Gelişmeler oldukça bilgisini aktarmaya çalışacağım. Şimdi çok önemli bir etkinlik var. Bu etkinlikten biraz bahsedelim. Neler söylersin etkinliğe ilişkin?
8: Evet, İstanbul'da ilk defa eğer yanlış değilsem böyle uluslararası bir etkinlik oluyor. Rahmetli Candan Tarhan'ın oğlu Ogan Tarhan hoca vardır, bilirsiniz. Fortuna Sittard'da da yıllarca görevliydi Işıtan Gün Başkan'la. FUTEX bir eğitim organizasyonu ve o eğitim organizasyonunun bir etkinliğinde de hem Comparisonator olarak hem Book of Scouting, Scouting'in kitabı olarak bulunduk. Çok değerli yerli yabancı insanların bulunduğu, hem scouting'in hem transferlerin, yapay zekanın, futbol ve takım yönetiminin, oyuncu yönetiminin içinde bulunduğu çok güzel bir etkinlik bizleri bekliyor. 26-27 Eylül'de cumartesi ve pazar günleri, eğer ilgililer olursa Biletix'ten bununla ilgili öğrenebilirler, bilet alabilirler. Çok güzel isimler var. Belki bazı isimleri de ilk defa duyacağız. Önce onlarla başlayalım. Erzurum Spor Başkanı Ahmet Dals, ki kendisi spor gelişim ve büyük spor organizasyonları alanında çok deneyimli. Beden eğitimi mezunu kendisi. Ayrıca kamu yönetimi eğitimi almış. Eğitim bilimleri alanında yüksek lisansı tamamlamış bir başkan. Bilmiyorum

0: Emre, bu detayları gerçekten sen biliyor muydun?
1: Hepsini
0: Çok
1: biliyorum.
0: uzun
1: Ahmet Dal
0: bilmediği
1: çok
0: şeyler.
1: çok çok iyi dostumdur çünkü.
0: Evet. Ama genelde toplumun bilmediği bir şey bu. Ki Erzurumspor Spor AŞ'nin de kurucu genel müdürü olarak yıllarca
1: Tabii, bitik
0: görev aldı.
1: Erzurumspor'u en kötü durumundan bugün Süper Lig'e kadar taşımış bir kimlik aynı zamanda.
0: Şimdi
1: Ve o kadar
0: Türklerden
1: yokluk arasında, hani stat yoktu, depremden etkilenmişti, onu yaptı, çözüm yolları üretti, para buldu, kaynak yarattı, haşa, yaratmak Allah'a mahsus, kaynak oluşturdu, bu çok değerli.
0: evet. Sonra Ceyhun Kazancı biliyorsun. Ceyhun'u anlatmamıza gerek yok. Kasımpaşa CEO'su olarak görev yapıyor. Kariyeri boyunca da hem kulüp hem federasyon düzeyinde genel müdür yardımcılıkları, başkan yardımcılıkları, genel müdürlükler, Beşiktaş'ta da sportif direktörlük yapıyordu. Anahtar konuşmacılar, Türk anahtar konuşmacılarımızdan birisi kendisi. Dehan Ögetbil'i hatırlar mısın?
1: Yok, hatırlamıyorum.
0: Evet, Dehan Ögetbil de bizim yani Türkiye'den yetişmiş ve şu anda Belçika'da Berşot'un şef scout olarak görev yapan bir kardeşimiz. 2015'te biz Nike'ın scouting ekibini yönetirken onun da şef scoutuydu. Daha sonra Beşiktaş'tı, Fenerbahçe'ydi. İşte Ozan Kabak'tı, Çağlar Söyüncü'ydü, Cengiz Ünder'di gibi yeteneklerin keşfinde bulunmuş değerli kardeşimiz. Şimdi yabancılara bir Türk'ümüz daha var, doktor.
1: Etkinlik nerede? Önce onu öğrenelim ve hangi günlerde ve nasıl gidebilirler? Bileti nasıl alacaklar?
0: Evet, bileti Biletix'ten alıyorlar. 26-27 Eylül Cumartesi Pazar Galatasaray'ın Mecidiyeköy'deki eski Ali Sami'nin bulunduğu yerde Kaser Otel'de yapılıyor etkinlik. Sabah 10'dan akşam 5'e kadar 2 günlük bir olay oluyor. Buraya
1: Katılanlara bir sertifika verecek misiniz? Yoksa?
0: ya katılanlara sertifika diye bir şey olmuyor bu tür konferanslarda.
1: Sadece dinleyici
0: Ama bu
1: olarak
0: da
1: katılıyorlar.
0: evet, bu da çok güzel bir fikir aslında. Bunu da değerlendirmek lazım. Devam edeyim ben katılımcılara.
1: Lütfen.
0: Doktor Ural Aküzüm var. Biliyorsun Federasyon Yönetim Kurulu üyesi, UEFA Gençlik Yönetim Binde amatör ve gençlik Futbol Komitesi üyesi olarak da görev yapıyor. Yine onun değerli görüşlerini dinleyeceğiz. Yine Türklerden Işıtan Gün var. Işıtan Gün Fortuna Sittard'ın başkanlığından sonra yeni bir takım aldı. Bilmiyorum, biliyor musun?
1: Yok yok, bilmiyorum.
0: Evet. Panathinaikos FC Yunanistan 3. liginden bir takım aldı. Biliyorsun Fortuna Sittard'ı da küllerinden, ikinci ligin dibinden alıp şu anda Avrupa seviyesine getiren kişiydi. Bakalım Panathinaikos'da ne yapacak? Onun da değerli görüşlerine dinleyeceğiz. Şimdi gelelim yabancılara. Barry Simmons, Crystal Palace ve Fulham'ın eski sportif direktörü. Yani İngiltere Ligi'nin çok önemli karakterlerinden, inanılmaz bir tecrübe. Barry aynı zamanda Book of Scouting'in içerisinde bulunan yazarlardan bir tanesi. Arkasından David Balda, yine transfer, kadro planlaması, scouting ve futbol alanı da önemli bir karakter. Head of Recruitment. Bu Beşiktaş'ta oynayan Kralove'nin Head of Recruitment'ı kendisi. Sonra geliyorum. Fernando Matos, Famalicão'nun şef scout'u. Famalicão son zamanların en önemli Portekiz'deki eğitim yani scouting eğitimi verebilecek nitelikte bir takım düşün. Ve inanılmaz oyuncular çıkardılar özellikle son 5 senede. O da küçük bir takım ama inanılmaz bir üretimle. Yine Fernando Matos da The Book of Scouting'in yazarlarından bir tanesi. Gelelim buradan Blaise Reid, herhalde

0: tezvit, yani UEFA Gelişim ve Teknik Destek Komitesi eski birinci başkan yardımcısı kendisi. Yani Birleşik Krallığın en deneyimli futbol yöneticilerinden bir tanesi. İngiltere Futbol Federasyonu Technical Director, yani teknik direktör, onlarda değişik bir terim. Southampton'da başkan yardımcılığı yapmış ve Wrexham'ın hikayesi, biliyorsun Wrexham şu anda Championship'te, 5. ligden 2. yani Championship'e gelene kadar ki yolculuğunu bu şekilde yapmasına neden olan kişi. Matteo Fabris Juventus'te takım menajeri kendisi, yine inanılmaz bir oyuncu yönetimi, profesyonel futbol ortamı, oyuncuları en üst seviyede desteklemek için gereken yapıların ele alındığı tartışmalara önemli bir boyut kazandıracak bir kişi. Nicola Innocentin, Nicola'da El Fateh kulübünün eski sportif direktörlüğü, Bologna'nın recruitment direktörüydü. Şimdi Mahat Sports Akademi'nin elit program yöneticisi, ki bu hate fun diye bir olay var. Yani çok enteresan bir şey, inşallah orada şey yaparsan, bu Suudi Arabistan'ın kendi yetiştirdiği oyuncuları İtalya Ligi'nde oynatma projesi, ki bu da inanılmaz derecede önemli bir proje. Yani ben de onun detaylarına bakacağım. Ricardo Polacco, Olympique Marseille kulübünün şef scoutu, yine kendisi daha önce Monza'daydı, şimdi tecrübesini burada yansıtacak. Bizim Didem Dilmen'i biliyorsun, beni tanıyorsun, Furkan Yağız'ı tanıyorsun. Bizler de orada hem konuşmacı hem moderatörlük rolleri alacağız. Böyle bir etkinlik. Tabii burada hani herkes bir serzenişte bulunuyor, ben de bir serzenişte bulunayım. Şimdi biz biliyorsun İtalya ile önemli bir turnuvayı yöneteceğiz, değil mi?
1: Evet, 2032.
0: Şimdi neredeyse kapıya çattı. Biz bu organizasyona giderken bu organizasyonun güzelliğinden, nimetlerinden, oraya giden, o yola giden yolda herhangi bir şey inşa ettik mi? Bu birinci sorum. İkinci sorum, şimdi bizim biliyorsun Avrupa çapında önemli finaller alıyoruz. Şampiyon ligleri alıyoruz, UEFA alıyoruz, konferans ligi alıyoruz. Şimdi herhangi bir etkinliğimiz oldu mu? Şimdi yurt dışında ben ta Avustralya'ya götüreyim seni. Avustralya'da diyelim ki bir turnuva oluyor. Abi o turnuvanın etrafını öyle bir donatıyorlar, öyle bir etkinlikler yapıyorlar ki, tamamen Turizm Bakanlığı'nın desteklediği bir sürü etkinlik yapıyorlar ve bunları sporun etrafında döndürüyorlar. Biz kendimizi ayağımıza gelen turnuvaların içerisinde, ne onun önünde ne onun arkasında, ne bir turnuvamız var, ne bir şenliğimiz var, ne bir taraftar etkinliğimiz var. En büyük eksik noktalarımızdan bir tanesi bu, ki yani biz Türk ticareti içinde bulunan insanların o kadar enteresan etkinlikler yaptığını görüyoruz ki, hani bunların merkezi Almanya'dır, belki de ikinci merkezi artık Türkiye'dir, ama artık bizim sportif etkinliklerin etrafına bu tür forumlarla, konferanslarla donatıp bu tür katkıları yapmamız gerekiyor ve gerektiğinde yurt dışındaki en önemli konulardaki uzmanları, eksperleri buraya getirip onları da dinleyip onlardan feyz almamız gerekiyor. Biz bazı konularda feyz verecek durumdayız aslında Türk insanı olarak, ama futbol konusu geldiğinde bunlardan halen çok eksiyiz Emre. Bilmiyorum, paylaşır mısın?
1: Evet, aynı noktadayım. Özellikle de aldığımız, öğrendiğimiz her şeyi özümseyip biz hala işte hakemleri tartışıyoruz sevgili Tarkan, gördüğün gibi pozisyonları, hakemi ya da ne bileyim hakemin dışındaki faktörleri, oyunu neden kazandı neden kaybetti kavramlarının çok uzağında kalıyoruz.
0: Ya şimdi biz biliyorsun coordinator olarak
1: Son bir dakikam toparlarsan çok sevinirim.
0: evet. Şimdi biz uzun zamandır coordinator'la bu özellikle transfer dönemlerinde oyuncular hakkında onların yapay zeka ile ölçümlendirilmiş performans değerlerini paylaşıyoruz. Şimdi maalesef teknik direktörlerimizin kendilerini kritize ettiği hiçbir nokta yok. Neticede bir maçı kazanmak istiyorsan iyi kadron varsa kazanırsın, kötü kadron varsa kaybedersin. Fakat bu kadro yapılanmaları özellikle scouting'li, oyuncu recruitment'ıydı. Bunları özellikle taraftarlarımız o kadar iyi takip ediyor ki Emre. Yani Türk taraftarı kadar bilgiye sahip kimse yok ama biz onları bile hakemlerle konuşturuyoruz. Kendi takımı maç kaybettiği zaman onların kendi takımını eleştirici ve kanıtlarla eleştirici yönlerini bulmasına ve bunları özellikle sosyal medyadan daha fazla konuşmasını ben bir taraftar olarak tavsiye ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Tarkancığım bu kıymetli değerlendirmeler için. Herkesi de bir kez daha tekrar edelim mi? Cumartesi pazar değil mi?
0: Evet. Cumartesi pazar 26-27 Eylül Futbol Konferans İstanbul by Futex Kasar Otel'de Mecidiyeköy'de Biletix'ten bu konuyla ilgili kim varsa gelmesini tavsiye ederim.
1: Çok teşekkürler. Ben de senden reklama gidiyorum.
0: Teşekkürler.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Sizi Antalya'ya götürüyorum. Çok değerli bir gazeteci, yazar isme Hakan Can abimize. Hakan abi günaydın, hoş geldiniz.
10: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum kardeşim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hakan abi dilersen bu hafta...
10: Buyur. Yeni görevimde hayırlı olmasını diliyorum.
1: Beraber olsun abi inşallah.
10: İnşallah kardeşim, inşallah.
1: Hakan abi, genel hatlarıyla baktığında neler söylersin bu haftaya? Akıllarda kalan, hafızalarda çok enteresan anlar yaşandı. Bu haftanın bir röntgenini çeker misin bize?
10: Vallahi çekeyim. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un gönlüne göre geçen bir hafta oldu. Çünkü ligin en güçlü oyun oynayan takımı Beşiktaş kaybetti. Lider Galatasaray 4-0'lık bir hezimet yaşadı. Trabzonspor'da hem Galatasaray'ı yenmenin verdiği moralle hem puan farkının kapanmasıyla Fenerbahçe iki büyük rakibinin kaybettiği haftada 8 gollük bir galibiyet elde etmesiyle moral buldu. Herkes hizalandı. Çok çekişmeli bir lig bizi bekliyor. Beşiktaş bir kez daha kaybetti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın 90 artı küsürde kazanılan penaltı için uyduruk bir penaltıyla hakem denge getirmeye çalıştı demesi beni çok rahatsız etti. Çünkü penaltı net bir penaltı.

2016. Amel'in gösterdiği performans gerçekten çok etkileyiciydi. Atılan ilk iki gol olağanüstü güzeldi. İtalyano'ya saygı çok büyük olduğu için yaptığı rotasyon pek tartışılmadı. Yani rotasyon üzerinden İtalyano hiç tartışılmadı. O da enteresan ya. İsmail Kartal ilk yarıda ilk maçta Gençler Birliği karşısında rotasyon yaptığı için yerden yere vurulmuştu. Şampiyonlar Ligi maçını düşünerek. Ama Beşiktaş 90 artı küsüre kadar işte 90 artı 12'ye kadar elinden gelen bütün çabayı gösterdi. Olağanüstü güzel bir mücadeleydi bence. Ali Şansalan penaltı ve kırmızı kartı vermeyerek skor 1-0 iken maçın kaderine bariz bir şekilde etki etti. Beşiktaş bu sezon kaybettiği iki maçta da hakem hatalarının kurbanı oldu diyebiliriz. Gerçi 11-11 de kazanmaları gerekiyordu ama ortada net bir kırmızı kartlık pozisyon varsa eğer, Alanya maçında daha maçın başıydı tahmin ediyorum. 75-80 dakika bir kişi fazla oynayacaktı ki muhtemelen kazanabilirdi. Ahmet maçında da rakip bir kişi kalsaydı yine kazanabilirdi. Besnikasi şahane bir takım yapmış. Daha önce 3 takımıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaran 3 farklı takımla Besnikasi çok iyi transferler yapmış ve bireysel performanslar da çok üst düzeydeydi. Daha ikincilikten Süper Lig'e, birincilikten Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım. Pek çok yeni transferi bir arada ilk kez oynuyor. Bu kadar etkileyici bir mücadele, bu kadar iyi bir takım savunması çok saygı kazandıracak bir şey. Ahmet deplasmanı herkes için kabus olacak muhtemelen. Beşiktaş lider olma şansını kaçırdı. Ama işte söylediğim gibi onun gerekçeleri var. Fenerbahçe moral olarak biraz toparlandı. Yani hem İrfan Can'ın hem Kerem'in taraftarla barışma maçıydı adeta. Greenwood kalitesine yakışan işler yaptı. Vedat Muriç'e 4 gol atıp bu takımın birinci santraforu benim mesajını yolladı. Ama Beşiktaş hala bu ilk 6 haftalık performansta 4 büyükler arasında en avantajlı takım durumunda. Çünkü Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi. Onu unutmamak lazım. Taraftarı açısından en sinir bozucu oyunu oynayan takım Galatasaray'dı. En sarsıcı skoru da moral açıdan Galatasaray aldı. Ben burada önüme sosyal medyadan düşen yorumlar üzerinden konuşuyorum. İsmini de vermeyeceğim zaten. Yakından takip eden insanlar anlayacaktır kimin ne dediğin. Yok, Dursun Özbek, Okan Buruk'un telefonuna çıkmadı. İşte, teknik direktör arıyorlar, kalemi kırıldı falan. Haberini yapan adamların dün Dursun Özbek'in yaptığı açıklamadan maçtan sonra Okan Hoca'yı aradım. Moralini bozmamasını söyledim. Ertesi gün tesislerde buluştuk laflarını. Böyle yalayıp yutup rahat rahat yayın yapmasına da hiç utanmamasına da çok şaşırıyorum. Çünkü ben hala şaşırıyorum. Salah transferi Trabzonspor'un hayata dönüş transferiydi. Çok önemli oyuncular kaybetmişti ama bütün şehri birleştiren bir transfer olmuştu. Kafalardaki soru işareti de aynı ciddiyet ve aynı konsantrasyonla, aynı beceriyle oynayıp oynayamayacağıydı. Okan Buruk'un takımının Salah'ın özelliklerini unuturcasına kendi kalesinden 70 metre ileriye çıkan savunma hattını daha dakika 4'te cezalandırdı. 3 gol bir asistle

0: maçın yıldızı oldu. Bunda Galatasaray'ın taktik planındaki hatanın da rolü büyüktü. Ama adam büyük futbolcu, futbolcu kere futbolcu, maçın her dakikasını aynı ciddiyetle oynayıp her topu doğru kullanıyor. Hiç kimseye de hava attığını falan küçümsediğini, rakiple polemiğe girdiğini, hakemle konuştuğunu falan da görmüyoruz. Trabzonspor tekrar şampiyonluk havasına girdi. Bu arada hem Kulüpler Birliği Başkanı hem de Trabzonspor Başkanı olan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından da çok rahatsız oldum. Gaddar Savic'in kırmızı kartlık hareketini hiç gündemine almayan başkan, skor 4-0 iken 87. dakikada olan kırmızı kartlık pozisyon için 30 yaşındaki Batuhan Kalağı yerden yere vurdu. Bu olmuyor. Yani hem Serdal Adalı'nın hem Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalarda sadece kendi aleyhlerine olan hataları konuşmaları spor adamlarına yakışmıyor. Bu arada Trabzonspor'un bir büyük futbolcusu da sessiz sedasız takımın orta sahadaki patronluğunu eline almış durumda. Arap Yarımadası'ndan gelen futbolcuların fiziksel olarak kendilerini toparlamaları için zamana ihtiyacı olsa da Fabinho ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu Salah gibi her müsabakada gösteriyor. Tam bir denge unsuru. Büyük kalite, çok doğru pozisyon alıyor. Hem savunmada hem çıkışlarda muhteşem işler yapıyor. Bu arada bir de Saviola'ya parantez açmak lazım. Yani topun üstüne basarak Salah'ı attığı çalım jeneriklik bir çalımdı. Trabzonspor tekrar havaya girdi. Fatih Tekke şimdi düşünsün. Ya bu takımı ben böyle oynatabilir miydim, oynatamaz mıydım? Bir iki dokunuşla Thomas Reis bu çıkış maçında, tekrar ortak olmak maçında farkını ortaya koydu. Thomas Reis'i mutlu ve eğlenirken gördük, rahat gördük. Fatih Tekke'yi hiç böyle görememiştik. Trabzonspor'un da çok iyi kadrosu var. Harikulade bir yarış bizi ligin kalan kısmında bekliyor kardeşim.
1: Sevgili Hakan Can Üstadım'la birlikteyiz. Zamanı paylaşıyoruz. Hakan abi, bu senelik farklı olacak izlenimi alıyor musun? Yani mesela Ahmet Spor'un Galatasaray'ın 4-0'lık mağlubiyeti, Ahmet'in 3-2'lik Beşiktaş galibiyeti. Yani ben bu sezon bildiğiniz liglerden farklıyım imajı verdi mi sana?
0: Verdi tabii canım. Yani bir defa Beşiktaş'a Trabzon yarışta 4 senedir onları hiç görmüyorduk. Hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un yarışa girmesi demek ligde hem tansiyonun hem kalitenin yükselmesi, çekişmenin artması demek. Özlemişiz böyle bir yarışı. Ahmet'e ayrı bir parantez açmak lazım. Tabii Ahmet İsa'da hep böyle başarılı sonuçlar alacaktır diye tahmin ediyoruz ama onlar şimdi lig Beşiktaş hem Trabzonspor yenen bir takım olsalar da bu yarışın içinde olma ihtimalleri yok. Galatasaray ile Fenerbahçe biraz toparlarsa eğer bu yarış son 5-6 haftaya kadar en az 3 takımla sürermiş gibi geliyor bana. Söyleyeceğim bu kadar, ne söyleyeyim yani çok.
1: Peki bugün Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı var. Fenerbahçe yeni kadrosuyla, yeni yapılanmasıyla Beşiktaş'la geçen yılın acaba rövanşını alabilir mi?
0: Vallahi hiç bilmiyorum yani ben Beşiktaş'ın yaptığı transferlerden ve oynadığı oyundan haberdar değilim. Beşiktaş'a ilişkin bildiğim en önemli şey harikulade bir koçları var.
1: Alimpiyeviç.
0: Evet.

0: Beşiktaş'ta işte hedefleri büyük olduğu için kaliteli bir kadro kurmuştur. İnşallah çok keyifli, son saniyeye kadar giden gelen bir müsabaka olur da basketbol severler keyif alır.
1: Peki abi sence bu sene Süper Lig'deki teknik direktörlerin üzerindeki baskı biraz erken mi başladı?
0: Ne baskısı be abi?
1: Yok mu?
0: Fatih Tekke kendi baskısını kendi kurdu. İsmail Kartal 7 tane ilaç kullanıyormuş abi. Yani normal bir şey değil bu. Biraz rahat olmak lazım. Yani bu 7 tane ilaç kullanmak için kulüp içindeki herkesten şüpheleniyor olmak lazım. Ya da şey, yani konuşamıyor olmak lazım bazı gerçekleri. Baskıyı kendileri yaratıyorlar. Okan Buruk üzerindeki baskı da zaten geçen senenin devre arasından beri devam ediyor. Oysa çok rahat. Baskıyı yönetemiyorsan başka bir iş yap abi, emekli ol. Yani bunların hepsi de bizim standardımıza göre zengin insanlar. Ne baskısıymış? En iyi oyuncular onlar da. En iyi maaşları onlar alıyorlar. En çok isen taraftar onlar da. Yorumcular arasında amigoları var. Yani sürekli destekleyen, kulübün hakkını savunan, sözüm ona muhabir, görüntülü insanlar var. Ve şey, şikayet ediyorlar. Yönetin kardeşim süreçlerinizi. Baskıymış. Baskı değil, keyif. Onların yerinde olmak isteyen yüzlerce teknik direktör var. Ya o baskıyı biz yesek de, şu takımı biz çalıştırsak diye. Saygısızlık ve terbiyesizlik yapanlara da açsınlar mahkemeleri. O küfredenler, terbiyesizlik edenler bedelini ödesin. Haksız mıyım?
1: Haklısın.
0: Ya baskı çokmuş üstlerinde.
1: Ama çok fazla teknik direktör kıyım olmadı mı çok erken?
0: Kıyım falan olmadı ya.
1: Nasıl ya? Gaziantep gitti,
0: İki
1: Eyüp
0: teknik
1: gitti.
0: direktör istifa etti.
1: İki tane de görevine son verildi.
0: Yani 8-0'lık mağlubiyetin ardından istifa eden Özcan Polat'ın istifasının kabul edilmesini haksızlık olarak mı değerlendiriyoruz?
1: Yok, haksızlık olarak değerlendirmiyorum da.
0: Bu bir kıyım değil yani. Adam istifa etti. Antep'teki teknik direktör tercihi de yanlıştı. Geçen sene geldi. 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Sezona bence skorlar açısından iyi başlamasına rağmen herhalde içeride bir şeyler oldu ki onu gönderdiler. Yani 3 tane istifa var. Biri de değişmedi. Aslında birincisi de değişmemişti. Fatih Tekke'nin de istifası kabul edilmemişti. Yani 9 kişi kaldığı müsabakada aldığın kötü skorlu mağlubiyetin ardından istifa etmek, yönetimle görüşmemek, İsmail Kartal'ın yönetimle görüşmeden, bilgi vermeden istifa etmesi falan, bunlar acayip acayip işler. Yani duygularına kapılmış gidiyorlar. Ben teknik direktör olurken melankolik mi değil mi ona da bakarım yani. Şey, bu çok acayip. Yönetimleri de zor durumda bırakan bir şey.
1: Peki.
0: Kıyım dedin ya.
1: Ya çok güzel ya, ya o zaman bir psikolojik bir şey, böyle Kudel testinden falan geçireceğiz herhalde artık teknik direktörler. Aa.
0: Rahmet devam edelim ya. Devam, devam. Ben
1: Peki.
0: sor, ben sorayım.
1: Estağfurullah. Abi son olarak Fransa maçı.
0: Çok zor maç. Çok zor maç. Ya Fransa'nın kadrosuna bakıyorsun. Midene kramp giriyor. Zidane'da 4 seneliğine geldim. Dışarıda kalanlar beni üzüyor ama o yüzden tribünde adam istemiyorum. 23-24 kişilik kadrolar seçiyorum demiş. İyi başlamamız çok önemli. Yani bu adam bizi C kategorisinden buralara getirdi, Monte'ye. Ya keşke B kategorisinde mi kalsaydık diyorum yani. Bu milli maç arası şey açısından da, Monte'ye açısından da çok kritik bir anlam ifade edecekmiş gibi geliyor. Fransa'yı daha

0: Önce yenmiştik evimizde. Ama bu Fransa ile o Fransa, yani o Fransa da muhteşem bir Fransa'ydı. İnşallah iyi bir skorla çıkarız. Kocaeli taraftarı gerçekten çok ciddi bir itici güç futbol oynanırken. İnşallah sadece sahanın içinde kalarak, oyunda kalarak takımımıza en iyi desteği verirler. Benim asıl endişeyle beklediğim maç ise Galatasaray-Barcelona. Abicim nasıl bir takımdır bu ya?
1: Barcelona beni çok endişelendiriyor abi. Sonrasında böyle bir Özhan Pulat efekti olabilir yani. Çok net söylüyorum.
0: Her şey olabilir. Adamlar olağanüstüler.
1: Ya bir de acımasızlar abi. Çirkin bir acımasızlıkları var. Yani hani ya 3-0 oldu hadi bir ara verelim bak ayıp oluyor falan modları da yok yani. 6, 7, 8 gidiyorlar.
0: Yani Hansi Flick de şey demiş, Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma 10 gol atacağız ama kime bilmiyorum falan gibi bir açıklama yaptığı söyleniyor. Galatasaray'ı kastederek değil ama yani iki maçtan da inşallah başarıyla çıkarız.
1: Pisliksin Hansa Filik
0: Kur'an çekildiği zaman ilk de Barcelona gelmişti galiba
1: Evet abi, maalesef. Yani hangi düz taban çektiyse kurayı.
0: şey çekti işte.
1: Biliyorum biliyorum biliyorum. Espri yapıyorum.
0: O Arsenal'de işte final maçında sakız çiğneyerek seremoniye gelen Süper Kupa finali miydi? Yok hayır, o Real Madrid'deydi. UEFA Kupası finalindeki rakip şey diye birisi de yazmıştı, intikamını 26 sene sonra aldı diye.
1: Tabii canım, çektiği kuraya baksana abi. Barcelona, Paris, Saint Germain. Yani abi çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum yanaklarından.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kal kardeşim.
1: Saygılar. Efendim mesajlar var, hızlı hızlı okuyayım. Günaydın demiş Dinç Tekser'den gelmiş bir tane daha. Günaydın abi, fonlara para yatıranlar kısa zamanda yüksek para kazanmak için yatırdı. Yani uyanık peşindeydiler. Su testisi su yolunda kırıldı diye bakıyorum ben. Zamanında Sülün Osman mahkemede aslında onlar uyanıklık yapıp beni dolandırmaya çalıştı. Ben onları dolandırdım demişti. Lyon'dan selamlar abi, Selçuk ben. Öncelikle yeni işin hayırlı olsun, Allah utandırmasın abi. Türkiye'de küçüklüğümde babamın durumu çok iyi olmasına rağmen aile tarafından tutumlu olmayı, okuduğumuz okul tarafından tutumlu olmayı öğrendik. Bence biz tutumlu olmayı kaybettik. Evet abi, biz cep telefonumuzla, evimizle, arabamızla hava atmaya çok ama çok meraklıyız. Günaydın Emre Bey, dünyanın neresinde 1'e 20 helal kazanç olabilir? İnsanoğlu bunu hiç akıl edemez mi demiş. Hocam bedava peynir, kahve, bedava peynir fare kapanında olur ancak. Emre Bey selamlar. Bahçeşehir trafiği alt üst olmuş durumda. Yol yapacağız diye bu işkenceyi daha ne kadar çekeceğiz? Okulların açıldığı tarih belli. Bu işi hızlandırmak bu kadar zor olmamalı. Herkes birbirine giriyor. Herkes kendi kuralını koyuyor demiş. Eyüp'ten gelmiş. Ya biz bu noktada hiç fizibilite yapmıyoruz ki. Orban kiralık diye biliyorum. Biz bu Orbanlar gibi niçin Orbanları bulamıyoruz? Hadi her şeyi üretmeyi bıraktık, dışarıdan alıyoruz. Futbolcu üretmeyi de mi bıraktık demiş. Bıraktık hocam, Ahmet Öztorun'dan gelmiş. Devam edelim. Kral alana kurban. Ne adam değil mi Orban? Hemen almak lazım. Atsın bize İban demiş. Yunus Balyer'den gelmiş. Yunus Balyer bölgede Manisa'da bir okula düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili bilgileri aktı. Bunu da söyledim. Ayrıntılarına da bakacağım dedim. Bakıyorum da. İyi yayınlar Emre Bey. Tarkan Bey, Ahmet Spor'un ilk 6 haftalık istatistikleri konusunda bilgisi varsa sorarız Özgür Güllü. İlerleyen süreçlerde 3 hafta 5 hafta sonra yine bizlerle olabilir. Şimdi değerli bir dostumdan gelmiş. Sizin bu yorumu size bırakıyorum. Yani yorumu sizin değerlendirmeye almanızı istiyorum. Hüseyin Akar'dan gelmiş. Diyor ki Hüseyin Bey, ya biz ne dinliyoruz? Yapmayın, bu kadar da olmaz. Bana göre Radyo Gol'ün, bakın bir daha okuyorum burayı. Bana göre Radyo Gol'ün en kötü program yapan radyocusu sensin Emre Tilev. Bu duyduklarımızı 5 saniye sonra silinecek hafızamdan. Sayende sabahları artık çekilmez oldu. Can atıyoruz Doğan Öncel gelsin diye. Şimdi benim bu değerli dosta ne yanıt vermem gerektiğini siz bana yazın. Hani diyorsunuz ya bazen, emret ile

0: Sen çok sinirleniyorsun, öfkeleniyorsun. O yüzden de bu değerlendirme. Siz yazın, sizin yazdığınızı okuyayım. Anladınız mı? Ben yorum yapmayacağım bu arkadaş yani. Yani bilimi anlattığımız, her gün sabahleyin 7-8, toplamda bir hafta içerisinde 49 konuk bağladığımız, Okan Üniversitesi'nin dekanından Marmara Üniversitesi dekanına, Cerrahpaşa Üniversitesi'nden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne, akademisyenler, SPK liderleri, fonları konuştuğumuz, bankaları konuştuğumuz, hayatın içerisindeki her şeyi konuştuğumuz, sporun dışında astrolojiden adeta tuvalette neler yapmamız gerektiğine kadar anlatan bir gastroenterolojik kadar giden bir süreçte ben sizce bu yorumu hak ediyor muyum? Bak, hak ediyorum diyorsanız vallahi bırakacağım. Yapmayacağım ya bir daha radyoda yayın. Çok net söylüyorum ya. Nasıl KRT'de de iş buldum. Gider oradan ekmek paramı kazanmaya çalışırım. Ya hocam, bana bari bir şey yapmıyorsun. Bak, bana saygı duymuyorsun. Duyma, hiç önemli değil. Ama abi, bu adamların yorumlarına saygı duy ya. Yani adam yazmış, burası bilim radyosu değil. Anlatabiliyor muyum? Emre Tilev demedim, Emre abi dedim diyor. Ya ne dersen de, istersen emoş de, ne dersen de. Bilim radyosu abi. Ben sizin ve senin gibilerin kafasına soka soka bilimin önemini, Atatürk'ün önemini, ahlaki değerleri, etik kuralları, bilimsel gerçeklerle ancak yürüyor. Çünkü o bilime inanmazsan işte... Gidersin fona, 50 lira param 100 lira olacak diye para yatırırsın. Sonra da o paranın bedelini bana ödetirsin. Ben öderim o paranın bedelini. Bana dersin ki ya Emre Tilev ya, biz battık, devlet bizi kurtarsın. Niye devlet seni kurtarsın? Sürün kardeşim, daha beter ol. Çünkü sen uyanıklık yaptın, o parayı oraya yatırdın. Uyanıkça oradan para kazanmaya çalıştın. O yüzden sen gidersin tarikatlara, onlara, bunlara peşinden sürüklenirsin. Allah'ın sana gönderdiği kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'den bir tane ayet okumazsın. Ona inanmazsın ama oradaki din bezirganına inanırsın. O yüzden seni kurtaran, senin bu ülke için ortaya koyduğun görüşlerinin bugünkü anahtarı olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bugün söz söyleme cesareti gibi bir ahlaksızlık içerisinde kaybolursun. Hocam, ben burada bana izin verildiği sürece bilimi anlatmaya devam edeceğim. Sen eğer dansözlü arıyorsan her yere gidebilirsin. Başka her yerde var. Bak, müzik çal. Bir sürü müzik radyosu var. Çal, orada arabanın başında hop zıpla hoplayıp zıplarsın. Ben bilimi anlatacağım hocam burada. Anlatmaya devam edeceğim. Bilim insanları bana değer verip de bu radyoya bağlandığı sürece bilimi anlatacağım. Çünkü ben insanlık tarihinin doğru işlemesinin bilimden geçtiğine inananlardanım. Bilim olmasaydı 17. yüzyılın sonunda James Watt buhar makinesini icat etmeseydi sen bugün hala taş adamdın. Eğer bugün Marconi radyoyu 1901'de icat etmeseydi yoktun. Popov elektromanyetik dalgaları bulmasaydı yoktun. Einstein MC kareyi bulmasaydı yoktun. Yoktun oğlu, yoktun. Bunların hepsini senin ve senin gibilerin şahsına söylüyorum kıymetli kardeşim. Bak, umarım bunları şahsıma, senin ve senin gibilerin şahsına söylüyorum. Bütün bilime karşı duranların, burası bilim radyosu değil diyenlerin şahsına söylüyorum. Sonra bana diyorsunuz ki niye sinirleniyorsun?
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Birlikteliğimiz devam ediyor. Günaydın sevgili Ali Bilgin.
1: Nasılsın? İyi misin Emre abi?
0: Vallahi iyiyim ama aynı zamanda kötüyüm. Çünkü Manisa'da bir okulla ilgili haberler düşüyor önüme. Habertürk canlı yayınına da bakıyorum. Maalesef Manisa'daki okulla ilgili haberler çok iç açıcı değil. Ama bilgi geldikçe vermeye çalışacağım diyelim. Sen nasılsın, iyi misin?
1: Ben iyiyim Emre abicim. Ben şu anda haberleri izleyemediğimden dolayı, tabii Manisa'da ne olup bittiğini bilmediğimden dolayı şu anda etkilenmiş
0: Ya Manisa'da bir
1: durumda değilim.
0: Okulda bir silahlı eylem oluyor. Eyleme ilişkin olarak da ölü ve yaralıların olduğu iddia ediliyor. Ama son dakika bilgilerini almadan, teyit ettirmeden saldırıyla ilgili bilgi vermek istemiyorum. Ama bir okula silahlı saldırı düzenlenmiş. Yani
1: Allah
0: bugün
1: Allah.
0: Bütün haberlerde de var. Şu anda önümde de açık. Yaralıların olduğu belirtiliyor. Şu an için bir can kaybı ile ilgili bir bilgi yok. Ama yaralıların olduğu bilgisi var. İnşallah daha kötüsü olmaz. Ciddi bir durum olmaz diye ümit ediyorum. Yani bazen hani böyle durumlarda sporu da konuşmak bana zul geliyor. Ama maalesef hayatın içerisinde bu da var. Bunu da konuşmak durumunda kalıyoruz. 5-6 öğrencinin yaralandığı belirtiliyormuş. Son dakika Halk TV'den alıyorum. Şu anda önümde açık. Manisa Turgutlu'da bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Bir şahsın tüfekle ateş açması sonucu 5-6 öğrencinin yaralandığı belirtiliyor. Valilikten bir açıklama yapılmış. Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yakın bir alanda silahlı ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup ekiplerimizin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna gelişmeler hakkında bilgi verilecektir demiş. Bilinmeyen bir nedenle silahla saldırı düzenlenmiş. Halk TV'den de Dinçer Gökçe'nin haberine göre 5-6 öğrencinin yaralandığı iddia ediliyor.
1: Yani...
0: Geçmiş olsun diyelim.
1: Büyük büyük geçmiş olsun.
0: Yani hele o Güneydoğu'da
1: yaptığımızda
0: Kahramanmaraş'taki hadiseden sonra böyle bir aklım çıkıyor benim. Okulları, çocukları, geleceğimizi korumamız ve gözetmemiz çok değerli. Sevgili Ali, bir Fransa maçı var. Şimdi biraz Fransa'yı konuşalım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Sen Paris Saint Germain Akademi'de de görev yapıyorsun ve Frans futbolunu da artık yakından takip etmeye başladın. Nasıl bir mücadele bekliyor bizi?
1: Tabii şu anda biraz daha giriş yapıyoruz. Biz de alışma sürecindeyiz Emre abi. O kadar didik didik Fransa futbolunu daha henüz edemedik. Ama tabii bildiğimiz, tanıdığımız oyuncular, dünya futbolunda yeri olan bir Fransa'dan bahsediyoruz. İnanılmaz yetenekler geliştiren bir Fransa'dan bahsediyoruz. Bireysel anlama döktüğünde neredeyse üst düzey kulüplerin hepsinde 3, 4, 5 tane Fransız oyuncu görüyorsunuz. Bu da aslında altyapıda nelerin doğru yaptığını, nelerin doğru gittiğini gösteriyor. Fransa'ya karşı nasıl bir maç bekliyorum? Aslında haddimizi bilerek oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fransa'ya alan verdiğin anda o lisesiyle, Mbappe'siyle, Dembele'siyle sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Ama kolektif olarak hareket edersek, onların avantajını dezavantaja çevirirsek bu maçtan galip gelme ihtimalimiz de var. Çünkü Fransa'nın evet üst düzey oyuncuları var ama kolektif oyunda bilhassa dönüşlerde sıkıntı olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bizim milli takımımız Dünya Kupası'nda bu kadar başarısız olduktan sonra sen bir değişimin tetiklenmesi gerektiğine inananlardan mıydın? Yani Montella ile mesela yollar ayrılabilir miydi?
1: Yani tabii bu biraz geriden...

0: Kaldı. Birazcık daha sakinleştik diye düşünüyorum. Burada tabii ki sonuçlar etkili olacak. Şimdi beklenti bir de gerçekler üzerinde de yorumlamamız gerekiyor. Şimdi Türkiye milli takım kaç tane oyuncusu bir Dünya Kupası'na katılmıştı? Bunun üzerinden de yürümemiz gerekiyor. Tecrübe anlamında bence böyle kupalar çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuna döndüğünde de nitekim onu gördük. Biz aslında oynadığımız oyunlarda her zaman için üstün ama biraz fevri davrandık. Yani turnuva tecrübesi eksikliğini de yaşadık rakiplerimize karşı. Monteyan tabii geçen senelerde Türkiye'ye kattığı bence olumlu şeyler de oldu. Nitekim Uluslar Ligi'nde A grubuna taşıdı, Dünya Şampiyonası'na taşıdı. Evet, iyi bir jenerasyon ama bunu da birlikte bir yerde harmanlayıp kolektife çevirmen gerekiyor. Bence bunu başardı. Tabii gelecek sonuçlar bu süreci etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü insanların aklında hep bir Dünya Kupası olacak. Olası kötü sonuçlarda tekrardan Montella'nın bu konuda istifası beklenilebilir.
1: Peki, özellikle Fransa, İtalya ve Belçika çok zorlu bir grup. Ama diğer taraftan bu grupta da kendimizi test etme imkanı da yakalayacağız. Genç jenerasyonuz, yeni bir jenerasyonuz değerlendirmeleri yapılıyor. 2004, 2005, 2006 doğumlu çok fazla oyuncumuz var. Sen Türk milli takımının geleceğini nasıl yorumlarsın?
0: Yani istenilen gelişimi kaydederse ben Türkiye milli takımından iyi sonuçlar parlak görüyorum aslında. Ben gruba döndüğümde evet Fransa belki favori ama İtalya ve Belçika ile eşdeğer olduğumuzu düşünüyorum. Hatta İtalya'dan belki üstün de olabiliriz. Neden? İtalya futboluna baktığımız zaman onlar da aslında bir değişime, bir gelişime girmesi gerekiyor. Çünkü son Dünya Kupası'na katılamadı biliyorsun Emre abi. O yüzden bu da aslında İtalya'nın eski bir İtalya olmadığını gösteriyor ve bize döndüğümüzde bireysel anlamda iyi oyuncularımız var ama bunu birlikteliğe çevirip, kolektifliğe çevirip, takım oyununa çevirdikten sonra ben bu gruptan iyi sonuçlar bekliyorum. Dediğim gibi Fransa grubun favorisi ama İtalya ve Belçika'yı geride bırakabileceğimizi düşünüyorum.
1: Sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Fenerbahçeli eski futbolcu. Ali, 8-0'lık galibiyet bir şeylerin taşması mı, öfkesi mi, yansıması mı? Yoksa 8-0'lık galibiyet Eyüp önünde alınmış o olası bir galibiyet mi? Yani rakip çok güçsüzdü, böyle bir galibiyet mi geldi? Yoksa taşlar yerine oturdu mu Fenerbahçe'de?
0: Yani bir kere Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Süper Lig'de 8-0 galip geldiğiniz zaman bu skoru kim olursa olsun indirgememiz gerekiyor. Çünkü 8 tane gol atmanız gerekiyor. Şekli şemaline de baktığınızda kompakt, aslında istenilen hırsı, temposu yerinde olan bir Fenerbahçe izledik. Tabii ki burada da bilhassa geçen haftanın Roma'dan sonra o kaotik ortamdan çıkılması için bu skor çok önemli olacak. Belki bunun da bir öfkesi sahaya yansımış olacak. Ama buradaki tabii ki en önemli faktör istikrar olacak. Milli araya girmeden önce böyle bir skorla, Eyüpspor'u tarihi bir skorla 8-0'lık 3 puanı alıp milli arada tekrardan belki o kaotik ortamdan uzaklaşıp daha istikrara doğru yürüyen Fenerbahçe için çok önemli bir skor oldu. Tabii insanların Eyüpspor'u kötü rakip olarak lanse etmesini de kabul etmiyorum. Süper Lig ekibi 8-0 kazanıyorsun. Bu Eyüp'ten ziyade bence Fenerbahçe'nin o günü ortaya koymuş olduğu performanstan kaynaklanıyor.
1: Beşiktaş Ahmet maçında Ahmet'in Orban'la ortaya koymuş olduğu performans ve bundan önceki oyunu sence tesadüfi mi yoksa gerçekten çok iyi bir kadro mühendisliği mi yapılmış? Ne dersin?
0: Yani ilk etapta tabii Ahmet'i tebrik etmek gerekiyor. Şu anda Süper Lig'in lideri. Burada tabii teknik direktörün de bence önemli bir payı var. Arnavut bir teknik direktör, tecrübesi olan bir

0: Teknik direktör daha fazla Belçika'da Anderlecht gibi çalışmış bir teknik direktör. Yani futbolu nasıl oynanması gerektiğini, ne yapması gerektiğini bilen bir teknik direktörden bahsediyoruz. Bunu da sahaya yansıtıyor. Tabii haddini bilerek de oynuyor aslında Ahmet. Beşiktaş'a karşı izlediğim şablon onu gösteriyor.
1: Bir de şehirde sahiplendi değil mi? Yani Ahmet'i şimdi

0: bilet talebi varmış ve çıktığı anda biletler tükeniyor. Kara borsada 5 katına bilet buluyorum diyor.
1: Tabii şimdi bu sonuçları belki ilk etapta Ahmet Sporlular da beklemedi. Skorlar iyi gittikçe bu sefer takıma olan ilgi artmaya başlıyor. Şehirde bir sahiplenme çıkıyor. Ama stada baktığımızda muhteşem zemin, muhteşem taraftar, dolu. Aslında futbolun gerektiği bütün kriterler uygulanıyor Ahmet'te. Bir de bunun üzerine tabii sonuç eklenince o zaman bazen 500 bin bilet bile yetmeyebilir. Emre abi, o yüzden stat kapasitesini nereye taşıyacaklarını bilemiyorum. Ama şunu da tabii göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu bir momentum. 6. haftadayız. Evet, Ahmet lider ama bu 6 maçın 4'ünü de içeride oynadığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kadro genişliği ne kadar, bunu ilerleyen zamanda göreceğiz. Şu anlık bence Ahmet doğru işler yapıyor. Sağdaki oyunu bilhassa Orban, Bellas, Sabia'ydı galiba. Bunlar üzerinden hücumsal anlamda hep etkili, tehditkar oluyor. Burada tabii Beşiktaş'ta bence Nübel'in belki kötü gününe rastlaması. İki tane uzaktan gelen şut Ahmet'i 2-0 öne geçirdi. Beşiktaş'ın 2-1'i yakaladıktan sonra acaba bu maç döner mi derkene Nübel, Salih hataları üst üste geliyor ve maçı 3-1'e getiriyor Ahmet. Burada tabii Beşiktaş'ın hafta arasında oynadığı Marsilya maçı etkili olmaya başlıyor. Çünkü Beşiktaş'ta burada hem fiziksel hem de mental yorgunluk birazcık daha ortaya çıkıyor. Bu da etkili olduğunu düşünüyorum. Ama Ahmet'in göstermiş olduğu performansı da yine tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Ali'cim.
1: Emre abicim, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Yeni görevinde de başarılar diliyorum.
0: Eyvallah.
1: Yakın zamanda görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, sevgilerim ya.
1: Görüşürüz efendim.
0: Evet, burada tabii şöyle bir değerlendirme yapılıyor. KRT televizyonunu Kıbrıs televizyonu zannedenler olmuş. Yok, Türkiye'de yayın yapan bir televizyon KRT. Ve o yüzden de Türk televizyonu, yani Kıbrıs televizyonu ile alakası yok. Bana mesaj atan dostlardan: Manisa'daki okul saldırısını sık sık vurguluyorum. Turgutlu da meydana gelmiş. Günaydın Emre abim, bu benim fikrim. Bence 8-0'lık skor hoca kovdurmalık bir skor diye düşünüyorum. Neden? Siz bugün Eyüp'e 8 tane atıyorsunuz ama 2 hafta sonra 1 puan kaybında daha çok size sorulmaz mı? Eyüp kolaydı, attın 8 tane. Buradan nasıl puan kaybedersin diye, demiş bir değerli dostumuz. Devam edelim. Maltepe'den Bayram ben. Sizin bilme verdiğiniz değer gerçekten takdire şayan. Meyve veren ağaç taşlanır. Sizin radyoculuğunuz ve spikerliğiniz haricinde geniş çevrenizle her kitleye hitabınız bozuk zihniyetli kişileri rahatsız ediyor. Daha çok rahatsız olacaklar. Özellikle Aydın'daki Hasan hocamın sağlık hakkında verdiği bilgiler bizi çok mutlu ediyor, demiş. Teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili Emre Tilev, yayının ilk saatinde oğlunuzun size beni niye devlet okuluna göndermedin de özel okula gönderdiğin cevabı bu haber. Çünkü ne yazık ki özel okullara göre devlet okullarında sadece bu olay nezdinde değil, çok büyük güven zaafı ve bunların içinde sadece silah değil, yasaklı madde satışı, okul önlerinde bıçaklı. Evet abi, zaten bütün veliler bunu düşündükleri için özel ya da işte daha iyi bir İngilizce, daha iyi bir eğitim düşüyle bu kadar paraları verip çok ciddi bir zorlanmanın içerisine dahil oluyorlar. Yani belki de en çok zorlandıkları nokta evlatlarının okul paralarını biriktirip onlara doğru bir geleceğe sunabilmek. İşte bugün Manisa'da olan olay gerçekten çok değerli ve çok önemli. Başka kimden gelmiş değerli dostlar? Şöyle demiş: bu nasıl tezatlık? Hem Atatürk'ü övüyorsun hem de Kur'an-ı Kerim'den ve dinden bahsediyorsun. Ya hocam, sen nasıl? Ya bak, size bir şey söyleyeyim mi saygıdeğer dostlar? Yani bazen bu radyoda çıldırmamak için böyle Prozac üstüne mesela böyle şey antidepresan ama 3-4 tane falan almak lazım. Yani şimdi bu dinleyicinin yazdığı mesajı okusan var ya, muhtemelen hepiniz çıldırırsınız. Anlatabildim mi? Yani ah be hocam ya. Bazen İlhan abiye söylüyorum, diyorum ki ya bu mesajları okumak kadar beni sinirlendiren ve geren bir durum yok, diyorum. O da diyor ki oku, dinleyicinin fikirleri çok önemli. Sonra kendi kendime diyorum.

0: ki hakikaten çok önemli. Yani dinleyiciyle birlikte interaktif bir yayıncılık felsefesi benim için de çok önemli ve çok değerli diyorum. Ve bütün o, ama arada işte bak mesela şöyle bir mesajı, ya mesela sabah geldiniz 6.30'da, anlatıyorsunuz, yıllardır size öğretiler var, bu öğretilerle beslenmişsiniz ve sonra adamın biri geliyor ve yani hiç görmediniz, belki eğitim seviyesini hiç bilmiyorsunuz, hangi noktada olduğunu bilmiyorsunuz, kültür seviyesini bilmiyorsunuz, okuyup okumadığını bilmiyorsunuz, ama attığı bir mesaj sizi sinirlendirebiliyor. Aslında burada çuvaldızı kendime mi batırmalıyım? Yani baba çok mu dikkate alıyorsun demeliyim kendime, yani gerek yok baba bu kadar onu dikkate almaya. O zaman da acaba dinleyiciyi değersizleştirir miyim diye düşünüyorum. Çünkü öyle dinleyici oluyor ki, öyle aklı başında, nükteden, muhteşem, hatta ve hatta benden çok daha iyi bakış açılarını ortaya koyan yaklaşımları oluyor. Bu tezat içerisinde bazen sıkışıyorum, biliyor musunuz?
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam bitti.
6: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Özlem Koza ile birlikteyiz. Özlemcim, günaydın, hoş geldin.
7: Hoş bulduk Emre, günaydın, iyi yayınlar.
6: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada geçmiş olsun. Özlem'in kardeşi yarın önemli bir operasyon geçirecek diyelim. Ve
7: teşekkür ederim.
6: Rabbim şifa versin. Sevgili Özlem, bu fonlar adeta her şeyi darmadağın etti. Az önce SPK'dan da sevgili dostum Doktor Bora Yargıç'la bağlantı yaptık. O da anlattı ama ekonomik veriler gelecek günler için neler söylüyor? Fed'in faiz oranını birazcık arttırması altında bir sarsıntıya yol açtı belki ama neler söylersin sen ekonomik veriler üzerine?
7: Ekonomik veriler üzerine şeyi konuşmuştuk zaten aslında. Yani bu astroloji dışında söylüyorum. Gerçek anlamda böyle hani borsada hem fırsatlar var hem tehlikeler var kısmını konuştuk. Özellikle şişmiş olanlar tarafıyla alakalı olarak. Hani bunların aslında çok da benim açımdan sürprizli bir tarafı olmadı. Onu bir söylemek istiyorum. Diğer taraftan da astrolojik olarak da böyle bir riskin olduğunu aslında geçen hafta da yayında da konuşmuştuk. Yani hani bir Venüs retrosuna giriyoruz. Bununla ilgili geçmişte çok ciddi anlamda finansal sorunlar olmuş. Ama tabii yani bu şu andaki problem biliyorsun bir tek Türkiye'de böyle bir şey oldu. Bunun dışında ciddi anlamda borsada, dünya borsalarında yükselişler gördük. Ama ben orada da risk görüyorum. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Çünkü artık birazcık şey tarafındayız böyle. O kadar çok bir manipülasyon durumu var ki özellikle altın üzerinde. Çünkü biliyorsun ciddi bir enerji krizimiz var. Bir uzatılan savaş var. Bu savaş da sanki artık şey savaşı gibi görüyorum Emre ben. İki kişi karşı karşıya oturmuşlar da hadi savaşıyoruz yok barışıyoruz. Birazcık oynayalım da şu insanların parasını mı alalım acaba mı diyorlar gibi insanı düşünüyorum.

0: düşündürüyor. Çünkü hani bu savaş da bir tuhaf bir hale büründü bence. Çünkü taraflara bakıyorsunuz, özellikle Amerikan tarafı, işte ben bugün öğleden sonra görüştüm, oturacağız biz masaya, kararı ben vereceğim diyor. 2 saat geçmiyor, ben diyor onunla ne otururum masaya diyor. Karşı taraftan İran
1: Dengesiz değil mi?
0: çok dengesiz bir durum var ve biz bu mevsim haritalarına girerken değişkenlikten bahsetmiştik. Hatta ben biraz bugün ondan bahsedeceğim. Çünkü biliyorsun bir ekinoks geliyor. Yarın ekinoks, 3 aylık harita yine aktif olacak. Ayın 23'ü ile birlikte ekinokstur. Gece gündüz eşitliği ve kışa girene kadar ki bu sonbahar haritasında neler var? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum ki önümüzü görelim. Çünkü biliyorsun ekonomide de aslında hani çeyrek çeyrek dediğimiz şeyler 3 aylık dönemleri kapsar. Ve benim bu bahsettiğim bu 3 aylık dönem astrolojide sonbahar ama ekonomide son çeyrek olarak adlandırılan döneme denk geleceği için ben burayı önemsiyorum. Ve bir de önümüzde hemen ayın 26'sında Koç Dolunayı var. Bütün bunları birleştirdiğim zaman zaten ekonomiyle ilgili önümüzdeki özellikle bu Dolunay'la birlikte ki Dolunaylar ekonomi astrolojisinde aslında bir şeyin görünür olması, tamamlanması zirve noktasını anlatır. Tabii bu her seferinde böyle çalışmaz. Ancak şu anda üst üste baktığımda ki bu astrolojik göstergeler bunun dışındaki ekonomik verilerle de birleştirdiğim zaman ayın 26'sındaki Koç Dolunay'ını biraz daha böyle şey olarak görüyorum ben. Yani ben en azından elimdeki bulundurduğum hisseler ya da ne varsa elimde bir kırılım geldiyse bir kar alma yoluna gideceğim. Kendi açımdan bahsediyorum. Hani profesyonellerle çalışanlar için de bunu takip etmelerini rica edeceğim ben. Kimse hani kim nereden neyi alıyor bilemediğim için genel bir konuşma yapıyorum şu anda. Bu dolunay bu anlamda benim sanki kar alma yeriymiş gibi gördüğüm bir dolunay. Çünkü dolunaylar az önce de söyledim. Aslında eskiden ticaret ay fazlarına göre yeni ayda yatırım yapılır. Dolunayda da onun karı alınır şeklinde ilerleyen bir fazdı. Şimdi bütün bunları birleştirdiğim zaman benim önümde gördüğüm ciddi bir, bunu geçen hafta da söylemiştim, girdiğimiz ekonomik anlamda zorlanacağımız bir 3 ay var. Bu seferki haritaya baktığımda Türkiye açısından 3 aylık mevsim haritasında Aslan Burcu yükseliyor Türkiye haritasına ve ufuk çizgisinin üzerinde Jüpiter'i görüyorum. Jüpiter fırsatlarla alakalıdır. Bölgede 3 ay boyunca bölgede belli başlı ciddi fırsatlar yakalayabileceğiz gibi duruyor. Ama aynı zamanda da çok fazla bir ateş elementi olduğu için Türkiye açısından da artık durumların kızışacağını söyleyebilirim maalesef. Hani bu şu anlamda değil, biz de bir savaşa dahil olacağız anlamında değil. Ama ip dalaşı diye bahsedilen durumu çok fazla yaşayacağız gibi gözüküyor. Hemen bu
1: Bu
0: ayın
1: arada küçük
0: 26'da.
1: bir parantez açayım.
0: Tabii.
1: Manisa'da bir okula saldırı düzenlenmişti biliyorsun. Manisa Valiliği
0: Evet.
1: açıklama yaptı. Turgutlu'da lise önünde açılan ateşte 8 kişi yaralanmıştır. Ateş açtığı değerlendirilen kişi de gözaltına alınmıştır dedi. Bir lise önünde meydana gelen hadise, Manisa Valiliği'nin açıklaması, 8 yaralı olduğunu belirtiyor. Ölü yok, hemen altını çizelim. 8 yaralı olduğu vurgusu yapılıyor.
0: Çok geçmiş olsun. Çok çok üzücü. Yani liseler, okullar, yani diyecek bir şey bulamıyorum Emre. Çocuklarımızı, gençlerimizi korumamız çok önemli. Bak bu Koç Dolunay'ı dedik. Koç yöneticisi Mars'ı. 29 derece Yengeç burcunda yerleşmiş bir Mars'ımız var. Aslında bunlarla da alakalı yengeç, ev, yuva, aile, bütün birlikte olduğumuz insanları, sevdiklerimizi anlatır. Burcu yengeç olanlar ya da yükselenin yengeç olanlar şimdi hemen yürekleri sızlamıştır zaten anne benim çocuğum falan diye. Bu 29 derecedeki yerleşke zaten biraz da bunları gösteriyormuş ama ben şu anda tabii hani şey yaptım keşke daha önceden bununla ilgili öngörüde bulunabilseymişim. Tekrardan çok geçmiş olsun diyorum. Bu haberleri takip etmek lazım Emre. Venüs retrosu da geliyor. Geçen hafta bunu da konuşmuştuk. Daha hani kadınlar, çocuklar, bunlarla ilgili zararlı durumlar olabilir. Maden kazaları olabilir. Hani ben tekrar geçen haftayı tekrar ediyor gibi olacağım ama önümüzdeki 3 ay içinde geçerli olan şeyler olduğu için bunlar yeri geldi. Tekrar hatırlatma gereği duymuş oldum bence. Ben de böylece madenlere de dikkat etmemiz gereken bir süreç. Buradan senin aracın

0: Yılına da bunu tekrardan hatırlatmış olayım. Ruhsatta bir sorun var mı? Önlemle ilgili bir sorun var mı? Onların da kontrol edilmesi gereken bir dönem. Ben hemen ekonomik olan kısma geri dönmek istiyorum. Önümüzdeki bu süreç içinde Emre, 3 aylık süreç içinde hem bir Venüs retromuz hem bir Merkür retromuz, arada bir dünyadaki neler oluyor diye baktığımız zaman 3 Kasım'da Amerika'da bir ara seçim, ki bu seçimin de zorlu bir seçim olacağını düşünüyorum. Hani projeksiyon olarak 3 ay arasında. Çünkü hem Merkür retrosuna hem Venüs retrosuna denk gelecek. Karşımızdaki Amerikan başkanının da ne kadar hani tuttuğunu koparmak için her türlü yola başvurabilecek bir tabiatta olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. O yüzden bütün dünyayı da etkileyebilecek bir çalkantı orada olabilir. O yüzden özellikle Kasım ayına da dikkat etmek gerekiyor. Biz ne yapabiliriz? Biraz da onu konuşalım. Tamam, hani ekonomi buralara gidiyor da ne yapabiliriz? Özellikle altınla ilgili söyleyeceğim ben yine. Alım fırsatı olarak gördüğüm yerler buralar. Hani elinizdeki parayı eğer gerçekten işinize yaramayacaksa, elinizdeki parayla yatırım yapabiliriz. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Ancak ben şuraya koydum bir 3 lira, 2 ay sonra bana bu para lazım, ben gideyim bunu yatırayım diyorsanız, bunlar için haritalar çok böyle kaygan zemin, değişken atmosferler var ve can acıtabilecek bir yatırım stratejisi olabilir. Hani bunları da göz önünde bulunarak kendi stratejinizi belirleyebilirsiniz. Ama altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler, buna bakırı da dahil ediyorum ben. Benim bunlar için gördüğüm uzun vadeli konuştuğumu lütfen unutmayalım. Ciddi anlamda ben yükseliş potansiyelinin özellikle 2027 yılında bunu göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü şu anda hemen programın başında bahsettim. Geçen hafta FED 0,25 bas puan bir faiz artışı getirdi. Eğer 2 tane daha getirirse bu yıl boyunca, zaten gelecek yıl bunu düşürmek zorunda kalacak. Bu da tabii ki borsaya yansıyor olacak. Bütün bunları ben hem astroloji hem finans anlamında birleştirerek söyledim. Şimdi biraz da sağlıktan bahsetmek istiyorum. Çünkü Güneş terazi burcuna geçecek ve bir koç yeni ayı var dedik. Koç baş bölgesiyle ilgilidir. Terazi bel bölgesiyle ilgilidir. Yani hem baş bölgesiyle ilgili olan kulak, burun, boğaz, göz, işte beyin, neyse hani bütün başımızda var olan organları dahil ederek bu alanlarda hassasiyet olabilir. Özellikle gözle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bu böyle durumlar varsa bunu ihmal etmeyelim ve bel bölgesi dedim biliyorsun. Denge mekanizması olan bel bölgesi, ağır indirip kaldırmalar, ani hareketler ciddi anlamda sakatlıklara yol açabilir. Hatta bunlar kalıcı bile olabilir. Lütfen dikkatli olalım. Hani böyle Herkül değiliz biz. Yaşım kendimize uygun davranalım, eğilip kalkarken lütfen dikkatli olalım. Bu da önemli. Eklemek isteyeceğim benim çok fazla şey var ama süremiz yok. Emre, senin soracağın bir şey varsa spesifik olarak ben bu kısa kalanda onu cevaplayayım.
1: Yok vallahi Özlemciğim, çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ediyorum o zaman ben de. Bir de bir şey ekleyeyim, bu çok önemli benim için. Bütün dünyada ve Türkiye'de de görebileceğimiz bir halk ayaklanması dönemine girdiğimizi düşünüyorum. Galyana gelmemek lazım. Çünkü Türkiye bölünürse içeriden bölünür, dışarıdan kimse Türkiye'ye bir şey yapamaz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Efendim, bu arada fon gelişmesinde de bir hadise yaşandı. Fon soruşturmasında yeni bir dalga. Sayın Bakan Gürlek'ten açıklama geldi. Yakalama kararı bulunan 15 kişiden 14'ü gözaltına alınmış. Turgutlu'daki okul saldırısında da 8 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de fon soruşturmasında yeni bir dalganın olduğu ve 15 kişiden 14'ünün gözaltına alındığını vurguluyor. Evet, saatler 9.59'u gösteriyor. Artık ona giriyoruz. Ben bugünü noktalıyorum. Ve noktalarken de hepinize sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Ve hep aynı şeyi söylüyorum. Siz bazen böyle garip mesajlar geliyor ve bu beni çok üzüyor, çok da yaralıyor ve çok da kırılıyorum. Hocam, ben bir Atatürk aşığıyım. Ve ben bugün, eğer bu ülkede ezanlar varsa, eğer bugün bu ülkede biz fikirlerimizi özgürce ifade edebiliyorsak, Bugün Süleyman Demirel'in dediği gibi Isparta'nın bir köyünden çıkan çoban Sülü bu ülkede cumhurbaşkanı olabildiyse, biz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşlarına çok şey borçluyuz. Ve işte önüme gelen mesajların bir kısmına sevgili Özlem konuşurken yanıt vermeye çalıştım. Bundan yaklaşık 100 yıl önce yaşamış ve bize çok değerli bir cumhuriyeti armağan etmiş Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le hala bir kavganın içerisine girme akılsızlığını ve bu akılsızlığı pekiştiren, kendinde doğru olduğunu düşündüğü davranış modellemesini arayanları anlamakta çok zorlanıyorum. Ve diyorum ki, bak çok açık ve net diyorum. Hocam, Atatürk'ü sevmiyorsan beni sevme. Atatürk'ü sevmiyorsan beni dinleme. Dinleme hocam. Ben burada onu anlatmaya, cuma günleri Fikret Bayır'ı bağlayıp burada bu ülkenin kurucusunun ne kadar büyük işler yaptığını, ecdadımızın ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya devam edeceğim. Ben bilimi anlatmaya devam edeceğim. Ben öğrenmenin, okumanın, bilim sahibi olmanın, ilim sahibi olmanın ve okuyarak anlamanın ne kadar özel bir şey olduğunu anlatmaya devam edeceğim. Sen eğer bundan mutsuzluk duyuyorsan, ben 92.2'de küçücük bir yerdeyim. Onun dışında 88'den 107. küsüre kadar bir sürü frekans var. Tavsiye ederim. Ama bilime inanıyorsan gel baba. Bağrımda, aklımda, ruhumda, bedenimde, her yerde sana yer var. Hatta başımın üstünde yer var. Seni sırtımda taşırım. Hoşça kal Türkiye.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılım evim.
3: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir.

0: Bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.

0: Kim ne dedi?
1: Dice Futbol'dan herkese selamlar. Kim ne dedi ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi futbol gündeminin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Bu haftaki yorumcum Aydın Cingöz. Aydın merhaba, nasılsın?
2: Merhaba Almira, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Fenerbahçe Eyüpspor karşısında büyük bir gövde gösterisi yaptı. Güzel bir maç izledik. Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 yenilmesinin ardından 8-0'lık zafer ligin devamı adına sence hangi mesajı veriyor? Çünkü biz geçtiğimiz senelerde Galatasaray'ın peşinden puan kaybeden bir Fenerbahçe'ye alıştık. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
2: Aslında sezonun başına gidersek de böyle oldu. Galatasaray Çorum Spor'la berabere kaldığı hafta Fenerbahçe gitti ve Gençler Birliği ile deplasmanda oynadığı maçta öne geçtiği maçı kaybetti. O Fenerbahçe için ve İsmail Kartal için ciddi bir kırılma oldu. İsmail Kartal bölümüne, basın toplantısındaki sözlerine geldiğimiz zaman özellikle bunu bir açmak isterim. Sezon başında da Fenerbahçe bunu yaşadı ve Fenerbahçe'nin tabii kronik bir problem olarak adlandırılan meselelerinden bir tanesi. Yani geriye dönük şöyle zihnimi sorguluyorum. Yani geçen sene böyle çok maçı var Fenerbahçe'nin. Ondan önceki yıllarda aynı şekilde var. Özellikle Galatasaray'la yarışı Galatasaray'a verdiği için Galatasaray örneği sık sık vurgulanıyor. Bu da doğaldır. Hafta sonu cumartesi günü Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği haftada Fenerbahçe açısından Eyüpspor maçı çok kritik hale gelmişti. Bu maçın zaten açık ara favorisi Fenerbahçe'ydi. 8-0'lık galibiyet bekleniyor muydu? Doğal olarak 8-0 zor bir skordur. Çünkü bu takım, yani Eyüpspor'dan bahsediyorum, ligin ilk ya da ikinci haftası olması lazım. İlk hafta galiba Beşiktaş'la oynadılar ve özellikle Beşiktaş'ın oyunu ve temposu çok daha oturmuş bir takım olması rağmen Eyüpspor'u yenmekte bir hali zorlanmışlardı. Yani o Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuşlardı. Buradaki 8-0'lık galibiyet özellikle Fenerbahçe'de, yani ligin devamı

0: Ama açısından tabii ister istemez önemli bir galibiyet oldu. Çünkü Galatasaray'ın liderin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin bu puanı alması, yani 3 puan hanesini yazması, Galatasaray arasındaki puan farkını 6'dan 3'e düşürmesi önemlidir. En azından puan açısından da olumsuz havayı dağıttı. Galatasaray 4 yemiş, sen geliyorsun kendi evinde 8 atıyorsun. İster istemez camiada bir moral de beraberinde getiriyor bu. İşte Vedat'ın 4 tane gol atması, Greenwood'un 2 gol atması, İrfan Can bir gol attı. O da çok uzun süredir eleştirilen oyunculardan bir tanesi. Toplamda bakıldığı zaman bugün, bu arada yani özellikle 5-2 ilk yarı çok tempolu bir oyun vardı. Zaten Fenerbahçe fişi ilk yarıdan itibaren çekmişti. Oyun açısından da yani taraftar stadyumu doldurmuş. Orada şöyle bir motivasyon da vardı, onu da söyleyeyim. Yani stadyumun dolu oluşundaki ana motivasyonlardan bir tanesi bence Galatasaray'ın kaybetmesiydi. Yani bunu da takımın alması gerektiğini düşünenlerdenim. O yüzden Eyüpspor karşısında alınan galibiyet, yani sonuç itibariyle bir 3 puan alıyorsun. Galatasaray'ı da yensen 3 puan alıyorsun. Beşiktaş'ı da yensen 3 puan alıyorsun. Eyüp'ü yendiğin zaman da 3 puan alıyorsun. Sezona lig özelinde söylüyorum. Çok kötü başlayan Fenerbahçe'nin bu milli takım arasına giderken bu 8-0'lık galibiyet, özellikle Galatasaray'ın 4-0 yenildiği haftada bence Fenerbahçe'yi de toparlayan unsurlardan bir tanesi oldu. Bundan sonraki haftaları muhakkak konuşacağız ama Fenerbahçe açısından 3 puan çok kritikti. Bir de zaten hani o soruda var ya Mila, yani işte Fenerbahçe'nin özellikle böyle bir kırılması var. Şimdi 8-0'lık galibiyetten sonra bu sorunun yine ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda kaybettiği takımlar, şampiyonluk mücadelesi veren takımlar olmadılar. Yani 3 aşağı 5 yukarı Eyüpspor düzeyinde birçok takıma karşı da Fenerbahçe'nin önemli kayıpları oldu ki bu kayıplar nasıl kayıplar? Hani son noktaya getiriyorsun, artık galip geldi denecek nokta Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlar vardı. Pazar gününün Fenerbahçe açısından bir telafisi yoktu. Camiayı toparlaması açısından 3 puan önemli ama bir de 8 gollü, coşkulu bir galibiyet Fenerbahçe açısından ciddi bir artı olarak en azından milli takım arasına girerken Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin bu 3 puan hanesine yazdırmasının değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
2: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Günlerden salı, Ahmet Konanç zamanı. Gündeme dair konuları, ayrıntıları paylaşacağız. Dün bahsettiğim gibi bir fragman izlemiştik. Başrollerini kimin paylaştığı belli değil. İnanılmaz bir kast var. Harika bir oyuncu düzeyinde müthiş bir çekim. Kameramanından yönetmenine herkes harika. İyi karakterler var, kötü karakterler var. Bir film gibi düşünün. Macera filmi gibi düşünün. Bazen romantik komedi gibi düşünün. Her şey var içinde, filmin içinde bulabiliyorsunuz. Başroller dediğim gibi işte Fenerbahçe var, Galatasaray var, Beşiktaş var, Ahmet var, Kocaeli var, Trabzon var, var oğlu var. Ama o kadar enteresan ki bir de kötü karakter var. Merkez Hakem Kurulu var, federasyon var falan diye. Şimdi yarışın içinde kalmış olan bu fragmandan sonra filmin nasıl tamamlanacağını merak ediyoruz. Film de milli aradan sonra gösterime girecekmiş bütün sinemalarda diye. Ben bunu böyle söyledim Ahmet. Şimdi onun sonrasında sen de şunu söyleyebilirsin. Ben sana bir orta yapayım.
3: Yo, ben Rıza, aldım pası mı?
2: Rıza Çalınbay gibi çok güzel muz ortaya yapayım.
3: Yap abi, dur kahvemi alayım şuradan.
2: Fenerbahçe'den yıkıcı performans desem sana, ama bunu yıkıcı performans deyip Eyüp üzerinden inceleme. Kendi içindekileri yıkıcı bir performans diye incele.
3: Bu dünya hep yalan dolan, senin sevgindir asıl olan, sonuna yüklen kadar biz Fenerbahçeliyiz ulan. Tezahüratlarıyla inledi Kadıköy.
2: Şimdi, doğru mu bağırdım, yüklen?
3: Doğru bağırdım. Tam o arada bir
2: yüklen
3: abi bağırıyor.
2: Yüklendi miydi?
3: Maraton üst H blok galiba. Yüklen! Yüklen falan diyor. Şimdi herkese merhabalar. Herkese sevgiler, selamlar. Üniversitelerin de artık tamamen açılmasıyla, okulların full time artık sürece girmesiyle İstanbul trafiğinde Ahmet Konanç'ın şikayet ayları başladı.
2: Hadi bakalım.
3: Bu sabah yine bin bir güçlükle radyoma, radyo golüme gelme fırsatı yakaladım.
2: Toplu taşıma kullan.
3: Toplu taşıma kullanıyorum ben zaten. Bak onu da söyle. Çok güzel. Bana bu soru geleceğini düşündüm ben. Ben salı günleri...
2: Beni tanıyor olmalısın.
3: Bak eşimi işe, çocuğumu da okula bıraktığım için bir servis çekiyorum. Arabada 3 kişi var.

0: Mesela ben Kadıköy'e gittiğimde araba kullanmıyorum. Araba kullanmak tek başınayken saçmalık.
1: Kesinlikle öyle.
0: Metro yapıyorum, metrobüs yapıyorum. Allah yapanlardan
1: zorunlu
0: Allah razı olsun.
1: Zorunlu halleri olmadıkça lütfen araç kullanmayınız İstanbul'da.
0: Ama bugün mecburum ben. Çünkü eşimi işe bırakıyorum, çocuğumu okula bırakıyorum, ben geliyorum. Yani şunu da düşündüm. En son çocuğumu bırakıyorum
1: okula.
0: Okula diyeyim, isim vermeyeyim şimdi. Orada bir yer olsa, metroya bir mesafem olsa, yürüme mesafem, yine bineceğim. Bırakacağım arabayı. Böyle bir sıkıntı var. Şunu söyleyeyim. Evet, Fenerbahçe'den başlayacağım. Ama benim anlamadığım bir şey var. Beşiktaşlı arkadaşlar hakeme tam olarak bu hafta niye itiraz ettiler? Mesela Ahmet'in başkanı da çıktı itiraz etti. O haklı. Hı hı. 6 dakikalık maç Diyarbakır'da 12 dakika uzadı. Bence o penaltı penaltı değil. Böyle yapıyor ya, elini açtı diyor Ali Şansalan VAR'dan geldikten sonra. Halbuki top adamın eli kapalı. Açtığı şu dirseği, top dirseği değil, vücuduyla temas eden, yumruk yaptığı eline, yani vücudunun oraya geliyor. Top penaltı değil. Hadi verildi.
1: Vlahovic'in, şu saatten sonra seninle yayın yapmak istemedim.
0: Vlahovic'in,
1: şu
0: bir dakika,
1: saatten
0: bir
1: sonra
0: dakika.
1: Ben müsaade istedim.
0: Artık rakibiz. Bir
1: müsaade
0: dakika.
1: İstedim.
0: Artık rakibiz. Vlahovic'e penaltı yapıldı denilen pozisyon da penaltı değil. Kaldı ki Vlahovic Fenerbahçe maçında kırmızı kart.
1: Ben İstanbul'da terk ediyorum. Yayını bıraktım, İstanbul'da terk ediyorum. Memlekete geri dönüyorum.
0: Ya bunları konuşacağız da. Niye geldik buraya? Zaten fındık da para etmedi bu sene. Canım sıkkın.
1: Ya parayı burada bulmak zorunda değilsin. Git fındığına ya, Allah Allah.
0: Şimdi Vlahovic zaten Fenerbahçe maçında Doğan abi o kırmızı kartı görse Diyarbakır maçına zaten çıkmış. Ahmet maçına zaten çıkmayacak. Tamam mı? Beşiktaş'ta arkadaşların, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalın'ın bu itirazını ben anlamadım. Buraya geleceğim.
1: Yanlış
0: ama Fenerbahçe maçına
1: orada. Bu suda yüzme. Burası tehlikeli.
0: Öyle mi? Ahmet Konanç her yerde yüzer. Bak, o suda yüzmeye devam ediyorum. Okyanusu geçtik, derede boğulduk dediniz. Ne okyanusu ya? Eyüp maçı mı okyanus? Çorum maçı mı okyanus? Erzurumspor galibiyeti Dolmabahçe'de bu mu okyanus? Kötü zamanında bir Fenerbahçe yakaladınız. O Fenerbahçe'yle şimdi oynayın bakalım. Bir de şunu söylüyorum. Galatasaray'a bunları yapan Muhammed Salah, kendisini almayıp transferinden vazgeçip transfer dönemi değersizleştiren Beşiktaş'a 2 hafta sonra acaba neler yapacak? Çok
1: ya
0: korkuyorum Beşiktaş adına.
1: Hayatım boyunca sevgili dinleyenler, gazlı bir arabanın, tüplü bir arabanın benzine geçtikten sonra hızlandığını gördüm ama ben benzinli bir arabanın gaza geçtikten sonra bu kadar hızlandığını ilk defa görüyorum. Yemin ederim böyle bir şey olamaz ya.
0: Baba,
1: bu nasıl
0: ne oldu?
1: Bir gazdır ya?
0: Hani ne oldu İtalyano? Bak, ben beni biliyorsun
1: ben değil mi? Ben hocayı eleştirdim.
0: Tamam.
1: Ben Bülent Usta da beni eleştirdi. Sen nasıl öyle dersin dedi. Salih'i kesti mi rotasyonda bir. Ben dedim ki bak, rotasyon böyle olmaz.
0: E hani büyük hocaydı?
1: Ben büyük hoca olduğunu hala inanıyorum. Sen inanmıyor musun?
0: İtalyan'ı büyük bir hoca değil. Normal vasat bir hoca.
1: Vasat bir hoca.
0: Evet.
1: Tabii canım. O yüzden büyük hocalar her zaman Fenerbahçe'ye gelir.
0: Hayır,
1: ve her
0: şey
1: zaman
0: demedim.
1: Fenerbahçe'nin başına büyük hocalar var.
0: Öyle bir şey
1: vardır.
0: Söylemedim ki, sen manipüle ediyorsun yine. Klasik Doğan Öncel modunu açtın sen. Senin de düğmene bastı birisi. Klasik Doğan Öncel. Ben öyle bir şey demedim. Fenerbahçe hep büyük hocalar geliyor. Yanlış hocalar da geliyor. Tedesco'nun içinden geçtik. Şimdi oyuncu bazında başlayayım. Rıdvan sağda yok. O sol kanattaki çocuğumuzun adı neydi bizim? Genç milli takıma seçildi. Allah yolunu açık etsin.
1: İlhan Fakılı.
0: İlhan ortada yok. Orta saha ortada yok. Kaleci Nubel. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Ahmet duvara dubel çakar gibi.
1: Orban'ın
0: golleri çaktı abi.
1: Kurtarabilecek kaleci. O Michael, şu Michael, bu Michael diye de anonslar yapıldı. Bazı şutlar vardır. Ölü yaprak gibidir, böyle gider.
0: Baba,
1: kaleci öyle kalır.
0: Şimdi, baba yapma.
1: Sen kaleye geçmiyor musun halı sahalarda bilmem ne
0: falan?
1: Kalecilik
0: zaten
1: mı?
0: Kalecilik, kaleci olarak
1: hiç
0: başladım.
1: Hiç mi öyle top gelmedi mi sana?
0: Baba ben doğru yerde dururdum, alırdım o topları.
1: Doğru yerde mi dururdun?
0: Tabii ben hayatım boyunca doğru yerde doğru zamanda dururdum.
1: Ahmet kale burası, gel burada
0: dur. Ya sen bana Nubel'i mi övüyorsun ya?
1: Yapma Allah aşkına. Alman milli takımına geçiyor. Siz Löwenkov olduğunuzda Alman milli takımına gitti. Adana'ya gittiğinde bitti bu adam dediniz ya. Yapmayın ya.
0: Sana bir şey söyleyeceğim. Bu Uğurcan Çakır'ın performansı milli takımda birinci kaleciliği hak ediyor mu?
1: Etmiyor.
0: Etmedi. Amerika'da yaptıkları çok kötü kalecilik. Galatasaray'da.
1: Zaten Galatasaraylılar da şu an şikayetçi.
0: Şikayetçi. Peki Ederson? Ederson
1: ligin
0: nereden?
1: İyi başlayanlardan bir tanesi.
0: Abi çok iyi. Allah nazarlardan saklasın. Allah nazarlardan saklasın. Çok iyi gidiyor abi Ederson.
1: He, Tarık bak, gitsin diye geçen sene dua ediyordunuz. Allah'ım niye Tarık gelmedi diye. Niye Tarık'ı soktu Alanya maçında diye.
0: Tamam kötüydü
1: hani
0: babacığım.
1: Hani 3 hafta olmayacaktı diye.
0: E tamam, kötüye kötü dedik
1: tamam,
0: biz.
1: Tamam demek ki.
0: Kötüye iyi mi diyelim?
1: İlhan Fakılı
0: sen
1: da
0: Fenerbahçe medyasından
1: olabilir.
0: Ne bekliyorsun?
1: Rıdvan da o gün kötü olabilir. Ama Marsilya karşısında baba ne güzel top oynuyor Beşiktaş.
0: Hayır.
1: Ay maşallah diyordun.
0: Hayır bak, kötü olmak başka bir şey. Bir de bugünden şampiyon ilan edilen Beşiktaş'ın idare edilebilir bir futbol oynaması gerekirken bunu oynamaması başka bir şey. Ederson konusunda ben de yanıldım. Tamam mı? Ben de yanılabiliyorum arada.
1: Çok nadir.
0: Çok nadiren.
1: Yani binde bir falan.
0: Aziz Yıldırım'a helal olsun. Alex'i düştüğü çukurdan hani ıslıklandı, alkışlandı ya. Son adamın heykeli dikildi. Çıkardığı gibi Ederson'u da o çukurdan çıkardı. Abi Ederson bir kalecilik yapıyor. Maçı yine yerinde izledim. Allah nasip etti. Kadıköy'de statta izledim. Abi hasta olursun. Yani öyle bir duruşu var ki diyorsun ki ben diyorsun dünyanın en iyi kalecisini transfer ettim. Bir de abi Greenwood diye bir adam var. Abi bütün maçların temel direği ya. Şimdi mesela diyorlar ki Saadettin Saran Muhammed Salah'ı alacaktı. Hani 4 gol mü attı? 3 gol.
1: 4.
0: 4 mü attı? Salah 4 mü attı Galatasaray'a?
1: Yok. Galatasaray'a Trabzon 4 attı. Vedat Muriç 4 dedim.
0: Ha, Vedat Muriç. Tamam, okey. Şimdi diyorlar ki Saadettin Saran Muhammed Salah'ı alacaktı. Ah ah ah. Şimdi bak, bir, Muhammed Salah'ı asla değersizleştirmeyin, değersizleştirmem. Muhammed Salah'ı izlemek için Trabzon maçlarını izliyorum. Hastayım. Çok güzel oynuyor. Burada Kasımpaşa maçı var ya, sonradan girdi. Onda bile çok güzel oynadı adam. Ama Greenwood varken Greenwood alınır. Aziz Yıldırım da zaten Muhammed Salah'ı alacaktı. Ama Greenwood fırsatı çıkınca Greenwood'u aldı. Hem Greenwood'u hem Salah'ı nasıl alacaksın? Keşke alabilsen. Bugün ne yapardın? Greenwood'u 10 numaraya koyardın. Zaten serbest oynuyor. Çoğu zaman bağlantıya geliyor. Temel direği o yüzden Fenerbahçe'nin. Salah'ı sağa koyardın. Ama Fenerbahçe Aziz Yıldırım geldi Salah'ı almadı diye bir şey yok. Alacaktı zaten, o da alacaktı. Bu gündemi bir kere bir kenara koyalım. İkincisi Beşiktaş'tan mı yürüyoruz abi? Beşiktaş maçından mı yürüyoruz?
1: Nereye doğru?
0: Ha, İtalyano.
1: Fulya'ya doğru mu gidiyorsun?
0: İtalyano. Şimdi bak.
1: Doğru mu? Nereye gidiyorsun?
0: Ben
1: Beşiktaş'tan yürüyoruz her zaman.
0: Fenerbahçe'nin maçı öncesi şöyle bir tahminde bulundum. Dedim ki Fenerbahçe Eyüp'ü yenecek ve çatır çatır yenecek. Hmm. Çevremde arkadaşlarım var, yayında da söyleyeyim. Eze eze yenecek dedim. İki, Trabzonspor Galatasaray'a fark atacak dedim. Videom var.
1: Güzel.
0: Bak fark atı, çünkü Galatasaray top oynamıyor abi. Kazandığı birçok maç ucu ucuna ve skandal hakem kararları. 3 dedim, Beşiktaş da yenilecek. Beşiktaş'ı neye dayandırdım? Şimdi Beşiktaş'ın fikstürüne baktım. Mesela Eyüp'e son 30 dakika 10 kişi oynayan Eyüp'e kendi sahasında bir golü zar atıp öyle yenmiş. Fenerbahçe 8 tane attı, beğenmiyorlar. Bak, 2, beni kötü dönemimde yakaladı. Geniş oynadım. Ben geniş oynayacak bir kadroya sahip değilim. Kaos içinde yakaladı falan filan. Erzurum'u yenmiş. Çorum'u yenmiş. Böyle maçlar kazanmış. Marsilya.
1: Bir bu arada şey gireceğim. Tamam, Beşiktaş Eyüp'e 1-0 zar zor yenmiş mi dedin?
0: Evet.
1: İstatistiğe baktım. Eyüp'ün bir tane şutu var mıymış Beşiktaş'a?
0: Beni ilgilendirmez. Bir tane gol zor atmış. Yarım saat 10 kişi oynamış adamlar.
1: Bir tane gol atmışsın. Sonuç ne? Ne olarak geçiyor puan tablosunda?
0: İşte seni, ben işte bunu söylüyorum.
1: Bir şey söyleyeceğim. 1-0'lık. Sen 1 olsun bizim olsun diyeceğin maçlar olduğunda ya, ben seni burada ki, gene
0: başka bir şey söylüyorum
1: başımın
0: ben.
1: Üstünde.
0: Allah Allah.
1: 8
0: ben...
1: tane gol attıktan
0: ya
1: sonra.
0: Ya sen var ya fanatik. De... Ya sen benden fanatiksin ya. Lafı nereye getiriyorsun?
1: Benim
0: ben
1: tek
0: diyorum
1: ki ayrıcalığım YouTube kanalım yok.
0: Ya bırak ya ya. Bir şey söyleyeceğim. Bak sen Beşiktaş YouTube kanalı aç. Beşiktaş'ta böyle bir eksiklik var. Ciddi söylüyorum.
1: Hiç gerek yok.
0: Ve sen iyi Beşiktaşlısın. Hiç zaten gerek. Beşiktaşlının yanı sıra iyi bir futbol seversin. İyi bir yayıncısın.
1: Ben
0: bak şov yaparsın.
1: Amed'in.
0: Bak aç evinde.
1: Ben
0: Beşiktaş'ta,
1: Amed'in,
0: bazı YouTuber'lar
1: puan alabileceğini
0: piyasaya hakim
1: söylemiş biri.
0: Senin eksikliğin yaşanıyor.
1: Beşiktaş Amed'e inerse şampiyon olur dedim. Bu kadar erken ilk defa konuştum hayatımda. Eğer berabere kalırsa Ş harfini koyarız dedik Ahmet Ercanlar'la yayında. Ama Beşiktaş'ın puan kaybedebileceği bir maç olarak da masaya yatırdık. Bunu söyledik. Yorgun bir Beşiktaş, Marsilya karşısında çok yorulmuş bir Beşiktaş dedik. Rotasyona gitmeyi çok seven bir hoca, eğer hatalar yaparsa diye konuştuk. Al kayıtları da orada, televizyonda duruyor.
0: Fenerbahçe, şimdi
1: bize
0: radyoda anons ediyoruz o zaman.
1: Musun?
0: Fenerbahçe Bülent Kadın Fenerbahçeliler Derneği, Fenerbahçe, tam cümlesini söyleyeyim abi. Fenerbahçeli Kadınlar Derneği Başkanı Sayın Gülsüm Temelli, avukat, bizi dinliyor. Bana sürekli mesaj atıyor, biliyor musun? Şu anda Radyo Goli dinliyorum diye. Çok sağlık bir...
1: sevgiler, saygılar olsun.
0: Çok teşekkür ederim abi.
1: Çok güzel bir atmosfer.
0: Ona da buradan selamlar.
1: Oluşturdular pazar günü. Gündüz saatine denk gelmesi de onlar için bir avantaj oldu. Saat 17'de olması mücadelenin.
0: Hı hı.
1: Karanfiller dağıtıldı, çiçekler dağıtıldı. En sonunda çiçek gibi bir maç da oldu zaten. Sonuçta evet, öyle oldu. Güzel valla, tebrik ediyoruz. Tribünlerde her zaman çocukları, kadınları görmek istiyoruz.
0: Şimdi bak, Fenerbahçe Galatasaray maç kazandığı zaman ertesi maçı rakip kim olursa olsun kazanamayabiliyordu. Bu sefer 8-0 kazandı. Eyüp kötü diye bir şey yok. Süper Lig'de kötü takım yok abi. Bir de Fenerbahçe Galatasaray maç kaybettiğinde Eyüp'e, Antep'e, bilmem neye karşı daha da zorlanıyordu. Niye? Maça kötü başladığında gol geciktiğinde stres oluyorsun. Rakip de yere yatıyor.

0: atıyor, oyunu geriyor değil mi? Biz bunları yaşadık. Fenerbahçe buna fırsat vermedi. Fenerbahçe kadro kalitesini ortaya koydu. Mesela ben bakıyorum abi, hoca ile takım kopmuş bilmem ne, ne yangınlar çıkardılar. Abi golü atan hocaya selam çaktı ya. Yerlisi yabancısı birbiriyle sarıldı.
1: Ne güzel, uzun zamandır hasret.
0: Dolayısıyla evet. Mesela bir de ben geçen hafta şunu söyledim Antep maçı sonrası. Mesela Guendouzi kaçırdı ya abi. Gol Antep'te. Dedim ki Guendouzi zaten o golleri atması için alınmadı. Kesiciliği, alan savunması için atarsa ekstrası dedim. Ve Guendouzi'nin üzerine bir yıpratma kampanyası başladı. Şunu ifade ettim. Bu Guendouzi'yi yıpratmayın kardeşim. Bu Muriç'i yıpratma kampanyası başladı. Bu Muriç'i yıpratmayın. Al sana Guendouzi, al sana Muriç. Ya Muriç gol atmadığı maçlarda bile bir top oynuyor abi. Canlı izlemen lazım Doğan abi. İndiriyor, bağlantı yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. İnanılmaz bir adam. Ve Fenerbahçe santraforlu bir oyun oynadığı için artık daha rahat. Fenerbahçe'nin santraforu yoktu. Santrafor oğlu santrafor. Bugün söylüyorum sana. Bak bugünkü performansıyla Vedat Muriç mi, Victor Osimhen mi? Vedat Muriç Osimhen'den neyi eksik yapıyor? Bağlantı yapıyor, hava toplarını indiriyor, hava topu yapıyor, vuruyor, fiziksel üstünlüğü var. Elbette Osimhen başka bir level'ın, seviyenin oyuncusu. Ama bugün Vedat Muriç'in bir eksiği yok. Artı Osimhen de son yıllarda sinyalini verdi. Bu sene de yine öyle başladı sakatlanarak. Sakatlanma olayı var abi, uzun süreli. Mesela hiçbir zaman hiçbir takımında, Galatasaray'da da öncesinde de sezonun tamamında oynamamış. Hep belli ayrılıkları var. Galatasaray'daki sıkıntı da bu Osimhen'siz ayrılık dönemlerinde, Osimhen'den ayrılık dönemlerinde Okan Buruk'un bir sistem üretememesi. Herkes diyor ki mesela...
1: Sana şöyle söyleyeceğim. Salah 7 gol 2 asist. Performans anlamında. Ya zaten Muriç'ten iyi mi?
0: Zaten 3'ünü Galatasaray attı abi.
1: Orban 7 gol 2 asist.
0: Bu Diyarbakır'ın golcüsü değil mi bu çocuk?
1: Ahmet'in, evet.
0: Şey, Ahmet'in sağ mı Diyarbakır? Sağ kanat mı, golcüsü mü?
1: Golcüsü Orban.
0: Orban evet.
1: Osimhen 6 gol 2 asist. Hı hı. Kaç haftadır oynamıyor, onu da yaz. Vedat Muriç 6 gol 2 asist. Hı hı. Vlahović 5 gol.
0: Soru?
1: Kaç maç oynamışlar?
0: Yani Osimhen daha az oynamış, daha çok gol atmış.
1: Vlahović az oynamış.
0: Tamam.
1: Orban tamamen Osimhen'in, oynamış. Salah Osimhen'in geldiğinden beri
0: bir oynadı. Tane golünü söyleyeyim sana. Rakibin ayağına bastı. Faul olması lazım. Terse penaltı verildi. Penaltıdan attı. Düş oradan bir gol. Düş. Ben gol Osimhen. Ben zaten Osimhen kötü topçu der miyim abi? Ama bugün Vedat Muriç'in katkıları Osimhen'le yarışır. Oyun içindeki katkısı. Bir de abi bu Greenwood var ya abi, şiir gibi ya. Bak. Yine bir golü daha böyle başka goller de attırdı. Kaleye sırtını dönüyor. O orta saha çizgisi var ya, ondan bir 8-10 metre Fenerbahçe kalesine kadar derine iniyor. Bir bağlantı koyuyor, terse topu bir atıyor. Bir de öbür terse bir koşu yapıyor. Rakibi iyice açıyor. Top attığı yerdeki adamın kanal bulmasını sağlıyor. Öbür tarafa geçiyor, bu tarafa geçiyor. Abi Greenwood var ya, bak şapkam var şu anda kafamda. Dinleyenler görmüyor. Şapkamı çıkarıyorum. Hasta olursun. Türkiye'ye böyle topçular gelmeli. Muhammed Salah. İnanılmaz ligin kalitesini arttırdı. Ama Leao ne abi? Leao'ya bu kadar para vereceksin. Abi Galatasaraylılar isyan ediyor. Batrakov 20 küsür milyon euro verdiler. Adam yedek kulübesinde ya. Ukoçuk bu. Abi girdiği her maç skandal. Saçma sapan yerde bir kırmızı kart görüyor. Tekme atıyor ya. Galatasaray'ın mevcut transfer politikası bu sene çökmüştür abi. Bir de diyorlar ki İsmail Kartal'ın B planı yok. Ya Okan Buruk'un A planı bile yok. Okan Buruk'un O planı var. Osimhen yoksa Galatasaray Okan Buruk yok abi. Mesela Beşiktaş'ta Trossard ben beğeniyorum. Olaytan beğeniyorum.
1: Allah razı olsun Ahmet.
0: Ama sana bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'tan hangi topçuları istersen dersen bana, bir Trossard isterim. O da yerine adam alamazsam Ocak ayında. Bir de Olaytan'ı, bir numarada Olaytan'ı isterim. Başka kimse istemem. Sen Fenerbahçe'den kim istersin? Greenwood istersin. Muriç istersin. Ederson'a bayılırsın. Bak sana Nubel'i vereyim, bir de Ümraniye tesislerini vereyim dersin. Tamam mı? En azından bir 10 yıllık kiralayayım dersin. Tamam mesela Ake'yi istersin. Levent Mercan'ı istersin. Türkiye'nin en iyi
1: solbeki. Ligin 14. haftasında Fenerbahçe'nin yani 9 puan farkla lider koltuğunda oturduğunu falan düşünüyorum. Şu an
0: aramızdaki hani puan
1: oraya var. Geleceğim. Eyüp de şampiyonluk yarışına girer diye. Hani Eyüp kötü bir takım değil abi falan diyorsun. Ya Eyüp, bak Eyüp'ün son 3 haftasını ve bundan sonraki 3 haftasını senin beraber seyredelim. Anladın mı?
0: Dünyayı. Sen konuş, ben alttan fon yapayım.
1: Sen yap.
0: Kupasını da hayat.
1: Ama ben sana 3 son sonra bir fon yapacağım. Forma. Bak böyle bir şey. Fondan hepimiz içeri alınabiliriz. Ben öyle söyleyeyim yani.
0: Hasretin düştü yüreğime.
1: Zaten gündemde o fon muhabbetleri var. Sadece.

0: Fenerbahçe.
1: İnanamıyorum sana Ahmet ya, güzel gaza geliyorsun da hani öyle bir gazı daha.
2: Ben top oynadım
1: hani,
2: top.
1: Yer altın zenginliklerinde görmedim, böyle bir gaz çıkmadı bir yerden, yanandın mı? Hani ne kadar kuru fasulye de yesem böyle bir gaza insan gelemez diye düşünüyorum yani.
0: Eyüp'te bir
1: İnanamıyorum.
0: Eyüp'te bir pideci keşfettim, ona gidelim seninle bir gün. Trabzon pidecisi.
1: Son pideyi yemeyecektin Ahmet. Bak o son pideyi yemeyecektin.
0: Eyüp'te buradan çıkınca gidebilirim.
1: Ha, Eyüp iyi dediğin o mu yani? Hani Eyüp dediğin abi yani esnaf anlamında.
0: Ben de buraya şey nereden geldiğimi düşünüyordum. Meğer bilinçaltında Eyüp var ya, Eyüp öyle çağrışım yapmış abi. Bir de ben yemeği seviyorum ya. Sen yemeği seviyor musun abi?
1: Nübel artı Ümraniye testleri çok.
0: Ay, ben yemek yemeyi seviyorum abi.
1: Nasıl sınandığımı görüyorsunuz değil mi sevgili dinleyenler? Hani ondan sonra vay efendim falan diye bana Allah sabır vermiş, maşallahım var ya. Etkilenmiyorum. Ondan sonra bak sen, sana cevap verdikse sanki camiayı karşıma alıyormuşum gibi.
0: Ama alıyorsun bazı ya, yerlerde.
1: Allah aşkına ben seninle muhatap oluyorum. Ben koskoca camiaları karşıma alır mıyım? Ben bu işi yapıyorum ya. Ben manyak mıyım ya?
0: Ay, ay,
1: ben
0: ay,
1: diyorum
0: ay.
1: Ki bak Fenerbahçe'den yıkıcı bir performans geldi ama ha, yıkıcı performansın karşılığı önce kendi içindeki o engelleri yıkman gerekiyor dedim. Sen de bunu kabul ettin. Pamuk gibi program yapıyordun bir hafta öncesinde. Ben dedim ki bak gaza gelme, yapma. Zaten galip geleceksin Eyüp maçında. Ama dedim bu İsmail Kartal'ın orada oturmasını sağlamlaştırmayacak. Yani Eyüp karşısında tornavidayı aldı, sallanan koltuğunu sıkıştırıyor falan gibi bakma dedim yani. İtalyano'yu da arkadaşlar yere sağlam basalım. Bak Ahmet deplasmanı zor. Beraberlik bile müthiş bir skor olur. Avrupa dönüşü gelmişsin. Oraya gidiyorsun. İç sahadaki performansına bakın dedim Ahmet'in yani. Ben de her şeyi bilen bir adam değil. Ben kahin değilim ya. Sadece birazcık olsun hafif görebilen bir insanım ya, o kadar iyi. Daha bu yaşıma geldim, 50 yaşındayım, gözlük kullanmıyorum ya. Yakınım uzağım falan sıkıntım yok yani.
0: Bak bugün oynansın Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, İtalyano'nun son maçı olur, kovulur. Rıdvan dediniz ortada yok. Sağ kanat, merkez yok. Kaleci çöktü.
1: Ya hepsi derbide vardı Ahmet.
0: Ya bu Beşiktaş.
1: Fenerbahçe derbisinde vardı Kadıköy'de. Beşiktaş. Merak etme yani. Gerektiği yerde sahneye çıkıyorlar. Sakin öyle her zaman ya. Sahneye az çıkmak zorunda ya. Değiller ya.
0: Az bir dur ya. Hemen yani. Savunmaya geçme ya.
1: Savunma değil ki oğlum. Gerçekleri hatırlatıyorum sana.
0: Az bir konuşayım daha.
1: Savunma değil ki. Sen nasıl unuttun onları hemen?
0: Allah Allah.
1: Hafızayı silebiliyorsun da geçmişi niye silmiyorsun?
0: Ya TGRT'deki programda birisi konuşunca, birisi girince kızıyorsun. Beni konuşturmuyorsun abi.
1: Hiç alakası yok. Nereye kızacağım?
0: Bu Beşiktaş nasıl şampiyon olacak abi? Beşiktaş'ın kalite eksikliği var. İtalyano'yu fazla abartıyorsunuz.
1: Yani. Hepsi kötüler Ahmet. Hepsi kötüler. Merak etme ya.
0: Bir de bir şey söyleyeyim. Uğurcan'la ilgili bölündü abi. Yine sen böldün az önce maalesef. Tamam mı? Tamamlayamadım.
1: Ben hiç bölmedim. Performansını da söyledim. Kusura bakmasın
0: kimse. Yarın öbür gün Uğurcan Galatasaray'ın kalesinde çok daha fazla şekilde tartışılacak.
1: Kafayı yiyeceğim mi? Şurayı yiyeyim bari. Şurada bir şey var azıcık.
0: Abi konuşabilir miyim ya?
1: Ben fon yapıyorum ya alttan, o yüzden sen
0: tamam,
1: devam et.
0: Tamam peki. Bence Uğurcan Çakır İstanbul'a hiç gelmemeliydi. Uğurcan Çakır bence ailesini ikna etmeli, Trabzonspor'dan af dilemeli ve bence Trabzonspor'a geri dönmeli. Trabzon'un havası, ekmeği, suyu Uğurcan'a yarıyor abi. Uğurcan Galatasaray'a geldi, dağıldı. Onu çok daha kötü günler bekliyor. Çok
1: trigger
0: kötü goller yiyor.
1: Güldürüyorsun beni gülerken, trigger kayışı sesi
0: gibi. Bir de ben Trabzon'daki Uğurcan Çakır'a bakıyorum. Galatasaray'dakine bakıyorum. Trabzon'dayken Uğurcan Çakır böyle atmaca gibi bakıyordu. Galatasaray'da böyle boş gözlerle sağa sola bakıyor abi.
1: Beşiktaş maçlarında da çok iyiydi.
0: Milli takımımızın birinci kalecisinin artık Uğurcan Çakır'ın olmaması lazım. Amerika'da Avrupa Şampiyonası, Şenol Güneşli bir şey daha vardı biliyorsun, ne goller. Abi adam ondan sonra bile devam etti. Amerika'daki skandal gollerden sonra devam etti. Hala eğer mesela pazar Bursa'daki maçta Fransa'ya karşı kalede Uğurcan Çakır varsa rezalet. Berke'yi alın abi geriye. Berke'nin ne şey var?
1: Bu arada Cuma günü Kocaeli'de oynanacak Fransa maçı.
0: Berke'yi milli pazar takım günü, alın abi.
1: Pazar günü Bursa'daki maçta İtalya ile karşı karşıya geleceğiz sevgili dinleyenler.
0: Ben böyle bir şey görmedim abi ya. Sıkıntı Berke'nin mesela milli takım alınması lazım. Biz kaleciden çok sıkıntı yaşıyoruz milli takımda. Galatasaray da yaşıyor. Onların sorunu
1: Berke'nin
0: da.
1: Berke'nin niye gittiğini hatırlat.
0: Berke bir
1: adaletsizlik olduğunu düşünüyordu.
0: Düşündü.
1: Sen Uğurcan'ın o günkü performansıyla Berke'nin yerine geçmesini düşünüyor muydun? Evet ya.
0: Hayır,
1: doğru söylüyorsun.
0: Ondan diyor. Değil. Hiç kadroya alınmadı çocuk. Yediye bile alınmadı kadroya, bir sonraki
1: bir
0: maç
1: dakika,
0: için.
1: Nasıl yediye alınmadı?
0: Riva'yı terk etti.
1: Yediye bile mi alınmadı?
0: Abi maç kadrosuna alınmadı çocuk.
1: İlk 11'e alınmadı.
0: Hayır, maç kadrosuna alınmadı. İlk 11 olur mu ya? Yediye bile alınmayınca çocuk bir sonraki maç için ne bekleyeceğim burada dedi. Ben Berke'yim dedi. Performansta adaletsizlik var dedi. değerlendirilmesinde gitti.
1: Yedek kadroya alınsaydı kalacak mıydı? Belki Uğurcan sakatlanır diye mi bekleyecekti?
0: Abi o değil. İkinci, üçüncü kaleci bile yapılmadı çocuk.
1: Yapılsaydı kalacak mıydı peki?
0: Kalırdı yani, muhtemelen. Değil. Adamı Riva'da bıraktılar maça giderken. Ben bir sonraki maç niye bekleyeyim dedi. Çocuk ben olsam yapmazdım. Bu bir hatadır. Ama bu çocukta bu bir ülkenin bir değeri. Bu çocukla konuş geri. Abi Uğurcan Çakır çok kötü kaleci ya. Çok düştü. İnanılmaz.
1: Kötü diyemezsin. İyi performansı yok diyebilirsin. Kötü diyebilmen için şu an aktif kaleci olman lazım. Teknik direktör olman lazım. Futbolcu olman lazım. Yorumcu olarak kötü diyemezsin bence. Performansı düşük diyebilirsin. Bu adam Galatasaray'a geldi. Trabzon'u şampiyon yaptı. Hı hı. Kötü bir kaleci. Ersin'i de kötü bir kaleci olarak lanse edemeyiz.
0: Bugün için kötü diyorum zaten.
1: Performansı kötü anlamında.
0: Bugün söylüyorum. İçin kötü diyorum zaten.
1: Kötü kaleci diye.
0: Tamam, bugün için kötü performans sergiliyor.
1: Evet.
0: Bir de mesela Galatasaray'da faturayı kime çıkaralım savaşı var.
1: Kimi? Galatasaray'da.
0: Kimileri başkanı, yönetimi hedef alıyor. Kimileri de o tarafa yakın olanlar da medyasıyla,
1: ben
0: kendi içiyle
1: şey
0: hocayı
1: sana.
0: Hedef alıyor.
1: Burada, eğer objektif olarak konuşacaksa ben Okan Hoca'yı suçlarım. Yönetimi suçlamam transfer yapma dedi. Suçlu, 4 sene şampiyon olmuş bir hoca.
0: Biraz böyle sert,
1: transfer yaptırır.
0: Sert abi. Suçlar mısın biraz böyle
1: Bak,
0: Okan
1: Hoca'yı? Bak şampiyon yaptırır, anladın mı?
0: Devam yürü abi.
1: Çıkacaksın diyeceksin ki bravo. Ben seni 4 yaptım. Rekoru beraber kıracaksak yönetim olarak sen de tarihe geçeceksen. Ben de teknik adam olarak tarihe geçeceksek. O zaman elimizdeki kadroyu gençleştirmemiz ya da bu kadroya bu isimlerin arkasına alternatiflerini bulmamız gerekiyor demen gerekiyor. Osimhen'siz ben ne yaparım diye yönetime söylemen lazım. Ben Sara olmayınca, Torreira olmayınca ne yaparım diye söylemen lazım. Abdülkerim'in haline baktığında bir sol stoper almamız lazım. Ben devşirme sağ beklerden kurtulmam lazım diyerek bu oluşumu gençlerle mi yaparsın? Ucuz yollu iyi insanlar mı bulursun? Şalayı bulmuşsun getirmişsin. Alsana bir tane de asker şalayı gibi. Sürekli yıldız peşinde koşman anlamı nedir yani? İyi bir scout'un vardı, araştırmasını yapıyordun. Ben o konucuyu suçlarım yani. Ya dördüncü hakemi suçladığın kadar kendi yönetimini suçlasaydın Okan hocam, anladın mı? Baksana senin gibi girdim konuya.
0: Hı hı.
1: Anladın mı? Ya hakemleri suçladığın kadar, zemini suçladığın kadar, havayı suçladığın kadar kendi yönetimini suçlasaydın şu an zaten lidersin. Bulunduğumuz yere bak, konuma bak. Sen daha önde olabilirdin. 3 puan, 5 puan daha önde olurdun. Bundan sonrası için aynı güvenceyi verebiliyor musun? Hadi Osimhen'siz 3 maç daha oyna.
0: İşte ben o yüzden dedim ki Okan Hoca'yı Icardi, o prime zamanı Galatasaray'daki, ikinci prime zamanı Galatasaray'da yaşadı. Teknik direktör yaptı. Sonra Osimhen teknik direktör yaptı. Osimhen yok, Okan Hoca yok abi. Okan Hoca yok. Okan Hoca'nın bütün olayı Osimhen, Icardi gibi bitirici ya da fiziki üstünlüğü olan bir modeli bulup ona sürekli besleme yapmak. Tamam da futbol yarı sahada oynanmıyor ki, tam sahada oynanıyor. Arkasında hep boşluk bırakıyor değil mi Galatasaray? Osimhen olmayınca da aynı oyunu oynamaya devam etti. Aynı oyunu niye oynuyorsun? Osimhen olunca yine topu tutuyor orada. Şişiriyorsun, kafa alıyor, penaltı alıyor, vuruyor, indiriyor. Tamam. Osimhen yok, tutamıyorsun topu. Aynı oyunu niye oynuyorsun? Senin B planın nerede? Adam arkaya bir sarktı. Ya bir de karşıda Muhammed Salah var. Liverpool'daki gollerinin benzerini attı. Bu Osimhen şey,
1: Liverpool'daki benzeri golü atamadı.
0: Attı.
1: İki kişi, üç kişiyi çalımlayıp topu solla bıraktı ya köşeye.
0: Attı bana göre attı.
1: Orada atsaydı evet bir Liverpool golü daha derdim.
0: Bir de Okan Hoca'nın iyi bir teknik direktör olmadığı nereden de belli. Bak Osimhen'siz o aynı oyunu oynamaya çalıştı. Rakipte Salah olmasına rağmen. Maç öncesi Okan Hoca'yı dinliyorum. Dedi ki Thomas Reis şeyden mi geldi abi? Nereden geldi? Bir takımdaydı. Ludogorets mi?
1: Ludogorets'ten geldi.
0: Macaristan takımı mı?
1: Hı hı.
0: Tamam. Ludogorets'in maçlarını izledik. Thomas Reis geçiş oynatıyor. Burada da geçiş oynayacak dedi. Hocam sana bütün golleri yine geçişten attılar.
1: Samsun'da da aynısını yapıyordu zaten.
0: E tamam. Çalıştığın yerden yedin golleri. Ha şunu söylüyorum abi. Dediğini de yapmadı. Hani izlemiş adamı boşuna izlemiş Okan Buruk. Okan Hoca taraftarın sana tepkisi normal.
1: Bulgaristan takımı.
0: Bulgaristan, özür dileriz, tamam.
1: Macaristan.
0: Okan Hoca sana taraftarın tepkisi, medyanın tepkisi normal. Bugün medyada görüyorum bazı arkadaşları. Hatta şimdi isim vermeyeyim, bazı spor kanallarında hani bu toplara girmemesi gereken muhabir arkadaşlar ölümüne Okan Buruk'u savunuyorlar. Hani neye göre savunuyorsun? Senin titrin de ona müsait değil. Yönetim bile Okan Buruk'u eleştiriyor. Ve biz bu, mesela bu söylediklerimiz...
1: Bu arada yönetim Okan Buruk'a güvenimiz tamdır diye ya başlama yaptı.
0: Öyle söyleyen de var. Bizim Kaya Temel'e göre Galatasaray muhabiri, Fransız teknik direktör arayanlar da var.
1: Aynısını Aziz Başkan da yaptı. İsmail Hoca'ya güvenimiz tam.
0: Ya niye oraya getiriyorsun abi konuyu? Fener'i konuşmuyoruz.
1: Niye gelmesini istemiyorsun ya?
0: Gelmesini istemediğim değil, konu dağılıyor. Tabii ki
1: Beşiktaş'ta İtalyan...

0: için aynısını söyler. Bir mağlubiyetten sonra hocaya güvenimiz tamdır diyor.
1: Ya Galatasaray kendi içine bir konuşalım. Tabii ki kıyaslama yaparız ama şu anda...
0: Şurada bir soru sorayım mı sana?
1: Bak yine dağıttı
0: beni. Hadi giriyorum. Buna
1: Galatasaray'daki
0: buna...
1: negatif olayları konuşulmasının Doğan Öncel niye istemiyor?
0: Eğer Ahmet Tunaç buna cevap veremezsen üst üste konuşurum. Nefessiz konuşurum.
1: Bak, biliyorum konuşursun.
0: Nefes almadan konuşurum.
1: Ben artık yaşlıyım. Senin kadar gençliğim. Şey mücadele sana. Edemem.
0: Beşiktaş'ta.
1: En sonunda bu yayınlara kırbacımla geleceğim. Gel, kırbacımla.
0: Gel vur kırbacı bana. Vur. Vur koştur beni. Bir şey söyleyeceğim sana.
1: Sor abi.
0: Taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla, teknik adamına en çok güvenen takımı söyle. Soru bu ortaya bu kadar basit. Buraya bıraktım. İstediğin kadar düşünme hakkım
1: tam
0: var.
1: Tam söylüyorum.
0: Joker hakkım var.
1: Tam
0: telefon
1: söylüyorum.
0: Kullanabilirsin.
1: Tam
0: seyirciye
1: söylüyorum.
0: Sorabilirsin. İstediğine sorabilirsin.
1: Taraftarıyla.
0: Taraftarıyla. Ha. Yönetimiyle, medyasıyla, oyuncusuyla, teknik adamına en çok güvenen takımı söyle şu an.
1: Abi harika sorular soruyorsun ama beni zor duruma düşüreceğini zannediyorsun.
0: Gelelim sene 1989-90.
1: Hayır. Sorun şu. Taraftarıyla, yönetimiyle, taraftarıyla, işte medyasıyla, başkanıyla değil mi? Futbolcusuyla. Hocasına en çok güvenen.
0: Bu hocayla olmaz diyen tribünleri düşün. Bu hocayla olmaz diyen
1: bir dakika,
0: oyuncuları düşün. Aynısını söylüyorum. Taraftarıyla, futbolcusuyla, yönetimiyle, medyasıyla hocasını en çok güvenen takımı söyle.
1: Galatasaray mı? Bence değil.
0: Değil.
1: Beşiktaş mı?
0: Evet.
1: Bence değil.
0: Evet.
1: Değil abi.
0: Evet.
1: Alanya'ya sınıfta kaldın. Ahmet'e sınıfta kaldın.
0: Ya Allah.
1: 1-0 yendin. Eyüp'ü Fenerbahçe 8-0 yendi.
0: Şampiyon
1: o Eyüp son yarım saat 10 kişi oynandı.
0: Ben Fenerbahçe'de, oldum
1: Fenerbahçe'de
0: geç,
1: medyanın büyük
0: oldum.
1: Bölümü,
0: yapma.
1: Taraftarı,
0: ben
1: büyük İsmail diye bağırdılar. Başkanı, yönetimi İsmail Kartal'a güveniyor. 10 atmadı diye mi İsmail Kartal'ı sorguluyoruz? Ha, İsmail Kartal'ın da üstünde bir hoca var. Daha ilk maçı ama Trabzonspor'da bu destek hocaya şu an itibariyle daha fazla. Ama Türkiye'de İsmail Kartal kadar yerden yere vurulan bir hoca var mı? Yok. Fenerbahçe'nin hocalarına hep böyle yapılıyor. Yarın Aykut Kocaman gelse ki bir gün gelecek. Dilerim ki Aykut Kocaman doğru zamanda doğru güçle gelsin. Aykut Kocaman'a da aynı saldırılar yapılacak. Ama Ahmet Konanç Aykut Kocaman'ı da naçizane. Öyle bir gücü yok ama savunacak. Çünkü mesele burada Fenerbahçe'nin hocalık makamı. İsmin kim olduğu önemli değil. İsmail Kartal'a yapılan kimler kime yapıldı bu ülkede? Veya Aykut Kocaman'a yapılan kimlere yapıldı? Ne yaşadı ya da Italiano ya da Okan Buruk? Hemen onları kıyaslıyorsunuz. Fenerbahçe'de hocaya gayet de güven var abi. Tabii ki eleştiriler de var. Eleştirinin olduğu yerde başarı olur. 8 attı adam daha ne yapsın? Fransa ikincisini eledi. Daha ne yapsın? 6 tane maç oynayıp 3 ön elemeyle Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra bu takımı soktu. Daha ne yapsın? 8 golde 10'uncuyu at dedi taraftar. Oyunu rölantiye almadı. Daha ne yapsın? İtalya Ligi liderini burada sürklase etti. 3-1 yenebilirdi. Elinden hakemler aldı. İspanyol hakem aldı Roma'yı. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın. Daha ne yapsın?
0: Derbiyi de kazansın.
1: Geçelim abi. Derbide açık oynadı. Motivasyon eksikliği var. Kabul ediyorum. O iş bu iş. O maça Halil Umut Meler'in atanmaması lazımdı.
0: Keşke
1: penaltısını
0: İsmail
1: vermedi
0: Kartal
1: Fenerbahçe'nin. Penaltıları da mı? Düdüğü vereceğiz. Keşke. İsmail Kartal verecek.
0: Keşke verseydi. Keşke.
1: Bak yine hasretin düştü. Bir şey söyleyeyim mi sana?
0: Ben senin adına o kadar mutluyum ki bir insanın umudunu kaybetmemesini, bir insanın hayata tutunmasını,
1: abicim biz
0: her şeye rağmen
1: tamam,
0: dik durmasını çok güzel bir şekilde lanse ediyorsun şu an.
1: Fenerbahçelilerin meselesi elbette şampiyonluktur, kupadır, başka bir sevinç. Hedef budur. Ama nihai hedef, amaç bu değildir. Şampiyonluk da gelmese bu tribünler doluyor. Bak Beşiktaş maçında, bir daha söylüyorum. Beşiktaş maçında 10 blok ceza aldı biliyor musun? Şimdi bunların bir kısmı kulübe devretti, bir kısmı etmedi falan filan. Abi bu tribünler saat 5 maçında yine doldu. Ben 2,5 saat kala bir tane video çektim şeyden. Stadın oradan, sokakta kimse yok. Dedim maça 2,5 saat var. Dolmayacak herhalde. Cezalılar çok devretmedi ya da satılamadı falan. Ulan maç bir başladı. Tribünler tıklım tıklım abi. Fenerbahçe taraftarının olayı, sevgisi, şampiyonluk falan filan değil abi. Bu takım asla yalnız yürümez. Bu takım asla yalnız yürümez. Tabii ki umutlanacak Fenerbahçeliler. Bu sene olmasın, seneye yine o sene bu sene diye başlayacak. Fenerbahçe demek umut demektir. Fenerbahçeliler Fenerbahçe'yi şampiyonluklarıyla sevmedi ki. Öyle Fenerbahçe, ben mesela Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla Fenerbahçeli olmadım ki. Ama birçok Galatasaraylı öyle oluyor. Çünkü Galatasaray'ın kültürü farklı. Aşırı başarı odaklı. Saygı duyuyorum bak. başarı bir kriterdir. Saygı duyuyorum ama Fenerbahçelilik, Fenerbahçeliliğe giriş aşamasında

Ortalaması sınıf bir, ders bir, kupa başarı değildir. Babadan gelen bir mirastır, başka bir sevgidir. Tarihine bakarsın, orada başka şeyleri tutunursun. O yüzden Fenerbahçeliler yine umutlandınız. Biz hep umutlanacağız. Ve bu devran dönecek. Dönmedi mi abi 2011'de? 2010-2011 şampiyon olduğunda Fenerbahçe 18'e 17 Galatasaray'ın şampiyonlukta önüne geçti. Stadını yapmıştı, tesisini yapmıştı. Bunların hiçbiri Galatasaray'ın...

0: bilmiyorum. Tesis Fenerbahçe'de vardı, Galatasaray'da yoktu. Florya'daki o baraka tarzı yerlerdeydi yani adeta. Teşbihte hata olmaz. Fenerbahçe'nin Samandıra'sı parmakla gösteriliyordu, stadı. Fenerbahçe bu stadı yaptığında millet parmakla gösteriyor. Böyle statlar yoktu ki. Ali Sami Yen'de Mecidiyeköy'deydi Fenerbahçe, Galatasaray. Beşiktaş'ın İnönü'sü bugünkü durumunda değildi ki. Sonra Fenerbahçe çelme takıldı. Bugün elere geldi. E halen umutluysak yıkılmamış demek ki bu kulüp. Niye umutlu olmasın Fenerbahçeliler? Fenerbahçelilerin umudu Fenerbahçe'nin yıkılmasını engelliyor zaten. Yıkılmaz Fenerbahçe. Tekrar o günlere de gelir. Şampiyonlukta da öne de geçer. Çoluk çocuk baktım yine gözlerim doldu ya. Eyüp maçında.
1: Bebek vardı elinde maç ya öncesinde. Ya abi
0: şimdi bizim ne basın o tribünü biliyorsun.
1: Evet.
0: O 1907 tribünüyle protokolün çıkışı basın tamam. Tribünü aynı yerden. O Fener yumun orada.
1: Üste çıkmıyor musun merdivenlerden? Yukarı çıkmıyor
0: musun? Aşağı indik biz.
1: Siz şey marketin oraya doğru.
0: Marketin o tarafa, o ama tarafa şeyde protokol 1907 yani. Tamam, basın orada. Tribünü çıkışı. Hı. Orada bir alan var, güvenli alan, akredite tamam. Alan. Kartla durabiliyorsun.
1: Marka olmasın diye söyledim.
0: Biz de orada durduk. Hı. Yukarıdan indik maçtan sonra. Basın toplantısına gireceğiz ama bir nefes alalım dedik. Hocalar hemen gelmiyor çünkü. Tribünde boşalmaya başladı. Abi bir tane beyefendi. Ben de bu tarafa bakıyorum. Bizim Erdem var, Süha var falan böyle işte. Bizim ekip konuşuyoruz böyle. Buramdan bir şey geliyor ama. Hani gözün ucuyla görürsün, sana bir şey atarlar, istemsizce elini uzatır tutarsın ya. Hı. Adam çocuğu attı bana. Gözümün ucuyla. Ben ama çocuk olduğunu bilmiyorum. İstemsizce ellerimi açtım. Allah'tan iki elimi açmışım. Artık bana nasıl güveniyorsa. Ahmet Bey dedi, bu demir sizi istiyor dedi. Ulan dedim, demir ne? Demir atacak herhalde. Çocuk.
1: Ya nasıl abartabiliyorsun.
0: Şimdi gözümün ucuyla baktım, kafamı çevirirken aynı anda iki elimi birden tuttum. Elimde bir tane çocuk. Çocuğun adı Demir'miş meğer. Abi kırkı çıkmamış çocuğun muhtemelen.
1: Atmış
0: abi,
1: o çocuğu sana.
0: Tatlı. Abi çocuk bir tatlı, bana bakıyor, gözlerime bakıyor. Zıbını Fenerbahçeli, sarı lacivert. Ali Bey tamam mı? Ahmetçim dedi, Demir seninle tanışmak istiyor dedi.
1: Ali ben Bey de deyince bir anda sanki oradan yok, eski yok. Başkan koç geliyormuş gibi anlattın.
0: Ben
1: Ali
0: de
1: Bey
0: bu arada diye. Nasıl çocuk tutulur unuttum. Benim çocuk oldu 18 yaşında. Çocuğu tutuyorum ama kendim böyle yamuldum falan bir. Bu arada da anında kucağında bir çocuk gördüm ya, korkuyorum Allah korusun düşürürüm diye böyle tedirgin oluyorum falan. Abi herkes etrafımı sardı.
1: Burada 18 sardım. Yılda birçok şeyi unutabildiğini anladık. Buyursunlar.
0: Evet. Ben sana cevap veririm de şimdi
1: tamam,
0: dur abi.
1: Peki. Neyse. İnşallah. Daha 12.
0: Oradan evet. Bizim Erdem A Spor'dan abi dedi, kulağına dedi Rashford diye üfle dedi. Ben de kulağına böyle yaptım. Rashford. Tabi ezan okunmuş zamanında, öyle bir şey yok da bize Rashford diye
1: oraya üfledi. Bağlarlar çünkü evet.
0: Sonra abi dedim adı ne, Demir, kapı çalıyor. Aa Demir geldi falan, orada bütün şovumuzu
1: Demir
0: yaptık.
1: Demir kapı.
0: Abi çocuk bir şey söyleyeyim.
1: Soyadı kapıymış
0: çocuk
1: çocuğun.
0: Çocuk herhalde kapı, hissetti he? Abi benim de ne kadar onun gibi iyi bir Fenerbahçeli abisi olduğumu. Abi çocuğu ister istemez sarsıyoruz falan. Abi çocuk ık demedi ya. Paso güldü abi. Sonra da güzel bir fotoğraf çektik. Videosunu Instagram hesabımda falan yayınladım. Çok güzel oldu. İnsanlar ya, Fenerbahçeliler mutlu olunca ben çok mutlu oluyorum ya. Şen şakrak çıktılar. Hak ediyorlar mutluluğu gerçekten. Futbola değer katan, küsmeyen, tribünleri boş bırakmayan, şampiyonluk özlemine rağmen total değere de değer katıyorlar futbol anlamında.
1: Kesinlikle.
0: Fenerbahçeleri bu kadar üzmemek lazım. Fenerbahçeliler ne istiyor? Benim penaltımı ver. Bak ben artık şunu söylüyorum. Galatasaray maçlarında Galatasaray'ın lehine ne yapıyorsanız yapın, ben vazgeçtim. Vallahi vazgeçtim. Ya Osimhen'in pozisyonu penaltı mı abi? Osimhen basıyor.
1: Osimhen'e nasıl dönebiliyorsun hala?
0: Ama bir kompozisyon çiziyorum. Bak diyorum ki Osimhen basıyor. Hakem vermiyor. Var. Tersi olursa girmeli. Ona devreye giriyor, penaltı veriyor. Galatasaray maç kazanıyor. Osimhen'in istatistiğine yazıyor. Geçtim, vazgeçtim. Bak Galatasaray maçlarında ne yaparsanız yapın. Ya Fenerbahçe maçlarında bari adaletli olun. Ver o penaltıları. Bu insanları niye üzüyorsun?
1: Trabzon'un galibiyetiydi. Galatasaray'ın puan kaybıydı. Beşiktaş'ın mağlubiyetiydi.
0: Galatasaray'dan Beşiktaş'tan bir tane kıyas koysana Doğan Öncel.
1: Yok,
0: bak bunları konu ama Galatasaray'la ilgili bir şey dedim de hemen buradan kıyas koyuyorsun. Buna da kıyas koy.
1: Ne Galatasaray'ıymış be kardeşim ya.
0: Haklısınız de. Şimdi Beşiktaş'ın penaltılarını konuşsan penaltıydı dersin. Fenerbahçe'nin penaltılarını konuşuyorum. Evet penaltı demiyorsun Doğan abi.
1: Ya.
0: Gençler Birliği maçındakiler penaltı değil mi abi? Penaltı. Mesela dün İsmail Kartal,
1: Anthony Taylor bile Mert'in pozisyonuna Anthony penaltı değil. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Anthony geçmiş bu işleri
0: Anthony
1: zaten. İngiltere'de de eleştirilmiş.
0: Ya adamın aleyhine tezahürat var İngiltere'de.
1: Adam 40 yıldır hani hakem ya. Geçecek bu işleri dediğin adam buraya hani, geldiğinde.
0: Var ya Türkiye'de bazı hakemler için tezahüratlar. Vahap Beyazlar bilmem neler falan filan. Orada da var.
1: Doğru.
0: Anthony Taylor için. Ne Anthony Taylor'ı bana referans gösteriyorsun?
1: Zaten
0: Doğru
1: Premier
0: abi.
1: Lig'de sürekli olarak hep geçeceğiz. Yapıdan bahsediyorlar. Doğru söylüyorsun.
0: Evet bahsediyorlar zaman zaman. Ama Premier Lig'de bana bir arkadaşım Hull City Newcastle Hull City maçından görüntü açtı. Attı. Ne oluyor biliyor musun abi? Statta ekran var. Bak ekran. Maç oradan aynı anda yayınlanıyor. Yayıncı nasıl tartışmalı pozisyonları gösteriyor ya.

0: Tartışmalı pozisyonları oradan da görüyorsun. Yayıncıyı bağlamışlar.
1: Tribünden de.
0: Tribünden görüyorsun. Hatalı bir karar olduğunda hu diye bir ses çıkıyor. Hakem de onun baskısıyla daha doğru yönetmeye çalışıyor. Hı hı. Baba biz niye tribünlere ekran koymuyoruz? Localara bakıyor millet. Koy ekranı. Hakem desin ki ulan bir eyyam kararı verirsen burada lamba gibi belli olacak.
1: Bu arada burada eleştirilen konu localara versen de zaten yayıncı kuruluşun görüntü vermemesi.
0: O ayrı mevzu. Ben diyorum ki abi bak
1: İstediğin kadar oraya ver. Bizim, ne olacak yani?
0: Biz de Amerikalıları eleştiriyoruz değil mi biz? Niye? Hep şov yapıyorlar işte. Maçı 4 devreye bölüyorlar. Hı. Ama insan için yapıyorlar bunu. Biz futbola kim değer katıyor? Taraftar biz. İngiltere'de de öyle. Kardeşim sen hakemi koru da hakem de ben nasıl olsa her hatama bile eyyamıma karşı bile korunuyorum diye bir eyyam daha üstüne koymasın, yıkmasın futbolun değerini. Koy ekranı oraya İngiltere'deki gibi. Bakayım o hakem bir daha eyyam kararı verebiliyor mu? Kadir Sağlam efendi. Gözünün önünde adamın kramponu çıktı, aşiline bastı ya. Ya Doğan abi, vicdan abi. Görmedin mi pozisyonu? Adamın kramponu çıktı. Adamın aşiline bastı. Adamın topuğu, çorabı yırtıldı. Gözünün önünde. Bak böyle bakıyor, bak bak bak bak. Vermedi ya. Vermedi, vara bırakıyor. Oğlum bunu niye bana bırakıyorsunuz ya siz? Ya Fenerbahçeliler Galatasaray maçlarından vazgeçti. Ne yapıyorsanız yapın abi. Nasıl yönetiyorsanız yönetin. Fenerbahçe maçlarını düzgün yönetin ya. Fenerbahçe maçlarını düzgün. Biz bunu istiyoruz artık. Bir de bir şey söyleyeyim. Sayın İsmail Kartal bazı şeylerden rahatsız. Bak yönetime mesaj veriyor İsmail Kartal. Bir soru sordum ben İsmail Hoca'ya. Böyle böyle böyle nasıl ayakta kalıyorsunuz dedim. Hocanın ben patlamaya hazır bir bomba olduğunu, içine dökmeye çalıştığını gördüm çünkü. Ben bir sosyoloğum. Ben sosyoloji okudum. İnsanlar böyle soru mu sorulur diyor. Sorunun kralını sordum ben. Tamam mı? 30 yıldır bu işi yapıyorum. Sosyoloji de okudum. Tamam mı? Bu işin bilimini de az çok yaptım. Hocanın patlamaya hazır bir bomba olduğunu, söylemek istedikleri olduğunu fark ettim. Ama hoca soruya göre konuşuyor. Sordum sorumu. Hoca lafı nereye getirdi biliyor musun? Bak burada yönetime mesaj var. Ben dedi... Evet,
1: soruyu ne? Bir daha tekrar.
0: Soru şu. 18'in sonra Şampiyonlar Ligi'ne takımı soktunuz. Abi bak bu rüya gibi bir şey.
1: Evet.
0: Maç 8-0 oldu. Takımı rölantiye almadınız. 10-10 diyen tribünlere cevap vermeye çalıştınız. Muhtemelen 10 atmadınız diye teknik ekibinizin yetersizliği ve siz yine sorgulanacaksınız dedim.
1: Hı hı. Güzel ironi.
0: Bunu da ifade ettim. Bunları söyledim. Ve dedim ki nasıl ayakta? Türkiye'nin en çok baskı altına alınan hocasısınız dedim. Bence. Hı hı. Buna dedim nasıl ayakta kalıyorsunuz? Nasıl karşılık veriyorsunuz? Bu soru aslında o içindekini dök sorusuydu. Döktü. Hı hı. Dedi ki benim dedi her maçımda dedi her bir kötü maçımda dedi sadece ben ve futbolcuların konuşuluyor. Halbuki dedi benim 4 tane net penaltım verilmedi. Hesapladım 4 puanı etki ediyor. Bugün 4 puanı koysam ben liderdim. Neden kendi camiasını da kastederek medyayı da kastederek biz konuşulduğumuz kadar bu gerçek penaltılarda hiç konuşulmadı dedi. Burada yönetime de mesaj var. Siz de bu ortamı yaratamıyorsunuz diye. Bak Serdar Adalı yense de yenilse de konuşuyor. Türkiye'deki düzen bu. Bu düzeni de maalesef Galatasaray oturttu. Hakkı yenilmese de konuşuluyor. Mesela bak abi olaylara büyük pencereden bakacaksın. Şimdi yayıncı kuruluştaki muhabir kardeşimiz normalde habercilik yaptı.
1: Okan Buruk'un açıklamasını yayınlar.
0: Evet, habercilik yaptı. İnşallah ekmeğinden falan da olmaz çocuk. Gencecik bir çocuk. Allah yolunu açık etsin.
1: Nezih bu arada biliyorsun ilk Radyo Gol'den çıkmadır.
0: Nezih yani, ben tanımıyorum.
1: Nezih tamam. Bizim elimizde tamam, çok şükür. Süper. Onu da kabul eder her zaman.
0: Yakın arkadaşlarım da Fenerbahçeli muhabir çocuklarla da konuşuyoruz. Ya iyi çocuk mu iyi çocuk falan. Aman dedik ekmeğinden olmasın. Bak benim meselem Nezih. Bir de ben meslektaşlarımla ilgili konuşurken çok dikkatli konuşurum. Özellikle muhabirler. Bizim medyada maaşlar çok az.
1: Çocuk kendini ispat peşinde bravo, zaten. Nezih çok yeni Nezih'e bir çocuk.
0: Nezih lafım
1: daha.
0: Yok benim. Bak Nezih
1: yani orada kutlu mutlu tamam. Olsaydı örnek veriyorum tamam. Biraz daha tamam. Yıllarını vermiş camiaya dur. Girebilmiş tamam, hocaları okay, tanıdığı okay. Bir isim olsaydı.
0: Başka bir şey anlatacağım. Evet. Doğan abi bak sen de bana hak vereceksin. Ben Nezih değil zaten Nezih'i koruyorum koruyacağım. Bu çocuklar muhabir çocuklar biz bu işin içinden geldik. Çok insanların zannettiği maaşları almıyorlar. Senin dediğin gibi kendilerini ispat peşindeler. Yırtınıyorlar gazetecilik yapmaya çalışıyor. Ve çok az maaşlara çalışıyorlar. Nezih'i o duruma sokan sistemi anlatacağım ben sana.
1: Doğru yerde gidiyorsun arkandayım evet. Sonuna kadar.
0: Ben de beni de bir abisi olarak kabul ederse dinlesin. Nezih de değil problem. Şimdi bak bir Beşiktaş muhabiri, bir Galatasaray muhabiri yayıncıda böyle bir pozisyon kendi takımına entegre edelim. Aynı şekilde hocanın direkt ağzından hani bana konuştu der gibi aktarımlı röportaj söyleyen niye söyleyemez biliyor musun? Hı hı. Çünkü bilir ki yayıncıda, medyada, kamuoyunda Beşiktaş, Fenerbahçe bu kadar güçlü değil tepki alır. Şimdi Galatasaray muhabiri, bak Nezih özelinde söylemiyorum o çocuğu oraya sokan sistem biliyor ki Galatasaray her yerde güçlü. Tamam mı? Dolayısıyla bundan bir şey olmayacak zannediyor. Halbuki yasak.
1: Onu bilerek yaptığını düşünmüyorum.
0: Bak hayır, ben bilerek
1: ona şöyle söylenmiş olabilir mi?
0: Bir şey. Ama ben tamamlayamadım.
1: Hoca hocaya

0: git bu konuşsun. Sistemi, hocaya git konuşsun. Sen de git bunu açıkla denmiş olabilir mi?
1: Bravo, beni kastediyorsun.
0: Bak bir şey söyleyeyim. O yüzden dinlemeden yargılama hemen beni.
1: Ben yargılamıyorum
0: ya.
1: Çünkü
0: ben senin arkandayım dedim sonuna kadar bu konuda.
1: Ben Nezih'i yargılamıyorum ki. Ben sistemi anlatıyorum.
0: Ben sana Nezih'i yargılıyorsun demedim
1: tamam,
0: zaten.
1: Tamam aynı şeyi söylüyorsun. Fenerbahçeli
0: sakin
1: bir muhabire.
0: Sakin olursak anlaşacağız zaten.
1: Tamam Fenerbahçeli bir muhabire, Beşiktaşlı bir muhabire, yayıncıdaki o yönetmen eğer bunu yaptıysa ya da şef, editör, müdür kimse.
0: Bunu kulüpten de yapmış olabilirler tamam. Ayrı konu.
1: Aa bravo bak.
0: Oraya dön diyorum
1: bunu yaptı.
0: Sana.
1: Fenerbahçeli, Beşiktaşlı muhabire, yayıncıdan birisi öyle der miydi? Git hocayla ilgili, hocayla konuş hemen aktar.
0: Yani akıllı i̇şte, bir yönetici bunu sistemi, yapabilir. Anladın mı?
1: Yapamaz abi. Yapabilir. Fenerbahçe, Beşiktaş falan yayıncı da her yerde.
0: Bunu zamanında üretsiz. Sinan Engin de yapabilirdi.
1: Tam bak, Sinan Engin bir dönemde değilsin.
0: Bak hayır. Ama abi iyi bir yöneticiden bahsediyorum. Bölmüyorum abi, sana. Aynı konudayız Ahmet.
1: Ama ben tamamlayamıyorum abi.
0: Bak. Ama sen istiyorsun ki hep sen konuş.
1: Ama abi zaten o iki değil. Saat bana pas atıyorsun. Ben bunları tamamlayayım abi. Bazı konular aşırı tepki gösteriyorum. Çünkü tehlikeli yerde kalıyor.
0: Tepki verilecek yerlerde de kabul etmiyorsun.
1: Ama abi ben bir tamamlayayım reis. Bunda bir şey yok ki ya. Ben bir tamamlayayım. Bazen izin veriyorum bölmene de bu beni tehlikeli
0: bak,
1: duruma sokar.
0: Ortak noktada bile şey yapıyorsun ya. Ben diyorum ki Nezih'in burada konuşmasının sebebi Okan Hoca da gel Nezih bir şey söyleyeceğim sana.
1: Ya bana Nezih'i
0: hocam,
1: koruma ben de Nezih'i koruyorum zaten. Ben o çocuğu.
0: Sen en baştan anlamamak üzerine kurulmuşsun. Ben sana anlatmayacağım. Nezih Allah suçludur. Allah. Galatasaray haklıdır deyip konuyu kapatıyorum.
1: Ya öyle bir şey demedim ki
0: tamam,
1: ben.
0: Bravo tamam.
1: Ya tam tersini tamam, dememe rağmen.
0: Allah aşkına şu programın tekrarını bir dinle. Ben, ne demek istediğimi
1: ya girerken bile dedim ki. Nezih'i suçlamayın. Nezihlik bir durum yok. Sistemi anlatacağım. Odur o çocuğu oraya sokan sistemi anlatacağım dedi. Sen dedin ki tamam Nezih suçlu bilmem ne. Ya öyle bir şey yok. Ben diyorum ki Fenerbahçe, Beşiktaş muhabirleri maalesef o kadar güçlü değil. Sinan Engin'e gidiyorsun. Sinan Engin döneminde güçlüydünüz. 2011 öncesine git. Fenerbahçe güçlüydü. Ben başka bir şey anlatıyorum. Diyorum ki Galatasaray bak Kasım ayı geliyor. Kasım Aralık gibi Galatasaray hemen hemen her bu tarihlerde yayıncı ile ilgili sert açıklama yapıp tweet atıyor. Doğru mu? Bak geliyor. Bunları yapıyor Galatasaray. Ya Galatasaray yayıncıya gidiyor. Bunlar bir güç, bir baskı oluşturuyor. Galatasaray'ın birçok yerde de baskısı, gücü var. Bunlar muhabirlere yansıyor. Anlatabiliyor muyum? Nezih'i o duruma sokan ya da eğer senin dediğin gibi yayıncıdan biri git onunla konuş, sonra aktar dediyse o bunu söyleyen kişiye o gücü hissettiren Galatasaray'ın oluşturduğu baskı gücü. Ben sistemi anlatıyorum. Yani bir de orada Nezih dese ki hoca şöyle söylemiş öğrendiğim kadarıyla falan dese istihbarat haberi verse sorun yok. Değil
0: söylemiş
1: mi?
0: Olmaz zaten. Oranın Galatasaray muhabiri Nezih zaten.
1: Bambaşka bir
0: hoca
1: şey
0: başka birine tamam, bunu söyleyecek de Nezih bundan duyup da anlatacak biri olamaz.
1: Niye
0: Nezih
1: olamıyor?
0: Bunu sorabilecek tek kişi orada.
1: Alakası yok. Niye istihbarat da yaparsın? Hocam ne dedi size dersin? Yardımcısına sorarsın. Bir de böyle böyle dedi dersin.
0: Gidip görüşmek varken niye böyle
1: abi,
0: bir şey
1: tamam
0: olsun?
1: Da bak görüşebilirsin. Umut Eken de yazdı.
0: Bu arada abi, hoca nereye gidiyor?
1: Abi Umut Eken
0: hoca,
1: de yazdı.
0: Kırmızı kartı görünce nereye gidiyor abi?
1: İhtar verilecekmiş dedi Umut Eken. Tamam. O bu işleri takip eder. Demek ki bu abi, yanlış. Bak, bu şekilde röportaj bunu, gibi adam kırmızı kart görmüş.
0: Bunun yanlış olduğunu Güntekin Onay'la Uğur Meleke bilmiyor mu?
1: Ne alıp nerede biliyor?
0: Niye
1: biliyorlar?
0: Savunuyorlardı?
1: Savundu işte.
0: He bilmiyor
1: niye,
0: mu?
1: Biliyor niye savundu?
0: Yılların gazetecisi değil
1: tamam,
0: mi?
1: Niye savundu?
0: Hani genç çocuk Nezih diyorduk da tamam. Genç Güntekin mi diyeyim
1: bravo.
0: Ben şimdi sana?
1: Niye savundu Güntekin bu olayı?
0: He?
1: Niye savundu? Yanlışı niye savundu? Bu şekilde aktarım olmaz.
0: O çocuk şeydir, muhabirin görevidir. Halka haber vermektir habercinin görevi.
1: Çocuğu yani indirgemeyelim. Çocuğu indirge, çocuğun günahı tamam. Yok.
0: Bir şey söyleyeceğim, onun üzerinden cevap veriyorlar.
1: Tamam, sen dedin ya mesela savunması doğru mu Güntekin'in bu olayı?
0: Tabii ki yanlış.
1: Hah tamam bir kere onu söylemiş çünkü yanlış anlaşılıyor.
0: Zaten
1: bazen.
0: Bak en başta bunu söylediğimde senin çat diye bunu anlaman lazım. Sen eski muhabirsin.
1: Bir de bir şey söyleyeceğim. Abi anlıyorum da. İnsanlara da daha anlasınlar diye altını çiziyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir
0: yok,
1: tane video
0: Nezih'i
1: var.
0: Nezih'i bağlayamayacağım çünkü yayıncı kuruluştan kimse bağlanamıyor.
1: Ya Nezih'lik arkadaşlar. Bir şey yok. Nezih'in bir günahı yok çocuğun ya. Sistem onu oraya sürüklüyor. Galatasaray'ın gücü onu orada söylemesini gerektiriyor.
0: Nezih'in o dönem en yakın arkadaşı Cihan'dır. Ona sorun yani. Öyle değil mi Cihan?
1: Arkadaşı Cihan'sa sorun var. Arkadaşı Cihan'sa. Cihan burada mı?
0: Cihan da Galatasaray'a muhabir
1: şimdi
0: olabilir.
1: Şimdi bak bir şey söyleyeceğim sana. Ne diyor Nezih orada? Ve İrfan Hoca? Hiç çizgisine geçmedi ki falan diyor değil mi? Abi bir tane video var bir Trabzonlu çekmiş. Sürekli çizginin dışında Okan Buruk. Kendisini alan ağrılan ağrı alanın dışında bir de ne yapıyor? Sürekli çizginin dışındayken hakem el kol hareketi yapıyor. Ama söylenenin aksi var görüntüde. Görüntüye mi inanayım? Verilen bilgiye mi inanayım?
0: Bu arada şunu da hemen ekleyeyim.
1: Burada her şey manipüle
0: kırmızı
1: ediliyor.
0: Kırmızı kart gören basın toplantısına katılamaz falan diye bir mesaj yazmış bir dinleyici de. Okan Hoca basın toplantısı yapmadı.
1: Ama kırmızı
0: kart... Yayıncı kuruluşu açıklama yaptı arkadaşlar.
1: Tamam da bu da yanlış.
0: Onu yapamaz işte.
1: Onu da yapamaz. Biz de onu konuşuyoruz.
0: Biz onu konuşuyoruz. Nezih de gidip hocaya gidip birebir konuştuğunda mikrofonu uzatmış olabilir.

0: Nezih bu tecrübede biri değil. Okan Hoca'nın şöyle bir şey olması lazım. Oğlum ben kırmızı kart gördüm, yanarsın demesi lazım çocuğa. Orada o açıklamayı yapınca yayıncı kuruluştan da biri, bak o kadar gitmiş ki, bak bir örnek vereceğim sana şimdi. Zamanında bir tane dublaj filmi alıyoruz. Son sahne. İki kişi tulum kayıt alıyoruz dediğimiz, böyle yan yana alıyoruz, birebir değil. Rıza Öz diye bir arkadaşım var. Suyun içindeyiz. Bir tane yaratık var. Bizi aşağı çekiyor. Biz yaratığı öldürdüğümüz zannediyoruz. Film bitti. Rol caption falan. En son yaratık birimizi daha içeri çekti. Fıt diye. Yani devamı gelecek filmin anlamına geliyor, evet. Anladın mı? Benden şu ses çıktı bak. Oha dedim. Rıza da dedi ki yaratık ölmemiş lan dedi. Tamam mı? Abi o ses DVD'ye basıldı. Ya o filmin DVD kaydında en sonda Rıza'nın aha yaratık ölmemiş lan diye sesi var.
1: Tamam.
0: Bak oradaki kayıt yapan yönetmen kaçırmış. Teknisyen kaçırmış. Mix'teki adam kaçırmış. DVD'ye basan kaçırmış. DVD'yi yayınlayan kaçırmış. Toplatmamış etmemiş. 5 kişi gitmiş. Buradaki açıklamada, Okan Hoca'nın açıklaması da Nezih'ten kaçmış. Okan Hoca'dan kaçmış. Yönetimden kaçmış. Yayıncı kuruluştan kaçmış. Falandan kaçmış, filandan kaçmış. Anladın mı?
1: Ben başka bir şey anlatıyorum. Hatalar oluyor meslekte. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben sana şöyle bir örnek vereyim o zaman.
0: Ama savunması yanlış.
1: Tamam. Ben de diyorum ki
0: orada
1: Beşiktaş'ın,
0: Güntekin Onay ve Uğur Melek'i yanlış bulduğum taraf o.
1: Beşiktaş'ın
0: savunma bari.
1: Ve Fenerbahçe'nin, özellikle Fenerbahçe'nin hocası için böyle bir aktarımlı röportaj yapılır mıydı? Ya bırak, İsmail Kartal'ın hakemi ittiği iddia edildi. Deniz Çoban köşesinde yazmış. Böyle bir görüntü yok. Günlerce konuşuldu. Neden PFDK'ya sevk edilmedi dedi. Adamın olmayan görüntüsü ve yapmadığı itme yüzünden yargılandığı yerde Fenerbahçe'nin hocasının, Galatasaray'ın hocasının gördüğü kırmızı karttan sonra röportaj vermesi yasakken, Bein Sports üzerinden bir aktarımlı röportajını verilmesi tartışılıyor. Burada Nezih'in bir kabahati yok. Nezih orada bir görevli. Ben de Nezih'i tanımam. Ama bir muhabir kardeşimiz. Onu oraya sürükleyen sistemi tartışıyorum. Çünkü Galatasaray'ın gücü bunu getiriyor. Ama bu haksız bir güç. Öbür tarafta İsmail Kartal için böyle bir şey yapılmazdı diyorum. Yapmazlardı. Zaten adamın itmesi yok hakeme. Hakemi ittiği tartışıldı ya 3 gün boyunca. Bir de İsmail Kartal hakem itecek adam mı ya? Hakemlere küfür eden adam orada. Sürekli el kol hareketi yapıp hoplayıp zıplayıp maç boyunca, bir de tribünlere hakemin üstüne, hakemin üstüne diyen adam orada. Bunları yapmadığı halde yargılanan adam burada. Ben işte bu sistemi tartışıyorum. Bu medyaya da artık sirayet etmiş. Galatasaray medyası kendini güçlü hissediyor. Ya da Galatasaray kendi medyasından bunları bekliyor. Yanlış adamı, çocuğu da yaktınız. Çocuğu da yakıyorsunuz. Benim anlattığım sistemsel bir şey. Yoksa muhabirlerle ne işimiz olacak? Kardeşlerimiz onlar bizim. 3 kuruşa 5 kuruşa çalışan insanlar. Allah yollarını açık etsin. Onlar bizim canımız. Ama biz de artık belli bir saate gelmiş insanlarız. Sistemi tartışacağız abi. Problem var.
0: İyi mi demişim ben? Nezih kardeşim gibidir mi demişim? Hem Nezih benim kardeşim gibidir diyor, hem de Nezih'i tanımam diyor. Sen mi dedin?
1: Nezih'i tanımıyorum diyorum da bunlar bizim kardeşlerimiz anlamında söylüyor. Abi hepsini okuma ya.
0: Hayır yok, şey anlamadım. Benden dolayı mı söyledin?
1: Yok yok. Kardeşim derken benim, Nezih de kardeşim. Atıyorum Yakup da kardeşim.
0: İsmail Kartal'ın gidip hakeme ittiği, mittiği bilmem ne falan diye söylendi. Öyle bir hareket yok.
1: Yok abi işte.
0: Yani bakın orada.
1: Bak bir tarafın hocası nereye sokuluyor olmayan şeyle, bir tarafın hocası suçlu olduğu yerde nasıl aklanıyor? Benim anlattığım bu sistem.
0: Videoyu seyretmeden videonun üstüne sanki hakemi altına almış, üstünde tepiniyormuş gibi yorumlar yapanı gördüm.
1: Ya sorma mı? Ve ortada böyle
0: bak,
1: bir görüntü
0: inanamıyorum
1: yok.
0: Yani. Bak seyretmeden, daha manşetten haberi yorumlamayın arkadaşlar. Detayına da bakın. Bir seyredin ya.
1: Şimdi ben bunu kim yazmış? Ben Ahmet Ercanlar'dan okudum. Deniz Çoban Fanatik Eki köşesinde yazıyor. Deniz Çoban zaten Fenerbahçe ön yargılı bir hakem ve hakem yorumcusuydu. Hep tartışıyordu, dikkatimi çekiyordu. Muhtemelen Deniz Çoban maçı izlerken, Doğan abi, hakeme itirazını gördü İsmail'in, İsmail Kartal'ın. Orada itme var zannetti, çat diye yazdı hiç sorgulamadan. Çünkü söz konusu Fenerbahçe değil mi? Vurmak kolay. İşte anlattığım sistem bu. Galatasaray'a vurmak kolay değil. Görüntü yok. Yayıncı da konuşulmadı, edilmedi. Yayıncı taraftar isyan etti. Hani dedi, görüntü de yazında yazıyorsun dedi. Akşam görüntü yok dedi. Yok böyle bir görüntü. İşte benim anlattığım sistem bu. Fenerbahçe'ye ötekici yaklaşıyor. Yeri geliyor Beşiktaş'a ötekici yaklaşıyor. Ama Galatasaray'a mesela görüntü ortaya çıkmış. Okan Buruk'u savundukları şey neydi? Çizgisini aşmadı. Okan Buruk mu? Abi adam 2 dakika boyunca çizginin dışında, hakemede böyle yapıyor sürekli. Bir tane Twitter'da görüntü var, arkadan çekmişler. Sonunda kırmızı kart görüyor. E sen çizgiyi geçmişsin. Söylenen de yalan. Geçmişsin çizgiyi, sürekli çizginin dışındasın, bağırıyorsun, çağırıyorsun. E bu tarafta böyle bir gerçek var. Adamı savunuyorlar. Bu tarafta böyle bir gerçek var. Adamın hiçbir günahı yok. Hakemi itmemiş. Görüntü yok. Hiçbir şey yok. Adamın üstüne gidiyorlar. Sonra Ahmet Konanç yayında soruyor. Hocam Türkiye'nin en çok yıpratılan hakemi teknik direktörüsünüz diyorum. Ondan sonra diyorlar ki ne alakası var? Nasıl ne alakası var ya? Ben İsmail Kartal'a Türkiye'nin en çok baskı altına alınan teknik direktörüsünüz derken bunu kastettim. Adamın itmesi var. Hakem itti diyorlar. Görüntü yok. 3 gün bunu konuştular. E Okan Buruk cezalı konuşmaması lazım. Yayıncı üzerinden aktarımlı röportaj yapıldı. Adamı savundular. Savunulan noktaya getirdiler. Bir arkadan bir görüntü çıktı. Tribünden çekilmiş. Twitter'da var. Okan Buruk kırmızı kart gördüğü sekansta dakikalarca çizginin dışında. Bir de hakeme böyle yapıyor. O yüzden dedim ben, hocam siz Türkiye'nin en çok baskı altında alan o teknik direktörsünüz, nasıl ayakta kalıyorsunuz diye. Alın size örnek. İtme, adamı itmemiş hakemi. İtti diye 3 gün boyunca İsmail Kartal'ı dövdüler. PFDK nerede? PFDK nerede? Ben işte sistemi anlatıyorum abi. Fenerbahçe'ye karşı bir ötekicilik var. Galatasaray'a karşı bir savunmacılık var. Yeri geliyor Beşiktaş'a da ötekicilik yapıyor bu sistem futboldaki. İşte size örnek. Anlattığım bu benim Doğan abi. Anlatmak istediğim bu yani. Çok da başaramıyorum. Biraz da hastayım. Salgın var. Çok dikkat edin. Ciddi salgın var. Bu mevsim geçişleri çok tehlikeli. Özellikle benim gibi. Herhalde bağışıklığım düşük. Çok da anlatamıyorum yani.
0: Ya seni yenebilecek mikrop daha doğmadı ya. Öyle bir şey. Bırak Allah aşkına bahane yapma. Böyle küçük bahanelere sığınma.
1: Mikrobun büyüğü sensin diyorsun yani ya.
0: Hiç konuşamamışsın gibi falan. Hastalık senden hastalık kapar. Yemin ederim öyle bir şey olur mu ya?
1: Mikrobu ananı gömdün beni be.
0: Grip senden korkar yemin. Gelir mi sana ya? Ne işim var benim Ahmet'le der ya. Yeni saatin başlangıcı, bir araya gidelim. Ardından devam
1: araya edelim. Mı gidiyoruz? Bu
0: nereye,
1: arada
0: nereye gidelim? Ne istiyorsun?
1: Saat 12.45'te grubumuzun diğer kanalı Sansürsüz Futbol YouTube kanalında canlı yayındayım. Saat 12.45'te Sansürsüz Futbol YouTube'da buluşalım.
0: 12.45'te yayındasınız.
1: Evet abi.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti. Reklam.
3: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Fenerbahçe savunma transferi

0: Koca o puan kile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akebe Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve gelişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Opong yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Opong kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Opong'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Opong 4 Haziran 2004'te Ghana'nın başkenti Accra'da dünyaya geldi. Altramdi Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Opong da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Ghana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Opong nasıl bir oyuncu? Opong'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevinde görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığındaysa gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Opong'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Opong'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Opong geniş alanı savunur. Şikrinyer'le oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Şikrinyer merkezde, Opong sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Opong'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante ya da Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasına koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Şikrinyar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
3: Mutlu sabahlar, günaydın. 11.09 yaptık saatleri. Ahmet Konanç'la beraberiz. Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda inanılmaz mesajlar gelmiş.

0: gündeme dair konuları konuşurken, aslında suçlamalar yaparken ya da bazı detayları yorumlarken diyelim. Şimdi bu arada tabii hemen şu açıdan da bakalım, gazetelere yansıyan gelişmeler, ayrıntılar üzerinden. Milli takımla ilgili bir milli araya girildi ve bu ara biraz aslında ritmin bozulması mı olur, toparlanma açısından, sakatlıkların iyileşmesi açısından mı iyi olur, ya da milli takıma gönderilen oyuncularla ilgili olarak orada yaşanabilecek problemler veya risklerle ilgili mi olur? UEFA'nın milli arayı 3 haftaya çıkarma kararı ilk kez uygulanıyor ve sonuçları özellikle 4 büyükler açısından vahim olabilir. Beşiktaş'ın 17, Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin 13 ve Trabzonspor'un 11 futbolcusu milli takımlara gönderildi. Bu futbolcuların yokluğunda hocalar neredeyse belki antrenman bile yapamayacak, oyuncu bulamayacak. Milliler lig ve Avrupa maçlarından milli maçlara konsantre olmaya çalışacak. 3 hafta sonra da eğer sakatlanmadan dönebilirlerse yeniden teknik taktik çalışıp takıma adapte olmaya çalışacaklar. Bu açıdan bakılmış. Dediğim gibi 4 büyüklerden tam 57 futbolcu milli takımlara davet edildi. 17, 16, 13, 11 futbolcu takımlar üzerinden gidiyor ki bu arada Beşiktaş'ta A milli takım ve Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'den bir sakatlık haberi geldiği söyleniyor. Yıldız futbolcunun ayak parmağındaki çatlak nedeniyle şiddetli ağrılarının devam ettiği bildirildi. Milli takım sağlık heyeti oyuncunun sağlık durumunu yakından takip etmeye başladı. Ağrıları henüz dinmeyen Orkun Kökçü'nün riske edilmeyerek Ay Yıldızların antrenmanlarında yer almayacağı açıklandı, ama Orkun'un Fransa maçına yetiştirilmeye çalışılacağı da yapılan açıklamalar arasında yer alıyor. Bu arada çok zorlu bir mücadele içerisine girecek 3 günde bir milli takım. Önce Fransa'yla, ardından İtalya'yla, sonra Belçika'yla oynayacak ve Fransız teknik direktör Zidane sakatlanan Robin Rozier'in yerine Türkiye maçı kadrosuna 31 yaşındaki kaleci Jean Boutez'i davet etti. Komo'da oynayan Boutez'i futbol dünyasında öne çıkaran en çılgın anlardan biri ise Royal Antwerp forması giydiği dönemde yaşadığı Belçika ekibinin U23 takımıyla maça çıkan Boutez, kendi yarı sahasından yaptığı 70 metrelik akıl almaz vuruşla rakip ağları sarsarak tarihe geçen bir gole imza atmıştı. Bu kaleciye dikkat, onun bile şutları etkili şeklinde yorum yapılıyor Fransa milli takımı için. Bakalım ne olacak. 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadında Türkiye Fransa'yı ağırlayacak. Ardından 28 Eylül Pazartesi Bursa'da Türkiye İtalya'yı ağırlayacak. 2 Ekim Cuma günü de Belçika Türkiye mücadelesi oynanacak. 5 Ekim'de Pazartesi günü İtalya Türkiye maçı oynanacak. Bu maçların hepsi 21.45'te başlayacak arkadaşlar. Yurt dışında ve yurt içinde başlaması fark etmiyor. İtalya'da da Belçika'da da oynanan maçlar Türkiye saatiyle 21.45'e denk geliyor. Cuma Kocaeli'deyiz.
1: Özür dilerim. Kocaeli ile Bursa'dayız. Fransa'yla.
0: Hayır. Cuma günü Türkiye Fransa Kocaeli Stadında.
1: Tamam.
0: 28 Eylül Pazartesi 21.45 Türkiye İtalya Bursa'da.
1: Üçüncü maçımız?
0: 2 Ekim Cuma günü Belçika'da. Belçika'dan sonra da oraya İtalya'ya geçiyoruz. 5 Ekim Pazartesi günü.
1: 4 maç mı oynuyoruz?
0: Evet.
1: 3 değil miydi?
0: 4.
1: Ha, bir daha İtalya ile oynuyoruz.
0: Evet.
1: Burada bir oynadık Bursa'da.
0: Sonra Fransa-Belçika maçları da Kasım'ın sonunda oynayacağız.
1: Hmm. 4 maç mı oynayacağız?
0: Evet.
1: Anladım. Özür dilerim. Ben 3 maç olarak biliyordum. Ya ben
0: 3 hafta ara var diye belki ondan tamam söylemiş olabiliriz.
1: Ben Uluslar Ligi'nden rahatsızım abi. Birçok futbol sever de rahatsız. Avrupa Şampiyonası var. Elemeleri var. Dünya Kupası var. Elemeleri var. Uluslar Ligi nereden çıktı? Ne o? Ben halen Uluslar Ligi'nin neden olduğunu anlamadım ben ya. Ya bu kadar milli ara verilir mi abi futbola? Zaten Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası var. UEFA, FIFA daha çok bahis oynatabilsin. Daha çok işte olayı elinde tutsun. Ya saçmalık ötesi ya. Ne düşündüğünü de çok merak ediyorum Doğan Öncel. Gerek var mı ya buna?
0: Daha önce tartışılmış bir konu. Zaten sürekli para kazanmaya çalışan, futbolu tamamen ekonomiye döndürmeye çalışan bir sistemin.
1: Ay, topçular için de çok kötü. Liglerdeki maç sayıları değişmiyor. Araya bunlar giriyor. Liglerden kopuyoruz. Zaten ben Avrupa şampiyonasıyla Dünya Kupası'nı heyecanlı bitirdi, farkında mısın? Eskiden ne büyük heyecanlar olurdu. Çünkü sürekli milli maç. Bir özleyelim abi biz milli maçları. İlgiyi de azalttın sen. Ya çok gereksiz bir şey.
0: Bizim milli takımın değişim süreci biliyorsun bu organizasyonda başladı. Yani biz bu organizasyonda CD kulvarına düşmüştük. Hatırlıyorsan C liginde, evet. D liginde falan artık yeşil burun adalarıydı, öbür taraftan Litvanyalardı falandı filandı, onlarla da mücadele etme konusunda Şenol Hoca'nın biliyorsun milli takımdan ayrılma sürecinin temelleri burada atıldı. Ardından oradaki yükselişi sağlayan Montella'nın daha sonra işte Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası serüveni başladı.
1: Evet abi.
0: UEFA Uluslar Ligi'nin A liginde mücadele etmek aslında
1: ne oluyor A liginde?
0: Prestij anlamında güzel.
1: Ya yemişin prestijini abi, takım yani ölüyor ya, topçular ölüyor, heyecan ölüyor. Hadi bana somut olarak söyler misin? Ben A ligine çıktım, ne yaptım? Şampiyon olunca ne oldu?
0: Bu Fransa için yemişim A ligini bilmem neyi, bu İtalya için, İspanya için, Almanya için diyebilirsin de sen Fransa ile İspanya ile bilmem neyle öyle her zaman karşı karşıya gelemiyorsun. Ancak bir Avrupa Şampiyonası'na katılman lazım ya da senin Dünya Kupası organizasyonunda bulunman lazım. Senin ön gruplarında kolay kolay karşı karşıya gelmiyor ülke sıralamalarına göre. Ha, burada
1: İtalya'yla,
0: o takımlarla
1: Fransa'yla oynamanın zevkini yaşayalım diyorsun.
0: Yani biz kolay kolay bu jenerasyon bundan sonrakiler yaşayabilmesi
1: katılmıyorum.
0: İçin
1: katılmıyorum. Yani ben son Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Oynadım İtalya'yla. Hatta bana fark attılar.
0: Biraz da İtalya Dünya Kupası'na katılamadı biliyorsun.
1: Dünya Kupası'nda da ben vardım. Dünya Kupası'na da gittim. Yani ben doğru bulmuyorum abi. Uluslar Ligi'ni doğru bulmuyorum.
0: Evet, bundan sonra Ahmet'in belirleyeceği liglerde devam etmek niyetiyle devam edelim inşallah. Ahmet, sence uygun mudur diyerek federasyonun danışacağı kişi olarak da
1: lütfen bana sorarak ilerle,
0: evet,
1: abi.
0: Büyük ihtimalle öyle olur zaten.
1: Bundan sonra lütfen bana sorarak ilerle.
0: O zaman geçiyorum ben, milli araya ne gerek var diyorum. Tekrar milli futbolcular boşken sen elindeki yeterli kadronla devam etmek istiyor musun lige?
1: Ya ben milli
0: nasıl olsa geniş bir kadron var ya hani kullanmadığın oyuncular falan.
1: Sen bu sene, bu hafta sen yaralı bir kuş gibisin ya. Niye böyle çok saldırgansın? Ahmet'ten sonra mı böyle oldun?
0: Bırak bir tane kuş da yeni yaralansın ya. Sürekli aynı yaralı kuştan bahsetmeyelim o zaman.
1: Niye? Alanya'da yaralanmadın mı sen?
0: Bu sene özelinde mi söylüyorsun?
1: Hangi sene?
0: Şu sıralamaya bak bakayım. Kaç sene tane, hangi kuş daha yaralıymış? Bir bak
1: İki puan var. Dolmabahçe'ye geleceğim ben. Bir de şey
0: ya, ben
1: diyor,
0: Kadıköy'den çıktım zaten. Sen Dolmabahçe'ye gelirken bir daha düşün.
1: Bir de şöyle söyleniyor. Sanki bizi Dolmabahçe'de yeniyormuşlar gibi. Geçen sene yendi Fenerbahçe. Hem de 2-0 geriden geldi.
0: Sebep ne olmuş?
1: Ne? Yani Dolmabahçe'de de kazanma ihtimalim var ve puan 2 fark. Niye puan cetvelinin neyine bakayım ben? Puan cetvelinde ben bakarım güvenle. Geliyorum.
0: O gün konuşuruz.
1: Beşiktaş'ta olsam puan cetvelinde biraz tedirgin bakarım.
0: O gün konuşuruz Ahmet.
1: Konuşuruz o gün.
0: Erken konuşmaları sevmeyen biriyim ben.
1: Murat Özen bana ne dedi biliyor musun?
0: Ne dedi?
1: Eğer dedi Dolmabahçe'deki maçı biz kazanırsak dedi Beşiktaş, sana dedi neler yapacağım dedi. 24 saat uğraşacağım dedi.
0: 24
1: videolar,
0: mi?
1: Videolar.
0: 27'ye çıkar 3 saatte ben uğraşacağım çünkü.
1: Tamam mı? Yani. Ama dedim ki o kadar rahatım ki dedim, evet. Dolmabahçe'de Fenerbahçe kazanacak. Çünkü Beşiktaş fazla böyle şişirilmiş demek istemiyorum. Benim Beşiktaş'a sempatim var çünkü, ama fazla böyle övülmüş bir takım. Eksikleri olan bir takım. Mesela şöyle bir yorum yaptım ben. Gerçek 3 maçlık sınav başlıyor dedim. Ahmet, Kocaeli, Beşiktaş. Bak Kocaeli yenemeyecek Beşiktaş.
0: Beşiktaş şu an ligin birinci sırasında kim var?
1: Trabzon'a gidiyorsun.
0: Beşiktaş, Trabzon'u geç de birinci sırasında kim var ligin? Ahmet Spor mu?
1: Ahmet var.
0: Galatasaray ikinci sırada, Beşiktaş, Kocaeli, Alanya, tamam. Fenerbahçe, Trabzon. Hı. İlk 5 takıma bir bak bakayım. Beşiktaş kimlerle oynamış? Bir tek Galatasaray'la mı oynamadı? Hepsiyle oynadı mı?
1: Hı hı.
0: Oynadı. Fenerbahçe buradan ilk 5'ten kimlerle oynamış? Bir tek Beşiktaş'la oynamış. Ahmet'le oynadın mı?
1: Oynamadın işte, zor.
0: Oynamadım. Kocaeli'yle oynadın.
1: Hepsi zor. Mesela az önce bir
0: Ben oynadım.
1: Tamam, oynadın, kaybettin. Benim kaybedeceğim garanti.
0: Alanya ile de oynadım. 5. sırada Alanya var.
1: Tamam, ben de oynayacağım.
0: Sen 6. sıradasın bu arada.
1: Tamam bak, oradan bir yere geleceğim ben. Şimdi
0: sen de Alanya ile oynayacaksın bu arada.
1: Doğru. Hem de ne zaman biliyor musun? Aston Villa maçı sonrası. Hı hı. Sen nasıl Marsilya'da parçalandın biliyorsun, bu benim tezim.
0: Ben Marsilya'da parçalanmadım. Ben Marsilya'yı parçaladım.
1: Öyle değil. Performans, hı, yorgunluk olarak. Hep ne diyorum? Avrupa ile Türkiye bir arada gitmez. Bak Galatasaray Avrupa dönüşü Kocaeli'yi zor yendi. Yine skandal hakem kararları falan. Fenerbahçe Avrupa dönüşü parçalandı. Beşiktaş parçalandı. O yorgunluk ve aynı motivasyonun olmaması. Hı. Şimdi ben mesela Aston Villa'ya gideceğim ayın 14'ünde. Geleceğim 20'sinde evimde Alanya ile oynayacağım. Çok zor.
0: Sen Roma maçından sonra Antep'le mi oynadın? Parçalamış mıydın Antep'i?

0: Çalışamadım işte.
1: Anladım. Yemek yapamıyor musun bazen?
0: Yapamadığını anlatıyorum zaten.
1: Anladım. Hani herkes yapamıyor da bir tek sen yapıyor musun gibi lanse ediyorsun.
0: Fenerbahçe'nin de yapamadığını.
1: Öyle bir manipüle ediyorsun da o yüzden.
0: Fenerbahçe'nin de Avrupa dönüşleri yapamadığını, zaten yapamayacağını, Avrupa'ya önem verilmemesi gerektiğini söyleyen biriyim ben zaten. Burada da aynı şeyi söylüyorum. Sen niye olayları tersinden anlamaya çalışıyorsun? Sen niye bu aralar bir yaralı kuş gibi takılıyorsun ya? Bu programa sen niye böyle bu kadar gergin ve sivri geldin ya?
1: Kartal'ın yaralanması Kanarya'nın ölmesi anlamına gelir ya. Benim yara alacağım darbeyle Kanarya ne kadar yaşayabilir acaba? Ben yani, Kartal'ım unutma diye.
0: Maskotlar üzerinden mi kulüplerin gücünü ölçeceğiz?
1: Ya bak sen ne diyorsun?
0: Maskotlar üzerinden bak, mi ölçeceğiz?
1: O hayırdır benim bir maskotum daha var. Doğan deniliyor bak benim, senin yüzünden
0: benim,
1: ya.
0: Benim sen oraya getiriyorsun. Benim bir tane maskotum daha var. Boğan
1: senin
0: var mesela.
1: Senin bu Beşiktaş yaran nedir
0: şimdi
1: ya?
0: Şimdi Boğa'yla Kartal'ı ya. Koyalım bakalım kantara. Hı. Maskotlar üzerinden mi konuşacağız abi? İlkokul 1. sınıf müsameresi mi hazırlıyoruz ya? Boğa yok mu abi? Benim boğam da var. Kadıköy boğası diye bir şey duymadım mı abi dünyada?
1: Serhat Akın mıydı o?
0: Ha?
1: Serhat mıydı o? Kimdi?
0: Kadıköy boğası yok mu abi?
1: Serhat mıydı o?
0: Serhat'tan bahsetmiyorum ben.
1: Kadıköy boğası deyince yaz Kadıköy bakayım ne yazıyormuş.
0: Ya bırak abi ya.
1: Kadıköy boğası yazınca Google'a ne yazıyormuş ya?
0: Harbi fanatik sen Murat Özen'den farklı değilsin ya. Sen bir YouTube kanalı aç çok izlenirsin. Beşiktaş YouTube
1: Hiç
0: kanalı.
1: Hiç gerek yok oğlum.
0: Ama şaka yapmıyorum, ciddi izlenirsin sen. Ya da emekli olunca yap. Biraz böyle taraflılık yaparsın. Zaten şu anda da yapıyorsun ya, ben idare ediyorum seni.
1: Sana karşı yapıyor olabilir miyim sadece?
0: İşte o zaman bana karşı yapıyorsan beni insanların önüne atmak için yapıyorsun. Cihan'ın bir modeli işte. Ama yine de ben seninle program abi, yapmak
1: ben de,
0: isterim.
1: Ben de Ahmetciğim ayıp ediyorsun. Kazdığın kuyuya ben girerim. Seni zahmet etme. Kendimi de kapatırım ben mi diyeyim ya. Ne yapayım, beni gömmeye niye çalışıyorsun ki? Ben de müsaade mi edeyim ya? Senin yüzünden çıkmış adım zaten ılık Beşiktaşlı'la.
0: Öyle mi? Şey.
1: Ilık Beşiktaşlı diyorlar senin yüzünden. Savunmuyorsun diye.
0: Sen mi savunmuyormuşsun abi?
1: Şiklin yarsız ne yapacaksın ya kırmızı kart görürse?
0: Sen Opong'un nasıl oynadığını görmedin mi abi?
1: Tamam mı diyorsun, oldu mu yani?
0: Abi çok iyi çocuk. Ben zaten Şiklin yardan mutlu değilim ki.
1: Eyüp karşısındaki performansını mı söylüyorsun?
0: Eyüp çok iyi oynadı. Zaten Şiklin yardan ben mutlu değilim. Zorluk derecesi yüksek takımlara karşı Şiklin yer ağır kalıyor. Mesela zorluk derecesi yüksek takımlara karşı İrfan da olmaz. Bu maçta oldu olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ben Şikrinyar'dan çok mutlu değilim. Ben Opong'u çok beğendim. Umut verdi bana. Opong'la oynarım. Yani Opong'u çok beğendim ben.
1: Rica ediyorum biraz Ahmet'i konuşabilir misiniz diye.
0: Konuştuk abi, hakkını konuştuk. Verdik. Ahmet'i de konuştuk. Tebrik
1: ettik. Teknik adamı da futbolcuları evet. Da gerçekten iyi bir takım kurdu ama.
0: Statları da çok ateşli
1: şey
0: ya. O nasıl stat abi?
1: İç saha avantajını çok iyi kullanıyorlar. Çok iyi en zor deplasmanlardan biri, bunu kabul ederim. Ama Furkan'ın bir açıklaması var.
0: Furkan?
1: Çok güzel söyledi. Orta saha oyuncusu Furkan var ya. Ön libero doğru. Furkan dedi ki biz dedi çok yeni bir takımız. İyi savunma yapıyoruz. Ve aynı zamanda kesici özelliğimiz var. Ama üretim konusunda çok iyi bir takım değiliz. Sadece 1-2 futbolcu üzerinden devam ediyoruz. Yani Opong olmazsa Osimhen'siz Galatasaray gibi düşün. Anladın mı? Bizim daha fazla üretmemiz lazım. Onu da başarırsak çok güzel işler yapacağız diye söyledik. Ben son zamanlarda duyduğum bir galibiyet sonrasında bile en mantıklı açıklamalardan bir tanesiydi. Çok teknik oyuncuları yok. Bireysel beceri üzerinden gidiliyor. Güzel bir hava yakalanmış durumda bu arada ama Ahmet'in de bir mağlubiyeti var. Bu ligde mağlup olmayan tek takım Kasımpaşa arkadaşlar.
0: Hı hı.
1: Şu ana kadar.
0: Okan Buruk'un şansı Emre Belezoğlu'na karşı tutuyor. Sıkıntılı dönemlerde gitti Başakşehir'e. Burada Fenerbahçe Giresun maçında Arda kardeşler tarafından doğrandığı günün ertesinde 7 attı. Ankara Gücü'nde Emre Belezoğlu varken gitti 5-6 attı. Şimdi de Emre Belezoğlu Kasımpaşa'da hiç de yenilgisi yok. Yine Okan Buruk sıkıntılı gününde Emre Belezoğlu'nun takımına denk geldi. Şansı tutuyor Okan Buruk'un Emre Belezoğlu'na karşı. Bakalım Emre Belezoğlu'na karşı tutan şansı Okan Buruk'u milli ara dönüşü bir kez daha hayata döndürecek mi?
1: Bu 9 Ekim Cuma günü belli olabilecek bir soru. Saatler 20'yi gösterdiğinde hafta içi maçları 20 oynanıyor. Hafta sonu 19. Dünyanın en gereksiz fikstür saati bana göre. Hafta içi saat 20'ye niye alıyorsun ki? Yani işe gidecek insanlar ya da iş çıkışından çıkacak diye düşünüyor yüzden, olabilir.
0: Evet, evet.
1: Ama 19 alıyorsan 19 yap. Ona göre bir organize olayı.
0: 19'da ulaşımla ilgili olmaz abi.
1: Çok zor diyeceksin ama.
0: 6 çeyrek geçe servise binen insanlar var. Fabrikalar var. Mesela biz atıyorum kendimden örnek vereyim. Deha'da çalışırken Demirören grubunda, Hürriyet grubunda.
1: Hayatta yetişemezsin diye
0: söyleyeceksin. 6 çeyrekte Mahmut Bey'de servise biniyor.

0: olduk. 7.30'da 8'de ancak eve geliyorsun o trafikte.
1: O zaman benim maçım niye Cuma'da, benim maçım niye pazartesi alınmış, neden biz pazar oynuyoruz falan, bunlardan şikayetçi olmayacak kimse.
0: Onu gene...
1: Bu kadar geç saatte olur mu, ulaşım zaten zor. Zaten şehir takımlarının statları biliyorsun şehrin dışında artık. Anladın mı? Hafta içi maçları da, ya şunu söyleyeceğim ben sana. Gündüz maçı yap ya. Ne kadar güzel oldu. Bak 17'de ne zaman sonra maça gittin sen Fenerbahçe'de?
0: Gündüz mü?
1: Gündüz 17. Ne kadar güzel gelmedi mi
0: ben
1: sana?
0: Ben en son Giresun hatırlıyordum, hatırlıyorum işte. Bizi doğradıkları maç. Aha. 2-3-4 sene önce falan yani. Gündüz maçları çok
1: milli güzel. Milli arada öncesi gene.
0: Şöyle oluyor bak. Çok insanlar çok fazla...
1: Bir derbi düşünsene mesela 17'de ya da 16'da bir derbi.
0: Çok güzel olur.
1: Müthiş olmaz mı?
0: Müthiş olur.
1: Bir pazar, bir cumartesi
0: elektrikten
1: günü.
0: Elektrikten tasarruf edersin. Mesela çok alkol da tüketilmiyor o gün. Nasıl olsa hani erken saat insanlar içmiyor genelde falan. Evet. Tribünler daha şen şakrak olur. Bunlar bu işin gerçeği. Çoluk çocuk daha çok geliyor. Daha güzel. Gündüz maçı mesela İngiltere'de çatır çatır oynanıyor. Biz oynayamıyoruz abi.
1: Ya o kaliteyle alakalı. Çünkü izlenirlik açısından bakınca Uzak Doğusu ve Amerika'sı seyrediyor ya seni. O saati alma sebepleri o. Ha. Yani El Clasico'nun işte Premier Lig derbi maçlarının o saati alınması bütün dünya tarafından seyredilsin. Oradan bir gelir elde edilsin diye.
0: Ya hafta sonu, hafta içi değil elbette. Hafta sonu gündüz oynamalı abi. Her hafta sonu bir tane büyük takım gündüz oynasın abi. İçeride dışarıda denk getirin onu. Gündüz maçı güzel abi. Gündüz maçı çok güzel, çok keyifli.
1: Şimdi biz Galatasaraylılar olarak bu tür kötü sonuçlara pek alışık değiliz. 4 sene boyunca Okan Buruk 117 galibiyet, 13 mağlubiyet, 18 beraberlik almış. %87 gibi bir başarı oranı var. Trabzon maçı gibi böyle bir kötü duruma pek düşmemiştik. Bu gibi durumlarla kendisi nasıl başa çıkıyor? Biz pek alışık değiliz kötü sonuçlara. Ahmet açıklayabilir mi acaba demiş. İlkay'ın eşinin sosyal medyadaki o açıklamaları samimi değil. Çocukluk aşkı Galatasaray'mış. Maaşında indirim yapmış. Oynatmayan hoca suçluymuş. Bunlar sadece bahaneden ibaret. Sahada koşmayı, yürümeyi bile unutmuş bir İlkay'dan bahsediyoruz. Böyle bir açıklamanın zamanı ve yeri olmadığını düşünüyorum. Burada yapılma durumuna bakılınca burada o zaman İlkay'ın sahadan ayrılmasının hesabını taraftar eşinden ya da çocuğundan mı çıkarmalı?
0: Sahadan mı ayrıldı?
1: Sahadan ayrılmasını yani ilk 11'de oynamamasının, yedek kulübesinde oturmasının anlamını söylüyorum. Yani ceremesini ya da savunmasını ailesinden mi yapmak zorundasınız? Yani burada İlkay'ın açıklaması samimi mi değil derken Galatasaray'da İlkay'ın eşine ve çocuğuna yapılan hakaretler samimi mi geliyor size? Buradan bu sonucu mu çıkarmam gerekiyor?
0: Ayıp ediyorlar.
1: Yapmayın arkadaşlar. Bunu Ederson'a da yaptılar Fenerbahçeliler. Yapmadı mı? Eşinin açıklama yapmaz durumunda kalmadı mı? Adam gitme durumuna gelmedi mi? Geldi.
0: Belki Fenerler yapmamıştır. Yapmıştır. Başka takım taraftarları da yapmış olabilir.
1: Şimdi hemen bir savunmaya geçmem beni hasta ediyor işte.
0: Ama
1: anladın mı?
0: Ama sen az önce Galatasaray'ı konuşurken karşısına hemen Ederson'u koyuyorsun. Ederson'u konuşurken İlkay'ı koymazsın ama.
1: Örneği de koyabilirim. Aynı şekilde söyleyebilirim. Bana bir tane de Beşiktaş'tan örnek ver. Bunu Beşiktaş taraftarı yapmaz demiyorum.
0: Az önce
1: ya
0: anlatmaya
1: çalıştığım
0: buydu. Ya ben
1: Kocaeli tribünlerinde büyüdüm. Kocaeli tribünlerinin yapmış olduğu pankarttan ben utandım. Anladın mı? Dünyanın en sapık insanının görüntüsünü çizip de omuzuna bir kız çocuğu koyması ve forma giydirmesi kadar aşağılık bir şey olamaz. Hemen aradım Enver'i.
0: O kim?
1: Hodri Meydan Tribün Lideri. Hemen açıklama yaptılar. Dedim ki bu ne aşağılık bir şey Enver. Bunun mutlaka savunmasını yap dedim ya. Bu insan bir daha tribünlere giremez dendi. Bunu yapan bulunacaktır dendi. İlişkimiz kesilmiştir dendi. Özür der dilendi bilmem ne. Gerçekten çok aşağılık bir şeydi yani.
0: Evet kesinlikle.
1: Abi bu kadar şey yapmayın. Nasıl Trabzon tribünlerinde tüfeğin ucuna kanarya konduysa o da çok kötü bir şeydi anladın mı? Bak bu örneği de veriyorum sana şimdi.
0: Bravo ben de aynı şekilde o gün onlara söyledim.
1: Yapmayın arkadaşlar böyle şeylere izin vermeyin. Subliminal mesajlar yapılmasın.
0: Hoş değil. Yapmayın.
1: Ve bunların arkasında durup da keyif almayın.
0: Tabii kesinlikle.
1: Ya biz çocuklarımız, eşlerimiz mücadele maçlara gittiğinde bizimle yan yana oturduklarında mutlu olan insanlarız. Yapmayın.
0: Ayıp etmiş Galatasaray
1: taraftarı. Biz ne hale geldik? Ne zaman bu kadar kötü olduk diye
0: soruyorum. İlkay'ın eşine mi yazmışlar sosyal medyada tepki göstermişler?
1: Ya ne küfürler yani. Öyle çok şeyler ayıp. Değil ya. Bunlar olacak şeyler. Bunun savunması bile olmamalı arkadaşlar ya.
0: Çok ayıp. Hoş değil. Yapmayın bir daha böyle şeyler.
1: Ahmet abi Giresun maçında bizi doğradılar diyorsa
0: Pedro'nun atılma şekli iki
1: madem sarıdan, sizi doğradılar şu an Giresun Spor nerede acaba sorar
0: hiç
1: mısın?
0: Hiç takip etmiyorum Giresun Spor'u. İlgi alanıma girmiyor.
1: Sen de mi şeye bakıyorsun İrfan 25 gibi bulancağı?
0: Bulancak.
1: O da kötü durumda.
0: Bulancak Spor'u seviyoruz ya.
1: Arada bulancak.
0: Olsun.
1: Ya. Arada
0: geçen bulancak. Sene 3. lige çıktı şimdi düştü bir daha çıkar. Giresun Spor'la ilgili herhangi bir takibim yok. Ne hak ettilerse onu yaşayacaklar.
1: Ahmet şu an Süper Lig'de lider. Bu takım sahada mücadelesiyle, inancı ve başarısıyla zaten gereken cevabı veriyor. Artık Ahmet'i gözden gelmeyin, Ahmet'i görün, Ahmet'i konuşun, Ahmet'in hakkını teslim edin. Çünkü bu başarı tesadüf değil. Ahmet burada ve lider. Bu muymuş Süper Lig diye bir açıklama yaptı taraftarlardan bir tanesi.
0: O kadar da ileri gitmeyin
1: şimdi,
0: ya.
1: Bak işte yarın o gaza gelmeyin. Gelme arkadaşlar.
0: Ben tadını çıkar.
1: Çok gördüm zamanında Sivas'ı, Samsun'u. Bak Sivas şu an ne durumlarda. Anadolu takımlarının bu başarıları ve aynı zamanda bu desteği çok fazla pamuk ipliğine bağlı. Buradaki istikrarı görünce mutlu oluyoruz. Zamanında İlhan Cavcav'ın Gençler Birliği'si, Hasan Doğan'ın, doğru mu söylüyorum? Celal Doğan mıydı? Celal Doğan'ın, Hasan Doğan diyorum. Celal Doğan'ın Antep'i o dönemler ne kadar keyif veriyorsa, Sefa Sirmen dönemlerinin Kocaeli tamam. Sporu amatöre kadar indi, bala kadar düştü arkadaşlar. Eskişehir'e, Bursa'ya bakın. Bu takım şampiyon oldu Bursa Süper Lig'de.
0: Ali Şansalan'la ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. Böyle gergin geçmeye aday maçlara, böyle problem çıkabilecek maçlara Ali Şansalan'ı vermeyin. Niye veriyorsunuz?
1: Kimi verecek?
0: Bir dakika.
1: İsim söyle bari. Alternatif söyle de bari öyle git.
0: Ya onu vermeyin, alternatiflere bakarız. Ama niye vermemeleri gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi bir kere penaltı değil. Hadi verdin. Maçı 6 dakika uzattı. 90+6. Uzatmanın da uzatmasını verebiliyorsun. Ama 6 dakikalık uzatmada 6 dakika daha uzayacak ne oldu? Maçı 112'de bitirdi. Doğru mu? Pardon, 102'de bitirdi.
1: Vara mı gitti o sırada?
0: Ne kadar vara gidersen git. Kaç tane maçta vara gidildi de 6 dakika uzatılmadı.
1: Doğru söylüyorsun. O zaman şey yapılmalı. Vara gidildiğinde 2 dakika daha silinmeli, erken bitirilmeli. Artık öyle devam ediyorum. Evet.
0: Ben görüşlerimi...
1: Bir şey söyleyeceğim sana. Görüşlerinde değil. Ben seni çözdüm şu an.
0: Ben konuşabilir miyim?
1: Senin takipçilerinin %80'i Galatasaraylı ya. Bir %20 de Beşiktaşlı mı istiyorsun acaba deyip karşına mı almaya çalışıyorsun camiayı? Abi, onu bir çözmeye çalışıyorum.
0: Provokasyonun evet. Bittiyse evet. Görüşümü tamamlayabilir evet, miyim? Bir kez daha eksik bırak.
1: Da ortaya.
0: Tamam. Evet. Sen şimdi birazdan bir daha beni keseceksin. Şimdi Ali Şansalan'ı gergin geçecek bu gerginlik adayı maçlara vermeyin. 90+6'yı uzattığı maç 6 dakika. Bir 6 dakika daha koydu maçta. Bak 6 dakika. 6 dakikada 6 dakika uzatma verilmez. Vara gitmiş olsa bile totali 2 dakika. Hadi 2 dakika daha uzat. Öbür 4 dakika nereden çıktı? Biz kaç maçta kaç defa vara gidilip bu kadar uzatılmayan maçta gördük. Yani o bölümde Diyarbakır'da taraftar çok öfkelendi. O kadar maç uzatılmaz ve vücut dili falan Ali Şansalan'ın, bak önemli bir şey söylüyorum, doğru değil. Maçta otorite sağlayamıyor. Böyle maçlara Ali Şansalan'ı vermeyin. Böyle maçlara Ali Şansalan'ı verenlerden şüphe duyarım. Vermeyin kardeşim, bak uyarıyorum. Adamın vücut dili doğru değil. Otorite koyamıyor. Saçma sapan kararlar veriyor. Böyle gerginlik çıkma ihtimali olan maçlara Ali Şansalan'ı vermeyin, verenden şüphe duyarım ya. Siz ne yapıyorsunuz ya? Çok kötü hakem, vücut dili kötü, otorite sağlayamıyor. 6 dakikanın üzerine 6 dakika daha verilir mi? O 6 dakikalık bölümde 6 dakika maç durmadı ki ya. O bölümde sürekli Beşiktaş korner kazandı, şut çekti, bilmem ne oldu. Yani orada Beşiktaş gol atsa tartışma boyutları inanılmaz yerlere geçecek. 6 dakikalık bir uzatma yoktu ki 6'nın üstüne 6 dakika.
1: Evet, zaten... İlk pozisyonda Vlahovic'e yapılan da şey değildi, penaltı değildi.
0: Ahmet Çakar penaltı değil dedi.
1: Bundan sonra bütün Ahmet Çakar'ın yorumlarına referans olarak
0: sana
1: görmezsen
0: göre göre
1: ahımı alırsın.
0: Sana bak, göre bana göre onlar. Yapma. Herkes penaltı demedi ona.
1: Bundan sonra Ahmet Çakar ne derse önüne
0: herkesin
1: koyacağım seni.
0: Herkesin penaltı dediği bir
1: en
0: pozisyon
1: büyük
0: olmadığını
1: Çakar
0: vurguladım.
1: Başka büyük
0: şimdi
1: Ahmet
0: Çakar,
1: Çakar da penaltı bu sektörün en temiz adamıdır
0: ya. Penaltı diyen de vardı.
1: Bayılırsın.
0: Onun gibi penaltı bayılırsın. Değil diyen de vardı. Hayır, şunu söylüyorum. %100 herkesin penaltı
1: kılavuzu,
0: değil pozisyon olsa kabul
1: kılavuzu,
0: ederim.
1: Kılavuzu, bak öyle cümleyi kılavuzu diye yapayım. Öyle devam etsin.
0: Penaltı değil diyen başkaları da var. Onlara ne diyeceksin?
1: Sen Ahmet Çakır'ı baz al ya. Ölçü
0: aklıma
1: olarak.
0: Aklıma o geldi. Başkaları da var. Devam. Ben diyorum ki %100 penaltı değil. Herkese göre penaltı değil.
1: Herkese göre. Devam evet. Et. Daha abart ya. Daha abart. Mahallede bakkaldan başla. Kasaba kadar git. Herkesten başla böyle.
0: Ya abicim işte Murat Özen, sen gibi bazı Beşiktaşlı medya mensupları Beşiktaş'a bu gazı verdiğiniz için sizin yüzünüzden Beşiktaş Ahmet'te çılgınlar gibi önde oynadı. Ahmet'e çarpıldı. Biraz sorumluluk alın ya.
1: Doğru.
0: Beşiktaş şöyle, Beşiktaş çok uçmuş yukarıda bir takım değil abi, eksikleri var.
1: Beşiktaş 10 puanla 3. Beşiktaş'ın
0: güzel oynaması,
1: Fenerbahçe 10 puan.
0: Benim hoşuma gidiyor. Renk katsın lige. Şampiyon dolusu alkışlarım ben. Benim evet. Beşiktaş'a karşı bir şeyim yok. Ha bir şey söyleyeyim yalnız bak.
1: Sen şey yapma, yorulma ya, ben alkışlarım senin ellerinle.
0: Alkışla.
1: Merak etme.
0: Tamam, teşekkür ederim.
1: Ahmet böyle alkışlanıyor diye hatırlatırım.
0: Şimdi Marsilya maçı oynanıyor. Üstelik Beşiktaş Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmiş. Sosyal medyaya bakıyorum. Beşiktaş gol attıkça Fenerbahçeli arkadaşlar İşte gördüğüm Twitter kullanıcıları seviniyorlar, tebrik ediyorlar. Bak Beşiktaş Fenerbahçe yenmiş. Fenerbahçelerin böyle bir bakış açısı var Beşiktaş'a. Aa ne güzel, Beşiktaş bir gol daha attı, ne maç oluyor falan. Ben evde hop oturup hop kalkıyorum Beşiktaş gol attıkça. Abi üçüncü golden sonra mı, ikinci golden sonra mı Fenerbahçe'ye küfür başladı. Sebep ne? Hani küfürün hiçbir şekilde mazereti yok da Kadıköy'de bir terbiyesizlik yapılmadı. Aziz Yıldırım tebrik etti, bu kulübün en başındaki adam. Fenerbahçeliler tebrik etti. Attığınız her golde Fenerbahçeliler sosyal medyada seviniyor, tebrik ediyor. Fenerbahçe'ye neden küfür ettiniz Marsilya maçında? Çok yanlış.
1: Anlam veremedim ben de.
0: Hiç gerek yok. Ben
1: bence o alışkanlık, yani bir şarkıcı sahneye çıktığında bir tribüne beste başlayınca arkasından potpourri var ya, o şarkıyı bağlama. Bence orada biri böyle bir kıvılcım yaktı ve onun devamı geldi. Yoksa önümüzde bir Fenerbahçe maçı olsaydı anlam verebilirdim. Orada hani Galatasaray'a ya, söylese anlam veririm anlamına gelmesin.
0: Gelmesin, anlıyorum ben seni.
1: Hani bu orada şey var mesela, bir tane kıvılcım geldiğinde ben yıllardır tribünlerde senle ben de büyüdük. Oradaki atmosfere kendini kaptırma durumu tamam, olabiliyor.
0: Bu kadarına ama katılıyorum. Bu kadarına katılıyorum ama yine yanlış bulalım.
1: Yanlış buldum.
0: Fenerbahçe tribünlerinde edilen küfürlerden de rahatsızım. Ben tribünde küfür istemiyorum. Ben tribünde sigara istemiyorum abi. Abi pofur pofur yasaklanmasına rağmen tribünde sigara içiyorlar ya. Pöfür pöfür her statta. Veya küfür. Fenerbahçe tribünlerine de küfür yakışmıyor. Galatasaray'da abi şu küfürü ve sigarayı çözelim ya. Hoş değil abi. Böyle bir ekleme yapmak istedim. O gün mesela o küfürden sonra millet tabii TRT veriyor değil mi maçı? Fenerbahçeliler isyan, ya bize niye küfür ediyor bunlar dedi mesela insanlar. Sevindiğime üzüldüm falan diye yazanlar var. Buraya getirmeyin işi. Fenerbahçe tribünlerinde Beşiktaş'a Galatasaray'a edilen küfürlerden de rahatsızım. Ben küfürden rahatsızım abi. Hoş değil ya. Abi ana bacı bazen affedersin düz gidiliyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hem de toplu bir şekilde. Yapmayın abi. Çok kötü bir şey ya küfür. Hem de toplu küfür. Mesela belli takımlara küfürlü tezahüratlar. Senin dediğin o klişeleşmiş. Biri söyleyince herkes yapıyor. Yapmayın abi. Bunu reddedelim ya. Bir sürü tezahürat var abi.
1: Ya orada tribünlerde şunu demiyorum. Mesela şöyle bir şey olduğunu düşünemiyorum. Mesela biri küfür etmeye başladı. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Lütfen küfür
0: katılma.
1: Etme. Deme abi.
0: Katılma.
1: Orada katılır herkes.
0: Abi kat.
1: Ya ben ne abi, CEO'lar, ben ne kadınlar, ben ne insanlar abi, gördüm ama içinde. Biz kıyafetin içinde.
0: Tamam doğru söylüyorsun.
1: Böyle bir şey olamaz.
0: Katılmadığın zaman oradaki gelişime katkıda bulunacaksın. Biz buradan bu çağrıyı yapalım. İçin için herkesi katıyor. Fenerbahçe'yi de katıyorum. Hoş değil. Hoş değil yani.
1: Abi hakaretinizi dediğim gibi oyuncuya mı yapacaksınız? Hesabını yönetimden mi, kendi teknik adamından mı soracaksınız? O yüzden bir futbolcunun eşine, çocuğuna, bilmem nesine falan filanla girmeyin. Sosyal medya üzerinden bir de yani hani yetmeyip sahada yapıyorsun bunu, tribünlerde avazın çıktığı kadar gırtlağın yırtılırcasına bağırıyorsun. Sosyal medyadan da bir de üşenmeyip zamanı da harcayıp oradan deşmeye çalışıyorsun ya. Arkadaşlar falan deyip kendi form sitelerinizde, WhatsApp gruplarınızda. Bu sene Yasin Kol konuşulmuyor, farkında mısın? Geçen sene acaba görevi bitti mi demiş. Ahmet söylesene, Ali Şansalan'dan sonra hangi hakem atansın peki? Onu söyle bari diyor.
0: Abi hakem diyor ki çok böyle güvendiğimiz.
1: İşte Ali Şansalan niye atanmasın o zaman demeyin.
0: Ali Şansalan önce özellikle atanmasın diyorum. Neden? Gergin maçları daha da geriyor.
1: Zamanında Cüneyt Çakır da maç yönettiğinde ona kızıyorduk. Fırat Aydınus'a da söylemediğimizi bırakmıyorduk. Maçı idare ediyor bunlar, yönetmiyorlar diyorduk.
0: Yok, Fırat Aydınus çok iyi toparlıyordu.
1: Yani
0: Fırat Aygun psikolojiyi de yönetiyordu. Ali Şansalan psikolojiyi yöneten bir adam değil.
1: Şimdi ben, kardeş gibiyiz Fırat Hoca'yla.
0: Fırat Hoca'yı ben çok beğeniyorum.
1: Yani hakem çok özelden de görüştüğüm biri ama zamanında eleştirdiğim, bazen hatalı bulduğum insanlardan biri. Abi onları da kabul edebilen biri.
0: Evet.
1: Biz
0: evet,
1: o zaman bunları yaparken farkına varmamışız kalitelerinin.
0: Bravo.
1: Anladın mı?
0: Fırat Aydınus'un stadı da yönettiğinin farkına varmamışız. Çünkü hakemler stadı da yönetmeli. Pardon,
1: 8 Mart'tı. 8 Mart operasyonuyla gönderildiklerinde yerine yenileri gelecek. Hiç olmazsa bir değişim güzeldir diye düşündük de bu kadar tecrübesiz olduklarını, bu kadar liyakatsiz olduklarını.
0: Ben yanılıyor
1: muyum
0: ya?
1: Bu kadar.
0: Bakayım şu an.
1: Nasıl söyleyeyim ben sana? Kulis yapılabileceğini hiç düşünmemiştim ya.
0: Türkiye gerçekten. Süper Ligi, Beşiktaş.
1: Ama bana Ahmet Türkiye'de Beşiktaş koltuğundan asla alınamayacak 3 isim saydı. Bir tanesini Ferhat Gündoğdu derim yani.
0: Ya ben yanılıyor muyum? 102 dakikada mı bitti diye bakacağım da. Beşiktaş maçı. Sen kaçırıyorsun abi bahçeleri. Yanlış anlama da. Benim anlatmak istediğim başka bir şey abi. Ali Şansalan olmasın kim olsun. Mesele o değil. Mesele önce Ali Şansalan'ın olmaması.
1: Tamam onu da al. Onu da at.
0: Bulabiliyor muyum abi? Ben abi bu maç golü açıyorum. Sürekli reklam çıkıyor. Reklamdan da çıkamıyorum ya. Uygulamasında. Çarpı işareti nerede kardeşim?
1: Yes.
0: Allah bizi bunlara mahcup eder.

0: Demek ki 102 dakika. Bir dakika. Abi artık al modu diye bir şey var. Ahmet Beşiktaş maçı kaçıncı dakikada bitti uzatmalarla birlikte?
1: Heh, oraya sor diyecektim sana.
0: Bak şimdi abi. Mesela Fırat Aydınus bunu yapmazdı. Çünkü bak 90 artı 11'de 102 dakika toplam diyor bak yak, al modu. Şimdi bak abi kaçırıyorsun. Maça 6 dakika uzatma verdi. Tamam. Uzatmada VAR penaltı oldu. Üzerine bir 6 daha koydu. 2 koyarsın 3 koyarsın. Anlatabiliyor muyum? O 6 dakikalık uzatmanın uzatmasında tribünler gerilmeye başladı. Maç ne zaman bitecek diye. Maç bitti. Eğer daha böyle otoritesi yüksek, oradaki sosyolojiyi, psikolojiyi bilen bir hakem olsa bu kadar abartı bir uzatma vermez. 6'nın üstüne 6 dakikada. 6 dakikada maç 6 dakika durmadı ki. Fırat Aydınus gibi hakemler orayı da stadı da yönetir. Abi 6 dakika uzatma olduysa taraftar öfkelenmesin diye 3 dakikada mı bitirecek? Hayır. Olmadı ki 6 dakika üstüne üstlük. Onu vurguluyorum. Alişan Salan bunları düşünemiyor. Sen niye o maçı 6'nın üstüne 6 dakika daha uzatıyorsun? Yok ki öyle bir uzatma şekli. Öyle bir süre olmadı orada. Allah korusun yani. İnsanları germenin anlamı yok. Hayır, haklı bir şey yapsan tamam. Kim geriliyorsa gerilsin, bana ne?
1: Bir liderlik mücadelesinin reytingi bundan yüz şey oluyor, fazla oluyor. Herkes izlemiş maçı. Hı hı. Orada bütün detayları da görebiliyor Ahmet gibi. 14 dakika uzadı diye Nahit Eren de. Nahit Eren'i biliyor musun kim olduğunu?
0: Yok abi.
1: Ahmet Spor Başkanı.
0: Evet. 12-14 değil, 12 uzadı.
1: 14. 102. O da 14 dedi.
0: Tamam öyle olsun, tamam.
1: Haftaya sen 15 diye hatırlayabilirsin. 15 uzamamış.
0: Ben 12 diyorum ya. Ya sen ben 12 diyorum, sen hafta 14
1: haftaya 15. Haftaya 15 olur, zam gelir.
0: Ya benim
1: olur.
0: Adıma sürekli beni manipüle ediyorsun ya.
1: Gelir gelir, zam gelir. Herkes şey yazıyor. 2 hafta önce İsmail Kartal için yaptığı video yayınları burada duruyor. Şimdi övüyor diyor. Bak herkes onu söylüyor. Burada.
0: Ne demişim? Ben hep övdüm İsmail Kartal'ı.
1: Öyle diyorlar ama. Burada. Bak okuyayım.
0: Ben ne dedim bilmiyor muyum abi? Onlar seni manipüle ediyor. Sen manipüle edilmeye çok müsaitsin o yüzden.
1: Konaç bugün sakın akatlardan geçme diye yazmış. Heykeli dikerler senin diye yazmış.
0: Düne kadar seviyordunuz beni Beşiktaşlı arkadaşlar. Düne kadar seviyordunuz.
1: Paris Saint Germain 2-1 kaybetti Marsilya geçenlerde. Marsilya'yı çok şişirdiler. Hatta 10 kişi kalmıştı. Beşiktaş olsa Paris Saint Germain'den kaç tane yerdi? Temennin değil, sizin düşüncenizi merak ediyorum acaba demiş Hüseyin. Sana soruyor. Ama Galatasaray maçının hakemi, ben bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Leslie pozisyonu gözünün önünde oluyor. Nasıl sarı kart verdin ona direkt sormak istiyorum. Bir de VAR'a gidip 2-3 dakika izledi ya demiş. 90 artı 14 diye yazmışlar bu arada.
0: Ama o zaman daha da fazla.
1: 12 dakika diyen de var. Başakşehir Trabzonspor maçta Trabzon'a penaltısını vermeyen Fırat değil miydi diye soranlar var. Ahmet, o uzatmaya taktın sen çünkü Beşiktaş bir gol atacak diye kalbin durdu senin. O yüzden inkar
0: etme. Abi elbette Beşiktaş'ın o gol atmasını istemedim.
1: Ahmet penaltıdan sonra kavga oldu, tartışma falan oldu. İzlemedin mi maçı acaba?
0: Ya 6 dakikalık bölümde 6 dakika uzatma veriyorsan 90 dakikada 36 dakika vermen lazım.
1: Fişkiyeler açıldığında ilk yarı ne kadar uzamış bir de ona bak diye yazmış. Yanlış hatırlamıyorsam uzatma verildiğinde Ahmet'le oyuncular çarpıştı. Oyun oynanmadı. Oyun başladığında 92 falandı. Sonra da VAR'a gitti oyun. Yani süre normal bence.
0: Tamam o bile 4 dakika yapar. 4 bile olmaz, 3,5 yapar ki birebir uzatmayı kim veriyor da sen uzatmada 6'ya 6 ekliyorsun. Bu gerilimi niye arttırıyorsun? Ben başka bir şey söylüyorum. Anlayan anladı abi, daha da konuşmayacağım. Son söz, Alişan Salan'ı böyle maçlara vermeyin abi. Yanlış hakem. Stadı yönetemiyor. Bak vermeyin Alişan Salan'ı. Alişan Salan zayıf bir hakem. Otoritesi zayıf. Kim veriyor ya böyle maçları Alişan Salan'ı? Niye veriyorsun kardeşim?
1: Kim veriyor mu?
0: Ha, kim veriyor? Bu kararı kim veriyor?
1: Kim veriyor?
0: Ben de merak ediyorum.
1: Üç senedir diyorlar, aynı kişi veriyor.
0: Bir yapay zeka diyorlar. Bir Ferhat Gündoğdu. Ne olduğunu yo, anlamadık
1: algoritma
0: abi.
1: Algoritma falan da yok. Öyle bir şey yok yani.
0: O zaman ne abi? Ne?
1: Ferhat Gündoğdu. Abi hepsini söylüyor
0: Ferhat
1: zaten.
0: Ferhat Gündoğdu mu veriyor?
1: Ertuğrul Doğan da söyledi.
0: O zaman ben...
1: Serdar Adalı da söyledi zaten. Alamıyoruz, kimse kusura bakmasın. Görevden alamıyoruz bu adamı dedi.
0: Ya Ferhat Gündoğdu, Alişan Salan'ı bu maça niye veriyorsun ya?
1: Doğru,
0: bu kadar zayıf bir hakem.
1: Bir sen kalmıştın Ferhat Gündoğdu diye.
0: Versene abi daha güçlü bir hakem.
1: Ahmet,
0: maçı Allah korusun maçı nereye götürüyordu ya? Ben vereceğim mesajı verdim abi kamuoyu adına. Yanlış şeyler bunlar.
1: Bir Galatasaray taraftarı olarak Ahmet Konancı Beşiktaş korkusu sarmış olarak gördüm bugün nokta.
0: Bir Galatasaray taraftarı olarak zaten başka türlü yansıtma yapmanı beklemezdim. Ama eyvallah katılımın için.
1: Bu Ahmet mi Eyüp maçını referans alıyor? Helal olsun vallahi demiş.
0: Ya baba, Lyon'u eliyorum referans alamazsın. Roma'ya kök söktürüyorum referans.

0: alamazsın. İşte Eyüp'e 8 atıyorum, Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 zor yendiği, referans alamazsın. Ya baba ben neyi referans alacağım? Siz Fenerbahçelilerin mutluluğunu arkadaşlar, kıskanıyorsunuz. Ahmet Konaş, umudunu kıskanıyorsunuz. Yıkılmamasını kötü hoca kıskanıyorsunuz. Dedim, araya ne istiyorsunuz abi?
1: Bak evet, İtalyan'a kötü hoca dedi.
0: Kötü hoca demedim. Bu kadar övülecek bir hoca, hocalığı yok dedim ben. Ne yaptı abi şu ana kadar? Alanya'yı çözemedi. Ahmet'i çözemedi. Deplasmanda Avrupa Ligi dahil 3 tane yenilgisi var.
1: Sağ olsun
0: var.
1: Derbiyi çözdü.
0: Tamam.
1: Marsilya'yı çözdü.
0: Tebrik ederim.
1: Sağ olsun. Mijlent'i çözdü. Tamam UEFA kupasına soktu.
0: Tamam da bu sezon daha geçirdi. Toplamda 7 maç oynamışsın Avrupa Ligi dahil. 3 tane yenilgin var. 3 tane deplasmanda.
1: 7 maç mı oynamışım?
0: Kaç maç oynadın abi?
1: 6 maç zaten. Ben şey oynamışım, lig oynamışım ya. 6 maç lig bitti ya. 7 maç oynamışsın bu sezon daha diyorsun ya. Bir Marsilya maçı mı oynadın ben
0: üç
1: gelene kadar?
0: 3 yenilgisi yok mu Beşiktaş'ın?
1: Var, 5 yenilgisi var. Sen 6 yap. 7 maçta 8 yenilgisi
0: Avrupa'da
1: var.
0: Avrupa'da 1 yenilgi devam var et. Deplasmanda. Ligde 2 var. Bu sezon tamam, kaç maç oynadın ligde Avrupa'da?
1: Avrupa'da toplamda hangisinde yenilgisi var?
0: Yenilgisi yok mu Avrupa'da abi?
1: Nasıl çıktı?
0: Var abi, bir tane yenilgisi var diye biliyorum ben.
1: İlk maçını şey aldı diye mi ondan sonra?
0: Neyi?
1: 3-0 kazandı diye mi şey yapıyorsun?
0: Fark etmez. Avrupa'da ha ve Türkiye'de toplam 3 yenilgisi var daha
1: o
0: sezon başı.
1: O takıma karşı aldığı galibiyeti sayma sen onu.
0: Anladım. Yani neden süper yenilgisi bir hoca değil. Süper bir hoca olsa değil, bunları yaşamaz.
1: Hiç, hepimiz.
0: Normal bir hoca abi. Tedesco'nun biraz daha zekisi. Italiano, Tedesco'nun biraz daha zekisi.
1: Jesus'tan Hallice, Mourinho'dan ne bileyim aynı kefe bilmem ne falan filan hani. Maşallah var. Aragones gibi bir hoca işte.
0: Abicim Beşiktaş'ın hocası Italiano kötü adam demiyorum. Fakat bu sezon daha sezonun başındayız. Avrupa ile beraber toplam 3 yenilgi. 3'ü de deplasmanda. Deplasmanları çözememiş. Tedesco'nun biraz daha zekisi. Biraz daha kendini futbola verebileni. Bu kadar. Süper bir hoca değil. Kötü hoca demiyorum. Adamı göklere çıkardınız. Beşiktaş'ı göklere çıkardınız. Beşiktaş medyası olarak. Şu ana kadar 3 tane deplasman yenilgim var Avrupa ile beraber. Kötülük ediyorsunuz abi Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın eksikleri var abi.
1: Ya ne yapayım ben şimdi sürekli olarak 3 yıldır Kasım'da havlu eksikleri atan var bir takım olarak ben bu sene bir şey yapmışım, galip gelmişim, iyi top oynuyorum. Herkes de vay Beşiktaş müthiş oynuyor diyor. Ben diyeyim ki Beşiktaşlı olarak bir dakika abi şu Kasım'ı bir geçirelim, sevinmesin kimse, Allah korusun nazar falan değer diye eve mi kilitleyeceğim kendimi yani? Hiç mutlu olmayacağım yani.
0: Aynı şey ben söyledim az önce.
1: Eyüp maçında 8 attın diye sanki şampiyon olmuş gibi seviniyorsun, bana burada anlatıyorsun ya. Beni yenememişsin kendi sahanda.
2: Ben seni genelde yeniyorum zaten.
1: Genelde yeniyorsun diye bir genelleme
0: abi
1: yaptı.
0: Abi geçen sene 2-0'dan geri
1: gelmedin
0: mi?
1: Bu sene çok
0: mi
1: iyi kadron var geçen ya. Geçen sene yenmedin müthiş mi bir Greenwood'un, harika bir Kanten, dünyalar tatlısı Ederson'un var ya. Onunla devam et ya.
2: Sen buradan nereye gideceksin şimdi?
1: Hak benim ettiğim yere eve gideceğim. Hak ettiğim yere gideceğim ben oğlum ben. Şampiyonlar Ligi'ne ya siz bak Fenerbahçe öyle eyvah enteresan bir camia ki
0: eyvah eyvah.
1: Ben 8-0 olmuş, biri diyor ki bana bak Kerem gol atamadı gördün mü, yollayacaksın abi bu adamı diyor. Kerem gol atamadı, Vedat kurtarmaya çalışıyor, benim golümü Kerem'e yazın diyor, Kerem'i kurtarma. Ya orada bile mutsuz olacak biri var ya, olumsuz bak 8 tane gol atmışsın, orada diyor ki adam Kerem'i gördün mü yollanmalı, İrfan'ı hala oyuna sokuyor diyor ya. Düşünemiyorum yani. Vallahi anlam veremiyorum size. Helal olsun. Bu mesajları okumayacağım. Ya okuyamayacağım mesajları arkadaşlar. Arkadaşlar ben okumanın yaşı yok ama ben o yaşa gelemedim daha. Ben öyle bir şey yok ya.
0: Ben ne dedim ki? Onlar bence sana tepki.
1: Bak bak şimdi bir tane
0: o mesajlar sana tepki.
1: Fotoğraf paylaşmışlar. Beşiktaş, Valerian İsmail, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Valizden İsmail, Çalımbay, Sanchez, ondan sonra işte Solşayer, Sergen, hep beraber kaç? 2, 4, 6, 7, 8 tane teknik adam. Sende Jesus, İsmail Kartal, Tedesco, Mourinho, Trabzon'da bir sürü değişim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Fatih Tekke falan filan yazılmış. Okan Buruk tek başına duruyor diyor orada. Ama o da gitsin isteniyor bu arada. Orada Okan Buruk olma sebebi, durma sebebi hocanın belki yıldız oyuncu ilişkisi bilmem ne dersin ama bunun yanında bir galibiyet gelince hakem desteği diyen çıkacak, onun arkasına o eklenecek falan filan. Bu sene çok zor o konuşanın görevi, ben sana söyleyeyim yani.
0: Doğadaki her şeyin bir bilinci olduğuna inanıyorum. Buna inanıyor musun? Mesela

0: yaprağın bitkiyi yetiştirebiliyorsa,
1: hafızası diyorsun.
0: Hafızası, bir bilinci var. Evet. Hani atıyorum ağacın o yaprağı çıkarabiliyorsa bir bilinci var. Hı-hı. İçinde onun bir matematiği var. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Şimdi biz öleceğiz. Ölünce toprak olacağız. Doğru mu?
1: Oo, eşkiyaya döndü. Sonra
0: toprak olunca toprağın, mesela biz şimdi insan bilincine sahibiz değil mi? Toprak olunca toprağın bilincine ortak olacağız. Biz de o çiçeği yetiştireceğiz. Değil mi?
1: Sonra bir arı gelecek.
0: Sonra bir arı gelecek. Abi o film var ya, acayip eşkıya. Felsefik. Eşkıya. Evet. Şener Şen ustamız.
1: Uğur Yücel'e.
0: Sonra bir arı alı gelecek. Anlattı. O çiçekteki balı alıp, onu bala çevirip, o polenleri molenleri alıp, onu balın bilincine çevirecek bizi mesela. Biz o balın bilinci nedir? Yeni insana sağlık verir. Nasıl sağlık verir? İşte şu damarını etkiler, bu kanına girer, bu işte al yuvarın içine girer. Sonra o balı yiyen al yuvarın bilinciyle beraber o insanın bilincine yeniden ortak olacağız. Ya da kuş yediyse kuşun bilincine ortak olacağız. Abi Allah-u Teala öyle bir şey yaratmış ki, öyle bir döngü var ki, muhteşem ya. Gerçekten muhteşem. Yani bilinçler arası bir geçişten söz ediyoruz. Ve aslında insansan topraksın, topraksan çiçeksin, çiçeksen balsın, balsan arısın, doğanın bir parçasısın. Kendimizi bu kadar yüceltmenin anlamı yok. Çevremize saygılı olalım. Çiçekleri koklayalım. Arıların kıymetini bilelim. Son arı yaşadıkça dünyada gıda problemi çözülmeyecek. Bunu zaman zaman düşünüyorum, biliyor musun?
1: Ahmet taraftarı hazır olsun. 3 hafta sonra bu başarı devam ederse Ahmet taraftarıyla da uğraşacak demiş Ahmet.
0: Yok daha neler ya.
1: Ahmet'ten bahsediyor.
0: Bizim orada bir tane kasap abimiz var, Diyarbakırlı. Galatasaraylı normalde.
1: Normalde mi?
0: Galatasaraylı ama tabii Diyarbakırlı, Ahmet'i tutuyor. Hı. Abi bir girdim içeri. Benim de Fenerli olduğumu biliyor ya. Sanki ortak bir sevincimiz varmış gibi. Ahmetciğim dedi. Nasıl dedi Beşiktaş'ı yendik dedi. Ulan diyorum, Galatasaray Beşiktaş maçı mı oynandı? Hani falan filan, tamam mı? Oynansa kesin Halil Umut Meler verilir bu arada. Bak, Fener maçına Halil Umut verildiğine panik yapmayın dedim Beşiktaşlı arkadaşlara. Ama Galatasaray maçınıza Halil Umut Meler verildiğine panik yapın. Ahmet'i tebrik ediyoruz ya. Küçük bir başarı değil yani. Küçük bir başarı değil.
1: Bitmedi mi program diye bakıyorum.
0: Peki sana bir soru. Madem güneş...
1: Sana cevap vermekten yoruldum.
0: Madem güneş, tam anladım. Madem güneş bu kadar parlak, dünyayı aydınlatabiliyor kilometrelerce uzaktan, uzayı neden aydınlatmıyor? Hadi cevap ver.
1: Işınları uzayda yayılma gibi bir durumu yok çünkü.
0: Niye yok?
1: Oradaki atmosfer, hava durumu dünyadaki gibi değil.
0: Ne diyor, nasıl
1: gezegenlere
0: değil?
1: Göre değil. Nasıl? Oradaki yörünge dolayısıyla sadece sabit bir ışık veriyor. Gezegenler döndükçe güneş etrafında,
0: tamam,
1: ona göre ışınlarını, tamam, alıyorlar. Sabit bir yeri, el feneri gibi düşün. Ha. El fenerini düz açarsan dümdüz veriyor, geniş açıyı alırsan geniş veriyor ya. O açıyı öyle düşün, oradaki merceklerden dolayı düşün.
0: Tamam abi, uzayda karanlığı güneş niye ışıtamıyor?
1: Bak sana diyorum ki, açıklamasını yapıyorum. Sen diyorsun ki niye diye soruyorsun.
0: Aslında biliyorsun da doğru açıklayamadın. Işık çarptığı yeri aydınlatır. Uzayda çarpacağı bir yer yok çünkü. Onu demen lazım da, biliyorsun da cümleyi kuramadım. Olsun,
1: sen
0: ben seni düzeltmekle görevliyim.
1: Sen de bu kadar çarpılmış birisin. Nasıl aydınlanamadın ben seni... bu zamana kadar? Ben de onu merak ediyorum Ahmet.
0: Ben seni
1: Ahmet.
0: Düzeltmekle görevliyim. Benim burada bir fonksiyonum
1: etrafında
0: varmış.
1: Etrafında bir sürü ışık varken sen niye aydınlanamıyorsun? Onu bir türlü anlayamadım ben. Ben de kelime oyunu yapma Ahmet. Yapma.
0: Türk futbolunun aydınlığı da Fenerbahçe. Çarptığı yeri ışıtıyor.
1: Fenerbahçe neden bu kadar karanlıkta peki? Onu
0: hiç karanlıkta falan
1: Fenerbahçe
0: değiliz.
1: Aydınlatıyor da.
0: Yok, karanlıkta
1: güneş
0: değiliz.
1: Sence aydınlık mı?
0: Kupalar, öyle şampiyonluklar düşünüyor. Biraz geri planda kalmış olabilir. Sebepleri konuşmayacağım ama tribünler doluyor. İnsanlar umudunu koruyor. Umudumuzu kıskanıyorsunuz. Kıskanmaya devam edeceksiniz. Ben. Haftaya salı günü görüşelim. Saat 12.45'te birazdan Sansürsüz Futbol YouTube kanalındayım. Bakın neler söyleyeceğim, neler. Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, değerli kardeşlerim. 12.45 Sansürsüz Futbol YouTube kanalı.
1: Eve mi gideceksin sen?
0: Şimdi buradan abi, yayınları da Sansürsüz'ü buradan başka buradan, bir yere almışlar.
1: Anlaştık.
0: Çıkacağız, başka bir yere gideceğiz buradan.
1: Ha, oradan oraya gideceksin.
0: Ha, Burak tamam. Karşılayacak beni şurada.
1: Hayır, siz ne, huzurevi mi diyecektim o yüzden.
0: Ya Burak çıkacak abi. Ben gidiyorum abi. Hadi ben Sansürsüz'e... Eskiden şurada yan odada yapıyorduk Sansürsüz'ü.
1: Sanki burada varmış gibi Sansür. Orada sanki Sansürsüz diye devam ediyor.
0: Stüdyo başka bir yere almışlar. Şimdi anlayacağım. Gideceğiz, başka bir yere gideceğiz yani.
1: Ahmet, sana kara delik diyebilir miyiz? Dünyadaki
0: bütün ışığı hemen ha.
1: Enerjimizi bile hemen. Ahmet konuştu. Bugünlük bu kadardı. Ahmet'im ağzına yürü.

0: azından.
1: Teşekkürler, herkesi
0: seninle
1: seviyorum.
0: Seninle tartışmak dünyanın en keyifli şeyi.
1: Teşekkür ediyorum, seninle de öyle abi. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Haftaya salı günü nasipse görüşmek üzere. İyi ki varsınız, hoşça kalın.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. Reklam bitti.
5: Kim ne dedi?
6: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kim ne dedi ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi futbol gündeminin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Bu haftaki yorumcum Aydın Cingöz. Aydın merhaba, nasılsın?
7: Merhaba Almine, iyiyim, sen nasılsın?
6: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Fenerbahçe Eyüpspor karşısında büyük bir gövde gösterisi yaptı. Güzel bir maç izledik. Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 yenilmesinin ardından 8-0'lık zafer ligin devamı adına sence hangi mesajı veriyor? Çünkü biz geçtiğimiz senelerde Galatasaray'ın peşinden puan kaybeden bir Fenerbahçe'ye alıştık. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
7: Aslında sezonun başına gidersek de böyle oldu. Galatasaray Çorum Spor'la berabere kaldığı hafta Fenerbahçe gitti ve Gençler Birliği ile deplasmanda oynadığı maçta öne geçtiği maçı kaybetti. O Fenerbahçe için ve İsmail Kartal için ciddi bir kırılma oldu. İsmail Kartal bölümüne, basın toplantısındaki sözlerine geldiğimiz zaman özellikle bunu bir açmak isterim. Sezon başında da Fenerbahçe bunu yaşadı ve Fenerbahçe'nin tabii kronik bir problem olarak adlandırılan meselelerinden bir tanesi. Yani geriye dönük şöyle zihnimi sorguluyorum. Yani geçen sene böyle çok maçı var Fenerbahçe'nin. Ondan önceki yıllarda aynı şekilde var. Özellikle Galatasaray'la yarışı Galatasaray'a verdiği için Galatasaray örneği sık sık vurgulanıyor. Bu da doğaldır. Hafta sonu cumartesi günü Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği haftada Fenerbahçe açısından Eyüpspor maçı çok kritik hale gelmişti. Bu maçın zaten açık ara favorisi Fenerbahçe'ydi. 8-0'lık galibiyet bekleniyor muydu? Doğal olarak 8-0 zor bir skordur. Çünkü bu takım, yani Eyüpspor'dan bahsediyorum, ligin ilk ya da ikinci haftası olması lazım. İlk hafta galiba Beşiktaş'la oynadılar ve özellikle Beşiktaş'ın oyunu ve temposu çok daha oturmuş bir takım olması rağmen Eyüpspor'u yenmekte bir hayli zorlanmışlardı. Yani o Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuşlardı. Buradaki 8-0'lık galibiyet özellikle Fenerbahçe'de, yani ligin devamı açısından tabii ister istemez önemli bir galibiyet oldu. Çünkü Galatasaray'ın liderin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin bu puanı alması, yani 3 puan hanesini yazması, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'dan 3'e düşürmesi önemlidir. En azından puan açısından da olumsuz havayı dağıttı. Galatasaray 4 demiş, sen geliyorsun kendi evinde 8 atıyorsun. İster istemez camiada bir moral de beraberinde getiriyor bu. İşte Vedat'ın 4 tane gol atması, Greenwood'un 2 gol atması, İrfan Can 1 gol attı. O da çok uzun süredir eleştirilen oyunculardan bir tanesi. Toplamda bakıldığı zaman bugün, bu arada yani özellikle 5-2 ilk yarı çok tempolu bir oyun vardı. Zaten Fenerbahçe fişi ilk yarıdan itibaren çekmişti. Oyun açısından da yani taraftar stadyumu doldurmuş. Orada şöyle bir motivasyon da vardı, onu da söyleyeyim. Yani stadyumun dolu oluşundaki ana motivasyonlardan bir tanesi bence Galatasaray'ın kaybetmesiydi. Yani bunu da takımın alması gerektiğini düşünenlerdenim. O yüzden Eyüpspor karşısında alınan galibiyet, yani sonuç itibariyle bir 3 puan alıyorsun. Galatasaray'ı da yensen 3 puan alıyorsun. Beşiktaş'ı da yensen 3 puan alıyorsun. Eyüp'ü yendiğin zaman da 3 puan alıyorsun. Sezona, lig özelinde söylüyorum, çok kötü başlayan Fenerbahçe'nin bu milli takım arasına giderken bu 8-0'lık galibiyet, özellikle Galatasaray'ın 4-0 yenildiği haftada bence Fenerbahçe'yi de toparlayan unsurlardan bir tanesi oldu. Bundan sonraki haftaları muhakkak konuşacağız ama Fenerbahçe açısından 3 puan çok kritikti. Bir de zaten hani o soruda var ya Mila, yani işte Fenerbahçe'nin özellikle böyle bir kırılması var. Şimdi 8-0'lık galibiyetten sonra bu sorunun yine ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda kaybettiği takımlar, şampiyonluk mücadelesi veren takımlar olmadılar. Yani 3 aşağı 5 yukarı Eyüpspor düzeyinde birçok takıma karşı da Fenerbahçe'nin önemli kayıpları oldu ki bu kayıplar da nasıl kayıplar? Hani son noktaya getiriyorsun, artık galip geldi denecek nokta Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlar vardı. Pazar gününün Fenerbahçe açısından bir telafisi yoktu. Camiayı toparlaması açısından 3 puan önemli ama bir de 8 gollü, coşkulu bir galibiyet Fenerbahçe açısından ciddi bir artı olarak en azından milli takım arasına girerken Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin bu 3 puan hanesine yazdırmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Temel olarak bakış açısının da bu olduğunu altını çizmek gerekiyor. Fenerbahçe açısından ligi tekrar, hani ya yahu gidiyor mu noktasına doğru gelirken, ki lig özelinde de şunu söyleyeyim, yani daha çok bu derenin altından çok su akar. 1-2 haftayla lig özetleyemezsin. Ama burada belirleyici olan oyundur. Oyunun çok daha gelişmesi gerekir. Çok daha güçlü bir oyun beklentisi var. Millardan sonra esas hedef de hem yine galibiyet ve oyunun gelişmesi olacaktır. O yüzden bu galibiyetin psikolojik açıdan böyle bir anlamı olduğunu düşünüyorum.
6: İnanılmaz bir maç izledik. Herkes gol atma yarışına girdi adeta maçta.
7: Evet, öyle oldu. Şöyle oldu biraz da. Bizim Emre'nin lafıdır o. Seviyorum ben onu. Bazen böyle maçta al ver güvenin gelsin der. Hani takımın rahat olmasıyla alakalı olarak, hani al ver işte topu, al ona ver, bir güvenin gelsin. Oyunu oynar bazen oyuncular. Biraz aslında Fenerbahçe açısından da, çünkü o kadar ciddi bir şey var ki, baskı var ki, evet, takım üzerinde de baskı var. Bugün hani mesela İsmail Kartal Vedat için onun için bir patlama maçı oldu dedi. 4 gol birden attı.
6: Evet.
7: Ve şunu da altını çizelim. Ben mesela bu senin söylediğin aslında değerli. Takımın aslında ne kadar ciddi bir baskı altında olduğuna bir göstergesi. Bulmuşken Eyüpspor'a da acımadılar. Ben hatta 6-7'den sonra dururlar diye düşünüyorum. Biraz evet, şu açıdan bunu söylüyorum. Sonuç itibariyle evet, yani futbol her zaman bir rekabet oyunudur ama karşında işte 7 tane gol yemiş bir takım var. Yani bazen de ya yeter, hani onları da rencide etmeyelim. Artık yeter denebilirdi. Ama öyle yapmadı Fenerbahçe. 8'e attı. 2 tane offside gerekçesiyle iptal edilen golü vardı. Lukaku çok zorladı. Biraz aslında bu dolmuşluğun dışa vurumu olarak Eyüpspor maçındaki 8-0 ve üstü, yani o mesela Fenerbahçe bugün 10 tane atsa kimse ya bu iş nasıl oldu demezdi. Maç bağırıyordu yani. Fenerbahçe onları atabilecek güçteydi pazar akşamı. Biraz takımın özellikle yani ben de atayım vurgusunu, bu biraz da mevcut ortama, oyuncuların da kendini lan biz buradayız demesini açıkçası bağlıyorum. Ama tekrar ediyorum, hani burada mesele 3 puandır. Özellikle Galatasaray'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin kazanması kritik bir öneme sahipti. Rakip karşısında zaten favoriydi. Bunu başarmış olması, milli araya biraz da sakin giden bir Fenerbahçe var.
6: Peki, şimdi Trabzonspor maçına gidelim. Okan Buruk o maçta kırmızı kart gördü. Ve kırmızı kart gören Okan Buruk'un da yayıncı kuruluşa maç anında verdiği demeç de oldukça konuşuldu. O demeci maç oynanırken paylaşılması ve ardından Being Sports'a gelen yoğun tepki. Sence Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart sonrası amacı neydi? Being Sports'un tarafsızlığı ihlal ettiğini düşünüyor musun? Fenerbahçe yönetiminden de bir açıklama geldi.
7: Beşiktaş'ın
6: bir açıklama
7: yaptı.
6: Bekliyoruz. Bir düzeltme bekliyoruz. Yoksa ilişkilerimizi askıya alacağız dediler. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
7: İki noktası var. Birincisi, özellikle bu hakem üzerinden aslında biz İrfan Saral'ın Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamalara baktığımız zaman 4-0'lık bir maçta, ki maç 3-0'ken Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğünü söylemek gerekiyor. Okan Buruk'un bence birinci hedefi mevcut bir gündemi değiştirmeye çalışmasıydı. O yüzden İrfan Saral basın toplantısına çıktığında 4-0'ı önce bu yenilgiyi anlatmak yerine Okan Buruk'a verilen kırmızı kartı önce değerlendirerek başladı ve Okan Buruk'un hakemi hiçbir şey söylememesine rağmen oyundan atıldığını, yani hakemi rencide edecek bir söz söylememesine rağmen kırmızı kartla oyun dışına atıldığını söylüyor. Şimdi biz bu hakem raporlarını göreceğiz. Yani Galatasaray'da İrfan Hoca da bunu söyledi. Dedi ki Okan Buruk hakeme kör müsün demedi, görmüyor musun dedi.
6: Çizgiyi geçmedi mi?
7: Evet, öyle bir mesele ama işte tam olay nerede oldu hakem raporlarında göreceğiz. İrfan Saral orada ayrıca şunu da söyledi. Yani zaten dedi kamera açıları net. Yani birebir artık detaylı çekimler yapılıyor. Haklı olarak yani kör müsün ve görmüyor musun meselesinde ağız okumasını yaparsanız dedi anlayacaksınız dedi. Ben öyle deyince kendi kendime kör müsün görmüyor musun? Aslında ağız hareketlerinde bir benzerlik olduğunu söyleyelim. Yani orada da aslında doğru yere doğru bir vurgu yaptı ama burada
3: reklam
7: bence

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde umarım diyerek programı açacağım ama

böyle sabah saatlerinde gelen haberle çok da böyle keyfimiz yerinde değil. Manisa'da bir okul saldırısı var. Turgutlu ilçesinde okul saldırısı gerçekleşti. Polis ve sağlık ekipleri direkt bölgeye intikal etti. Şu an için tabii ben en son yayına girerken 8 öğrencinin etkilendiği söyleniyordu. Tabii hepimiz kim yapmış, neden yapmış, can kaybı var mı diye öğrenmeye çalışıyoruz. Ben de girişte söyledim yani etkilendi cümlesi, daha doğrusu kelimesi bana biraz absürt geliyor yani. Etkilendi ne demek? Bu okullarda okuyan bütün çocuklar, gençler, aileler hepsi etkileniyor. Bizler. Etkilenmek biraz basit kalıyor bana göre. Kimisinin işte hayatı değişiyor. Kimisinin hayatı bitiyor. Yani sadece etkilendi diyebileceğimiz kadar basit bir olay değil. Toplumumuzda bilinçlenmediği sürece korkmaya devam edeceğiz. Böyle birazcık da dedim bunu yayında söylesem mi? Yani bana göre kendi fikrim bu tamamen. Hani hepimizin böyle riskli gördüğü, hani baktığında bu çocuk riskli dersin içini falan bilmem de yani riskli görülen çocuklar bana göre kesinlikle bu örgün eğitimden uzaklaştırılmalı. Isla evleri var evet ama bu ısla evlerinin bence yaygınlaştırılması gerekiyor. Örgün eğitim yüzünden çocuklar çıldırıyor mu, kafayı mı yiyor, ne yapıyor anlamıyorum. Akran zorbalığı yeni bir şey değil yani hepimiz okullarda hani çocuk olduğumuz dönemde olmuştur, hepimizin başına gelmiştir ama şimdi herhalde bu sosyal medya ne bileyim ya da akıllı telefonlarla birlikte herhalde bu zorbalığın boyutu okuldan çıkınca da bitmiyor. Çocuğun herhalde böyle özel hayatına kadar sirayet ediyor, ağırlaştırılmış olabilir. Daha 9. sınıf öğrencisi yeni başlamış okula yani kimle ne sıkıntısı olabilir onu da bilmiyorum. Eskiden saygı vardı, disiplin ön plandaydı. Şimdi biraz daha böyle serbestlik var, özgürlük ön planda. Mesela biz öğrenciyken evet öğretmenimizi severdik ama biraz da çekinirdik yani. Saygı duyardık. Kantine falan inerken hoca yanımızdan geçtiğinde hemen böyle üstümüzü başımızı düzeltirdik. Yani çocuklarımıza böyle sanki nasıl para kazanırsından önce insanlara nasıl empati duyarsın, nasıl bir ilişki kurmalısın. Biraz sanki bunu öğretmemiz gerekiyor. Asıl başarının iyi insan olduğunu anlatmamız gerekiyor. Tekrar geçmiş olsun dileyelim ve biz işimizin başına geri dönelim. Evet, milli takım aday kadrosu açıklandı arkadaşlar. Konuşmayayım. Trabzonspor Galatasaray maçına hiç girmek istemiyorum ama gireceğiz. Hepsine gireceğiz. Ahmet Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, yine Fenerbahçe, İpspor hepsini konuşacağız. 4 futbolcu ilk kez milli takıma davet edildi. Siz de mesajlarınızı yazabilirsiniz bana. 0212 273 10 WhatsApp hattımız dostlar. Buradan konuşabiliriz. 29 kişilik aday kadro açıklandı. Tabii ilk kez davet alan oyuncular var. İlhan Fakılı, Bartu Elmas, Melih Kabasakal ve Adil Demirbağ kariyerlerinde ilk kez A milli takım aday kadrosuna dahil edildiler. Henüz A milli takım forması giymeyen Okan Kocuk ise daha önce aday kadroya davet edildiği için bu söylediğim 4 isim arasında yer almıyor. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Muhammed Şengezer ve Okan Kocuk. Kaleciler, defans, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Abdülkadir Bardakçı, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Adil Demirbağ ve Samet Akaydın. Orta sahalarımız da tabii forvetlerle beraber açıklanıyor biliyorsunuz. Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, İsmail Yüksek. Teşekkür ediyorum Arzu ablacığım, sağ olasın. Sağ ol. Aral Şimşir, Ege Tıknaz, Oğuz Aydın, Deniz Gül, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Bartu Elmas, İlhan Fakalı ve Muhammed Kabasakal aday kadromuz bu şekilde arkadaşlar, dostlar diyelim. Yani Dünya Kupası'ndan sonra görevine devam etmeyen 17 teknik direktörden biri değil Vincenzo Montella. Dünya Kupası'ndan sonra tam 17 teknik direktör istifa etti ve görevinden ayrıldı. Vincenzo Montella görevine devam ediyor. Tabii Beşiktaş'ın baktığımızda evet bu hafta Ahmet'e 3-2 kaybetti ama bence formda bir kadrosu var. Zaten biz geçen hafta konuşurken Marsilya maçından sonra İlhan Fakılı'nın milli takıma davet edilmesi gerektiğini söyleyenler vardı. Yine orada Salih, Orkun, Emirhan gibi oyuncuların olması bir tık sanki elini güçlendirecek Montella'nın. Yine Deniz Gül'ün Galatasaray'da yakın gelecekte daha çok forma bulması, Yunus'un performansının yükselmesi, onlar da Galatasaray'dan gelen katkılar. Fenerbahçe'de de bir İsmail Oğuz performansı var. Can Uzun da sezona iyi başladı, arda arda iyi işler yapıyor. Yine Arda Güler

de bir kariyer sezonunu yaşıyor. Atletico Madrid maçında kötüydü bana göre, döküldü ama bunun da sebeplerini konuşuruz. Çünkü çocukcağız ne yapsın, orada Vinicius ve Bellingham çetesi var. Çocuğu çok fazla yıldızlaşmasına sanki izin vermiyorlar gibi duruyor. Yine diğer tarafta Kenan'ın ağır sakatlığı var. O şanssızlık, Kerem, Barış ve Abdülkerim'in sezona futbola unutmuş şekilde girmeleri de sanki bir tık milli takımı zayıflatacak gibi gözüküyor. Yine keza Uğurcan'ın geçen sezonki ritmini henüz bulamamış olması bana göre bir dezavantaj gibi gözüküyor. Yine Samet Akaydın'a takıldık ama artık alıştık yani, yapacak hiçbir şey yok. Vincenzo Montella Hoca ısrarla seçimlerini yapıyor. Samet Akaydın 3 senede 4 farklı takımda oynamış mesela. İrfan Can Kahveci, o da mesela kiralık gitti Kasımpaşa'ya, şimdi Fenerbahçe'de, tamam ama yani çok dikiş tutturamadı. Bence hoca için bunların hiçbir önemi yok. Kulüp takımında böyle istikrar sağlamaya çalışıyor. Kaan Ayhan nerede mesela? Çağlar nerede? Onları da almalıydı hoca. Biraz böyle eksik kalıyoruz sanki. Evet yani yapacak bir şey yok. Ben seviyorum hocayı ya, çok eleştiremiyorum ama yani sempatik buluyorum. Ama bazen böyle kadro tercihleri de canımı sıkıyor gibi. Yine böyle ısrarla performansa dayalı olmayan milli takımı kulüp bazında oynatmak istediği için bu tercihleri yapıyor ama biz de saygı duymak durumundayız. A milli takım kadrosu yine evlere şenlik demiş. Berk Özer, Berke nerede diyor. Lille'de aynı oyuncusu seçildi. Berke biraz zor seçilir. Hani bir ara milli takım bırakıp gitti, sıkıntı yaşadı. Sonra özür falan diledi ama orada herhalde üstünü çizdiler. Mertcan Ayhan demiş, Almanya'nın üzerine titrediği stoper. Arda Okan Kurtulan. Değil mi? Mert Müldür yokken o da cuk otururdu bence de. Enes Ünal yok ya. Evet, Hetafe'yi taşıyor ama ona çok katılmıyorum. Yani Enes denendi. Denenmiş de çok denememek lazım. Olmadı Enes'le bir türlü. Mert Kömür demiştin, tanımıyorum. Tanımıyorum. Nerede oynuyor? Bilmiyorum. Bakayım. Andersen Sporting'de oynuyor. Türkiye'den teklif bile gitmedi demiş. Evet, Okan 5 maçta 11 gol yedi. İrfan Can Fenerbahçe'de yedek. Melih Trabzon'da yedek. Bartu %3 süre aldı. Samet Akaydın Trabzon'da yedek demiş. Boşuna kendini yorma Cihan diyor. Katılıyorum, katılıyorum. Cihan dün yoktun dedim Radyo Gol'de, kaydırakçı biri mi var? Cihan'ın ayağını mı kaydırdı diye korktum demiş. Yok merak etme, benim ayağımı kimseler kaydıramaz. Çünkü siz varsınız yani, reytinglerimiz çok güzel, çok da seviyorsunuz. Benim olmadığım yayınlarda bile mesaj atıyorsunuz. O yüzden öyle bir durum yok. Zaten hani öyle bir şeyimiz de yok. Öyle bir konumuz da yok. Abi ne oldu, Trabzonspor bizi dağıttı demiş. Vallahi Galatasaray ciddiyetsizliğe kapılabilen bir takım. Okan Buruk ve takımı 6 puan farkla, rahat ortamla. Bu arada şey için söylüyorum yani, Fenerbahçe'ye 6 puan fark vardı. Yoksa şimdi Ahmet'in liderliği var. O yüzden rahat diyorum. Bu ortamda böyle başarılı sonuçlar çok fazla elde edemiyor. Biraz böyle baskı lazım. İşte ne diyorlar o? Challenge mı derler? Ne derler hani? İnatlaşma derler. Yani takımın gerçek potansiyelini biraz böyle ortaya çıkarıyor. Galatasaray zaten mevcut defansif zaafları var. Böyle bir tokat yemek için aranıyordu. Okkala bir tokat. Bu sefer de bu tokat Beşiktaş'tan değil, Trabzonspor'dan geldi. Yani maçın ikinci yarısının ilk çeyreğinde çok kötü değildi aslında. Bir üstünlük sağladı, golü aradı. Gol gelmeyince orada Salah da fişi çekti, işi bitirdi. Problemler var mı? Var. Tabii ki var. Ama ana problem bana göre biraz daha böyle mental. Bir anda çöküyorlar, kırılganlık yaşıyorlar. Mikrofonu kapattım, bir şey söylemem gerekiyordu. Kırılganlık yaşıyorlar. Yani yoksa pozisyon da üretiyor Galatasaray. Öyle bir çok problemi yok. Biraz böyle son vuruş sıkıntısı var. Onu da işte Osimhen beceriyordu. Evet, son vuruşlar iyi olmasa da çok pozisyona girdiği için bir şekilde o işi hallediyordu. O olmayınca da yanlış taktikle birleşince Salah faktörü tırnak içinde bana göre rezalete zemin hazırladı. Şunu konuşabiliriz tabii ki. Yani Sané'nin vuruşu gol olsaydı birbirinden sonra skor farklı olabilir miydi? Bunlar konuşulur. Sizlerden gelen mesajlarla bakarız, olur muydu, olmaz mıydı, ama olabilirdi. Mesela o kadar fazla hücum özellikli oyuncuyla maça çıktı ki Okan Buruk. Pas organizasyonuyla topa çok fazla sahip olamadı ve defansif zafiyeti de yaşadı. Yani bu kadronun yükünü taşıyacak
isim yok gibi gözüküyor. Yani defalarca aynı golleri yiyeceksin gibi gözüküyor. Maçta çok şaşırtıcı bir şey olmadı mesela. Hem Leao hem Sané, ya normalde bu oyuncular ikisi de ofansif oyuncular. Çok fazla defansa yardım etmeyen oyuncular. Yine aynı şekilde Yunus da top kayıplarında çok rekor kırdılar. Deniz de ileride topu tutamayınca, topa sahip olamayınca Trabzonspor sanki skor avantajıyla maça başlamış gibi sürekli açıklar bularak rahat bir galibiyet aldı. Bir de ilk dakikalarda, yani yenilecek gol mü? İlginç, adeta bir halı saha goldü. Yani bakıyorsunuz rakibin teknik direktörü değişmiş. Defansta bekleyip hızlı hücumlarla gol atmaktan başka çareleri yok. Sonuçta bu adamın elinde sihirli bir değnek yok. Hemen gelip 3 gün içinde takımı arşa çıkaramaz. Hani bu takıma set çizecek kadar bile takımın başında daha durmamıştır Thomas Reis. Şey söyleyeceğim. Sanchez ismini unuttum bir. Yani Sanchez'le Abdülkerim. Yani neden her yan topta, her duran topta ikisi birden rakip ceza sahasının en dibine kadar gidiyorlar? Hatta altı pas içine geliyorlar. Anlamakta zorluk yaşıyorum. Yani genelde stoperlerden biri çıkar, biri kalır. Yani amatörde bile böyledir. Biri gider, biri kalır. Ama hem Sanchez hem Abdülkerim ikisi birden altı pasın içine kadar gidiyorlar. Ondan sonra da hızlı oyunculara geniş alan kalıyor. Salah gibi bir oyuncun varsa da rakipte adeta senin fişini çekebiliyor. Mesela geçen hafta Kocaelispor'un bir atağı direkte patlamıştı. Yine Trabzonspor maçında da benzer pozisyonlarda, kontralarda Salah vardı. Çünkü daha yetenekli, bileği daha iyi, daha kadife. Yani tekrar söyleyeceğim, Sané ve Leao ikilisinin ben asla bir arada oynamamasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu ikiliyle önde pres imkansız oluyor. Dolayısıyla bu seneki en pahalı transferlerden de tam verimi alamayacak gibi duruyor Galatasaray. Fatih Tekke'den sonra biz burada konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Ya Thomas Reis'i niye getirmiyor Trabzonspor? Hatta girdik, Ludogorets nerede olduğunu bile bilmiyordu hocanın. Ludo'daymış. Ludogorets'teki performansına

demiş. Ludo Goretzka'daki performansına falan baktık. Daha maç kaybetmemişti. Bence Trabzonspor en iyi. Askere gidenler bilir. Hani askerde böyle hareket halinde atış eğitimi vardır. Hani böyle 200 metre mesafeyi koştuktan sonra, yani efor sarf ettikten sonra yere yatıp 100 metre ile 200 metre hedefi vurmaya çalışırsın. Hani o vücut şey salgılıyor ya, yoruluyorsun ya, hemen yere yatıp hedefi vurmaya çalışırsın dinlenmeden zınk diye. Nabız çünkü 180 falan oluyor. Hani nişan falan alamazsın, dağ taşı vururdun genelde nabız arttığında. İşte bu adam 34 yaşında arkadaşlar. Ya bunun benzerini bize kolaymış gibi gösteriyor. Koşuyor orta sahanın gerisinden. Koşuyu bitiriyor, şut çekmeye hazırlandığında tüm her yeri kontrol ediyor. Yani anı kontrol ediyor. Beyni, fiziği böyle bir anda o senkronizasyon dağılmıyor. O yüksek nabza rağmen rahat bir şekilde, değil mi? Normalde o kadar depara attığında genelde görüyoruz işte son vuruşu iyi olmayan futbolcuları. Yo, o işte nabzın 180 olmasıyla ya sert şut çekiyor ya işte vuracağı yeri bilmiyor ama Salah bir sakinliyor. Kaleciyle karşı karşıya kalınca vuracağı yeri zihninde oluşturup öyle vuruyor. Gerçekten inanılmaz bir adam. Yağ yok yani adamda. Şey de vardı mesela, ilk attığı golde havadan gelen bir top vardı. Mesela böyle önünü alışını herhalde sadece üst düzey futbolcular yapabilir. Çok zordur o şekilde önünü almak. Aynısını Sergen Yalçın Fenerbahçe'de oynarken bir maçta yapmıştı. Hangi maçta hatırlamıyorum ama aynı o tarz bir pozisyondu. Sen epey bir askerlik yapmışsın, bravo diye. Ses gidiyor Cihan demiş. Tekrarı mı düştü? Bir bakalım. İnternet yayınında bir problem olabilir. Olabilir zaman zaman. Abi yanlışın olabilir mi? Duran toplarda boyu uzun olan futbolcular ceza sahasına girer. Bekler ve veya liberolar, hızlı veya kısa olanlar geride bekler demiş. Tam tersi, amatörde bile bunu bize öğretirler ki uzun yıllarda 2 yıldır amatörde oynadım diyor. İşte Ahmet, Galatasaray'da geride bekleyen yok. Evet, uzun stoperler çıkıyor ama mesela aç bir pozisyona bak. Çok fazla defans çizgisini öne çekiyor Galatasaray. Senin de dediğin gibi yani hava hakimiyeti yüksek olan stoperler, uzun boylu forvetler veya işte iyi kafa vuran oyuncular gol aramak için sürekli o ceza sahasının içine girerler. Ama işte olası bir kontra atakta, o geçiş oyunu dediğimiz, artık adı geçiş oyunu oldu kontra atağın. O ihtimale karşı da böyle savunmayı toparlayacak hızlarıyla veya çabukluğuyla topu kapabilecek daha dinamik, daha kısa boylu oyuncular olur. Burada Okan Hoca sanki hani Sporting Lisbon maçında Jakobs'la başlamıştı ya. Hani sanki burada da bir Jakobs'la başlayabilirdi. O bölgede Muhammed Salah'ı gerçekten kimse engelleyemedi. Rahat rahat gollerini atmayı bildi. Ben 200 metre koşup 5'te 5 vurmuştum Cihan diyor. Yok artık ya, helal olsun. İyi atıcıymışsın. Şöyle devam edelim. Şu mesajdan kaç tane var şu an demiş. Allah Allah, Muhammed Salah seviliyorsun. Çok fazla Muhammed Salah mesajı geliyor ona istinaden. Daha kesilmez yayın diye düşünüyorum. Bağlandı arkadaşlar, baktılar ama kesilirse yine yazarsanız sevinirim dostlar. Galatasaray'ın karşısında hangi takım olursa olsun, eğer takımın kanatları iyi ise ve forvetin kötü iş yapıyorsa senin Galatasaray'a karşı gol atmama gibi bir şansın yok demiş. Maçı kazanma şansın %20 oluyor diyor dinleyenimiz. Abi uçan kaçan Beşiktaş'a ne oldu? Hani bunlar şampiyon olacaktı? Ahmet'ten 3 yediler demiş. Vallahi Beşiktaş ilk yarı biraz böyle yokları oynadı. Yani döneriz yine, Galatasaray'a da döneriz. Mesajlara istinaden işte zaten akışı siz belirliyorsunuz. Ona istinaden gidiyoruz. Yani erken yenilen iki tane ilginç gol vardı. Beşiktaş'ı böyle bir şoka soktular. Sonrasında Ahmet çok rahat böyle dörde falan çıkarabilirdi. Ama bitirici ayakları çok fazla yoktu. Evet, biraz zor bir deplasman. Ahmet deplasmanı takımlar böyle puan veya puanlar bırakabilecek gibi duruyor. İkinci yarıda mesela Salih'in kaptırdığı bir top var. Mesela o olmasa Beşiktaş skoru muhtemelen çevirebilirdi. Vlahovic çok özel bir forvet bana göre. Yani çok beğeniyorum Vlahovic'i. Yani bu sezon oyunun koptuğu anlarda böyle şapkadan tavşan çıkartacak adamı bulmuş Beşiktaş. Tamam hani Ahmet maçında bunu yapamadı ama yine o hırsı, o isteği, o arzusunu görebiliyorsunuz. Ama yani Ahmet maçıyla beraber şunu gördüm. İşte Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, efendime söyleyeyim

rakibi Beşiktaş olsun. Mesela bu takımlar oyun kurmaya çalıştıklarında orta saha ve savunma blokları çok dağınık oluyor. Çok dengesiz yakalanıyorlar. İşte ona karşı oynayan tüm rakipler uzun toplarla hızlı bir şekilde gelip sana gol atabiliyorlar. Üç büyüklerin hücum hatları, ne bileyim, Lamborghini, Ferrari falan, ama arka tarafları Tofaş, Anadolu gibi, ona bir çözüm bulmaları lazım. He? Herkes ön alana basmış değil mi? Vlahovic'leri, işte Salah'ları, efendime söyleyeyim Osimhen'leri, Leao'ları, Sané'leri, Fenerbahçe'den kim var? Greenwood'ları, Muriç'leri falan, ön alan müthiş. Ama arka alana bakıyorsun, hani tamam Tofaş demeyelim de yani biraz daha orta halli B segment araçlar gibi defansları. O yüzden ona bir çözüm bulmaları lazım. İstanbul'dan ve Instagram'dan Sami ben. Galatasaray her sene lig başlarında böyle bir tane yenilgi alıyor. Ben nazar boncuğu olarak koyuyorum. İnşallah böyle bir sonuçla karşılaşmayız demiş. Vallahi Sami, ben de bunu X'den böyle yazdım. Sonra bana bir yorumlar gelmiş. Ya Cihan, sen kendini böyle teselli et. Ben şöyle bir mesaj yazdım. Galatasaray'ın her yıl buna benzer bir maçı olur dedim. Devamını okuyorum sana. Hayırlı yenilgilerden biri olacak. Yani en azından ben öyle inanıyorum. Silkelenir ve kendine gelir. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Böyle okkalı bir tokat lazımdı demiştim. Altına çok inanılmaz yorumlar gelmiş. Aynen kardeşim, ben sana katılıyorum falan. İşte o silkeleme ile ilgili olarak kelime oyunu yapmış bazı tırnak içinde hadsiz arkadaşlar, ama olsun. Yani ben gülüyorum, onlara da gülüyorum. O da zekice bir şey. Hakem desteği olmadan, Osimhen olmadan Galatasaray'ın gerçek yüzü demişler. Uf, neler var altında. Bana katılanlar da var ama katılmayanlar daha fazla. O yüzden hani olsun. Yani futbol bu. Eğlence oyunu. Okan Buruk, beni onlar yollasınlar diye yönetime böyle bir tavırla bu tarz kadrolar çıkarıyor olabilir mi? Okan Buruk'un bu kadar kötü bir kadro çıkaracağını düşünmüyorum. Yani teknik direktörlüğü tartışılır ama çok kötü olduğunda hiçbir zaman düşünmüyorum demiş. Yok canım ya, neden adam kendini kovdurmak istesin ki yani? Çok absürt. Yani tazminat almak için mi böyle bir şey? Yok, zannetmiyorum. Yani yoğun fikstür, taraftar baskısı olabilir. Yönetimle olan bir iletişim kopukluğu olabilir. O transfer döneminde yaşanılan sıkıntılar olabilir. Bunlar elbette ki teknik adamın zihinsel olarak yıpranmasına yol açabilir, ama işte bazen hocalar, mesela bu Jorge Jesus'ta çok vardı. Yaşı ilerleyince böyle bir inatlaşma evresine giriyorlar. Var mı sizin de böyle aklınıza gelen inat hocalar? Mesela Aykut Kocaman da bence inat bir hocadır. Böyle kamuoyuna, efendime söyleyeyim, yönetime mesaj vermek ya da kendi doğrularından, az önce söylediğim inatlaşma evresi dediğim var ya, yani inat uğruna vazgeçmezler. Bu vazgeçmemek adına da riskli rotasyonlar yaparlar, kadro tercihleri yaparlar. Hani senin attığın mesajı istinaden bu cevabı veriyorum. Ben, sen bunu bir şey gibi düşünmüşsün, yani hoca bilinçli olarak bir sabotaj yapıyor, takımını sabote ediyor gibi düşünmüşsün, ama ben öyle düşünmüyorum. Yani bunlar genellikle inat ve işte böyle ben daha iyi bilirim uğruna yaşanan şeyler. Yoksa kendi takımını adam neden sabote etsin ya? Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Cihan, sabah sabah ormanda uyumuş gibiydi. Kuş sesleriyle uyandım. Ahmet yine düşmüş, umutlandırmışlar diyor. Ya Ahmet abi az önce Nezih'e çok yüklendi. Nezih'i de ben çok severim, Nezih Akşener. Kendisiyle Radyo Gol zamanında, yani Radyo Gol'de çalışmasına vesile olan insanlardan biriyim. Şimdi konuyu farklı yere gitmesin. Çok da güzel yayıncıdır, iyi bir yayıncıdır. Genelde yayıncıların önünde hep laptop vardır, tablet vardır. Bir yere bakmadan çok zor konuşurlar. Nezih ile ben 3 saat hiçbir yere bakmadan program yaptığımı hatırlıyorum. Yani zihninde özellikle Avrupa takımlarındaki oyuncuları falan çok iyi bilir. Hacettepe Üniversitesi mezunudur, iletişim okumamıştır. Ama daha sonra kendisini bu alanda geliştirdi güzel kardeşim. Bilmiyorum daha sonra kurslara falan gitti mi? Radyo Gol'den o dönemler el falan değiştiriyordu. Bir ayrılma durumu oldu, ayrıldı. Daha sonra da işte yayıncı kuruluş Bein Spor'a girdi. Bence işini çok da güzel yapıyor, layığıyla yapıyor. Galatasaray muhabiri zaten. Yani orada muhabirler var biliyorsunuz yayıncı kuruluşta. Fenerbahçe muhabiri, Beşiktaş muhabiri. Nezih de oranın Galatasaray muhabiri. Ya mesaj attım, Nezih dedim, nedir yani, olay nedir? Tam mesajını okuyayım. Kralım yazmış. Gelen mesajın haddi hesabı yok. Ben kendi fikrimi söylemedim diyor. Yani Okan Buruk bana...

ettiğini ben de yayına aktardım. Zaten bunlar da onay alınmadan söylenecek şeyler değil. Yani öyle bir anda bizi 86. dakikada yayıncı kuruluş bizi bağlıyor, şöyle oluyor diye bir şey yok. Fikrimi söyledim diyor. Ben kötü bir şey de söylemedim diyor yani. Hani Okan Buruk'u da övmedim diyor. Normal Okan Buruk'un ağzından gelen şeyi yayında aktardım diye mesaj atmış. Ben de daha fazla bir şey söylemedim. Çok yüklendiler. Bilmiyorum. Siz de mesaj atarsanız bir bakalım. Trabzonsporlar salağın oturduğu kayayı çalmışlar. Çalan yerine koysun diye ilan verilmiş diyor. Yok artık ya. Ciddi mi söylüyorsun? O çok popüler oldu. Muhammed Salah'ın fotoğraf çektirdiği kaya. İşte Arda Turan'ın Barcelona'da bir tane bankı var ya. İşte herkes şey diyor. O bank artık yerini Salah'ın kayasına bıraktı vesaire diye. Gerçek mi söylüyorsun? O haberi görmedim. Yok artık ya. O kaya şimdi Çaykur Rizespor taraftarının elinde rehindir. Kimse vermez falan. Var değil mi bir düşmanlık? Niye düşman olursun ki yani, değil mi? İkisi de böyle Karadeniz temsilcisi. Değil mi? Rize ile Trabzonspor arasında yıllardır o var yani, böyle birbirini çekememi falan. Ben de oradan espri yapayım dedim, hani Rize sporlu birisinin elindedir o kayayı alamazsınız diye. Bilemiyorum. Maç gününden beri söylüyorum, Okan Buruk'un kırmızı kart görme sebebi skordur. Basın toplantısına katılmamak için bilerek kart görmüştür diyor. Olabilir. Yani ben şimdi niyet okuyamam. Genelde bunu hocalar yapıyorlar. Çünkü maçtan sonraki basın toplantıları, işte o flash röportajlar, özellikle puan kayıplarından sonra ya herkes için yıpratıcı olabiliyor. Hem futbolcular için hem hocalar için yıpratıcı olabiliyor. Hakem eleştirileri veya işte o sinirle, o öfkeyle yanlış anlaşılacak bir cümle vermemek adına bu tarz cezaları böyle bir kaçış yolu olarak görebiliyorlar. Ama tabii hani bu kırmızı yiyince de sen profesyonelsin, bir risk almış oluyorsun. Kulübeden mahrum kalacaksın. Cezanın bir maliyeti var. Takımın başında olmaman büyük risk. Ama işte bu durumlar senin de söylediğin gibi böyle stratejik hamlelerle birleşebiliyorlar. Niyet okuyamam. Yapmış mıdır? Yapabilir. Bir şey de söylemedim diyor hoca. Hani küfür etmedim diyor. Ama niyet okuyamıyorum yani. Olabilir. Sağ olsun Galatasaray Salah'a 5 yıl sonra hat-trick yaptırdı. Yazıklar olsun. Bundan sonra Galatasaray'dan hiçbir şey olmaz demiş. Kendini teselli etmesin diyor. Sevgili Cihan sen incinmişsin diyor. İncindim vallahi biraz. Biraz incindim. Ama yani Galatasaray'da ya bakma öyle yani, maçı açıp izlediğinde 4-0'lık bir maç değil ha. Yani Trabzonspor kontralardan geldi patır patır. Hani böyle halı sahada şey olur ya. İki tane gol yersin, defanstaki stoper arkadaşın bile ileri çıkar. Ya sizin der oynayacağınız oyuna ben gidip gol atacağım. Defansta durmaz. Ya böyle profesyonel bir yerde, Süper Lig'de adeta bütün oyuncular yani orta sahanın ilerisinde, defans çizgisi denilen bir şey yoktu Galatasaray'da. O çizgiyi çizememişlerdi. Herhalde biraz böyle Muhammed Salah'ı hafife aldı gibi duruyor oyuncular. Sané'ye yapılan faul kırmızı kart değil mi? Çevremde çoğu insana sorduğumda bunu sarı kartın yeterli olduğunu söyleyenler oldu. Bence net bir şekilde kırmızı kart. Senin görüşün nedir diyor. Vallahi geliş çok sert. Hani orada Sané ayağını çekmiş. Ayağını çekmese, basılı kalsa çok daha sert bir pozisyon olabilirdi. Ya kırmızı kart verseydi bir şey diyemezdim. Hani kimse bence bir şey diyemezdi. Genelde işte bu tarz pozisyonlarda temel kıstasımız ne oluyor? Rakip oyuncunun sağlığı oluyor. Rakip oyuncunun güvenliği oluyor. Müdahalenin şiddeti oluyor falan. Yani bunlar çıktı ya şimdi. Müdahalenin hızı oluyor. Temasın noktası falan oluyor. Bence de sarı kartla geçiştirilebilecek bir durum değil. Çünkü ortada topun kontrolünden bağımsız olarak doğrudan ayağa doğru gelen sert ve riskli bir hareket var. Bence de kırmızı çıkması gerekiyordu ama trio'yu izleyemedim mesela. Ne dedi trio'dakiler pozisyonla ilgili olarak? Ben hakem yorumcusu değilim. Gördüğümü söylerim sadece. Okan Buruk Barça maçından sonra takımdan ayrılır diyor. Duramaz demiş. Uğurcan bu sezon berbat bir sezon geçiriyor diyor. Şeytanın avukatlığını yapıyorum. Milli takım 4 maçta bir puan alırsa hocayı gönderirler bence. Beşiktaş'ın hocası da İtalyalı. Hem Beşiktaş'ı çalıştırsın hem milli takımı çalıştırsın. Kafamdan öyle geçiyor demiş Bayrampaşa'dan Ramazan. Yok Ramazancığım ya, kovmazlar. Ben programın girişinde bir ironi yaptım ya, orayı kaçırdın herhalde. Dünya Kupası'ndan sonra kovulmayan 17 hocadan, o kovulan 17 hocadan biri değil Vincenzo Montella. O yüzden ben çok kovulacağını düşünmüyorum. Kolay gelsin diyor. Sağ olasın Alp. Teşekkür ediyorum.
Ayvalık'tan Halil, benim için hala daha kontra taktır onun adı değil mi? Geçiş oyunu nedir ya diyor. Ya işte aslında geçiş oyununun daha böyle havalı duruyor ya, işte Kick and Rush falan diye, böyle box to box falan diye. Bir de kullanınca bu kelimeleri sanki işte o yorum yapan, izlediğiniz insanın daha çok böyle futboldan anladığını falan düşünmenizi sağlıyor gibi hissediyor karşı taraf. Ne kadar uzun bir cümle oldu. Bilgili biriymişsin gibi gözüküyorsun. Ha? O böyle söylesene. Hani aslında Emre Tilay'la de bayağı yayın yapmıyorum uzun zamandır. Hani yüzüme baka baka kararır diyeceğim de. Yani değil mi yani? Geçmeden nasıl gol atacaksın ki? Doğru, bence de. Hani karşı yarı sahaya hızlı çıkıyorsa bir takım, bunun adı kontra ataktır. Kontra atak biraz basit kalıyor ya. Geçiş oyunu. Hani orada bilinçli yapılıyor. Yani kontra atak böyle tek topla çıkılıyor ya. Hani geçiş oyununda takım olarak çıkıyorsun falan böyle. Katılıyorum. Onun adı bence de kontra atak yani. Osimhen en son merdiven altı masörlere düşmüştü diyor. Hayır Süleyman. Yanlış bilgi var. O video eski bir video. Yani Osimhen'in şu an saç stili öyle değil. O video ta Napoli zamanlarındayken Osimhen'in çekilen bir videosu. Biliyorum o videoyu. Hatta zaten bir fizyoterapist arkadaşıma da sordum. O masajı yapan arkadaşın hiçbir şekilde bu işle ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Osimhen'i yanlış ellere emanet etmişler dedi. Ama Galatasaray zamanından olan bir video değil o. Çok eski. Napoli zamanından. Okan Buruk haksız yere kırmızı görseydi oraları yıkardı demiş. Yok be, yıkmazdı. 4-0 zaten. Yani belki de o da şey demiştir ya, iyi oldu. Basın toplantısında ne diyeceğiz diye düşünüp. Yani çok da böyle üstüne gitmemiştir. Cihan Bey, milletler millilerde gelişme var mı? Bu sefer klip falan çekmemişler diyor. Vallahi 19 gün herhalde en uzun milli ara olacak. İnanılır gibi değil. 19 gün. İşte videoda video çekmişler. İşte Yunus'un, Abdülkerim'in, Deniz'in, işte birçok oyuncunun, İsmail'in falan böyle kampa gelirken videoları var. Orada Arda Güler neden yok falan dediler. Maçı falan vardı. Biraz daha geç katılacaktı. Arda Güler demişken bir döneceğim. Bu çocuğu tekrar döneceğim şeyi de, Fenerbahçe maçına da geleceğim. Biraz Arda ile ilgili konuşmam lazım. Yani yerden yere vuruyorlar. Böyle evet, Atletico Madrid maçında ben de beğenmedim. Kabul. Katılıyorum. Ama yani çocuğun yaptığı işi şöyle anlatayım. Ben Zlatan İbrahimovic'i çok beğenirim. Çok da severim. Evet, bazen böyle egoist tavırları var. Ama bu adama ego da yakışıyor mesela. Hani Henry ile falan yaptığı bir televizyon programı var. Yani Zlatan bile aktif orta sahalar arasında Arda Güler'i ilk 5'te gösterdi. Yani düşünün, bu adam Zlatan İbrahimovic. Arda'nın artık sadece bizim gözümüzde değil dostlar, böyle Avrupa futbolunun en üst seviyesindeki isimler tarafından da ne kadar özel bir oyuncu olduğunu ben bir tık hani kavradım. Hani yaşına bakıyorsun, oynadığı futbola bakıyorsun, her sene üzerine koymasına bakıyorsun. Bence böyle bir oyuncunun kıymetini bilmemiz lazım. İnanılmaz bir kariyer var daha önünde ama özellikle Vinicius Junior ve Jude Bellingham sanki bu çocuğu parlatmamak için elinden geleni yapıyorlar. Yani anlamakta çok zorlanıyorum. Hani kırmızı karttan sonra çıkaracağı zaten kesindi Mourinho'nun. Tamam, Arda çok etkili değildi Atletico maçında, bir şey söyleyemeyeceğim. Kabul ediyorum. Ama sorun Vinicius'un top kayıpları ve işte Valverde ve Tchouaméni'nin yetersizliğiydi. Valverde mesela bu sene çok kötü. Bütün serbest vuruşları da etkisiz. Yani Arda kalabilirdi. Sorun yine Mourinho'nun oynattığı futbolda. Bu adamcağız herhalde artık modern futbol dedikleri şeye çok fazla ayak uyduramıyor. Açıkçası Real Madrid'in de çok uzun süre Mourinho'ya kulübede yer vereceğini düşünmüyorum. Zannetmiyorum, çünkü oyuncular hiç motive görünmüyorlar. Geçen seneden kalan böyle bir himbillik var üstlerinde. Top oynamayı artık sevmiyorlar gibi. Hepsi böyle birbirinden nefret ediyor gibi. Acayip bir gerginlik var hepsinin vücut dilinde. Açıp izleyebilirsiniz. Arda da kötü oynadı bence Atletico maçında. Yani olmadı. Normalde çok severim ama hani bir maçta çocuğu gömmüşler. Topa ezdi, gününde değildi. Ama bir pozisyon var ki mesela Vinicius sağa atsa boşta olan Arda'ya, maçın belki kilit anı olacaktı. %100 Arda bomboş kalacaktı. Takımı ateşleyebilirdi. Hani ben dedim Mourinho Vinicius'u keser bu maçta, Diomende'yi falan koyar diye düşündüm. Ki onu da cesaret edememiş. Bileğinin ayrının olmadığı bir gün geçirdi Arda Güler. Özellikle adam geçme noktasında, hani geçememeyi bırak, kendi topuna basıp düştü, işte orada farklı şeyler oldu ama mühim değil bence. Arda
iyi bir 8 ve 10 numara oyuncusudur. Ama asla bir kanat oyuncusu değildir bana göre. Güzel kardeşimin sadece hakemle biraz daha az diyaloğa girmesi lazım, bunu azaltması lazım. Yoksa bence müthiş bir oyuncu, kıymetini bilmemiz lazım. Özellikle milli takıma katacaklarını da merakla bekliyorum. Şu Mourinho kasvetlisi gitse de bir çocuğu rahat bıraksa. Her yerde set koyuyorlar önüne ya. İstanbul'dan Serdar. Merhaba Serdar, nasılsın? Oho, copy paste yapmışsın. Roma'yı yensek arayacaktınız fakat direklere takıldık Cihan Bey. Bu arada Galatasaray'ın başarısı bence %50 Osimhen, %30 hakemler, %10 yönetimin algıları, %10 Okan Buruk. İyi yayınlar demiş. Yok daha neler, abartma. Ya Osimhen yokken de Galatasaray başarılı oluyordu. Ha şey mi yiyeceksin oraya da? Osimhen'in yerine Icardi mi yapacaksın %50'lik kısmını? Ya bence o kadar basit bir şey değil bu. Gerçekten. Hani katılır mısın? Hani Osimhen olayına katılır mıyım? Katılırım. Hani sahadaki varlığı rakip defanslara gerçekten korku salmaya yetiyor. Hem skor yüklüyor hem alan açıyor. Hani o yüzden hakkındır. Hani yönetim algıları bunu bence bütün kulüpler yapıyor ya. İşte gündemi belirliyorlar. Gergin zamanda sağ dışında biraz böyle kontrol etmeye çalışıyorlar. Her kulübün bence bu tabiatında var. Yani şimdi mesela Nezih'in olayından sonra hem Beşiktaş hem Fenerbahçe açıklama yaptı. Diğer olaylardan sonra daha dündü değil mi? Dün Galatasaray'ın bir açıklaması vardı. Kulüpler bu sağ dışını da yönetmeye çalışıyorlar. Arda Güler eşittir Çağan Efe Ak demiş. İkisi de ülkemizin pırıl pırıl gençleri. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor demiş. Ya Arda kendini ispatladı artık. Yani neden hala eleştiriyoruz bu çocuğu anlamakta zorluk çekiyorum. Madrid'de oynuyor, ötesi var mı? Ha, Los Galacticos

Trabzonspor'dan yediği dördü yer. Oho, berbat, hiç beğenmedim. Davinson'u beke koymuşsun. Abdülkerim, Bişu. Ha, üçlü oynadığın için tamam, o tamam, çok bek sayılmaz. Ne yapmışsın? Orta alanı beşlemişsin. Barış, Batrokov, Ugocuku, Torreira, Leao. Çift forvet çıkarmışsın. Deniz, yok hiç beğenmedim. Yani sen baktığında böyle 3-5-2 gibi gözüküyor ama beğenmedim ya. Vallahi hiç beğenmedim, olmamış. Bu kadroda kimse defansa gelmiyor. Allah'ını seven defansa gelsin kadrosu var ya. Gerçekten hallaç pamuğuna döner ya, sıkıntı olur. Hiç beğenmedim. Başka bir kadro varsa at, ona bakalım. Arda Güler'in Madrid'den acilen gitmesi lazım. İyi kariyer yaptı, yoksa Mourinho bitirecek onu demiş. Bence Mourinho'yu yollayacak Arda. Az kaldı. Bu milli ara inşallah Barcelona'ya ters teper. Genelde çok iyi gidenler milli arada tökezliyor demiş. Ben çok tökezleyeceğini düşünmüyorum. Mesela Atletico Madrid'in hocası bile Barcelona ile alakalı olarak dedi ki, ya bu adamlar dedi çok farklı bir oyun oynuyorlar. Bunların oynadıkları futbol değil dedi. İşte Rafinha'ya, Lamine Yamal'a falan övgü dolu sözlerle bahsetti. Yani artık o milli aradır. Yok Trabzon'dan 4-7, Galatasaray bu işleri sever falan. Artık bunu ben de kendimi böyle kandırmaya çalıştım ama biraz zor. Ya bu Galatasaray'a Santra'ya gitmek yaramıyor arkadaşlar. Mesela ilk 3 sezonda geriye düştüğü 25'lik maçının 14'ünü kazanmış Galatasaray. Son 2 sezonda da 13 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alabilmiş. Yani ilk 3 sezonda %56 olan maç çevirme oranı son 2 sezonda %30'a falan gerilemiş. Okan Buruk buna bir türlü çözüm olamıyor. Yani ilk iki yılda geriye düştüğünde %56 oranında maçı çeviriyormuş. Ama bu son 2 yılda 56'lık oran %30'a gerilemiş. Yani neredeyse yarı yarıya gerilemiş. Barça tökezlerse 4, tökezlemezse 8 falan atar herhalde demiş. Öyle düşünme, kötüyü çağırma. Hem yönetimin hem de Ultra Aslan'ın Okan Buruk'a destek mesajını destekliyorum. Murat diyor. 4 sene üst üste bu takımı şampiyon yapmış bir teknik direktör bu kadar ağır eleştiri alamaz. Evet, eleştiri olur ama eleştiri boyutunu bazı yorumcular taklit yaparak, Okan Hoca'nın hareketlerini goy goy yaparak eleştirmeleri hoş değil. Okan Hoca bu ülkenin değeri çok da iyi yerlere gelecektir. Sahip çıkmayı hak ediyor demiş Murat. Ya evet, mesela Ahmet abi, Ahmet Çakar, yani ısrarla Galatasaray dava açıyor adliyelerden çıkamamasına rağmen. Hoş bir cümle değil mesela. Bence çok az yüklenildiğini düşünüyorum. Ki mesela İsmail Kartal'a bir hoca, bir yorumcu dingil dese veya ne bileyim Vincenzo Italiano'ya bir yorumcu dingil dese, bence hem Beşiktaşlar hem Fenerbahçeliler çıldırır değil mi? Yer yerinden oynar yani. Ama Okan Buruk'a yani dingil deme cesaretini bulabiliyor Ahmet Çakar. Yani çok ilginç. Hani sen diyor Alman hakemle dalga geçiyordun ya, işte biz ona danger mı, dingil mi, sen ona dingil dedin. Asıl dingil sensin diyor. Yani orada moderatör olarak Ertem Şener'in de bence müdahale etmesi gerekiyordu. Hani sadece şey söylüyor, ya hocam böyle söylemeyelim diyor. Bence öyle çok terbiyesiz bir cümleydi yani, ne olursa olsun. Yani kimse bunu hak etmiyor, ne olursa olsun birine canlı yayında 40 milyonluk 50 milyonluk camianın teknik direktörüne sen dingil diyemezsin. Dememen lazım. Okan Hoca da, yani Okan Hoca da kendi kendine aslında bunları veriyor. Sen de gidiyorsun, ben orada da eleştirmiştim. Okan Hocam, sen Alman hakeme neden böyle kelime oyunu yapıyorsun? Her esprinin yeri vardır yani. Sen basın toplantısında bunu yapmaman lazımdı. Sen işte Alman hakeme işte danger diyorlar, biz ona kendi aramızda dingil diyoruz dersen, kendini bilmez. Hadsizler de çıkıp sana dingil der. Bence hocanın da burada eksiği var. Ama başkaları da hocanın yaptığı eksiğe eksikle gidiyor. Ne diyeyim bilmiyorum, Galatasaray yine herhalde bir dava falan açmıştır, takip edemedim onu. Maç sonu İlkay ile Muhammed Salah ne konuşmuşlardır acaba? O sırada Batrakov dakikalarca tribünü alkışladı. Yani bir mesaj mı verdi sence demiş. Yani sonuçta ikisi de Premier Lig'de oynadı. Aynı anda oynadılar mı hiç, değil mi? Oynadılar galiba. Onağan Ayla şey oynamadı. Orada geçen Murat abi eleştirmişler spikeri. İşte Onağan Ayla Salah aynı zamanda oynamadı falan diye, o öyle bir basın açıklaması yapmıştı. Ağzımdan kaçtı demişti. Bilmiyorum. Yani sohbet etmişlerdir. Ne konuştuğuyla ilgili. Hani senin kayayı kim çaldı?

Rize'ye mi götürdüler falan bilmiyorum valla, ne konuştun nereden bileceğim. Ha, ama Batrakov'unkine yorum yapabiliriz. Yani belki şimdi Rusya'dan geldi, evet, atmosferi görüyor, taraftarın tutkusunu görüyor, baskının ne kadar farkında, bunu görüyor, onu hissediyor. Hani o tribünün sevgisi karşısında bir şaşkınlık yaşamış olabilir, saygı olabilir. Hani belki de bir dediğin gibi protesto olabilir. Yani belki kendini yalnız hissediyordur. Orada gitti, uzun dakikalar tribünü alkışladı. Nereden baktığına bağlı. Allah sabır versin. Allah size uzun ömürler nasip etsin. Amin. Ahmet Konanç orada çay dışında bir şey veriyor musunuz diyor. Valla Ahmet Konanç'a çay da vermiyoruz, su da vermiyoruz. Kendi kahvesini alıp dışarıdan geliyor. Bu arada Ahmet abi de yani severim bakma. Ama biraz böyle çok fazla Fenerbahçe ile alakalı olarak zihninde farklı şeyleri canlandırıyor. Yani şuraya gelsen, Doğan Öncel'in yerinde olsan, stüdyoda herhalde sabır taşı olsan çatlarsın. Hani çay dışında tansiyon ilacı falan veriyoruz, sakinleştirici veriyoruz. Dayanmak için veren takviye edici gıdalar gerekiyor Ahmet Konaş'la yayın yaparken. Ben ne yapmayayım artık? Ben onu konuşturmuyormuşum. Ben Galatasaraylı moderatörmüşüm. Öyle söylüyor bana. Biraz tabii onu bozuyordum. O da beni bozuyordu. Yani hiç ben de sesimi çıkarmıyordum. Geçen telefon bağlantısı yaptık 2 hafta önce. 1 saat yayın yaptık. Yani orada 1 saatlik yayında bile birbirimizi yedik. Yapacak bir şey yok. Kaldıramıyorum yani. Ben kaldıramıyorum. O da benim söylediklerimi kaldıramıyor. Hüseyin Mecit. Merhaba Hüseyin'ciğim. Sağ olasın. Trabzon yenilgisi Galatasaray'a ders olsun diyor. Okan Buruk dingil derken parantez açmıyordun Cihan demiş. Açıyordum. Niye yalan söylüyorsun Nogay? Vallahi de açıyordum. Hatta Okan Buruk onu söyledi diye ben Okan Buruk'u burada eleştirmiştim. Hocam bu tarz cümlelere gerek var mı? Sen neden işte böyle kelime oyunu yapıyorsun şeklinde eleştirmiştim ama sen dinlememişsin beni. Artık bence Galatasaray'ın Ahmet Çakar'a bir önlem alması lazım. Yani Ahmet Çakar bence haddini aşıyor. Dingil mingil. Yani Ahmet abi sen de bütün YouTube kanallarıyla anlaşıp, radyolarla anlaşıp kafana göre fesih ilan ediyorsun. Paraları aldıktan sonra bunu ne yapacağız? Biz de bunu mu söyleyelim yani? Uğur hocam geliyorum bir 10 saniye içinde.

0: Evet, kusura bakmayın lütfen, hocama telefona bağlarken biraz sizi fonda beklettim. Uğur hocama bir merhaba diyelim, Uğur Dalkaran'a tekrar döneceğim mesajlara. Uğur hocam selamlar, hoş geldiniz.
1: Selamlar Cihan, nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim hocam, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız, ne var ne yok?
1: İyiyim ama Süper Lig'de biliyorsun gerçekten güzel bir hafta geçirdik. Trabzonspor'un galibiyeti Trabzonsporları mutlu etmiştir. Galatasaray şu an için bir çalkantılı süreç yaşıyor. Okan Buruk, oyuncular, geniş kat ve baktığımızda şeyi bulamaması, rotasyon kadroyu bulamaması veya işte oyuna girecek çıkacak oyuncuları bulamaması. Sonrasında Fenerbahçe İsmail Kartal'la yaşadığı süreci bir tık atlayıp Eyüpspor'da farklı tarihi, farklı bir skor. Ardından Beşiktaş'ın çok iyi giderken zorlu bir deplasmanda bekliyorduk ki böyle bir zorlu deplasman geçeceğini Ahmet Sportif faaliyetler tarafı. Böyle bir haftaya başladık Cihan. Güzel bir hafta geçirdik. Bakalım süreçte ne olacak? Bugünün özelinde şöyle bir şey yapayım istiyorum. Konuşalım, sohbet edelim ama yazanlar, değerli dinleyenler de bize katılırlarsa yazarak, soru sorarak güzel bir fikir yapmış oluruz. Güzel bir program olur diye düşünüyorum bu 15 dakikalık süreçte.
0: Evet hocam, ben Galatasaray, daha doğrusu Trabzonspor, Galatasaray ve Ahmet Spor Beşiktaş maçlarına biraz böyle üstü kapalı değindim ama Fenerbahçe Eyüp maçını hiç konuşmadık. Mesela geçen sene Eyüp maçını herkes hatırlıyordur. Travmatik bir şekilde sonuçlanmıştı Fenerbahçe için. Üstelik o dönem Eyüp Spor kümede kalmaya çalışıyordu. Bu seneden çok da farklı bir durumları yoktu. Mesela Vedat'ın attığı gollerde yaptığı doğru koşulara bakıyorum. Özellikle dikkat ettim. Lyon maçında da benzer koşular yapmıştı. Tam bir santrofor değil mi hocam? Sanki böyle 3-5 yaş daha genç olsa, Fenerbahçe'den gittiği dönemlerdeki Vedat olsa daha çok katkısı alacak gibi duruyor.
1: Kesinlikle katılıyorum Cihan. Burada özellikle Vedat Nur için zaten Greenwood'un ilk haftalardan beri müthiş performans.

0: olması. Fenerbahçe'de bazı oyuncuların işte görevlerini çok iyi yerine getirmeleri gerçekten Fenerbahçe için bambaşka. Vedat Muriç'in sakatlıktan sonra çabuk dönmesi ve dönerken de gollerle dönmesi Fenerbahçe adına gerçekten iyi bir ivme yakalamış oldu ve aynı zamanda güzel bir transfer olmuş oldu Vedat Muriç. Tam bir santfor aslında. Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda böyle bir santfora ihtiyacı vardı aslında. Hep taraftarlar da bunu mutlaka söyleyeceklerdir. Galatasaray tarafında bu isteniyordu aslında. Yani Deniz Gül, evet, genç bir santfor. Biraz daha işte tecrübe kazanması gereken bir santfor. Güçlü yanları var ama biraz daha işte dezavantaj dediğim zayıf yönleri çok olduğundan dolayı bu olmuyor. Bence Galatasaray'ın Osimhen'den sonra alternatif bir Mauro Icardi sonrası Vedat Muriç gibi bir santfora ihtiyacı vardı Galatasaray'ın, ama Fenerbahçe adına gerçekten sevindirici bir durum. Vedat Muriç'in sakatlıktan sonra güzel dönmesi, gollerle dönmesi tam bir santfor. Doğru yerde duruyor, doğru son vuruşlar yapıyor. Hiçbir zamanla gocunmadan, yani nasıl diyelim, sıkıntı yaşamadan, hem takımına hem taraftarına sıkıntı yaşatmadan güzel oyunuyla da Fenerbahçe'ye harikalar yaşatıyor Vedat Muriç.
1: Peki şuna katılır mısınız hocam? Ben normalde de aslında duygusal bir adamımdır ama futbolda bu tarz romantikliklere yer olmadığını düşünüyorum. İşte ya nasıl 8 atıyorsunuz? İlhan Hoca'nın yüz ifadesini görmediniz mi? İnsan biraz duraksar falan diye. Mesela Muslera da penaltı atmıştı, ayıp denmişti. İşte Fenerbahçe 8 attı, yazık dendi. Bu bir spor değil mi hocam? Yani imkanın varsa, gücün de varsa kalecin hat-trick yapsın. Ne bileyim, 8 değil 28 at. Yani asıl acımak biraz durayım da... Hani rakip kendine gelsin demek, asıl saygısızlık o olmuyor mu yani? Rakibini küçük görmüş olmuyor musun? Hani 8 atılınca şey mi yapmış oluyor, saygısızlık mı yapmış oluyoruz rakibe? Bu tarz yorumları gördüm de bana biraz absürt geldi, sadece size sormak istedim.
0: Şu an radyoda yayını harika bir şekilde yapıyorken aynı zamanda yorumların da maşallah harika oluyor. Burada tebrik ediyorum. Şimdi şöyle, biz birçok takımın oynayışında veya işte sezon öncesi kampları, sezona başlangıcı ve sezon boyunca yapacakları şeylerde şunu istiyoruz değil mi? Güzel oynasınlar, harika goller atsınlar, goller olsun ki taraftar sevinsin. Bunlar olsun istiyoruz aslında. Yani ne olursa olsun hep her takımın gol atmasını, işte forvetinin, orta sahanın, defansın, kalecinin hepsinin gol atmasını istiyoruz. Böyle bir istek varken de, hani bunu yapıyorken de neden sonrasında bir duygusallığa girdi? Ya işte Eyüp Spor, işte hoca orada işte kafasını öne eğdi, çok üzüntülü, biz orada acıyalım durumuna duygusallığa giriyoruz. Yani birbirlik düşüyor aslında Cem. Yani baktığımız zaman gol atalım, işte maçı kazanalım, savaşalım, işte vurdu kırdıyla bu maçı alalım. Şimdi var eski tezahüratlarda belki bilirsin, vur kır bu maçı al diye bir tezahürat vardı işte.
1: Vur kır parçala bu maçı kazan. Evet.
0: Aynen öyle. Böyle bir istek varken taraftarın içinde, sonrasında hani acımak biraz da kendimize çelişiriz aslında. Öyle bir şey yok. Futbol camiasında, futbol içerisinde böyle bir izlenme potansiyeli olan bir spor branşında acıma gibi bir durum, duygusallığa yer asla yok. Acıma gibi bir durum da yok. Bulabildiğin pozisyonları gole çevireceksin. Eğer o pozisyonu buldun, gol atma durumundaysan da atacaksın. Bu 8 de olur, 10 da olur, 15 de olur. Bugün Barcelona, işte Manchester, Real Madrid, işte İtalya tarafında Juventus, Milan, Inter, böyle bir takım bulsunlar, emin ol 25 atarlar. Ki bunu hazırlık maçlarında, sezon hazırlık maçlarında veya diğer maçlarda da, işte kupa maçlarında da görüyoruz ve atıyorlar da. Hiçbir zaman acıma olmaz. Yani futbolda bence duygusallığa yer yok diye özetleyeyim Cihan'ı.
1: Evet, zaten Bayern Münih'in bir tane popüler bir takımı var. Rakibinin adını unuttum. Her sezon hazırlık maçı yapıyor ve her sezon ona 25-30 tane atıyor. Yok, şu yüzden söyledim yani. Türkiye Kupası maçları da vardı hafta içi. Onlar da böyle 10-0 falan bitti. Çok yorumcu da gördüm yani. Neden bu kadar rakibi rencide ediyorsunuz tarzı yorumlar gördüm ama yani bence iyi de oluyor. Rakip takımın kendisini anlamasına yani sebep oluyor. Evet, yani hocaya üzüldük mü? Hocaya üzülüyorsun. İnsan olarak üzülüyorum ama oyun olarak, futbol oyunu olarak hocam iyi hazırlansaydın. Sen de 8 tane gol yemeseydin. Mesela Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a 10 tane attığı bir maç vardı. Adana Demirspor sadece defans yapmıştı. Savunma yapmaya çalışmıştı. Ama mesela

0: Eyüp Spor öyle yapmadı. Fenerbahçe'nin kalesine tam 17 şut çekmiş. 18 defa da Fenerbahçe ceza sahasına girmeye çalışmışlar. Yani aslında 8 gol yerken de oynamaya çalışmışlar.
1: Tabii ki ya, zaten biz burada hani onu istiyoruz. Şimdi rakip eğer 8 tane gol yiyorsa hocası şunu söylemesi gerekiyor. Ben neden 8 gol yedim? Oyuncularımla bu maça nasıl hazırlandım? Veya bir sonraki maça hazırlanacaksam da nasıl hazırlamam gerekiyor? Aslında burada görmesi gerekiyor. Şimdi biz futbolda her zaman şunu benimsiyoruz. Maça çıkmadan önce bir hazırlık yapıyoruz. Yani işte defans hattında nasıl bir kurguyla çıkmamız lazım? Orta sahadaki oyuncularımız nasıl bir oyun sergilemesi gerekiyor? Forvet'te de bu oyuncumuzun ne yapması gerekiyor? Bizatihi çalışarak söylüyoruz oyunculara. Veya işte bütün takımlar bunu yapıyor. Hocaların hepsi bunu yapıyor. Mental olarak oyuncularını hazırlıyor. Taktik olarak oyuncularını hazırlıyor. Teknik tarafına girdiğimizde de işte sistemde 3-5-2 ile oynarken, 4-4-2 ile oynarken veya 4-2-3-1 ile oynarken nasıl bir oyun kurgusuyla maça çıkmamız gerekiyor? Bununla alakalı hazırlanıyoruz. Çıktık. Farklı bir ambiyans oldu. Biz normalde maçı beraber bitirmek istiyorduk veya farklı mağlubiyet yaşamadan işte 2-1, 3-1 yenilme düşüncesine giriyorduk. En kötü yenilirsek düşüncesi. Böyle olmayınca, farklı bir şey gelince, o zaman orada düşünüp bir şey yapmamız lazım. Teknik taktik analiz yapmamız lazım tekrardan. Biz nerede yanlış yaptık? Neyi yapmamız gerekiyordu veya yapamadığı da orada çalışması gerekiyor. Yani burada farklı galibiyetler takım için bir sevinç kaynağı olurken, güzel şekilde ilerlerken, mağlup olan takım için de aslında tekrardan bir ders, tekrardan bir nasıl hazırlanması gerekiyor ile alakalı da güzel bir aksiyon oluyor aslında. Cihaz. Tabii. Ondan dolayı hani biz insani olarak diyoruz ki ya işte 8-60, 10-60 yazık, olmaz bu kadar vesaire, ama profesyonellikte bunlar bambaşka evrimleşiyor. Yani bambaşka şeye götürüyor insanı. Bugün emin olun Eyüpspor'daki futbolcular bizim kadar içerlenmemişlerdir. Yani vicdanları sızlamamıştır belki. Öyle düşünün. Neden? Çünkü profesyonel yaşamda bunlar var. Hani adam maça çıktığı zaman yenildiğinde bir sonraki maça nasıl hazırlanması gerekiyor? Bu maçı tamamıyla kafadan silmesi gerekiyorla alakalı dersleri işliyorlar aslında. Buna psikolojiler, bununla alakalı eğitimler alıyorlar. Yani biz burada evet açıyoruz. Diyoruz ki ya işte burada futbolcular şimdi ne düşünüyordur? Bizim gibi düşünmüyorlar Cihan, gerçekten. Hı hı. Yani teknik direktör olarak ben de bunu söyleyeyim. Futbolcu o esnada 5-0 mağlup oldu veya 8-0 mağlup oldu. O maçı silip bir sonraki maçında nasıl oynaması gerekiyor, neler yapması gerekiyor hazırlığına giriyor aslında. Yani hocam, ondan dolayı... Hı hı.
0: Buyurun. Buradan Beşiktaş'a bağlayacağım siz cümleyi bitirdikten sonra, buyurun.
1: Hı hı. Hızlıca ondan dolayı yani Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyeti Eyüpspor'da bizim gibi vicdani bir rahatsızlığa ulaşmamıştır. Yani öyle söyleyeyim size. Profesyonel iş yaşamında bunlar var Cihan.
0: Evet, Uğur Dalkıran hocamla beraberiz ki buradan Beşiktaş'a bağlayacağım. Beşiktaş'ta zaten hani bir gol avarajıyla şampiyon olmuştu. Burada 8 golün de ne kadar önemli olduğunu bilip Ahmet maçına bağlayacağım. Hocam şimdi Beşiktaş, evet, hocaya da övgüler yağdırdık. İyi bir takım oyunu olduğunu söyledik. Evet, yenilse bile bence Beşiktaş'ın hala bir oyunu var, ama sanki böyle güçlü ve kapanan takımları kolay açamayacak gibi duruyor. Mesela Olaytan ve Orkun rakip savunma dengesiz yakalandığında kritik paslar verebiliyorlar. Kabul ediyorum, ama mesela oturmuş bir savunmada bütün takım ver yana, ver geriye, ver yana, ver geriye oynuyorlar. Yani şapkadan tavşan çıkarabilecek oyuncular şans eseri bunu başarabiliyor. Orta saha ve defansa gelip topun çıkarılmasına yardımcı olan bir oyuncu yok. Mesela zahmet edip de gelip topu defanstan alırsa da yine en yakınına veriyor hemen. Yani risk alıp yeterince ileriye taşımıyorlar takımı. Kritik ara pasları veremiyorlar ve bu işte birinci bölge ve ikinci bölge dediğimiz bölgede çok hareketsiz kalıyor Beşiktaşlı oyuncular. Çok çakılı kalıyorlar. Ahmet maçında da bunu gördük. Yani Beşiktaş'ın sanki kapalı savunmayı açmakta zorluk yaşadığını görüyoruz. Sizin yorumunuz ne hocam bununla alakalı olarak?
1: Cihan şöyle, şimdi hoca burada kadro yapılanmasında bence hani yanlış bir şey, yani iki tane oyuncu üzerinden söyleyecek. Bunu yapsaydı belki maç bu evreye gelmeyecekti. Ernest Boku'yu Çerni yerine düşündü, Calo'yu da Emirhan Topçu yerine düşündü. Bence burada yanlış bir karar verdi hoca. Bunu yapmaması gerekiyordu diye düşünüyorum açıkçası. Ama biz burada Ahmet Sportif faaliyetten maça çok iyi hazırlandığını, maçın işte 100 dakika oynandığı süre içerisinde de gerçekten ya, o tüm oyuncuların yani ön tarafta özellikle Gift Orban'ın, Diasaba'nın, işte Samuel Balet'in gerçekten müthiş performansı ön tarafa çıktı. Ama ben burada bu oyunculardan ziyade defans hattında gerçekten bu kadar profesyonel, sakin, karşında büyük bir takım var. Marsilya'ya 4 atmış. Müthiş bir şeyle geliyor size. Sizi yendiğinde lider olacak bir takımla oynuyorsunuz. Ama ya ben Krasnić'i çok beğendim. Yani şu 6 haftalık süreç içerisinde bence sağ bek performanslarında en iyi performansı sergileyen futbolcu olarak söyleyebilirim sağ bekte. Krasnić yine Delao müthiş oynadı. Bayet'le beraber şeyde defans hattında. Umut Meraş da her zaman bildiğimiz tipik sol bek Cihan. Gerçekten o da maç boyunca güzel bir şekilde görevini yerine getirdi. Ama defans hattında dediğim gibi yani kaleci Lafont'un sakin kalması ve ön tarafında oynayan iki tane stoperini, tandemdeki iki tane stoperini çok çok sakin bırakıp, zaten Delao'yu mutlaka maçı izleyenler vardır, üç tane kritik yapmış olduğu hamleyle beraber Beşiktaş'ın atağını kesti. Ama işte Kras işte bir sağ bek olmasına rağmen orta sahaya geldi, ileriye çıktı, işte stoperlerin kademelerine girdi, ön tarafta Samuel Belet'in kapatamadığı alanları kapattı. Şöyle söyleyeyim, Beşiktaş'a değineceğim ama Ahmet Sportif faaliyetlerle alakalı şöyle söyleyeyim Cihan. Maça çok iyi hazırlanmışlar. Bölgelerinde oynayan oyuncuların tamamı doğru koşularla, doğru hareketlerle gerçekten maçı müthiş tamamladı. Burada ben Ahmet Sportif faaliyetlerde 3 oyuncuları şöyle Furkan'a, Gift Orban'a, Krasnić'e gerçekten ayrı bir parantez açıyorum ki büyük ihtimalle dinleyenler de bana katılacaklardır. Furkan müthiş oynadı, Furkan Soyak. Krasnić müthiş oynadı, Gift Orban müthiş oynadı. Beşiktaş'a gelecek olursak iki tane hocanın yapmış olduğu hatayla beraber burada senin deyiminle topu yana vermeleri, öne taşıyamamaları, Beşiktaş'ın da kapalı olan takımları açamamaları gerçekten onun için sıkıntı oluyor. Burada şu olabilir biraz daha. Hani geride topu geride oynayıp sağa sola verme tarafına girmektense biraz daha öne taşıyıp üçüncü bölgede topu tutmaları ve arkada da geri dörtlü oynayan şey Emirhan Topçu veya Calo, işte Akbadu, Murillo veya Rıdvan Yılmaz. Bu geri dörtlü de ön tarafa çıkarken aslında bir nebze bedenin orada olup mental olarak kafanın arkada olması gerekiyor. Defansif özelliklerini de ön plana çıkartmaları gerekiyor. Ama Beşiktaş'ta Canon'un kötü performansı, Tokun'un kötü performansı, Salih Özcan'ın top kaybetmeleri Beşiktaş'ın ne yazık ki oyunu tutamadı. İyi de bir Ahmet Sportif faaliyetler olmasıyla beraber 3-2'lik bir galibiyet geldi Ahmet Sportif faaliyetler tarafında. Ama Beşiktaş bence şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Şu an 3 büyükler diyelim veya 4 büyükler diyelim, en iyi top oynayan, en iyi alan savunması yapan veya ön tarafta atakları kendince evrimleştiren bir takım Beşiktaş diye söyleyebilirim. Zaten bunu istatistiklerde de görüyoruz. İleri uçta oynayan Galatasaray'da Leo, Sané, Barış, Yunus, işte Deniz, bunların toplamda 5 golü yokken bu takımda işte Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Vlahovic, Çerni ile beraber bunların toplamda 15 gole katkıları olmuş Cihan.
0: Hı hı. Tabii yani sezon başından beri alınan 3 mağlubiyet var Beşiktaş'ta ve hepsi deplasman. Özellikle Alanya ve Ahmet maçları herhalde İtalyano'ya bir fikir vermiştir. Beşiktaş'ın sanki bir deplasman oyunu bulması gibi gerekiyor gibi gözüküyor hocam. 3 haftalık arada kendisi ve ekibi bu konuda yüksek ihtimal bir fikir geliştireceklerdir. Hocam Galatasaray'a bağlayacağım buradan. Ben Salah'la ilgili olarak az önce şöyle bir yorum yaptım. Hani askerde hareket halinde atış eğitimi var ya hocam. Hani 200 metre koşuyorsunuz. Evet. Sonra koştuktan sonra bir anda yere yatıp hedefi vurmaya çalışıyorsunuz dinlenmeden. Nabız 180 olduğunda o nişanı almakta da zorlanıyorsunuz. Dağ taşı vuruyorsunuz. Ama Salah mesela topu ceza sahası dışından rakip ceza sahası içine kadar sürüyor ve sürdükten sonra da sanki hiç o depara atmamış gibi rahat bir şekilde bitiriciliğini konuşturuyor. Hani zaten Muhammed Salah'ın neden Salah olduğunu da buradan anlayabiliyoruz. Yani hocam o senkronizasyon acayip değil mi? Yani o kadar deparın ardından, o kadar süretin ardından, o fiziksel yorgunluğun ardından o bitiricilik inanılmaz ve Galatasaray defansında bir hayli yıprattı.
1: Yani şimdi sen de çok güzel özetledin. Burada biz bunu zaten biliyorduk. Yani Muhammed Salah'ın en büyük özelliklerinden biri bitiriciliği. Yani bu Inter Premier Lig'de oynadığında Liverpool'da da zaten bunları çok çok iyi yapıyordu. Yani şimdi bu İngiltere'de oynamasının vermiş olduğu bir tempo ile beraber gelip bizim kendi ligimizde de Türkiye Süper Lig'de de bunu çok iyi gerçekleştirdi. Ama burada bizim kaçırdığımız nokta veya işte dinleyenler mutlaka kaçırmamıştır ama şuna geleceğim ben. Galatasaray'ın defans hattında geçen sezon ve bir önceki sezonda da biz hep söylüyorduk. Galatasaray'ın mutlak surette stopere ihtiyacı var, stopere ihtiyacı var, stopere ihtiyacı var. Bunu hep söyledik. Abdülkerim Bardakçı'yla bu olmuyor. İşte Davinson Sanchez'le bu olmuyor diye söyledik. Burada biraz daha şey... Yani çabuk olan, dönüşlerini iyi yapan, ön tarafa çıktığında takımın yemiş olduğu kontra atakları da bertaraf edebilecek stoperlere ihtiyacı var diye bunu bas bas bağırdık. Yani burada tüm yorumcular bunu söyledi. İşte yine İbrahim abi de bunu söyledi ve diğer yorumcular da bunları söyledi. Galatasaray'ın defans hattında ne yazık ki tehlike çanları çalıyor ve bunları bunda işte Trabzonspor maçıyla da görmüş olduk. Salah'a, eğer sen Salah'ı bir kenara bırakıp ya işte Salah 34 yaşında artık bu eski performansı yok düşüncesine girersen işte Salah da böyle sana gelir bileti keser 4-0'lık ve Hattrick'le beraber bu şeyi yapmış olur, yaşatmış olur sana. Defans hattında Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntının yanında senin ön tarafta sana katkı sağlayacak olan oyuncuların performansının düşmesi aslında bir nebze sıkıntı yaşıyor. Biz daha sahneden istediğimiz performansı alamıyoruz ki görüyoruz gol yollarında hiçbir katkısı yok. Barış Arper Yılmaz'dan herhangi bir etki alamadık, gol yollarında tamamıyla başarısız. Yunus bir şeyler yapmaya çalışıyor ama gücünün yettiği kadarla bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Leao işte ilk maç Başakşehir maçında bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sonrasındaki maçlarda ön plana çıkamıyor. Topu sürüyor ama kaybediyor. Kaybettikten sonra topun peşinden koşmuyor. Yani Galatasaray'da şu an konuşması gereken birçok şey var aslında Can. Yani kanat oyuncuları istenilen performansı vermiyor. Orta sahada istenilen performans yok. Defans hattında istenilen performans yok. Biz Okan Buruk'u eleştiriyoruz. Evet ama futbolcular da bence şu an istenilen performansı gerçekleştiremiyor burada. Yani bir Osimhen'e bağlı olamaz bir takım. Asla bu kabul edilebilir bir durum değil. Yani evet Osimhen bu takımın yıldızı, Osimhen bu takımın vazgeçilmezi. Osimhen olduğunda sen çok iyi yerlere geliyorsun. Evet kesinlikle bu böyle. Ama sen Galatasaray olarak defans hattında yapılması gerekenleri yapmıyorsan, ön tarafa çıktığında yiyeceğin kontra atakları bertaraf edemiyorsan, o zaman bu oyun kurgusunu benimsemeyeceksin. Başakşehir maçında bunları yaşadın. Müthiş ataklar verdi ama Başakşehir'in beceriksizliği, işte Murdov'un beceriksizliği, işte orada son vuruşları yapamaması veya doğru tercihte bulunmamasıyla beraber sen maçı işte zorla bir oyunla şey yapıp 3-2 kazanmış oldun Cihan. Galatasaray'da gerçekten tehlike çanları çalıyordu ve bunu Trabzonspor maçıyla da görmüş olduk. 4-0'lık bir skor ortaya çıkmış oldu. Galatasaray'la alakalı süreç nasıl ilerleyecek hiç bilmiyorum ama taraftar burada kesinlikle haklıydı. Transfer yönetim bekleyen transferi yapacağız dediler. Bekleyen yeni transferi yapacağız dediler. Ve herhangi bir transfer yok. Defans hattına alıyorsunuz, bir Çavi diye bir oyuncu aldınız, ortada yok. Leslie'yi aldınız, nasıl bir oyun oynuyor hala bilmiyoruz. Yani eğer Leslie oynayamıyorsa senin işte geçen sene veya ondan önceki sene banka oynayan İlkay Gündoğan'ın var, oynatmıyorsun. Yani burada birçok şey var, kurgu var aslında. Okan Buruk neyi düşünüyor? Okan Buruk'un yanında yardımcıları neden Okan Buruk'u uyarmıyorlar? Şey, önceki haftalarda da bunu çok konuştuk. Yani eğer Okan Buruk mental olarak bir sıkıntı yaşıyorsa onu yönetecek olan şeyler var, yardımcıları var. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la alakalı ne dedik? Bir nebze kadroyu kurarken üst taraftan ona baskı var. Üst taraftan ona kadroyu yapılandırmalar var. Ha, gerekirse yönetim de burada devreye girecek. Yardımcıları uyaracak, hocayı uyaracak. Bir uyandırma durumu olacak aslında. Ama bunu biz Galatasaray'da görüyoruz ki biraz mental yorgunluk var bence. Ve bir de doymuşluk var Cihan, öyle söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olması, bununla beraber Süper Lig'de artık bu galibiyet almış veya almamışı bence benimsemiyorlar diye düşünüyorum. Tamamıyla kafa Şampiyonlar Ligi'nde, ama Şampiyonlar Ligi'nde de görüyoruz ki hala sıkıntılar devam ediyor. Galatasaray'la alakalı süreçler neler olacak, bunu ilerleyen günlerde sizlerle beraber ben de görmüş olacağım. Ama bence Barcelona maçı sonrası muhtemeldir ki Okan Buruk'la yollar ayrılacaktır.
0: Evet, çok iddialı bir cümle kurdunuz tabii. Bakacağız neler olacağını. Uğur Dalkıran hocamla beraberiz. Hocam, son olarak milli araya girdik. Evet, Montelli hocayı çok eleştirilirken bile ben kendisini savundum. Yani hocanın bir oyun tarzının olduğunu, belirli oyuncu gruplarıyla oynamayı istediğini savunduk. Ama yani Dünya Kupası'nda çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Yani size şunu sormak istiyorum. Montella gibi hocalar genellikle bu istikrar kisvesi altında kendi konfor alanlarını mı oluşturuyorlar Uğur Hocam? Yani ellerindeki çekirdek grubu bozmaktan korkuyorlar mı? Formda olan oyuncuların hakkının yenildiğini siz düşünüyor musunuz? Yani sistemde bir liyakat sorunu var mı size göre?
1: Evet, Cihan, var. Burada Montella Hoca ile alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani milli takımımıza başka bir aura kattı. Milli takımımıza oyun metoduyla olsun, işte oyuncuların birbiriyle anlaşması olsun, hocayla oyuncu ilişkisi olsun, gerçekten farklı bir ambiyans katmış oldu Montella Hoca. O konuda tebrik ettik hocayı. Her zaman söyledik bunu da. Ama Dünya Kupası hem Montella için hem bizler için bir sürpriz oldu aslında Cihan. Yani hiçbir hoca milli takımda özellikle bu düzeylerde, Dünya Kupası gibi çıkacağı bu sahnede grubunda bu tür aksiyonların olmasını istemez. Asla istemez. Yani bugün siz de bir teknik direktör olsanız, böyle bir maça çıksanız, değerli dinleyenler için söylüyorum, bu durumları yaşamak istemezsiniz. Ama ne yazık ki böyle bir sürprizle karşılaştı hoca. Ama hocanın böyle bir şey sıkıntısı var. Yani belki biz de teknik direktör olmamıza rağmen veya sen bir radyocu ve yorumcu olmana rağmen kaçırdığımız futbolcular olabiliyor. İşte az önce bir dinleyicimiz mesela bir oyuncudan bahsetti. Mert Kömür'den bahsetti sanırım, değil mi? Mesela.
0: Evet, evet.
1: Biz bazen kaçırıyor olabiliriz. Yani kesinlikle milli takımda olması gereken oyuncuların olmaması veya milli takımda olmaması gereken oyuncuların olması gerçekten bize şey yapıyor. Yani hoca açısından, ya hocam sen işte konforuna çıkmamaya mı çalışıyorsun? İşte Samet Aray'dan bahsediyoruz, İrfan Can Kahveci'den bahsediyoruz, Kerem Aktürkoğlu'dan bahsediyoruz. Bunların normalde olmaması gerekiyor diyoruz ama oluyor. Hoca hala bunlarda ısrar ediyor bir taraftan. Yani işte Abdülkerim Bardakçı'nın performans düşüklüğü olmasına rağmen yine 29 kişilik araya kadroda oluyor. İşte kaleciden bahsettik, Berke Özer'den bir problem yaşadı biliyorum ama burada biz performans kaynaklı milli takıma yönelmemiz gerekiyor Cihan. Yani eğer o oyuncunun performansı milli takım düzeyinde çok çok iyiyse, istatistiği iyiyse, puan sıralamasında iyiyse, bu oyuncunun mutlaka milli takımda olması gerekiyor. Ne olursa olsun bunu biz orada görmemiz gerekiyor. İşte 4 tane oyuncumuz tekrardan ne oldu, işte yeni olarak işte Melih Kabasakal, İlhan Fakıllı, Adil Demirbağ geldi. Bir de Bartu Elmaz dahil oldu. Burada Melih Kabasakal'ın performansı çok çok iyi. Bunu biliyoruz, gördük. Genç oyuncu. Şeyde yine İlhan Fakıllı harika işler yaptı Beşiktaş tarafında. Adil'in de zaten biliyoruz. Yani geçen önceki dönemlerde de mutlaka milli takımda olması gerekiyor dediğimiz bir oyuncuydu ve şu anki 29 kişilik aday kadroya şey yaptı, gelmiş oldu. Bakalım, yani bizler için gerçekten zor bir grup. A grubundayız. Fransa, İtalya, Belçika var grubumuza Can. Gerçekten neler bizi bekliyor? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Bunu işte maçlarda göreceğiz. Ama hocamın bence liyakatta biraz daha sınıfta kaldığını düşünüyorum. Olması gereken oyuncuların olmaması Montella hocayı bence bu kurguda sınıfta bırakıyor açıkçası. Ama inşallah bu oyuncularla beraber milli takımımız kendi grubunda grubunu aşmış olur diye söyleyeyim. Biz de milli takımımıza ve Montella'ya, oyuncularımıza başarılar diyelim. Arda Güler'le alakalı birçok şey söylemiştin. Can, ben oraya geleyim. Arda Güler milli takımda birçok şeyle uğraşıyor. İşte Vinicius'la uğraşıyor, Bellingham'la uğraşıyor, Mbappé'nin sıkıntısıyla uğraşıyor. Ve bir
0: Madrid'de, ha?
1: Bir teknik direktör sıkıntısıyla uğraşıyor aslında. Yani Arda Güler Atletico Madrid maçında da evet biraz kötü oynadı ama bu mentalle siz derbiye çıkarken nasıl olursunuz bir oyuncu olarak baktığımızda? Yani Jose Mourinho işte Arda Güler gol atıyor, sevinmiyor. Asist yapıyor, sevinmiyor. İyi oynuyor, sevinmiyor. İyi oynadığı maçta dakika 60 ilk çıkan oyuncu Arda Güler oluyor. İşte Vinicius birçok pozisyonda müsaitken Arda Güler'i görmesine rağmen Arda Güler'i oynamıyor. Mbappe oynamıyor. Bellingham'ın ayrı bir şeyi var baktığımızda. Yani öyle bu takımda siz başarılı olamazsınız ama Arda Güler hala başarılı oluyor. Yani bugün YouTube'u açın veya işte diğer mecraları açın. Arda Güler'le alakalı birçok övgü sözleri var. Yani en iyi futbolculardan, işte Zlatan İbrahimovic'den bahsettin. Evet, Arda Güler'le alakalı şu an dünya üzerinde, orta sahalarda ilk 5'te diyor Arda Güler. Evet, gerçekten öyle. Ya bunu birçok işte İspanya'da, İtalya'da, diğer Suudi tarafında, işte İngiltere'de, bizim ülkemizde birçok kişi Arda Güler'le alakalı söylüyor. Ama Arda Güler'in şu an en büyük sıkıntısı egoist, kendini işte ispatlamaya çalışan, hala ispatlamaya çalışan bir hocayla çalışma sıkıntısı var. Bir de dediğim gibi Real Madrid'deki bir çeteyle sıkıntısı var Arda Güler'in. Ama inşallah milli takımımıza yapacağı başarılarla beraber bunu kendi takımına da yansıtır diye söyleyeyim. Arda Güler'i de böyle
0: evet, Uğur Dalkıran hocam, şimdi karşılıklı bir istişare yapalım. Az önce Barcelona maçından sonra Okan Buruk istifa eder dediniz ve benim şu an önümde mesajlar tak tak tak tak tak düşüyor. Böyle bir karşılıklı istişare yapmak istedim. Daha sezonun başındayız. Önümüzde bir maraton var. Süper Lig'in dinamikleri var, hedefler var ve Avrupa'daki diğer maçlar dururken, yani Ekim ayındaki tek bir Barcelona maçı üzerinden istifa senaryosu üretmek için biraz erken değil mi? Yani siz biraz magazinsel mi yaklaştınız olayı, yoksa gerçekten öyle olacağını mı düşünüyorsunuz? Yani Galatasaray'a hemen fişi çekeceğini mi düşünüyorsunuz? Ya çünkü bayağı bir mesaj gelmiş hocam, bunu ciddi mi söyledi, kendi düşüncesi mi? Katılan da olmuş, hani katılmayan da olmuş. %40 katılan var, %60 katılmayan var. Böyle bir konuya netlik kazandırmak için sormak istedim.
1: Yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray taraftarı her zaman başarıyı isteyen bir taraftar, ne olursa olsun. Yani burada Okan Buruk 5 yıl üst üste şampiyon olsa, bir sonraki 6. yılında eğer Galatasaray taraftarına istediği oyunu, istediği kurguyu veremiyorsa, taraftar ne olursa olsun böyle bir teknik direktörle asla çalışmak istemez. Taraftar bunu istemez, özellikle söylemiş olayım. Okan Buruk tarafından istifa gelmeyecek bu arada Cihan. Yönetim tarafından gönderilecek Okan Buruk, öyle söyleyeyim ben size. Okan Buruk Galatasaray'ı sevdiğinden dolayı, Galatasaray'la bir bağ olduğundan dolayı mağlubiyetler olsa bile, sıkıntılar olsa bile devam etmek isteyecektir. Ama taraftarın baskısıyla yönetim Okan Buruk tarafından karşılıklı anlaşarak Okan Buruk'u gönderecektir söylemi var burada. Ki ben şöyle söyleyeyim, Galatasaray taraftarı için, Galatasaray tarafı için şunu söyleyeyim. Barcelona mağlubiyeti olmasın, biz bunu asla istemiyoruz. Okan Buruk tarafı da böyle bir şey yaşasın istemiyoruz. Ama Barcelona şu an artık yani uzay üstü ütopik bir futbol oynuyor. Ondan dolayı Galatasaray'da işte gelecek bir galibiyet, Galatasaray mağlubiyeti sonrası yönetimin Okan Buruk'la yolları ayırma durumuna geçecektir diye söylemiş olayım. Katılmayanlara da şunu söyleyeyim, yani burada benim kendi düşüncem değil, olması gereken senaryo bu aslında. Okan Buruk'un Galatasaray'dan gönderilmesi ve iyi bir teknik direktörün Galatasaray'a gelmesi Galatasaray camiası için daha iyi olacaktır diye söyleyebilirim canım.
0: Peki Uğur Dalkıran hocam, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Var mıdır eklemek istediğiniz?
1: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyenlerin de bizi dinlediği için çok teşekkür ederim. Eğer suç lisan ettiysek affola. Burada elimizden geldiğince Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon ve diğer tarafta milli takımımızla alakalı yorumlarımızı gerçekleştirmiş olduk. Milli takımımıza başarılar diliyorum Can. Uzun bir ara taraftarlar kendi kulüpleri için bir bekleyişe geçtiler. Ama milli takımımız için de ben başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir süreç geçer milli takımımız adına. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
0: Görüşmek üzere hocam. Sağ olun. Dikkat edin kendinize. Evet, Uğur Dalkıran hocamla beraber olduk. Tabii Okan Buruk'un istifa edecek, yani daha doğrusu gönderilecek denmesi bayağı bir mesaja mesaj gelmiş bana da. Ben çok öyle olacağını düşünmüyorum. Biraz farklı düşünüyorum Uğur hocamdan. Çünkü hani büyük kulüpleri yönetmenin en zor kısmı bu ego yönetimidir ve yıldız oyuncuları dengede tutma işidir. Bence onu iyi titizlikle Okan Buruk halletti bu 4 yıl içinde. Bu sene pürüz var mıdır yok mudur bilmiyorum ama işte Icardi'sinden Osimhen'ine kadar, Sané'sine kadar bu dünya yıldızlarını kolektif bir şekilde yönetmesini başardı. Bir aidiyet yükledi onlara ve ortak hayalin bir parçası yapmayı başardı. Hani sadece kazanma alışkanlığından bahsetmiyorum. Hani birazcık da böyle hani idareci diyenler var. Çok iyi bir hoca değil, idare ediyor diyenler var. Ben orasını bilmiyorum ama bir şekilde bunu Okan Buruk harmanladı diye düşünüyorum. Çünkü böyle yıldızlarla dolu kadrolarda genelde ego savaşlarına dönüşür, ego kavgasına dönüşür. Ama bunu böyle ego kavgasına dönüştürmeden tek bir ortak hayale inandırıyor bence oyuncuları. Ve oyuncular her zaman sahada önde basan ve rakibi boğan cesur oyun kimliğiyle oynuyorlar. İşte zaman zaman da çok fazla cesur olunca da Trabzonspor maçındaki gibi hayal kırıklığına da uğrayabiliyorlar. Ama ben hani Barcelona maçında da kötü bir skor alınsa dahi Okan Buruk'un yola devam edeceğini düşünüyorum. Yani 4 yıldır şampiyon olan bir hocanın, Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya girmiş olan bir hocanın kredisinin bu kadar hızlı tüketileceğini düşünmüyorum. Evet, taraftar öyle düşünebilir, istemeyenler de olabilir ama yönetimin öyle kısa sürede Okan Buruk'un fişini çekeceğini düşünmüyorum. Uğur hocama da teşekkür ediyorum. Zaman zaman her konuda hemfikir olmak zorunda değiliz. İstişare yaptık. Onun düşüncesi farklıdır. Benim düşüncem farklıdır. Poku Ahmet maçında neden oynatıldı demiş. Vallahi çok kötüydü ya Poku'nun performansı. Yani iyi bir Poku göremedim. Yani Beşiktaş maçlarında ki en kötü oyununu Ahmet maçında oynadı diyebiliriz. Hani Ahmet de hızlı adamlarla defans falan bir hayli zorladı. Mesela ilk yarıda Vlahovic'in bir pozisyonu vardı. Bence penaltıydı, hakem onu vermedi. Hani mental olarak bir tık yorgunluk var Beşiktaş'ın üstünde ve çok erken açtı sezonu. Aynı zamanda bir de Trossard'ın eksikliği var. Onu da bir hesaba katmamız gerekiyor gibi duruyor sanki. Ne acıması demiş. Ha, az önceki konumuz mu diyorsun? 8-0. Aynısını söyledim Levent. Beşiktaş bir golle şampiyon oldu demiş. Bence de. Okan Hoca'ya sahip çıkmayıp Ahmet Konancı mı mutlu edeyim demiş. Dikkat ederseniz bütün rakipler Okan Hoca'ya saldırıyor. Neden acaba? Uyanık olalım demiş. Okan Hoca istediği kişi istediğini söylüyor. Örnek dersen İsmail Kartal'ın giydiği kazakla dalga geçiyor. Taraftara küfür ediyor demiş. Fadıl Keyikçi yazmış. O konu hakkında özür diledi Fadıl. Hani bir daha yaparsa, bir daha özür dilerse ben derim ki ya samimi değil bu adam derim. Bana samimiyetsiz gelir derim. Yani bir kere yaptı. Ben de o an heyecanıyla yenildim dedi. Ben de eskiden Galatasaray'ın futbolcusuydum. Aynı zamanda bir Galatasaray taraftarıyım. O an heyecanıyla yenildim. Yapmamam gerekiyor dedi. Özür dilerim dedi. Bir daha yaparsa, bir daha özür dilerse hocam derim bir saniye. Sen bir kere yaptın, özür diledin. Eyvallah. Bir daha yapıp bir daha özür dilerse ben çok özrünü kabul etmem. Ama şu an özür diledi. Bir daha da öyle bir şey yaptı mı ben görmedim, hatırlamıyorum. Makul bir Galatasaray taraftarı olduğumu düşünüyorum demiş. Okan Buruk Avrupa'dan neden teklif almıyor? Yarın öbür gün Galatasaray'ı bıraktığında, herhangi bir Avrupa takımının başına geçtiğinde bu sözü söyleyenler ne diyecek acaba? Adam kendine ait hissettiği yerde duruyor. Başarılı başarısız olduğu konular var mıdır? Vardır. Altyapıdan futbolcu çıkarmaması, yeni futbolcuları takıma hızlı adapte edememesi. Trabzonspor'da ilk golde Abdülkerim olmamalıydı demiş. Hızlı bir stoper olsaydı bu golü yemezdik diyor. Öyle tabii ya. Teklif gelir elbet. Niye teklif gelmesin? Mesela Tedesco gitti İtalya'ya. 4 hafta kalamadı mesela. Döndü. Şimdi tekrar takım buluyor. 3 mağlubiyet, bir beraberlik aldı. Yeni kulübü Mönchengladbach olacak diyorlar. Yani öyle düşün. Ya hocalar bir şekilde kendilerine ait oldukları, huzur buldukları yerde kalmak istiyorlar. Şimdi Süper Lig'e bakıyorsunuz, Avrupa'nın 5 büyük ligine bakıyorsunuz. İşte Premier Lig'e, La Liga'ya, Serie A'ya. Ne var? İşte başka Bundesliga. Buna Lig 1'i ekler miyiz? Yani bana göre 5 büyüklük seviyesinde değil ama ekleyelim orada bir. İşte İsmail Hoca ile dalga geçmişler. Paris Ligi dedi diye basın toplantısında. Bence de bir Paris Ligi yani, tamam Fransa Ligi de yani Paris Saint Germain Ligi olmuş artık. Yani hoca aslında istemsizce doğru olanı söylemiş. Yani bazı insanlar diyorlar ki işte yani Süper Lig bir global vitrin değil. Buralarda gitsin hocalık yapsınlar. Hani burada kupa kazansınlar. İspanya'da, İngiltere'de doğrudan üst düzey bir kulübün kapısını açsınlar diyor. Ama hani direkt yani Galatasaray'da 4 yıl üst üste şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 oynatmak direkt bu kulüplerin kapısını açmaya maalesef yardımcı olmuyor. Teklif geliyordur bana göre. Hani yani ne olacak? Okan Hoca bıraktıktan sonra mesela bir Tottenham'ın başına geçemeyecek mi? Bir Lazio'yu geçemeyecek mi? Bence geçer. Buralara geçer ama insanlar istiyor ki Inter yapsın, Juventus yapsın. Öyle kolay olmuyor. Galatasaray şimdi kulüp rekorlarını kırıyor. Tamam mı? Camia tarafından bana göre hala seviliyor ne kadar eleştiri olsa da. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bir şekilde Avrupa Kupalarında takımın başında yer alıyor. Şimdi Avrupa'dan gelecek ilk teklif genellikle kimden olur? İşte orta sıra veya işte orta sıranın bir tık daha altında mücadele veren bir Premier Lig ekiplerinde olur. Veya krizdeki Serie A takımlarından falan olur. Mesela birinci sınıf Avrupa devinden, bir Madrid'den, bir Bayern'den, bir Liverpool'dan. Yani teklif alabilir misin? Öyle kolay değil bu işler. Yani alması için Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, final gibi böyle çok büyük bir Avrupa başarısı gerekiyor. Bence tamamen teklif almayan bir pozisyonda değil Okan Buruk. Sadece böyle isminin dışarıda tutuyor. Bilinirliği var bana göre. Ama hala hoca orayı bir risk olarak görüyor. Konfor alanından da çıkmak istemiyor. Vergiler de çok yüksek yurt dışında. Ben hep aynı örneği veriyorum. Inter'in hocası Okan Buruk'tan fazla kazanıyormuş gibi gözüküyor ama daha az kazanıyor. Yani 6 milyon gibi bir şey var. Oradan bayağı bir kesintisi var. Öyle düşünün yani. Neden oraya gidip de o vergileri ödesin ki? Burada konfor alanı var. Rahat. Bildiği bir yer. Artık evi olmuş. 4 yıldır çalıştığınız bir yerle gidip bir aylık çalıştığınız yer aynı olabilir mi? Yani biz bile bir iş değiştirdiğimizde afallıyoruz yani. Mesela ilkokuldan, liseden bahsedin. Bakalım örnek vereceğim. Yani orada bir sınıf değiştirdiğimizde bile adaptasyon problemi yaşıyoruz. İş değiştirince de bu tarz şeyler olabiliyor. Çıkmak istemiyordur. Bazı insanlar konfor alanından çıkmak istemezler. Dün yönetimin yaptığı açıklamada Okan Buruk'un yanındayız diye bir açıklama vardır. Bu açıklama yapıldıktan sonra Okan Buruk'un gideceğini bütün gurmeler bilir diyor Erkin Çelik mesajını atmış. Arkasında izledikten sonra hocalar gider mi diyorsun? İzmir'den Ercan. Lütfen sesimiz olun demiş. Radyo Gol çok büyük bir platform diyor. Ne demiş? Ahmet maçına bilet bulamıyoruz. Kombineler zaten belirli kişilere dağıtıldı. Her maç biletler sistemi düştüğü gün tükendi yazıyor. Biletler kara borsaya düşmüş durumda. Her maç 5 katı fiyatla satılmakta. Düşünün statın kapasitesi 33 bin ve her maça 50 bin 60 bin talep var diyor. Vallahi bilgim yok. Genelde bu işler yani yıllardır var maalesef, önüne geçemiyorlar bu kara borsa olayının. Şimdi şey yaptılar işte, kişiselleştirilmiş isim ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı bilet uygulaması yaptılar. Hani biletlerin tamamen alıcının adı, soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına veya işte pasaport numarasına tanımlanması gibi bir olay var. Maç günü turnikelerde kimlik kontrolü yapılması böyle kara borsayı aza indirdi. Ama onun da formülünü buluyorlar. Ne bileyim, QR'la MR'la bir şekilde sokuyorlar maalesef. Yani bir şekilde bunun formülünü yapıyorlar veya işte dijital transfer kısıtlamaları getiriyorlar. Mesela bu kombine veya bilet devir işlemlerinde kulübün resmi platformu dışında yapılmasının bana göre engellenmesi gerekiyor. Mesela devir yapılacaksa bile bunun sadece kulübün belirlediği, efendime söyleyeyim, işte taban fiyattan veya taban fiyatlar üzerinden, yine resmi sistem üzerinden başka bir taraftara yapılması sağlanabilir. Galiba bazı takımlarda öyle oluyor büyük maçlarda, değil mi? Önce kulübe devrediyorsun falan. Yani o bilet işleri biraz karışık işler. Dediğim gibi uzun yıllardır bilet alarak maça gitmediğim için nasıl devir oluyor, nasıl yapılıyor bilmiyorum onunla ilgili olarak. Ama bu talebini şikayet ettiğin kulübe mail atarak yazabilirsin. Geri dönerler yani, mail. Maille dönüyorlar, merak etme. Geç de olsa bir şekilde dönüyorlar. Samet Akaydın, Barış Alper ve Eren Elmalı düşmana güven, dosta korku veriyor. Adamlar nerede olduğunu bence hissetmiyorlar. İyi yayınlar demiş Şahin, milli takımla alakalı olarak eleştiride bulunmuş. Yani son dönemdeki performansları gerçekten sahada kaybolmuş bir görüntü sergiliyor bu oyuncular için. Samet'i zaten göremiyoruz da işte Barış için söylüyorum bunu. Eren de Hani Süper Lig'de hiç 11 başlamadı. Gitti Lisbon maçında 11'de falan çıktı. O da biraz ilginçti. Yani özellikle milli takım beklentileri bu kadar yüksekken, yani dinleyenlerin, işte ekran başındakilerin, izleyicilerin strese girmesi de gayet normal. Bilemiyorum. Yani bu birazcık şey yapıyor. Özgüvensiz bir tablo kadroya falan baktığımızda. Cihan, bu reyting olayı nasıl oluyor? Ben yeri geliyor YouTube kanalından dinliyorum. Bazen telefonumda uygulama var, onunla dinliyorum. Nasıl belli oluyor bunlar demiş. Vallahi Atakan'cığım, şöyle bir şey. Zaten hani internet üzerinden dinlemeler anlık olarak düşüyor. İşte sen tabletten, uygulamadan, com.tr'den, nereden dinlersen dinle, internet üzerinden dinlediğinde bir internet dinlemeleri var. Ona göre internet üzerinden reklam alıyorsun. Bir de karasal reyting var. O da aylık belirleniyor. O biraz garip. Ne kadar güvenirsin güvenmezsin bilmiyorum. Hala şimdi bana da kızmasınlar ama benim hala çok böyle bir güvencem yok. Denekler var Atakan'cığım. Mesela 5 yıl 10 yıldır radyo dinleyen insanları böyle bir anket aracılığıyla ulaşıyorlar. Arıyorlar işte, hangi radyoları dinliyorsunuz, hangi saat aralığında dinliyorsunuz, hangi yayıncı dinliyorsunuz falan. Yani benim yakın çevremde hiç aranan kişileri görmedim ama böyle oluyormuş. Yani farklı yöntemleri de vardır tabi, oradan sinyal vesaire nasıl olduğuna yönelik, ama genelde şu an için deneklerle belirleniyor. Yani çok güven vermiyor bana ama radyo golüsler de çıktığı için şu an güveniyoruz. İyi çıkıyor, bayağı iyi çıkıyor. Yani sadece İstanbul'da yayındayız. Maalesef öyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Önceden Ankara, İzmir, Eskişehir, tam böyle bütün illere yayılacağız derken ufak bir sıkıntı yaşadık. İstanbul'daki frekans bize ait. Yani şu an kiralık frekansta yayın yapmıyoruz, tamamen bize ait. İşte Ankara'daki, İzmir'deki frekansları kiralayınca, bir yıl kiralayınca, orada reytingler iyi çıkınca geliyor başka bir spor kanalı. Diyor ki ben radyo açacağım. Hop, ne var orada? Radyo Gol var kiralık. Hazır dinleyicisi de var. Ben diyor Radyo Gol'ün verdiği paranın iki katını sana veriyorum diyor. Hatta üç katını veriyorum diyor. Ya ister istemez bir yıl kiraladığın için de o frekans elinden gitmiş oluyor. O yüzden hani kiralamak yerine işte Ankara ve İzmir'de de bir frekans satın alacaksın. Ama artık ücretler de çok böyle makul fiyatlarda değil. Kule parası vesaire parası derken, yani radyoculuk da artık ucuz yapılmıyor maalesef. Cihan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası varken bu pasolik neyin nesi oluyor? Kimler zengin ediliyor demiş. Kime kızmış bu ya? Cihan, Trossard eksikliğini unutuyorsun Ahmet maçında. Ha, hocamaza mı kızdın? Görkem. Peki. Montella istifayı demiş. Açılışı ben yapayım. İki hafta bu muhabbet döner. Vallahi dönebilir. Oynayacağımız rakiplere baktığında iki haftadan fazla da sürebilir. Zaten 19 gün. Herhalde en uzun milli araymış. 19 günlük bir milli ara. 3 haftaya tekabül ediyor. Cihan, sabah yayınında EYA ile sohbet edildi. Sen de denemek ister misin diyor. Nasıl yani, anlamadım. Montella futbolcuyken forvet pozisyonda olup Roma'da Totti'den dolayı hiç santrafor oynamadı. Bence o yüzden santrafor fobisi var diye düşünüyordum. Çok güzel. AI ile mi, yani yapay zeka üzerinden mi sohbet ettiler? Ne sordular ki? Bilmiyorum vallahi. Ben yapay zekanın bazen böyle sadece yapay zekaya bakıp işte oradan köşe yazıları yazanlar da olabiliyor, yayın da olabiliyor. Bazen aynı bilgileri veremeyebiliyor. Çok yanlış bilgiler verebiliyor. Dikkat etmek lazım. Yani bilmediğin her şeyi yapay zekaya sorup hemen böyle atlamamak lazım. Bence hala tam böyle kıvamında çalışmıyor. 1-2 yıla kadar bence tamamen güncel şeyleri sana verecektir. Frekanslar gitti elinizden. Gitti vallahi. Ben Galatasaray'da başarılar sonucu bir doygunluk olduğunu düşünüyorum. Daha çok başarılardan dolayı kişisel bazda kendine daha çok pay çıkarma olabilir. Bu yönetimden futbolculara kadar bazı anlaşmazlıklar çıkarıyordur. Yakında kendilerine gelirler diyor. Olabilir. Yani başarıdan dolayı bir doygunluk. Bu herkesin söylediği bir şey zaten. Herkesin yaptığı yorum. Ama neden bir doygunluk yaşasın ki? Yani daha çok başarılı olmak ister insan. Daha çok kazanmak ister. Yani sonuçta doygunluk dediğin, Süper Lig kupasını almışsın. Hani Şampiyonlar Ligi'nde bir final yapıp Şampiyonlar Ligi kupasını falan alsan, hani bir doygunluk diyebilirim. Hani şey olabilir belki. Doygunluktan ziyade hani bireysel öne çıkmaya çalışmak isteyen oyuncular olabilir veya başarıyı paylaşmamak isteyen oyuncular olabilir. Bunu kabul ederim ama hani doygunluk biraz daha basit kalıyor. Ya böyle büyük camialar genelde bu tarz krizleri kendi içinde halledebiliyor. Özellikle Galatasaray bunu çok kolay hallediyor. Hemen çok fazla dışarıya yansıtmıyor. Ama işte o kendine gelme süreci var ya, o kendine gelme sürecine kadar geçen zaman biraz böyle hem takıma hem hocaya hem yönetime hem de takımın konsantrasyonuna zarar verebiliyor. Beşiktaş Ahmet maçı kaç dakika sürdü diye sordular E'ye demiş. Ne dedi AI? Ne cevap verdi? Nasıl yani kaç dakika sürdü? Top kaç dakika mı oyunda kaldı demek istediler. Hani 90 dakikada top kaç dakika saha içinde kaldı falan mı demek istediler? Onu mu sordular? Emre Tele yapay zekayla muhabbet ediyordu. Manyağın biri delirtti adamı demiş. Olabilir yani, olabilir. Ne diyeyim, bilemiyorum yani. Yapay zekayla sohbet etmek. Sohbet geçmişi yok mu burada? Dur bakayım, var. Sohbet geçmişine bakıyorum ben şimdi. Duran top taktikleri ve güvenlik. Kim yazmış bunu? Ben çok kullanmıyorum. Çok tercih ettiğim bir yer değil maalesef. Süper Lig'de İtalyano etkisi var. Başka neyse, diğerlerini ifşalamıyor. Çok kötüsün Cihan. Doygunluk olduğunu düşünmüyorum demiş. Olabilir. Türkiye Futbol Ligi'nin en fazla galibiyet alma oranına sahip bir hocanın istifa etmesini istemek ya da gidecek demek çok ilginç bir futbol aklıdır. Türk futbolu böyle bir rekor mu gördü? Hala en başarılısı demiş. Okan Buruk diyor. Konu Galatasaray ve Okan Buruk olunca pek bir savunmacı gördüm seni diyor. Yok vallahi. Yani şimdi başarısız olsa vesaire. Adam puan rekoru kırmış, ligde galibiyet rekoru kırmış, beklentilerin üstüne çıkmış, şampiyonluklar kazanmış, takıma iyi oyun oynatmış önceki dönemlerde. Hani eleştirilebilir, kabul ediyorum. Ama eleştirilerin dozunu ben biraz haksız buluyorum. Yani dozsuzuz biz yani, ayarımız yok. Adamı yerden yere vuruyoruz falan. Ben buna çok katılmıyorum. Yoksa eleştireceksin tabii, herkes kusursuz değildir. Adam belki teklif alıyordur, gitmek istemiyordur. Burada rahat, keyfi yerinde. Ne ilginç bir soru ya demiş. Abi biz bu Anadolu işini ne yapacağız? Anadolu bize iyi gelmiyor demiş. Vlahovic ile Orkun'u paylaşmış. Evet. Vallahi Kartal'ın Avrupa'da kanadını kırıyorlar. Anadolu'da uçamıyor maalesef. Öyle bir sorunu var. Ama kötü bir oyun oynamadı ya bence. Bak bunu soralım mesela yapay zekaya. Ne kadar İstanbul dışında kaç galibiyet almış Anadolu'da? Doğru cevap da vermeyebilir ya. Dur ben kendi bildiğim işi yapayım. Compersinator'dan bakayım. Değil mi? Manuel en güzeli. Manuel işi garantiye alma. Şöyle 5 yıl var Compersinator'da. Daha geriye gitmemiş. Tarkan abiye bunu söyleyeyim. Son 10 yıla baksın. 2020-2021 sezonu. İstanbul'u çiz üstünü. 63 maça çıkmış Beşiktaş. 12, 18, 24 galibiyeti var Beşiktaş'ın. İstanbul dışında 63 maçta 24 galibiyet almış arkadaşlar. Bu sezonda deplasmanda 6 maçta 3 galibiyeti var. Tek tek bile yazmışlar. Vay süper. Ama buna bakamayacağım. Bir geçen sezona bakayım. 11 maçta 6 galibiyet almış. Vay. Aldığı puanları bile yazıyor. Müthiş Tarkan abi Compersinator. Ondan önceki sezon 13 karşılaşmada 4 kez kazanmış. 20 puan kaybetmiş. Yani İstanbul dışında son 5 yılda 63 maçta 24 galibiyeti var Beşiktaş'ın. Kötü. Evet. Kanadını kırıyorlar. Anadolu'da uçamıyor. Üsküdar'dan Kadir. Okan Hoca'yı eleştirenlerin %90'ı Fenerbahçeli ve diğer rakip gruplar. Yemin edebilirim ama ispatlayamam diyor. Okan Hoca gitse hepsi bizi çalıştır diye Okan Hoca'nın gelmesini mi isterler diyorsun? bir şey diyeyim mi sana? %90'ı değil de ben Galatasaray'dan da çok Okan Hoca'yı eleştirenleri görüyorum. Yani şey var, istemeyenler var. Yani Fatih Terim'in tekrar gelmesini isteyenler vesaire var ama Fatih Hoca da çok takım çalıştıracağını düşünmüyorum. Biraz daha kendini geri plana çekti. Daha böyle yöneticilik vasfında. Zaten UEFA'da da görev alıyor artık. Çok böyle hocalık yapacağını düşünmüyorum. Yaparsa belki son kez bir milli takım yapar. Ondan sonra da çok geleceği tarafında değilim. Sosyal medya etkisi ya. Öyle söyleyebiliriz. Bu X var ya, X. X çok sıkıntılı bir yer. Oradan böyle etkileşim kasmak isteyen bazı fanatik hesaplar var. Oradan genelde böyle hakaret ederler, hor görürler. Ve sürekli böyle bir kriz ortamı yaratmaya çalışırlar. Ve kriz ortamını yaratma üzerine bir dil kullanırlar. O da işte bunu gören taraftar da şey oluyor yani, yapıcı olamıyor. Diyor ki ben yapıcı olamayacağım. Biraz daha tamamen manipülatif olayım diyor. Biraz daha sinirli olayım diyor. Daha çok eleştireyim Okan Buruk'u diyor. Biraz linç kültürümüz var ya, öyle söyleyeyim. Ortak bilinç kültürümüz var. Bunun önüne geçemiyoruz. Futbolda başarı veya başarısızlık ilk kural bir sonraki maça bakmaktır. %100.

0: Evet, yavaş yavaş veda edeceğim dostlar. Bu bitik Mourinho Real Madrid bunun ayağını kaydırır demiş. Bence de %100 yani. Burada Mourinho'nun ben çok kalacağını düşünmüyorum. Programın ilk saatlerinde de söyledim. Yani uzun süreli kalacağını düşünmüyorum. Oyuncular hiç motive değil. Hep böyle birbirlerine kızıyorlar, hep birbirlerine nefret ediyorlar gibi. Hep bir gerginler yani. Açın bir bakın vücut dillerine. O yüzden Mourinho Madrid'de de barınamayacak gibi duruyor. Arda'ya da çok yüklenmişler. Olabilir ya. Yani çocukcağızın da Madrid maçında bir kötü oynama hakkı olsun. Her maç üst düzey oynayacak diye bir şey yok. Kesik yiye yiye. Yani çocuğu sonradan soka soka veya işte çıkar... Ya sonradan sokuyorlar ya 65'te 70'te alıyorlar oyundan falan işleri iyi giderken. O da ister istemez ya ben bu kadar hak ederken, bu kadar iyi performans sergilerken beni neden oyundan alıyorlar falan diyor. Mesela geçtiğimiz haftada 2-0 Madrid önde. Mourinho yine Arda'yı oyundan aldı. Maç 2-2 oldu. Az kalsın maçı vereceklerdi ki bu soruldu Mourinho'ya. Hani dedi ki Arda çıktıktan sonra bir sorun yaşadınız. Yani o kadar kibirli bir adam ki. Orada bile hatalı olduğunu kabul etmiyor. Diyor ki yok diyor Arda çıktıktan sonra biz oyunu vermedik. Zaten Arda oyundayken de oyun yavaş yavaş elimizden gidiyordu. Yani bunu Arda'nın çıkmasına bağlamayın. Evet Arda tabii ki iyi bir oyuncu bizim için değerli. Ama zaten Arda oyundayken de oyun elimizden gidiyordu diyor. Ya hocam bir kere de hatanı kabul et ya. Evet Arda'yı çıkardım o bölgede sıkıntı oldu. Benim kabahatim yapmamamız gerekiyordu. Yok hayatta burnundan kıl aldırmıyor. Dikkat edin kendinize. Gidiyorum ben. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Yarın İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Biraz böyle olayları süzgeçten geçirmeye çalışacağız. Adamcağıza yazmayın bakın öyle şeyler. Sizin yüzünüzden süzgeç kelimesini artık lügatından kaldırmış. Hiç süzgeci kullanmıyor. Herkesin kendine has bir yorumu var. Ben seviyordum. Çok öyle yazmayın abi yine süzgeçten geçireceğiz mi falan diye. İbrahim abiyle burada olacağız. Yaklaşık 2 saat boyunca yayınımızı yapacağız. Perşembe Yakup Çınar'la beraberiz. Cuma günü de yine Soloyuz sokak futbolunda beraber olacağız. Sosyal medya Cihan Dişli takip ederseniz ben de sizi takip edeceğim. Görüşürüz hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
1: Reklam bitti. Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kafkas suikasti çalışması görüyorum. Hatta Fatih Altay da bugün köşesinde yazmış. Yani ne zaman Galatasaray başarılı olsa durdurmak için bir takım hamleler yapılıyor demiş. Yani.
1: Benim ama kastettiğim bunların hiçbiri değil. Levent Tüzemen'in haberini koyacağız mı?
2: Evet, hepsini koyacağız. O yüzden önce isterseniz en tepeden Galatasaray tarafında Dursun Özbey'in açıklamasını verelim. Sonra Fatih Altaylı, Levent Tüzemen, Bülent Ümürlek'in bir iddiası var. Hepsini ekrana getireceğiz sırayla. Şöyle diyor açıklamada Dursun Özbey. Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında teknik direktörümüz Okan Buruk ve futbol takımımızla ilgili şahsıma ve yönetim kurulumuza atfedilen, gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Okan hocamızla her zaman irtibat halinde olduğumuz gibi Trabzonspor karşılaşmasının ardından da kendisini bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizle yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Okan Burak'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı. Bugün de tamdır diyor Başkan Dursun Özbek. Ne yazık ki Galatasaray'ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek ortaya çıkan, kulübümüzü ve camiamızı karıştırmaya çalışan bir anlayışla bir kez daha karşı karşıyayız. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerinin Galatasaray olmadığı açıktır. Bizim tavrımızsa dün neyse bugün de aynıdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Trabzonspor karşılaşmasında alınan sonuç nedeniyle taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ancak şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız. Tüm konsantrasyonumuz Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir diyor Dursun Aydın Özbek.
0: Ayakta alkışlıyorum Sayın Başkanı ama geç yapılmış bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Neden? Çünkü bu iddialar son aşağı yukarı 48 saattir Galatasaray'ın gündeminde, yani Galatasaray taraftarının gündeminde çok yüksek sesle tartışılırken bu tartışmaların önüne ilk fırsatta bu açıklamayı yaparak geçmesi lazımdı. İşte ne bileyim, Levent Tüzemen dedi ki bana 3 tane yönetici mesaj attı dedi.
1: Dur abi, onu bir bakalım da hani bir haberi
0: yani,
1: tamam.
0: Bir sürü, peki öyle yapalım o zaman. Yani
1: ben, hayır yani içeriği söyleme manası dedi. Ha,
0: yani şimdi Okan Hoca'nın üzerinde bir spekülasyon dönüyor. Ben abi şimdi çok Okan Hoca ile ilgili belki de medyada en çok eleştiri yapan adamlardan bir tanesiyimdir ben. Yani Okan Hoca'nın ligde Galatasaray kötü oynadığında, kazansa da kaybetse de genel olarak Okan Hoca eleştirilerinde sınırları zorlayanlardan biriyimdir. Bunun en yakın şahitlerinden bir tanesi sensin. Özellikle Okan Hoca'yı Avrupa Kupası maçlarından sonra, ki bir Young Boys maçı vardır, çok sert eleştirmiştim.
1: Yani şöyle demiştim, ben sana kendi tarifini yapayım abi. Bir racon vardır ya, kalabalıktayken 8 kişinin giriştiği adama sen ne vurmaya girmezsin.
0: Ben girmem.
1: Düşmanın da olsa.
0: Girmem.
1: Düşen adama saldırmazsın. Birine saldırmak için zor günü beklemezsin filan. Bizim eleştirilerimiz genelde en kuvvetli olduğu zamanlarda
0: oldu. Güçlü olduğu zamanlarda oldu, evet. Şimdi ben bugün şöyle bir tablo görüyorum. Kimse kusura bakmasın. Okan Hoca'ya bir itibar suikasti yapılıyor. Sadece Okan Hoca'ya da değil. Yani Okan Hoca'yla iletişimin varsa Okan Hoca'ya bir şey yapmıyorsun. Okan Hoca sana mesafe koyduysa herkes Okan Hoca'ya saldırmaya başladı. Bak, bu sadece Galatasaray medyası için söylemiyorum bunu. Genel bir medya analizim bu. Ya bakıyorsun Türkiye'de şu anda Türkiye'nin en büyük hocası Beşiktaş'ın teknik direktörü İtalyano. İtalyano aşağı, İtalyano yukarı değil mi? Herkes bayılıyor. Abi Beşiktaş müthiş top oynuyor. Şöyle oynuyor, böyle oynuyor.
1: Bir mağlubiyete bakar ya.
0: Abi ligde iki mağlubiyeti var. Beşiktaş yakın son dönemin en başarısız hocalarından bir tanesi lig başlangıcı olarak baktığında. Yani puan olarak baktığında geçen sene de mesela havlu attı Beşiktaş, 12 puanla başlamış. Onunla ilgili al işte arkadaşlar hazırladılar. Şimdi İtalyano mükemmel hoca, son 4 yılın şampiyonu. Bugün averajla ikincilik koltuğunda oturan Okan Hoca kötü antrenör. Yani bunları bir kere elma ile armutu karıştırmadan yapmamız lazım. Yani İsmail Kartal'a dün Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarı bağırıyor. Tek bir başarısı yok. 4 yıl üstü şampiyon olmuş Okan Hoca'yı bu kadar itibarsızlaştırmaya ben karşıyım. Bak, Okan Hoca eleştirilemez demiyorum. Okan Hoca'nın eleştirilir. Ben de Trabzonspor maçından sonra eleştirdim. Okan Hoca eleştirilir. Ama Okan Hoca'nın, İbrahim abi, bir istatistiği var. Yani çok net. Bak, çok acayip bir istatistiği var. 148 maça çıkmış Galatasaray'la.
1: 117 verseniz o grafikleri abi. Bir hafta evvel koyduk hepsini ya.
0: 117 galibiyeti var. 18 beraberliği var. 13 mağlubiyeti var. Yani 4 sezon. Bu 5. sezonun 6. haftası. Ve Okan Hoca bu istatistiklerle şu anda medya tarafından yerden yere vuruluyor. Bunun altında başka bir şey arıyorum ben. Bunu söyleyeyim açık açık. Bu arada Dursun Özbey'in açıklamalarında %100 haklı buluyorum açıklamayı. Çok da doğru bir açıklama. Yani metin de çok doğru. Okan Hoca'ya destek de çok doğru. Birlikte hedefe yürüyor. Bölümleri de doğru. Sadece geç kalınmış bir açıklama. Bu kargaşanın önüne çok erken geçmek lazım.
1: Ben sana
0: kargaşayı ilerleyen dakikalarda ne olduğunu ayrıntılarıyla konuşuruz.
1: Şöyle katılmıyorum. Mustafa bana sorarsan. Şimdi ben Haluk ayakta alkışlıyorum dedi ya. Neyin ayakta alkışladığını da merak ettim. Neyin ayakta?
0: Önüne geçti. Neyin? Bu sessizlik.
1: Bitti baba.
0: Galatasaray iletişimi sessizlik üzerine kurulu ya abi. Federasyonla ilgili bir şey oluyor, konuşmuyor. Abi,
1: kaçta çıktı?
0: Beyin Sports'la ilgili bir şey oluyor.
1: Ya baba bir şey söyleyeceğim. Trabzon maçının arkası, hatta ilk Şampiyonlar Ligi yenilgisinden itibaren var bu zaten. Sporting'den beri var. Ben sana söyleyeyim.
0: Geç maç günü
1: biraz daha düşmüştü.
0: Geç kalınmış diyorum. Orayı ayır.
1: Geç kalınmışın dışında şöyle de bir şey var. Şimdi biz her zaman demiyor muyuz abi? Yazılı metinler dünyanın en etkisiz metinleridir aslında. Yani Futbol Federasyonu'na bunun 10

0: dedim onu da.
1: Nerede
0: bahsi geçti.
2: Ben Dursun Özbek
1: diye. Ben böyle bir yalanı görmedim. Levent Düzemen falan demedi.
2: Hayır Levent Düzemen
1: demedi ama. Levent abi bak yalanlasın diye de söylemiyorum. Ama Musiala işinde Burhan Can Terzi diye bangır bangır.
0: Malı prenslerinden vazgeçip defansif olarak orta sahayı güçlendirmeli. Lemina, Osimhen ve Singo yoksa ve koyduğun adamlar yerlerini doldurmuyorsa aynı taktikle oynamakta ısrar etmemeli. Her maç kart görmeyi bırakmalı.
1: Babacım bu şöyle bir şey. O kadar burayı bazı yöneticilerin maçın ardından aralarındaki şu sözleri dikkati çekti diye veriyor. Yani
0: 3-4 bunu
1: kendi fikri olsa hiçbir şey demem ben.
0: Kim?
1: Levent abinin. Ya Levent abinin kim olduğunu şu şöyle bilmiyor muyuz abi? Dursun abiye en yakın kalemdir ya.
0: Yok yok o yöneticiler kim?
1: Hayır yani, onu anlıyorum. Ben bir de şunu söylüyorum. Levent Düzemen bir şey yazıyorsa tamam mı? Ne diyor?
0: Video mu arkadaşlar sesli mi?
1: Sesliymiş bu.
0: Alalım verelim abi. Dinleyelim.
3: Bu anda yöneticiler sıkılmış durumda, üretemiyorsun, sana söylüyorum. Yardımcı alıyorlar almıyorsun, destek alıyorlar almıyorsun. Demek ki yetmiyor. Sana yedek kulübesi yetmiyor yardımcıların. Akıl üretemiyorlar. Oyundan kimse mutlu değil. Bunu bütün Galatasaray'ın eski yönetici herkes konuşuyor. Buradan mesajları açarsak dağılır ortalık. Ben sana söyleyeyim, ben hiçbir şey söylemiyorum. Şapkasını koyacak, analizini yapacak. Bu kadar basit. Ben nerede hata yaptım diye bir şarkı var biliyorsun. Onu kendisi takacak plağa, çevirecek, deneyecek, kusura bakmasın. Çünkü ben bunu söylemiyorum. Yöneticiler şunlar bunlar arıyorlar, aynı şeyleri söylüyorlar. Kusura bakma. Ben başkanım, ben hallederim demekle bu iş olmaz. Ben Galatasaray yönetiminin birkaç isim dışı bu sene güçlü bir yönetime sahip olduğunu düşünmüyorum Galatasaray yönetiminin. Geçmiş yönetimler daha güçlüydü.
0: Abi. Bunlar bir yorum abi.
1: Yani şimdi Levent Düzemen'in yazdığı yorum kendi yok yorumu. Bir kendi yapabilir miyim?
0: Tabii.
1: Kendi yorumum şu abi. Şimdi ben Levent abiyle tanırım. Hatta meslekte ilk başlarında, ilk spor müdürü olduğum zaman da ben bir sabah gazetesinde.
0: Ben de tanırım Levent
1: abi. Beraber çalışmıştım da var. Her şeyini bilirim. Son durumunu da bilirim. Dursun Özbey'e ne kadar yakın olduğunu da. Levent abi kendi kendine uydurmaz bir kere birincisi.
2: Ya bu Levent abinin söylediği cümleler başkanın sözleri mi diyorsun?
1: Ben hala şunu yapmaya çalışıyorsun. Ben şunu anlıyorum. Şimdi buna kendi sözleri diyorsun ya. Diyorum ki Levent abi Dursun Özbey'i havalara fırlatacak bir yorumu yapmaz. Bak bu kadar net söylüyorum. Yapmaz. Dursun abi en yakın şey diyorum. Yazar diyorum.
2: Ya bu sözler
1: bunu Dursun Özbey'in laftarı biçimi.
2: Yani onu söylüyorum. Dursun Özbek mi anlatıyor bunları diyorum.
1: Ben Dursun Özbek anlatıyor demiyorum. Dursun Özbek hani bununla ilgili bir yaptırım nasıl uygulanır onu da bilmiyorum. Ama günün sonunda şu olur. Bir telefonda ya Levent ne yapıyorsun da olabilir. Levent abi bir şey söyleyebilir. Aralarında bir şey geçer. Yakındır diyorum abi. Ben daha nasıl anlatayım? Çok yakın bir adamdan bahsediyorum. O yüzden bunu herhangi bir muhabir yazsa ya derim ki biri manipüle etmiştir. Birisi kandırmıştır. Birisi belki de doğrudur. Tamam mı? Yani kimden haberi haber kaynağına göre ben bunu değerlendirebilirim. Bir katsayı veririm. Şimdi Levent Düzemen olunca Levent Düzemen'e en yakın isimlerden biri Dursun Özbek'tir ya. Şimdi burada bu haber çıkınca bunun yöntemi 1,5 gün sonra işte bir kuru basın açıklaması olamaz. Bunun yönteminin başka türlü olması lazım. Aranır, ben defalarca gördüm bunu. Levent Düzemen aranır. Öyle değil, yanlış yazmışsın. Doğrusu bu der.

0: 90 haftadır lider olamıyor. 90 hafta. Çok 90 rahat. Mı 98 mi? Bir baksınlar. 90 hafta. Beşiktaş 38 haftadır lider olamıyor. Trabzonspor 150 haftadır lider olamıyor. Galatasaray yani geçen bu süreçte Galatasaray toplam 150 kez liderlik koltuğunda oturmuş. Yani bu kadar domine etmiş bir teknik direktörün sadece Trabzon maçındaki çok ben de eleştirdim. Bu Trabzonspor maçındaki konsantrasyonsuzluğu, atılması, ne bileyim Sporting maçındaki kötü performansı olur ya hepimizin hayatta yok mu? İyi bir günümüz var, kötü günümüz var. Okan Hoca'nın bu iki kötü maçı sonrasında bütün geçmişini unutup yani bu kadar yerden yere itibar suikastinden bahsediyorum. Eleştiriyi ayrı yere koyarak söylüyorum. Bulmasını ben bir el olarak değerlendiriyorum.
1: Biz cumartesi günü seninle beraber yaptık maç şeyinde.
0: Evet.
1: Mustafa sen yoktun, tatildeydin. Ondan Adana'daydın galiba. Burada şey oldu, süper chatler geldi. Süper chatlerdeki ton da beni rahatsız etti. O anlattı, Ali'nin şu anda yaptığı uyarıyı o zaman yapma ihtiyacı hissettim. Ya arkadaş siz ne yapıyorsunuz, farkında mısınız yani? Bak eleştirmek ayrı bir şey. Adamı yok etmeye çalışmak, istifaya davet etmek. İstifa davet de olabilir. Ama istifa etmesi için uğraşmak bambaşka bir şey.
2: Ben şimdi daha... bu arada bir tane falan süper chat daha aklı başında bir yorum vardı. Yani sen de dedin hatta bir kişi.
1: Bir kişiden yorum geldi. Diye. Yani evet. Biz mesela suç kimde diye evet. Sorduk. %65 Okan Buruk dedi.
0: Tamam. Abi şimdi niye o? Çünkü Trabzonspor maçında 4-0 kaybetmişsin. O öfke.
1: Halbuki bunu anlıyorum da ben şunu anlamıyorum. Şimdi bu eleştirilerin odağında Fenerbahçeliler yok ki. Beşiktaşlılar değil, Trabzonsporlular değil. Bunu yapanlar Galatasaraylılar. Bir de şimdi konuştuğumuz, senin anlattıkların genelde ismi cismi olmayan sosyal medyadaki isimlerdir belki daha fazla olarak. Ben burada Levent abi niye önemsiyorum? Levent abinin adı, sanı, kellesi, şekli şemali gayet ortada. Sorumluluğunu alarak adam eleştiri yapıyor. Abi dolayısıyla ona da bir şey demiyorum. Ama bana onun da dozu çok fazla geliyor. Yani teknik direktöre bu kadar söylememek lazım. Bu kadar başarılı bir teknik direktöre bence.
0: Her şey söylenebilir abi teknik direktöre. Oyunla ilgili söylenebilir. Hakaret etmediği sürece eleştirinin dozu kişi kendi belirler onu.
2: Geçen hafta
0: ben burada başka bir yerdeyim İbrahim abi. Ben Levent Üzemen'e 3 tane yöneticiye mesaj atan. Ben o 3 yönetici kim abi?
1: Bir şey söyleyeceğim. Var mı tahminin?
0: Yok.
2: Yani sen burada Okan Hoca'ya
0: yani Abdullah Kavukçu. Şimdi Galatasaray'da futbolun başında Abdullah Kavukçu var değil mi? Hı. Abdullah Kavukçu ile Okan Buruk yani bizim seninle dostluğumuzdan daha eski dostlukları var yani. 35 senelik.
1: Yakın değiller.
0: 35 senelik arkadaşlar yani. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. İyi dostlar yani. Yani Abdullah Kavukçu'nun Levent Üzemen'e böyle bir şey söyleme ihtimali yok. Var mı? Yok. Dursun Özbek bugün yazılı açıklama yapıyor. O da yok.
2: O da yok.
0: Peki ya sen... bugün Metin Öztürk'le bizim ilan konuşmuş. Burası Galatasaray Başkanlık Kulübü'dür. Ben böyle bir şey hiç daha tanıklık etmedim Okan Hoca ile ilgili. Herhangi bir yöneticinin böyle bir şey duyduğuna tanıklık etmedim demiş. Ha, Metin Öztürk de dışarı çıkıyor. Yani bir ya,
1: yapan yaptım der mi Allah aşkına?
0: Abi yapan yaptım demez de o zaman ben diyorum
1: Levent
0: ki.
1: Levent abiye mesaj atan üç yönetici kim? Bunu da niye hangi hadde soruyorum biliyor musun? Açıklamasa hiçbir şey soramazdık. Aynen. Bize ne abi? Ama 3 tane yönetici dedi. Bak telefonu mesajlar açarsam ortalık dağılır dedi. Şimdi bunu diyorsa ne ya? Abi, büyük şimdi, sıkıntı.
0: Fatih Demircan Galatasaray altyapısı Okan Hoca'yla yani birlikte yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar. Çok iyiler araları. Maruf desen Maruf Güneş Sportif'te beraberler. Okan hatta çok fazla beraberler diye eleştiriliyor. Hani isimleri dışarı çıkartmak için söylüyorum. Hani onun dışında Galatasaray'ın genel sekreteri Can Nata'nın ben böyle bir şey yapmayı... Kim abi? Ben diyorum ki sadece şuradayım. Şimdi bugün Galatasaray Kulübü Başkanı böyle bir yazı yayınladı ya. Bu yazıyı niye yayınladı İbrahim abi? Kime yayınladı? Sana mı yayınladı? Bana mı yayınladı? Levent Üzemen'e yayınladı bu yazıyı. Yani Levent Üzemen'in haberi...
1: Niye üstüne alsın abi?
0: Hayır, Levent Üzemen'in haberi infiali sebep oldu ya.
1: Ben Levent Üzemen olsam bunun olmaz. Hiç bana dememişim. Normalde abi Musiala'dan Burhancan diyorsan burada da Levent diyeceksin. Demiyorsan da Levent değildir. Bu kadar net benim için. Bir tek Levent Üzemen mi? Canımız ciğerimiz Bülent Tümürnek'te bir sürü şey söyledi.
0: Ne söyledi?
2: Gelelim ekrana.
1: Fransız teknik direktör falan dedi abi.
2: Videosu var, bir izleyelim abi üzerine o zaman konuşalım
1: hani
2: arkadaşlar.
1: Hani biz tanıdığımızı şey yapıp
0: abi Levent Tümürnek'i tanımıyor olabilir
1: tamam tanıyoruz abi onu da söylüyoruz zaten. Evet. İzleyelim.
3: Maalesef Galatasaray'da başarısı olmasını da bekleyen yöneticilerin Galatasaray'ın tabelada aldığı maç sonuçlarıyla alakaları yok. Bundan sonraki yıllarda koltukları nasıl paylaşacaklarının hayalleri ve ona dair çalışmaları var. Galatasaray'da bir Fransız hoca arayışını ben daha Ağustos ayında dile getirdim. Bak şimdi bundan sonra atarlar fırına. Barcelona'ya farklı mağlup olmak manşet değil. Murat Anbungan'ın bir şiiri var. Yaz

0: bitti diye. Çok güzel bir şiirdir. Ben başlığını alıyorum. Yaz bitti mi? Yaz bitti değil mi? Biz Eylül ayındayız ama Galatasaray'ın bu 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyeti Aralık soğuğu gibi. Winter is coming.
1: Game of Thrones.
0: Game of Thrones değil mi?
1: Evet, kış geliyor.
0: Game of Thrones'u da Türkçe'ye çevir.
1: Taht oyunları.
0: Var mı Galatasaray'da taht oyunları?
1: Fazlasıyla.
0: Değil mi? O zaman ben söyleyeyim mi? Galatasaray'da sonun başlangıcı bu mağlubiyet olabilir. Çünkü bir zincir olarak bu mentalle Barcelona karşısında kalktın ayağa. Çünkü bak bu Fransız hoca vurgumu unutma. Naga transferinde, Leslie transferinde arka planda iş yapanlar istifa etmiş, Galatasaray'dan tazminatını almış, bir önceki ayrılığında bir kere daha tazminatını almış adama Avrupa derneklerinin eski sportif direktörü yok, organizasyon falan filan. Ya bu kadar tesadüf olmaz ki. Kesimin Okan Buruk'un teknik direktörlüğüne inanmadığı ortada. Şimdi kulislerden, troll ordusundan vesaireden nasıl bir anti Okan Buruk kampanyası başlatılacağını milli takım arasında izleyeceksin. Ya kardeşim, Dursun Özbey'i göklere çıkartan adamların aynı ağızdan Okan Buruk'u yerin dibine sokmalarının bana rasyonel bir gerekçesini söyler misin?
2: Benim
3: reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında yerini alan tüm dinleyenlerimize takvimlerin 22 Eylül 2026'yı salıyı gösterdiği bir günden ben Çağatay Çıtlak merhaba diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız? Yağmurlarla aranız nasıl? Her zaman olduğu gibi Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde yine taze bilgiler, en son gelişmeler sıcağı sıcağına sizlerle olurken Türkiye'nin en çok takip edilen gazeteci ve spor yorumcuları yine 2 saat boyunca 92.2 frekanslarında 4 büyük gündem programında sizlerle buluşturacağım. Telefon numaralarını artık biliyorsunuz 0212 273 1010 0212 273 1010 ya da Instagram'dan mesaj atmak isteyenler olursa da Instagram Çağatay Hoca adresinde bana tüm mesajlarınızı iletebilirsiniz. Hoş geldin mesajları için çok çok teşekkür ediyorum. Yaşar Kut'a çok teşekkür ediyorum. Evet, gelen mesajları da bir yandan okuyorum. Hüseyin Bey'e çok çok teşekkürler. Evet, bir sürü spor yazarı dostumuz, gazeteci arkadaşımız bizlerle birlikte olacak. Hiç merak etmeyin ki onlar da zaten sizlerin istekleri doğrultusunda olacak olan spor yazarları. Hiç vakit kaybetmeden ilkiyle başlayacağım. Ama tabii bu hafta biliyorsunuz uluslararası ligde maçlarımız var. Fransa karşılaşması, İtalya karşılaşması, onları da konuşacağız. Ama şöyle bir programıma ve takvimime baktığımda da ilk olarak saat bazlı baktığımız için de evet, İbrahim Yavuz, daha ben demeden hocam her zaman hazırım. İbrahim Yavuz, A-Spor'un değerli yorumcularından, Radyo Gol'ün hepinizin yakından sevdiği ve tanıdığı ve sevdiği isimlerden bir tanesi. Nasılsın İbrahim'cim, iyi misin?
1: Hocam selamlar, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sesini duyduk, daha iyi olduk.
1: Eyvallah.
0: Şöyle bir başlangıç yapalım istersen. Yani ligde ilk 6 haftanın sonunda zirvede Ahmet Spor'u görüyoruz. Beşiktaş'ı yenen bir Ahmet var. Oyununu ve siyah beyazların yenilgisini nasıl okursun diye bir soru sormak istiyorum.
1: Şöyle şuradan başlayayım o zaman hocam. Fikstür hoca kovdurur demişti.
0: Fatih Tekke.
1: Metin Diyadin dedi. Fatih Tekke yıldız oyuncuların hoca kovduracağını söyledi. Aslında bu işin öyle olmayacağını bize anlattı, değil mi? Yani

0: Spor çünkü baktığın zaman Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir. Fikstüre bakar mısın hocam 6 haftada? Yeni çıkmışın ve Ahmet Spor'un kadrosunda da Çorlu Spor'dan bir kardeşimiz var. Yani 3. ligden oraya dahil ettikleri bir oyuncu var. Yani aslında bizim teknik direktörlerin düşüncede aslında ciddi anlamda bence devrime ihtiyaçları var. Yani çünkü bu tesadüf olamaz. Sürekli yabancı teknik direktörler bize bir şey anlatıyor. İşte Ahmet de bunlardan biri. Öyle hiç işte herkesin Avrupa'dan tanıdığı önemli oyuncuların bir arada olması gereken organizasyon olmadan da teknik direktörün önce oyuncuyu fiziksel anlamda hazır hale getirmesi ki bence Ahmet Spor'un özellikle Beşiktaş maçı üzerinde ya şahane bir teknik, taktik ve fiziksel anlamda çok iyi bir takım izledim. Ya o da teknik direktörün üzerinden okunması gereken. Ya onun da Metin Diyadin gibi bence yerli teknik direktörler. Yani bundan şikayet eden yerli teknik direktörlerin neredeyse tamamına mesaj veriyor diye düşünüyorum. O yüzden onların bugüne kadar yaptıklarının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Aslında ülke olarak da ona da ihtiyacımız var hocam. Çünkü bizim özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon da bunlardan biri. Avrupa'da oynayacakları maça hazırlanması açısından buradaki test çok önemli. Yani Galatasaray'ı burada yıpratman gerekiyor ki Galatasaray işte Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı zaman ya da diğerleri ciddi bir testten geçmesi gerekiyor. Ama sen burada onlara direnç gösteremezsen, ya onlar burada problemi çok rahat hallettiğinde işte Avrupa'da ortalama takımlara karşı gerçeklerle yüzleşiyorlar. Yani Ahmet bu anlamda bence ilk 6 hafta ve devamı ile ilgili de sezona damga vuracak bir takım gibi gözüküyor. Ben bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Bir de çok önemli oyuncuları var. Yani takımda oyuncular birbirini tanıdıkça gerideki iki stoper, kaleciden başlayıp hatta Gift Orban'a kadar bunlar da önemli futbolcular. Krasniç her golün muhakkak asistinde var. Ve herhalde dört büyükleri deplasman anlamında da belki yine zorluk çıkarabilecek güçte bir takım değil mi Ahmet?
0: Yani Orban üzerinden okursak evet aslında tam öne çıkan takımların arkada yaşadığı problemler için yani en büyük problem çıkartacak oyuncu gibi gözüküyor ama evet aynı fikirdeyim hocam. Bu bahsettiğin oyuncuların hepsi değerli oyuncular. Yani önemli takımlarda ciddi süre almış oyuncular ama burada bir sistemle daha yukarı çıktı. Yani sistem oyun oyuncuya da değer kattı burada. Yani Orban hiç yapamadığı şeyi burada çok kısa sürede yapmış. Yani kariyerinde hiç yapamadığı kadar bir şeyi burada ortadan kaldırmış. Demek ki arkadaşları da sistem de ona yardımcı olmuş. Yani ben Ahmet'in o yüzden bu davranışının ya bence ligin tamamındaki takımlara mesaj olarak algılanması gerektiğini düşünüyorum.
1: Trabzonspor Galatasaray maçında Trabzon spektaküler bir galibiyet aldı. Tabii süperstar Salah da 4 golün içindeydi. 3 gol 1 asistle. Galatasaray mı kötüydü? Trabzon mu çok iyiydi? İbrahim Yavuz bu maç için neler söyler bize?
0: Ya biraz teknik direktör analizi üzerinden dokunması gerektiğini düşünüyorum hocam. Çünkü
1: yani kadro
0: şimdi
1: aynı kadro. Hani Fatih Tekin'in elindeki kadroyla aynı kadro değil mi İbrahim?
0: Kesinlikle. Yani ben hatta zaten şöyle, yani bu takım Fatih Tekke takımı, daha bu takım Thomas Reis takımı değil. Yani Thomas Reis takımı olabilmesi için bunun minimum yani bir buçuk ayın devirmesi lazım yani.
1: Kim
0: bir
1: milli
0: teknik
1: arada herhalde
0: direktör.
1: çok iyi gelecektir Trabzon'a.
0: Yani o da evet ama yani tam anlamıyla milli oyuncular döndükten sonra çünkü şöyle düşün hocam, bu sonuçta Fatih Tekke'nin hazırladığı, Fatih Tekke'nin bir arada oynattığı bir takım. Ha, hoca burada şöyle bir planlama yaptı ki çok değerliydi Galatasaray maçında. Ju'yla başladı en önde değil mi? Onaç ile başlamadı. Aslında Salah'la beraber oynama açısından statik oyuncudan ziyade daha Galatasaray savunmasını rahatsız edecek bir oyuncuyla olması önemli. Thomas Reis'in avantajı şuydu. Samsunspor'da deneyimledi, biliyor Galatasaray takımının nasıl oynadığını, oyuncuların özelliklerini. Bu çok büyük avantajdı. Bence kısa sürede sadece teoride bir faydası oldu. İşin pratik kısmı ile ilgili daha o tarafa geçmedi ama başlangıç açısından da bir teknik direktörün yani elini bir hayli güçlendirecek başlangıç oldu. Onlar adına gelecek için önemli. Orada da şöyle diyelim. Fatih Tekke bu oyuncular hoca kovdurur dedi. Thomas Reis de diyor ki bu oyuncularla ben hoca olurum diyor. Üst seviye hoca olurum diyor. Şimdi bu sizin bakış açınızla alakalı. Yani kovdurur dersen kovdurur. Fikstür içinde kovdurur dersen kovdurur. Bu senin bakış açınla alakalı. Senin olaya inanmanla ya da planlamanla alakalı bir durum. Sen öyle bakarsan maalesef oradan sağlıklı bir şey de çıkmıyor. Fatih Hoca da umarım maçı izledikten sonra genel analizi yaparken Kendi

0: bir öz eleştirisini yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü ihtiyacı var Fatih Hoca'nın da bu tarz öz eleştiriye.
1: Şimdi Galatasaray tarafına baktığımızda sevgili İbrahim Yavuz, bir oyuncu üzerinden gidilmesinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum ama her kapıda Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray'a çıkıyor, öyle değil mi?
0: Evet, maalesef. Yani o bir gerçek artık, onu yıkamayacak kadar. Hoş ya, yıkmasına da gerek yok ayrıca hocam. Bence Okan Hoca tarafından en büyük problemli durum bu maçla ilgili. Ya şimdi siz önde Deniz, Leo ve Sané ile başladınız. Aslında baktığın zaman bunlar ön tarafta rakip takıma baskı yapacak, orada onlara problem çıkartacak üçlü değil gibi gözüküyor bana. En azından Galatasaray'ın daha önce oynadığı oyunculara bakalım ön tarafta. İşte Barış Alper'dir, Yunus'tur, Osimhen'dir. Bunlar daha önde baskı oyununa uygun oyuncular. Ama Trabzon maçındakiler değil. Yani sanki o maçta Galatasaray'ın bir plana ihtiyacı vardı. Yani hiç gerek yoktu rakibini kendi yarı sahasında hapsetme düşüncesine. Evet, zaman zaman olur ama bütününde bu işe talip olduğunda maalesef çıkamıyorsun işin içinden ve herhalde yani gezegende o işi en iyi yapabilecek oyuncu da Salah değil mi? Yani geniş alanda driplingle sana problem çıkartacak ki yani topu sürdüğü şey bile yeter. Bırak bitiriciliğini. Yani sadece bir insan yani 50-60 metre top sürmesi bile başlı başına o süratte çok zorken bir de üzerine teknikle bir bitiricilikte sonuca gidiyor. Ama sizin ona bir program, planınız olması lazım. Bu kadar öne çıkarsanız o geniş alanda ciddi size problem çıkartır yani. Mesela orada Okan Hoca'nın bence analizinde problem vardı. O çok belirleyici oldu. Hele hele ilk yedikleri gol zaten yani inanılmaz bir durum yani. Hani bir takım nasıl cümbür cemaatle oyunun başında savunma güvenliğini bırakıp öne gidiyor.
1: Arkada yani bir tane bir oyuncun bunu... yok.
0: Evet hocam, yani kulübeden nasıl birileri onları görmüyor? Kulübenin yani varlığı oralarda değerlidir ya. Yani hep birileri kenardan çıkıp bağırıyor. Çünkü belli orada eşleşmede bir problem var. Yani onun sonunda ciddi anlamda Galatasaray'a skor anlamında pahalıya mal olan bir karşılaşma oldu.
1: İbrahim, senelerce profesyonel oynadın. Çok da büyük takımlarda, milli takımlarda da futbolculuk yaptın. Bir sportif direktörün aslında burada varlığı öne çıkmıyor mu? Aslında müdahale etmesi gereken ya da yardımcı hocalardan direktör, oyunu okuma adına.
0: Hocam, sportif direktör tarafı bizde bence çok fazla yani sistemin dışına atılıyor. Çok değersizleştiriliyor. Ben çok değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Ben
0: ki,
1: de aynı şeyi düşünüyorum.
0: Önder Özen burada bir mesaj veriyor İtalyano ile beraber ülkeye. Yani bu planla bunu yapabilirseniz çok kısa sürede ciddi anlamda, pozitif anlamda bir değişim görebilirsiniz diye ki Beşiktaş'ta bu gözüküyor. Biz sportif direktör olayını biraz yanlış anlıyoruz. Yani sportif direktör teknik bilgisi olması gereken bir insan. Teknik direktörle planlama yaparken yani sen teknik direktörsün, ben sportif direktörüm. Sen diyorsun ki hocam bana, ya ben sağ bek istiyorum. İşte oturup onu hocayla tartışabilecek teknik donanıma sahip olması gerekiyor sportif direktörün. Orada planlamayı beraber yapması gerekiyor. Şimdi Galatasaray'ın sportif direktörü kim? Kadro planlamasını kim yapıyor? Mesela biz Batrokov'la ilgili hep şey okuduk. Başkan istedi okuduk. Ya başkan bir oyuncuyu nasıl ister? Başkanın öyle bir teknik donanımı yok ki. Şimdi başkanın hani teknik donanımı olmaması, bu değersizleştirmiyorum ama onun görevi değil. Bunlar başka işlerin uzmanı. Yani bu başka bir platform, başka bir alan. Yani bu konuda yani başkan bu oyuncu istiyor dediklerinde orada sportif direktör, teknik direktör oturup yani neden biz Batrokov'u istiyoruz? Biz Batrokov tarzı hiçbir oyuncudan sağlıklı geri bildirim alamadık. Yani bu kadar önümüzde olmamış deneyim varken niye biz olmamışın peşinden gidiyoruz? Sonra farklı bir sonuç bekliyoruz. Demesi gerekiyor işte. Oralarda sportif direktör varlığının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray o tarafı pek kullanmıyor. Onlar hep işte en sonunda sıkıştıklarında yıldız oyuncu üzerinden hallediyor. Şunu söyleyeyim hocam Galatasaray'la ilgili. Bence gelecek adına Galatasaray'ın ben oyunuyla ilgili çok anormal şey değilim. Yani kötü görmüyorum. Çok olumsuz değilim. Galatasaray oyunu Osimhen'le beraber yine ligin sonuna kadar en güçlü adaylardan biri olur ama Galatasaray'da bugüne kadar Okan Buruk göreve geldiği günden beri her sene birilerini koydu Galatasaray'a o güçlü oyuna. Mesela temeli şeyle attı, işte Mustera'ların olduğu, Mertens'in, Icardi'nin, Torreira'nın olduğu dönem evet bir temel atıldı. Şahane bir kadro kuruldu. Şampiyon oldu Galatasaray. Devamında işte Sanchez'i koydu oraya. Saray'ı koydu oraya. Osimhen'i koydu oraya. Hep sistem tıkandığında birini attı Galatasaray o işin içine. Sonra geldi Uğurcan'ı koydu. Mesela kalede bir problem oldu. Uğurcan devam ettirdi. Ama Galatasaray ilk defa 6 haftanın sonunda hiç kimseyi koyamadı o işin içine. Leslie'yi koyamadı. Batrakov'u koyamadı. Leao'yu koyamadı. Deniz'i koyamadı. Bişuay'ı koyamadı. Stoper'i de koyamadı.
1: Ya onu hiç göremedik.
0: Hocam? Hiç göremedik. 5 oyuncuyu ve Galatasaray'ın merkezinde de ciddi sorun var. Yani görmen gereken bir zamanda bile göremedik.
1: Sence niye göremiyoruz? İşte oyuncu acaba istenilen düzeyde mi değil, yoksa bir şans verilmediği için mi?
0: Ya şöyle, tabii önce teknik direktör, yani burada şimdi o antrenman yaptığı için bir şey diyemiyorum, ama planlaman yanlış. Eğer geç getirdik eksik diyorsan orada da bir sorun var. O da sizle alakalı bir durum. Çünkü senin eksik dediğin oyuncu eğer bu mevcut oyuncuların da gerisindeyse eyvah eyvah. Yani Abdülkerim'in şu an gerisindeyse bir şey var, orada ciddi bir sorun var diye düşünüyorum yani. Hı hı. Çünkü öyle diyor hoca, fiziksel olarak geride diyor. Abdülkerim'in gerisindeyse bir oyuncu, problemli bir durum. Leslie alamadın. Batrakov alamadın. Leao bak alamıyorsun. Leao'nun bir de bence diğer problemli durumu, Leao şahane bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu yani. Hiç oyunculuğuna tek kelime etmem. Ama hani beden dili, davranışı o bana pek sağlıklı gelmedi. Hele Trabzon maçında yani. Şimdi Galatasaray'ın en çok dilinin yandığı konu Sané gibi, Ziyech gibi oyunculardan çok başı ağrıdı. Şimdi bu da benzer bir davranış gibi. O da pek yani işin o Osimhen'de gördü Galatasaray'a o aidiyeti. Mertens'te gördü, Torreira'da gördü. Hep bu oyuncular Galatasaray'a katkı sağladı. Hı. Ama Leao'nun şu anki durumu bilmiyorum. Osimhen gelir belki, onlar hani Osimhen'le olan diyaloğundan dolayı olur da futbolda yani. Hani abi pozisyondasın, güçlü bir figürsün. Etkilenebilir sana olan davranıştan. Sen de o işin içine psikolojik anlamda belki katarsın. Çünkü oyuncunun zaten yetenek anlamında hiçbir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Ama o olaya inanma, aidiyet, o takımla beraber hareket etme konusunda biraz problemli. Eğer Galatasaray bu sorunu yaşarsa, yani hiçbir oyuncuyu bu sene o denklemin içine sokamazsa hocam, gelecek adına orada rotasyonda ciddi hocanın eli daralır diye düşünüyorum.
1: İbrahim Yavuz, şimdi sorular 20'yi geçti. Dinleyicilerimizden Mehmet, Burak, Fehmi, Cihan, Eyüp, Ertuğrul, Bülent, Cemalettin, Medet, Sefa, Murat, Nihat ve Abdullah Bey diyor ki, sorulardan bir tanesini açıyorum. Çağatay Hocam, İbrahim Bey'le dediğiniz o kadar doğru tespitleri yapıyorsunuz ki, Osimhen yoksa Galatasaray yok. Peki yarın öbür gün bir sakatlık yaşarsa bir Galatasaraylı olarak bizler yine aynı senaryoyu mu yaşayacağız diye bir soru sormuş.
0: Yani maalesef burada işte Galatasaray'ın Deniz üzerine bir oyun inşa etmesi lazım. Ben Deniz'in mesela çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Hani Deniz'in üzerine bir oyun inşa edebilirsiniz. Galatasaray'ın şu an Okan Buruk'la yaşadığı temel sorun Deniz'in üzerine, Deniz'in oyunculuk karakterine bir oyun inşa etmek zorundasınız. Şu an Galatasaray'ın sanki problemi o gibi gözüküyor. Hı hı.
1: Yunus Bey diyor ki, geçen sene Sané'nin satılması lazımdı. Değişim şarttı. Satamazsan nasıl oyuncu alabilirsin ki? İbrahim Bey'e selamlar demiş.
0: Yani Sané satılacak da kime satacaksın? Sané'yi kim alacak? Problem o değil mi yani? Var mıdır Sané'yi şu haliyle alacak biri, çıkar mı yani? Bence çıkmaz yani. İbrahim... Sen de problemi ortadan kaldıramamış birini niye alsın başkası yani?
1: Peki şimdi 22 günlük bir milli ara girdi. Bence çok çok uzun bir süre. Bu kadar sürenin de asla olmaması lazım. Kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Milliliklere, yani milli araya gidildi ama bu kadar lige, bu kadar gün ara verilen bir ligde ben şu ana kadar hatırlamıyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama bu ara kimlere iyi gelir? Dört büyüklerde.
0: Hocam bu ara mesela şey iyi gelmez hocam. Galatasaray iyi gelmez.
1: Sebep?
0: Kaybedene iyi gelmez. Çünkü kaybeden kısa sürede kazanıp tekrar kendine gelmek ister. O olumsuzluğu ortadan kaldırmak ister. Hep aklıma şey gelir. Mourinho'nun Barcelona'da 5-0 kaybettiği maçtan sonra basın toplantısına çıkar çıkmaz hemen yarın maç olmasını istiyoruz dedi. Çünkü anca o havayı oynayarak, kazanarak ortadan kaldırabilirsin. Hmm. Şimdi bu Galatasaray'ın pek işine gelmez. Bayağı bir... Çünkü hani teknik anlamda hoca düzeltir diyeceğim. Oyuncuların büyük bir çoğunluğu milli takımda. Kimle çalışacaksın taktik, teknik? Onlar yok orada. Fenerbahçe'nin işine yarar diye düşünüyorum. Çünkü ciddi bir kaosun içinde biraz da mental olarak dinlenmeye ihtiyaçları vardı. Bir de bayağı bir... güçlü bir skorla oraya gittiler. Bir de Lukaku'nun işte diğerlerinin de hani en azından bilmiyorum oynatırlar mı, milli takımda oynamaya ihtiyacı olan oyuncular bu süreçte fiziksel olarak gelişir mi? Asensio sakattı. Asensio onlar için önemli bir figür. Bu süreçte en azından fiziksel anlamda Asensio hazır hale gelir gibi. Yani

0: sakatlık sorunu olan kazanan takımlar için iyi gelir bu ara. Ahmet için iyi gelir mesela bu ara. Beşiktaş için pek iyi gelmez diye düşünüyorum. Yani olumsuz bir ritim. Yani Marsilya maçından sonra olsa bu ara şahane derim yani. Hani güçlü bir şeyle gittiler. Moral motivasyon. Çünkü bizde çok belirleyici oluyor. Bak bu İtalyana buna çok takılmaz ama kulübün başkanı takılır. İdareciler takılır. Yani ve her gün onunla yaşarlar. Ve şeyi de çok doğru bulmuyorum hocam. Yani artık bu oyunculara fazla maç oynatayım, bu sponsorluk, reklam, işte neyse bahis, bir sürü şey işin içine giriyor. Şimdi bunlar evet yani bu insanlar bunun peşinde. Bu oyunculara daha fazla maç oynatıp daha fazla para kazanmak derdindeler ama bu artık bunlar robot değil yani. Bunlar da robot olmadıklarını anlatmaya çalışıyor. Bu kadar sakatlıklar da değil mi? Yani ya biz robot değiliz diyor yani. Hani direnmeye çalışıyorlar ama bu iş... bence çok sağlıksız bir iş. Yani bilmiyorum, bu sektör tabii artık oyun aynı oyun değil mi hocam? Acaba endüstriyel aldı gibi başını gidiyor yani. Hani öyle deyince de şey de yapamazlar artık. Yok tamam biz vazgeçiyoruz, durduruyoruz da olmayacak bu kadar sponsorluklar, yatırımlar. Ama iyi bir şey değil hocam. Yani oyundan da koparıyor. Ona da katılıyorum. Mesela bir ritim yakalanmış ligde ki geçmiş dönemlere göre en azından daha fazla takımın yarışın içerisinde olduğu bir lig izliyorduk. Tam bir keyif aldık. Bir daha durdu. Ne durumda gelecekler onu bilmiyoruz. Kurallar sakatlık değişti. Sorunu olabilir. Evet yani o bence de çok doğru bir şey değil hocam yani.
1: O zaman Fenerbahçe'den söz açılmışken, Fenerbahçe Eyüp'ü 8-0 yenerken Vedat Muriç'le 4 golle yıldızlaştı. Tabii bence referans anlamında Eyüp maçı çok referans olarak kabul edilecek bir maç değil diye düşünüyorum. Çünkü hani güçleri de belli, Erzurumspor'un da gücü belli belki ama Fenerbahçe için neler söylemek istersin İbrahim?
0: Hocam Fenerbahçe... Yani sezonun başından beri bir kere çok fazla performansı dalgalanıyor. Bu normal bir durum değil yani. Biz hangi Fenerbahçe'yi konuşacağız? Yani sezona rotasyonla başlayan Gençler Birliği mağlubiyeti mi? Sonra üst üste kazanılan işte Konya ve Samsun galibiyeti mi? İşte Lyon var Şampiyonlar Ligi'nde. Ondan sonra bir Beşiktaş maçı yerle bir etti oyun anlamında, beklenti anlamında herkesi. Sonra Antep maçı yine ciddi bir karamsarlık. Şimdi son Eyüp maçı nereden okuyacağız? Skor üzerinden mi okuyalım? Oyun üzerinden mi okuyalım?
1: Teknik direktör üzerinden yapamadığı... mi okuyalım?
0: Teknik direktör üzerinden hocam, şahane. Ben teknik direktör üzerinden okumaktan yanayım. Hemen hemen her takım için aynı şeyi söylerim. Teknik direktör okuması gelecek adına bana problemli geliyor. Çünkü hani yine benzer bir ifadeyi kullandı. Yani hocaya göre hoca 4 puan almış yani. Şu an lider Fenerbahçe. Yani hoca... ailesiyle, eşiyle, dostuyla oturduğunda o şu an lider. Yani Fenerbahçe 3 puan geride şampiyonluğu kaybederse hoca sezon sonu şey diyecek. O 4 puanımız gitti, biz 1 puanla şampiyonluk. Yani gittiğinde 99 puanla şampiyon olduğunu iddia eden kişi döndü 6 haftanın sonunda. Geride olmasına rağmen 4 puanının çalındığını ve liderliğinin gittiğini söylüyor. Şimdi nasıl ben teslim edeyim hocam bu düşünceye oyunu? Ben idareci olsam teslim etmem. Ki ben İsmail Kartal için de söylüyorum. Ben İsmail Kartal'ın yerinde olsaydım, Fenerbahçe'yi çok seven biri olarak. Çünkü sezonun başından beri çok fazla idari konuda problem yaşadı, teknik konuda yaşadı. Hazır böyle bir skorda varken camianın, oyuncuların önünde açmaz. Ben istifa ederdim. Bu gelecek adına Fenerbahçe için daha hayırlı olurdu. Çünkü şu olacak hocam. Her puan kaybında benzer sorun oluşacak Fenerbahçe'de. Çok çok fazla krediyi harcadı Fenerbahçe. Bak sadece skor anlamında değil, oyuncu iletişim anlamında da çok harcadı. Bak Asensio diye bir oyuncu ile problem yaşadı. Talisca dedi, Fred dedi. Ya darmadağın oldu. Biz Fenerbahçe neyi yorumlayacağımızı şaşırdık yani. Ama neredeyse tamamı teknik direktörün hani bu süreci idare etmesi üzerinden okunur. Çok kas sakatlığı oldu mesela fiziksel anlamda. Bak bir şey daha söyleyeyim hocam. Bana çok enteresan geldi. Yine İsmail Kartal'ın maç sonunda dedi ki Avrupa'da teknik direktörlerin ben burada hakem sorunu yaşadığımız gibi sorun yaşadığını düşünmüyorum dedi. Çok enteresan bir şey. Bir şey söylerken birilerinin bence hocayı düzeltmesi lazım yani. Bu yorumu yaparken değil mi? Bunu bir yerde yapmıştır hoca. Birilerinin hocaya şunu demesi lazım. Aman hocam bak bunu sakın basın toplantısında kullanma. Çünkü İtalyano, İtalya'dan gelen bir teknik direktör ve burada hemen hemen her maçta net hakem kararları ile ilgili bir problem yaşadı. Mesela Beşiktaş değil mi? Bak yani senin Avrupa'da olmuyor dediğin Avrupa'dan getirdik. Burada o senin yaşadığın problemlerin aynısını yaşadı. Bir kere bile sahanın dışına çıkmadı İtalyano. Yani Avrupa'da da teknik direktörler benzer sorunu yaşıyor ama Avrupa'daki

0: Öz eleştiri yapıyor. Senin
1: Dile
0: gibi problemi
1: getirmiyor
0: dışarıda
1: yani.
0: aramıyor. Böyledir şimdi. Sen bunu bir öz eleştiri yapıp acaba problem bende mi diye bir düşünsen mi? Yani mesela Avrupa'da olmuyor. Peki Avrupa'da, Avrupa'nın önemli liginde sezon başı 4 tane kas sakatlı oluyor mudur hocam yani? Mesela bu kadar
1: Yok,
0: kas
1: olmuyor.
0: sakatlı olmuyor. Oradan niye bakmıyoruz oyuna yani? Kas sakatlığının temel sebebi de biraz da antrenman planlaması değil mi yani? Biraz sizinle de alakalı değil mi? Ya da Lukaku milli takımdan öyle ya da böyle eksik olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Dünya Kupası'nda bu adam oynamış yani. İyi kötü oynamış, süre almış en azından. Şimdi sana gelmiş bir ayı geçmiş. Bir ayda bir adam bir adım ileri gidemediyse acaba sizin antrenmanınızla ilgili bir sorun var mı? Niye işin bu tarafından bakmak istemiyorsunuz da sürekli hemen hemen herkes zaten hakem üzerinden bu işi anlatıp yani kendi eksiklerini insanların görmemesini sağlıyorlar. Bence hakem hataları aslında şu an Türkiye'de başkanların ve hocaların işine geliyor. Çünkü hakem hataları olmasa onların defoları ortaya çıkacak. Sayısını unuttuk biz gelen giden oyuncuların. Kulüp borçları ortada zaten. Yani sen de yakinen biliyorsun hocam. Stadyumların hali ortada. Bomboş statlarda maç izliyoruz. Takımların fiziksel durumu ortada. Şimdi sen hakem konuşmasan bunların hepsini konuşmak zorundasın. Onlar şu an problem gibi gördükleri şey aslında şu an onların kalkanı. Sığındıkları şey yani.
1: Evet. Şimdi empati yapmak istiyorum da İbrahim, sen de bir futbolcusun. Şimdi mesela diyorsun ya, bu kadar adale ve kas sakatlığının olması normal mi diye. Peki bir futbolcu bu antrenman yüklemeleri yapılırken teknik ekibe ya bu hareketleri yapıyorum ama bundan sonra bir sakatlık olma ihtimali var diyor mudur?
0: Yani diyen oluyor tabii ki hocam. Mesela benim başıma şey de gelmişti. Thomas vardı hatırlarsın, Fenerbahçe'den Galatasaray'a
1: Evet.
0: gelmişti. Hoca da Erik Gerets'ti bizde Galatasaray'da. Stumpf da yardımcısıydı. Hani Galatasaray'ın eski stoper Stumpf. İşte onun antrenmanları biraz yani bilimin dışında daha böyle hani şeyler olur ya, daha böyle geçmişten anlatırlar. Mesela askeri eğitimler gibi. Şimdi bilimsel daha farklı antrenmanı. Biraz ona itiraz ederdi Thomas. Ama işin sonunda fiziksel durum, yapılan antrenman tekrarının sonunda oyuncu ikna oldu orada yapılan antrenmanın doğru olduğuna. Çünkü kendi fiziksel durumunu gördü. Arkadaşlarını gördü. Evet, oyuncu itiraz eder ama oyuncuyu da sen ikna edersin hocam. Yani ben itiraz ederim senin yaptırdığın antrenmanlara.
1: Evet.
0: Yani çok ciddi itiraz olmaz. Hani bazı oyuncular yapar o işe kafa yoran oyuncular. Günün sonunda ortaya çıkan seni ikna eder. Olumlu ya da olumsuz. Hani o yüzden Fenerbahçe'de ben o ekibine ben de itiraz ediyorum. Yani yeterli, en azından kariyeri anlamında donanım olmayan arkadaşlarımızın olduğu yerde, değil mi? Yani orada bir şey bize göstermesi lazım. Yani biz arkadaşımızın bu oradaki şeyin antrenman biliminin başındaki arkadaşımıza şöyle itiraz ettik. Dedi ki ya burada şeyde sorun var. Nedir o? İşte antrenman planlamasında sorun var. Günün sonunda bu kadar kas sakatlığı olmasaydı ya da Fenerbahçe bugün fiziksel anlamda daha yukarıda olmuş olsaydı derdik ki evet biz arkadaşımıza haksızlık etmişiz. Evet, oralarda çalışmış ama bak bize de bir şey gösterdi. Yani oralarda da çok değerli insanlarla çalışmış ya da bir şey anlatırdı bize. Biz şimdi bunların hiçbirini niye söyleyemiyoruz? Çünkü bakıyoruz isim olarak eksik bir o deneyime sahip değil. Bakıyoruz diğer tarafa, orada da bir şey görememişiz. Şimdi hepsini bir araya getirdiğimizde ister istemez bir de diyor ki hoca mesela eleştiriyor. Ne yapacağız mesela, eleştirmeyelim. Yani Fenerbahçe takımı 6 maçın 3'ünü kazanamıyorsa ne yapacak, insanlar eleştirmeyecek mi yani? Kimden okuyacağız biz oyunu? Şey değil mi? Malzeme sorumlusu abiyi mi eleştirelim mesela yani? Kimi eleştireceğiz? Yani o yüzden ben anlamakta zorluk çekiyorum. Ya bu eleştiri de bu kadar kötü bir şey değil bu arada yani. Tabii ki eleştiri olacak yani. Ki öz eleştiri geliştirir. Ya bak İtalyano ne diyor? Evet, eksik, hakem, hepsi. Ama önce ben diyor. Çünkü İtalyano şeyi çok iyi biliyor hocam. O yenilen 2 golün analizini yapmazsa şampiyon olamaz. O da bilir ya. O bilmez mi Beşiktaş şu an dese ki İtalyano hazır başkan, hepsi yıkılıyor ortalık. Bu hakemler, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bak İtalya'dayım, böyle kötü hakemler görmedim dese Beşiktaşların tamamının arkasından gitmez mi? Gider. Şimdi adam bilmiyor mu? Ama adam şunu çok iyi biliyor. Oraya gidersem, o kapıyı açarsam diyor, o kapıdan oyuncu girer diyor. Kullanır oyuncu onu diyor. Yarın sıkıştığında der ki burada hakemler yetersiz, konunun bizle alakası yok. Ya bu kadar basit şeyi yani İsmail Kartal'ın yıllardır böyle direnmesi, anlayın. Benim en çok zorlandığım, anlamakta zorlandığım şey bu. O yüzden İsmail Kartal'ın gelecek adına Fenerbahçe'de ben çok zor olduğunu, yani yaparsa benim için de acayip sürpriz olacak hocam yani. Evet. Eğer İsmail Kartal bu takımı şampiyon yaparsa.
1: İzmir'den Aykut Bey, İbrahim Hoca Feyz Alınası hocamdır İzmir'den selamlar demiş.
0: Selamlar.
1: Senin ağzından öpmek isteyenler varmış. Fatih Aydemir diyor ki İbrahim Hoca'nın ağzını öpeyim, söylediklerine %100 katılıyorum demiş. Tabii o zaman sevgili İbrahim, milli bir araya girildi. Uluslar Ligi'nde çok önemli rakiplerle oynayacağız. Bu konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini de alabilir miyim? Rakipler dünya çapında rakipler.
0: Çok zor. Evet hocam, yani herhalde uzun zaman sonra ilk defa bu kadar 3 tane sert maç oynayacak milli takım. Bana göre milli takım biraz oyuncu kalitesi anlamında da geriye gidiyor hocam. İşte ben kadroya bakıyorum. İşte Melih Kabasakal, Samet Akaydın, işte Bartu. Yani bu biraz bana, yani Eren Elmalı, yani bilmiyorum hocam ya, bana biraz çaresizliği anlatıyor yani. Hani biz çok daha güçlü oyuncularla, hani bireysel anlamda ve organizasyon anlamında çok daha güçlü oyuncularla uzun zamandır beraber deneyim yaptık. Yani ve olabilecek en sert takımlar, yani şimdi Fransa, Belçika, İtalya bu anlamda.
1: Temaslı oynayan takımlar.
0: Çok zor ya, hem fiziksel anlamda hem oyun planı anlamında. Yani bu süreç bizi bir hayli zorlayacak gibi gözüküyor hocam. Ama benim burada itirazım şu olabilirdi. Ya Montella bize bir şey anlatması gerekiyordu gelecek adına, değişimle ilgili. Ya Samet Akaydın hala milli takımda oluyorsa, orada Ümit Milli takımdaki stoper kardeşlerimizin tamamı küser yani. Küser yani. Şimdi sen Ümit Milli takımdasın, hala Samet Akaydın varsa orada bir sorun var yani. Ya kusura bakmasınlar yani, Samet Akaydın hadi ondan önce oynuyordu da, yani Samet Akaydın en son nerede oynadı, hala milli takıma geliyor. Biraz ayıp olmuyor mu mesela, genç stoper oynayan genç oyunculara biraz ayıp olmuyor mu? İşte Yusuf Akçiçek yok bildiğim kadarıyla. İşte Yusuf Akçiçek, bilmişim sakat da olabilir, hani haksızlık da etmiyorum ama duymadım, okumadım öyle bir şeyi. İşte Yusuf Akçiçek'e biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Bir de bu aslında yani hak eden oyuncunun hakkına da girilmesi olmuyor mu?
0: %100 hocam, kırarsın yani, hani o şeyi, inancını yitirir, motivasyonunu. Bütün ligin motivasyonu gider yani. Düşün hocam, 19-20 yaşında Süper Lig'de stopersin, Samet Akaydın'ı görürsen de o inancını kaybedersin orada hocaya. Olmaz yani. Şimdi Samet Akaydın milli takıma, ben diyorum her zaman ya, Samet Akaydın yarın öbür gün Montella yaşlandığında onu bırakmaması lazım yani. Hani ailesi falan bıraksa onun peşinden gitmesi lazım yani. Hani hastalandığında uzak doğuya gitse Montella, Samet Akaydın'ın uzak doğuya gidip onun başında beklemesi lazım. Yani bak, öz babası yapmaz onu şu an Montella'nın yaptığını yani. Doğru bulmuyorum ama hani o vefa işi de önemlidir. Bak, bunu da yapan adamı da unutma hayatın boyunca yani. Sana kimse bunu yapmaz yani. Çünkü bunu açıklayamıyorum ben. Teknik, psikolojik, yani sosyolojik hiçbir konuda Samet'in milli takımda neden olduğunu ben anlayamadım yani. Gerçekten anlayamadım yani.
1: İbrahim, aslında
0: o
1: ben
0: yüzden yani, evet hocam.
1: Bunu ilk kez söyleyeceğim de aklıma geldi. Ya aslında milli takıma da bir kriter koysalar. Mesela son 5 keredir milli takım kadrosuna çağrılıp eğer 5 maçta da oynamıyorsa bence 6. maç çağrılmamalı.
0: Ya o kriter, biz onu idare edemeyiz hocam. O kriter ayağımıza dolanır ya.
1: 5 maçta oynamıyorsa niye bir daha çağrılmasın o zaman?
0: Evet, senin yani söylediğini anlıyorum tabii ki hocam, çok iyi. Diyorsun ki ya, performans yoksa ne işi var milli takımda? %100 seninle aynı fikirdeyim ama kriter koyduğunda bu sefer o kriter de bizde yanlış yorumlanır hocam. Çıkamazlar işin içinden yani. Hani biz şeyi de idare edemiyoruz biliyorsun, hani yasak koyuyoruz. Neden yasak koyuyoruz? Ya da sınırsız bir şey yapıyoruz. Bunu ne? Orada da acayip şey. Mesela hakemlerde Avrupa'ya bak, yaş ortalamasını yükseltiyorlar. Deneyime ihtiyaç var çünkü hakemde. Ama mesela futbolcularda yaş ortalamasını düşürüyorlar. Biz de futbolcuda yaş ortalamasını arttırıyoruz. Hakem de gencecik çocukları sahaya gönderiyor. Sonra diyoruz ki burada bir problem var. Problem planlamanda. Planlamayı yanlış yapıyorsun yani.
1: Orhan Bey sana selamlar söylemiş. Diyor ki Lemina'nın yokluğunda etkisi olmadı mı? Trabzonspor kaybında sadece Osimhen'e bağlamak ne kadar doğru? İbrahim Bey'e sorabilir misiniz?
0: Aynı hocam fikirdeyim çünkü. Osimhen'e şöyle bağlardık. Yani Galatasaray müthiş bir hücum organizasyonları planlamıştır. Yani oyunun tamamını da doğru oynuyordu. Bitiricilikte sorun yaşıyordur. Evet, bugün Osimhen'den okurduk. Yani bitiricilik sorunu, Galatasaray savunma sorunu yaşadı. o savunma bloğunun da orta sahada

0: önemli oyuncularından biri yok. Evet, doğru söylüyor yani, oradan da okunacak tabii ki.
1: Evet. Peki o zaman son olarak söylemek istediğim takım şeyler var mı? Milli araya da gidiyoruz. Sen ümitli misin maçlardan? Biraz da bir gerçekle de konuşmak
0: değilim
1: lazım.
0: Ya ümitli değilim hocam yani, ama bir şey yani, karamsar değilim gelecek adına. Yani birilerinin o planlamayı yapması lazım. Bunlar geçiştir. Bir takımlar zaten bir jenerasyonlardan geçer hocam. İyi bir jenerasyon yakalarsınız, o jenerasyonu alırsınız, ama değişimi yapmanız lazım. Değişim arada sancılı olabilir tabii ki. Mesela Hırvatlar bunu yapıyorlar yıllardır, değil mi? Mesela aslında biz Hırvatistan'a benzer bir şey çıkartabiliriz. Yani o nüfusla onlar çıkartabiliyorsa, değil mi? Yani bizim çıkarmamız lazım bu kadar genç nüfusla ortaya sağlıklı bir şey. Arada bir dalgalanma olur ama mesela bu geçiş çok çok problemli geçiş. Yani bu kadar yani milli takım seviyesinde oynama konusunda bana göre problemli oyuncuların bir arada olduğu bir dönem ister istemez, hele hele bu kadar sert organizasyonlara da beni endişelendiriyor tabii ki.
1: Ömer Bey diyor ki abi kontenjanından Mert, Kaan Ayhan filan çağrılmamış. Ne enteresan. Abisiz ne yapacak bu bizim çocuklar demiş.
0: İşte Samet Akaydın almışlar bu sefer herhalde. O abi kontenjanına herhalde o giriyor diye düşünüyorum yani.

0: Alanya galibiyetinden sonra
1: Hı.
0: Eyüp'ün bu kadar duygularını yenilen bir teknik direktörün geleceği bana pek parlak gelmiyor demiştim yani.
1: Evet, neyse, bu konuyu da çözüme birinci ağız olarak
0: Eyvallah.
1: yanıtlamış olduk. İbrahim Yavuz, kendine
0: Eyvallah
1: iyi
0: hocam.
1: bak.
0: Teşekkürler hocam. Sağ ol. Selamlar, iyi
1: Görüşmek
0: yayınlar.
1: üzere, sevgiler.
0: Sağ ol.
1: Evet, 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Bakalım Instagram Çağatay Hoca adresini takip alan Razi Kaya'ya teşekkür ediyorum. Cihan Aydın'a teşekkür ediyorum. Dün programdan sonra yine takip alan Selahattin Güler'e teşekkür ediyorum. Cem Özdemir'e teşekkürler. Dün takip alanlardan programdan sonra Akif Tuncer'e çok teşekkürler. İsmail Kılıçalp'e, Kemalettin Karapınar'a, hepsini not ederim, affetmem, Yusuf Turbaş'a çok teşekkürler. Özlem de Özlem'e teşekkürler. Yine bakıyorum buradan. Evet. Takip isteklerinden sonra gelelim sizlerden gelen Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlara. Hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum demiş Rüstem Bey. Devre arasında Lukaku'dan çıkılıp hareketli bir golcü, bir de sol kanada oyun kurucu bir oyuncu alınsa nasıl olur demiş. Bence Fenerbahçe adına çok yararlı bir hareket olur. Faruk Gergöz'e teşekkürler. Çok çok doğru, net tespitlerim var. Çok teşekkürler. Hocam, İbrahim Yavuz'un yarın 12 programı var ama sizin güzel Türkçeniz ayrı bir tat katar demiş. İkinizin de yorumları çok doğru. O yüzden bir düşünün. İbrahim Yavuz'la beraber bir program yapsanız çok güzel olur. Teşekkürler Bayram Olcay. Mehmet Bey var. Yayınlar Çağatay Hocam. Oo, Aydın'dan selamlar. Emekli itfaiyeci Mehmet Bey. Uzun zamandır yoktunuz. Kenan Bey, Kırklareli'nden ona da, Kenan Adaya da selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Şehmuz Akgül, çok sağ olun. Size de iyi günler diliyorum. Hakan Ogündür, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi Rabbim seni de korusun Hüseyin Mecit. İsmail Demir Öncel, evet, benim arkadaşımın oğlu, U19 Gelişim Ligi'nde. Bakalım, açalım buradan. Cevizli Anadolu Spor Küçükçekmece Sinop karşılaşması varmış. Çarşamba günü yarın saat 14'te Kartal 75. yıl stadındaymış. Ben de hafta sonu Kartal 75. yılda maç yaptım. Sevgili okuldan arkadaşım Safiye'ye de buradan sevgilerimi, saygılarımı ileteyim. Sinan Apple'dan Yılmaz Korkmaz takibi almış. İsmail Kuzubaşoğlu'na da teşekkürler. O da takibi almış. Bir yandan da mesajlarınıza bakmaya devam edeceğim. Ama bir yandan da ligin de değerlendirmesini yapmaya devam edeceğiz. Sizlerden ricam, tabii gelen mesajların birazcık daha kısa yazarsanız mutlu olurum. Adem Bey diyor ki, daha önce yaşandığı için söylüyorum, acaba bazı futbolcular ya da takımları, bazı oyuncuları bilerek sakat olduğunu belirterek milli takıma göndermiyor olabilir mi? Bildiğim kadarıyla Uluslar Ligi olduğu için bunu yazıyorum demiş. Mersin'den selam yollayan bir dinleyicimiz var. İsminizi de yazsaydınız. Berat diye gördüm WhatsApp'ınızda, Berat Bey'e de. Kadife ses güzelmiş. Ramazan Karakaya, teşekkürler. Selamlar Çağatay Hocam, hoş geldiniz. İbrahim Yavuz'la sohbet çok güzeldi. Her zaman bağlayabilir misiniz? Uğur ben, İstanbul'dan saygılar diliyorum. Sizi de severek dinliyorum demişler. Çok çok teşekkürler. Gelen mesajları da İbrahim Hoca, Fenerbahçe 6 değil 15 maç oynadı. Neden sormadınız? Şimdi gördüm. İsminizde bakalım. Ahmet Vahap. Bazı mesajlar geç gelebiliyor internetten dolayı, kusura bakmayın. Eyüp hocası hakkında Yakup Çınar olumlu konuşmuştu. Yakup Çınar yapmıştı hocam demiş. Evet, ama İbrahim Yavuz diye yazdığınız için ben de sordum. Ben Berke'nin milli takıma çağrılmamasına çok takığım. Çok iyi performans olmasına rağmen yedeğe bile almadılar ve kampı terk etti. Küstü kısacası demiş Mehmet Bey. Evet, haklı. Berke'nin de öyle bir durumu oldu. Bence de Berke çok yetenekli bir kaleci. Çağırsaydın gelirdik Çağatay Hocam. Bayramoğlu yakındı demiş Yunus Bey. Bir dahaki maçı çağırırım. Turnuvamız

var. Ama işte elimizden ayağımızdan geldiği sürece biz de takımımıza katkı vermeye çalışıyoruz. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinde benim de sevdiğim aslında futbol konseyi gibi bir bölüm yapıyorlar. Moderatör Adil Demir Çubuk dostumuz bunu yapıyor ve her hafta da Hürriyet Spor'da yayınlıyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un tek tek değerlendirmeleri Güntekin Onay, Uğur Meleke, Mehmet Aslan ve Mehmet Ayan tarafından da yapılıyor. Mehmet Ayan'ı da biliyorsunuz geçen hafta yayın almıştık. Fenerbahçe ile başlayalım. Eyüpspor maçı böyle bir galibiyete aç olan sarı lacivertlere ilaç gibi geldi diyor. Fenerbahçe ben hep yarıştayım dedi deyip Güntekin Onay bakın neler söylemiş. Muriç en iyi maçlarından birini çıkardı. Fenerbahçe'nin erken öne geçmesi ve skorun kısa sürede 3-0'a gelmesi zaten zayıf olan Eyüpspor'u maçtan kopardı ve disiplinden uzaklaştırdı. Skora, gole ve bu tip bir galibiyete aç olan Fenerbahçe'de adeta gole doydu ve doyurdu. Muriç sadece attığı gollerle değil, hücumun her anında oynadığı futbolla kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı. Fenerbahçe'nin Eyüp'ü farklı yenmesi üstüne konuşulacak bir şey değil. Ama böyle bir iştahla ve istekle oynaması, ben buradayım, her zaman yarıştayım mesajı vermesi önemliydi diyor Güntekin Onay. Hürriyet gazetesi spor müdürü Mehmet Arslan da diyor ki takımdaki temel sorunlar devam ediyor. Şahane bir skor, oyuncular üzerindeki o stresi attılar. Takımın kendine güveni yerine geldi. Bu nokta çok önemli. Rakip güçsüzdü gibi eleştirilere bakmayın. 8-0'lık galibiyet mental açıdan her takımı kendine getirir. Ama bir noktada yanılmayalım. Fenerbahçe'nin temel sorunları devam ediyor. Bu takımın sağlıklı ve formda bir Asensio'ya ihtiyacı var. Bir cümlede Vedat Muriç'e. Adanmışlığı ve pas dağılımındaki başrolü ve usta işi golleriyle bu sezon sarı lacivertli takımın en önemli artısı. Mehmet Ayan diyor ki milli ara sonrası nasıl döneceği önemli. Eyüpspor teknik direktörünün maç sonu açıklamaları çok öğretici oldu. Özhan Hoca yenilgiyi tek faktöre bağlamak yerine çeşitlendirdi. Fenerbahçe için moral olmakla birlikte takımdaki oyuna dönük araçların tam da anlaşılabileceği bir test olmadı sanki. Muriç için, İrfan Can için, en çok da İsmail Kartal Hoca için dingin günler getirdi 8-0. Fenerbahçe'nin 8-0'ına şaşmak yerine milli ara dönüşündeki yeterliliğe bakmak gerekir. Roma, Gaziantep serisindeki oyun tartışmaları sürerse 8'de tartışılır, 18'de. Ve Uğur Meleke, mevsim normallerine dönüşün sinyali diyor. Fenerbahçe'de mevsim normallerine dönüş sinyalleri veren bir 11 vardı sahada. Orta sahaya İrfan enjeksiyonu işe yaradı. 3 benzer ön libero yerine orada bir tane farklı kreatif futbolcu olması olumlu etkiledi Fenerbahçe oyununu. Ayrıca Vedat Muriç de sadece kutu golcüsü değil, aynı zamanda bağlantı oyununu da iyi oynayarak çok katkı yaptığı farklı skora. Tabii ki Eyüp'ün de şu kadrosunun Erzurum'la beraber ligin en zayıf iki ekibinden biri olduğunu söylemek gerek demiş Uğur Meleke Fenerbahçe ile ilgili yaptığı yorumda. Az sonra tabii Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yorumlarını da sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Gelen mesajlarla devam edelim. Nejat Yılmaz, hayırlı programlar, reytingleri kırıyorsun, dört büyükleri güzel analiz ediyorsun Çağatay kardeşim. Feriköy Spor'un Bal Ligi maçları başladığında seni Feriköy maçına davet edeceğim, seviliyorsun demişler. Vallahi seve seve gelirim Nejat Yılmaz. Ben böyle amatör maçları izlemeyi acayip seviyorum. Nerede, nereye yakınsam, hatta bazen bu belki mesleki deformasyon da olabilir, meslek hastalığı da olabilir ama böyle yakınımda halı saha maçı falan varsa gidiyorum bazen izliyorum, biliyor musunuz? Hani 8-9, 9-10 güzel maç olursa her zaman izlerim. Selam olsun hocam Ankara'dan, sorarım size iyi dediniz. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe 3 puan önünde demiş Enver Kılıç. Sizlerden gelen mesajlar ve evet, takiplere bakalım. Samet Işık Instagram'da Çağatay Hoca adresini takibe almış. Çok teşekkürler. Dinçer Can Arslan, size de çok teşekkür ediyorum. Takibe aldığınız için çok değerlisiniz benim için.

spor yazarı dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, evet, fotoğraflar da geliyor. Nerede olduklarına dair, müsait olup olmadıklarını da yazıyorlar. Hiç merak etmeyin, onların hepsine bağlanacağız. Gelelim WhatsApp'tan 0212 273 1010. Hocam geçen gün seni görmüşler. devamlı okuyayım. Seninle fotoğraf çektirmek için sıraya dizilmiş, doğru mu diye. Yaşar Bey, bu güzel esprileriniz için de çok teşekkür ediyorum. Yok, o gördüğünüz muhtemelen sinek falandır, dişi sinekler. Daha kimseyle fotoğraf çektirilmedik. Merhaba Çağatay Bey, ben İstanbul'dan Şener Acar. Kartal Tesisleri bana yakın, sizi desteklemek ve tanışmak için gelmek isterim. Vallahi çok teşekkürler. Olur, buradan iletirim. Maçımız ne zamansa ben de sizle tanışmayı çok ama çok mutlu olurum. Adem Bey diyor ki, futbol böyle bir oyun işte. Eğer Fenerbahçe Eyüp Spor maçında puan kaybetse ya da kötü oynasaydı, herkes hocanın İrfan'ı ve Kerem'i niye 11'de oynattığını sorgulayacaktı demiş. Evet, haklı. Çünkü Türkiye'de maçlar skor üzerinden okunuyor, her zaman söylüyoruz. Yani skor üzerinden değil, yani skor yorumculuğu yapmıyoruz biz. Hani nacizane spor yorumculuğunun peşindeyiz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Analizlerimizi öyle yapıyoruz. Tolga Koç diyor ki, Çağatay Hocam kolay gelsin. Eyüp Spor maçında Asensio'yu hazırlamak için 10 dakika şans verebilir miydi İsmail Hoca? Verebilirdi ama tabii belki onun da bir korkusu olabilir. Sakatlığının nüksetmesi adına belki bunu da düşünmüş olabilir. Master Veranda çalışanları herhalde, onlar da takip etmeye başlamışlar. Teşekkürler. Hakan Yürür Durmaz. Bakalım sizin felsefeniz neymiş? Evet, good thing take time, be patient demişler. Yani iyi şeyler zaman alır, sabırlı olun. Güzel bir slogan. Ona da sevgilerimiz olsun, Hakan Bey'e. Ömer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine Instagram'da takibe alan Çağatay Hoca adresini. Yunus Altun'a çok teşekkür ediyorum. Çağatay Hocam, NTV'deki yorumların altına imzamı atarım demiş. Dinçer Bey, çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Devam ediyoruz. Hocam güldük, eğlendik. Gelelim önemli konuya. Bu akşam hangi maçı izleyelim demiş. Herhalde Aykut Bey, değil mi? Söyleyeceğim Aykut Bey. Programı da vereceğim, merak etmeyin. Devam edelim. İsimlerinizi de yazarsanız lütfen çok mutlu olurum. Evet, yani bu konuda Ercan Bey, inanın benim de içimde bir kanayan yara. Evlatlarımız kafede katlediliyor, okulda katlediliyor. Biz evlatlarımızı nasıl koruyacağız demiş. Evet, çok söylemek istediğimiz şey var ama işte mikrofon olunca da böyle bazen korkuyorum, bu otokontrolü de kaybetmek istemiyorum. Hocam Kartal testleri dediniz, ben de Kartal'da oturuyorum, bilgi verebilir misiniz bana? Tabii maç olduğu zaman Yunus Emretan, sizlerle de paylaşacağım. Harika olur ya, süper olur. Yemekler benden ama, yemekleri ben ısmarlayacağım, çay ya da kahve. Ertuğrul Ben demiş, haftanın ilk 11'ine Fenerbahçe'den hiçbir futbolcuyu yazmayanlara selam olsun demişler. Hangi 11'de yazmışlar Ertuğrul Bey? Bana da yayının bilgisini verirseniz ya da neresinin ilk 11 yaptığını verirseniz çok mutlu olurum. Çağatay Hocam, Nurullah ben, yayını anca açabildim. Konuşuldu mu bilmiyorum ama yeni stoperimiz Opong çok kısa oynamasına rağmen gelecek için olumlu sinyaller verdi. Bence siz ne düşünüyorsunuz demiş. Nurullah Bey, Opong gayet iyi bir stoper ve çok genç. Hatta daha önce de bilgisini vermiştim. Trabzonspor'da Çibike Vivo'nun satılma ihtimaline karşın alınacak ilk stoperdi. Hani bunun da bilgisini verelim. Belki bilmeyenler de olabilir. Her şeyi bilmek zorunda da olmayabiliriz. Kendi adıma da konuşayım. Yani bu yaşıma kadar ben hala öğrenmeye çalışıyorum. Bana gelin sorun, Çağatay niye bilirsiniz de, ben haddimi bilirim. Gerçekten böyledir. Yani öğrenmenin yaşı yok. Bakalım, Yenal Bay olması lazım, artık resimlerden de tanıyoruz. Çağatay Hocam, kendinden küçük bir takıma 8 atmak bence saçma bir olay. Centilmenlik gereği ayağını çekersin toptan. Bence bu şekilde olmamalıydı. Abi hesap çok gelir, biz öderiz, siz misafirsiniz demiş. İsme bakalım.

0: Metin Bey. Ne demek Metin Bey? O zaman tatlılar benden olur. Sergen Yalçın YouTube programında Candaş Tolga ile beraber demişler Ertuğrul Bey. Teşekkürler bu bilgi. Programın ne zaman Çağatay Hocam HT Spor'da diye bir dinleyicimizden de bilgi gelmiş. Perşembe sabahı 9.15'te 09.15'te Habertürk ekranlarında olacağım. Ayça Kaçmaz'ın canlı yayın konuğu olacağım. Edis Ercan'a teşekkür ediyorum. İzmir'e selamlar. Instagram'dan takip alan isimlere de tek tek teşekkür etmeye devam ediyorum. Serhat Yılmaz'a, Necati İbrahim Kamış'a çok teşekkürler. Akın Karali'ye çok teşekkürler. Yunus Altun'a çok teşekkürler. Ömer Bey'e de zaten söylemiştik. Evet, dediğimiz gibi o kadar çok arka arkaya mesaj geliyor ki tüm mesajları da okumak istiyorum. Dinçer Can Arslan, hocam ben teşekkür ederim. Senin gibi kaliteli yorumculara ihtiyaç var. Eski TRT yorumcuları gibisin demişler. Sağ olun. Bu övgü dolu sözleriniz benim için çok kıymetli. İyi ki varsınız. Ya zaten hani TRT'nin de eski duayen spikerlerini hatırlayın. Onların maç anlatışı gerçekten bir başkaydı. Hepsi benim de arkadaşım ama gerçekten bu işin tadı daha farklı oluyor. Yani ben maç anlatılırken çok farklı böyle aşırı bağırmasından yana değilim. Her meslektaşıma tabii ki saygım var. Ama böyle üstatlar olduğu zaman daha da farklı dinliyorsunuz. Çünkü o insanın sesi sizin evlerinize misafir oluyor. Ve belli bir süre sonra da hani akıllarınızda, hafızanızda yer alıyor. O yüzden bunlar çok kıymetli işler. Bakalım isimlerinizi lütfen yazın. Ömer Bey de yazmış. Eskiden forma üzerinde gördüğümüz markaya güven duyardık. Şimdi kaçar hale geldik demişler. Ferhat Baki. Çağatay Bey, sizi dinlerken çok keyif alıyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Ferhat Bey, selamlar, sevgiler. Kucak dolusu şu an. Kulakları Radyo Gold'de olan herkese, gönüllerini bize açan herkese çok teşekkürler. Bir araya gideceğiz. O aranın hemen ardından çok değerli spor yazarları, Türkiye'nin en önemli isimleri, Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporları, Trabzonsporlu spor yazarları şu anda sırayla beni bekliyor olacak. Lütfen Radyo Gold'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde kalın. Şimdilik kısa bir ara.
1: Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam. Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de. Fonu birazcık uzak, uzun tuttuk çünkü tabii spor yazarı dostlarımız da yayında olabiliyor. Onlara geri dönüş yapıyorum. Onlarla ne zaman bağlantıya geçeceğimizi saatleri de bildiriyoruz. Dolayısıyla sizlerden gelen istekler vardı. Sizi de kırmamak adına spor yazarlarımızdan ben de ricada bulunuyorum. Mesela şu an haberi yok ama Alper Üstündağ vardı biliyorsunuz. İki tane dinleyicimiz vardı. Bir öncesinde bir hafta öncesinde yazmıştı. Ben de bir yandan Alper'in numarasına bakıyorum. Alper Üstündağ'a bağlayabilir misiniz demişti. Şimdi Alper'in şu an aradığından haberi yok ama en azından onun da samimiyetine güvenerek bir Alper'e yoklama çekeceğiz. Alper'cim müsait misin?
1: Merhabalar.
0: Evet.
1: Ses okuyorum.
0: Ses okuyorsun peki. Yok dinleyicilerimizden Alper Üstündağ alabilir misin diye. Şimdi sesini de mikrofona verdim. Hani dinleyicilerimizin isteklerini cevap verme anlamında sana da samimiyetine güvenerek bir sormak istedim sevgili Alper Üstündağ.
2: Elbette onları kırmamak lazım.
0: Müsait misin peki şu anda?
2: Çok kısa, tabii ki müsait.
0: Kısa bir yorum istesem senden, özellikle milli araya girmiş, 22 günde bir ara var Alper. Bu ara Beşiktaş'a ne kadar katkı sağlar? Bir Ahmet Spor mağlubiyeti oldu ama bir gol atsaydı o maç berabere bitseydi Beşiktaş lider oluyordu. Bu ayrıntıyı da göz ardı etmemek lazım. Sen neler düşünüyorsun?
2: Ya şimdi öncelikle sevgili Çağatay, yani ben biliyorsun Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda, Alper Üstündağ ile Kazan Kaynar Instagram hesabımda da hep paylaşıyorum. Yani senin programın nezdinde de Radyo Gol'de futbol severlerle paylaşayım. Bir kere bu hakem hatalarının önüne nasıl geçeceğiz? Önce bunu konuşmamız lazım. Yani Beşiktaş'ı, Fener'i, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u, Başakşehir'i hepsini bir kenara koyalım. Yani Süper Lig ve Birinci Lig'de inanılmaz bir havuz varken bu havuzun içerisinde hakemlerin, takımların haklarını gasp etmeye hakkı yok. Yani 2 kere 2 4. Dünya VAR sistemini çatır çatır uygularken, doğru sistemi dünya uygularken biz niye liglerimizde VAR sistemini hala uygulayamıyoruz? Yani dünyada hakem hataları artık azaldı ama bizim ülkemizde azalmak yerine her geçen gün fazlalaşıyor.
0: VAR'ın başındakiler yani, de yabancı Alper.
2: İşte Türkiye'de VAR var ama yok. Şimdi bu yabancı sevdası nereden geliyor? Ya öncelikli olarak bunu çözmemiz gerekiyor. Şimdi Anthony Taylor Hoca hepimizin değer verdiği, takdir ettiği, ya müthiş bir hakemdi. Evet. Ama ne işi var benim ülkemde hakem direktörü olarak? Yani bizim ülkemizde Ali Aydınlar, Selçuk Dereliler, Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydınuslar, adını hatırlayamadığım bir sürü hakem varken, yani Anthony Taylor'a mı kaldı Türk hakemliği? Bu bir. İkincisi, en önemli husus, bunun özellikle altını hep çiziyorum sevgili Çağatay. Yahu Süper Lig'de bir maç bile yönetmemiş Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Komitesi başkanlığında ne iş var? Allah rızası için bir kişi çıksın bunun açıklamasını yapsın. 2,5 senedir Türk futbolunda hakemlik mertebesi yerlerde geziyor. Türkiye Futbol Federasyonu statü gereği kendisini görevden alamıyor. Ama Ferhat Gündoğdu çıkıp kendine şu soruyu sormuyor. Yahu hakemlerden herkes dertleniyor. Ben bu işi beceremiyorum, istifa edeyim demiyor. Ve Ferhat Gündoğdu bu görevde kalmaya devam ettiği müddetçe biz her sezon hakemleri konuşmaya devam edeceğiz. Bak, Ferhat Gündoğdu gelene kadar da konuşuyorduk hakemleri. Ama Ferhat Gündoğdu da VAR sistemi artık tap noktada. Yani bu işin çözülmesi gerekiyor. Ya Dünya Kupası'na biz bir tane bile hakem gönderemedik. Yani hiç mi utanması yok mesela? Ferhat Gündoğdu çıkıp da kendine bu soruyu sormuyor mu? Çok merak ediyorum sevgili Çağatay. Şimdi konuşalım. Beşiktaş'ı konuşalım. Hadi Fenerbahçe'yi konuşalım. Hadi Galatasaray'ı, Trabzonspor'u konuşalım. Nasıl konuşacağız? Her maçta hakem hatası varken... Bak, Ahmet Spor'un hakkını teslim ederim. Ahmet Spor Beşiktaş'ı hak ederek yenmiştir. Beşiktaş'ta İtalyano Hoca'nın yapmış olduğu rotasyon Beşiktaş'ın başına dert açmıştır. Avrupa maçı yorgunluğu da bir bahanedir. Ve Beşiktaş tel tel dökülmüştür Diyarbakır'da. Burası kocaman bir gerçek. Ama Ali Şansalan Hoca, İspanyol Hoca ile birlikte doğru kararları vermiş olsaydı, o düdükler doğru çalsaydı maçın skorunu etki eder miydi? Bence alasıyla ederdi. O yüzden kimse...

0: kimse hakemleri korumaya kalkmasın. Ben hakkımla da maç kazandım demesin. Çünkü hakemler maçlara çok ciddi etkide bulunuyor. Göstermiş olduğu sarı kartlar yanlış, kırmızı kartlar yanlış, vermiş olduğu penaltılar, vermemiş olduğu penaltılar. Ya var, niye var Türkiye'de mesela? Ya neden var sistemi var? Biri çıksın bana bunu söylesin yahu. Ya o zaman Türkiye'de mesela Selçuk Tereli benim Alper Üstünler'le Kazan Kanyo'ya bağlandığında şöyle bir ifade kullanmıştı. Hakikaten de çok hoşuma gitmişti. Demişti ki ya var hakemleri Riva'da oturmasın. Var hakemleri gelsin maçlarda o atmosferin içerisinde otursun. O heyecanı yaşasın, hakemlere yardımcı olsunlar. Yani Riva'da sessiz ortamda, oradaki çiftlik ortamında sakin sessiz o atmosferi yaşamadan kararları veremezler demişti. Bu bir. İkincisi yurt dışından gelen hakemlere Türk futbolu kalmamış demişti. Ve en önemlisi yahu biz maç yönetmişiz, VAR sistemiyle beraber maç yönetseydik demek ki dünyanın iyi hakemi olurduk demişti. Ya şimdi o kadar hak veriyorum ki sevgili Çağatay. Yani orta hakemler sırtını VAR'a yasladı, VAR verirse verir, vermezse vermez diyor. Yani genç hakemler gençleştirme operasyonunda ortaya atıldı. Bütün tecrübeli hakemler yok edildi. Ve gençleştirme operasyonunda da büyük baskı altında gençler belli gördüklerini çalamıyorlar. Bu ne zaman çözülecek peki? Yani bu problem 6. hafta bitti. Milli araya da gidildi. Haydi sana fırsat Ferhat Gündoğdu Başkan. Et istifanı, yeni bir başkan gelsin. Türk futbolunu düzeltme hamleleri başlasın. Ya şimdi diyorlar ki mesela Türkiye Futbol Federasyonu yeni cezalar getiriyor. Hak mahrumiyeti cezası getiriyormuş, para cezası getiriyormuş. İşte 2'ye 3'e katlanacakmış, 4'e 5'e katlanacakmış. Yani diyorlar ki başkanlar, yardımcıları, yöneticiler, futbolcular, teknik direktörler kimse konuşmasın. Hakemler hatalarını yapsın, yapmaya devam etsin. Biz de onları görevlendirmeye devam edelim diyorlar. Bunun başka bir cevabı olamaz sevgili Çağatay.
1: Peki bir de Beşiktaşlı taraftarlar bayağı bir yazıyorlar da o sorulardan ortak düşüncelerden yola çıkarak sana o zaman şöyle bir soru sormak istiyorum Alper Üstün'de.
0: Tabii.
1: Vincenzo Italiano'nun bu kadar rotasyon yapması ne kadar doğru sence?
0: Ya bir kere ben rotasyona karşıyım. Şimdi hep bunu şunu söylüyorum. Sen eğer Süper Lig'de şampiyon olmak istiyorsan her maça değer vereceksin, rakip küçümsemeyeceksin, en iyi 11'inle sahada olacaksın. Hocam sen İtalyan hocam çok değerli bir teknik adam. Gerçekten maçı yaşayan bir teknik adam. Beşiktaş'a kolej havasını getiren bir teknik adam. Takdir de ettiğim bir teknik adam. Yani en başta geldiğimde ya Beşiktaş bunu nereden buldu diye bir varyansını etmiştim ama sonrasındaki oynattığı futbolla gerçekten iyi bir teknik adam olduğunu, maçı yaşadığını hepimize gösterdi. Burası kabul etmemiz gereken bir nokta. Ama hocam sen rotasyonu yapacaksın elbette. Fakat maçı aldıktan sonra 60'tan 65'ten sonra rotasyonlara gideceksin. Bu bir. İkincisi madem 11'de rotasyon istiyorsun o zaman onu Türkiye Kupası'nda yapacaksın. Yani senin Avrupa'da ve ligde başarı sağlaman için en iyi 11'lerle sahada olman lazım ki İtalyan Hoca da bence Diyarbakır'da Amespor maçında dersini almıştır diye düşünüyorum.
1: Ya şimdi benim de dikkatimi çekiyor. Genel bir baktığında sen de çok iyi biliyorsun ki her Türk ekibi Avrupa dönüşünde bir sıkıntı yaşıyor. Bu niye oluyor Alper?
0: Ya Avrupa dönüşünde aslında şöyle bir şey var sevgili Çağatay. Yani ben hep şunu örnek veriyorum. 2000 yılında Fatih Terim'in başı kel miydi? Futbolcuların canı yok muydu? Yani 2000 yılına dönelim bakalım. 4 tane yabancı ile beraber mücadele eden Galatasaray hem Süper Lig'i hem Türkiye Kupası'nı hem de UEFA Kupası'nı kaldırmış. Ve 3 günde 4 günde bir maç yapmışlar. Yani onlar Avrupa dönüşünde mesela Galatasaray da Avrupa dönüşlerinde o zaman puan kaybediyordu. Ama rotasyon yoktu. Aynı 11'le mücadele etmeye çalışıyordu. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Bir kere futbolda milyon eurolar kazanan futbolcunun yorulma hakkı yok. Hangimiz milyon euroları cebimize koyuyoruz? Söyleyin. Hangimiz? Siz milyon eurolar kazanıyorsanız sizin işiniz buysa ve haftada en az 8-10 tane antrenman yapıp bir tane maç yapma zorunluluğunuz varsa, iki maç yapma zorunluluğunuz varsa bu kurallara uyacaksınız. Yani Avrupa dönüşünde işte ben yorgundum, kaybettim. Yani bunu Türk takımları maalesef son dönemde yaşıyor. Galatasaray Avrupa'ya gidiyor geliyor, Fenerbahçe gidiyor geliyor, Beşiktaş gidiyor geliyor, Trabzonspor gidiyor geliyor ama her dönüşte böyle bir zayiat yaşıyorlar. Bunun önüne geçmek için de o zaman şöyle bir şey lazım. O zaman akıllara şu soru geliyor. Şimdi Galatasaray'da devamlı kasık sakatlıkları yaşanıyor. İşte Fenerbahçe'de adale sakatlıkları yaşanıyor. Beşiktaş'a bakıyorsun son dönemlerde tendon sakatlıkları yaşanıyor. O zaman siz kamp dönemlerini iyi geçiremiyorsunuz hocam. Yani kondisyonda sıkıntı var. Yani temelde sıkıntı var. Takımı sezonu hazırlamada sıkıntı var. O zaman ne yapacaksın?

0: şöyle bir teknik heyetine de bir göz atacaksın. Şöyle bir kulüp doktorlarına da göz atacaksın derim. Yani Beşiktaş'ın özellikle Ahmetspor karşısında, yani tamam Marsilya karşısında ayakta alkışladığımız bir Beşiktaş vardı. Fransız ekibine sahayı dar etti siyah beyazlar ama sen Diyarbakır'da tel tel döküldün. Ya o Agbud'un hali neydi? Olayta'nın hali neydi? Yani İlhan Fakıl'ın hali neydi? İnanılır gibi değil. Yani bu kadar Nübel'in hali neydi? Yani siyahla beyaz geceyle gündüz farkı vardı Perşembe ile Pazar arasında. O yüzden ben şunu söylemek istiyorum. Yani önce kendine dönüp bakacaksın. Şapkayı masaya koyacaksın. Bir teknik heyete, bir kulüp doktorlarına, bir kondisyonerlerine bakacaksın. Ondan sonra bu eleştiriyi yapacaksın. Avrupa'dan sonra hep yorgunluk bahane olarak sunulur mu? Hayır. Bahane olarak sunulmaz. Sen profesyonel futbolcusan arkadaş, antrenmanını doğru yapacaksın, düzgün yapacaksın, takım iyi çalışacak ve çıkacak 3 günde bir, 4 günde bir topunu oynayacak takımlar. Yani Avrupa'da Real Madrid'in, Chelsea'nin, Manchester United'ın, Bayern Münih'in, bunların canı yok mu yani? Bu futbolcular 3-4 günde bir maç yapıyor. Aynı 11'lerle sahadalar hep. Demek ki neymiş? Kamp dönemindeki temel çok önemliymiş. Yani oraya bakacaksın. Önce oradan gelmesi gerekiyor sağlamlığın. Ve takımlarımız maalesef kamp dönemlerini çok iyi geçirmediği için sezon içerisinde böyle yorgunluklar ve sakatlıklar meydana geliyor.
1: Alper, tabii dizilerde de oynadığın için sana dizilerle alakalı bir soru gelmiş. Nurullah Bey de diyor ki Alper Üstün'den sorar mısınız? Kanıt dizisinin kaç bölümünde oynadı acaba diye.
0: Kanıt 32-64-90. 3 tane başrolüm var orada. Ben aynı zamanda spor spikerliği yaparken, yani ben mutfaktan yetişme bir sunucuyum. 98'de başladım bu sektöre. Sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro mezunuyum. Herkes şey zannediyor olabilir. Ya Alper Üstün'den spor spikeriyken şemsiyle oyunculuğa indi diyenler olabilir. Hayır, konservatuvarlı bir oyuncuyum. O yüzden de birçok dizim, birçok sinema filmim ve Türkiye'de de reklam yıldızıyım biliyorsun sevgili Çağatay. İnsanlar en çok Kanıt yayınlandığı için Kanıt'ta sadece oynadım zannediyorlar. İzlemek isteyenler de 32-64-90'a dikkatle bakabilir. TV2'de yayınlanıyor her gece.
1: Muhammed Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Alper Üstün daha sorar mısınız? Uzaktan atılan iki gol Nübel'ı mı yazar?
0: Bir kere öncelikli olarak hatayı yapana yazar. Yani birincisi Rıdvan'a yazar, ikincisi Salih'e yazar, üçüncüsü Nübel'e yazar. Hı-hı. Neden? Çünkü Rıdvan hata yaptı, bir anda gol geldi. Salih hata yaptı, evet. Bir anda gol geldi. Ama üçüncü golde Nübel'in ciddi hatası var. Yani orada Salih'i ateşe attı, Salih hata yaptı. Ama üç golde de, yani şunu ben Alper Üstündağ TV YouTube hesabında da söyledim sevgili Çağatay. Ben Nübel'e hiç yakıştıramadım. Hani diyorduk ya Beşiktaş'ın kalesi emin ellerde, atanın tutanın iyi olacak diye. Hı hı. Yani ben tutanın Diyarbakır'da Beşiktaş kalesinde iyi olmadığını gördüm. Yani Nübel herhalde Almanya milli takımına seçilmesinden dolayı o heyecanla beraber kalesinde titreyerek durdu. Başka bir şey aklıma gelmiyor çünkü Nübel kalitesindeki bir kalecinin yemeyeceği gollerdi o 3 golde.
1: Alper'cim, şimdi o kadar çok mesaj geliyor ki, yani senin de müsaaden istersen mesajlardan gidelim. Çünkü sana da çok soru var. Mesela Sedat Uzun diyor ki, Hocam Alper Üstündağ selamlar. Bence futbolcularda doymuşluk var. Yani artık çok zengin futbolcular. Ben olmazsam yerime kimse dolduramaz mantığı var ve çok yanlış diyor.
0: Ya doymuşluk şöyle, bence doymuşluk Türkiye'de sadece Galatasaray'da olmalı. Çünkü 4 senedir şampiyon oluyorlar. O başarıya doydular, artık transfer istiyorlar, yurt dışına gitmek istiyorlar ki bence Galatasaray yönetimi orada çok büyük hata yaptı. Uğurcan Çakır'a, Barış Alper Yılmaz'a, Yunus'a, Sanchez'e, Abdülkerim'e teklifler vardı. Bu teklifler değerlendirilmedi 5. sene şampiyonluğu düşünülerek. Doymuşluk derken yani başarıya doymuşluk olmalı. Paraya doymuşluk olursa futbolcunun hayatı Batuhan Karadeniz gibi olur. Biliyorsun benim muhabirlik dönemimde sevgili Batuhan'ın bana söylediği bir laf var, 16 yaşındaydı, hiç unutmuyorum. Ya Alper abi dedi, 15 sene oynasam dedi, her sene 1 milyon euro alsam dedi, 15 milyon euro mu olur 15 senede dedi. Ya bu mantıklı olan futbolcuların sonu yorumculuk oluyor. Evet. Ama iyi bir futbolcunun, kaliteli bir futbolcunun, o zaman Arda Güler de doydum desin. Arda Güler'in şu anda yok 7 sülalesine yetecek parası var Arda Güler'in. Ya o zaman o da doydum desin, oynamasın Real Madrid'de, yani daha bu kadar genç yaşta. Ya ben buna katılmıyorum, yani futbolculuk profesyonellik gerektirir. O yüzden doymuşluk sadece başarıya doymuşluk olabilir ama paraya doymuşluk futbolcunun sonunu getirir.
1: Ercan Bey de diyor ki, bakın şimdi ben de bunu çok merak ettim diyor. Senin söylediğin aynı dönemlerde Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda benim ilk ortaokul ve lise arkadaşım Aykut Taşkın var. Tanır mı kendileri demiş. Bu soruyu da sormuş.
0: Vallahi 2004 mezunuyum ben. Aykut diye bir arkadaşım yoktu ama muhtemelen ya benim altım ya benim üstümdür.
1: Hı hı. Yine sıradan devam ediyorum. Çok mesaj geldi. Murat Bey diyor ki hocam bence iki gole yapacak hiçbir şey yok. Top çok kötü bir yere gitti. Bir kaleci için diğer gollerde katılıyorum. Özellikle ilk gol ayakta kalsa o golü yemez bence demiş. Hocam sorar mısın demişler. İsimlerinize yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü WhatsApp'tan bakmak durumunda kalıyorum. Murat Bey, Orkun nasıl istikrarlı oynuyor? Aynı antrenmanı yapmıyor mu? Sorabilir misin Alper Üstündağ'a?
0: Yani işte aynı antrenmanı yapmıyor derken Orkun'un temeli sağlam. Salih'in temeli sağlam. Yani bunlar biliyorsun, ben her zaman söylüyorum. Ülkemizdeki altyapı sorunu Türkiye'de kanayan bir yara. Yani bugün Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Hollanda'da, yani İskoçya'da, burada olunan altyapı olguları çok sağlam. Yani her bir futbolcunun bugün bakın. Gurbetçi oyuncuların hepsine bakın, hepsi taş gibi ayakta duruyorlar. Yani ben kesinlikle ve kesinlikle hani Orkun Kökçü ve Salih Özcan'ı ayrı tutuyorum bu söylemlerimden. Yani ikisinin zaten temeli çok sağlam ama bakın şurası da çok kocaman bir gerçek. Yani bu soruyu soran arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. İyi olanı da bozar. Eğer kamp dönemini iyi geçirmezsen, antrenman programını iyi uygulamazsan temeli sağlam olanı da bozarsın. Yani o yüzden burada hani Orkun mesela ayağında bir sıkıntı yaşıyor son dönemlerde dikkat edersen.
1: Evet. İşte
0: Salih arka kalflarda sıkıntı yaşıyor. Şimdi o zaman bunlar niye sıkıntı yaşıyor mesela? Yani sen temeli sağlam olanı da bozarsın. Şimdi onlar evet sağlam temellerde bir yere kadar gidiyorlar, güçlüler, Avrupa mantığıyla devam ediyorlar. Bak yabancı futbolcular öyle kolay kolay kendilerini bırakmıyorlar ama mesela Fenerbahçe'de bir Asensio. Yani futbolculuk döneminde bu kadar sakatlanmamış Asensio uzun dönemdir takımına dönemiyor. Galatasaray'da Singo. Mesela siyahiler hep sağlam deriz. Singo bir türlü dönemiyor. Yani işte Beşiktaş'ta çok ciddi sakatlıklar meydana gelmedi. Demek ki bu takımlar arasında aslında mesela Trabzonspor'da birçok sakat var. Ameliyat olan futbolcular var. Yani o yüzden mesela bunların içerisinde aslında belki de en iyi çalışan Beşiktaş olsa gerek.
1: Batagov 6 aydır yok.
0: Kim?
1: Batagov 6 aydır yok Trabzon'da mesela.
0: Mesela yani işte bak Trabzon'da, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de çok ciddi sakatlıklar var. Yani uzun süredir oynayamayan oyuncular var. Ama Beşiktaş'ta mesela böyle yok. Yani burada ne ortaya çıkıyor? Demek ki dört büyükler arasında aslında en iyi çalışan yine Beşiktaş bir şekilde. Ama bak Vlahovic'de de mesela bir sakatlık meydana geldi. Vlahovic'de mesela milli takımdan affını istemiş. Dinlenmek istediğini, tedavisinin burada İstanbul'da sürmesini istemiş. Yani Beşiktaş'ta da mesela yavaş yavaş bu yorgunluklarla beraber sakatlıklar ortaya çıkmaya başladı. O yüzden ben her zaman yani bir futbol adamı olarak da, eski bir futbolcu aynı zamanda futbol antrenörü olarak da şunu söyleyeyim. Kesinlikle kamp dönemleri çok önemlidir. Kamp dönemlerinde yapılan idmanlar çok önemlidir. Orayı nasıl sağlam geçersen o şekilde yola devam edersin. Örnek vereyim ben buna. Arda Güler Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğunda biliyorsun ki oradaki idmanların bir ay sonunda sakatlandı Arda Güler. Ama şimdi Arda Güler sakatlanıyor mu? Hayır. Maşallah nazar değmesin. Sakatlanmıyor. Neden? Çünkü sistematik olarak öyle bir antrenman programı uyguluyorlar. Öyle bir kamp dönemi geçiriyorlar ki yurt dışındaki bu büyük takımlar işte sakatlık falan yaşamıyorlar. Aynı 11'le de sahada tank gibi mücadele ediyorlar.
1: Bunun aktif dinlenmesi var, pasif dinlenmesi var. Yani antrenman teknikleri çok ayrı bir şey. Orhan Bey diyor ki hani Futbol Federasyonu Başkanı Hoca Osmanoğlu başkanlar konuşsun ceza vermeyeceğiz dememiş miydi hocam demiş.
0: Vallahi bilmiyorum, yeni cezalar getiriyorlarmış. Yani yeni disiplin maddeleri gündemde, devre arasında, bu milli arada uygulanıp hayata geçirilecek diye duydum. Yani hem hak mahrumiyeti cezalarının hem para cezalarının, özellikle hakemleri eleştirenlerin yani bu lig bitmez, bu hakemlerle bu lig bitmez ifadesini bile kullananların çok ağır para cezalarına mahkum edileceği konuşuluyor. Yani hakemler bu kadar hata yapacak, insanlar çileden çıkacak, yani mağdur edebiyatı yapmasın kimse diye cevap verilecek, cezalar patlatılacak, o hakemler yine görev almaya devam edecek. Ne âlâ ya, ya vallahi yani hakikaten bu işin sonu nereye varacak çok merak ediyorum ama yani Türk hakemleri yerlerde geziniyor. gençleştirme operasyonu adı altında Ferhat Gündoğdu bir şey çıkardı ortaya. Tecrübeli hakemler vardı. Birkaç tane tecrübeli hakem vardı. Onlara yol verdi. Şimdi daha da kötü oldu. Bir de yabancı hakemleri başımıza dert etti. Yani hakem direktörümüz yabancı. Var hakemlerimiz yabancı. O zaman o kadar tecrübeli hakem var. Ya bu hakemlere yazık günah değil mi? Orada Bünyamin Gezer

0: var, Selçuk Dereli var, Cüneyt Çakır var, Fırat Aydınus var. Ya bu hocalardan hiç mi faydalanmayacaksınız? Bu hocaların sunduğu projeleri hiç mi değerlendirmeyeceksiniz arkadaş?
1: Evet.
0: Ya konuş bitmez. Türk hakemliğini ve Türkiye'deki altyapı konusunu sabaha kadar konuşurum seninle sevgili Çağatay.
1: Birazcık dizilerden konuşmaya devam edelim çünkü sorular geliyor Alper. Alper hocamın resmine baktım. Katil rolünde mi oynadı? Eğer öyleyse başarılı olmuş mu? Katil miydin Alper?
2: Valla kanıtın aşağı yukarı 150 tane bölümü vardı. Hı-hı. 150 bölüm arasında en iyi bölüm 64. bölüm seçilmişti. Yani ilk 3 bölüm arasındaydı kanıtlar arasında. O 64. bölümde de Uyur Gezer Şefik rolü var, ondan bahsediyor herhalde.
1: Ya sende de katil tipi yok, o yüzden sordum Alper.
2: Yok, bebek yüzlü katil bu.
1: Peki o zaman son olarak Milli Ara'ya girdik. Milli Ara'daki rakiplerimizi de değerlendirecek olursak, ki çok da değerlendirmeye gerek yok bence. Neler yani düşünüyorsun sevgili Alper üstünde?
0: Şöyle aslında.
1: 3 tane çok zorlu maç.
0: Ya şöyle aslında önce 2 tanesi var. Yani Türkiye'de oynayacağız. Yani Kocaeli'de, Bursa'da oynayacağız. Yani buralar bir kere milli takımımıza uğurlu geliyor. Burada kazandı milli takımımız. Yani İstanbul'da oynatılmasın milli maçlar. Gerçekten İstanbul'da taraftar topluluğu nedense uyum sağlayamıyor ve takım üzerinde de etki yaratamıyor. Ama Anadolu'ya gittiğinde, bugün Konya'da, Bursa'da, Kocaeli'nde, Erzurum'da, yani oynandığı zaman maçlar gerçekten çok farklı bir milli takım seyredebiliyoruz. Orada daha rahat sanırım futbolcuların kafaları. Şimdi Kocaeli'de Fransa'yı ağırlayacağız. Bir kere kolay maç değil. Karşında koskoca Fransa milli takımı var. Yani cuma günü bence kazanmak çok kolay olmayacak milli takımımız adına. Ama pazartesi günü Bursa'da oynayacağımız İtalya mücadelesi bence dişimize göre. Dünya Kupası'nda yıllardır yer alamayan bir İtalya var. İtalya'yı gözümüzde bu kadar büyütmemek lazım. Sonrasında Belçika milli takımıyla oynayacağız. Belçika milli takımı da aslında bizim kadromuzdan çok farklı değil. Ekim ayında oynayacağımız maçlarda. İşte orada da Belçika ve İtalya deplasmanları olacak Ekim ayında da. Yani ben Uluslar Ligi'nde çok ümitsiz değilim, umutsuz değilim. Sadece benim söylemek istediğim milli takım anlamında şu önemli bence. Yani biz niye grup maçlarına değer veriyoruz? Grup maçlarından şampiyonlara gitmek için mücadele ediyoruz. Bunu başarıyoruz ama sonrasında oraya gidince neden 3 maçta geri geliyoruz? Bence aslında sorulması gereken en önemli soru bu. Yani tamam, Uluslar Ligi'ni oynayalım, Avrupa Şampiyonası için avantajlı bir hale gelelim, sonra Avrupa Şampiyonası'na katılalım 2028, ama gidelim 3 maçta geri gelelim. Ya bir kere bu mantıktan kopmalıyız. Ya bu mantıktan uzaklaşmalıyız. Yani milli takımda özellikle Montella Hoca yine prenslerini takıma dahil etmiş. Yani ben anlamıyorum Samet Akaydın'ı, İrfan Can Kahveci'yi, Merih Demiral'ı. Yani nasıl alıyor hala milli takıma Montella Hoca? Ben hayret ediyorum. Yani hangi vasıflarıyla, hangi başarılarıyla milli takıma davet ediliyorlar? İşte Uğurhan Çakır'ın performansı düşük, Yunus Akgün'ün, Barış Alper Yılmaz'ın, Kerem Aktürkoğlu'nun. Yani bunların performansı yerlerdeyken milli takıma çağrılıyor olması milli takıma ne kadar avantaj sağlayacak? Burası da tartışılacak en önemli konulardan bence bir tanesi sevgili Çağatay.
1: Alper Üstündar, çok teşekkür ediyoruz. Habersiz aradık ama sen her zamanki gibi mütevazılığına gene naifliğinle yayınımıza katıldın. Çok teşekkürler. İşin gücünü rast gitsin Alper Üstündar.
0: Sağ ol. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de öyle tüm dinleyenlerine de buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
1: İnşallah en kısa zamanda dizilerden de teklifler gelir ama daha güzel rollerde.
0: Geldi aslında, geldi. Uzak, geçen hafta tatildeydim. Uzak şehirden teklif geldi.
1: Sana mı uzaktı?
0: Yok, bir gün içerisinde beni Mardin'e davet ettiler. Yeni bir avukat rolü dahil olacaktı diziye ama ben tatilde olduğum için şartlar uymadı. O yüzden de giremedik diziye. Olsun, başka dizi olur inşallah.
1: Olsun, uzak şehirdeymişsin zaten, bir dahakine.
0: Aynen öyle. Alper Üstündağ TV YouTube hesabımı, Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor Instagram hesabımı da lütfen takip etsin futbol severler.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal.
0: İyi yayınlar.
1: Alper Üstündağ'a da bağlandık biliyorsunuz, eski program yapımcılarımızdan. Fatih Doğan aramış. Fatih, beni dinliyorsan ben seni yayından sonra arayacağım. Alp Pehlivan yine aynı şekilde, evet şimdi gördüm. Fatih Aydemir, Instagram Çağatay Hoca adresini takibe alan Fatih Albayrak'a da teşekkürler. Soydan Ünaldı'ya teşekkürler. Ediz Bey'e teşekkürler. Serhat Yılmaz'a teşekkürler. Zaten diğer isimleri de okumuştum. Gelen mesajlara da bakıyorum.

0: Çağatay Hocam, ülkemizde bu kadar her şey bahis oynanmaya devam ettiği sürece hakem konusu düzelmez demiş Rüstem Bey, şimdi gördüm. Çünkü cep telefonundan hoparlöre verdiğim için aynı anda bakamıyorum mesajlara. Fatih Bey diyor ki, ben şahsen Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u bu kadar farklı yenmesinin birazcık taraftarı kandırdığını düşünüyorum. İsmail Kartal'la ligi başarılı bitirmemiz mümkün değil. Zaman maalesef beni haklı çıkaracak yorumu yapmış. Sizler de mesajlarınızı Çağatay Hoca Instagram adresinde yollayabilirsiniz ya da 0212 273 10'da mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz ki zaten şu anda hepsine tek tek bakıyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu sefer Galatasaray diyelim. Beşiktaş'ı da konuştuk ve bakın, Hürriyet'in futbol konseyinde Galatasaray ile ilgili hangi yorumlar yapılmış, onlara bakalım. Mehmet Arslan, derbinin özeti Thomas Reis, Okan Buruk'u mat etti. Okan Buruk'u mat etti Thomas Reis, özeti bu. Tek bir ezberi var Galatasaray'ın: önde baskı, kazanılan top ve sonuç. Bu plan Osimhen oynarken işliyor ama onun yokluğunda bir kabusa dönüşüyor ve sıradanlaşıyor Galatasaray. Thomas Reis bu zaafı mükemmel değerlendirdi. Orta alanı Fabinho ile ele geçirdi ve hızlı ataklarla Galatasaray'ı savunmada çaresiz bıraktı. Muhammed Salah gibi bir oyuncunun nasıl değerlendirilmesinin gerektiğini de gösterdi diyor. Mehmet Ayan neler söylemiş? Trabzonspor harika oynadı, Galatasaray dağınıktı. Trabzonspor'un oyununu hocaya bağlamaktan ziyade Muhammed Salah'la ilişkilendirmek gerekiyor. Formsuz Onaçu 11'de olmayınca format tamamen onun oyununa döndü. Yerden geçiş yoğun, sette illa topu havalandırmayan model kendi taç atışından gol yeme başarısına ulaşan rakip önünde tabii ki sonuçlar aldı. Trabzonspor harika oynadı. Galatasaray'a gelince, hoca formsuz, takım dağınık, tamam. Sorumlu da Okan Buruk. Ancak bilinen Galatasaray kültürü, batıya açılan pencere ise bildiğimiz batıda pusu değil düello kültürü vardır. Levent Tüzemen abinin haberlerinden görüyoruz ki Okan Buruk'u yemeye çalışan yöneticilerin düello kültüründen haberi yok, pusucu onlar demiş. Ve Uğur Meleke, Reis tüm tercihlerinden olumlu sonuçlar aldı. Derbide Thomas Reis'in tüm tercihinin olumlu sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Onaçu sahadayken havadan futbola mecbur hisseden takım Ju ile yerden oynadı. İlk bir saatte neredeyse topu hiç havaya kaldırmadılar ve yerden oyununa farkı açtılar derbide. Bir başka tercih, Saviola da golüyle haklı çıkardı hocasını. Ben Thomas Reis'in daha önce Bochum ve Schalke ile de büyük maçlarda özel stratejilerle iyi sonuçlar aldığını, Bayern'i, Dortmund'u geriden gelip yendiğini hatırlıyorum. Ve Güntekin Onay, Salah'a bu kadar boş alan bırakırsanız her şeyi yapar. Thomas Reis ilk maçında gördük ki hem Trabzonspor'u hem de Galatasaray'ı çok iyi analiz etmiş. Merkezi kapatıp orta alanı daha çok mücadele etmekle görevlendirip organizasyonu Fabinho'ya, geçiş hücumlarında Muhammed Salah'a emanet etmiş. Zaten Osimhen'siz Galatasaray gol bölgesinde sorun yaşıyor. Trabzonspor'a karşı da ciddi tehdit oluşturamadılar. Sezon başından beri geçişlerde arkada bıraktığı alanlara çare bulamayan Galatasaray, Trabzon'da bunu fazlasıyla yaşadı. Muhammed Salah gibi süper bir yıldıza bu kadar alan ve zaman verirseniz hat-trick de yapar, hatta daha da fazlasını yapar demiş. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Sizlerden gelen yorumlar da, mesajlar da devam ediyor. İsimleriniz, evet, Mustafa Bey yazmış. Türk futbolcusu duygularıyla oynuyor. Ne yazık ki pozisyon bilgisi ve sadakati zayıf. Bu da sistem üzerine oynamayı zorlaştırıyor. Takımda buna örnek olarak İlkay Gündoğan, ülkemizin sistemsizlik sistem olmuş, gerçek bu. Tüm Fenerbahçeliler takımın teknik direktörü değil, takımın taraftarı olalım, takımın arkasında olalım, hep beraber sezon sonu şampiyon olalım yorumu yapmışlar. Muhtemelen avukat Enes Bey'den gelen bir mesaj. Evet, resimden de tanıdığım üzere. Beşiktaş yöneticileri ve yorumcuları gerçekten tebrik ediyorum. 6 haftanın sonunda liderden sadece 1 puan gerideler ve hakem faktörüyle birkaç puan kaybettiler. Haklarını cansiperane savunuyorlar. Fenerbahçe'ye bakıyorum, son yıllarına hakkını savunmadığı için kaybettiği şampiyonluklar aklıma geliyor ve diyorum ki Fenerbahçe Beşiktaş gibi hakkını savunmadığı sürece bu devran böyle sürer yorumu yapmış. Hem Çağatay Hoca hem Alper Üstündağ duble keyiflendik demiş. İsminiz Volkan Bey, çok teşekkürler, sağ olun. Sevgiler, selamlarımı gönderiyorum. Çok mesaj var. Bir yandan da cep telefonuma bakayım çünkü saatler ilerledi. O yüzden vakit kaybetmemek de lazım. Dolayısıyla spor yorumcularımızdan, son arananlardan. Allah'tan bu son arananlar var ya telefonda. O yüzden hemen ulaşabiliyoruz. Milliyet Gazetesi spor yazarı, sizlerin de sevdiği isimlerden bir tanesi, sevgili Aksal Yavuz var. Şu anda cep telefonundan da onu arıyorum. Aksal abi de açarsa. Aksal abi, müsait misin?
1: Müsaitim.
0: Radyo Gol dinleyenleri seni bekliyor. Yorumlarını özlemişler Aksal abi.
1: Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepiniz sağ olun.
0: Bu sabah da seni izlemişler.
1: Öyle mi? Demek izleniyoruz bayağı Çağatay.
0: Evet, izleniyorsun Aksal abi. Salah, evet. Salah yaylasına da gitmişsin. Son durumları alabilir miyiz? Bir hafta önce Trabzon'daydın. Yaylalar ne durumda? Atmosfer ya, nasıl? Trabzon'da ortam, moraller nasıl?
1: Ya şöyle başlayayım. Yaylalara 15 gün, 20 gün sonra kar yağmaya başlar. Onu bir kere söyleyelim de, yazın zaten sahilde 35-40 derece sıcak olduğu zaman yukarılarda soba yanar. O yüzden 2-3 hafta sonra kar yağmaya başlar diyorum. Ya Trabzon'da moraller çok yüksek. Eğer bu maç tersine olmuş olsaydı şu an başka bir şeyler konuşurduk. Ama dediğim gibi, yani Galatasaray gibi şampiyonluğun en büyük adaylarından bir takıma farklı galip gelmek hakikaten moral motivasyonunu artırıyor insanın. Dün de İstanbul'da böyle bir birkaç yere gittim, maça gidip gelen arkadaşlarla konuştum. Herkesin ortak cümlesi şu yönde sevgili Çağatay. Bu kadar derbiye gittik geldik, bu kadar maça gittik geldik ama böyle bir keyifli hiçbir karşılaşmada, hiçbir derbide yaşamadıklarını söyledi. Tabii bunda gidenler bilir, Papara Park'ın etrafında böyle görsel, eğlenceli horon olsun ve benzeri oyunlar oynarlar. Tabii daha önce sizin yayınlarınızdan bir tanesinde şunu söylemiştim. Salah Trabzonspor'a imza attıktan sonra 1996 yılında Trabzonspor Fenerbahçe şampiyonluğu kaybettiğinde futbola küsenler tekrar tribünlere dönmesiyle birlikte stadın etrafı, tribünler çok daha renkli oluyor, onu da söyleyeyim. Vallahi her şey yolunda Trabzonspor'da.
0: Evet. Aksal abi, sorular geliyor. Thomas Rice için senin fikirlerini, düşüncelerini merak eden dinleyicilerimiz var.
1: Biliyorsun Thomas Rice gelmeden önce Abdullah Avcı mı olsun, Şenol Hoca mı olsun veya başka bir teknik adam olsun diye çok ortaya görüşler atıldı. O anlamda papatya fallarına bakılmıştı ve tabii ki bir grup diyelim Şenol Hoca'nın gelmesini istedi, bir grup Abdullah Avcı gelsin dedi, başkaları başka bir hoca olsun dedi. Burada yönetimin almış olduğu Rice kararına şöyle bir yorum yapayım. Yani Sayın Ertuğrul Doğan herkesin de gönlünü yapmış oldu. Tabii burada bugün eğer Beşiktaş'ın teknik direktörü İtalyan'a konuşuyorsak, onun bir İtalyan ekolünü Beşiktaş'a getirmesi, bir disiplinli takım oluşturmasında çok büyük katkı olduğuna göre Trabzonspor'da da daha önce Samspor'dan tanıdığımız ve ülke futbolunu İyi bilen bir teknik adamın Trabzonspor'da başarılı olacağını söylemek mümkün. Onun için iyi bir karar verildi.
0: Milli ara Aksal abi, Trabzonspor'a olumlu mu yansır? Bu konudaki düşüncelerini de alabilir miyiz?
1: Vallahi benim baktığım pencere şu. bugün hem Fenerbahçeliler hem de Trabzonsporlar çok mutlular. Elde ettikleri skorlara bakarak bunu söylüyorum. Bunun iki hafta sürmesi harika bir duygu. Onu söyleyeyim bir kere. O anlamda Galatasaraylılara ve Beşiktaşlılar bir an önce sonraki lig maçını yapıp bu mağlubiyeti unutmak isteyecekleri için acele ederler. Ama şimdi bir de Trabzonspor'a sakatlar var.

0: mesela Galatasaray maçında bana göre sahanın en iyi oyuncularından bir tanesi Melih'ti.
1: Onu da sormuşlar Aksal abi Melih'i nasıl buldu diye.
0: Melih, ben bundan yaklaşık 2 ay önce bir programda şöyle bir cümle kullanmıştım.
1: Milli takıma da çağrıldı bu arada Aksal abi yani.
0: Evet evet. Şimdi nihayetinde Trabzonspor altyapısının bir oyuncusu. İyi de tanırım, iyi de bilirim. Burada sahaya sürülen kadroya bakıldığında şöyle bir cümle kullandım. Melih'in geçen sene geldiği takım ve bu yıl oynadığı takım, bu yıl Trabzonspor şampiyonluğun adaylarından bir tanesi ama bu süreçte ne kadar katkı sağlayabilir? Diyelim ki Galatasaray maçında çok iyi oynadı. Evet, ancak bir sonraki maçta aynı oyunun garantisini veremeyebiliriz. O anlamda Falcorelli'nin bir an önce in geçmesi lazım. Çünkü orada Trabzonspor'un eksiği var. Bu eksiğin de giderilmesi için birkaç oyuncudan benzer verimi almanız gerekir. Ha olmadı, olmadı. Devre arasında Trabzonspor oraya bir transfer yapar diye tahmin ediyorum. Ama iyi.
1: Evet. Yani dönmesi Trabzon adına bayağı bir olumlu olacaktır diyorsun.
0: Ya tabii ki, mesela bak Hatay, ben maçtan 2-3 saat önce HT Spor'da da anlattım. Yani benzer analizleri yaptık. Trabzonspor anlattığımız gibi oynadı. Çünkü Trabzonspor'un eksiği çok fazla. Orta sahadaki sıkıntı elinizi belinizi bükülüyor. Mesela çok net söylüyorum, Trabzonspor'a saldıran bir ekibe Trabzonspor bu sonuçları alır. Ancak Trabzonspor'a karşı oynayıp da oyunu kendi sahasında kabul eden takımlara karşı benzer skoru yakalayamayabilirsiniz. O yüzden bir lider özelliklere sahip orada bir oyuncuya ihtiyacınız var. Yani oyun çift yönlü oynayacak.
1: Evet. Aksal abi çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Herkese de selamlar.
1: Aleyküm selam. Hoşça kal Aksal abi. Aksal Yavuz'dan da son değerlendirmeleri aldık. Instagram'a bakalım. Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlar var mı? Hemen kontrol edelim. Arkasından da 0212 273 10-10'da gelen mesajları okuyacağım. Bakıyorum, evet, Erdem Karasungur'a teşekkürler Instagram'da takibi alan isimlerden. Fatih Aydemir'e teşekkürler, reklamcık pazarlama diyor. Fatih Albayrak'a söylemiştim herhalde. Bakalım yine gelen yorumlara. Necat Yılmaz teşekkürler, çok da güzel kalpler, övgü dolu sözleriniz için. Yine bakıyorum buradan. Gelelim diğer 0212 273 10-10'da gelen mesajlara da bakıyoruz. Programı da yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama tabii Hürriyet Konseyi'nden devam ediyoruz. Mehmet Ayan bakalım neler söylemiş. Futbolda gösteriş temaşa ana unsur olduğu için emekçiler göz ardı ediliyor. Sosyolojik bir olgudur, itiraza yer yok. Ancak rakip sizin düzeninizi bozarken önce emekçileri hedef alıyor kuşkusuz. Besni Kasi'nin oyunu Salih Özcan'ı bozma üzerineydi. Üçüncü goldeki hatasından söz etmiyorum. İlk yarıdaki baskılı oyunun nedeni Salih Özcan'ı kımıldatmamaktı. Tamamen taktik başarısıdır. Beşiktaş'ın böyle yenilgilere kredisi şimdilik var. Marsilya maçındaki Görkem'in görev zararı demek gerekiyor. Mehmet Ayan. Uğur Melike'ye bakalım. Sürekli savunma arkası koşu yaparak hücum denediler demiş Beşiktaş için. Beşiktaş İlk 1,5 ay itibarıyla Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımıydı. Ancak Ahmet'in özellikle Beşiktaş orta sahasında Salih Özcan, Orkun Kökçü bağlantısını keserek galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Furkan Soyalp Salih'le gölge oyunu oynadı maç boyunca ve çok da başarılı oldu. Ayrıca Ahmet neredeyse hiç orta yapmadan hep savunma arkası koşu deneyerek yaptı hücumlarını. Samuel Balet ile Gift Orban'la çok da başarılı oldular bu stratejide. Ahmet haklı liderlikle girdi araya diyor Uğur Melek'e. Ve Güntekin Onay'a bakalım. Güntekin Onay da agresif oyun ve uzaktan atılan iki gol Beşiktaş'ı sersemletti demiş. Futbolda bu hafta sonu şuna bir kez daha şahit olduk. Tribünler doluysa, coşkulu bir seyirci varsa, sahadaki takım da bu coşkuya oynadığı futbolla cevap verirse bu durum tüm dengeleri değiştiriyor. Trabzon'da da Diyarbakır'da da bu net bir şekilde görüldü. Ahmet Spor'un agresif ve sert oyunu, ön alan baskısı ve ceza sahası dışından bulduğu iki gol Beşiktaş'ı sersemletti. Adeta yere yıktı. Ayağa kalkıp toparlanmaya başlayınca da Alexander Nübel

ve Salih Özcan'ın hatasıyla 3. gol geldi. Zaten böyle bir deplasmanda 3 gol yedikten sonra 4 gol atıp kazanmanız 10 yılda bir mümkün olur. Beşiktaş yaptığı hatalarla ve ilk yarıda

Ve son olarak Mehmet Aslan, bir Anadolu takımının geçişi böyle oynaması harika. Önce iki takımını da kutlayarak başlayalım. Şahane bir 90 dakika izledim. Ahmet Spor sert ve agresif bir baskıyla Beşiktaş'ı paralize etti. Bir Anadolu takımının geçiş oyununu bu kadar mükemmeli uyguladığına tanık olmak güzel. Beşiktaş için söyleyeceğim şeyler ise klasik. Her Türk ekibi gibi Avrupa dönüşü sıkıntı yaşadı. Yine de maçı çevirmek için gerekli momentumu yakaladıklarında bireysel bir hata ile 3. golü yediler. Kötü oynadılar ama iyi mücadele ettiler demiş. Ve zirve yarışında Güntekin Onay yine şöyle bir toparlama yapmış. Diyoruz ki zirve yarışında dört büyüklerin pahalı transferleriyle Anadolu'da kolay kolay puan kaybetmeyeceği görüşü hakimdi. Ancak bunun doğru olmadığını gördük. Ligimizde gerçekten de kırıcı ve oyunu bozmaya yönelik bir futbol var. Büyük takımların da saha içi organizasyonu eksik. Özellikle Avrupa kupaları devam ettiği sürece büyüklerin puan kayıpları devam edecektir. Bu durumda en avantajlı takım Trabzonspor olacak. Çünkü Konferans Ligi'nde hem az takım var hem de rakipler yedek kadroyla bile oynasanız yenebileceğiniz güçte. En dezavantajlı ise Beşiktaş olacak. Çünkü Avrupa Ligi maçları Perşembe gecesi oynanıyor ve dönüşleri özellikle de deplasmana gidiyorsanız sonuç bakımından yıkıcı olabiliyor. Ki ben de Beşiktaş'ın maç fikstürüne baktım. Gerçekten çok zorluydu. Hatta baktığımda 11 Ekim'de Kocaeli Spor'la kendi sahasında, 15 Ekim'de Hoffenheim deplasmanı. Bu maçın 4 gün sonrasında ayın 19'unda 19 Ekim'de Trabzonspor deplasmanı. 3 gün sonra Crystal Palace'la İstanbul'da kendi evinde oynayacağım maç. Bu maçın hemen ardından 4 gün sonra ayın 26'sında Başakşehir'le karşılaşacak. 1 Kasım'da Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak. 5 Kasım'da da Celtic deplasmanına gidecek. Evet, Beşiktaş'ı da gerçekten çok zor bir fikstür bekliyor. Mehmet Ayan, kritik camia Fenerbahçe. İç siyaseti, takım psikolojisini, hoca otoritesini, oyuncu davranışlarını hizaya soktukları takdirde yarışta olurlar. Yoksa 2027'ye şampiyonluk aday sayısı 3'e iner. Trabzonspor 4-0'la muhteşem bir hava yakalar. Galatasaray hala en güçlü aday. Beşiktaş kırılmamaya çalışacaktır. Deplasman oyun zaafı sebebiyle hoca önlemlerini alacaktır. İlk 6 haftada en büyük şapkayı Ahmet'e çıkarmak ve güzel atmosferler için teşekkür etmek gerekiyor. Dar kumaştan bol gömlek dikme konusunda ustalaşan Selçuk İnan, Kocaelispor'u alkışı hak ediyor. Yenilgisiz Kasımpaşa'da Ceyhun Kazancı, Emre Belezoğlu birlikteliği umut vaat ediyor. Alanyaspor'da çıkışını sürdürüyor demiş. Mehmet Aslan, transferlerle birlikte izlemesi keyif veren bir lige dönüşüyoruz yorumu yapmış. Bu hafta kartlar yeniden dağıtıldı. En karlı iki takım Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu. Zirveye yaklaştılar. Bu tür puan kayıplarına bu sezon çok tanık olacağız. Transferlerle birlikte daha kaliteli, izlemesi keyif veren bir lige dönüşüyoruz. Skorun bilinmezliği hemen her maç için geçerli olacak gibi. Kendi adıma bir şampiyonluk şansı sıralaması yapacak olursam Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor derim. Tabii ki devre arası takviyelere kadar geçerli bu sıralamam demiş Hürriyet gazetesi spor müdürü Mehmet Arslan. Ve Uğur Melike, ligin rekabetçi olması Avrupa'daki temsilcilerimizi geliştirecek. Ahmet Spor'un Galatasaray ve Beşiktaş'tan daha fazla gol atması, gol krallığında Gift Orban'ın zirveyi paylaşması, Diasaba'nın ligde ilk bölümün yıldızlarından olması zaten buraları hak ettiklerinin kanıtı. Kocaeli, Alanya ve Kasımpaşa'da ligin ilk bölümünde gösterdikleri dirençle üst tarafa haklı olarak tutundular. Ligin rekabetçi olması Avrupa'daki 3 temsilcimizi de itecek ve geliştirecektir. Ben bu sezon temsilcilerimizin Avrupa'daki performansları konusunda da umutluyum doğrusu yorumu yapmış Uğur Melike, Hürriyet gazetesindeki futbol konseyinde. Yine bakıyoruz, harika mesajlar gelmiş. Instagram'ı açalım. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde takip alanlar İbrahim.

0: Solmaz'a teşekkür ediyorum. Emre Üsküplü'ye teşekkürler. Metin Aydoğmuş, çok teşekkürler. Ferik Köylü Neco'ya teşekkür ediyorum. Erdem Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Bugün de programın sonuna geldik. Bugün gönüllerini ve kulaklarını her zaman bizlere açan değerli Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizlere ne kadar teşekkür etsek yine azdır. Ama bizlerle olmak isterseniz yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenilen spor radyosunda kendi saatinde yine en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde saat 14'ü gösterdiğinde görüşebiliriz. Eğer sizler de burada olmak isterseniz yarın hepinizi bu mikrofonlarda bekliyor olacağım. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu, keyifli, huzurlu bir akşam diliyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Deniz Bank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bir sürü şey yapman lazım, hazırlık yapman lazım.
7: O zaman
6: lazım.
7: Winter is coming, Bülent'in dediği gibi. Çünkü Fenerbahçe'de de şimdi Fenerbahçe Mayıs ayında kongre yapacak. İşte Hakan Safi aday, Ali Koç aday mı değil mi? Ben de buradan haberi vereyim. Mesela Ali Koç'un abi çok yakın çevresinden birisiyle konuştum. Şimdi Ali Koç Türkiye'nin en zengin adamı olduğunu hatırladı. Bu boşluk oluşunca, çünkü müptezel insanlarla bir arada oluyordu işi gereği. Spor dünyasından kim varsa adamın etrafından ayrılmıyorlardı. Böyle garip bir çevrenin içinde karbondioksit solumaktan bunu normal zannediyordu. Fotosentez yaptığını zannediyordu. Aa, herkes fotosentez yapar durumundaydı. Şimdi ya arkadaş, ben nasıl bir hayatım varmış şeklinde bir aymış ve ya bizim futbola ne işimiz var noktası da gelmiş. Hatta çevresinde başkanım senin mutlaka aday olman lazım diyenler bile bu yeni durumdan o kadar hoşlanmışlar ki onlar bile yok ya, adaylığa ne gerek var? Güzel hayat bu. Bunu bırakmamamız lazım durumundalarmış. Bak, Fenerbahçe ders almış, kendini yenilemiş bir Ali Koç'u çok arar bence. Şimdi Aziz Yıldırım da 3 aşağı 5 yukarı son dönemini yaşıyor. Son dönemi ne? Şampiyon olsa da olmasa da ben zaten aday olmayacağım dedi. En son Feridun'a söylediği de öyleydi. Şimdi Ali Koç var, Hakan Safi var, Mehmet Ali Aydınlar var. Ya babam, bu kadar çok koltuğa talip adam varken istikrar diye bir şey olabilir mi ya? Bir de şampiyon olmazsan hepsi birden şey olacaklar, muhalefet edecekler. Bir kere senin şampiyon olmanı istemezler, işin tabiatına aykırı. Sorsan Fenerbahçe en büyüktür, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu falan derler. Ben Galatasaray'da da bu seçip sattığım halinin olmasını hiç normal karşılamıyorum. Yani şu anda çok erken, çok erken ve çok manasız geldi bana şeyi, tarihi.
6: Hazırlanır ama ya, bu burada bir şey yok ya. Ben zaten duyduğum şeyi.
7: Senin bunu duyman bile
6: açıklamış bir durum yok zaten. Bu üç isminde biz adayız deme durumu yok. Yani sadece hepsi belki üçü birden tek liste yaparlar. Onu da bilmiyoruz ki abi. Köprünün altında çok
7: sağlıklı. Abdurrahim Albayrak'a seni gel futbol şubesine vereyim der, onu alır. Bu iş böyle sonuçlar. Mutlu sonunda biter.
6: Onları bilmiyoruz.
7: 2030'da son dönemimde aday
6: alır. Galatasaray'da da, Galatasaray kongre üyelerinde de yani herkesin bir başkanlık hayali olur. Yani Galatasaray kulübüne başkanlık yapmak yani herkesin harcı değil ama herkesin hayali olur.
7: Ben parayla ilgili sıkıntı olduğuna dair şeyler duyuyorum. Bununla ilgili de ben araştırmalar yapıyorum. Bunları netleştirdiğim zaman, yani teyit ettiğim zaman buraya getireceğim ve konuşacağım.
6: Ya parayla ilgili sorun olmama ihtimali var mı ya? Yani o kadar pahalı bir kadro ki. Sadece Galatasaray'da değil, Fenerbahçe'de de bu böyledir.
7: Fenerbahçe'de Murat Zorlu bu akşam şeyi söyledi mesela. Dedi ki 130 milyon euro verdiler. Sezon sonuna kadar 130 milyon euro daha lazım. Abi nasıl bir gayya kuyusu bu?
6: Abi o
7: daha lazım de yani. 130 milyon euro lazım. Mayıs'a kadar.
6: İşte 130 milyon euro artık şey maaş.
7: Babacım onu anlıyoruz da bir gelen de oluyor ya. Gelen olmayınca senin vermen gereken 130
6: milyon. Gelen Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bence. Oraya girmeleri bir nefes aldırmıştır yani. 50 cebe koydular yani orada.
7: Ama zor iş.
8: Süper chatleri hazırlayalım arkadaşlar. Sonrasında devam edeceğiz. Serdar Adalı'nın açıklamaları vardı. Bu lig gitmez şeklinde.
6: Birkaç tane önemli haber var. Araya süper chat'te. Ha peki.
8: Ben geldim. Sorularda da çünkü oluyor. Süper chat'te de soruluyor. Yayını da beğenmeyi unutmayalım. Buradan tekrar söyleyelim. Yayınımızı izleyenler, yayını beğenirseniz seviniriz. Tuğba 0818 habere çıkaran gazeteci başkanın locasından çıkmıyor. Başkan hiç inandırıcı değil. Hoca değil, başkan değişebilir. Bu iddiaları çıkaran kendi yöneticileri demiş.
6: Ben benim dediğime yakın bir şey söylemişim.
8: Devam edelim arkadaşlar. PSV Fenerbahçe'de kaos, Galatasaray'da başarı satar. Sosyal medya fenomenleri, medya çalışanları Galatasaray'da kaos çıkararak kısa vadede karlı çıktıklarını düşünüyorlar. Uzun vadede aç kalacaklarının farkında değiller demiş. Yılmaz Coşkuner, Buffalo New York'tan selamlar. Sonuna kadar Okan Buruk demiş.
7: Yılmaz eyvallah.
8: Bizden de selamlar New York'a, Amerika'ya, yurt dışından izleyen herkese.
7: Buffalo.
8: Devam edelim. Atakan Yi, biz şimdi şımarık mı oluyoruz? Bir sene boyunca sabrettik hocaya ama geçen sene 50 maça çıktı bu takım. Kaç maç tatmin etmiştir? 5 mi?
7: Ulan Atakan, 50 tane laf söyledim. Bir tanesi cımbızla bunu mu aldın? Yani sen de bizim kardeşimizsin.
8: Gökhan Demir, Abdülkerim Bardakçı maç sonu Trabzonlu oyunculara saldırdı. Ne ceza alacak? Sayın Haluk Ürek diye soruyoruz. Bunu neden hiç konuşmuyor acaba demiş.
7: Ne zaman baba? Bu maçta mı?
6: Ne bileyim abi.
7: Var mı böyle bir şey?
6: Maç sonu bir şeyler olmuş ama. Yani sevkleri yarın görüyoruz. Onunla ilgili de Galatasaray'ın Okan Hoca ile ilgili federasyona yaptığı bir müracaat var. Onunla ilgili de bir şeyler söyleyeceğim ilerleyen dakikalar.
8: Evet, GS Alaçam, sosyal medya böceklerine ve liseli dedelere selam olsun. Sokağın sesi olarak Okan Hoca'nın sonuna kadar yayında.
7: Abi yanındayız. Nasıl değişmiş bir
8: evet, o ton cuma, ya. Maç sonundan he? Sonra.
6: Abi maç hepimizde oluyor. O adrenalinle girdiğin an sinirli evet, oluyorsun çünkü yani. 4-0'lık mağlubiyetten
8: açıkçası
6: sonra.
8: Açıkçası ben anketi siz açınca o kadar yüksek Okan Buruk çıkacağını tahmin
6: ben
8: etmiyordum.
6: Ben de o yüzden açtım.
8: Hatta 3.
6: Ben
8: sırada olur diye
6: düşünüyordum. Hani 30-30 saniye diyordum. 65'e 15 olur yani.
8: Atakan Yi yine İlkay'ı Hansi Flick Pep 3000 dakika kullanmasını biliyor ama bizim Deha hocamız bu oyun hiç kimseyi tatmin etmiyor. İlkay'ı kullanamıyor. Sorun kimde demiş.
7: Abi ben şimdi bununla ilgili şöyle bir çalıştım. İlkay'la ilgili şey yaptım abi. İlkay biliyorsun 6 tane lig maçında 6 dakika oynamış. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 dakika da orada oynamış şu ana kadar. Bununla ilgili bir de karısı açıklama yaptı.
6: Ona çok üzüldüm.
7: Şimdi karısının açıklaması varsa verin ben de çok üzüldüm. Bir kere bu işleri dolmaması lazım.
6: İşte itibar suikastı dediğim şey bu abi. Kimse abi sen İlkay'ı oyuncu olarak eleştir. Yani ne bileyim Icardi'yi de eleştir. Osimhen'i de eleştir. Ama yani eşine filan mesaj atmak.
7: Abi şimdi ben şunu söylemek evet, istiyorum. Ben de eleştiriyorum sürekli şeyi. İlkay Gündoğan'ı. Dolayısıyla hani bir kendimi de suçlu hissettim bunu görünce. Şimdi bir kere eşine mesaj atmak filan ayrı bir şey. Sonra o mesajı atan Türkçe'ye çevrilmiş halini de atmış. Ben aslında kötü bir şey demiyorum. Bir eleştiri ama abi karısına niye atıyorsun? Böyle şey olur mu? Karısına eleştiri atılır mı?
6: Ha bir de karısına attığın çocuğunu niye edem
7: alıyorsun? Benim bir arkadaşım abi şeye sordu. Tamam mı? Ben banttan sordurdum Okan Buruk'a. Okan Buruk kadın için şey demiş. Doğru söylüyor demiş. Bir kere teknik direktörün sorunu demiş ya doğru söylüyor demiş. Ben İlkay'ın çalışmasından memnunum. Adam Allah var. Yani idmanda da hiç negatif enerji vermiyor. Bir tane görüntü yansıdığı için olay böyle düşünülüyor. En fazla oyuncunun olduğu bölgede yani 6-8 bölgesinde ilk 3-4 dolu olduğu için ben Niagara'yı da oynatamıyorum. Ona da süre vermek istiyorum. Bu neydi? Leslie'yi de oynatmak istiyorum. Daha onu da doğru düzgün göremedim. İlkay'a da sıra gelmiyor. Çünkü çok da yarışmacı bir dönemden geçiyoruz. Hiç rahat maç da yok. Hiç kafamdaki 11'leri kullanamıyorum. Kafamdaki şansları kimseye veremiyorum. Yani onunla ilgili adamın çalışmayla ilgili bir derdi yok. Kadın doğru söylemiş. Bu arada hiç şey de yapılmaması lazım. Ailelerin rahat bırakılması lazım. Bunu da hiç tasvip etmiyorum demiş. Arkadaşıma. Onu da iletmiş olayım.
6: Çok da doğru bir. Ben de çok
7: İlkay'la ilgili bir dert yokmuş yani ben aslında. Ben negatif enerji falan veriyor demiştim. O öyle bir durumda yok.
6: Abi tabii şimdi aynı sorunları biz de yaşadığımız için ben de empati kurabiliyorum. Yani benim karımla da çocuklarımla da ilgili böyle bir şey yapıldığı zaman yani benim karımla çocuklarımla ne alakası var abi mevzunun? Yani İlkay'ın karısıyla çocuklarıyla ne alakası var mevzunun yani? Sen İlkay'la ilgili bir eleştirin varsa İlkay'ın performansından memnun değilsen ki onu da en çok eleştirilerden bir tanesi benim.
7: Abi bir de

0: eleştiriyoruz yani, da bak ben yani, işte vicdan azabı yaşayacak noktaya getiriyor beni.
1: Çok üzücü abi. Yani bunu yapmamak, bak ben bir kere Okan Hoca'nın şeyiyle Ali Yiğit'le ilgili bir şey söyledim ki yani o da hiç cümleye de
0: nasıl çıktı
1: hiç,
0: o bizim abimizden
1: abi o da sen bilmiyorum. Senin evet, abi,
0: soru soruyorum diye ben sen dedi ya. Abi ben sana sordum. Ya böyle böyle bir şey varmış.
1: Ve en o büyük en büyük pişmanlıklarından
0: dedim. Ya ben o konuda konuşmam dedin. Sonra gayri ihtiyari bir şey söyledin.
1: En büyük pişmanlıklarından bir tanesi yani. Ağzımdan yanlışlıkla çıktı ve yani Okan Hoca da çok üzülmüş buna. Ben kendisinden de defalarca bu konuda özür diledim. Çünkü niye biliyor musun? Çocukla bizim bir işimiz yok yani.
2: Kesinlikle.
1: Yani kimsenin de kimsenin çocuğuyla bir işi olmasın
2: ya,
1: abi.
2: Durma bir şey abi. Ama yani yapanlar da çocuk
1: abi. Ama benim söylediğim şey hani Okan Hoca'nın çocuğuyla hakaret de oydu buydu filan noktası da değil. Ama burada insanların çocuklarını, ailesini, eşini bilmem ne yani hedef almak çok çok şey yani.
0: Sara Gündoğan'la ne uğraşırsın abi ya. Evet. Gerçekten Sara Gündoğan.
3: Devam edelim arkadaşlar süper chatlere vermeye. Ethem Özdemir, zamanında yönetime kalkan olurken bugünlerin geleceği belliydi. Şimdi bunların sonucunu bırakın yaşasın. İlk iki sene Icardi Mertens aklı. Son iki senede Osimhen sayesinde şampiyonuz. Yönetim ve hoca istifa. Senin biraz önce ifade ettiğin gruba giriyor izleyicimiz. Mehdi Güzgün, Okan Hoca'yı yemeye çalışanlar var. Bunların başında Levent Üzemen geliyor. Sene başından beri bunları yapıyor. Sürekli yayınlarında şahit oluyorum. Yine Mehdi Güzgün, milleti gaza getirip Okan Hoca'yı yemeye çalışanlar Galatasaray'dan uzaklaştırılmalı, emekliliğe ayrılmalı. Geçen sene Messi Galatasaray'a geliyor diyen LT demiş.
0: Bu abartmayın abi, tamam. Evet.
3: Ormanda Işıldar Rengin, Galatasaray Başkanı, başkan olsa devreye 3-0 geride gelip ikinci yarıya Deniz Barış değişikliğiyle neyi hayal ettiği belli olmayan adamı İstanbul'a getirmezdim. Semih Balcı, Baliç. Sevisi başarılarla ve rekorlarla dolu olan bir futbolcu bir buçuk sezon sahada katkı vermezse onun geçmişine mi bakacağız? Okan Hoca'yı ben şahsen iyi bir Galatasaraylı olarak istemiyorum. Başarıları için tebrik edip acil göndermek lazım demiş. Yaz, Okan Buruk'un Barcelona maçına ne yapacağına bakacağız. O zaman ne diyeceksiniz diyen bir kesim de var. Her şeyi yapsın, yapsan bile o maçı kazanman çok zor. Oğuz Vatangül, Sane pozisyonu için MHK'nin yabancı eğitmenden izahat istendi mi acaba?
1: Öyle bir şey başladı ya. Abi şimdi onunla ilgili bugün itibarıyla hem yazılı hem sözlü ben tekrar sordum. Fikri takip yaptım. Bana söylemişlerdi çünkü. Maç bittikten sonra açıklama yapılacak. 48 saat içinde bütün maçlar bittikten sonra kulüplerin yolladığı maile hem yazılı hem işte söz şeyli video olarak Anthony Taylor şeyi yolluyor, videoyu yolluyor. Bundan sonra da olay yerine bakıyorlar. Bir kulüpten sızma olursa ona da ceza verecekler.
0: Şunu söyleyeyim. Sané'nin pozisyonu için MHK'den bir izahata ihtiyaç çok yani. Bunu hani hep bir espri vardı ya. Kulakları da çınlasın. Hani Metin Şentürk görse verir derler. Öyle bir pozisyon yani. Yani o. Metin Şentürk'e de selam olsun.
1: Abi bir şey. Bu arada Anthony Taylor'ın genel bir şeyi varmış. Onu da söyleyeyim. Araya sıkıştırayım. Anthony Taylor ya bu işi burada yapmak çok zor. Yani İngiltere'deki İngiltere'den kimi getirsen Türkiye'de bu işi yapamaz. Hakemliği yapamaz. Çok ağır medya baskısı var diye ilk tespitini dile getirmiş bu arada. Yani dahası var da onları söylemeyeyim. Hani aman adam hani nereye geldik nereye düştük kafasında kibarca.
3: Hamza Kara, bence en büyük sorun Okan Hoca'dan önce yönetim. Çok plansız hareket ediyorlar. Bütün yük hocaya biniyor. Okan Hoca'nın yüzü yumuşak diye sürekli yükü artıyor. İşler kötü gittiğinde ilk hocayı yiyecekler.
1: Bu böyledir ama abi. İşler kötü gittiğinde zaten İlk hoca yenir yani. Burada hayatın doğal akışı bu değil mi zaten?
0: Normal karşılıyoruz abi. Hoca dediğin 4 şampiyonluk da. Bak abi 4 şampiyonluktan sonra hani evet ilk başarısızlıkta onu yerler olmaması lazım onu diyorum. Belli bir vadenin kredinin olması lazım bence. Şimdi sen eğer bir yol veriyorsan set çekmiyorsan suya o su orayı doldurur abi şu anda.
1: Vallahi
0: ben de tam da yayının başında da onu anlatmaya çalıştım. Abi zamanında seti çekeceksin öyle bir tartışılmaz noktaya koyacaksın ki Okan Buruk tartışılıyorsa kusura bakma bu biraz da Dursun Özbey'in tavrı yüzünden.
1: Pep Guardiola mı geçen sene mi Manchester City ondan önceki sene mi felaket bir sezon yaşadı. Felaket. Yani Türkiye'de olsa kimin tek olursa olsun kovulurdu Pep Guardiola Manchester City'de. Niye kovmadılar abi? Bir Manchester City'deki başarıları uzun yıllar oraya verdiği emek orada yaşadığı başarılar ona duyulan vefa.
0: Çözemiyorum
1: saygı,
0: dediği sene diyorsun.
1: Çözemiyorum dediği
0: sene. Bırakmam lazım.
1: Devam etti abi.
0: Yani ben de onu diyorum.
1: Bir kültürse orada devam ediyor işte burada.
0: Yani 4 kere şampiyon olmuş hocam. 5. kere olmazsa ne yapacak? İstifa etmesi mi lazım? 6'yı deneyelim yok mu? 6. sezonda 5'i olabilir. İhtimali olmayacak mı?

0: Yani nasıl kaybettiği de çok...
1: Yani 4'te 0 yapmış kulüpteki hocayla aynı durumu.
0: Abi değil mi? Nasıl kaybettiğiyle de alakalı. Yani şimdi olur son haftaya kadar getirirsin, mücadele olur.
1: Ve kaybedersin.
0: O zaman anlaşılabilir. Ama sen yani Kasım'da avlu atarsan zor. Bizim ülkemiz için zor yani.
2: Gelemedelim.
0: O zaman ben de bu arada davet ederim yani.
2: Özcan Ercan. Galatasaray Başkanı'ndan hocamızın arkasındayız açıklaması geldiyse Okan Hoca'nın ayrılığı yakındır demiş. Mehmet Özbek abimin açıklamasındaki ince detayları gördünüz mü demiş.
1: Hastasıyım. Evet. Çok zeki herif bu yazan biliyor musun yani?
2: Her yayında bir mutlaka ne, süper kese oluyor. Biliyor musun?
1: Alttan ben yazıyorum.
0: Tek problem 44 yok seni aşar mı?
2: Evet.
0: 44 sen direkt söylersin abi.
2: Hep onda ama 44-99 ayarlıyor.
1: Olmasın. O, en azından 444 bekliyorum.
2: Emre 16666 halen Okan Buruk diyenler sonuna kadar Galatasaray'ın başarısını istemeyenlerdir. Ayrıca Galatasaray'la gelişimini sürdüremedi. Hep tecrübe edinir, ders alır diye bekledik. Bu yönetimden de kurtulmak şart. Bu sadece Okan Hoca değil yönetimi de.
0: Herkes gitsin.
2: Fahri Bulut inşallah yanılırım ama ne zaman bir yönetim hocamızın arkasındayız dese hoca gitmiştir. Biraz önceki izleyicimizle Fahri benzer bir görüş.
0: Normalde Fatih mesela Fahri de inşallah yanılırım derken o kadar kalsın niyetiyle söylüyor. İnşallah yanılırım da.
2: Barış Doğan aramıza geldi. Hoş geldi. Okan Buruk Mustafa Bülbül kadar ballı olsa o Trabzon maçı bu skorla bitmezdi. Bugün ziyaret ettim ya orada bir şey oynadık. PlayStation FIFA oynadık da. Ben 15 yıldır elimi hiç almamıştım. 8-2 yenilince bir şok oldu.
1: Sen mi yenildin?
2: O yenildi. Ben hiç oynamıyorum inanmıyor. En son PlayStation 2 oynamıştım.
1: CEO'luktan anlamıyorsun ama sen anlıyorsun galiba. Yani PlayStation'ı anlıyorsun.
2: Sağ ol abi. Böyle sevdiğini düşünüyorum, övdüğünü düşünüyorum. Onur Gündüz, Okan yanlış...
0: Öyle, öyle seviyor zaten.
2: Değil mi? Bence sen de iyi biliyorsun tabii. Okan Hoca diyelim, yanlışında ısrar etmezdi. Sorun bu. Gardırop Fuat, Levent Üzemen zamanında da Lucescu'yu gönderdi. 5 sene kendimize gelemedik, o günden beri okumam, dinlemem.
1: Nasıl gönderdi? Yok be abi. Ben o zamanlar vardım ya.
0: Beraber miydiniz?
1: Gardırop Fuat'la mı şeydi mi? Levent Üzemen mi? Levent abiyle, Levent abi elimde büyümüştür benim abi. Bak inan bana ilk yazıyı muhtemelen ben yazdırdım sabah asistanına. Ben sabah hatta müdür oldu 98 senesiydi ya. 27 yaşındayım düşün. Yani kaç sene oluyor? 55 yani.
2: 29.
1: 28-29 sene oluyor. O kadar eskiden tanırım ben Levent abi. Baba Goril Faruk diye birisi var. Gördünüz mü onu hiç?
0: Yok.
1: Abi böyle her şeyi yiyen bir
2: fenomen.
1: Adam.
2: Fenomen.
1: Bakın evet. Fenomen. Onunla bir program yapsak çok komik olur ya.
2: Cihan Yıldırım, Jakobs'u çıkar elini al, Saray'ı çıkar Batrakov'u al, Deniz'i çıkar Barış'ı al. Bu mudur oyuna müdahale? Bu ortama gelinmesinde hocanın da payı büyük.
0: Ya hocanın payı yok demiyoruz zaten.
2: Atakan Yi, bu kadrolarla zaten takımın başına çiftçi koysan kazanma oranı %70-80 olur iddia ediyorum. Montella takımın başında olsaydı medya şu an çok daha sert olur.
1: Haluk bunlar eleştiri. Bunlara kimse bir şey diyemez.
0: Evet, bunların fikri bu. Bu
1: fikir bizim bu. De, bizim fikir de. Tabii. Farklı olabilir.
2: Salim, sonuna kadar Okan Buruk istifa troll de değilim. Ha sonuna kadar Okan Buruk istifa troll de değilim. Sonuna kadar Galatasaraylıyım. Oyun var mı yok, taktik var mı yok durmadan hakeme itiraz et. Mehdi Güzgün kötü dedikleri Galatasaray öndeyken başkaları başarısı olmayan hocasını camianın çocuğu diye övüyor. Hocamızı kimse yedirmeyse hedef üst üste 5. Haluk Ülekli senin aslında yayın başlarken ifade ettiğin görüşte. Brigante, Levent Üzemen asıl şunu söyledi. Kemerburgaz'dan uzaklaşıyorsun, çok geziyorsun. O yanında gezdiğin 3 kişiden kurtul. Bana adlarını verdirme böyle devam edersen sonu kötü olacak dedi.
1: Abi, merak ettiğim şey biliyor musun? Ben 3 yöneticiyi merak etmiyorum. Çünkü beraber gezdiği 3 kişiyi çok merak ediyorum.
0: Öyle demiş mi?
1: Tabii canım öyle bir şey. Abi sen hiçbir şey bilmeden 2 saatte neyi yorumluyorsun sonra merak ettim ben. Şimdi birisi Bedri Güntay büyük ihtimalle. Şimdi yani şey başıma bela olmayacaksa iddialara göre diyorum. Evet. Bu şey Pelin Karahan'dan boşanan Bedri Güntay. Evet. Bir tanesi o galiba. Arkadaş abi adamın. Şimdi Bedri Güntay'la dolaşıyorum diye hesap mı vereceksin? Gayet normal insanlar bunlar. Genç adamlar. Dolaşıyorlar. Şimdi Levent abi de ona takmış anladığım kadarıyla. Hatta diyor ki ben seni gördüm söyledim. Çok dolaşma dışarıda o üç adamı kurtul dedim. Dinlemedin beni diyor. Okan Buruk'a. Enteresan yani.
2: Erdal hala 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Averajla liderliği paylaşıyor. 6 maçta 8. sıraya düşen adama oley oley diye tezahürat yapılıyor. Lider istifa edecek. Ha ha diye gülmüş.
1: Gerçekten averajla lider ya.
2: Evet. Emre.
1: İkinci.
2: Dursun Özbek ve yönetimin Bizans taht kavgalarından sıkıldık artık. Her Galatasaraylı'nın hayali olan başkan Fatih Terim veya Erden Timur olup teknik direktör Arda Turan olmalı. Yeni vizyon şart demiş.
3: Vallahi bütün isimler güzel gözüküyor. Evet.
2: Oğuz Tekat, Kasımpaşa ve Barça hizmetinden sonra göreceğim Okan hocanızı. Her sene 400 milyonluk kadroyla Süper Lig aldı diye adamı teknik deha sanıyorsunuz.
1: Oğuz Tekat, bak ismini alıyorum. Galatasaray Kasımpaşa'yı yener. Barcelona'dan iyi sonuç alırsa mesela en büyük övgüyle Oğuz Tekat tarzı insanlar yapıyor ve diyorlar ki biz eleştirmesek olmazdı böyle.
0: O zamandaki Aston Villa'ya dönüyor o zaman. Aston Villa'ya dönecek o zaman.
1: Bitmiyor yani.
0: Bitmiyor ki abi.
2: Suat.
0: Tamam buna gerek yok.
1: Bu ne abi?
0: Yeni herhalde senin dediğin o üç kişiyi gezme hikayesi.
1: Güver be abi, merak ettim, bir duyayım sesini. Ya Levent abi. Alayım baba.
4: Sen niye Okan Hoca? Bak şimdi bazı yöneticilerle konuşayım. Herkes bunlar rahatsız, altını çiziyorum. İkinci kez atılıyorsun. Avrupa maçında atıldın. Avrupa maçında öbüründe atılmamanın sebebi ekranlara geldi. Duymadı hakem. Duysa kalan 7 maçı da cezalı kaybedersin. Ettiğin laflardan doğru. İngilizce edebilsen. Evet. Bu bir. İkincisi sana şunu söylüyorum ya. Trabzonspor ne oynadığını bilensin. Dersine çalışmıyorsun biliyor musun? Kemerburgaz'a zaman ayırmıyorsun. Seni uyardım ben. O 3 tane arkadaşına fazla gezme dedim.
1: Abi ya gerçekten abi, Levent abi ben en son telefonla aradığımda abi bana bir fırça attı. Hani ben de ona tabii karşılık da veremiyorum.
0: Sen büyüğümüz. Hastanedeyken beni aradı.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Reklam.
7: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Reklam.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Birazdan Berke Kosova hattımızda olacak. Spor spikeri ve aynı zamanda spor yorumcusu Berke Kosova hattımızda olacak. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bugün basketbolda da önemli bir karşılaşma var. Artık basketbol sezonu resmen başlıyor. Türkiye Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda saat 20'de Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kazanan kupanın sahibi olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, tabii bu karşılaşmayla ilgili bağlantılarımızı da Perşembe günü gerçekleştireceğiz. Hem maç sonunda hem de Euroleague'in başlangıcı için bağlantılarımız Perşembe günü gerçekleşecek. Onun da bilgisini vermiş olalım. Tabii futbolda milli aradayız ve milli arada biraz sade bir bülten var önümüzde. Bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi lig aşaması mücadeleleri var. Bayern Münih, Manchester City, Inter Milan, Haken, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal, Koke ve Juventus Benfica mücadeleleri var.

Tabii milli maçlar ne zaman başlıyor derseniz, Perşembe günü Uluslar Ligi, A Ligi mücadeleleri başlıyor. Sırbistan, Yunanistan, Hollanda, Almanya, Portekiz, Galler, Norveç, Danimarka, Kosova, İrlanda Cumhuriyeti, Avusturya, İsrail, Andorra, Malta, Liechtenstein, Litvanya mücadeleleri var Avrupa'da. Biz Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geleceğiz. Pazar günü, pazartesi günü İtalya ile karşılaşacağız. Sonrasında da Belçika deplasmanında olacağız. Hüseyin Mecit bizimle birlikte. Hoş geldin. Tüm Radyo Gol çalışanlarına, dinleyenlerin hepsini Rabbim işin gücünü rast getirsin. İyi ki sizin gibi insanlar var demiş Hüseyin Bey. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız Hüseyin Bey. Dün kızınızın doğum günüydü hatırlıyorum. Merve'nin doğum gününü de buradan tekrar kutlayalım. İyi ki doğdun Merve diyelim. Ve yavaş yavaş bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Birazdan Berke Kosova hattımızda olacak ve kendisiyle şöyle bir dört büyüklerin gündemini konuşacağız. Milli ara öncesi Süper Lig'i konuşacağız. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri,

dört büyüklerin ilk 6 hafta performansına baktığımızda da Galatasaray 13 puanda, Beşiktaş 12 puanda, Fenerbahçe ile Trabzonspor 10'ar puan topladılar. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: Ve hattımızda spor spikeri ve spor yorumcusu Berke Kosova var. Berke, hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Göksel'in. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyenlere de selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Teşekkür ediyorum. Artık milli aradayız. Tabii dört büyüklerin performansını milli ara öncesinde değerlendireceğiz ama 20 günlük bir milli ara Berke. Yani şimdi ben hep milli takımların savunucusu olmuştum burada. Karşı çıkıyordum ya, milli takımların maçları çok heyecanlı falan şeklinde. Ama şimdi gelen tepkilere de bir şey diyemiyorum. Çünkü 30 günlük Dünya Kupası var zaten. Daha bir ay geçiyor. 20 günlük bir milli ara. Yani ben de bir şey diyemiyorum artık.
1: Valla ben de senin son söylediğine yakınım şu anda. Henüz ligler yeni başladı. Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynandı. Avrupa Ligi'nde bir maç oynandı. Konferans Ligi henüz başlamadı. Bu hakikaten 3 hafta bana da biraz fazla geldi. Eskiden böyle en azından hani bir haftayı boş geçiyorduk. 2 maç oynanıyordu. Daha sonrasında yeniden lige dönüyorduk. Yani şimdi şöyle bir de elit turnuvalar dışında milli takıma adapte olmak zor. Bunu tabii bizim milletimiz için söylemiyorum. Türkiye ne zaman, nerede, nasıl oynarsa oynasın bir destek takip oluyor ama futbolun içindekilere baktığımızda Uluslar Ligi'nin heyecanı ne herhangi bir yerel lig maçını ne de bir uluslararası turnuva olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi heyecanını karşılamıyor diye düşünüyorum. Yani Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda tabii ki havaya giriyorsunuz. Bambaşka bir atmosfer, 4 yılda bir olan bir organizasyon olması sebebiyle. Ama hele Uluslar Ligi, yani elemeler de olsa biraz daha belki insanları cezbedebiliyor. Çünkü en azından bir hayale başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu 3 haftalık süreç bence kulüp futbolundan uzaklaşmak için çok erken, henüz Eylül'ün ortasındayız. Ben de sana katılıyorum yani, açıkçası biraz şeyimizi düşüren bir ara oldu yani modumuzu.
0: Peki kulüp performanslarına baktığımızda da Beşiktaş'la başlayalım. En iyi görüntü Beşiktaş'ta vardı herhalde ama son karşılaşmada Ahmetspor karşısında 3-2 kaybeden bir Beşiktaş ve milli araya lider

0: olarak girme şansını elinden kaçıran bir Beşiktaş. Ahmetspor lider oldu milli ara öncesinde. Nasıl yorumluyorsun Beşiktaş'ın şu ana kadarki performansını, kulüpteki havayı?
1: Yani ben Beşiktaş'ı ve Beşiktaş tarafını yorumlarken aslında Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşmasıyla ele almanın doğru olmadığını düşünüyorum. Muhakkak ki takımın bulduğu hava, girdiği atmosfer Ahmet Sportif karşısında gelecek en az bir puanla liderliği getirecekti ve milli araya lider gitseydi Beşiktaş son 2-3 yılda yaşadığı kırılmanın ardından aslında Eylül ayına, Ekim'in başına kadarki süreci psikolojik anlamda taraftar için söylüyorum daha iyi geçirecekti. Ama işin teknik heyet tarafına, futbolculara baktığımızda tabii ki yine lider gitmek pozitif bir olay olacaktı ama Beşiktaş'ı ele alırken şu anda Beşiktaş'ı konuşurken Temmuz ayından itibaren ele almak lazım. Hatta mümkünse geçtiğimiz yıldan itibaren düşünmek lazım. Yeni bir teknik adam, pek çok transfer, onlarca ayrılan oyuncu ve artık hani kadroda olmaması gereken, kaybetmeye alışmış Beşiktaş'ın dinamiklerini sahaya koyamamış. Beşiktaş genetiğine uygun iç sahada çıktığı her maçı kazanacak, Türkiye'de çıktığı her maçı kazanacak refleksi ortaya koyamamış. Kendisi belki bireysel olarak kötü oyuncu olmasa da buraya uyum sağlayamamış ve kaybetmeye alışmış pek çok oyuncuyla yollar ayrıldı. Futbol aklı aslında değişti. Sayın Serdar Adalı, Sayın Önder Özen'i göreve getirdi ve oradan sonra da İtalyano tercihi yapıldı. Beşiktaş'a sezon başında şu noktada o olacağını söyleseydik Beşiktaş taraftarlarına bile çok fazla inandırıcı olmaz gibi geliyordu bana. Dolayısıyla Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetini bir kenara bırakıp Beşiktaş'ın ne yaptığına bakalım. Bu sezon Beşiktaş öncelikle daha önce ne yazık ki çok erken kırıldığı Avrupa Ligi ve hatta Konferans Ligi elemelerinde oraların en önemli takımlarından biri olan Midland'i eleyerek daha sonra da yine Hradec'i ve diğer takımı da eleyerek gruplara kalmayı başardı. Gruplarda Marsilya ile ilk maçını oynadı ve olağanüstü bir galibiyete imza attı ki hani Fransa Ligi'nin önemli temsilcilerinden biri güç kaybetmiş olsa da en azından Avrupa'da bu refleks göstermek önemlidir. Beşiktaş önde çok iyi basan, topu rakipten çabuk kazanan bir hayal kuruyoruz demişti Sayın Önder Özen. Burada en önemli konu bu bence. Ortaya koyduğunuz vizyonla teknik adam tercihiniz ve seçtiğiniz oyuncular transferde uyuşuyor, örtüşüyor. Demek ki siz doğru yoldasınız demektir bu. Yani bir hoca getiriyorsunuz, oynatmak istediğiniz bir futbol var ve bu futbolla birlikte gelen sonuçlar var. İki deplasman mağlubiyeti var. Alanya Spor deplasmandaki mağlubiyette aslında hep sahanın içinde kalmaya çalışıyoruz ama evet önemli problemler yaşadı Beşiktaş. Ahmet Sportif Faaliyetler maçında da aslında baktığımızda uzaktan yenen goller, Ahmet Sportif Faaliyetler'in iç sahadaki coşkusu ve aynı zamanda daha önce görmeye alışık olmadığımız biraz bireysel hatalar Beşiktaş'ı kırdı. Çünkü rakibine hala en az gol beklentisi veren takım Beşiktaş, ligde topu en çabuk kazanan takım, en fazla pozisyon bulan takımlardan biri. Yani Ahmet Sportif Faaliyetler bile sadece 7 kez Beşiktaş ceza sahasında topla buluşabildi. Ama işte 2 gol ceza sahası dışından geldi. Öbür topta Nübel Salih hani %50-50 bence hataları. Olabilir, futbolda bireysel hatalar da var, puan kayıpları da var, mağlubiyetler de var. Ben zaten hatırlarsan en başından beri söylüyorum. Bu sezon hani böyle 90 puan, 95 puan, efendim sadece bir mağlubiyetle falan bitecek bir sezon değil. İyi takımlar var Süper Lig'de. Zor deplasmanlar var. Ahmet Sportif deplasmanında kimsenin kolay kazanamayacağını. Bununla birlikte artık Çorum'un belki daha iyi oluşuyla, Başakşehir'in toparlanmasıyla, yani bir dönem hatırla işte özellikle İsmail Kartal'ın hep vurgu yaptığı 99 puanlı sezon diye. Orada Fenerbahçe ve Galatasaray mümkün değil puan kaybetmez gibi gözüküyordu ama bu sezon öyle bir sezon değil. Şampiyonluk yarışında önemli takımlar var. Trabzonspor da bu işin içinde olduğunu gösterdi. Dolayısıyla puan kayıpları olacaktır. Evet, bir puan Beşiktaş için liderlik demekti ama milli ara Temmuz'dan bakalım, hatta daha geri gidelim, Haziran'a gidelim, Mayıs'a gidelim, oradan itibaren baktığımızda Beşiktaş yönetiminin, futbol aklının, teknik heyetinin ortaya koyduğu vizyon ve bu vizyona uygun çalışmalarla ben Beşiktaş adına şu anda süreci çok pozitif görüyorum. En önemli adaylardan biri olduğunu düşünüyorum şampiyonlukta.
0: Maçtan sonra Serdal Adalı'nın açıklamaları vardı, hakem açıklamaları, ama yani ben bu maçta hakemin böyle bir maçı bir

0: taraftan alıp bir tarafa götüren majör bir hata yaptığını düşünmüyorum. Ama böyle açıklamalar geldi. Senin fikrin nedir bu konuda?
1: Yani şöyle, Serdal Adalı'nın Sayın Başkan'ın açıklamalarına baktığımızda daha önce Merkez Hakem Kurulu ile ilgili bir açıklaması vardı Alanyaspor maçında. Ve aslında çok net, çok sert bir ifade ve iddia diyeyim. Ne yazık ki federasyonumuz başka güçlerinden dolayı Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevden almıyor diye alamıyor demişti. Dolayısıyla zaten Merkez Hakem Kurulu'yla Beşiktaş arasında şu an bir soğuk savaş mı demek lazım var. Fenerbahçe'yi de buraya dahil edebiliriz. Galatasaray'ın da şikayetleri oluyor. Trabzonspor'un da oluyor. Ahmet Beşiktaş maçına gelecek olursak sert, faullü oyunun fazla durduğu bir oyundu. Bana sorarsan maçı yöneten hakem de artık hani Türkiye'de bazı tempodaki maçların önüne geçmesiyle nam salmış hakemlerden biri ne yazık ki. Dolayısıyla şikayetler konusunda bu devam edecektir. Çünkü bir aksiyon alınmadı biliyorsun o günden bugüne. Maçta majör bir hata var mı diye sorarsan kimileri farklı düşünebilir. Majör hata mıdır değil midir? İşte sonuç ne olurdu? Oraları tabii ki bilemiyoruz ama mesela Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyon penaltı mıdır? Ondan sonra bakın bütün mağlubiyeti hakeme bağlamak doğru değildir. Bunu net bir şekilde ifade edeyim. Hangi takım olursa olsun. Kim olursa olsun. Maçın içinde verilmeyen bir karar olabilir. Tabii ki hakem de belki o kararı verse işler değişebilir ama değişmeye de bilir. Yani bütün mağlubiyeti biz hakem yüzünden aldık değil. İşte Salih'in normalin altında kalması, Rıdvan'ın sakatlıktan iyi dönmemesi, bireysel hataları ilk kez görmemiz Beşiktaş'ta. Hepsi mağlubiyeti etkendir. Ama Beşiktaş tarafından bakacak olursak ben de Beşiktaş başkanı olsaydım Alanyaspor maçından sonra yaptığım konuşmaların ardından yine böyle aslında bütün hakem camiasının penaltı ve belki de son adam olduğu için kırmızı kart olduğuna dair hemfikir olduğu bir pozisyonun ardından Türkiye'de bu açıklamayı yapardım diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum, sportif açıdan baktığımızda mağlubiyetin başka sebepleri de var. Olabilir, yani her maçı kazanamazsınız. Ama Beşiktaş tarafından okuyacak olursan, Beşiktaş başkanıysan ve Alanyaspor maçında yaşadıklarınızdan sonra yine böyle bir şeyle karşı karşıya kalınca ben açıklamayı ülke futbol ortamının normali olarak karşılıyorum, öyle söyleyeyim.
0: Bir diğer tarafta da tabii Galatasaray ve Trabzonspor, bu iki takımı birbiriyle ayırmadan değerlendirmek gerekir herhalde. Çünkü maç gerçekten çok farklı bir yöne gitti. 4-0'lık bir karşılaşma ama daha da fazlası olabilirdi belki. Trabzonspor galibiyeti, Muhammed Salah'ın sahada yaptığı adeta şov ve Trabzonspor'un Thomas Reis önderliğinde yeniden belki de toparlanışı. Bir diğer tarafta da Osimhen sonrasında soru işaretleriyle dolu Galatasaray. Bu iki takımı hem son karşılaşmayı hem de milli ara öncesinde nasıl değerlendirirsin belki?
1: Evet, yani Galatasaray'da aslında kronikleşen bir konu olmaya başladı. Osimhen yokluğunda skor üretememe. Bu artık hani bazen teknik adam tembelliği olarak mı okursunuz, bazen fazla Osimhen alışkanlığından B planı, C planı ya da Osimhen'siz rakiplere karşı bir panzehir üretme yetkinliği şu an için Galatasaray'da yok gibi gözüküyor ama bence Galatasaray'daki temel problem aslında üretmek de değil. Galatasaray çok ciddi açıdan takım savunmasında problemler yaşayan bir halde başladı bence sezona. Yani bunu kabul etmek lazım. Çorum Futbol Kulübü maçıyla başlayan lig sürecine bakalım. Çorum Futbol Kulübü 10 kişi kalmasaydı o maçta da farklı bir sonuç olabilirdi. Neden söylüyorum? Çünkü Galatasaray yine dönüşlerde problem yaşadı. Yine geçişlerde sıkıntı yaşadı. Savunma geçişinden bahsediyorum. Ama rakip 10 kişi kalınca Galatasaray oyunu yıktığında olağanüstü hücum yıldızlarıyla zaten skor üretebilir. Üretecektir de Osimhen varken. Yokken de üretecektir. Ama bence Galatasaray'ın her zaman söylüyorum rakiplerinden bir tık farklı olarak Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon yaptıkları 4 sene üst üste şampiyon olan bir takımın hocasının önemli yatırımlarla artık temeldeki hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde de bir üst seviyeye çıkmak. Aynı zamanda bu demek değildir ki illa birini tercih edin. Ama Şampiyonlar Ligi'nde de daha yukarı hedefleyen bir Galatasaray, artı ligde de hedeflerine odaklanan bir Galatasaray olmalı. Ama bugünkü Galatasaray'a baktığımızda ne yazık ki, yani Avrupa açısından ne yazık ki diyorum, savunmada ciddi açıda problemler yaşayan takım.

savunmasında sıkıntı yaşayan Sporting maçında da yine orada da hakemin kararları var. Evet, ama genel anlamda Trabzonspor maçında yani Salah'ın ilk golüne baktığımızda neredeyse 30 metre tek başına, yani yine dönüşte problem yaşayan bir Galatasaray var. Bence hem fiziksel olarak Galatasaray'ın durumu şu anda çok iyi durumda değil. Ben ne olursa olsun biraz takviye konusunda da Galatasaray'dan bir tık daha, en azından merkezde daha alternatifli bir iki oyuncu daha katılabilirdi diye düşünüyorum. Yani Niyaga ve Leslie yerine. Genel baktığımızda ben 4 yıllık alışkanlığın, Okan Buruk'la birlikte gelen istikrarın bir yerde bu çözümü üretebileceğini düşünüyorum. Bir yandan oyuncu grubunda bazı artık hani başarıya doymuş oyuncuların da olduğunu görüyorum. Çok iyi bir kadro. Atletik durumu iyi değil Galatasaray'ın, bu kesin. Yani Erzurumspor maçını da dışarı çıkardığımızda, ki Erzurumspor da o zaman en zayıf halleriydi. Daha yeni takviyeleri oynamamıştı biliyorsun. Dolayısıyla Galatasaray fiziksel olarak daha iyi seviyede olmalı. Taktiksel disiplinine daha sadık kalmalı. Şu anda Galatasaray daha çok bireysel yetenekleriyle sanki sahaya çıkmış önemli oyuncuların bir şey yapalım da kazanalım diyerek kazandığı bir görüntüde. Saygısızlık olmasın. Şu anda 4 yıldır şampiyon olan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Tabii ki çözümler arayacaktır, arıyordur. Milli aranın avantaj olduğunu düşündüğüm takımlardan biri Galatasaray. Çünkü 4-0'lık mağlubiyet Galatasaray'a tabii ki deplasmanda Trabzonspor çok güçlü, ezeli rekabette yakışan bir galibiyet değil, Galatasaray camiası için söylüyorum. Bunun haricinde Sporting maçı yine 3-1'lik bir mağlubiyet. Yani daha sert bir takım olsa daha farklı işler de olabilirdi Sporting maçında da. Hemen derhal Galatasaray'ın önce atletik seviyesini yukarı çekmesi gerekir. Daha sonra da takım savunmasındaki bu defoları kapatması gerekir diye düşünüyorum. Yani bunlar kapanmazsa ileride özellikle Şampiyonlar Ligi'nde büyük beklentiler içinde olduğumuz Galatasaray için baş ağrıtıcı bir durum yaratabilir. Trabzonspor'a geçecek olursak, Trabzonspor'da aslında hem genç oyunculara, Fatih Tekke'den gelen, hem de daha sonra planlamayı değiştirerek direkt olarak şampiyonluğa oynatacak yıldız isimlerle başladığı sezonda bir hayal kırıklığı yaşadı teknik adamıyla. Yollar ayrıldı ki ben orada Fatih Tekke ve projesinin devamının Trabzonspor genetiği ve kültürüyle başarıya ulaşma hedefinin daha aklı selim olduğunu düşünen taraftaydım. Ama yönetim böyle bir karar aldı. Salah geldi, işte Fabinho çok beğendiğim bir transfer. O zaman için de söyledim. O zaman genç takımın içinde de Fabinho olurdu. Bu çalkantılı süreçte Trabzonspor ligde puanlar kaybetti ve Rice göreve geldi. Şimdi Rice göreve geldikten sonra bence temelde odaklanmamız gereken birinci şey, Rice iyi bir taktisyen olacak ama aynı zamanda iyi bir mental koç olmalı. Yani Rice şu anda önemli bir kadroyla, ki bence Okan Buruk'un 4 yıldaki başarısındaki en büyük sebeplerden biri iyi oyuncu yönetimi ve iyi oyuncu ilişkileriydi. Rice'ın da bugün, yani Salah'ın Slot'la yaşadıklarını, daha önce Klopp'ta küçük sürtüşmelerini, Onaçu'nun zor bir oyuncu oluşunu falan düşündüğümüzde birinci yapması gereken şey oyuncuları mental anlamda yukarı çekmek, onların yanında olduğunu hissettirmek olacaktı. Ve bu oyuncu grubuyla iyi anlaştığı, karşısına almadığı, ego savaşına girmediği, ki zaten şunu söyleyelim, yani bu konuda dürüst olmamız lazım. Hani Salah'la şu anda ego savaşına girebilecek teknik adam değil Rice. Zaten gelecek teknik adam sayısı da az. Dolayısıyla doğru yolu tercih ettiğinde, yani bir günde mesela Trabzonspor'a Rice bir haftada, 3 günde taktiksel anlamda saha içi idmanlarında ne kadar etki etmiş olabilir? Hadi etmiş olsun, %10-20 edebilir en fazla. Evet. Bu aylar süren bir çalışmadan bahsediyoruz. Yani bu takımların oturması, teknik adamın, ekibinin mentalitesinin yansıması aylar sürer. Ama Trabzonspor takımına mental anlamda, psikolojik anlamda iyi geldiğini görmüş oldum. Çünkü zaten potansiyelli bir kadro, zaten çok güçlü bir kadro, özellikle hücum attı. Yani ben şunu söyleyeyim, Trabzonspor'u yenmek isteyen takım en az 2-3 gol atmak zorunda olacak gibi bundan sonra, eğer herkes formda olursa ön hatta. Çünkü Trabzonspor her türlü sorunu çözebilecek. Çözemezse de bireysel

0: yetenekleriyle gole gidebilecek bir takım. Nitekim bu değişikliğin, yani Rice'in gelişinin Trabzonspor'a mental anlamda iyi geldiği aşikar. Takım büyük maçları oynamayı seven oyuncularla dolu. Dolayısıyla Galatasaray maçını %100 motivasyon, taraftar desteğiyle, erken golle, rakibinde zaaflarından faydalanarak, rakibin kolay kırılan savunmasından faydalanarak farklı bir galibiyete çevirdiler. Ama buradaki kritik konu, tekrar edeyim, bu oyuncu grubunun, yani Salah, işte Fabinho, işte Onuachu, Galatasaray'a karşı da böyle oynar, Beşiktaş'a karşı da, Trabzonspor, düzeltiyorum, Fenerbahçe'ye karşı da aynı iştahla oynayacaktır. Buradaki temel mesele Rice'in takımı diğer maçlara, yani Kocaeli Spor deplasmanına, Eyüp Spor karşılaşmasına hazır tutması bence temelde Trabzonspor'un geleceğini belirleyecek konu diye düşünüyorum.
1: Son olarak Fenerbahçe'de Eyüp Spor sonrasında 8-0'lık bir galibiyetle milli araya giriyor. Tabii Fenerbahçe'de çok şey yaşandı. Nasıl değerlendiriyorsun şu anki Fenerbahçe'nin hem puan tablosundaki durumunu hem de yaşananları?
0: Yani aslında bu haftanın iki kazançlı takımı var. Biri Trabzonspor, biri Fenerbahçe. Çünkü örnek veriyorum, Beşiktaş kazanmış, Galatasaray kazanmış bir halde girseydi eğer milli araya, Fenerbahçe ve Trabzonspor açısından çok kırılgan bir süreç olacaktı yine, yani puan tablosunda. Şimdi ikisi de puan kaybedince bu sefer tekrar hani Fenerbahçe'nin o Gaziantep'teki beraberliği, Gençler Birliği'ndeki mağlubiyeti diğer rakiplerin kadar hatırlanacak vaziyete geldi. Ama bazı şeylere dikkat etmek lazım. Yani çok sükseli bir galibiyet. 8-0. Yani Fenerbahçe tarihin en farklı galibiyeti geldi. Bundan sonra hani kimseye negatif bir şey söyleyecek halimiz yok. Ama şimdi nasıl ki mağlubiyetlerde diyoruz ya, sadece hakeme, işte ya da bir başkasına, birilerine bağlamak, biz çok iyiyiz. Mesela bizim milli takım yapmıştı onu. İşte müthiş oynadık ama top bir türlü girmedi diye ilk milli maçtan sonra. O yanlıştı mesela. İkinci maçın anahtarı o maçın röntgenini iyi çıkarmaktan geçiyordu. Biz topa sahip olduk ama pozisyon bulamadık, 60 tane orta yaptık diyen bir akıl olsaydı ikinci maçta farklı şeyler olabilirdi. Dolayısıyla mağlubiyetin röntgenini çekmeniz gerekir. Galibiyette de bunu yapmak lazım. Yani 8-0'lık bir galibiyet tarihte Fenerbahçe için görülmemiş bir galibiyet ligde. Bunu cebimize koyalım. Muriç ve Greenwood zaten yani şu sezon başından beri en çok çabalayan oyuncuların başında geliyor. Greenwood özellikle müthiş yetenekli bir oyuncu. Onların bu kadar aktif olması hücumda Fenerbahçe'de motivasyonları açısından önemli. Muriç zaten golü koklayan bir oyuncu. Çok rahat gol buldu Fenerbahçe. Rakip zayıf da olsa bunların hepsi artı olarak cebimize koyabileceğimiz şeyler. Ama bu demek değildir ki Fenerbahçe'de her şey mükemmele döndü bir anda. Yani mesela İrfan Can Kahveci'nin Gaziantep deplasmanındaki performansı var. Umuyorum ki artacaktır ama İrfan Can Kahveci ne kadar Fenerbahçe'nin direkt oyuncusu olabilir? Yani bu maçın büyüsüne kapılarak, tamam artık biz iç sahada her maçta İrfan Can'dan fayda alırız, Asensio olmasa da idare ederiz gibi bir şeye düşmek bence Fenerbahçe açısından doğru bir bakış açısı olmaz. Öz eleştiriye Fenerbahçe açık olmalı. İsmail Hoca öz eleştiriye açık olmalı. Bak, istifa süreci, geri dönüş süreci vesaire başarılı başarısız şu anda devam ediyor. Bunu kabul edelim ama İsmail Hoca'nın açıklamalarında beni en çok aslında dikkatimi çeken benim sürekli bir takdir görme ihtiyacı hissettiği ve bu takdiri görmeyişinden serzenişleri Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğundaki bir birey için doğru değil diye düşünüyorum. Yani şimdi şeyde çıktıktan sonra, Eyüp Spor maçından sonra, işte biz Lyon'u eledik, işte Roma Ligi'nde düzeltiyorum, İtalya Ligi'nde lider Roma'yla işte berabere kaldık, puan aldık, bunlar övülmüyor dedi. Şimdi Fenerbahçe gibi bir takım ne olursa olsun iç sahada Roma'dan bir puan aldığı için muhteşemsin hocam, harikasın diye alkışlanması gerekmez diye düşünüyorum zaten. Yani bu sürekli biz az övülüyoruz, sürekli eleştiriliyoruz, daha çok övülmemiz lazım ihtiyacından çıkması lazım Fenerbahçe'nin. Eksiklerini görüp bunları tamamlaması lazım. Yani medyayla veya sosyal medyayla bu kadar ilgilenip onlara sürekli cevap vermek yerine neden daha önceki maçlarda biz belli başlı sıkıntılar yaşadık diye düşünmesi lazım İsmail Hoca'nın. Bugün de Fenerbahçe en azından derin bir nefes aldı. Yarışta zaten olacaktır. Bir kez daha olduğunu gösterdi rakiplerinin de puan kaybıyla. Ama tekrar ediyorum, bazı noktalarda Eyüpspor maçı kesinlikle ölçü olmamalı. Fenerbahçe aynı şekilde Gaziantep maçında, Roma maçının ilk yarısında neleri yanlış yaptığına odaklandığı bir milli ara geçirmeli. Ya bu milli arada yine diyorum ya, tespit ve röntgen çekilmeli Fenerbahçe'de. Bazı konularda sıkıntılar var. Yine bence de Fenerbahçe'nin atletik olarak Beşiktaş maçında baktığımızda fiziksel durumunun daha iyi olması gerektiğini bilinçli olup bunun bilincine varıp çözüm odaklı nasıl çözebiliriz, eksiklerimizi nasıl kapatabiliriz diye düşünülmesi gereken bir milli ara. Neden bizim bir puanımız takdir edilmiyor değil de eksiklere odaklanılan bir milli ara dönüşü Fenerbahçe iyi işler yapabilir. Ama bu milli arada ne yapıldığı, neye çalışıldığı, neye kafa yorulduğu çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Berke, çok teşekkür ederim. Bir dinleyicimiz de Orhan Bey, iyi yayınlar. Berke Bey çok yerinde ve iyi analizler yapıyor. Anlatımı da çok güzel, takip edebileceğimiz bir sosyal medyası var mı demiş. Berke Kosova adıyla bulabilirsiniz ve de smart ekranlarında bulabilirsiniz. Benim es geçtiğim başka bir yer var mıydı Berke?
0: Bence yok. Çok teşekkür ediyorum bu arada dinleyicimize de güzel sözler için.
1: Yani ama ben bir şüphelendim şimdi, dinleyicimizin adı Orhan Özdamar. Yani soyattan acaba şey gibi olmasın, kral neredesin ya, bir buluşalım seninle. Erkan Özdamar'la bir akrabalık var mı acaba?
0: Eyvah. Yani bir şey demedim. Sağ olsun, teşekkür ederim.
1: Peki, ağzına sağlık Berke, çok teşekkür.
0: Milli takımımıza başarılar dilerim, evet. Tabii ki. Güzel yeni seçilen genç oyuncular var. Milli takım hepimizin değeri. Orada tabii uzun daha önce konuştuğumuz değişimler olmalı mı olmamalı mı var, ama şu anda önemli bir A Ligi ve önemli testler verecek milli takım. Başarılar dileyelim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Berke Kosova hattımızdaydı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam bitti.
3: Futbolcuların efsane sözleri.
4: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre, Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın, Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı, adamlar beni bir araştırmışlar, almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin, Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham, futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder, Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola, en büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi, Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldo.

0: Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
1: Futbolcuların efsane sözleri.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılar Leipzig forması giyen 21

0: Bichobu kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bichobu'yu inceleyeceğimiz 100 tane videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bichobu 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bichobu nasıl bir oyuncu? Bichobu'nun en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması, yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bichobu'nun savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bichobu'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bichobu'yu Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bichobu geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bichobu'nun sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bichobu sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bichobu'nun Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bichobu Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orhan Bey de Erkan Özdemir diye bir akrabam yok, belki uzaktan olabilir demiş. Okan Hoca'nın başarısızlığını konuşmayan İsmail Hoca'yı yerden yere vuruyor demiş. Ya bakın, ama burada bence taraflı bir yorum yapıyorsunuz. Okan Hoca'nın başarısızlığını konuşmayan diyorsunuz. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir teknik adam, bir mağlubiyet üzerinden Okan Hoca'nın başarısızlığı olarak konuşmak bence çok doğru değil. Dün de söyledim. Ya şu benim için hiç yeterli bir argüman değil ve hiç kabul ettiğim bir argüman değil. Eğer karşı bir argüman varsa da seve seve dinlerim. Ya diyorlar ki işte Okan Buruk hiç teklif almıyor. Niye almıyor falan. Ya 4 sene üst üste şampiyon olmuş, niye teklif almıyor diyorsunuz. Ama hangi yerli teknik adama yurt dışından teklif geldi? Yani ülkenin her yerinde, 5 büyük ligin her yerinde yerli teknik adamlar var da ben mi bilmiyorum mesela. Yani bunun örneği var mı? Fatih Terim örneği var bir tek. Fatih Terim de UEFA kupasını aldı. O şekilde geldi teklifler. Yani Türkiye Ligi'nde şampiyon oldunuz diye 10 sene üst üste şampiyon olsanız da hiçbir taraftan ben teklif geleceğini düşünmüyorum. Bunun örnekleri mesela Şenol Hoca Kore Ligi'ne gitti. Okan Hoca da istese şu anda o tarzda bir lige gider. Veya Arda Hoca Şahtar

Ya Ukrayna Ligi'ne şu anda gidilebilir. 5 büyüklükten bahsediyorsunuz. Burada karşı argüman olarak da şunu sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki işte Tedesco'ya geliyor, oraya geliyor, buraya geliyor. Ama yabancı teknik adam olunca zaten ya Tedesco buraya 5 büyüklükte görev alarak geldi zaten. Hani Tedesco'nun Fenerbahçe performansından dolayı Bologna almadı veya bir başka taraftan Giovanni Fambronco, Solskjaer veya herhangi biri. Yani bu isimler zaten geçmişlerinden dolayı alındı. Türkiye Ligi performanslarına göre değil. O yüzden bana hiç gerçek bir argüman gibi gelmiyor. Türkiye Ligi'nde şampiyon oluyor ama hiç teklif gelmiyor diye. Niye gelmiyor acaba? Ligimizin kalitesinden dolayı olabilir mi? Avrupa'da başarı olmadan hiçbir yerden hiçbir yerli teknik direktöre teklif geleceğini ben düşünmüyorum. Merhaba, kolay gelsin. Lukaku devre arasında gönderilir mi? Başka bir forvet gelir mi? Ne düşünüyorsunuz? Elimizde Vedat Muriç var. Ona da bir şey olursa sıkıntıya girebiliriz demiş bir dinleyicimiz. Beşiktaş 35. dakikada penaltı kullansa, Ahmetspor 10 kişi kalsa Beşiktaş her türlü alırdı maçı demiş bir dinleyicimiz. Ve şöyle bir gündemdeki haberlerle de programımıza son vereceğiz. Rafinha'nın açıklamaları var bugün. Dikkat çeken açıklamalar var Rafinha'dan. Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Rafinha'dan. Takım arkadaşı Lamine Yamal'ın Ballon d'Or yarışındaki performansını değerlendirdi. Hiç şüphem yok, Lamine Yamal Ballon d'Or'u kazanmalı diyen Rafinha, ödül için bireysel istatistikler, takım başarıları, yetenek ve karizma gibi birçok unsurun değerlendirildiğini belirtti. Rafinha, Lamine bunların hepsine sahip, inanılmaz istatistikleri var ve sadece geçen sezon değil 3 kupa kazandı ve bir de Dünya Kupası var ifadelerini kullandı. Brezilyalı yıldız aynı zamanda Lamine'in takım arkadaşı olmasaydım bile sahada yaptıkları göz önüne alındığında Ballon d'Or'u hak ettiğini düşünürdüm dedi. Evet, Erkan Bey diyorum ben de, bakın karıştırdım. Orhan Bey, evet, doğru profil budur. Berke Kosova profilinden takip edebilirsiniz sosyal medya üzerinden. Spor spikeri Berke Kosova'ya az önce hattımızdaydı. Selamlar, süper yayın oluyor. Teşekkür ederiz demiş Derfin Yunus Dane. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Okan Buruk istifa diyen bir Galatasaray taraftarı dinleyicimiz de var. Rafinha'nın açıklamalarından sonra bir de Galatasaray cephesine dönelim. Galatasaray'da bonservislerle ilgili, harcananlarla ilgili bir haber önümüze çıkıyor. Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, sezona bu başarıda büyük katkıları olan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Jakobs, Roland Şallay, Wilfred Tsengo, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Mario Lemina, Yunus Akgün, Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen gibi oyuncuları kadroda tutarak girdi. Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yanı sıra Sasha Boy, Yasir Aspiria, Noah Lang, Ahmet Kutucu ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar Rafael Leao, Alexey Batrakov, Leslie Ugochukwu, Deniz Gül ve Bichia Büyü kadrosuna kattı. Galatasaray birinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı 5 futbolcu için yaklaşık 80 milyon euro ödedi. Rafael Leao'ya 38 milyon euro, Alexey Batrakov'a 25 milyon euro ve Deniz Gül'e 10 milyon euro ödeyen sarı kırmızılılar Leslie Ugochukwu'ya yaklaşık 3 milyon 500 bin euro, El Shadil Bichia Büyü'da 2 milyon euro karşılığında kiraladı. Bonservisi kiralanan oyunculardan Bichiabu'nun satın alma opsiyonunun 28 milyon euro ve Leslie Ugochukwu'nun da şarta bağlı satın alma opsiyonunun yaklaşık 26 milyon 200 bin euro olduğu açıklandı. Sarı kırmızılı kulübün kadrosuna kattığı 5 oyuncu henüz skor katkısı veremedi. Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Galatasaray toplamda 14 kez rakip filelere havalandırdı. Ligdeki 13 gole Victor Osimhen, 6 golle Gabriel Sara, 2 golle Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Şallay ve Davinson Sanchez birer kez adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting'le yapılan maçtaki tek golü ise Gonçalo Inácio kendi kalesine gönderdi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao, Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere 4 resmi maçta 230 dakika sahada kaldı. Alexey Batrakov 5 resmi mücadelede 230 dakika, Deniz Gül 4 resmi karşılaşmada 155 dakika, Leslie Ugochukwu ise 5 resmi maçta sadece 62 dakika süre aldı. El Shadil Bichabu ise henüz antrenmanlar haricinde sarı kırmızılı formayı sırtına geçiremedi. Kadroya yeni katılan 5 oyuncusu Galatasaray'ın söz konusu maçlarda takıma gol katkısı veremedi. Sarı kırmızılı ekip bu sezon hücum hattında Victor Osimhen ve Yunus Akgün haricinde diğer oyunculardan gol katkısı alamadı. Galatasaray'ın bu sezon resmi maçlarda rakip filelere gönderdiği 14 golün 7'sini Osimhen 6 ve Yunus Akgün 1 golle adını yazdırdı. Diğer 6 gol ise orta saha oyuncuları Sara, Torreira ve savunmada görev yapan Abdülkerim Şallahi Sanchez'den geldi. Bir gol ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı. Bir Galatasaraylı olarak Okan Hoca'ya yapılanları haksızlık olarak yorumluyorum. Bizi en mutlu eden hocalardan biri oldu. Okan Hoca gitti. Arda Turan geldi diyelim. Bu taraftar 2 yıla Arda Turan'ı da çöp ilan eder. Ya sonra kim gelecek? Biraz vefalı olmak lazım diyor Harun Bey bize attığı mesajda. Orhan Bey de Okan Buruk'u futbolu anlamıyor. Diyenlerin futbolu ne kadar anladıkları tartışmasızdır. Buna da bir anlamda katılmıyorum. Ya mesajınızla alakası yok. Bu düşünceye de katılmıyorum. Orhan Bey, çünkü ya benim en kızdığım nokta mesela. Mesela bazı eski futbolcularda da görüyorum karşısındakini küçümser şekilde. Ya işte hayatında eline top mu değmiş, ayağına top mu değmiş? Sen ne konuşuyorsun falan şeklinde. O zaman sen de hayatında kaç kere ekran karşısında konuştun, yorumlama yaptın derler yani insan. Hani bu bir kıstas değil. Herkesin yeri, görevi farklı burada. Herkesin uzman olduğu alanlar farklı. Geçen gün bir başka dinleyicimize de söyledim. Mesela şey demişti. İsmail Kartal'la çok işte alay ediyorlar. Kendileri kamera karşısına geçse kelime edemezler. Yok işte sana bir şey diyen olursa onlar mikrofon karşısına geçse adını söyleyemezler falan. Ama ben buradaysam ben bundan sorumluyum. Yani orada oturan kişi ondan sorumlu. Zaten kimse aynı görevi yapmıyor. Yani gidip de ben teknik direktörüm diye kimse kamera karşısına çıkmıyor. Çıkarsa onu da eleştirirsiniz. Saat 8'de Süper Kupa maçı var diyor Aykut Bey. Yayınlar hocam, ben Beşiktaş taraftarıyım. Ben Okan Buruk'u son derece başarılı buluyorum. Akhisar'da yaptıkları, orada Başakşehir'de yaptıkları ortada. Hatta bence Gaziantep'te yaptıkları bile ortada. Üzerine Galatasaray'da yaptıkları da ortada. Yani Okan Hoca'yı eleştiren Galatasaraylıların biraz şımarıklık yaptığını düşünüyorum. Açık ve net söylüyorum diyor Ahmet Bey. Selamlar, iyi yayınlar demiş dinleyicilerimizden Batuhan Bey. Batuhan Bey şöyle diyor: Galatasaray'ın en büyük problemi dar alana sıkıştırıp rakip oyuncuları tek noktada toplayıp uzun topla diğer kanattaki oyuncuya alan açarak hızlı atak ve koridor sistemiyle oyun kurması. Bu artık okundu, ezberlendi. Tüm rakipler buna önlem alıyor. Hala aynı taktikle oynamanın esprisi nedir? Çözemedim diyor Erenköy'den Batuhan Bey. Göksel'in ben seni de takip etmiyormuşum yeni fark ettim demiş. Canınız sağ olsun Orhan Bey. Ama sizin vesilenizle buradan da duyurusunu yapmış olayım. Twitter'da yani her yerde Göksel'in Saraç yazarsanız çıkar, Göksel'in Çağrı Saraç yazarsanız çıkar ama kullanıcı adı olarak söylemek gerekirse Twitter'da yani yeni adıyla X'de GC Saraç adıyla bulabilirsiniz. Instagram üzerinden de Göksel'in Saraç yazarsanız bulabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, teşekkür ediyorum ilginiz için de. Bir başka haberde milli takımda idmanda yer almayan oyuncular. Riva'da bulunan Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerindeki antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman tamamlandı. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Ayak parmağında sakatlığı bulunan ve ağrıları artan Orkun Kökçü, hafif sakatlıkları olan Deniz Gül, Yunus Akgün ve kaleci Muhammed Şengezer'le seyahat programı nedeniyle Demir Ege Tıknaz idmanda yer almadı.
çalışmayı TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Odyakmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri de izledi. Dün liglerinde maçları olan futbolcular yenilenme idmanının ardından sahada yürüyüş yaparken diğer futbolcular düz koşu sonrası istasyonu

Çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümü taktik antrenmanla tamamlandı. Milliler hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. Bir haber de Fenerbahçe'den var. Fenerbahçe'de Mert Müldür ameliyat oldu. Fenerbahçe milli futbolcu Mert Müldür'ün sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Sarı lacivertli kulüp, antrenmanda dizine aldığı darbenin ardından menisküsünde yırtık tespit edilen 27 yaşındaki futbolcunun Avusturya'da ameliyat olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekildeydi. Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. En kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz. 2023-2024 sezonundan itibaren Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, bu sezon çıktığı 6 maçın 3'üne ilk 11'de başladı. 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası da sahibini buluyor. Az önce Aykut Bey'in bahsettiği karşılaşma, Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma TRT1'den naklen canlı yayınlanacak. Fenerbahçe tarifinde Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 24 Eylül 2025'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Sarı Lacivertli takım siyah beyazlıları 85-83 yenerek kupanın sahibi olmuştu. Sarı Lacivertli ekip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü. Fenerbahçe kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti. 1991 ve 1994'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan Sarı Lacivertliler ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl aradan sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe tarifin 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı. Sarı lacivertli takım kupada 11 kez ise ikinci oldu. Siyah beyazlı takım Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda sadece bir kez şampiyonluk yaşadı. 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürmüştü. Beşiktaş, siyah beyazlılar organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Bir diğer tarafta Anadolu Efes'e baktığımızda da Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor. Anadolu Efes 1986, 92, 93, 96, 98, 2000, 2006, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019, 2022 ve 2024'te kupayı müzesine götürdü. Lacivert beyazlı takım 14 şampiyonluğun ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini Anadolu Efes adı altında kazandı. We'll be right back.

Bir diğer haberimiz milli boksör Hatice Akbaş'tan. Başkent Sofya'da ASICS Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Hatice Akbaş 51 kiloda ringe çıktı. Dünya ve olimpiyat madalyalı milli sporcu İngiliz Ruby White karşısında ilk roundu kaybetmesine rağmen ikinci ve üçüncü roundu kazanarak müsabakayı 3-2 galip bitirdi ve adını yarı finale yazdırdı. Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren Hatice bu galibiyetle bronz madalya kazanmayı garantiledi ve kariyerinde eksik olan Avrupa madalyasına da ulaşmış oldu. Milli sporcunun kariyerinde bir olimpiyat gümüş madalyasının yanı sıra dünya şampiyonalarında birer altın ve gümüş madalya bulunuyor. Hatice'nin mağlup ettiği 19 yaşındaki İngiliz boksör White ise gençler ve büyükler kategorisinde çıktığı 60. müsabakasında ikinci yenilgisini milli sporcu karşısında yaşadı. Hatice Akbaş yarı finalde yarın Polonyalı Natalia Kuchevska ile karşılaşacak. Yarı finalde çıktığı için mutluluk.

0: Bunu dile getiren Hatice Akbaş, biraz baskı ve heyecanım vardı. 1,5 yıla aşkın Esra Yıldız ablam, babam, Onur abim, Seyfullah hocamla birlikte Avrupa Şampiyonası için çalışıyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi burada vermek istedik. Kariyerimde 22 yaş altında Avrupa Şampiyonluğu var ama büyüklerde de bu başarıyı göstermek istiyorum. Şu an madalyayı garantiledik. Babama çok teşekkür ediyorum. Antrenörüm babam, biliyorsunuz. Şu an o da gözyaşı içinde beni izliyor. Güzel bir mücadele verdim. Esra ablamla birlikte gerçekten yol arkadaşlığı yapıyoruz ve buradan altın almak istiyoruz. Onu da çok seviyorum. İnşallah birlikte İstiklal Marşımızı okutacağız ifadelerini kullandı. Rakibine 60 maçta ikinci yenilgisini yaşatan milli boksör, yarı finalde Polonyalı Natalia Kuchevska ile karşılaşacağını belirterek, "Rakibim için bu skoru bilmiyordum. Bayağı güzel bir başarıymış. O zaman kendim için de şu an gayet mutluyum. Polonyalı rakibimle daha önce sparring yaptık. Alacağımı düşünüyorum. İnşallah rahat bir şekilde finale çıkacağız. Finalde de inşallah altın madalyayı alırız. Bronz yeterli değil, altın istiyoruz." diye konuştu. Sizlerden gelen mesajları da tabii eksik bırakmayalım. Onları da okuyarak programımızı noktalayalım. Ferhat Bey, "Hocam Galatasaray'ın kanatları eğer Sané ve Leao olursa kanatlardan çok atak yer gibi. İkisi de bek kovalamıyor. Sané'nin ismi çok büyük ama bu performansla bence 11'i hak etmiyor." demiş. Enes Bey yazmış, "Sen daha önce ne yaptın ki bu futbolcuları, bu teknik direktörü eleştiriyorsun?" diyen insanlara ben gerçekten hayret ediyorum ya. İnsan önce fanatiği olduğu takımın ve ülkemizdeki diğer bütün takımların başkanlarına, yöneticilerine baksınlar. Neredeyse iş adamı olmayanı kulüp başkanı yapmıyorlar şimdi demezler mi? Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu?" diyor Enes Bey. Bizlere gönderdiği mesajda. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. Birazdan Kim Ne Dedi bölümümüz sizlerle.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık sona erdi.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
6: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılar Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bichabou'yu kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bichabou yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bichabou kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bichabou'yu inceleyeceğimiz 100 tane videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bichabou 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bichabou nasıl bir oyuncu? Bichabou'nun en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması, yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bichabou'nun savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bichabou'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bichabou'yu Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bichabou geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bichabou'nun sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bichabou sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bichabou'nun Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bichabou Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
7: Kim ne dedi?
8: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kim ne dedi ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi futbol gündeminin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Bu haftaki yorumcum Aydın Cingöz. Aydın merhaba, nasılsın?
9: Merhaba Halime, iyiyim. Sen nasılsın?
8: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Fenerbahçe Eyüpspor karşısında büyük bir gövde gösterisi yaptı. Güzel bir maç izledik. Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 yenilmesinin ardından 8-0'lık zafer ligin devamı adına sence hangi mesajı veriyor? Çünkü biz geçtiğimiz senelerde Galatasaray'ın peşinden puan kaybeden bir Fenerbahçe'ye alışkın yakındık. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
7: Aslında sezonun başına gidersek de böyle oldu. Galatasaray Çorum Spor'la berabere kaldığı hafta Fenerbahçe gitti ve Gençler Birliği ile deplasmanda oynadığı maçta öne geçtiği maçı kaybetti. O Fenerbahçe için ve İsmail Kartal için ciddi bir kırılma oldu. İsmail Kartal bölümüne basın toplantısındaki sözlerine geldiğimiz zaman özellikle bunu bir açmak isterim. Sezon başında da Fenerbahçe bunu yaşadı ve Fenerbahçe'nin tabii kronik bir problem olarak adlandırılan meselelerinden bir tanesi. Yani geriye dönük şöyle zihnimi sorguluyorum. Yani geçen sene böyle çok maçı var Fenerbahçe'nin. Ondan önceki yıllarda aynı şekilde var. Özellikle Galatasaray'la yarışı Galatasaray'la verdiği için Galatasaray örneği sık sık vurgulanıyor. Bu da doğaldır. Hafta sonu cumartesi günü Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği haftada Fenerbahçe açısından Eyüpspor maçı çok kritik hale gelmişti. Bu maçın zaten açık ara favorisi Fenerbahçe'ydi. 8-0'lık galibiyet bekleniyor muydu? Doğal olarak 8-0 zor bir skordur. Çünkü bu takım, yani Eyüpspor'dan bahsediyorum, ligin ilk ya da ikinci haftası olması lazım. İlk hafta galiba Beşiktaş'la oynadılar ve özellikle Beşiktaş'ın oyunu ve temposu çok daha oturmuş bir takım olması rağmen Eyüpspor'u yenmekte bir hayli zorlanmışlardı. Yani o Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuşlardı. Buradaki 8-0'lık galibiyet özellikle Fenerbahçe'de, yani ligin devamı açısından tabii ister istemez önemli bir galibiyet oldu. Çünkü Galatasaray'ın liderin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin bu puanı alması, yani 3 puan hanesini yazması, Galatasaray arasındaki puan farkını 6'dan 3'e düşürmesi önemlidir. En azından puan açısından da olumsuz havayı dağıttı. Galatasaray 4 demiş, sen geliyorsun kendi evinde 8 atıyorsun. İster istemez camiada bir moral de beraberinde getiriyor bu. İşte Vedat'ın 4 tane gol atması, Greenwood'un 2 gol atması, İrfan Can 1 gol attı. O da çok uzun süredir eleştirilen oyunculardan bir tanesi. Toplamda bakıldığı zaman bugün, bu arada yani özellikle 5-2 ilk yarı çok tempolu bir oyun vardı. Zaten Fenerbahçe fişi ilk yarıdan itibaren çekmişti. Oyun açısından da yani taraftar stadyumu doldurmuş. Orada şöyle bir motivasyon da vardı, onu da söyleyeyim. Yani stadyumun dolu oluşundaki ana motivasyonlardan bir tanesi bence Galatasaray'ın kaybetmesiydi. Yani bunu da takımın alması gerektiğini düşünenlerdenim. O yüzden Eyüpspor karşısında alınan galibiyet, yani sonuç itibariyle bir 3 puanı alıyorsun. Galatasaray'ı da yensen 3 puanı alıyorsun. Beşiktaş'ı da yensen 3 puanı alıyorsun. Eyüp'ü yendiğin zaman da 3 puanı alıyorsun. Sezona, lig özelinde söylüyorum, çok kötü başlayan Fenerbahçe'nin bu milli takım arasına giderken bu 8-0'lık galibiyet, özellikle Galatasaray'ın 4-0 yenildiği haftada bence Fenerbahçe'yi de toparlayan unsurlardan bir tanesi oldu. Bundan sonraki haftaları muhakkak konuşacağız.

0: ama Fenerbahçe açısından 3 puan çok kritikti. Bir de zaten hani o soruda var ya Mila, yani işte Fenerbahçe'nin özellikle böyle bir kırılması var. Şimdi 8-0'lık galibiyetten sonra bu sorunun yine ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda kaybettiği takımlar, şampiyonluk mücadelesi veren takımlar olmadılar. Yani 3 aşağı 5 yukarı Eyüpspor düzeyinde birçok takıma karşı da Fenerbahçe'nin önemli kayıpları oldu ki bu kayıplar da nasıl kayıplar? Hani son noktaya getiriyorsun, artık galip geldi denecek nokta Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlar vardı. Pazar gününün Fenerbahçe açısından bir telafisi yoktu. Camiayı toparlaması açısından 3 puan önemli ama bir de 8 gollü coşkulu bir galibiyet Fenerbahçe açısından ciddi bir artı olarak en azından milli takım arasına girerken Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin bu 3 puan hanesine yazdırmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Temel olarak bakış açısının da bu olduğunu altını çizmek gerekiyor. Fenerbahçe açısından ligi tekrar hani ya gidiyor mu noktasına doğru gelirken, ki lig özelinde de şunu söyleyeyim. Yani daha çok bu derenin altından çok su akar. 1-2 haftayla lig özetleyemezsin. Ama burada belirleyici olan oyundur. Oyunun çok daha gelişmesi gerekir. Çok daha güçlü bir oyun beklentisi var. Millardan sonra esas hedef de hem yine galibiyet ve oyunun gelişmesi olacaktır. O yüzden bu galibiyetin psikolojik açıdan böyle bir anlamı olduğunu düşünüyorum.
1: İnanılmaz bir maç izledik. Herkes gol atma yarışına girdi adeta maçta.
0: Evet, öyle oldu. Şöyle oldu biraz da. Bizim Emre Eren'in lafıdır o. Seviyorum ben onu. Bazen böyle maçta al ver güvenin gelsin der. Hani takımın rahat olmasıyla alakalı olarak hani al ver işte topu, al ona ver, bir güvenin gelsin. Oyunu oynar bazen oyuncular. Biraz aslında Fenerbahçe açısından da, çünkü o kadar ciddi bir şey var ki, baskı var ki, evet, takım üzerinde de baskı var. Bugün hani mesela İsmail Kartal Vedat için onun için de bir patlama maçı oldu dedi. 4 gol birden attı.
1: Evet.
0: Ve şunu da altını çizelim. Ben mesela bu senin söylediğin aslında değerli. Takımın aslında ne kadar ciddi bir baskı altında olduğuna bir göstergesi. Bulmuşken Eyüpspor'a da acımadılar. Ben hatta 6-7'den sonra dururlar diye düşünüyorum. Biraz evet, şu açıdan bunu söylüyorum. Sonuç itibariyle evet, yani futbol her zaman bir rekabet oyunudur ama karşında işte 7 tane gol yemiş bir takım var. Yani bazen de ya yeter, hani onları da rencide etmeyelim. Artık yeter denebilirdi. Ama öyle yapmadı Fenerbahçe. 8'e attı. 2 tane ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü vardı. Lukaku çok zorladı. Biraz aslında bu dolmuşluğun dışa vurumu olarak Eyüpspor maçındaki 8-0 ve üstü, yani o mesela Fenerbahçe bugün 10 tane atsa kimse ya bu iş nasıl oldu demezdi. Maç bağırıyordu yani, Fenerbahçe onları atabilecek güçteydi pazar akşamı. Biraz takımın özellikle yani ben de atayım vurgusunu, bu biraz da mevcut ortama, oyuncuların da kendini lan biz buradayız demesini açıkçası bağlıyorum. Ama tekrar ediyorum, hani burada mesele 3 puandır. Özellikle Galatasaray'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin kazanması kritik bir öneme sahipti. Rakip karşısında zaten favoriydi. Bunu başarmış olması, milli araya biraz da sakin giden bir Fenerbahçe var.
1: Peki şimdi Trabzonspor maçına gidelim.
0: Gidelim.
1: Okan Buruk o maçta kırmızı kart gördü ve kırmızı kart gören Okan Buruk'un da yayıncı kuruluşa maç anında verdiği demeç de oldukça konuşuldu. O demeci maç oynanırken paylaşılması ve ardından Bein Sports'a gelen yoğun tepki. Sence Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart sonrası amacı neydi? Bein Sports'un tarafsızlığı ihlal ettiğini düşünüyor musun? Fenerbahçe yönetiminden de bir açıklama geldi.
0: Beşiktaş'ta
1: bir açıklama
0: yaptı.
1: Bekliyoruz. Bir düzeltme bekliyoruz. Yoksa ilişkilerimizi askıya alacağız dediler. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: İki noktası var. Birincisi, özellikle bu hakem üzerinden aslında biz İrfan Saral'ın Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamalara baktığımız zaman 4-0'lık bir maçta, ki maç 3-0'ken, Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğünü söylemek gerekiyor. Okan Buruk'un bence birinci hedefi mevcut bir gündemi değiştirmeye çalışmasıydı. O yüzden İrfan Saral basın toplantısına çıktığında 4-0'ı önce bu yenilgiyi anlatmak yerine Okan Buruk'a verilen kırmızı kartı önce değerlendirerek başladı ve Okan Buruk'un hakeme hiçbir şey söylememesine rağmen oyundan atıldığını, yani hakemi rencide edecek bir söz söylememesine rağmen kırmızı kartla oyun dışına atıldığını söylüyor. Şimdi biz bu hakem raporlarını göreceğiz. Yani Galatasaray'da İrfan Hoca da bunu söyledi. Dedi ki Okan Buruk hakeme kör müsün demedi, görmüyor musun dedi.
1: Çizgiyi geçmedim demiş.
0: Evet, öyle bir mesele ama işte tam olay nerede oldu hakem raporlarında göreceğiz. İrfan Saral orada ayrıca şunu da söyledi. Yani zaten dedi kamera açıları net. Yani birebir artık detaylı çekimler yapılıyor. Olarak yani kör müsün ve görmüyor musun meselesinde ağız okumasını yaparsanız dedi anlayacaksınız dedi. Ben öyle deyince kendi kendime kör müsün görmüyor musun, aslında ağız hareketlerinde bir benzerlik olduğunu söyleyelim. Yani orada da aslında doğru yere doğru bir vurgu yaptı ama burada mesele bence Bein Sports muhabine de alelacele bu bilgileri vermesi konusundaki Okan Buruk'un temel prensibini

0: Ben gündemi değiştirmeye yönelik bir hamle olarak değerlendiriyorum. Çünkü düşünün ki 4-0 yenilmişsiniz. Trabzonspor'a karşı yenilmişsiniz. Osimhen olmadan sıkıntı çekiyorsunuz. Gerçekten de bu tekrar bir ortaya çıktı. Sané istenen oyunu bir türlü oynayamıyor. Galatasaray maçında herkesin dikkatini çeken bir görüntü var ve o görüntü üzerinden aslında ben insanların Okan Buruk'un özellikle tercihlerini konuşmaya başladığını düşünüyorum. O da şu. Maçın ikinci yarısı falandı, yani artık 3-0 falandı, öyle hatırlıyorum. Ve ekrana bir görüntü geldi. Kenarda İlkay Gündoğan oturuyor. Lan dedim, hakikaten ya, Galatasaray'da İlkay Gündoğan diye bir oyuncu var. Yani bundan bir sene, 2 sene önce Barcelona, Manchester City'de oynayan Avrupa'nın en önemli orta saha oyuncularından bir tanesi Galatasaray kadrosunda. Geçen yıl Galatasaray bu oyuncudan istediğini alamamış. Bu yıla başlanmış ve Trabzonspor karşısında 3-0 geriye düşmene rağmen hamle oyuncusu olarak istenmeyen Leslie oyuna dahil oluyor. Torreira çıkıyor. Orta sahada çeşitli hamleler yapıyor Okan Buruk ama İlkay'ı dahi oyuna almıyor. Ve şimdi insanlar diyor ki İlkay nerede? Eğer o görüntü ekrana gelmese muhtemelen İlkay bu kadar konuşulmayacaktı. Yani bu 4-0'lık mağlubiyetten sonra Trabzonspor'a, Galatasaray açısından, Okan Buruk açısından çok sayıda sorulan soru var. Ve bu özellikle Okan Buruk tarafından da zaman içerisinde yanıtlanacak sorulardır. Bazen bu düşüşlerde Okan Buruk açısından bakıldığında da aslında bu düşüşlerden çıkmayı başarıyor. Yani geriye dönük 4 yılda Okan Buruk bunu başarmış bir teknik adam. Yani işler çok kötü giderken hani bir maç daha kaybetse gitti gidecek denen Okan Buruk'un toparladığını görüyoruz. Ama tekrar ediyorum, yani bunlar geçmişte yaşandı. Fakat özellikle İrfan Hoca'nın maçtan hemen sonra basın toplantısında doğrudan bu konuyla başlaması meselesi, Okan Buruk'un özellikle bu konunun çok konuşulmasını talep etmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu
1: Ama
0: da bir
1: hakemle
0: iletişim
1: ilgili bir şey olacağını zaten bekliyorduk
0: Evet,
1: yani.
0: iletişim stratejisidir bu. Şimdi daha önümüzdeki haftalarda, şu anki bu 4-0'lık yenilgi daha çok konuşulan taraf ama biz bunu önümüzdeki haftalarda daha çok göreceğiz. Buradan da söylüyorum. Mesela 3-4 hafta sonra, 5 hafta sonra hakemlerle ilgili mesele olduğu zaman Okan Buruk Trabzon'da yaşananları bir şekilde ve Galatasaray'ın kendisi bir şekilde getirip, bakın burada bunlar olmuştu, böyle olmuştu, böyle olmuştu, bize karşı bir art niyet var diyerek,
1: Ne
0: Okan
1: bir
0: Buruk
1: mağduriyet.
0: atılmıştı diyerek hakemler eleştirisi yapılacaktır. Yani ben yeniliyorum ama yenilirken de hakemlerle ilgili elimde bir koz olsun anlayışıyla önce İrfan Hoca'nın bu sert çıkışı, net çıkışı yaptığını düşünüyorum. Diğer konuya gelince, teknik adamların şöyle bir durumu var. Kırmızı kart gördüklerinde teknik adamlar zaten bir sonraki maç saha kenarında olmayacak. Maçtan sonra da talimatlar gereği konuşmaları yasak. Basın toplantılarına çıkamıyorlar. Ama eğer çıkmak isterse onunla doğal olarak artı bir cezası var. Şimdi burada beIN Sports muhabirinin yaptığı değerlendirme, maç devam ederken ki beIN Sports 1'den değil, beIN Sports Haber kanalında bu sezon böyle bir yenilik getirdiler. Maç içerisinde, maç devam ederken beIN Sports Haber kanalından maçla ilgili detayları orada bulunan muhabir tribünleri arkasına alarak maçı göstermeden şu oluyor, bu oluyor diyor. Maç içerisinde olan bir şeyden bahsediyoruz. Orada ikiye ayırmak lazım. Özellikle Okan Buruk'un kırmızı kartı sonrası, ki önce bir anlaşılamadı. Yani Okan Buruk da anlamadı. Hakem çok konuşuyorsun dedi. Kırmızı kartı verdi ve tribünlere yolladı. Hakem raporlarını bu arada federasyon servis etmeyecektir. Yani Okan Buruk'un neden kırmızı kart gördüğüyle ilgili hakem raporuna tam ne yazacak? O bilgiyi açıkçası bulmanın zor olacağını düşünüyorum. Belki de federasyon diyecek ki kardeşim böyle oldu, böyle oldu. Bunlar söylendi. O yüzden Okan Buruk yollanmıştır gibi bir açıklama yapabilir. Zannetmemekle birlikte böyle bir açıklama yapabilir. Ama Okan Buruk'un neden atıldığı meselesi ve atıldıktan sonra doğal olarak Galatasaray teknik direktörünün ne diyeceğini herkes merak eder. Orada beIN Sports muhabirinin Okan Buruk'la konuşması, haberci refleksiyle konuşması, Okan Buruk'un kırmızı kartla ilgili sıcağı sıcağına demecini alması habercilik açısından değerli bir şeydir. Ve beIN Sports Haber kanalında da hocanın atılmasıyla alakalı olarak ben sordum. Maç devam ederken ben sordum. Şu şu şu şu şu nedenlerden hiçbir şey yapmadım, hiçbir şey söylemedim diyerek Okan Buruk'un ağzından bazı bilgileri paylaştı. Şimdi söz konusu beIN Sports olunca şöyle oluyor. O zaman deniyor ki kardeşim, siz bunu hiç maçta yapmıyorsunuz. Bu maçta neden yapıyorsunuz? Okan Buruk'u aklamaya mı çalışıyorsunuz diye. Ama tekrar ediyorum, ben meseleye şuradan bakıyorum. Orada gazeteci arkadaşımız aslında Okan Buruk'tan o bilgiyi, Okan Buruk'un demecini alarak iyi bir iş yapıyor. Burada mesele şu. Ben onu teyit edemedim çünkü. Okan Buruk'un yanına mı gidip hocam ne oldu, niye siz atıldınız diye sordu mu? Yoksa Okan Buruk orada hemen beni bu yüzden attılar mı diye muhabire bu bilgilendirmeyi yaptı. Az önce söylediğim noktada ben Okan Buruk'un, önce İrfan Hoca ile başladık. Ardından beIN Sports muhabirine, çünkü maçtan sonra konuşamayacak, bu bilgileri vermesini, özellikle hakemler üzerinden 4-0'lık gündemi biraz daha başka öne çekme ve tartışması noktasında hareket ettiğini açıkçası düşünenlerdenim.
1: Ben bir ismi... muhabirim bunu o an söylememesi gerekiyordu yani öğrense bile.
0: Şöyle yani bu haber bekleyen bir şey değildir. Genel değerlendirme şu şekilde yapılıyor. Fenerbahçe de buna itiraz ediyor. Beşiktaş da buna bir itirazda bulundu. Yani muhabirin bunu söylemesi, anlatması, yayıncı kuruluşta Okan Buruk savunması gibi algılandı ve yorumlandı. Ama burada gazeteci arkadaşın yaptığı şeyin yanlış bir şey olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Yani bir olay olduysa eğer gidip sorar ne oldu diye ve bunu da aktarabilir. Burada ben açıkçası çok bir yani habercilik tekniği açısından bir mesele olarak görmüyorum. Ben özellikle Okan Buruk'un hedefi açısından da başarılı olduğunu düşünüyorum. Bugün Okan Buruk açısından 4-0'dan çok Bein Sports muhabirine verdiği bilginin konuşulması,
1: evet,
0: hakem üzerinden bir tartışmanın yaratılmasını bence amaçlayan bir tavır içerisindeydi. Çünkü şunu da görmedim ben, yani o da var. Gerçekten de bugüne kadar çok sayıda teknik adam kırmızı kartla oyundan atıldı. Oyundan atılır atılmaz hemen yayıncı kuruluş muhabirine neden atıldığı ile ilgili mikrofona değil kamera arkasında o bilgileri vermesine pek şahit olmadım ben bugüne kadar. Okan Buruk bence kendisi açısından ben bu gündemi biraz daha nasıl bu tarafa götürebilirim noktasında hareket ettiğini düşünüyorum. Esas olarak tartışılması gereken şey Okan Buruk'un performansıydı. Bugün aslında o meseleyi biraz onun üzerinden aldığını düşünüyorum. Bu Bein Sports meselesinde de sana göre bana göre meselesidir. Yarın başka bir kulüp Fenerbahçe ile ilgili bir şey bir durum da vay öyle yaptılar diyebilir. Birazdan konuşacağımız konulardan bir tanesi. Dolayısıyla ben Okan Buruk'un temel olarak hedeflediği şeye ulaştığını düşünüyorum açıkçası. Belki Fenerbahçe'de bunu vurgulamaya çalışıyor. Temelde o alt metninde bunu vurgulamaya çalışıyordur. Onu bilemem ama orada o bilginin alınıp paylaşılmasında teknik olarak habercilik tekniği açısından ben bir problem görmüyorum. Daha başka bir bakış açısı yarattığını düşünüyorum ben bu meselenin bizlere. Okan Buruk bence hakemler üzerine bir gündem yaratmak istedi ve bence burada başarılı oldu. Yani bugün bütün detaylı olarak konuşulan şey bu.
1: Evet.
0: Yani 4-0'lık yenilgiden çok Bein Sports muhabirinin verdiği bilgiler, hakem tartışması, hakem öyle mi yaptı, böyle mi yaptı tartışması. Ben Okan Buruk'un burada hedefine ulaştığını düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi İsmail Kartal 8-0'lık Eyüpspor galibiyeti sonrası içini döktü. Zaten istifası sonrasında da ve geri gelmesinden sonra gözler İsmail Kartal'ın üzerindeydi. Bugün de kameralar karşısında dertleşti diyebiliriz. O sözlere bir kulak verelim.
0: Tamam.
2: Tarihe geçen bir skor, 18 yıl sonra takımın Şampiyonlar Ligi'ne girmesi, milyar öncesi zirveden kopmayan umutlarını yeniden yeşerten bir Fenerbahçe, 8-0'a rağmen oyunu hiç rölantiye almayan, taraftarın 10 tezahüratlarına yanıt vermeye çalışan bir Fenerbahçe. Buna rağmen muhtemelen 10-0 kazanmadığınız için teknik ekibinizin yeterliliği ve siz yine sorgulanacaksınız. Türkiye'nin en çok baskı altına alınan teknik direktörüsünüz. Nasıl ayakta kalmayı başarıyorsunuz İsmail Hocam?
3: Lyon'u eledik. Lyon bugün Paris Ligi'nde 2. sırada. Roma İtalya Ligi'nde lider durumda. Yani şimdi baktığınız zaman biz bu takımları kazanmışız, puan almışız ve kafa kafaya futbol oynayabilmişiz, ezilmemişiz. Türk futbolunu bir yerde temsil etmişiz, güzel bir şekilde temsil etmişiz. Ülke puanına katkıda bulunmuşuz ama bundan hiçbir değeri yok. En ufak bir şeyde hoca suçlu, hoca formsuz, şu bu bir sürü yapıştırmalar üzerimize yapıştırılıyor maalesef. Ama biz alışığız. Mesleğimiz bu. Bunu bilerek seçtik. Bundan kaçış yok. Bunları da göstermek zorundayız. Bunların bilincindeyiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Dışarıya fazla kulaklarımızı tıkayacağız. Duymayacağız. Sadece işimize konsantre olup oyuncularımızla birlikte takımı daha iyi nasıl futbol oynatabiliriz? Daha iyi nasıl gelişebiliriz? Daha iyi nasıl çalışabiliriz? Biz bunların peşindeyiz. Bunları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar ve yaptığımızı düşünüyorum.
1: İsmail Kartal'ın açıklaması bu şekilde.
0: Bence burada 2-3 tane başlık var. Şimdi birincisi hocam o zaman neden istifa ettiniz? Roma maçı sonrası. Çünkü hoca ne diyor?
1: Kulaklarımızı
0: bu bizim için normal bir şey. Yani baskı ortamı oluşur. Kulaklarımızı tıkayacağız. Bu baskıya boyun eğmeyeceğiz. Zaten alışkın olduğumuz şeyler diyerek hani bu ve buna benzer tablolara Ahmet Konanç'ın sorusu üzerine alışkın olduklarını ifade ediyorlar. Burada böyle bir çelişki ortaya çıkıyor. Neden o zaman Roma maçı sonrası istifa ettiniz? Bu krize sebebiyet verdiniz. Öyle ya da Fenerbahçe'de böyle bir gün içerisinde bir kriz yaşandı. İsmail Hoca açısından daha kötü bir şey oldu. O Roma istifasından sonra geri geldi ve gitti Antep maçında berabere kaldı. Kendisi üzerindeki eleştirileri zirveye taşıdı.
1: Evet.
0: Bunu yapan, kararı veren hocaydı. İstifa kararını açıkladı. Eğer konu baskının kendisini etkilememesi meselesi ise ve buna alışkın olduğu meselesi ise burada sorulacak soru odur. Ama burada da şöyle, zaten hoca demişti ki maçtan önce, Antep maçından önce, yani o gün duygusal bir karar verdim, tekrar geri döndüm diyerek burada artık bu ve buna benzer durumlarda istifa etmeyeceğini, aslında onun bir yanlış olduğunu bence ifade ediyor. Bir de şöyle bir durum var. Biraz aslında Aziz Yıldırım'ın Feridun Lidenoğlu'na verdiği röportajda, ben burada olduğum sürece İsmail Kartal da kalmak isterse devam edecek. Altını çiziyorum. Gitmeyecek, ben burada olduğum sürece İsmail Hoca da buradadır diyen Aziz Yıldırım istifa sonrası Feridun abiye verdiği, yani dönüş sonrası röportajda, biz buradayız. Hoca devam etmek isterse devam.

0: edebilir diyerek hani bir daha böyle bir şeye göz yummayacağını söylemişti. İsmail Kartal da gördüğüm kadarıyla bunu da öngörerek, bunu da toparlayarak böyle bir değerlendirme yapıyor. Demek ki bu işin doğasında var. Gerçekten de öyle. Koltuk çünkü Fenerbahçe koltuğu. Biz şurada değerlendirme yapıyoruz. İnsanlar bizim değerlendirmelerimize karşı bazen çok sert tepki veriyorlar. Bu da bu işin doğasında var. Düşün, şurada konuştuğumuzda insanlar neler söylüyor? Karar vericinin yaptıklarına daha neler söylemezler. Dolayısıyla orada bir baskı olduğu çok açık. Diğer yandan İsmail Hoca'nın anlattığı meselede orada da konuyu ikiye ayırmak lazım. Haklı olduğu bir nokta var. Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Ve Şampiyonlar Ligi'ne girerken Fenerbahçe toplam 6 maç oynadı. 6'nın 2 tanesi son olarak playoff'ta Olympique Lyon'laydı. Sonuçta Fransa'nın kök takımlarından bir tanesi. Ve Fenerbahçe o takımı eleyerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Devamında 3 yer, 4 yer, 5 yer. Roma son maçta 76 kere rakibin ceza alanına girmiş. Gelir Fenerbahçe'yi dağıtır denen noktada Muzaffer hatta o gece hatırlıyor musun Muzaffer? Yayını yapmıştık. Aynen bunları söylemiştim. Tekrar söyleyeceğim. Ne oldu? Fenerbahçe o gün maçı alabilecek noktadaydı. Ve o gün de hoca alkışlandı. Hocam zaten siz o gün onun en güçlü gününüzde az önce ilk bölümde anlattığım konunun başlangıcına da siz neden oldunuz. Bunu da özellikle altını çizmek isterim. Ama o ortada bir başarı var. Nedir o başarı? Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmiş. 3 ön elemeyi geçmiş. Lyon gibi köklü bir takımı yenmiş. 5 atar, 4 atar. Fenerbahçe kesinlikle direnemez denen Roma ile kafa kafaya top oynamış. Belki de galip gelecekti. O noktada bir Fenerbahçe var. Yani mücadele eden, çok koşan bir Fenerbahçe gördük ve burada bir başarı da var. Hocanın da haklı olduğu nokta tam olarak burası. Çünkü benim gördüğüm özellikle Aziz Yıldırım muhalefetinden ötürü bu işler biraz da kötü gidince bunu bir iktidar mücadelesi olarak gören bir kesim Fenerbahçe'nin yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesini de bir an önce unutturmaya çalıştılar. Görüntü bence bu. Hiç kimse bunu hayır öyle değildi falan demeye çalışmasın. Çünkü böyle bir durum var. Her seferinde buralardaki yayınlarda konuştuk. Yeri geliyor vay yine Aziz Yıldırım'ı savunuyorsun falan diyorlar. Ben de diyorum ki evet çünkü ben bir olguyla hareket ediyorum. Olgu. Yani bu bir gerçek. Yani şimdi bu bir telefon mu? Telefon. Bunun telefon olmadığını iddia edemezsin. Bu çünkü bir olgu, nesnel bir şey. Fenerbahçe'de de nesnel bir şey yaşandı. Aziz Yıldırım dedi ki ben gelirsem Şampiyonlar Ligi'ne de takımı sokacağım dedi. Hedeflerinden birinden gerçekleştirdi. Bu alkışlanması gereken bir şeydi. Ve ben hatta Roma maçı sonrası Aziz Yıldırım da aynı vurguyu yaptı. Dedi ki arkadaş burada bunlar oldu ama bak bu takım Şampiyonlar Ligi'ne de girdi. Sadece Beşiktaş maçındaki mağlubiyet ağırlıklı olarak konuşuluyor. Sanki hiçbir şey yapılmamış gibi. Bu ben Fenerbahçe'nin kendi içindeki iktidar mücadelesinin bir yansıması olarak özellikle İsmail Kartal'ın anlattığı mesele ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesinin bu kadar hani yok sayılacak noktaya bir puan kaybı sonrası getirmesine bir eleştiri olarak görüyorum ve burada haklı. Bir kere Fenerbahçe'de bu oldu ama bir aması var. Şimdi hocam burada dün dediklerimizi bugün hayır öyle değildi diye en azından kendi dünyamda söylüyorum ben. Dürüst bakmaya çalışıyorum. Hatalı bakabilirim. Hatalı bir değerlendirme yapabilirim. Ama ben olgulardan gidiyorum. Fenerbahçe lige kötü başladı. Çok net. Lige kötü başladı. Eğer Galatasaray şeyi yenmiş olsaydı, Trabzonspor'u yenmiş olsaydı çok açık bir şey var ki Eyüpspor maçında Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetin 8-0'lık galibiyetin pek bir anlamı da olmayacaktı. Niye? Çünkü Galatasaray gidiyor deplasmanda Trabzon'u yeniyor. Şampiyonluğun önemli favorilerinden bir tanesi sonuç itibariyle Trabzon deplasmanları zordur. Ve sen de oraya gideceksin. Onlarla oynayacaksın. O yüzden burada galibiyeti değerli kılan şey günün koşullarında hangi koşullarda galip geldiğindir, hangi koşullarda yenildiğindir. Bu çok net bir şey. Fenerbahçe'nin ligde bugüne kadar 8 puan kaybetmesinin, 6 haftada 8 puan kaybetmesini sadece hakemlere bağlayarak anlatmak Fenerbahçe'ye bence kötülüktür. Evet, Fenerbahçe şöyle bir davranış da sergiledi bu arada. Bu arada onu da söyleyeyim. Fenerbahçe bunu çok aman aman hakikaten de dillendirmedi. Çünkü Fenerbahçe'de son yıllarda hep böyle hakem alışkanlığı vardı. Ben bir taraftan Fenerbahçe'de bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe 8 yıl boyunca her şeyi kapı gıcırtısına neredeyse hakeme bağladılar. Ve bir hakem dili Fenerbahçe'de oluştu. İsmail Kartal da aynı dilden devam ediyor ama bu aynı dili hakemler üzerinden bence Fenerbahçe toplumunu ikna edemiyor. Yani Fenerbahçe'nin ben Gençler Birliği yenilgisi sonrası çok efendi davrandığını düşünüyorum. Fenerbahçe çıkıp ortalığı yıkmadı. Bir iki cümlesi var. Aziz Yıldırım da söyledi. Hoca da bunu söyledi. Beşiktaş maçını sadece hakemle anlatamazsınız. Antep maçında var mıydı hakemle ilgili bir şey? Yoktu diye hatırlıyorum. Ya olsa dahi sadece bunu anlatamazsın. Yani şu, hocam burada mesele olguları doğru şekilde aktarmaktır. Nedir o? Bu oldu, bu oldu, bu oldu. Burada doğrular var, evet. Burada yanlışlar var.
1: Tam da o konuda şunu
0: tam
1: soracağım.
0: Tam konu budur, bu, başka bir şey değildir bence.
1: Şimdi hocanın bu açıklamaları geçmişteki o yaşanan kayıpları unutturan sözleri destekler bir şekilde miydi sence?
0: Bence değil. Yani bugünkü bu açıklaması geçmişi püskürttük bakımından mı soruyorsun bunu yoksa tekrar niteliğinde mi?
1: Yok, geçmişte nasıl? Yaşanan kayıpların artık üstünü çizip de unutturup artık yeni bir yola çıkıyoruz gibisinden.
0: Bence o da olabilirdi. Evet, aslında bu daha doğru bir tavır, biliyor musun? Yani tekrar böyle hakeme girmezsiniz. Dersiniz ki, yani sadece çünkü bunu anlatamazsınız. İsmail Hoca diyor ki bunu kimse konuşmuyor. Hocam burada mesele Fenerbahçe özelinde. Sen girişte bana şeyi sordun. Yani Galatasaray'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe bunları çok yaşamıştı. Eyüpspor maçına kaybetmemesi ne anlama geliyor diye. Niye bu soruyu sordum? Çünkü Fenerbahçe bunları yaşıyor.
1: Evet.
0: Ve sezonun başında Fenerbahçe Gençler Birliği maçında Galatasaray'ı kaybetmiş. O gün oraya alsan, o maçı alsan, bugün 3 puan koyarsan Galatasaray'la kafa kafayasın. Aynı puandasın. Galatasaray'la senin arasında bir puan farkı yok. Ya da Beşiktaş'la aynı puandasın. Ya da Beşiktaş senden 1-2 puan önde. Her neyse. Evet. Dolayısıyla burada İsmail Hoca'nın görüntü şu. O maçlarla ilgili kendisine yönelik bir temel bir eleştiri, öz eleştiri yaptığını düşünmüyorum. Ama o maçlarla ilgili hocam siz aynı zamanda Beşiktaş maçı sonrası özür dileriz, sorumluluk bende dediniz. Gençler Birliği maçı sonrası aynı şekilde ifade ettiniz. Antep maçı sonrası bunu söylemedi. Antep maçında da yine aynı şeyleri söyledi. Geriye dönük 8 puanı kaybettik ama biz şu nedenlerden ötürü kaybettik diye. Burada mesele bence senin dediğin konu çok daha doğruydu. Kardeşim evet, bak bu 6. haftayı oynadık. Biz 6 haftada 8 puan kaybettik. Almamız gereken dersleri aldık. Kötü oynadığımız maçlar vardı. Ben buralarda evet ufak tefek hakem kararları meselesi olmuştur. Bunlar da tartışılmıştır. Ama bunları da kapatıyorum. Bizim de buradaki değerlendirmelerimizde hatalar vardı. İnsanları belki kızdıran bir mesele vardı. Artık onu kapatıyorum. Güçlü oynayacağız.
1: Galibiyet
0: iyi oynayacağız. Ve bundan sonra sına bakıyoruz artık. Beklenti bundan sonra bizden daha büyük. Biz de buna yönelik çalışacağız. Yani ligde kaybedilen puanları sizin dışınızda gelişen olaylarmış gibi aktarmanızın ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Bak, Şampiyonlar Ligi meselesinde çok olgulara dayanarak meseleyi anlattık. Aynı noktada olgulara dayanarak anlatıyorum. Burada bir şey daha var. Yani bu İsmail Kartal bölümünü tamamlarken müsaade edersen söylemek isterim.
1: Tabii.
0: İrfan Can Kahveci meselesi. Şimdi bu oyuncuya karşı Fenerbahçe'de bir tepki var. Eyüp maçında da bir gol attı. Bu tepkinin sebebi de oyuncunun aynı zamanda performansı, kendisi ve aynı zamanda İsmail Kartal'ın Beşiktaş maçına İrfan Can'la çıkması, maçın ilk yarısı biterken de adamı yuvalanmasıydı. Yani İrfan Can'ı bu kadar tartışan şey oyuncunun performansı ve İsmail Kartal'ın tavrıydı. Ama burada şunu yapıyor İsmail Kartal. Diyor ki, kardeşim ben bu oyuncuya güveniyorum. Ne olursa olsun ben bu adamdan sonuç alacağım, verim alacağım. O inatla da devam ediyor. İrfan Can'dan beklenti de en azından burada beklentileri karşılayabilmesi. Yani ben İrfan Can olsam şunu söylerim. Ne olursa olsun bütün tepkiye rağmen bu adam bütün tepkileri de alıyor. Belki yarın öbür gün benim yüzümden kovulacak ama beni de oynatmaya devam ediyor. Her fırsat bulduğunda beni de oraya atıyor. İrfan Can'ın ben bu İsmail Kartal'ın ona desteğini bundan sonraki haftalardan nasıl okuyacağını, nasıl oyunlar oynayacağını açıkçası çok merak ediyorum. Burada İsmail Kartal'ın en azından şöyle bir durum var. Bu adam benim oyuncum diyor. Kimi buna takıntı diyebilir, kimi İrfan Can sevgisi diyebilir. Adına ne dersen de sonuç itibariyle ona güveniyor. İrfan Can'ın da bundan sonra ne yapacağı Fenerbahçe açısından, İsmail Kartal'ın geleceği açısından en önemli unsurlardan bir tanesidir. Ben İrfan Can'ın yerinde olsam bunu bir eleştiri olarak gerçekten söylemiyorum. Samimi olarak söylüyorum. İsmail Kartal'dan çok İsmail Kartal'ı düşünürüm. Bu adamın yanında olacağım. Zor gününde koşmam gerekiyorsa 3 kilometre daha fazla koşacağım. Buna kendimi adayacağım diye hareket etmesi, günün sonunda bütün bunlar Fenerbahçe'nin kazanması, Fenerbahçe'nin faydasına olacak işlerdir.
1: Şimdi İsmail Hoca dedi ki artık negatif şeyleri kulağımızı kapatacağız gibi. Bir de bir yandan da açıklamasında işte taraftarlar da bana çok sevgi doluydu falan dedi.
0: Doğru, doğru.
1: Duygusal biraz da. Sanki taraftarlar yine kötü davranırsa da gidebilir gibi değil mi sence? Bilmiyorum, sen öyle bir şey hissettin
0: yani
1: mi?
0: Yani şöyle duygusal
1: şey geldi,
0: davrandım.
1: Geldi bana.
0: Duygusal davrandım. Roma maçında atılan su şişesinden ötürü duygusal davrandığını söylemişti İsmail Hoca.
1: Evet.
0: Yani İsmail Kartal
1: bana hala
0: zaten,
1: çok duygusal geliyor.
0: Öyle ama şey de var zaten. Hani taraftar istemezse biz burada olmayız noktası var. Yarın öbür gün taraftar işler kötü gittiğinde tepki gösterdiğinde
1: aman aman.
0: Olabilir mi? Bunu da hep birlikte göreceğiz ama bu işleri tersine çevirecek kişi İsmail Kartal'ın kendisidir. Özeti bu.
1: Şimdi yayıncı kuruluş Beyin Sports'tan devam edelim. O konuyu seninle konuşmuştuk, muhabir konusunu. Geçen hafta Hakem Yorum programı Trio etrafında dönen bir tartışma vardı. Deniz Çoban'ın köşesinde İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisinde 4. hakemi ittiğini ve kırmızı kart

0: görmesi gerektiğine yönelik yazısından sonra Trio'dan gönderildiği iddiası. Bu olayın perde arkasında ne var? Senden dinleyelim.
1: Bir kere bu mesele çok detaylı bir konu haline döndü ve bugün konuşulan meselelerden bir tanesi. Bunu Ali Kürekli 343'teki yayınında gündeme getirdi. Ben de kendisiyle yaptığım yayında bunun üzerinde durduk. Ben de bu olayı araştırdım. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Birincisi Bein Sports. Bunu artık herkes doğruluyor. Bein Sports, Deniz Çoban'ın Fenerbahçe Beşiktaş maçında Trio programında göstermedikleri bir pozisyonu, İsmail Kartal'ın atılması gerektiğini, gazetede maçta böyle bir olay oldu, hakem de atmadı diye Trio'da konuşmayıp gazetede konuşunca büyük olay oldu. Olay bayağı yangına döndü. Beni bildiğim Deniz Çoban'la Bein Sports yollarını ayırdı. Daha ilginç bir şey var. Gazete, Fanatik Gazetesi de bu olaydan hemen sonra, yani o yazıyı gazete basıyor. Yazılı bir gazetede var. İnternet sitesinden de o bölüm kaldırılıyor. Benim bildiğim kadarıyla o bölümün kaldırılmasında federasyon tarafı ve Bein Sports tarafı ricada bulunuyorlar. Yani bu, biz burada bunu konuşulmadı. Bu görüntü bizim anladığım kadarıyla elimizde yok diyorlar. Yani böyle bir an yaşanmadı noktasına getiriyorlar. Ama Deniz Çoban bunu yazıp da kamuoyuna duyurunca kıyamet koptu. Şu anlama geliyor. Yani o zaman hakemler Fenerbahçe'yi koruyor, kolluyor. İsmail Kartal'ı atmıyorlar. Bein Sports'ta İsmail Kartal'ın atılması gereken görüntüyü yayınlanmadığı noktasına getiriyor Deniz Çoban. Şimdi Deniz Çoban'ın öncelikle cevap vermesi gereken birkaç soru var. Bu önemli bir meseledir. Ben Deniz Çoban'ı tanırım. Çok eskiden tanırım. Yani en az bir 10 yıldır falan tanıyorum Deniz Çoban'ı. Nereden tanıyorum? Şeyde istifa ettiği zaman, hakemliğinden istifa ettiği zaman Kasımpaşa, hangi maçtı hatırlamıyorum ama Kasımpaşa'nın maçıydı. Rıza Çalınbay'ın yanına gidip, hocam ben özür dilerim, çok kötü maç yönettim, hakkınızı helal edip deyip hakemlikten istifa etmesinden sonra, ben o zaman Radyo Spor'da çalışıyordum, bir basın toplantısı düzenledi. Ve kendisine o zaman aradım, meseleyi yayında anlattırdım. Sonra hatta yorumculuk kariyerinde de şöyle bir dokunuşum da vardır. Radyo Spor'da ben hakemlerle ilgili bir şey olduğunuz zaman arar ve ondan görüş alırdım. Hocam ne diyorsun vesaire vesaire. Ve ben Deniz Çoban'ın yorumcu olacağını da öngörebiliyordum. Çünkü iyi yorumluyordu. Yani anlatıyor, detaylı oldu, böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. Şimdi böyle deyince de şey diyecekler. Ulan hakemliği neydi ki yorumculuğu bu olsun diyeceklerdi ama yorum başka, hakem kararları başkadır. Neyse, şimdi Deniz Çoban, hocam size ulaşamıyoruz. Ben sizi arıyorum. Ulaşamadım. Neden burada Bein Sports'ta bunu konuşmadınız? İsmail Kartal'ın ittiği görüntüler varsa eğer çıkardınız. Bunu söylerdiniz. Ekrana gelmedi ama İsmail Kartal maçın 3. 4. dakikasında bunu yaptı. O yüzden atılmalıydı yayında deseniz o görüntü birincisi ekrana bence getirilebilirdi. Varsa. Şimdi var kısmına da yani var mı yok mu kısmına da ayrıca geleceğiz. Ben ulaşamıyorum. Sonra Deniz Hoca'yı tanıyanlara ulaştım. Birlikte çalıştığı insanlara da ulaştım. Onlar da ulaşamıyorlar. Telefonları kapalı. Yani şu an Deniz Çoban ölmüş gibi, Allah gecinden versin. Ama Deniz Çoban'ı biz nerede görüyoruz? Fanatik Gazetesi'nde yazıları çıkmaya devam ediyor. Hocam bu meseleyi anlatmak zorundasınız. Bu mesele nedir? Fenerbahçe'de şöyle bir şey yapmayacak. Yani Fenerbahçe niye böyle bir şey yapsın ki? Böyle bir şey oldu. Bein Sports görüntüleri şey yapın, hemen saklayın. Federasyon zaten İsmail Kartal'a ceza vermek istemiyor. Hakemler zaten oyundan atmak istemiyorlar gibi bir algı oluşmasının da önüne geçer zaten Fenerbahçe. Geçmelidir. Eğer İsmail Kartal bunu yaptıysa zaten o gün kırmızı kartı görmeliydi. Görmeliydi. Hakemi ittirmenin suçu budur. Şimdi bunu yazdıktan sonra Deniz Çoban o yazı ortadan kalkıyor. Bein Sports'ta bayağı kriz oluyor. Ve Bein Sports Deniz Çoban'la yollarını ayırıyor. Bu arada Bein Sports içerisinde konuşulan meselelerden bir tanesi de bu Deniz Çoban'ın ilk vukuatı değil. Daha önce de bazı problemler yaşanmış. Onları söylemiyorlar. Yayınla ilgili ya da bazı bilgileri dışarıyla paylaşmasıyla alakalı belli başlı şeylerin yaşandığı ya da ondan şüphelendiğine dair bazı değerlendirmeler yapılıyor Deniz Çoban'la ilgili. Bu işin bu kısmı. Diğer kısmına geliyoruz. Şimdi bu olayla ilgili İsmail Kartal hakemi ittirdi mi diye çok kişiye de sordum. Temsilcilerden bu konuda ne yazdılar raporlarına öğrenmeye çalıştım. Böyle bir bilgi yok onlarda. Federasyonda da böyle bir bilgi yok ama deniyor ki hakem, o hakem de kim? Trabzon Galatasaray maçını yöneten hakem, Batuhan, soy ismini unuttum, Batuhan olması lazım. O hakem dördüncü hakem, yani İsmail Kartal'ın derbide ittirdi denilen, Deniz Çoban'ın bu adamı ittirdi dediği adam, hakem. Ve konuşmalarda, hakemlerin kendi aralarındaki konuşmalarında hakemin Halil Umut Meler'e İsmail Kartal beni ittirdi dediği, buna rağmen Halil Umut Meler'in de geri dönüp İsmail Kartal'ı uyarmadığı ya da kart vermediği değerlendirmesi yapılıyor. Şimdi çok açık. Federasyonun yapması gereken bir şey var. Ha bu arada bazı kaynaklarda diyor ki Bein Sports'ta bu görüntüler var. Bu görüntü var. Bu görüntü ekrana gelmedi ama. Şimdi Bein Sports'ta şöyle bir durum var. Bein Sports teknik olarak maç sırasında ekrana vermediği hiçbir görüntüyü sonrasında biz buna ekrana vermedik ama 30 tane kamerayla çekiyoruz. O kameranın görüntüsünü hemen ekrana getirelim, yapmıyor. Yaptığı zaman o işin içinden de çıkamaz. Tekrarı şöyle yapıyor Bein Sports. Ona tekrar özellikle yayına gelmeden önce de baktım. Şöyle yapıyor. Mesela burada bir penaltı pozisyonu var ya. Bizim hepimizin gördüğü görüntü bu. Penaltı mı değil mi tartışıyoruz.
0: Evet.
1: Burada bir penaltı pozisyonu var. Kaç açıdan ekrana geldi? 4-5 açıdan ekrana geldi. Bu penaltı pozisyonuyla ilgili artı bir kamera varsa

0: gelmediyse eğer onun var bizde görüntüsü deyip bunu yayınlamıyorlar. Şimdi konuşulur. Deniz Çoban bu yazıyı yazdı. Ortalıkta yok. Burada ihtiyaç olan şey şu. Federasyonun bu arada bence bu işi çözmesi lazım. Gerçekten de çözmesi lazım. Bu görüntü var mı yok mu? Belki de bir mutabakat yapılacak ve denecek ki kardeşim var ya da yok. Açıklanacaktır. Fenerbahçe tarafı da açıklayın diyebilir. Böyle bir durumda. Eğer bizim hocamız burada ceza çekmesi gerekiyorsa çeksin, bu olgunluğu niye Fenerbahçe göstermesin ki? Ya da Galatasaray ya da Beşiktaş. Herkes bu olgunluğu o zaman göstersin. Kurallar içerisinde oynanacaktır. Ama bence burada ilk çağrı şeye, Deniz Çoban'a, hocam bu yazıyı neye göre yazdınız? Çıkın deyin ki o zaman bu herkesin selameti açısından değerli ve önemli bir konudur. Bütün kulüpler açısından. Ama yine söylüyorum, burada bir yönetmen hatası da olabilir ama bu görüntü ekrana gelmiyor. Çünkü ben görüntüyü gördüm. Görüntüyü gördüm dedim. Yayıncı kuruluştaki, yani bize yansıyan görüntüde bir açı var. İsmail Kartal hakeme bir şiddeti şey var, tepkisi var, bir şey söylüyor. O arada Emir Yolaç olması lazım. Araya giriyor Fenerbahçe'nin oradaki idari işlerine bakan yetkili. Ama orada bir ittirme falan görüntüsü yok. Zaten pilot kamera da ilk tepeden gösteriyor. Yavaş yavaş zoom yaparak gittiği için hoca ve hakem ve Emir Yolaç şeyden çıkıyor. Kadrajdan çıkıyorlar. Bir tribün çekimi de yok bu arada. Şu ana kadar bir tribün çekimi de gelmedi. beIN Sports'taki bazı kişiler bu görüntünün olduğundan bahsediyor. Yani ittirdiği görüntüden, hakem ittirdiği görüntünün olduğundan söyleniyor.
1: İsmail
0: Burada
1: Kartal bir şey söyledi mi bu
0: İsmail
1: konuyla ilgili?
0: Kartal herhangi bir şey söylemedi. Burada mesele, ben federasyon o zaman çıksın desin ki kardeşim kayıtlar var. Hakem bunu söylemiş. Halil Umut Meler de böyle değerlendirmiş. Çünkü deniyor ki kayıt var. Demek ki o kayıtlarda dışarı çıkıyor. Çünkü hep konuşuluyordu. Hakemlerin ne konuştuğu dışarı mı çıkıyor falan filan diye. Çünkü bu arada o konuşmaları da bütün ekip duyuyormuş. Yani şimdi biz seninle birlikte hakem maçı yönetiyoruz ya. Kulaklıklarımız var. Konuşuyoruz seninle. Yan hakemim ya da dördüncü hakemim. VAR odasındaki hakemler de duyuyorlar ve bütün bunlar da kayıt altına alınıyor. Bütün hepsi de kayıt altına alınıyor. Yani sonradan dönülüp buraya bakılabilir. Dakika belli zaten. Üçüncü dakika belli. Federasyon bence bu konuya bir açıklama getirsin. Ama burada Deniz Çoban üzerinde tekrar söylüyorum. Bu görüntüyü gördünüz. Yayında niye söylemediniz? Ekrana getirmediğiniz için mi bunu yayında söylemeye gereği duymadınız? Yayında söylemediğiniz şeyi gazeteye götürüp taşıyorsunuz. Yayıncı kuruluş da diyor ki sen benim yorumcumsun. Benim görüntülerim üzerinden bir değerlendirme yapıyorsun. Burada bir marka değeri diye bir şey var. Kalkıyorsun bunu burada konuşmuyorsun. Kalkıyorsun ertesi gün gazetede yazıyorsun. Ortalık 56 oluyor. Sen ne yapıyorsun diyerek Deniz Çoban da görevine son vermişler diye biliyorum. Şimdi beIN Sports görüntü saklıyor mu? beIN Sports'un ben görüntü saklayacağını düşünmüyorum. Şu açıdan burada tamamen yönetmen tercihidir. Yönetmen o an hangi görüntüyü ekrana getiriyorsa beIN Sports onu veriyor. Ekrana gelmeyen bir görüntüyü de ben bugüne kadar beIN Sports'un da 23. kamerasında işte şöyle bir detay vardı diye onu ekrana vermediği halde sonrasında bir kayıt olarak çıkarıp o görüntüyü gösterdiğine şahit olmadık. Böyle başlarsanız eğer bunları göstermeye, bunun sonu da gelmez. Bu neye benziyor? Okan Buruk'un kırmızı kart meselesi var ya. Yani ağırlıklı olarak deniyor ki mesela Okan Buruk oraya gitti, hakime bunu söyledi. Orayı çizgiyi geçti, geçmedi. İşte Savic'in pozisyonu sonrası, saniye müdahalesi sonrası esas olay orada yaşanıyor. Mesela o zaman şu da söylenebilir. Gerçekten de ya burada bir haklılık ve herkesin hakkı ortaya çıksın diye söylüyorum. Hakem mi haklı? Okan Buruk mu haklı? Raporlarına bakacağız. Ama biz Okan Buruk'un kırmızı kart görmesine sebep, iki hakem arasında konuşuyor çünkü o pozisyondan sonra kırmızı kart gösteriyor. Benim bildiğim kadarıyla Okan Buruk o arada şeye doğru gidiyor. Yedek kulübesinde öndeydi, oraya doğru gitti. Orada mesela derbilerde özellikle yayıncı kuruluş benim bildiğim kadarıyla iki teknik adamı da sürekli takip ediyor. Sürekli bir kamera var onlarda. Bazılarını ekrana veriyor, bazılarını ekrana vermiyor. O zaman şu söylenir, Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü pozisyonda da ekrana gelmeyen bütün görüntüleri beIN Sports o zaman versin. Orada bütün detaylar ortaya çıkar. En azından biraz daha bazı şeyleri anlayabiliriz gibi. Ama şimdi siz bunu verirseniz bunun içinden çıkamazsınız ki. Bu bir, yani ben bunu bir sansür olarak sansürlensin bağlamında söylemiyorum. O an denk gelmesiyle alakalı bir mesele. Burada bir Deniz Çoban meselesi var, kriz var. Deniz Çoban bunu yazdı. Bu işi çözecek, açıklığa kavuşturacak da varsa federasyonun kulaklık kayıtlarında, ses kayıtlarında bunun yayınlanması, böyle olmuştur diye ortaya konması. İsmail Kartal bu ihlali yaptıysa eğer onun cezası neyse verilir. Tabii şimdi olay geçmiş gitmiş ama burada benim anladığım kadarıyla yarın öbür gün Galatasaray tarafında bu mesele de şöyle değerlendirilecek. Zaten bu görüntü vardı beIN Sports'la Fenerbahçe arasında. Böyle bir işbirliği gibi bir yeri geldiğinde havada yaratılabilir. Olayın özeti açıkçası bu

0: Ama son işte bu maçtan sonra muhabirin sözlerine karşı Fenerbahçe'nin beIN Sports'a tepkisi vesaire derken bu mesele biraz da konuşulmaya devam eder açıkçası.
1: Peki,
0: Ya
1: peki.
0: buradan nereye var onu da bilmiyorum.
1: Deniz Çoban için.
0: Deniz Çoban zaten
1: Ay ilginç değil mi ya? Bir yerin yorumcusun. Orada değil başka bir yerde bu konuyu ele alıyorsun.
0: şunu mu
1: Cevap
0: dedi Deniz Çoban?
1: vermiyorsun.
0: Kardeşim burada şimdi bu olay var, bu görüntüyü getirin. Yayıncı konuştu dedi ki biz bu görüntüyü getiremeyiz. Bunu yayınlamadık çünkü. Yayınlamadığımız bir görüntüyü bir detay olarak ayrıca veremeyiz. Ekrana getirmediğimiz. Burada yayıncı kuruluşun haklı olduğu bir taraf var. Çünkü yine söylüyorum, bugünden mesela Galatasaraylılar şöyle diyebilirler. Vay bak yayınlamıyorsunuz. Yarın aynısı sizin başınıza da gelir. Yani bunun bu başlarsa eğer o zaman bunun önüne geçemezsiniz. Herkes görüntü talep eder. Okan Buruk'u orada ekrana gelmediği görüntüsü tribün çekimlerinde var. Federasyon tribün çekimlerine ceza vermiyor. Benim bildiğim bugüne kadar böyle gerçi bir iki tane tartışma olmuştu ama yayıncı kuruluşta mesela bir bazen görüntülerden ceza veriliyor. O görüntünün de yayıncı kuruluşta ekrana gelmesi önemli. Yayıncı kuruluşta ekrana geliyorsa o görüntüde bir ihlal varsa ona ceza veriyor. Ekrana gelmiyorsa bir cezalandırma yapmıyor ama bu mesele bir beIN Sports'la Fenerbahçe bir işbirliği içerisinde mi? Bunlar saklanıyor mu, gizleniyor mu, öyle yapılıyor mu, böyle yapılıyor mu diye biraz sonralarda da yine konuşulacak meselelerden bir tanesi. Ama burada Deniz Çoban çıksın anlasın.
1: Madem bir şey
0: Bence o
1: söylüyorsun.
0: çıkıp anlasın yani.
1: Evet.
0: Ayrıca hocam yani şöyle bir durum da var. beIN Sports'a o zaman sizi konuşturmadılar bununla ilgili. Fanatik gazetesindeki yazınızın o bölümü kaldırıldı. O zaman bu işi bırakın. Daha ilginci kimse ulaşamıyor. Çok ilginç. Neden?
1: Kafasını dinlemek istiyordur
0: Bilmiyorum.
1: belki. Peki Aydın. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediklerim varsa dinlerim.
0: Konuştuk diye düşünüyorum. Toparladık diye düşünüyorum hafta sonu.
1: Evet.
0: Ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık. Fenerbahçe'yi de tekrar tebrik edelim. Güzel bir galibiyet aldı. Kimleriz de bu hafta Dici Futbol'da futbol gündeminin öne çıkan başlıklarını değerlendirdik. Aydın Cingöz'le birlikte bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kim ne dedi? Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
7: Reklam bitti.

0: Radyo Gol'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, bu sezon Galatasaray'ın sınanacağı maç sayısı kaçtı şu ana kadar? 2. Lisbon maçı, Trabzon maçı. İkisini de kaybetti. Bu iki maçın ortak özelliklerini sayalım. Osimhen yok aslında. Ve bu oyunu en iyi oynayan oyuncun yok ya. Ona rağmen de bir pres ısrarın var. Ve bu pres ısrarına rağmen de bu oyunu oynayabilecek bir orta saha yapın yok. Bunu koy cebe. Galatasaray geçen sezonun çok büyük bir bölümünde 2-6 numara oynadı. Bunların önünde Sara tercihini yaptı. Bazen de Yunus. Arkadaki 2-6 numara, öndeki 10 numara kim olursa olsun onun yükümlülüklerini kaldırabiliyordu. Bununla beraber bu iki oyuncudan biri ileriye çıkarak da pres oyununa katkı sağlıyordu. Bu pres oyunu ya böyle oynarsın ya da işte bir tane 6 numara süpürge 6 numara kullanırsın, iki tane 8 numara kullanırsın. Ama 6-8-10 yapısıyla ki elinizdeki 8 numara sadece oyun kuruyorsa pres oyununu sürdürülebilir bir şekilde yapamazsınız. Hoş el arttırdı Okan Buruk. Yani 6-8-10 da yapmadı. 6-8-9.5 yaptı. Çünkü Yunus 10 numara gibi oynuyor diyen varsa elimde satılı köprü de var. Onu söyleyeyim. Galatasaray esasen 4-2-4 gibi bir şey oynuyor. İki tane içeri kat eden, birebir de etkili ama takım oyununa katkı anlamında eksik olan kanat oyuncusu kullanıyor Galatasaray. Zaten burada bir mimari hata var. Bunların üstüne bu iki oyuncunun ortasını Yunus gibi savunma katkısını çok alamadığın, sadece hani mücadele ediyor Allah var ama oyun bilgisi, savunma bilgisi açısından zafiyetleri yüksek olan ve bununla beraber geriden oyun kurmalı takımı rahatlatmayan bir oyuncuyla oynuyor. Siz Trabzonspor karşısında böyle bir şablon tercih ederseniz skor 4-0 olur. Thomas Reis ne yaptı? 2-6 numara koydu. Bunlardan Melih stoper gibi oynadı bir ara. Ve bu 2-6 numara sayesinde ön tarafı Saviolo, Muçi, Salah yapabildi. Ve Salah'ı savunma arkasına koşturduğu kadar iki tane bu şekilde gol buldu. Dördüncü golde, birinci golde bu şekilde geldi. Oyuncuyu zaman zaman serbest bıraktı. Salah geldi, takımının oyun kurmasına yardım etti. Bu önemli. Çünkü Pina çizgiye bastı. Sol taraftan da çizgiye bastı. Trabzonspor iki tane 6 numarasının önünde oyun kurucu özellikleri olan bir 10 numara yok ya. Haliyle bir oyun kurucuyu getirip yardıma konu kullandı. Ve bunu yıldız oyuncusuyla yaptı. Ama Galatasaray'ın iki beki, iki de kanadı, hatta Yunus Akgün'ü de buraya koyuyorum, takımının geriden topla çıkmasına yardımcı olamadı ya da olmadı. Üstüne üstlük toplamda ön tarafı top da tutmadı. 45 tane saydım ben top kaybı. Salahsa bir ara şey gibiydi, eski takım arkadaşı gibi, Thiago Alcantara gibiydi. Çizgiye top atmalar, sırtı dönük top alıp bekle oynayıp oyuna genişlik vermeler. Yani o. Böyle bir oyuncusu yok mu Okan Buruk'un? Soru bu bence. Yoksa nasıl yok bunca başarıdan sonra? O genel mesele bence maçın hikayesi güzel insanlar. Galatasaray 4 yılda öyle transferler yaptı ki tamam. Icardi geldi, Osimhen geldi, Sané geldi, Leao geldi. Bir ara Zaha geldi, Tete geldi. Ama Öğre'ye geldi. Öğre'ye geldi. Ne zaman gitti? Yani o da bir soru. Mesela Galatasaray'da oynadı mı? Ben bunların hiçbirinden emin de değilim. Yani Örye'nin mesela Galatasaray kariyeri çocukluk yaz tatillerim gibi böyle çok güzel geçtiğini söylüyorlar ama ben bir şey hatırlamıyorum. Ama bugün size tabii Galatasaray'ın transferlerini anlatmayacağım. Daha garip bir şey anlatmaya gayret edeceğim. Galatasaray'ın transfer yapmasına rağmen neden hala transfer ihtiyacı olduğu konu. Para harcanmış, kamyon gelmiş, evin ortası koli dolu, televizyon hala yerde. Ya Trabzonspor maçını izlerken ben bunu düşündüm. Hatta devre arası Twitter'da bir istatistik gördüm, tamam mı? İlk yarıda Trabzonspor'da en çok ikili mücadeleye giren Salah, en çok ikili mücadele kazanan Salah, en çok adam eksilten Salah, en çok gol girişiminde bulunan Salah, en çok gol katkısı yapan Salah, 2 gol bir asist. İşte ondan sonra Allah Allah Allah Muhammed Salah diyorsun yani. Adam Trabzonspor'a geldi. Ve sahada Trabzonspor adına ne varsa yapmış. Bir de Leao tarafına baktım. 21 top kaybı olmuş en son maç sonu. 21. Öyle olunca maç sonunda bizim kafedekilerin ortalama cümlesi, o can yakıcı cümle geliyor. Osimhensiz olmuyor abicim bu takım. Bak tamam, bir takım bir oyuncusuz olmayabilir. Rodri'siz City'de olmuyordu. Ama bağlı mı? Bağımlı mı abi? Bak iki senedir kendimizi yırttık bu bağımlılıkla mücadele konusunda biz. İlk bayrak tutanız Recep Reis'le birlikte. O yüzden Bu maç Galatasaray'ın uzun zamandır konuşmadığımız bir meselesini de yeniden gösterdi. Galatasaray'ın problemi bazen top kazanmak değil, topu kazanıyor. Problem şu, kazandıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Trabzonspor uzun vurdu. Direkt oynadı. Galatasaray'ın orta sahasını bypass etti. Oyunu karıştırdı. Oyunu kenarlardan birebirlerle oynayınca orta saha dutluk arazi gibi öyle bomboş kaldı. Ve Galatasaray'ı bir noktada karar felcine uğrattı. Çünkü sahadaki oyuncuların kalitesi çok yüksek. Ama yüksek kalite her zaman yüksek uyum getirmiyormuşu gösterdi. Mesela Leao Sané. İkisi de şahane oyuncular olabilir. Ama soru şu, ikisini aynı anda oynatabiliyor musun? Çünkü transfer dönemlerinde çok sevdiğimiz bir hastalık var. Abi bunu da al, bunu da al. Sonra başka biri çıkıyor, bunu da al. Bir tane daha, bir tane daha. Bu fırsat kaçmaz. Transfer dönemi bitiyor. Soyunma odasında 19 tane fırsat transferi böyle birbirine bakıyor. Abi sen hangi pozisyondasın? İşte Galatasaray'ın son 4 yıldaki transfer hikayesinin böyle bir tarafı var ve oyun içine böyle sirayet ediyor. Bakın yanlış anlaşılmasın. Bu takım

üste 4 yıl şampiyon oldu. Başarılı. Başarılı. Ama başarının tehlikeli bir yanını hissettiriyor gibiler. Çünkü kazanırken yaptığınız yanlışlar size yanlış görünmeyebilir. 50 kere dedim burada. Tek başıma çok bağırdım Galatasaray kadrosu üstüne. Nitelik sorunu var dedim. Az da linçlenmedim. Okan Buruk'a 50 kere seslendim. Bu kadar sessiz kalmaya devam edersen ihalelerin tamamı üstüne kalacak diye. Bak şimdi ne oldu? O kadar şampiyonluk üst üste başarı derken hikayenin geldiği yere bak. Türkiye'de bakın herhangi bir iş kolunda 4 sene üst üste istikrarlı başarılı olmak var ya, mucize. Mucize. Yani hiç kimse bir şey yapmasa patronunun zoruna gider bu ülkede. Bir de futbol gibi gürültüsü fazla bir iş yapıyorsan neredeyse imkansız. Bizim ülke bu açıdan yani çok zor artık. O yüzden başarılı olmak çok zor. Başarılı kadroyu da dönüştürebilmen lazım. Yani bizdeki bir pas hatasından bile dünyanın dayağını yiyor topçu. Bunları böyle her hafta her hafta kaldırabilmek de psikolojik açıdan kolay değil. O yüzden değiştireceksin, değiştirmeyi bileceksin, geliştireceksin. Ama işte ben başarıyorum, ben yaptım diye diye ortalığa dökülürsen, kendini tepeye çıkarırsan da olmuyor. Yani bir süre sonra kötüye dair şeyleri de duymamaya başlıyorsun. Yani rahmetli babaannem gibi biz bir şey diyorduk, duymuyorum diyordu. Babaannem işine gelmiyorsa duymuyordu. Anlatabiliyor muyum? Şevket Süreyya Aydemir'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Der ki zafer gerçektir. Ama zafer kazananın mantığını ortadan kaldırmaya başladığında zafer sarhoşluğu başlar. Bu ülkede bir başkan ve yönetici son dakika transferinin en makul şey olduğunu söylediler. Kendilerini buradan övdüler. Kimse bir şey demedi oğlum. Yani her fırsatta Avrupa övenler bu sözü hem söyledi hem dinledi ve sorun olmadı oğlum. Bu kadar artık ayıp değil mi ya? Ya en sonunda çıktı 50 milyon kar ettik geç kalarak dedi başkan diyebildi ya. Kendi yarattığı transfer mezarlığının faturasını kime göndereceğiz peki? O yok. Çünkü 20 milyonluk yanlış oyuncu 10 milyonluk doğru oyuncudan daha ucuz değildir. Ya da tam tersi. Yani matematikte olabilir, futbolda olmaz. Tamam. Zaha, Tete, Oriye, Yelert, Frankowski, Cuesta, Aspiria, belki Lang, Can Armando Güler. Ya bakın Can Armando Güler'in nerede olduğunu merak da ediyorum biliyor musun? Ya, Can bizi izliyorsan yorumlara bir şey yaz. İyiyim abi buralardayım falan yeter. Merak ediyorum çünkü. Yani Galatasaray'ın özellikle Avrupa seviyesinde yıllardır ihtiyaç duyduğu çok net bir profil var. Topla mesafe kat eden, temaslı oynayan, efendime söyleyeyim, iki ceza sahası arasında dinamizm sağlayan bir box to box NDI tipi. Ama Galatasaray'ın transfer masasında sanki hani şey böyle ters çevirmişler o profilin fotoğrafını. Yani 4 yıldır bakıyorlar bir şey eksik ama ne diye yani. Lemina geldi, çok önemli katkı verdi. Torreira zaten çok kıymetli. Sara var, Naga geldi, sonra Batrakov, Leslie ama soru hala aynı. Yani bu takım orta sahadan top alıp kim taşıyacak 20 metre 30 metre? Sen hala saraya pas opsiyonu arıyorsun. Çok var böyle profil. Yani Deniz Gül işte. Yani ben oyuncunun yeteneklerine itiraz etmiyorum. Farklı meziyetleri var. Gelişebilir, gol atabilir, katkı verebilir. Ama Galatasaray'ın aradığı yedek santrafor profili buysa orada da bir şey tartışmamız gerekiyor. Çünkü Galatasaray pres yapmak isteyen bir takım. Osimhen'in olmadığı anda onun arkasındaki santraforun bazı temel özellikleri devam ettirmesi gerekiyor. Yani Deniz bunu yapmaya çalışabilir, mücadele eder, koşar ama her mücadeleden oyuncuya da 10 milyon euro veriyorsanız Flory altyapısındaki çocuklar da haklı olarak sorarlar abi biz ne yapalım daha yani. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takımı mücadele edecek oyuncuyu mümkünse altyapıdan çıkarması lazım. Para verdiğin oyuncunun sana başka bir üstünlük sağlaması lazım ya da yani daha insaflı konuşalım. Deniz Gül gelişimi açık oyuncu. Çünkü onu söylemek lazım. Suç da onun değil. İhale de onun değil. Ama üçüncü santrafor olarak planlamada olmalıydı. O zaman soru şu. İkinci santrafor nerede? Bakın geçen sene Osimhen'in durumuna baksanız adam kaç? 16 maç falan kaçırmış. Olabilir. Ama bu bir fact midir? Fact. Yani gerçek. O zaman diyeceksiniz ki benim 16 maçlık bir santrafora ihtiyacım var. 16 maç Osimhen'siz başka bir oyuncu. Yani orada kotaracak biri lazım. Ya da öyle bir oyun daha lazım bana. O yokken ki bir oyun lazım. Sende ikisi de olmayınca Trabzonspor gelir makyajını böyle döker işte. Ve bu bir yönetim modeli oldu. O çok şaşırtıcı. Yani savunmada da aynı sorun oldu. Abdülkerim falan 40 maç üst üste sahaya çıkıyor da çok konuşulmuyor.

0: Onu söyleyeyim. Ya, neyse. Bakın burayı çok uzattım. Yanlış da anlaşılmak istemem. Galatasaray kötü transfer yapan bir kulüp değil. Tam tersine son yıllarda Avrupa çapında inanılmaz isimleri Türkiye'ye getirdi. Konuştuk, Icardi dedik, Osimhen dedik, Leao dedik, Sané dedik. Bunlar küçümsenecek işler değil. Problem şu. Galatasaray'ın yaptığı büyük doğrular yaptığı küçük yanlışları görünmez hale getiriyor değil. O küçük yanlışlar birikiyor, sıkıntı yaratıyor. Sağ bek gibi, box to box gibi, Mertens sonrası yapı gibi ya da direkt 11 oynayacak stoper gibi ya da kanat rotasyonu gibi ya da oyuncu profillerinin birbirine uyumu gibi. Bunlar ligde her zaman ortaya çıkmıyor diye az konuşuluyor. Çünkü bireysel kalite bu ligde problem çözebiliyor. Osimhen çıkar iki tane atar, sana bir şey yapar, Leao adam eksiltir, efendime söyleyeyim Uğurcan kurtarır, herkes dağılır. Ama son günlerde istikrarlı şekilde gözüküyor işte. Bunu Avrupa'da dahil. Galatasaray ne istiyor? Galatasaraylı ne istiyor? 4 senelik başarıdan sonra oyun da upgrade edilsin, oyuncu da. Kusurların da üstüne daha çok gidilsin istiyor. Referansı da var. Luis Enrique. Daha ne yapsın mesela Luis Enrique, değil mi? Ama yapıyor. Adam ne güzel demiş ya. Bir oyuncunun istediği gibi hareket ettiği bir durum varsa bende bir kontrol problemi vardır diyor. Ve ben gelecek yıl hepsini kontrol edeceğim diyor. Hepsini. İstisna yok. Bak onca başarıdan sonra bu tavizsizlik beklentisi var işte Galatasaraylılarda. Dembele diyebiliyor ben baskı yapmasam kulübeye giderim diye. Yani senin ismin Dembele olabilir ya da Kvara olabilir. Dünyanın en pahalı oyuncuları olabilirsin. Ama bunu söyleyebiliyor. Bir de Galatasaray'a bakıyorsun ara sıra bir lakaytlık hortluyor. Taraftar da diyor ki biz niye yerimizde sayıyoruz? Bu kadar aslında. Koşmuyorsan yanımda oturuyorsun. Yıldıza bakıyorsun, koşmuyor ve oynayabiliyor. İşte yıldızlardan takım yapmak başka bir şey oluyor. Bu kadar yüksek profilli oyuncunun olduğu bir kadroda kimin oynamayacağına karar vermekte, kimin oynayacağından daha önemli hale gelebiliyor. İşte Leao, Sané ikisi birden. Orta saha nasıl dengelenecek? Presi kim yapacak? Top kaybedildiğinde kim koşacak? Yani çünkü futbol konsol oyunu değil. Tamam? Yani overall'u yüksek oyuncuları ilk 11'e koydum, starta bastım. Yok. O nedenle benim Galatasaray'a dair bugün gördüğüm en büyük tehlike başarısızlık değil tabii. Tam tersine başarının yarattığı körlük olduğunu düşünüyorum. Futbolun çok acımasız bir huyu vardır. Dün yaptığınız şey bugün size hala çok iyi görünüyorsa bugün muhtemelen yeterince ilerlemiyorsunuzdur diyeyim. Tamam. Ve Galatasaray'ın artık kendine şu soruyu sorması gerekiyor. Biz yine şampiyon olabilir miyiz? Ama bundan daha büyük bir soru var. Bu kadar para, bu kadar yıldız, bu kadar imkanla olabileceğimiz takım en son bu mu ya? Hani topu kazanayım da bir geçiş yapayım yok ya. Kulübeden şapkadan tavşan çıkarabileyim diyeceğin oyuncu az ya. Öyle olunca Okan Hoca Sporting'de de hani ihale sana kaldı ya. Dün akşam da ihale sana kaldı ya. Yarın da ihale sana kalacak ya. Çünkü sen Leao'yla Sané'yi aynı anda oynatacak teknik adam değilsin. Senin bütün meselen hep bireylerin niteliklerini yönetmek oldu. Ama şu ana kadar gözüken birey kolektife galebe çaldı. Ve bu bir zayıflık işaretidir. Dünü boş veriniz. Dün çabuk geçer futbolda. Zaten ne demişler? Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa bugün yeterli değilsiniz. Dedim mi daha önce bu cümle? Az önce kurdun değil mi? Pardon. Bakın. Oyunu seçen Trabzonspor sizi sağdan sildi. Yani Thomas Reis Galatasaray karşısında nasıl oynanması gerektiğini biliyordu ki yüksek ihtimalle Lisbon maçını da iyi analiz etmiş. Lisbon'un gol bulması uzun sürmüştü ama Galatasaray'ın savunma çizgisinin kronikliği devam eden bir unsur. Trabzonspor bunu çok erken kullandı çünkü daha henüz maçın başında Galatasaray taç organizasyonu adına stoperlerini ceza sahası içine soktu. Orta saha çizgisinde bir tane bile futbolcu bırakmadı. Forvet arkası olarak oynattı oyuncusu Yunus da ezbere bir top atmaya çalıştı. Top karşılanır karşılanmaz Trabzonspor'un sahadaki en hızlı oyuncusu, en becerikli oyuncusu zaten. Bu pozisyonların da adamı olduğu için ona pozisyon yani verirseniz gerekeni yapacak şekilde yaptı ve Galatasaray'ın 3 tane savunmacısını peşinden sürükledi, topu ağlarla buluşturdu. Şimdi bu maçı pek çok farklı şekilde manşetlendirebiliriz. Muhammed Salah Galatasaray'ı devirdi. Thomas Reis diyeyim bu sefer. İlk maçında akıl koydu. Arslan derin uykuda. Fırtınadan 4 gollü esinti falan böyle gider. Ama şunu söylemek lazım. Kaza geliyorum dedi bence. Benim başlığım o. Yani Galatasaray açısından yorumlarsanız öyle dersiniz. Niye böyle diyoruz? Çünkü Başakşehir maçına bakıyoruz. Galatasaray son dakikada ekstra frikik golüyle kazandı. Ama o maçta Galatasaray orta sahası zaten hızlı geçiliyordu. O maçta Galatasaray Osimhen sonrası akan oyunda pozisyon bulmakta zorlandı. O maçta Galatasaray Osimhen çıktıktan sonra pres oyununu tamamen kaybetti. O gün Başakşehir, bugün Trabzonspor'un bulduğu kadar pozisyon buldu savunma arkasına sarkarak, değerlendiremedi. Ardından Lisbon maçı geldi. Galatasaray'ın presi rakip tarafından hızlı kırıldı. Galatasaray erken gol buldu ama herhangi...
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam bitti.
2: Berksay'da haber masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda gündemi birlikte konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz. 0212 273 10 mesajlarınızı gönderin lütfen. 0212 273 10 mesajlarınızı göndermenizi rica ediyoruz. Tabii milli araya girdik. Dün itibariyle biraz fikstürü değerlendirerek ne yaptık, nasıl geldik buraya, nasıl girdik milli araya kısmını konuşuyorduk. Lig açısından zor da geçen, aynı zamanda farklı sonuçlarla da bize neticeyi konuşturan, sonucu konuşturan bir haftaydı esasında milli aranın hemen girişinde. Tabii bunun yanında Türkiye'nin Uluslar Ligi kadrosuna da bakarız. Orayı da değerlendiririz. Orayı da sizlerle birlikte gündeme alırız, gündeme getiririz ama Fransa ile Uluslar Ligi karşılaşmamız, Fransa ile İtalya ile ve Belçika ile, yani cuma günü, pazartesi günü ve tekrar bir diğer cuma günü Belçika ile karşılaşacağımız 3 önemli maçımız var. Milli takım tarih yazdığı sayfayı yeniden açmak istiyor. Oraları yeniden gündeme getirmek istiyor ki böyle büyük maçlar konusunda da tarih kısmını hep konuştuk. Küçük maçlarda takıldık. Hatırlayalım lütfen. Dünya Kupası'nda neyi eleştiriyorduk? Ya biraz daha dişli rakipler olsa, biraz daha farklı bir fikstür olsa belki farklı bir şeyi konuşturuyordu bize millilerimiz kısmından yaklaşmıştık. Hatırlayın lütfen. Daha kolay maçlarda farklı beklentinin, hani az önce fikstür için, Süper Lig fikstürü için, fikstürümüz için konuştuk ya, sürpriz sonuçları görüyoruz diye, daha farklı rakiplerde sürpriz sonuçları gördüğümüz zamanlar oluyor. Yani kalibre anlamında, kıyaslama anlamında baştan tamam onlar mı geldi dediğimiz rakiplerde problemi yaratıyordu. Ama bu milli ara ne olacak? Bu milli arada neler yapabileceğiz? Tüm bunları değerlendireceğiz, konuşacağız. Milli takım Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak dedik. Bir diğer tarafta, gündemin diğer başlıklarında Fatih Demirkol'la konuşacağımız bölümde Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan, Trabzonspor'dan haberleri değerlendireceğiz. Örneğin Fenerbahçe'de Ederson'dan Brezilya milli takımı için sürpriz karar, affını istedi milli takımdan. Şikriniar açıklamalarda bulundu. Milli takım kampında basın mensuplarına konuştu. Şikriniar'ın

0: açıklamaları üzerinden ilerlediğimiz bölümler olur. Aynı zamanda Montella'dan net mesaj var milli futbolcularımıza. Milli takım demişken UEFA Uluslar Ligi, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde oynayacağımız kritik maçlar öncesinde formayı hak eden giyecek mesajı, ki o formayı giyecek kısmında da aklıma Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı süresince 10 numaralı formayı Arda Güler'e bırakacağı başlığı da geliyor. Onu da sizlerle paylaşayım. Ve aynı zamanda Fenerbahçe'de Asensio. Asensio iddia o ki Fenerbahçe'de yönetimde Aziz Yıldırım'la görüştü ve Aziz Yıldırım tarafına, yönetim tarafına ben üstlenmediğimi düşünüyorum şeklinde cümleler kurdu, ama Aziz Yıldırım kendine has üslubuyla iddia o ki kendine has üslubuyla Asensio'nun net bir şekilde istendiğini, net bir şekilde bu takımda olması gerektiğini söylediği konuşuluyor an itibariyle gündemde. Tabi durum böyleyken Beşiktaş iyi giden süreçte Diyarbakır deplasmanından elinin boş dönmesiyle beraber biraz buruk girdi milli araya. Bir tık, bir nevi buruk girdi milli araya, ama milli takım antrenmanına çıkamayan bir de Trossard haberi var Beşiktaş tarafında. Sakatlığı nedeniyle Marsilya ve Diyarbakır deplasmanında Ahmet maçında oraları kaçırmıştı. Hatırlayalım, Trossard'da yeni bir gelişme daha var. Milli takım antrenmanına da çıkamadığını hatırlatmış olalım. Vlahović'in sakatlandığı, milli takımdan affını istediği, sakatlığının devam ettiği, sağ arka delisindeki sakatlığın devam ettiği haberi de yine söz konusu Beşiktaş olduğunda sizlerle paylaşabileceğimiz bir farklı haber. Beşiktaş'ta bir diğer tarafta Poku çok konuşuluyor. Beklentiyi ne kadar karşıladı? Biraz ona değiniriz. Bir nevi onu konuşuruz. Beşiktaş söz konusu olduğunda, ki aynı zamanda Beşiktaş'ta konuşulacak birçok gündem başlığı da var bunlarla beraber. Fatih Demirkol'la değerlendireceğimiz bölümde. Bir diğer tarafta Galatasaray'da. Tüm her şeyi konuşurken, Galatasaray'da detayları konuşurken, değerlendirirken transferlerden de ilerleyeceğimiz bir bölüm olacak. Mutlaka ki Galatasaray'da bu sezonun transferleri çok da bekleneni verebildi diyemem. Veremedi derim, o başlığı atarım, onu konuşurum, onu sizlerle paylaşırım. Zira sizler farklı bir şey düşünüyorsanız, sizler farklı bir yorum yaparsanız 0212 273 10'dan lütfen yazın. Leo'ya 38 milyon euro vereceksiniz, Batrakova 25 milyon euroyu konuşturacaksınız, Deniz Gül konusunda 10 milyon euroları konuşturacaksınız. Leslie Ugochuk bu konusunda, hadi orada geleceğe yatırım olarak düşündüğünüz bir isim için 3 milyon eurolar çok düşük rakamlar, ama bunu konuşturacaksınız, oynatmayacaksınız. Ya da aynı şekilde Bichuabu konusunda yine 2 milyon avronun konuşulduğu bir süreç var. Tüm bunları bu masraflarıyla beraber, bu bütçelerle beraber takıma katacaksınız, ama elde ne var diye sorduğumda bir asiste, bir gol katkısına, Beşiktaş'taki yeni transferlerden tutun, Fenerbahçe'deki, Trabzonspor'daki yeni transferlere kıyasladığınızda elde ne var diye karşısına kaç asist, kaç gol yazacağım diye baktığımda orada biraz eksiği konuşturacaksınız. O da çok güzel şeyleri göstermiyor Galatasaray'da transfer sürecine ilişkin. İyi şeylerden bahsedilmiyor. 5 futbolcu için 80 milyon euro ödenmişti. Tüm bunları değerlendireceğiz, konuşacağız. Biraz böyle gündemin özetini sizlere aktarayım istedim girişte. Milli takımımızın aday kadrosunda detayları da sizlerle paylaşacağız. Aday kadroda geniş kadromuza da bakacağız birlikte. Tüm bunları Fatih Demirkol'la konuşarak yapacağız diyeyim. Fatih Demirkol'a hoş geldin diyorum. Fatih abi selamlar.
1: Selamlar, iyi yayınlar.
0: Sesin uzaktan geliyor. Şu an tekrardan Fatih Demirkol'a bir selamlar diyeyim ve sözü ona bırakayım.
1: İyi yayınlar diliyorum. Şu anda ses nasıl?
0: Şu anda ses daha iyi ve biraz tamam. Özet yapmış olduk. Özet geçmiş olduk haber masasının girişinde. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlere eşlik edecek. Bugün özelinde, ki salı günü, çarşamba günü, perşembe günü. Bu üç günden birinde genellikle denk gelen bağlantılarımız olur. Kırmaz, katılır. Teşekkürlerimi ileteyim, öyle başlayayım tekrardan Fatih Demirkol. Gündemi özetledim, gündemi detaylandırdım, ama milli takım gündemiyle mi başlayalım?
1: Milli takım tabii, artık milli takıma bakıyoruz.
0: Oraya doğru dönelim. Milli takımda az önce aktardığım başlıklar da var. Bunun yanında tabii zor 3 maç da var. Sen benim gibi düşünen tarafta mısın? Dünya Kupası'ndaki son performansa baktığında. Yani daha zor rakiplere karşı daha farklı işler çıkaran, hikayeler yazan bir milli takım tarafında mısın? Yoksa bunların çok da altını dolduramayacağımız sözler olduğu kısmını mı savunursun? Bana karşı böyle bir görüşün mü olur Fatih Demirkol?
1: Yok, burada zorluğu üst düzeyde olan maçlarda daha iyi performanslar sergilediğimiz dönemler oldu. Fakat o dönemde miyiz? Bunu sorgulamak lazım. Mesela işte Fransa'yı daha önce karşılaştığımızda biz neredeyse elimizden kaçırdık demiştik. Hatırlayın, Fransa'da yenilmemiştik. İşte diğer takımlar karşısında iyi performanslar sergilemişti milli takımımız. Ama o dönem milli takım yeni toplanmıştı. Bizim çocuklardı. Hepsi milli takım formasıyla ilgili büyük umutlar taşıyan, işte Kenan'dı, Arda'ydı, Hakan tekrar geri dönmüş, sorumluluk almış, kaptanlık almış. İşte diğer çocukların tamamı için söyleyelim, tek tek saymayalım. İşte Orkun'du falan, Kerem, Barış, Yunus, bu futbolcular daha kendilerini gösterme, orada var olma hevesiyle her birinin kariyer anlamında hedeflerinin olduğu bir dönemdi o dönem. Onu hatırlıyoruz, işte Montella ile birlikte yeniden şahlanan bir milli takım vardı. Ve o dönem sahaya çıkan çocukların her biri tabii ki milli forma için, ama onun dışında bireysel kariyerleri olarak da vitrine çıkmak için parçalıyorlardı. Şimdi gelinen noktaya baktığımızda, özellikle son 2026 Dünya Kupası'na baktığımızda prim krizi konuştuk, içerideki tartışmaları konuştuk. Gayet doymuş milli takım oyuncuları gördük sahada. Koşmaktan imtina eden, işte her biri dünya yıldızı olmuş çoktan, doymuşlar, yürüyüşleri değişik, tavırları değişik milli oyuncular gördük. Maalesef bu tekrar tekrar yaşanıyor. Yani 2002 Dünya Kupası sonrasında o kadroda bunlar görülmüştü. 2003'te Konfederasyon Kupası'nda yepyeni bir jenerasyon yakalamıştı Şenol Güneş. O jenerasyonla biz Fransa'da, yine Fransa'ydı o zaman işte, Fransa'daki Konfederasyon Kupası'nda üçüncü olmuştuk. Harika bir performans. Ondan sonra devamı gelmemişti. O takım devamında yine işte prim krizleri, kime ne kadar prim verilecek falan gibi tartışmalar sonrasında yine patlamıştı. Yine Fransa'da en son Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde biz gittiğimizde rezil olmuştuk. Ondan sonraki dönem yeni bir başlangıç. Montella ile birlikte bizim çocuklar, hadi toplanalım. O çocuklar toplandı, bir noktaya geldi. Yine prim krizleriyle Amerika'da bir sürü konuyu konuştuk. Dolayısıyla dönüp dolaşıp jipte, villaydı, primdi, bilmem neydi, bunları konuşan milli futbolcular haline geliveriyorlar. İsimler değişiyor, teknik direktörler değişiyor, kadrolar değişiyor ama bizim tartışmalar hep aynı noktada kilitlenip kalıyor. Egolar, işte primi kim alacak, kaç tane villa vereceğiz, kaç milyon euro prim verildi Dünya Kupası'na gitmeye, bunu kim dağıttı, Hakan mı dağıttı, Merih mi dağıttı, kime ne kadar verdi, içeride niye kavga çıktı, kim ne kadar prim aldı, bunları konuştuk biz. Halbuki orası milli takım. Halbuki bu çocukların bu kadar çabuk doymasını anlamak mümkün değil. Yani kariyer iştahı konusunda midelerinin çok küçük olduğunu düşünüyorum. Hemen doyuveriyorlar. Yani dünyadaki muadillerine baktığımız zaman bir türlü doymak bilmeyen ve sürekli kendiyle yarışan, sürekli bir sonrayı hedefleyen futbolcular görüyoruz sürekli. Onların kendi içlerindeki yarışlarını görüyoruz. Ama bizim çocuklar hemen doyuveriyorlar. Ya bir Avrupa Şampiyonası'na gidince hemen doyu veriyorlar. Bir Dünya Kupası onlara zul geliyor. İşte prim, villa falan konuşmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu demek ki bizimle ilgili bir sorun. Ülkeyle ilgili, sistemle ilgili bir sorun. Ve eğer böyle hemen doyuyorlarsa yerine yenileri neden gelmiyor? Ve bunu da anlamak mümkün değil. Şimdi çok enteresan bir şey sevgili Berk. Hı hı. Bu arada ben başladım konuşmaya. maalesef böyle biraz gevezeliğim tutuyor çünkü bu
0: hiç
1: konularda çok
0: değil.
1: Dertliyim.
0: Yani şimdi gevezelik değil, estağfurullah.
1: Fransa milli takımına baktım. Hani ilk onlarla karşılaşacağız ya. Hı hı. Fransa milli takımına baktığımda ya Zidane kimleri çağırdı, işte burada nasıl bir kadro yapar falan, onlara bakarken bir şey fark ettim. Ren takımı şu anda Fransa liginde 5. sırada. Geçen yılı 6. bitirdi yanlış hatırlamıyorsam, ya da tam tersi, şimdi 6. geçen yılı 5. bitirdi. Bir önceki yılı 12. bir önceki yılı 10. bitirdi. Ondan öncesine bakmadım. Yani Ren deyince, Fransa'daki Ren kulübü deyince aklınıza ne gelir? İşte orta sıra takımı. Bugün bizim devlerimizden biriyle, işte Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'la eşleşse o rahat geçeriz, kaç atarız acaba falan diyeceğimiz bir takım. Peki Fransa milli takımının var olan kadrosunda Ren'den yetişme kaç tane oyuncu vardır? Aşağı yukarı bir tahmin yapar mısın bana? Kaç oyuncu vermiştir Fransa milli takımına Ren yetiştirmiş?
0: 4-5'ten aşağı diye düşünemedim Fatih Demirkol.
1: 7.
0: Peki yine yakalamışız abi az çok.
1: Evet,
0: çünkü Ren'i az çok, evet, takip ediyorum.
1: Sayayım isimleri. İsimlere bak.

Seredoe, Diouf, Jacquet, Kamavinga, Cunha, Dembele, Due. Ve özellikle yani sadece Rennes kulübünün yetiştirdiği bu oyunculardan bahsederken hikayeleri de enteresan. Bu çocukları bulma şekilleri. Osman Dembele'nin evi yanıyor. Anne içeriden çocukları çıkarmaya çalışırken vücudunun bir bölümü yanıyor. Rennes kulübü annenin tedavilerini karşılıyor. Anneye iş buluyor. Daha iyi kazanabileceği ve Osman Dembele'nin ailesine baba terk ettiği için sadece anne var başlarında, üç kardeş. Osman Dembele'nin annesine iş buluyor ve onun dışında da her türlü yardımı yapıyor. Niye? Çünkü Osman Dembele'yi keşfetmiş adam. Diyor ki bu çocuk bizim için değerli. 35 milyon euroya sonra Dortmund'a sattılar. O çocuktan 35 milyon euro kazandılar. Osman Dembele'yi çıkardılar ve hikaye böyle başladı. Ondan sonrasını anlatmaya gerek yok. Desire Doué'yi yetiştiriyorlar, buluyorlar. Çocuğun büyüme ile ilgili bir sorunu var ve onun için vitamin protokolü uyguluyorlar. Onun gelişimini şekillendiriyorlar. Bunun için özel yetişmiş, o yaş grubu için yetişmiş diyetisyenleri var. Tesadüfen beden eğitimi yüksekokulundan mezun olmuş, iş arayan, asgari ücrette de çalışırım diyen çocuklara emanet etmiyorlar. Yine dönüp dolaşıp liyakata geliyoruz. Peki bizim kulüplerimizden milli takıma 3'ün üstünde 2 tane, 3 tane kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncuyu veren kaç tane kulüp sayabiliriz? Niye bizim çocuklarımız yetişmiyor? Hani bu yetişenler bir an önce havalara giriyorlar, villa krizleri yaşanıyor, prim krizleri yaşanıyor, jip krizleri yaşanıyor sürekli, niye böyle oluyor diyoruz ya. Eğer havalara giriyorlarsa hemen onları kenara ayırıp yerine yenilerini niye getiremiyoruz? Bizim çocuklarımız yeteneksiz mi? Bizim çocuklarımız beceriksiz mi? Bizim çocuklarımız futbol denen oyunu oynayamıyorlar. Bence çok güzel oynuyorlar. Belki çok da yetenekliler. Real Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta bizim çocuklarımız var. Peki niye yetiştiremiyoruz? Gene dönüp dolaşıp liyakata geliyoruz. Ucuz hesaba geliyoruz. Ya orada altyapıda çalışacak adama şimdi o kadar para verilmez. Verelim asgari ücret, dursun çocukların başında diyoruz. Ne yetenekleri, ne kadar büyük cevherleri biz böyle böyle kaybediyoruz. Sonra Desire Doué'yi ağzımız açık seyrediyoruz. Dembele ne topçuymuş diyoruz. Kamavinga'yı Rennes yetiştirmiş. Kamavinga Real Madrid'de ah bize bir gelse, çuvalla para versek. Kaç kez kapısını çaldık, gelmedi adam. Kamavinga şey yapıp yani yukarıdan zembille miydi? Hayır, birisi onu keşfetti, birisi onu yetiştirdi, birisi besledi, birisi hayatını düzenledi. Ondan sonra o sistemin içinde Kamavinga çıktı ortaya. Burada Ren'e takılmamın sebebi şu. Ren öyle işte La Masia değil. Ha şimdi La Masia'yı da örnek veririz. Yani kaç tane topçu yetiştirmiş, Barcelona uçuyor bu yıl. Biraz Galatasaray'la karşılaşacağı için alıcı gözle baktım. Maçlarını izledim, antrenman teorilerine bakıyorum. Hansi Flick geçen yıldan bu yana neyi değiştirdi, onlara bakmaya çalışıyorum falan. Durmadan La Masia geliyor karşıma. İkinci jenerasyonu çekti adamlar. Ve Cancelo varken Esparta formayı veriyorlar. Cancelo hırsından 30 metreden 2 tane gol atıyor. Niye? Yeni alttan geliyor çünkü. Forma o kadar ucuz değil. Ben Cancelo'yum deyip giyemiyor. 19 yaşındaki Esparta alıyor giyiyor. Peki Esparta nasıl yetişiyor? Bu konularla alakalı külliyen sınıfta kalmış durumdayız. Ve bir türlü bir adım ileri gidemiyoruz. Ve yine milli maç var. Yine konuştuğumuz konu işte Kenan sakat, Hakan sakat. Eyvah ne yapacağız? İşte Mert de sakat. Hay Allah biz Fransa ile karşılaşacağız. İşte ondan sonra eyvah İtalya ile karşılaşacağız. Bir de Belçika üstüne. Yani nasıl yapacağız falan düşünüp duruyoruz. Peki bu maçlar için acaba federasyonumuz çözümü ne kadar prim vermekte buldu? Şu kadar para vereceğim size çocuklar, hadi çıkın oynayın. Hani vatan millet Sakarya, milli takım, milli forma. Hadi bunları bir tarafa bırakıyorum. O çocukların kendi vitrinleri, kendi kariyerleri için milli takımın önemi falan, bunlar niye bizim için bu kadar ucuz? Elin oğlu için ucuz değil. Onlar için çok değerli, milli takıma girebilmek için, katılabilmek, o havuzun içinde olabilmek için yırtınıyorlar da.

0: bizim çocuklar ya biz villa alıyor muyuz almıyor muyuz arkadaş falan diye hesap yapıyorlar. Buralar beni çok üzüyor. Dolayısıyla biz bu kafayı değiştirmedikçe, o adamların olaya bakış şekliyle bakmadıkça, işte altyapı denen şeye gerçekten hak ettiği değeri vermedikçe, işte Almanlar acaba bizim çocuklardan birini yetiştirmiş midir? Hollanda'dan bir şey çıkar mı? Ya Orkun'u şey yapsak, ikna etsek, Can Uzun'u acaba nasıl getirebiliriz? Ya işte Juventus, bizim Kenan yetişmiş. Acaba ikna edebilir miyiz falan? Onların gözünün içine bakarız. Elin oğlu bizim çocukları yetiştirsin de biz de oynatalım diye yalvarır dururuz. Bizim çocuklara bak, Barış Alper'in durumuna bak. Başlangıçtaki Barış Alper'in yerinde yerler esiyor. Yunus'un durumuna bak. İşte diğer oyuncuların, bizim yetiştirdiğimiz çocukların ne çabuk havalara girdiği, ne çabuk futbolun dışındaki dünyalara kendilerini hemen teslim ettiklerini, Kerem'in durumuna bak. Görürüz. Ya bir türlü futbola dönemiyorlar. Barış Arabistan'a kafaca gitti, bir türlü gelemedi.
1: Çok güzel
0: Kerem
1: anlattın.
0: Benfica'ya gitti, gelemedi. Yunus kendisini Messi zannediyor. Bir türlü ona yavrucuğum sen Yunus'sun, Messi değilsin diye anlatamıyoruz. Bir türlü bu çocukları hani nerede olduklarını ikna edemiyoruz. Ve sürekli ülke olarak en sevdiğimiz spor da bu. Bakıp bakıp üzülüyoruz. Yine bir milli maç öncesi içinizi kararttım, kusura bakmayın yani.
1: Estağfurullah. Fatih Demirkol'dan dinledik. Fatih Demirkol'la konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz. Sana katılan da var. Ama bir diğer tarafta mesela bir de işin garip yanı deyip destek veren aynı şekilde olduğu gibi Beşiktaşlısından Fenerbahçelisine birçok eleştiri mesajıyla karşılık veren de var. Hepsini okuyacağım. Ayhan Bey örneğin der ki Fatih Demirkol. Beşiktaş'tan oyuncu almıyorlar ki Ayhan ben demiş. Demir Ege en basitinden Braga'ya gittikten sonra aldı Montella. Beşiktaş'tayken almadı. Rıdvan Rangers'tayken aldı. Beşiktaş'a döndü almıyor. Orkun oynatmıyor. Beşiktaş'a geldikten sonra Orkun tercihi yok. Bir diğer tarafta bizim milli kadromuzu menajerler değil gerçekten liyakat sahibi teknik direktörler yaparsa kadroyu o zaman daha başarılı bulacağız demiş. Ayhan Bey.
0: Bu çok Ayhan Bey'e hakikaten hani söylediği şeyler o kadar ciddi iddialar ki. Yani Ayhan Bey'in dediği gibiyse eğer biz zaten milli takımı falan kapatalım. Yani kilidi vuralım. Elin milli takımlarını izleyelim.
1: Sen
0: Yani
1: ne diyorsun
0: Ayhan Bey'in
1: peki?
0: söylediği şey facia. Yani Beşiktaş'ta olduğu için bir futbolcunun milli takıma alınmıyor olması şu anda bütün federasyon organizasyonunun
1: Evet.
0: istifa etmesini gerektiren bir durum. Korkunç bir iddia. Ve buna gerçekten Beşiktaş camiası inanıyorsa başkanıyla, yöneticisiyle, teknik direktörüyle kıyameti koparması lazım. Gerçekten Beşiktaşlı olup Beşiktaş'ta oynuyor bu çocuk ama uçuyor.
1: Koparmadılar mı?
0: Milli takıma kesinlikle gitmeli ama
1: Koparmadılar mı?
0: gitmiyor. Efendim?
1: Koparmadılar mı? Yeri geldiğinde kıyameti.
0: Ya ben
1: Beşiktaş geçen yıl
0: şu
1: camia olarak koparıyordu bu kıyameti.
0: evet
1: Sadece
0: ve
1: Orkun konusunda değil, bir önceki sezon Semih konusunda. Ama haklı olmadıkları, haklı oldukları yerler vardı. Mesela bir önceki sezon Semih konusunda öyle arkasında duranlar daha sonrasında arkasında duramaz oldu. Ne milli takımda ne kendi takımında. O da ayrı tartışılması konulardan biri bence. Ne dersin?
0: Bu konu o kadar şöyle sübjektif bir konu ki mesela Semih konusunda ben de o dönem Semih'in gelişiminin tamamlanmadığını, Semih'in takım oyununa ikna olamadığını iddia edenlerdendim. Ve hep şey diyordum, Semih'e çok ihtiyacımız var. Çok yani Allah'ın vergisi bir yetenek var. Bu çocuk golcü, bu çocuk gerçekten çok iyi futbolcu. Fakat mental olarak gelişemiyor. Kendisini bireysel olarak görüyor. Ben atmalıyım diyor. Topu aldıktan sonra kimseyle paylaşmıyor. Sadece kaleyi düşünüyor. Sadece kaleyi düşünüyor. Böyle olunca Semih hem takım oyununa adapte olamıyor ki gördük sonrasında. Hem de fiziksel olarak gelişemiyor. Çünkü fiziksel gelişimi de mental gelişimiyle birlikte olacak şeyler. Semih sadece topu aldıktan sonra önündekini geçip bir an önce şut atmanın derdine düşüyor. Halbuki portföyünün çok geniş olması lazım. Topu kontrol, çalım, geniş alanı kullanma, ikili oyunlar, üçlü oyunlar, defans arkası sızmalar. bunların üzerinde kafa yorması lazım. Az önce Desira Due'yi söyledim. Evet. Yani sadece çocuğun vitamin protokolü değildi konu. O çocuğu geliştirmek için bir sürü argüman kullanılıp mükemmel bir futbolcu çıkarıyorlar ortaya. Şimdi ağzımız açık seyrediyoruz. Benim en çok sevdiğim, izlemekten keyif aldığım futbolculardan biri. Şimdi daha 20
1: bu
0: yaşında.
1: Bu konu Beşiktaş özeline evrilsin istemem ama şu da geldi aklıma. Sen oralardan bahsederken Fatih Demirkol. Yani Beşiktaş camiasında son 3-4 yılda başarı gelmemesine teknik direktörünün ve teknik heyetinin ve aynı zamanda belki de yönetimin dahi açık açık oyuncusunun arkasında duramayacak olması gibi bir durum ortadayken bile, yani örneğin bir Rıdvan'ın, örneğin bir Semih'in, örneğin bir Orkun'un fark etmeksizin çok böyle ön plana çıkan ya da diğer tercih edilen isimlere nazaran çok daha önde olan bir durumların olmamasına rağmen camianın en ufak bir sivrilmede, en ufak bir iyi oyuncuda o oyuncuyu koruyup, saklayıp, pamuklara sarıp neden tercih etmediniz, neden almadınız? Yine federasyonu olsun hiç fark etmez. Papua Yeni Gine Federasyonu'na bile o öne çıkan oyuncumuzu neden almadınız diye kafa tutacak Beşiktaş camiasında ben o kadar fanatik taraftarlar tanıyorum. Yani çevremden de, arkadaşlarımdan da. Ama bu bir yere götürmez. Kaldı ki bu tarz konularda hep Beşiktaş taraftarının daha fazla sesi çıkar. Bu da biraz da son hani 10-15-20 yıla baktığımda orada da hak veririm. Hakem konusunda en fazla problem yaşayan camiadan biridir. Camialardan biridir ya da hatta dört büyükler arasında en fazla problem Beşiktaş camiası yaşamıştır. Ayrı konu. Biraz da ona bağlıyorum. Oradaki haksızlığa da bağlıyorum. Yani oradaki birikmişliğin bugün ürününü biz seninle herhangi bir milli takıma ilişkin neden oyuncu yetiştiremiyoruz, neden çağrılmıyor konuştuğumuzda ya çağrılmıyor tabii ki işte şöyle iyi oyuncumuz var Beşiktaş'ta diye çağırmıyorlar. Beşiktaş'a garez alan menajerler var kısmına getiren taraftarları gördüğümüzü düşünüyorum konuyu. Yani onu konuşurken bile buraya getirmelerinin sebebi biraz da bu travma mı dersin? Hani çocukluğuna inersin ya bir problemi görmek için, bir psikologsundur, bir psikiyatristsindir. Çocukla yine oradan bakarsın konuya. Beşiktaşlıların çocukluğuna ya da travmasına indiğimde de burada görüyorum o problemi. Yani asıl problem Rıdvan'ın, Orkun'un çağrılmaması değil bence. Ne dersin?
0: Şöyle, Alanya maçından sonra da ben hakem faciası olduğunu söylemiştim. Evet. Beşiktaş'ın bu tür canı çok yanıyor. Buna bir şey diyemem. Ve Montella'nın tercihleri konusunu konuşursak Beşiktaş'a özel değil. Onun dışında da çok ciddi eleştirilerim benim de var. Sadece Beşiktaşlı olduğu için almıyor cümlesi çok ciddi bir cümle. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bunun kesinlikle masaya yatırılması lazım ve bu Montella ile mi ilgili? Mesela ondan önceki teknik direktörleri de çok eleştirmişti Beşiktaş'ta.
1: Bir problem yaşadık. Bu arada Fatih Demirkol'la bağlantımızda bir problem yaşadık. Orada hemen mikrofonla alakalı bir problem yaşadığımı söyleyeyim ve aynı zamanda Fatih Demirkol'la bağlantımıza hemen devam edeceğimizi de aktarayım. Sizlerden gelen mesajlar 0212-273-1010'dan bize ulaştığı anda tekrar oraları da okuyacağız, oralara da gideceğiz. 0212-273-1010 mikrofonla alakalı. Beşiktaşlılar mı kızdı bize, ne oldu bilmiyorum ama tam da bu anda mikrofonla alakalı bir problem yaşadım. Mikrofonu şöyle düzelteyim derken onu da sizler de duydunuz belki bir nevi. Fatih Demirkol'la bağlantımıza yeniden devam edeceğim. O sırada şöyle mikrofonla alakalı yaşadığım benim sakarlığım da diyebiliriz. Yani bunu teknik bir problem yaşadık deyip işte resmi konuşmaya, orada resmi, gayri resmi ya da gayri sempatik kısmında, samimi olmayan kısmında dolandırmaya gerek yok. Benim hatam sebebiyle mikrofonda bir problem yaşadığımızı ve tekrardan mikrofonla alakalı o problemi çözüp Fatih Demirkol sana sözü vereyim diyeyim. Ben lafı eveler gevelerken o mikrofonu da düzeltmiş oldum o anda. Söz tekrar sende Fatih Demirkol.
0: Ya bu konularla alakalı milli takımın seçme konusu. Zaten burada ben şey söylerken, hani milli takıma neden yeni çocuklar gelmiyor derken, bu Türk futbolu için sorum aslında benim. Yani burada benim söylemeye çalıştığım şey şu. Rıdvan çok güzel yetişti, harika. Galatasaray Barış Alper'i, Yunus'u buldu, yetiştirdi ve Türk futboluna armağan etti. Çok güzel. Devamı olmalı. Yani bir fabrika gibi alttan bizim çocuklar gelmeli. Dünyanın birçok ülkesine biz bu çocukları göndermeliyiz. Çünkü öyle bir şeyimiz var, potansiyelimiz var. Bu çocuklar futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Bütün ülkenin bütün okullarında beden eğitimi dersi olduğu anda Özellikle erkek çocuklar. Benim kızım da futbol oynamayı çok seviyor.

0: çocuklar da topun peşinde koşmaya başlıyorlar. Böyle bir açlık var. Yani bazı ülkelerde voleyboldur, bazı ülkelerde basketboldur, futbol o kadar sevilmez falan. Ama bizim ülke öyle değil. Bizim ülkede herkes futbolu çok seviyor. O zaman bu kadar genç nüfus, müthiş potansiyel, bunun içinden çocukları bulup Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzon'a, diğerlerine yetiştirip oradan da çok geniş bir havuzda teknik direktörü sıkıştırabiliriz. Diyebiliriz ki arkadaş, ya bu kadar çocuk var, bak burada yeni yeni Kenanlar çıktı, işte Hakanlar çıktı, yeni yeni oyuncular çıktı. Sen niye Samet Akaydın'ı alıyorsun? Çağrılmasına gene kızgınım da. Niye İrfan Can'a taktın kafayı kardeşim? Performansını görmüyor musun? Kerem Aktürkoğlu'nu nereye alıyorsun sen bir takıma? Demek için elimizde daha çok kozumuz olsun anlamında söylüyorum. Evet. Dinleyicimiz Ayhan Bey, Beşiktaş'ın hassasiyetini dile getirmiş sağ olsun. Fakat bu benim açımdan ortadan bakan bir spor yayıncısı olarak, ortadan bakan birisi olarak şunu söylerim ben. Bu çok ayrı özel bir durum. Bu konuyla alakalı, yani gerçekten buna inanıyorsa Beşiktaş camiası, bu konunun böyle 2-3 gün konuşulup kapatılacak bir konu olmaması gerekir. Bu çok ciddi bir suçlama ve teknik direktörler değişiyor, federasyon başkanları değişiyor, federasyon kurulları değişiyor ve Beşiktaş'ın futbolcusu olduğu için iddia o ya, futbolcusu olduğu için futbolcular milli takıma çağrılmıyor İnancı gerçekten varsa bu ciddi, çok ciddi bir suçlama, çok ciddi bir konu. Bunun kesinlikle masaya yatırılması lazım. Bunu demeye çalışıyorum ben.
1: Şimdi tüm bunları konuşuyorken sana az önce eleştirel yönde gelen mesajların da olduğunu söylemiştim. Ama hızlıca her birini okuyacağım. Berk Bey selamlar. Fatih Bey sorunları çok güzel anlattı. Çözümler nedir? Kulüpler kendi içinde çözmeye çalışmadı diyelim. Mesela federasyon yabancı var gibi altyapı seçimlerine, yabancı seçmen gözlemci gibi birilerini yetkilendirmeli mi? Neler yapmalı demiş. Bunu cepte tutalım. Hızlıca diğer mesajlara bakalım. Kenan Bey'in mesajı, Fatih Demirkol bu konu hakkında ne düşünür? Milli takım torpil yapma yeri değildir ya hani der. Bizden İrfan Can, Kerem teknik direktör bu futbolcularda ne görüyor da alıyor demiş. Milli takım için altın kuşak demek bence yanlış bir şey. Dünya Kupası'nda bunu gördük demiş. Farklı bir mesajda farklı bir dinleyicimiz der ki...
0: Katılıyorum bu arada. Dinleyicimize katılıyorum. Yani farklı, evet, düşünmüyoruz. Aynı şeyleri düşünüyorum.
1: Farklı bir mesajda farklı bir dinleyicimiz der ki... Berk merhaba, Yiğit ben. Bu prim kültürünü yaratan biraz da bizleriz. Hatırlatmak isterim. Eskiden olimpiyatta altın madalya alanları ağırlığınca altın veriliyordu demiş. Bu kültürün devamı olarak gelen sporculardan da çok fazla hayır beklenmiyor. Sadece futbolcu ya da sporculara burada kusur bulmak çok doğru değil bence diyor. Sadece onlara
0: burada
1: kusur
0: bir araya
1: diyor.
0: Gireyim. Şöyle dinleyicimize teşekkür ediyorum. Konu çok önemli bir konu. Bu amatör branşlarda mücadele eden sporcular çok düşük bütçelerle çalışıyorlar ve sadece sponsorlara bakıyorlar. Bulabilirlerse sponsorlar onları destekliyor bir yere kadar. O yüzden uluslararası arenada çok ciddi bir başarı kazanıldığında, olimpiyattır, işte Dünya Kupası'dır, Avrupa Şampiyonası'dır gibi amatör şubelerdekiler o başarıyı kazanmak için çok büyük fedakarlıklarla oraya geliyorlar ve devamında da eğer sponsor bulamazlarsa hakikaten ortada kalıyorlar. Ve çoğu o başarılardan sonra bir iş bulma derdine düşüyor. Benim tanıdığım en azından kaç tane eski sporcu ve şampiyonluklar yaşamış, madalyalar almış sporcular. Yani bir işte beden eğitimi yüksekokulunu bitirsem de bir öğretmenlik bari alsam derdine düşüyor. O sınıf için, o grup için ülkede spor kültürü çok gelişmediğinden ve bu konuyla alakalı sponsorluklar çok fazla cazip hale getirilemediği için onlar kazanınca devlet ödüllendirsin ben de isterim. Amatör gruplar için söylüyorum. Güreşidir, atletizmidir, diğerleri. Ama futbolcunun öyle bir derdi yok ki. Yani şimdi futbolcunun kazandığı para, şimdi onu konuşmayı da çok sevmiyorum ama ülkenin normal standartlarının neresinde? Oraya bakıp sonra bu adamların ya biz villa alacak mıyız? Biz Amerika'ya gittik, ne kadar prim alacağız? Derdine düşmesi bana çok tuhaf geliyor. Ben anlayamıyorum. Anlayamadığım gibi bir tarafıyla da kızıyorum. O derde düştükten sonra takımın nasıl dağıldığını da görüyorum. Primi iddia o ki işte kaptanlara sorulup prim oranları dağıtılmış. Eşit bir şekilde değil de kime ne kadar dağıtalım konuşuldu.

bu da takım içinde çok ciddi huzursuzluklara yol açtı şeklindeki iddialar günlerce konuşuldu. Ve federasyon bunu yalanlamadı. Şimdi buralarda olduğumuz zaman tepki vermekte haklıyız.

0: çıkacağım abi. Yani araya girmek zorunluluğunda hissettim kendimi, o yüzden. Ya Fatih Demirkol'u Aziz Yıldırım'la ya da Aykut Kocaman'la falan mı karıştırıyorsunuz? Bir yönetici ya da aynı zamanda bir teknik direktör müydü? Teknik heyette miydi de bunların hepsini hayata geçirebilsin? İletişim direktörüydü. İletişimin başındaydı. İletişimle ilgili bir problemse bu konuştuğumuz mesela, tamam söyleyin ve oradan eleştirin, ama bilmiyorum Fatih Demirkol sen nasıl yaklaşıyorsun bu mesaja? Sana bıraktım sözü.
1: İletişimde de yani siz orada her şeyi yapamıyorsunuz. Evet. Yani her istediğinizi yapıyorsunuz diye bir şey yok, evet, düşünmesin dinleyicilerimiz. Bunu çok fazla maalesef Fenerbahçe camiasında özellikle böyle algılanması sağlandı ve bizim her istediğimizi yaptığımız falan sağlandı. Benim elimde mikrofon varken sorduğum sorudan Fenerbahçe camiasından çok dayak yedim. Ya da yaptığım yayından çok dayak yedim. Sanki ben kendim kafama o işleri yapabiliyormuşum gibi. Ya da avukatla basın toplantısını kestim. Çünkü bana direkt talimat geldi. Tamam, basın toplantısını bitir dediler. Kalktım, vay efendim sen nasıl basın toplantısını bitirirsin diye az dayak yemedim ben Fenerbahçelilerden. Dolayısıyla insanlar şey zannediyorlar. Oradaki arkadaşlar, şu anda da devam eden arkadaşlar bir pozisyondalar. Her şeyi yapabilirler. Altyapıyı düzeltir, hocaları değiştirir, futbolcu scoutunu oluşturur, futbolcu seçer, onu getirir, bunu götürür, işte iletişimi baştan yıkar, bir daha yapar falan zannediyorlar. Hatırlatmak isterim, an itibariyle söylüyorum, kulübün başkanı Aziz Yıldırım ve orası bir spor kulübü. Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu karar mercidir. Orada sizin gidip de bir şey yapma, kendi kafanıza göre bir şey yapma şansınız olabilir mi? Diğer kulüpler için de geçerli. Başkan ve yönetimdir karar merci. Onlar karar verir, diğerleri uygular. Fikirlerini söylerler, tavsiyelerde bulunurlar. Verilen talimatı en iyi şekilde yerine getirmek için çaba sarf ederler. Yani icra merci gibi ya da karar merci gibi düşünülmesi doğru değildir. Onu söyleyebilirim.
0: Fatih Demirkol'a selamlar demiş. Sevgili Berk'cim, lütfen Fatih Demirkol'a söyle Fenerbahçe'ye geri dönsün. Onların döneminde kulübümüz çok iyiydi. Otobüs röportajları falan çok güzeldi. Çok özlüyoruz o havayı. O dönemlerdeki gibi bir samimiyet, aile ortamına hiçbir zaman ulaşamadık da demiş. Peki. O dönem ne yapıyorlar? Ne yapıyorlardı bize bu kadar güzel gelen demiş. Turgay benim adım, Fenerbahçeliyim demiş.
1: Turgay Bey'e çok selamlar, saygılar. Sağ olsunlar. Yani böyle güzel şeyleri duymak çok güzel. Bir bayrak yarışı, bayrağı gücümüz yettiğince, aklımız erdiğince taşıdık ve bizden çok daha donanımlı, çok daha deneyimli, çok daha becerikli arkadaşlara teslim ettik. Onlar taşıyorlar şimdi. Ben Haber Global Televizyonu'nda çok mutlu, çok şanslı olduğunu düşünen bir çalışan olarak spor yayıncılığı hayatıma devam ediyorum.
0: Zaten sen şimdi böyle bir bilgilendirme yaptın Fatih Demirkol, ama bir mesaj daha var. O da selamlar Fatih Demirkol'u Fenerbahçe kulübünde tekrar görme şansımız var mı? Ne düşünüyor acaba diye bir soru da vardı. Konuyla bağımsız olduğu için sakladığımız sorulardan.
1: Haber Global'de çok mutluyum.
0: Peki. Abi biraz böyle bonservisi kulübünde olup son anadaki hiçbir şey söyleyemeyen futbolcu mesajı gibi oldu sendeki de. Ben yok, kulübünde yok, yani hani haftaya biliyoruz ya, ki gerçekten. Haftaya biliyoruz ki Galatasaray'a gidecek mesela, örneğin X takımdan, ama işte o herkesin bilmesine rağmen, ona rağmen böyle burada çok mutluyum diyen futbolcular olur ya, gerçi şimdi
1: yok,
0: öyle
1: yok,
0: bir,
1: ya
0: ben de öyle gerçekten. Bir anlattım ki sanki yarın öbür gün gidiyormuşsun gibi Fenerbahçe'ye.
1: Yok, öyle bir şey
0: yanlış anlaşılmaz.
1: Şöyle, çünkü yani onu söylemem lazım hakikaten. Haber Global Televizyonu dinleyicilerimiz inşallah takip ediyorlardır.
0: Evet.
1: Yani en üstten en alta kadar tam bir, gerçekten klişe olarak söylemiyorum bunu, aile havasında, sıcaklığında ve orada hem huzur, gerçekten bu çok önemlidir. Çalışma ortamınızda, ailenizde, hayatınızda çok önemlidir. Huzurdur en önemlisi. Evet. Haber Global'in karşılığında da bende huzur yazıyor, mutluluk yazıyor, değer görmek yazıyor. Öyle bir ailemiz var. Haber Global'i çok seviyorum. Haber Global YouTube'da, Kontra YouTube'da yine aynı çatının altında çok değerli isimlerle çalışıyoruz. Gerçekten çok mutluyum, onu söylemem lazım. Yani yeri gelmişken onu söyleyeyim.
0: Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la birlikteyiz diye ben de tekrar anonsumu hatırlatayım. Konuğumuzun adını hatırlatayım. Fatih Demirkol bizlerle birlikte birçok hafta olduğu gibi kırmadı. Bizlerle birlikte radyo gol frekanslarında konuşuyoruz, değerlendiriyoruz dedik ve hızlıca tekrardan mesajlara döndüğüm anda

0: Fatih Demirkol. Bir diğer tarafta gelen mesajlara baktığımda derler ki Berk Bey son 20 yıl Beşiktaş'ın hakemler hakkını yedi dediniz. Yani en çok dört büyüklerde Beşiktaş'tır. Burada dert yakınan ve dert yakındığı noktaya bu hafta özelinde konuşmuyorum. Diyarbakır deplasmanında bence Beşiktaş'ın Serdal Adalı'nın yapmış olduğu, Sayın Başkan Adalı'nın yapmış olduğu açıklamalarda bence çok da hakemle okunabilecek bir maç var görüntüsü göremedim ben. Hem maçı aklımda canlandırdığımda hem de Serdal Adalı'nın söylediklerini dinlediğimde. Alanya maçındaki gibi bir maç değildi mesela. Bir açıklama gerekliliği olabilecek bir karşılaşma sonu değildi mesela. Ama genele baktığımda evet dört büyüklerde böyle bir durum görüyorum. Ama hemen dinleyicimiz şunu söylemiş. Fenerbahçe 3 kere, Beşiktaş 4 kere şampiyon oldu. Beşiktaş 2 kere ikinci, Fenerbahçe 10 kere ikinci oldu. Bunları hatırlatmış. Sayısal karşılığı yok söylediğinizin demiş. Ya Fenerbahçe 20 kere de ikinci olsa, Fenerbahçe 40 kere de ikinci olsa, 50 yılı konuşsak, son 50 yıla baksak. Yani ne olacak? Fenerbahçe'nin mi çok hakkı yenilmiş olacak? Bu şuna benziyor. İsmail Kartal'ın 99 puan topladık, en başarılı sezonumuzdu dediği ama neticesinde karşı tarafta 102 puanla şampiyon olan, 101 puanla, artık kaç puan ötesindeyse hatırlamıyorum, daha fazlasını toplayabilen bir taraf varken 99'u öne çıkartmanıza benziyor. Biraz da zaten kanaat önderlerinin söylediği, yani İsmail Kartal gibi ya da başkan, dönemi başkanı gibi, Ali Koç gibi kanaat önderlerinin söylediği yoldan gitmek sizi buralara götürüyor bence. Yani çok takılmayın oralara, çok bakmayın oralara. Sayın Başkan Ali Koç çıktı yıllarca büyük problemleri çözemezken, büyük problemleri gideremezken Fenerbahçe camiasını 2 saatlik 3 saatlik sunumlarla basını da medyayı da camiayı da Türk futbolunu da meşgul ederek işte son 10 yılda en fazla puan toplayan takımız dedi. Ama sonuca bakıyorsun, şampiyonluğun yok. Nereye götürür ki seni bu? Kısmını sorgulasak da cılız kaldık o dönem ses olarak, o dönem soru olarak, sorgulama olarak derim. Oradan bakın derim. Fatih Demirkol, sen ne düşünürsün? Burada biraz da buraya girdi konu dinleyicilerimizin mesajıyla ama.
1: Şimdi dinleyicilerimizin en gıcık olduğu, en sinirlenecekleri konuşma bölümüne geliyorum.
0: Geldik.
1: Şöyle. FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger. Evet. Teknik komitesiyle birlikte bir sunum yaptı. 2026 Dünya Kupası sonrası. Jürgen Klinsmann, Gilberto Silva, Michael O'Neill gibi çok değerli futbol insanları, teknik direktörlerle birlikte bir sunum yaptı ve dedi ki işte futbol nereye doğru gidiyor, biz ne görüyoruz? İşte beklerin merkezleşmesi ve bu beklerin merkezde olmasının getirileri. Alçak blok diye, low block diye anlatılan, işte artık takımların savunma yapmayı öğrendiği ve merkezi tamamen kapatıp gol yemeyip buradan çok hızlı ataklarla rakip kaleye inip oradan gol bulma tekniğinin, taktiğinin çok geliştiği, bunun üzerine dünya futbolunun evrildiği, 2026 Dünya Kupası'nda da bunun görüldüğü, buna karşı çözümler üretmeye çalışan takımların, low block'u aşmak isteyen takımların özellikle ceza alanı dışından çözümler üretmeye başladıkları, bir önceki Dünya Kupası'nda ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ceza alanı dışından atılan şutlardan gol oranının %8 iken 2026'da %16'ya çıktığını anlattı ve dedi ki işte dünya artık buraya doğru gidiyor. Buradaki en önemli konu patlayıcı kuvvet konusudur dedi ve özellikle reaksiyon süratidir dedi Arsene Wenger. Diğerleri de ona katıldılar ve dediler ki işte futbolcuyu ve futbolu buraya doğru evirmek lazım. İşte low block'u aşmak için yeni çözümler üretmek lazım. Topun hızının nasıl artacağı konusunda yeni taktikler belirleniyor. Teknik direktörler bunu görüyor. İşte bunu en iyi uygulayan da şu ana kadar Fransa, İspanya, Arjantin, onları da zaten şeyde görüyoruz. Dünya Kupası'nda zirvede görüyoruz diye bunları anlattılar. Sonra orada bir şey daha beni çok etkiledi. Biz dedi Dünya Kupası öncesinde İFAP'la birlikte bir ortak fikir alışverişinde bulunduk ve bu fikir alışverişinde özellikle numara yapan, yere düşen, içeri sağlık ekiplerinin girmesini isteyen futbolcuların böyle davrandıkları zaman kenara çıkınca bir dakika, en az bir dakika, bazen uzayabilir, dışarıda kalmalarını biz karara bağladık ve bununla ilgili bir kural getirdik. Bu da futbolun çalınan süresini bir hayli azalttı. Fakat buradaki ana konu şeydi, yani futbol daha çok oynansın, daha hareketli olsun, akış bozulmasın, evet bu önemliydi dedi ama asıl konu şuydu dedi, futbolun bir

0: ruhu vardır ve futbolun ruhuna ihanet eden futbolcuların, izleyenlerin hayal kırıklıklarının ortadan kalkması gerekiyordu. Çünkü bir futbolcu, bir teknik direktör en iyiyi temsil etmek zorunda. Yerde yatıp yuvarlanıp, numara yapıp, hakkı olmayan, zamanı çalmaya çalışan, hırsızlık yapan bir futbolcuyu ben affedemem. Futbolun ruhuna ihanet ediyor dedi. Ve dedi kazananlara baktığımız zaman beraber hareket etmenin, topu paylaşmanın, takımı paylaşmanın, duyguyu paylaşmanın en üst düzeyde olduğu iki takımı biz finalde gördük. İspanya ve Arjantin. Arjantin topu ve oradaki duyguyu, mental gücü en iyi paylaşan, o dayanıklılığı en iyi gösteren takımdı. Bunu gördük. Futbol buraya doğru gidiyor ve bir şey anlatıyor insanlara. Hayatta da ayakta kalmak için mental gücünüzün çok yüksek olması lazım. Başarılı olmak için takım oyunu oynamak zorundasınız dedi. Bir cümle daha söyleyeyim, çok etkilendim. Sonra toparlayacağım. Bekler artık merkezleşiyorlar. 6 numara gibi oynuyorlar. Böylelikle merkezde dörtlü bir şey kuruluyor. Blok kuruluyor. Burada bekin bir oyun kurucu gibi önce topu alıp sonra oyun kurması, oyunu hızlandırması, topu hızlandırması, defans arkası sızmalara top atması, karşılaması ve orada alanı çok iyi koruması lazım. Bu şudur diyor Arsene Wenger. Günümüz dünyası insanı tek bir rolde bırakmıyor. İyi bir baba olmak yetmiyor. İyi bir evlat olacaksınız, iyi bir çalışan olacaksınız, iyi bir vatandaş olacaksınız, iyi bir komşu olacaksınız. Yani tek bir bekin ileri geri 80 metre gidip gelmesi onun işini artık görmüyor. Günümüz dünyasında böyle bir şey yok. Futbol hayat gibidir. Artık biz bir bekten bir oyun kurucu olmasını da istiyoruz. Çok iyi bir çapa olmasını da istiyoruz diyor. Artık oraya doğru gidiyor iş diyor. Ve onu detaylıca anlatmışlar. Yani çok mükemmel, fırsatı olan dinleyicilerimiz mutlaka o videoyu izlesinler. Harika bir organizasyon ve briefing. Orada bir sürü şeyden bahsediyor, futbolun ruhundan bahsediyor. Şimdi ben bunu bizim arkadaşlara bugün anlatıyordum. Spor servisinde, Haber Global Spor servisindeki arkadaşlara. Ya Arsene Wenger bunu söyledi, Jürgen Klinsmann şunu söyledi, Gilberto Silva acayip konuştu, çok etkilendim falan filan derken orada arkadaşlardan biri dedi ki, abi sen şimdi bunu bir yerde anlatırsın bir yayında. Derler ki dedi.
1: O da tam bugüne tam
0: şu an. Adam ne anlatıyor ya? Ne konuşuyorsun kardeşim sen? Sen bir hakemlerden bahsetsene bana. Hakemleri bir anlatsana.
1: Tabii canım, sen baksana. Az önce dinleyicimizin söylediğini kaçırıyorsun mesela. Niye Arsene Wenger'lere giriyorsun ki? Fenerbahçe son 10 yılda kaç kere ikinci oldu kardeşim? Onu konuşalım biz. Abi oraya girelim biz. Asıl olay o. Problem orada yani. Fenerbahçe kaç kere?
0: Geldik.
1: Abi aynen öyle.
0: 0 puanla geri geldik.
1: Yani.
0: Gol atamıyoruz.
1: Yeah.
0: Biz hakem konuşmaktan efendim açısından söylemiyorum. Yani günlük tartışmalar, kısır çekişmelerin içinden kurtulamayarak biz gelişemiyoruz. Sadece hakem konuşuyoruz. Sadece günlük çekişmeleri, kısır çekişmeleri konuşuyoruz. Elinoğlu geliyor. Reis. Yani Elinoğlu derken Türk olmadığı için söylüyorum, yoksa evet. Trabzonspor'un teknik direktörü ve Thomas Reis gerçekten mükemmel bir iş yaptı. Geldi. Bu Dünya Kupası'ndaki teknik analizde anlatılan her şeyi anlattı. Yaptı. Sahaya uyguladı. Önce genişletti. Merkezi daralttı. Oraya Melih'i de çekti. Ve low block'un en kullanışlı tarafını ileriye, öne, daha önceden çizilmiş setlerle hızlı hücumu, elinde dünyanın en iyilerinden biri Salah var. Onun yanına Onaçu'nun yerine yeni transferi kullandı. Öbür tarafa Saviolo'yu kullandı ve böylelikle çağdaş futbolun en güzel örneklerini verdi. Galatasaray'ı dörtledi. Şimdi bunu konuşmak zorundayız biz. Tamam, ben şey demiyorum. Hakemler mükemmel. Değil. Çok kötüler. Çok kötüler. Ama yine daha önceki programlarda hep konuştuğumuz bir şey var. Arkadaş, bunu gerçekten düzeltmek istiyor muyuz biz? Federasyon bunu gerçekten düzeltmek, kulüpler düzeltmek istiyorlar mı? Düzeltsinler. Yani taraftarın bunu tartışması onların çok işine geldiği için düzeltmiyorlar gibi geliyor bana. Niye? Eğer hakemler düzelirse, harika maç yönetiyorlar. Din ki İngiltere'deki gibi, işte İtalya'daki gibi çok güzel maçlar yönetiyorlar ya da Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi maçlar yönetiyorlar. O zaman taraftar ne diyecek? benim şimdi söylediğim şeyleri söyleyecek.

0: Rennes, Fransa milli takımı gibi bir takıma 7 tane topçu veriyor da sizin altyapılar ne iş yapıyor arkadaş? Ahmet, evet. Spor'un forveti Orban. 2 milyonmuş maliyeti. 2 milyonu Orban'ı Ahmet Spor scout'u buluyor da siz hala 40 yaşına gelmiş adamlara çuvalla parayı nasıl veriyorsunuz? Niye bulamıyorsunuz? Niye de ya, o zaman bunlar söylenecek. O zaman taraftar diyecek ki arkadaş, bir, bana doğru dürüst bir kadro kurun. Benim altyapılarım niye çalışmıyor? Siz ne iş yapıyorsunuz? Orada kimler çalışıyor? Ahbap çavuşlar mı çalışıyor? Acaba altyapıdaki takımlara rüşvetle oyuncular mı konulup onlar mı oynatılıyor? Gerçek yetenekler oralardan uzaklaştırılıp rüşvetle mi çocuklar oynatılıyor demeye başlayacaklar. Benim çocuklarım nerede? Biz niye bu kadar yabancı ile oynuyoruz demeye başlayacaklar. Ya slow motion oyun oynuyorsunuz. İki pası yarım saatte birbirinize veriyorsunuz. Niye Avrupa'nın sıradan takımları bile bu kadar hızlı oynarken siz bu kadar yavaş oynuyorsunuz demeye başlayacak takımlar. İkide bir yorgunluktan, sakatlıktan bahsediyorsunuz. İki maç üst üste çıkaramıyorsunuz. Siz nasıl antrenman yapıyorsunuz demeye başlayacak taraftarlar. Şimdi bunu derlerse herkes koltuğundan olacak. Orada çok büyük bir para var, çok büyük bir şöhret var, çok büyük bir popülarite var. Hepsi gidecek elden. Bunun yerine en kestirmesi nedir? Hakemler kötü olmalı. Zaten ağzı var, dili yok onların. Oraya gelenler ahbap çavuş usulü gelirse, doğru dürüst eğitilmezse rezillik üstüne rezillik yaşatırlar. Onlar aldıkları paraya bakar. Taraftar kendi arasında sürekli bunları konuşur. Sürekli kavga gürültü olur. Kimse futbolun özünü, futbolun gerçeklerini konuşmaz. Fatih Demirkol diye bir tane aklı evvel çıkar, ikide bir şeyler söyler. İnsanlar da ona derler ki ya sen ne konuşuyorsun kardeşim? Ne anlatıyorsun bize? Sen bize hakemden bahset.
1: Abi işte az önce oraya geldik. Hakemden bahsete geldik onu. Yani Fenerbahçelisi çıkıp biz son 10 yılda 10 kez, 9 kez, 8 kez fark etmez ya. İşte ikinci olduk kısmından baktı. Örnek dinleyicimiz Kadir Bey'di mesela. Yanlış hatırlamıyorsam. Saygı duyarım ama çok da öyle düşünmem. Onun çözüme götürdüğünü düşünmem. Galatasaraylısı çıkıp Galatasaraylı'nın söz söylemesine de zaten yer olmadığı gibi hakem konusunda. 4 yılda nasıl o zaman bu kadar 4 kere üst üste şampiyon oluyorsuna geliyor karşı tarafta senin tezin genellikle. Ya da 5. yılda da en büyük aday bence mesela şu anda da Galatasaray'dır. Ayrı konu ama sezon daha başlamadan Galatasaray'ın teknik direktörü camiaya da sözü bırakmasına gerek yok. Sayın Okan Buruk, Okan Hoca çıkıp hakemler iyi niyetli değil diyor ve bunu bir antrenman maçında, bunu bir hazırlık maçı öncesinde söylüyor. Çünkü o da problemin Trabzonspor deplasmanında 2 ay sonra, 1 ay sonra, Ağustos'taydı bu, hatırlayın lütfen. 1 ay sonra Trabzonspor deplasmanında 4-0'lara gidebileceğini, Lisbon'da 1-0'dan 3-1'e gelebileceğini o da görüyor oyun anlamında. Oralara sığınıyor, oralarla yetinebiliyor. Camiaya bunu satıyor, camia da satın alıyor. Galatasaray'da durum böyle. Beşiktaş tarafında çok fazla bu konuda eleştirim olamayacak şu andan ama bir Diyarbakır deplasmanından, Ahmet deplasmanından dönerken Diyarbakır temsilcisi Ahmet'le karşılaştıkları bir maçta oradan dönerken çok da hakem üzerinden okunmayacak bir karşılaşmada hakem üzerinden okumak zorunda kalabiliyor bazı problemleri yaşayınca teknik taktik anlamda. Maalesef durum böyle, maalesef durum işi buraya getiriyor ama söz konusu gel gelelim bizler hakemi konuşunca senin dediklerini unutuyoruz. Senin dediklerini konuşunca da hakemi tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz. Türk futbol severler olarak galiba işin özü böyle.
0: Evet, bu genellikle maalesef futbolun çok kolay kullanım aparatı olmasından kaynaklı. Franco, ben 3F ile ülkeyi yönettim ve istediğim her şeyi yaptım diyor. Bunlardan bir tanesi F, futbol. İnsanlara tartışacakları ve işin asıl özünden uzaklaşacakları bir ortam verirseniz insanlar sadece gösterileni tartışırlar. Ortaya konulan şartları tartışırlar. İşin muhtevasını tartışmazlar. Bu da pozisyonlarını çok seven ve oradan ayrılmak istemeyenlere fırsat verir. Dolayısıyla yani hakem konusu bütün ülkenin sürekli konuştuğu bir konuyken bu kadar futbol dünyasının anlı şanlı yöneticileri, anlı şanlı yetkilileri varken çözülemeyecek bir mesele olduğuna beni kimse inandıramaz.
1: Peki.
0: Yapılmışı var. İngiltere nasıl yapmış, Almanya nasıl yapmış, Fransa

0: nasıl yapmış? Merak ediyorlarsa, araştıramıyorlarsa ben anlatayım onlara. Hepsini araştırdım çünkü. Gelir anlatırım. Yapılmışı var. Siz de aynısını yapın. Mis gibi hakemler çıksın. Çok güzel yönetimler olsun. Ama istendiğini düşünmüyorum. Ben çözüm istendiğini düşünmüyorum. Böyle insanların tartışması, birbirine kin beslemesi, sinirlenmesi herkesin işine geliyor.
1: Maalesef öyle. Kaldı ki konuşacaklarımız da çok fazla, değerlendireceklerimiz de çok fazla ama galiba biraz da gün yetmeyecek. Ben biraz Okan Buruk'u Galatasaray kısmından bakarak, Galatasaray tarafından dün gelen açıklamayla ilerleyelim isterim. Son kısmı öyle tamamlayalım isterim Fatih Demirkol. Açıklamayı nasıl görüyorsun? Güvenimiz tam kısmında baktığında, güvenimiz tam açıklamasını, Okan Buruk'la yola devam açıklamasını nasıl görüyorsun?
0: 2022-23 sezonunda geldiği ilk dönem 2.41 puan ortalaması yaşamış ve şampiyon olmuş Okan Buruk. 2023-24 sezonunda 2.68 puan ortalaması, şampiyon ve aynı zamanda son 16 playoff turu oynuyor Şampiyonlar Ligi'nde. 2024-25 sezonunda 2.64 puan ortalaması, 2025-26 sezonunda 2.26 şu ana kadar. Ve Okan Buruk geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da oynuyor. Ve bunun dışında işte kupada da diğer hedeflerine gitmeye çalışıyor. 4 yıl üst üste şampiyonluktan bahsediyoruz ve yaptıkları ortada. Kazandığı maçlarla işte lig tarihinde rekor kırmış bir teknik direktör. Bu konunun iki ayrı alanı var. Bir, bu kadar başarılıyken bu kadar çabuk gözden çıkarılıyor olması bir teknik direktörün, bir futbolcunun ya da futbolun aktörlerinden birinin. Bence doğru değil. Ya bir şekilde o kadar kredisi olması lazım ve eğer bir şeyler tersse bu organizasyon içinde çözülebilir, çözülmelidir. Çözülemiyor olamaz. Yani Okan Hoca şunu diyor olamaz. Hayır kardeşim ne diyorsanız deyin. Ben çalışmayacağım, kendimi geliştirmeyeceğim, ben bildiğimi okurum falan diyor olamaz. O da bir şeyleri düzeltmeye çalışıyordur. O da kendi içinde çözümler arıyordur mutlaka bence. Bu bir tarafı. Diğer tarafı da şu. Yani Okan Hoca'yı da eleştirdiğim konu şu. Bu kadar büyük başarılar Galatasaray'a teknik direktör olmadan önce Başakşehir şampiyonluğu, sonra geliyor Galatasaray'da 4 yıldır şampiyon, ligde, Şampiyonlar Ligi'nde falan. Fakat hep aynı şekilde eleştiriliyor. B planı yok. Tek bir oyuncu üzerine kurulu bir oyun, tek bir oyun hamlesi üzerine kurulu bir anlayış. Onu çözen ve bir şekilde defans arkası topları doğru atan, ayağına top yakışan bütün takımlar Galatasaray'ı çok zor durumlarda bıraktı. Son olarak Trabzon bunu yaptı, Sporting yaptı ve bu ayarda biraz çağdaş oyun, işte Arsene Wenger'in anlattığı, Jurgen Klinsmann'ın anlattığı oyunu biraz oynayan herkes Galatasaray'ı sürtmesi ediyor. Burada da Okan Hoca'nın bir şu taktik meseleleri masaya yatırması gerekir artık. Yani bir böyle takımlara karşı nasıl oynayacağı konusunu çözmesi lazım diye düşünüyorum. Okan Hoca'nın ve yardımcılarının, teknik heyetin. Yani her seferinde aynı tuzağa düşmek, her seferinde bu kez de bu olacak denen, işte şu takım karşısında Galatasaray kazanamaz denince hakikaten Sporting'in gelip aynı oyun tarzıyla defans arkası sızmayı bilen pırpır oyuncusu, ön tarafta hızlı oyuncusu varsa kesin Galatasaray'ı yener diye tahmin edilen takımın yenmemesi lazım. Artık bir çözüm bulması lazım bunun. Ya Salah'la oynuyorsa Salah'a göre oynaması gerektiğini düşünüyorum. Rakipte böyle oyuncular varsa, bir tarafında Saviolo varsa, o zaman arkada 60 metre boşluk bırakmaması gerekir. Ne yapar bilmiyorum. Ben teknik direktör değilim. Ama artık çözmeli bunu yani. 4 yıl olmuş. Aynı şeylerle sürekli eleştiriliyor. Bir, ikinci konu Okan Hoca'nın, ben çok severim Okan Hoca'yı bu arada. Gerçekten çok severim. Sohbetlerimiz de olmuştur. Dünya mütevazısı, dünya beyefendisi bir insandır. Bize karşı, Haber Global'e karşı da çok naif, çok naziktir. Burada ben performans eleştirisi yapıyorum. Yoksa bireysel olarak Okan Hoca'yı çok severim. Ama performans olarak şu var. Okan Hoca'nın sağ kenarındaki görüntüsünün hala bu kadar gündem olması da yanlış. Yani Okan Hoca'nın o ağırlığı, o sükuneti, o olgunluğu göstermesi lazım. İlk yıllar tamam çok heyecanlıydı, çok duygularına yenik düşüyordu falan ama

0: artık Okan Hoca dünyanın gözünün önündeki bir hoca. Yani Şampiyonlar Ligi'nde kaç ülkeden kaç milyon insan izliyor bilmiyorum. Orada bu kadar duygularını kontrol edemiyor olması eleştiri konusudur ve haklıdır. Ve Galatasaraylılar da ya bizim hocamız da biraz ağır olsun demek de haklıdır. Okan Hoca'nın biraz bu konularda bir aynaya bakması gerektiğini düşünüyorum. O başarıya, o ortaya koyduğu performansa, her şey yolunda giderken gösterdiği o bize vermiş olduğu enerjiye, mütevazılığa, o sempatik tavırlara uygun hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Fatih Demirkol, teşekkür edeceğim yavaş yavaş toparlarken. Tam da bu konularla, Okan Buruk konusuyla bağladık. Galatasaray'dan gelen açıklamayla bağladık. Dursun Özbek imzası taşıyan açıklamayla bağladık konuyu ki hem milli takımı konuşurken biraz da neden milli oyuncu, milli takıma oyuncu yetiştiremiyoruz takımlarımız adına, sadece hakemler üzerinde ilerleyebiliyoruz. Neden Rennes Fransa'ya bunları çıkarırken, örneğin rakibimiz Fransa'ya bunları çıkarabiliyorken bizde 5-6 oyuncuyu altyapıdan çıkarttığını şu dönemde konuşamıyoruz'u sorguladık. Böyle başladık. Bir diğer tarafta yeniden verdiğin örneklerle işi Arsene Wenger'lerden buralara getirdiğin, güzel örneklerden buralara bağladığın tarafta hakem gerçeğiyle ya da biz onu istiyoruz biraz da belki de teknik direktöründen futbol severine, futbol severinden medya mensubuna, yeri geldiğinde onu ister oluyoruz, onu arıyoruz. Hakem gerçeğini, hakem mevzuna getirdiğimizi, sürekli dönüp dolaşıp buraya bağladığımızı konuşmuş olduk. Bunları değerlendirdik. Eğer özet kısmında eksiğimin ya da fazla yanlış söylediğim bir şey olduğunu düşünüyorsan Fatih Demirkol, sözü sana bırakayım, toparlamak adına son neler söylemek istersin diye sormuş olayım.
0: Estağfurullah, eksik falan söz konusu değil. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize saygılar sunuyorum.
1: Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık, teşekkür ederiz mesajı var. Fatih Demirkol ağzın bal yesin mesajı var. Orban'a ilişkin sana katılan mesajlar var ama mental olarak biraz sıkıntılı Orban'ın kariyeri diyen var. Ben de mesajları özetlediğimde durum bu şekilde. Fatih Demirkol, tekrardan teşekkür edeceğim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
1: Selamlar, saygılar. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü, kıymetli meslek büyüğüm Fatih Demirkol bizlerle birlikteydi. Onunla birlikte konuştuk yaklaşık 1,5 saat boyunca. Ki 1,5 saat boyunca değil, tam 1 saat olmuş bu arada. Fatih Demirkol'la değerlendirdiğimiz bir bölüm oldu ki onunla yaptığımız yayınlar her daim çok kıymetli, çok güzel. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'un içeriklerine kendi sosyal medya hesaplarından da, Kontra, YouTube Kontra'dan da, aynı zamanda Haber Global'deki bültenlerden de, orada sadece bültenler özelinde değil, ana gündem başlıklarında futbolun gündemine ilişkin detayları sizler için haber bültenlerine de, spor bültenleri olarak değil sadece, haber bültenlerine de taşıdıkları yerlerde, saatlerde ve dönemlerde dinleyebilir, takip edebilirsiniz diyeyim. Bu anonsu da yapayım, bunu da hatırlatayım sizlere. Sizlerden gelen mesajlar, mükemmel mesajı var, alkışlamış bir dinleyicimiz Fatih Demirkol'un mesajlarını, buradaki görüşlerini. Bir diğer tarafta hoş geldin diyen Hüseyin Mecit var. Teşekkürler Hüseyin Mecit, selamlar. Selamlarını iletmiş, hoş geldin mesajını iletmiş, güzel mesajlarını bizlerle paylaşıyor Hüseyin Mecit. Teşekkür edelim Hüseyin Mecit'e. Galatasaray yönetiminin Okan Buruk için yaptığı açıklama başarısız olduğunun farkında olmaları mı sizce? Şimdiye kadar böyle bir tutum görmedim yönetimden demiş. Peki. Fatih Bey'e ve size sevgiler demiş. 3P ile 3P ile yönetim konusu demiş. Franco'ya ait değil, Salazar'a aittir demiş. Peki. Gelen mesajlara bakıyoruz. Mesajlar hemen böyle bitsin, reklama gideceğim. Çok güzel konuşuyorsunuz, evet. Bu ülkede Fatih Bey'in anlattıklarının hayata geçebilme ihtimali sizce ne kadar, onu da merak ederim demiş. Gift Orban'dan bahsedenler var. Peki. Fatih Demirkol'a selamlar. Kendisi iyi bir Fenerbahçelidir, iyi bir profesyoneldir. Saygılar demiş, yayınlar demiş. Samet Karaca'nın mesajı. Samet Karaca, Fatih Demirkol'un Radyo Gol yayınlarından memnun. Radyo Gol'e katıldığı programlardan memnun ki daimi yazan dinleyicilerimizden. Fatih abi ne zaman bağlanırsa o bizlerle, o bize yazıyor ve iyi ki Fatih Demirkol var diyenlerden, öyle söyleyeyim. Fatih Bey son derece haklı, lakin çözüm önerisi de gerekiyor buraya demiş. Peki. Bir mesaj da, ağzınız bal yesin mesajı. İyi programlar belki mesajı. Bir dinleyicimizden bir mesaj daha. Yücel Bey'in mesajı. Peki. Sanırım bizim öğretim ve öğrenim genetik yapımızda iki şeyi birden almak yok demiş. Mesela profesyonel futbolcu olamıyoruz demiş. Yapımız birini seçiyor demiş. Ya profesyonel oluyoruz ya da futbolcu oluyoruz demiş. Siz karar verin. hangimiz?

0: hangisini seçtiğimize demiş. Peki, Bünyamin Bey mesajınızı gördük, teşekkürler. Aykut Bey'in mesajını gördük, ona teşekkürler. Mustafa Bey aynı şekilde Fenerbahçe ilişkin bir mesajını göndermişti. Fırat Yağmurlu iyi bir Gençler Birliği taraftarı. Fırat Hoca aynı zamanda iyi de bir ortopedist, yanlış hatırlamıyorsam. Profesör Doktor Fırat Yağmurlu bizleri dinliyor an itibariyle. Ona selamlar. Biraz geç okumuş olduk mesajını ama İstanbul'da feci bir İstanbul trafiğinde diyerek başladığı mesajında sizi dinliyorum diyor. Bu milli arada böyle güçlü takımlarla oynayabilmek de sevindirici ama bunu nasıl Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlık olarak değerlendirip takıma yeni eklemelerin yapılması önemli diye düşünüyorum. Bu bağlamda yeni formda gençlere de forma verilmesi iyi olur demiş. Sevgiler demiş. Fırat Yağmurlu'nun derdi bu. Selamlarımızı iletelim Fırat Hoca'ya. Ve gelen mesajlarda okuyamadığımız birçok şey var. Şimdi ben bunları okuyunca mesajlar okunuyor denip yeni mesajlar da görüyorum. Onları da okumaya zamanımız ilerleyen dakikalarda olur, öyle söyleyeyim. Fatih abimiz çok haklı. Fenerbahçe sporcusuna, muhabirine, hiç kimseye değer vermiyor. Maalesef kendisini çok iyi anlıyoruz. Her kademede aynı problem var demiş. Açıkçası Fatih abinin de geri döneceğini düşünmüştüm demiş Fenerbahçe için. Benim sorum boğuntuya gelmesin sevgili Berk demiş. Sizin tabirinizle Ayhan Eroğlu, sizin sorunuz boğuntuya gelmiş. Okumamışız efendim, özür dileyelim. Fatih abiye selamlar Sakarya'dan. Benim çok merak ettiğim bir konu var. Kendisi oralarda bulunduğu için bu işin eksperidir. Ederson geçen yıl tanınmayacak haldeydi. Ancak Aziz Başkan'ın onun hakkındaki söylemlerinden sonra müthiş performans gösterdi demiş. Bu normal mi demiş. Aziz Yıldırım'ın dokunuşlarında normal. Mesela bir farklı iddiada Asensio konusunda var şu an. Belki yayında çok dillendiremezsiniz o iddiayı ama Aziz Yıldırım'ın kendince o çözümleriyle beraber yeni bir iddia ortaya atıldı ki işte Asensio konusunda, Asensio ben istemiyorum, siz istemiyorsunuz beni gibi bir şey söylüyor iddiaya göre ve Aziz Yıldırım da kendi tabiriyle, kendi işte kültürüyle, işte orada Aziz Başkan figürü deriz ya, hep araya girdi ve şöyle dedi, iş çözüldü diye, onlardan biriyle iddiaya göre ki orada o durumu yalanladığı söyleniyor, konuşuluyor. Asensio'nun oradaki performansına da nasıl yansıyacak, bakacağız, göreceğiz. Bunu konuşabildiğimizde çok nadir insanlar vardır, Aziz Yıldırım gibi. Belki geçmişten Sayın Seba'yı, rahmetli Süleyman Başkan'ı konuşursunuz. Belki geçmişten yine bir iki isim daha, Özhan Can Aydın mı dersiniz? Galatasaray'da orayı örnek gösterirsiniz. Hadi üç büyüklerden örnek vermiş olalım. Oradan da bunu böyle bağlamış olalım. Teşekkürlerimi ileteyim Hüseyin Mecit. Mesajınız tekrar tekrar geldi. Sağ ol, var ol. Diyelim ve reklama gidelim. Çok fazla benim de gevezeliğim tutmasın. Zira burada çokça uzunca konuştuğum yayınlar oluyor zaten gevezeliğimin tuttuğu. Bugün de tutmasın o gevezeliğim. Hızlıca tekrardan sizlerin nezdinde Fatih Demirkol'a da teşekkürlerimi iletmiş olayım. Yayında bağlantı adına bir diğer tarafta az sonra Ömer Faruk Özcan'la konuşacağımızı hatırlatayım. Ömer Faruk Özcan'la Galatasaray'ı detaylandıracağız. Az sonra burada olacağız.
1: Berksayar'la Haber Masası devam edecek.
2: Reklam.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
11: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
13: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
14: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık
5: Paytier. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam bitti. Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
8: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: Benim bankam iş bankası.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı.

0: fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Berçay'la Haber Masası devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber masasında son bölümde birlikteyiz. Ömer Faruk Özyan bizlerle. HT Spor yorumcusu Ömer Faruk Özyan'la birlikteyiz. Ömer Faruk hoş geldin, selamlar.
1: Hoş buldum, selamlar Berk, iyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Fatih Demirkol'la konuşurken Okan Buruk Galatasaray gündemiyle devam ettik. Öyle kapattık konuyu, bağlantıyı. Seninle de oradan devam edelim isterim. Galatasaray'da Okan Buruk'a destek, tam destek açıklaması geldi. Sen nasıl okudun bu açıklamayı? O Dursun Özbek imzasıyla yapılan, kulüpten gelen açıklamayı.
1: Evet, senin de söylediğin gibi yani 4 yıl üstü şampiyon olan bir teknik direktörün özellikle geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde baz aldığında tabii ki kulüp mutlaka arkasında duracaktır. Hatta hatırlarsan seninle yapmış olduğumuz yayında şu ifadeyi kullanmıştım. Normalde Trabzonspor derbisi tam olarak hoca göndermelik bir maçtı. Yani Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk dışında bir hoca olmuş olsa belki de başka bir kulüp teknik direktörünü bu maçı akabinde gönderebilirdi. O yüzden kredisi aslında çok yüksek olan bir teknik direktörden bahsettiğimiz için sadece Trabzonspor özelinde ya da böyle üzücü bir skor, ezici bir mağlubiyette gönderilmesini ben de beklemiyordum. Ama tabii Dursun Özbey'in Galatasaray Spor Kulübü'nün hocasının arkasında durması, bu mesajı paylaşıyor olması değerli. Tabii ki bu bazı kırılmalar da böyle dönemlerde başlıyor. Özellikle büyük mağlubiyetler, büyük sonuçlar aldığında, büyük kırılmalar yaşandığında ve hoca dönüşümlerinde bu kadar derinlemesine eleştirilerin olduğu bir dönemde böyle kırılmaların olması belki de büyük başarıların habercisi olabilir. O yüzden şunu ifade etmek lazım. Mesela Trabzonspor maçında Okan Hoca üzerinde okuyabileceğimiz çok belirgin hatalar da vardı. Özellikle maçın ikinci yarısına tekrardan Leo Sané ikilisiyle başlaması, kanat varyasyonlarında oyun içerisinde hocanın da değişiklik hatalarının olması direkt mağlubiyeti hoca üzerinde okuyabileceğimiz maçtı. Ama hoca üzerinde tabii ki büyük kredisi de olduğu için devamında eğer toparlanabilecek bir süreci gördüğümüz an itibariyle Okan Hoca'nın tabii ki kredisinin olduğunu, uzun süreli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki onun üzerinden okuyabileceğimiz çok maç var. Ki bu sezona da çok formda başladığını söyleyemem Okan Hoca'nın.
0: Kaldı ki durum böyleyken Okan Buruk tarafında böyle açıklamalar hep ilerisinde problemli bir süreci doğurur. Öyle gördük geçmişten bugüne baktığımda. Yanlış mı söylüyorum, yanlış mı düşünüyorum? Doğru. Sana sorayım.
1: Yo, doğru. Yani belli ki yönetim de bunu fark etmişler. Başkan da hocayla ilgili
0: bir ihtiyacın ürünü. Bir ihtiyacın ürünü. O evet. İhtiyaçta şu anlık ortalık sakin olsun. Biraz daha sakinleşelim. Camiadan böyle bir beklenti var. Herhangi bir yolların ayrılması ya da yeni bir plan gibi beklenti var veya en azından açıklama beklentisi var. Onu dolduralım açıklaması gibi okuyorum ilk etapta.
1: Bence doğru okuyorsun. Çünkü Galatasaray'ın birçok sürecinde özellikle 4 sene öncesine gittiğimizde 13. sırada ligi tamamlayan bir Galatasaray varken şu anda tekrardan aynı döneme girilmemesi üzerine alınmış olan bir önlem olarak okuyorum aslında ben. Tabii ki hoca hakkında açıklama yapmak bu son süreçte hoca konusunun daha da ciddi bir mesafeye geldiğini bize gösteriyor. Başkan da bunu yaparak aslında biraz da camiayı durdurmak, duraklatmak, hocaya güven kazandırmak, biraz da camiayı bir araya getirmek adına yapmış olduğu bir açıklama. Ki bence doğru zamanda yapılmış olan doğru bir açıklama. Eğer başkan aynı transfer dönemindeki gibi, kötü iletişim süreci gibi bir süreç yönetmiş olsaydı açıklamanın da gelmemesiyle beraber bu eleştiriler daha da çok artacaktı. Ama erken bir müdahale bence doğru okumak lazım bunu. Çünkü başkan hocanın arkasında durmadığı takdirde milli araya giren bir Galatasaray kötü çıkan da bir Galatasaray olabilirdi. Hala o kadar çok eleştirilen, yerin dibine sokulan Galatasaray hala Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın puan olarak önünde bulunması bile aslında bu hareketliliğin sağlanması için önemli görünüyor. O yüzden ben camianın bir araya gelmesi açısından bu açıklamayı doğru buluyorum ama tabii ki ilerleyen süreci yansıması da önemli. Çünkü transfer dönemini de etkileyen bir süreç bu. Her tarafa uzanan bir durum.
0: Peki Galatasaray'da bu sürecin biraz daha öncesine gidiyorum.

0: transfer dönemini hatırlıyorum. Sancılı bir dönemdi. Alınan 5 oyuncudan katkı alınamadı. Burada 5 oyuncudan bahsettiğimiz oyuncuların birinin 2 milyon euroluk bir bütçe eksisi vardı Galatasaray'ın kasasına. Bir diğer tarafta diğerinin de 38-40 milyon euroyu bulan bir bütçesi vardı. Galatasaray'a maliyeti vardı. Her iki oyuncudan da her iki taraftan da çok da karşısına eşittir noktasında asist ya da gol katkısı yazamayacağın performanslar aldın bu 5 oyuncudan. Sen Galatasaray'daki bu süreci nasıl değerlendiriyorsun Ömer Faruk Özcan?
1: Yani şimdi baktığında bu 6 haftalık sürece Leao'nun geldiği günden bu yana işte Batrakov'un, Benizgül'ün, Bukocuk'un, işte Bitçabu'nun daha oynamamış olmasını da varsayarsak şimdiye kadarki süreçte Galatasaray transfer döneminin kötü geçirdiğini apaçık bize gösteriyor. Şimdi neden bunu diyeceksin? Çünkü senin 40 milyon euro üzeri vermiş olduğun bir oyuncu Leao'dan hiçbir şekilde gol katkısı alamayıp verim alamadığın süreçte tabii ki transfer dönemini eleştirmemiz lazım. Galatasaray yönetimi transfer döneminde başarısız olmuştu. Bir kere Batrakov özelinde bunu söylemem. Galatasaray'ın en fazla verim olmuş olduğu transferi bence Batrakov. Ki onda da tam verim alamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi takım oyunundaki formsuzluğun bulunması. Çünkü takım içerisinde bir form durumu olsaydı, Leao, Leroy Sané oyun içerisinde bunları bize gösterebilmiş olsaydı, Osimhen'siz oyunda belki bu sefer diğer performanslar da ön plana çıkacaktı. Yani Batrakov'un biraz sıyrılması, bu kadar çok transfer yapılmasına rağmen hiçbir transferden %100 verim alınmamasının en büyük sebebi Galatasaray'ın transfer dönemini kötü geçirmesi. O yüzden şöyle söylemek lazım. Bir kere Galatasaray'ın tabii ki bu süreçten sonra transferi konuşmak çok doğru değil. Çünkü ara transfer dönemine kadar Galatasaray transfer yapamayacak. Ama şu duyumlar geldi kulağıma. Özellikle bugün gece YouTube yayınım da var. Orada da bunu ifade edecektim ama önceden sana söylemiş olayım. Galatasaray şimdiden ara transfer dönemi için en az 2 transfer çalışması üzerine çalışmalarını yürütüyor. Onu ifade edeyim. Çünkü bu sürecin böyle devre arasına kadar en götürülebilir şekilde götürmek ama devre arasından sonra da doğru hamlelerle yeni bir süreç oluşturmak için.
0: Peki detayları neler? Yani en azından mevki detayı neler? Çünkü en az iki transferi az çok düşünebilir, konuşabiliriz ama özellikle aldığın haberde detaylar neler? Onu merak ederim Ömer Faruk Özcan.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Hücum hattı ve savunma hattı olarak okumak lazım. Orta saha, kanat, stoper. Bu bölgeler üzerinde bir çalışma var. Galatasaray özellikle devre arasına kadar tabii ki Abdülkerim Davinson ikilisinde de bir formsuzluk
0: mevcut. Savunma zaten bağırıyor. 2-3 evet. Yıldır bekler bağırıyordu. Şimdi Davinson Sanchez ve Abdülkerim ikilisi geçen yıllarda konuştuğumuz kadar iyi bir ikili değil. Ya da o kadar iyi götürebilen bu süreci ikili değiller an itibariyle. Geçen yıl da zaten oraya bir takviyenin konuşulduğu bir süreci yaşadık transferde. Ama bu sezon daha da bir ihtiyaç haline geldi orası.
1: Tabii kesinlikle ya. Abdülkerim Davinson formsuzluğu zaten takımın bütün performansını etkiliyor. Diğer taraftan kaleci formsuzluğu bu sefer kaleye gelen 4 tane golün 4 topun 4'ünde gol olması çok da normal bir durum değil. Geçen sene Galatasaray Uğurcan Çakır'ın ayakta tutmasıyla birçok maçı kazanmaya çalıştı. Savunma oyuncularının oyuna katkısıyla birçok maçı kazanmaya çalıştı ve çoğunda da başarılı oldu. O yüzden bu dönem savunmanın formsuzluğu. Orta sahadaki Torreira'nın Allah'tan son dönemde bir işte Sporting maçıyla beraber bir önceki maçla beraber başlaması %100 pas sabitiyle oynaması burada performans vermesi biraz orayı toparladı ama orta sahada bir sakatlık ve formsuzluk kanat oyuncularında Leroy Sané ve Leao'nun kabul edilmeyen bir formsuzluğu mevcut. Yani Osimhen'li Galatasaray'la Osimhen'siz Galatasaray'ı artık mecburen farklı okumak zorundayız. Galatasaray sanki Osimhen'siz hiçbir şey yapamayacakmış görüntülü vermesi aslında tehlike çanlarının çalmasını işaret ediyor. Yani Okan Hoca'nın da burada elinin kolunun bağlandığını konuşmak lazım. Çünkü Leao'dan, Leroy Sané'den verim alamıyorsun. Osimhen'siz bir oyun okuyamıyorsun. Ama hareket alanın dar çünkü oyuncu transferi yapamadın. Mecburen Leao'yu Leroy Sané'ye uğratmak zorundasın.
0: Buradan milli takım gündemine geçeceğim. Galatasaray'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey yoksa Ömer Faruk Özcan.
1: Ya şu an milli araya girdi tabii ki. Milli aradan nasıl çıkacağı çok önemli Galatasaray'ın. O yüzden şimdilik bu kadarıyla bırakmak belki ilerleyen günlerde daha farklı şeyler konuşabiliriz.
0: Fransa maçı öncesinde düşüncelerini merak ederim. Nasıl bir 11 bekliyorsun? Nasıl bir milli takım bekliyorsun? Bunu merak ediyorum.
1: Yani şöyle bir kere ülkemizde iki maçın da oynanacak olması önemli. Evet. Hem Bursa'da İtalya maçı hem Kocaeli'de Fransa maçı. Özellikle Dünya Kupası'ndan sonra tabii ki bir heyecana ihtiyacımız var. Milli takımla ilgili heyecanımızı biraz yitirdik. Yani ben şu anda böyle milli takım denildiği zaman o eski heyecanın olduğunu çok düşünmüyorum. O eski heyecanla, eski ruhla gidileceğini düşünmüyorum ama yine taraftarların mutlaka milli takım yalnız

0: bırakmayacaktır ama burada milli takımın da Dünya Kupası'ndan çıkan sonuç sonrası Uluslar Ligi'nde özellikle bir hareketlenme yapması lazım. Birçok futbolcu kendi liginde formda. Arda Güler İspanya'da Real Madrid'de çok önemli işler yapıyor. Kenan Yıldız'ın sakatlığı vardı, Hakan'ın sakatlığı vardı. Tabii çıkartılan kadroda hocanın bence adalet seçimleri de oldu. Özellikle Melih Kabasakal, İlhan Fakılı, işte Adil Demirbağ gibi önemli isimleri listeye davet etti, çağırdı ve buradan da bence hak eden oyuncuların geldiğini düşünmek, konuşmak lazım. Tabii ki tartışma konuları milli takım kadrosu olduğu zaman her zaman tartışma konusu oluyor. Ama burada verilecek verim önemli. Milli takım formasını giydiği zaman birçok oyuncunun verdiği verimi konuşmak lazım. Ya bu sezon tabii rakipler çok güçlü. Uluslar Ligi olsa da Fransa, İtalya gibi takımlara karşılaşmak. Sonrasında tabii deplasmana gideceğiz. Umarım skor anlamında memnun edemese de takım taraftarları, ülkeyi, oyun anlamında memnun etmesi bile bence çok verimli olacaktır. Ama umutluyuz tabii ki her zaman olduğu gibi. Ne kadar kıssak da darılsak da milli takım olduğu için umutluyuz diye düşünüyorum ben.
1: Peki 11 beklentin geniş kadrodan yola çıkınca?
0: Valla şöyle, şimdi Barış Alper'in formsuzluğu, şimdi santrfor olarak bir Deniz Gür'ün kazanması milli takım açısından Galatasaray'da da Montella Hoca izledikten sonra artık bir santrforlu sisteme geçebileceğini düşünüyorum ben. Burada tabii savunma hattının form grafiği de önemli. Yine tabii ki Merih var, işte Abdülkerim var, ne kadar yine formsuz olsa da bence bu denklem değişecek birazcık. İlhan Fakalı'nın son dönemde Beşiktaş'ın form durumu, Barış Alper'in formsuzluğu, Yunus Akgün formu, bunlar bence yine etki edecektir. Kenan Yıldız'ın olmaması o hücum hattındaki aksiyonu değiştirecektir. Tam net bir 11 vermemekle birlikte geçen Dünya Kupası'ndaki o 11'in aynısının olmayacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle bir Salih Özcan performansı Beşiktaş'la beraber farklı bir sürece girildi. Orada bir Salih Özcan mutlaka bence Orkun'la beraber odan tandemi izleyebiliriz. Çünkü Hakan da yok. İlhan Fakıl kanatlarda, diğer tarafta Yunus Akgün'ü görebiliriz. Yani bu tandemi direkt net bir 11 vermemekle birlikte dediğim isimler üzerinden bu forma şansı bekliyorum. Ve bu forma rekabetinde de Melih Kabasakal'ın da aslında bu forma rekabetine girebileceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Savunma hattında belki Abdülkerim'in formsuzluğunda Adil'in forma rekabetine girebilme ihtimali olabilir. O yüzden 11'i aslında biraz vermiş gibi oldum ama işte Ferdi'nin, Eren'in yine denklemde olması, Zeki'nin denklemde olması, Mert Müldür biliyorsun sakatlık yaşadı. Mert'in milli takımda olmaması büyük aslında eksiklik. Çünkü milli takımın en önemli performanslarından bir tanesi de her zaman Ferdi, Mert olmuştur. Dediğim gibi muhtemel 11'den ziyade biraz daha hocanın forma rekabetinde hak eden oyuncuları oynatması ve yeni oyuncuları kazanması önemli olacak.
1: Son dediğin cümleyle yansıyor zaten Montella başlıkları. Haber değeri taşıdığı noktada bu başlıkları son süreçte. Yani formayı hak eden alacak manşetlerini gördük bugün hep. Diğer tarafta Orkun Kökçü'nün ilk antrenmanda dinlendirildiğini hatırlatalım. Yunus Akgün'ün de tedavisine başlandığını söyleyelim.
0: Evet.
1: Ve tedavisinin başladığını söyleyelim. Muhammed Şengezer, Deniz Gül gibi isimler de yine aynı şekilde tedavisinin başladığını söyleyebileceğimiz isimler.
0: Evet. Ya şunu da ekleyeyim. Tabii burada ben heyecanlandığım isimler var dediğim gibi. İlhan Fakılı'yı, bir Melih Kabasakal'ı izlemek istiyorum. İlhan Fakılı'nın özellikle hücuma katkısı da Beşiktaş çok önemli oldu. Bir İlhan Fakılı hamlesi Montella'dan bekliyorum. Barış Alper o zaman, yani Yunus'un durumuna göre mutlaka Barış Alper'le hoca hücum hattını dengeleyecektir. Çünkü orada Arda, Barış, İlhan Fakılı, belki Deniz Gül hücum hattını izleyebilirsek daha üretken olabilir ama önde baskı yapacak, ön tarafı, ön hattı kırabilecek Barış Alper profilinde bir oyuncuya ihtiyaç var Kenan'ın olmadığı senaryoda.
1: Peki. Senin milli takım gündemine ilişkin ekleyeceğin farklı bir detay var mıdır diye sorayım. Oradan Süper Lig'e tekrardan döneceğim ve Galatasaray haricinde genel olarak 6 haftayı nasıl değerlendirdiğini soracağım takımlar özelinde.
0: Yani umarım milli takımımız bu kez yani üstüne düşen görevi yapar futbolcularımız özellikle ve diğer taraftan da forma adaleti noktasında Montella üzerine düşeni yapar. Güzel bir Uluslar Ligi izleriz. Dediğim gibi rakiplerimiz çok zor. Onlara karşı skordan ziyade oyun anlamında tatmin edebileceğimiz bir süreç izleriz umarım. Çünkü genç bir kadromuz var. Bu genç kadroyla inandırmak tekrardan çok önemli. Dünya Kupası sonrası da oyunculara büyük yük düşüyor. Biz de ülke olarak destek vermek zorundayız. Diğer taraftan şey demiştin değil mi? Son hafta, ilk hafta,
1: evet,
0: 6 hafta.
1: 6 haftalık süreci Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon açısından nasıl değerlendiriyorsun? Gerek sürprizleriyle, Anadolu takımlarıyla, gerekse yine aynı şekilde. Sürprizden kastım bu arada mesela Göztepe, Samsun'da. Yani 16-17. Evet, sıralarda, evet. Çok da beklenmedik yerlerde 4 ve 3 puanla bitirdiler.
0: Valla şöyle söyleyeyim Berk, yani

0: dinleyenler de belki katılır, katılmayan da olabilir ama Göztepe'nin bu şekilde başlamasını belki kimse beklemiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam beraberlikten sonra Rize beraberliği 3 puandalar. Eyüpspor bence ligin en büyük düşme adaylarından bir tanesi. Samsun Spor oraya çok büyük göz kırpıyor. Göztepe'nin toparlanabileceğini düşünüyorum. Onun dışında Ahmet bu sene beni en çok şaşırtan takımlardan biri oldu ama ben mesela takım olarak inanılmaz rotasyonlu bir takım değil ama bence hoca dokunuşuyla beraber, hoca bütünüyle birlikte çok önemli bir kimya oluştuğunu düşünüyorum Ahmet'te. Diğer taraftan tabii ki Fenerbahçe yine bence taraftarın da beklentilerinin uzağında kaldı. Yine ilk 6 hafta özelinde son maçı kazanmamış olsa, Eyüp değil de daha farklı bir deplasman ya da bir maç olmuş olsa 7 puanla ilk 6 haftayı kapatması Fenerbahçe açısından çok kötü olacaktı. O yüzden Beşiktaş açısından bence bu ilk 6 hafta tamamıyla Beşiktaş açısından okumak lazım. Belki de ligin şu anda şampiyonluk favorisi anlamında en güçlü takımı. Ne kadar Ahmet maçında mağlup olsa da oyun anlamında bence yine istenilen şeyleri vaat etmeye çalıştı Beşiktaş. İki tane bireysel performansla gol geldi. Bir tane bireysel hatadan, Salih Özcan hatasında işte Nübel'in vermiş olduğu pasta gol geldi. O yüzden Beşiktaş'ın bu süreçte, ilk 6 haftalık süreçte en kazanan takım olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'da tabii ki 5 hafta dizi hoca değişiklikleri, işte oradaki kaos ortamından ziyade Thomas Reis'le birlikte belki kötü kapatacak derken Thomas Reis'le beraber iyi kapatan bir Trabzonspor oldu. O yüzden bu 6 haftanın en büyük kazananı bence Beşiktaş. Diğer takımlar özelinde de biraz daha milli ara sonrası ilk performanslar bence belirleyici olacak ama Süper Lig'de Anadolu takımlarının büyük kıyasaya rekabeti olduğunu düşünürken Ahmet gibi takımların, işte öne çıkan Kocaeli gibi zor deplasmanların öne çıkması önemli oldu. Umarım ikinci, yani milli aradan sonra da bu Anadolu takımlarının da daha fazla Anadolu takımının öne çıkarak bu rekabeti daha çok zorlaştırmasını bekliyorum. İzleyip görelim diyorum belki.
1: Peki, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğim farklı bir şey yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese, yorum yapan, severek dinleyen sana da herkese teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Onunla değerlendirdik son kısımda ve araya gideceğim. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden kapanış için kapanış bölümünde birlikte olacağız.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altramdi Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı.

Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Opong nasıl bir oyuncu? Opong'un oyununda ilk göze çarpan

0: emniyet görevinde görüyor. Santrafor sırtı dönük topu aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise girişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Opong'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal, Opong'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Opong geniş alanı savunur. Skriniar'la oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Skriniar merkezde, Opong sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Opong'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante'ye de Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişiminde bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Skriniar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Berksayar'da Haber Masası devam ediyor.
3: Haber Masası'nda son kısımda birlikteyiz. Sizlerden gelen mesajlara bakıyorum. Okuyamadığımız mesajlar nedir, ne değildir? Hızlıca bakalım, oraları konuşalım isterim ki. Biraz adaletli konuşun lütfen demiş. Ahmet Spor Beşiktaş maçında Ali şans alan Ahmet Spor'u sahadan silmeye karar verdi. Gücü yetmedi. Bir pozisyon düşünün ki iki futbolcu çarpıştı. Beşiktaş'ın forveti tedavi görüyor. Sağ içinde stoper, Ahmet'in stoperi tedavi istemiyor. Doktor içeri girmiyor. Sırf Leao 3 bir dakika saha dışarıda kaldı diye demiş dinleyicimiz. Ve stoper dışarıya yolladılar. Tedavi gören futbolcu dışarıda kalmıyor mu? Yanlış mı biliyorum? Beşiktaş'ın futbolcuları kendini yere attıklarında Ali Şansalan bir sarı kart gösterdi demiş. Ahmet Sporlu futbolculara demiş. Tepkisini böyle ortaya koymuş. Bir diğer tarafta gelen mesajlara baktığımda Fatih Bey ve size sevgilerimi sunarım demiş. Futbol Fado Fiesta demiş. Orada tam da bahsettiği bir cümle üzerine yorumunu böyle yapmış. Hatırlatmasını, düzeltmesini dinleyicimiz. Öncelikle merhaba, selamlar. Fatih Bey'e de selamlar. Tüm bu konuşmalarda bu benim daha önce hep iddia ettiğim gibi bir ülke futbolunun gelişmesi için en önemli faktörlerden biri hakemlerin gerçekten kaliteli yönetim göstermesi. Çünkü futbolda gerçek anlamda çeki düzen verecek bir yönetim olacak. Asıl önemli olan kimsenin bahanesi kalmaması demiş. Yanlış mı söylüyorum, yanlış mı? Peki, bu mesajı okumuştuk. Çok güzel konuşuyorsunuz Fatih Bey. Hayata geçebilme ihtimali sizce var mı? Bu ülkede futbolda dönen karanlık işler belki en iyi bilenlerden sizsiniz demiş. Medya mensupları olarak ama kimse hakikati gerçeği konuşabiliyor mu demiş. Karanlık işlerin sonrasında. Murat Bey siz söyleyin o zaman. Hakikat gerçek bu deyin. Sayar Bank Instagram hesabından yazın. Belki programı kapatıyoruz şu an. Belki şu an okuyamayacağız. Belki altı boş kalacak söylediğim şeyin. Siz yazın hakikati, gerçeği belgeleriyle, doğrusuyla. Hani

0: medya konuşamıyor ya, Fatih Bey konuşamıyor, biz konuşamıyoruz. Basın olarak bazı hakikati, gerçeği konuşamıyormuşuz ya. Mesela söyleyin abi lütfen, Instagram Sayarberk'ten yazın. Hatta buradan telefon numaramı da sizlere aktarayım. Şöyle oradan da yazın gerekirse. Ben bir dahaki ilk yayınımda o belgelere dayalı bir şekilde ya da işte öne çıkarabildiğinizce söyleyin lütfen. Hani altını doldurmaktan bahsediyoruz ya her şeyin. Doğru, ben de bundan bahsedeyim şu an mesela. Onunla başlayacağım. Onunla konuşacağım. O konuları detaylandırarak başlayacağım bir dahaki ilk yayınıma. Yani işte altı dolu olan şeylerden bahsederek mesela ilk yayınımıza başlayacağız. Sizin diyeceğiniz şeylerle beraber, o ortaya koyacağınız o belgelerle ya da ne bileyim işte fikrinizi destekleyen argümanlarla beraber, hiç fark etmez. Selamlar diyeyim. Türk futbolunun gelişmemesi olgusunu bence yüzeysel ve basit gerçeklerle açıklayamayız. Böyle açıkladığınızı iddia etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Futbolumuzun gelişmesi için öncelikle toplum olarak eğitim sisteminin düzelmesi, sağlık sisteminin gelişmesi, hukuka dayalı, hukuka duyulan güvenin üst seviyelere çıkması, yani muasır bir medeniyet seviyesine ulaşmadığımız sürece hiç kimse bizim ülkemizdeki futboldan da hakemlerden de umut beklemesin derim. Naçizane demiş. Milli takıma sadece Beşiktaş ve Galatasaray mı yetiştirmiş? Fatih Demirkol'a göre şu anki futbol takımında en çok hangi takımdan futbolcu var acaba demiş dinleyicimiz. Bunu söylüyor. Bir diğer tarafta gelen mesajlara bakıyorum. Gelen mesajlara baktığımda da orada gördüğüm kadarıyla, bu arada bir telefon geldi, o sırada telefonum titredi, yayına biraz yansımış oldu. Onun için özürümüzü sizlerle paylaşalım. Dikkat dağınıklığı da yapıyor zaman zaman böyle şeyler tabii. Onun için özür dileyim. Berk Bey selamlar, Fatih Bey çok güzel anlattı demiş. Peki çözüm ne olmalı demiş. Burada çok mesaj geldi. Bunu konuşamadık. Değerlendirir konuşuruz. Sizler çözümlerinizi yazın lütfen. Mehmet Kan Demir demiş ki, biz devamlı hakem konuşuyoruz. Çünkü güvenmiyoruz. Herkes karşısındakini kendisi gibi sanar. Aslında herkes güvenilmez ama eleştirmek ve bunu dışa vurmak böyle arenalarda çok belirgin oluyor. Bunu atarlar. Bunu atarlar kişiler kendinden bilir işi diye anlatmış demiş. Peki bunu atalarımız kişi kendinden bilir işi diyerek anlatmış diyor. Öyle özetliyor son kısmı. Peki mesajları da okumuş olduk. Mesajlarla aktarmış olduk. Milli takım dedik en son az önce Ömer Faruk Özcan'la da konuşurken. Milli takımımız özelinde karşılaşmaları hatırlatalım. Uluslar Ligi A Ligi grup 1'de Türkiye milli takımımız, A milli futbol takımımız Fransa ile karşılaşacak. Saatler 21.45'i gösterdiğinde oynanacak karşılaşma. Cuma günü oynanacak bu karşılaşma ve ilk maç Kocaeli'de, bir diğer maç Türkiye-Fransa maçı Kocaeli'de, bir diğer maç da Bursa'da oynanacak. İki güzel yerde oynanacak, iki güzel futbol şehrinde oynanacak. Bunu hatırlatmış olalım, bunu sizlerle paylaşmış olalım. Diğer maça geçelim. Cuma günü başlayacak olan bu maç programımız, fikstürümüz pazartesi günü, 28 Eylül pazartesi günü devam edecek. Bu defa İtalya'yı ağırlayacağız, İtalya ile karşılaşacağız. O karşılaşma da Bursa'da oynanacak, bir diğer karşılaşma olacak. Hemen ardından Belçika ile. Yine bir pazartesi günü oynayacağız. Yani cuma, düzeltiyorum, cuma, pazartesi, cuma şeklinde gidecek. Bu defa 2 Ekim cuma günü karşılaşacağımız Belçika deplasmanında 21.45'te başlayacak yine Türkiye saatiyle 3 maçta. 21.45'teki o maçta olacak gözler. UEFA Uluslar Ligi A Ligi grup 1'de. Durum bu şekilde. Bunu aktaralım, bunu sizlerle paylaşalım. Öyle tamamlayayım. Öyle sizlere veda edeyim. Ben Berk Sayar. Yaklaşık 2 saat boyunca haber masasında sizlerle birlikte oldum. Sayar Berk Instagram hesabından beni takip edebilir. Oradan, burada aktaramadıklarınızı da oradan paylaşabilir. Eleştirilerinizi hiç fark etmeksizin, olumlu olumsuz görüşlerinizi, düşüncelerinizi, yayınlara, programlarıma ilişkin görüşlerinizi, düşüncelerinizi oradan paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda çalışmalarımı da, yine aynı zamanda yayına ilişkin bazı paylaşımlarımı da oradan takip edebileceğinizi hatırlatayım. Instagram Sayarberk'ten takip edin lütfen dedim ve kim ne dedi formatında sizlerle buluşacak içeriklerimizle buluşturacağız. Az sonra sizleri 343 Dijital YouTube kanalından ulaşabileceğiniz bir içerik örneğin. Hemen ardından 4 Büyük Gündem'de Çağatay Çıtlak'ın, Soru Cevap'ta Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'in, Sokak Futbolu'nda Cihan Dişli'nin Ortaya Karışık'ta Gökseni Çağrı Sarıcı'nın yayınlarını ardı ardına dinleyeceksiniz, dinliyor olabileceksiniz diyelim. Radyo Gol'de günün tekrar akışını da böyle aktarayım ama tabii kim ne dedi formatımızın hemen ardından. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Mert Sayar'la haber masası sona erdi.
2: Kim ne dedi?
3: Milli araya girdik. 3 evet. hafta
4: hiç sevmediğim yere geldik. Evet,
3: kulüp maçı yok.
5: Devre arası gibi. Milli ara değil ki bu. Devre arası bu.
4: 3 hafta ya.
3: Abi 3 hafta milli ara mı olur gerçekten ya?
5: 4 maç ya. Abi bir sezon oynanırken, yani sezonun en alevli zamanı gelmiş, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi başlamış, Konferans Ligi başlamışken 4 tane oyuncular 4 tane ekstra maç oynatmak. Çok 4 saçma. Tane ekstra sakatlanma ihtimali olan maç demek bu abi.
3: Evet. Ne gerek var ya?
5: Baba gerçekten. Maçlar sert, bir de şuraya baksana şimdi. Türkiye, Fransa, Türkiye, İtalya. Hadi biz böyle bakıyoruz. Muhtemelen Fransa, İtalya da var değil mi bu süreçte?
3: Vardır.
5: Hani tabii. Sadece biz kendi oyuncularımızı düşünmeyelim abi. Bir sürü oyuncu için risk barındırıyor.
4: Belki cuma günü maça gideyim diyorum yani. Bir ihtimal böyle.
3: Evet, hani bir isteğim vardı senin.
4: Kocaeli'ne böyle bir Fransa'yı izlesek orada.
5: Fransa'yı izlemeye git, güzel.
4: Yani iyi olur gibi geldi bana ama eğer fırsatım olursa gitmeyi düşünüyorum.
5: Biri Kocaeli, öbürü Bursa.
4: Öbürü yani. Bursa'da pazartesi.
5: Onuncusu. Sonra iki tane deplasman. Tamam. İki içeride, iki dışarıda. Abi vallahi inşallah, ben hep söylüyorum, bütün takımlar için, bütün oyuncular için inşallah kazasız, sakatlıksız dönsünler yani. Çok acayip, 27 günde 9 maç oynanacak. Ya bir de buradaki yıpranma biraz lüzumsuz.
3: Bir de tam böyle hani sezonun aslında rayına girdiği, oyuncuların risklerini yakalayacağı dönemde takımından 3 hafta kopuyorsun falan filan. Aşırı saçma geliyor.
5: Tam ligde işte maçlar saat 7 seanslara başlayacaktı falan. Tam böyle ritme giriyorduk yani. Aynen. Tam kaptıracaktık yokuş aşağı.
3: Bizi bir sokmuyorlar ritme bir türlü ya. O zaman ne konuşalım? Bu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili mevzular.
5: Az önce bana bomba haber verdi ya. Yayına girmeden insanlara da versin.
3: Kim?
5: Sercan Hamzoğlu. Baba bu stüdyoda haberi kim verecek? Ben vermeyeceğim herhalde.
3: Evet.
5: Sercan sen de abi. Vermeyeceğine göre.
3: Ben de verebilirim ama belli.
5: Ama sen haberci ya. Değilsin şu anda.
3: Değilim de, hiçbir şey değilim.
5: Hayır, haberci sen yapalım. Stüdyodasın.
4: Haberci yapalım seni.
5: O sahada. Haberci yapacak seni.
3: Yok abi, yok ya.
5: Bir şeye benziyor. Yeşilçam repliğinde.
3: Hayır, bir de sonra muhabirler böyle bir gereksiz şey hedef içinde ya. Mesela Ali Naci abi falan boyunu vuruyorlar bu arada. Hiç muhabirlik benlik bir şey değil yani, o yüzden. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili neler oluyor Sercan
4: şimdi
3: abi?
4: Şöyle, Sayın Aziz Yıldırım'la Hakan Safi biliyorsun kulüp binasında bir toplantı yapmıştı. Bunu daha önce de yayınlarımıza söylemiştik. Bundan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tamamıyla kulübe geçti.
3: Yani artık ceza almamak için değil mi?
4: Evet. Orada UEFA'dan gelen bu talimatnameden sonra Hakan Safi ile kulübe geldiler. Dediler ki yani sen sonuçta burada yaklaşık belki de vergilerle beraber 30'da 40 milyon euro arası gibi bir rakamı ödemeyi taahhüt ederek Kerem Aktürkoğlu'nun kontratını kendisi yapmıştı. Ama yapılan son görüşmede bir yılını Hakan Safi ödedi ve geri kalan yıllar için yeni bir kontrat yapıldı ve kulübün bünyesine geçti. Yani biz
3: ne kadar vermiş oldu toplam peki? Şu ana kadar?
4: Yani vergilerle beraber 7,5 olması lazım. Vergilerle beraber 7,5. Bunu ödedikten sonra şimdi artık Kerem Aktürkoğlu'nun tam anlamıyla maaşı, kontratı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bünyesinde yapıldı. Ve Hakan Safi artık Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ödemeyecek. Bununla birlikte Kerem Aktürkoğlu, tabii daha önce de söyledik. Bu ne olacak yani? Yani Hakan Safi böyle bir parayı, büyük bir parayı taahhüt etmişti. Bütün Türkiye'de bunu böyle tanıdı, böyle bildi. Ama baktığımız zaman taahhüt ettiğinin 1/3'ünü bile ödememiş bir durumda olacak. Ve kalan parayı hani böyle taahhüt etti, ne olacak? O da diyor ki benim ismimi Maltepe'de bir yerde geçirme şartı büyük bir sponsorlukta da ben de aynı parayı, yani oradan kalan parayı en azından oraya taahhüt edeyim diyor Sayın Hakan Safi. Az Yıldırım'a diyor ki sonuçta biz buraya diyor. Ali Koç'la konuştuk. Hala Ali Koç'un kendi inşaat firması içeride zaten şu an çalışıyor. Ve bununla alakalı ben görüşmeden size bir dönüş sağlayamam. Ama en nihayetinde Fenerbahçe'nin tabii ki burada Hakan Bey nasıl bir yol haritası izleyecek. Bütün kamuoyu sizi Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ödüyorsunuz ve çok büyük bir paranın altına imza attınız diye bu büyük bir haber olmuştu Türkiye'de. Ve şu an itibariyle aynı bilgiyi de vererek an itibariyle Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını da artık Hakan Safi ödemiyor. Zaten bunu kendi iletişimine de girmeden önce bir check ettim. Akşamı İbrahim abi de biliyordu bu konuyu. Ona da sordum. 3-4 yere teyit ettikten sonra hani hatalı bir şey yapmayayım diye birkaç kişiye de sorduktan sonra bunun böyle olduğunu bana aktardılar. Bütün Fenerbahçe camiası bu kamuoyuyla alakalı bu bilgilendirmeyi de yapalım. En abi, azından bundan sonraki süreci takip edeceğiz.
3: Senin anlattıklarından sonra şöyle kafam karıştı. Hakan Bey'in derdi Fenerbahçe'ye mali destekte bulunmak mı yoksa adının bir yerlerde geçmesini sağlamak mı?
5: Ya yani eser bırakmak soru işareti. Eser bırakmak istiyordur abi. Bundan yani, önce bir anormalik yok ya.
4: Evet.
5: Yani. Ya çünkü bundan 10 yıl sonra kimse Kerem Aktürkoğlu'nda ya bir Hakan Safi diye bir adam vardı. Kerem Aktürkoğlu'nun da parasını ödüyordu demez. Ama bir eser bırakırsan Fenerbahçe ondan faydalanır. Hem de onun adı led düştü. Hem de onun adı...

0: Fenerbahçe'de Yaşar. Derans testlere de verebilir.
1: Yani tesis evet, var Fenerbahçe'de.
2: Evet yani.
1: Hazırda ya abi şimdi ekonomi kötü. Onu söylemek lazım. Bu ekonomide böyle bir ekonomi değil. 15-20 milyon euro para vermeyi niyetliyse Fenerbahçe'de tesis çok. Yapılması planlanan tesisler de var. Bence Sercan de. Geçen bir yerden söyledin. Bu Samandıra'da dedin yani. Sen mi dedin onu? Kim dedi?
2: Hazinenin.
1: Ha, hazinenin yeri. Hani, bir sürü yer var abi.
2: Bir sürü yer var orada. Derazını ya, yapıyorlar Murat
1: Derazını,
2: abi.
1: Derazını evet. Yıkılı yıkılı bitti.
2: Orada o parayı Derazına verirsin. Ama şu an aslında benim yani ben de bir tık doğaya burada yakınım. Şimdi biz tüm Türkiye'de Hakan Safi'nin bu kamuoyuna bu konuyla alakalı bir vaatte bulundu. Şimdi bu bulunduğu vaatte devamını ödemezse ama burada biz nasıl onu övdüysek bir şekilde de olmaz dedi Sayın Hakan Bey. Yani sonuçta herkes bu parayı ödeyeceğim. Bu paranın da vergilerle beraber minimum 30'un üstünde. Yani minimum 30'un üstünde bir rakam. E şimdi Hakan Bey'in de elinin bu konuda bol olduğunu biliyoruz. Yani 1.30-40 milyon euroluk bir yere artık isminin de mi geçirilir? Nasıl olur ama Fenerbahçe'ye katkıda bulunması gerekiyor. Şimdi bak başkan ödeyecek artık. Fenerbahçe Spor Kulübü ödüyor artık bu Kerem'in maaşını.
3: Peki diyelim Maltepe'de Ali Koç'la yürüyecek Sayın Başkan.
2: Evet.
3: Hakan Bey nereden daha yolculuk yazıyor?
2: Derazı'ndan yürüyebiliriz.
1: Derazı'da çok ciddi bir tesis yapılıyor. Bütün yani böyle bir işte
3: o yeni... altı saha işi orada mıydı?
1: Sahalar var. Bizim eski babamın adını taşıyan tesis yıkıldı, orayı yapabilir. Bir sürü yer var abi Derazı'nda.
3: Aa doğru, Metin Aşık tesisleri. Evet, yani bir yerden dahil olur hakikaten.
1: Yani Derazı, Metin Aşık tesisleri. Yani Hakan Safi tesisleri olur ya da babasının adını verecek diye ben duymuştum sanki. Onun babası da çok erken vefat etmiş. Babasını erken Allah kaybetmiş. Ben bir konuşmasını dinlemiştim. 9 yaşında mı dedi? Öyle bir şey. 12 yaşında mı öyle bir şey? Ha, belki babasının adını yaşatmak istiyordur. Abi yer çok. Yeter ki efendim şey eser bırakmaya gelsin iş. Bulunur.
3: Değil mi?
1: Ya bugün Sayın Safi kulübe gidip şunu dediği zaman ya ben Fenerbahçe'ye eser kazandırmak istiyorum. Nerede faydalı olabilirim? Gerçekten çok. Fenerbahçe'nin eli o anlamda gelir. Bir sürü arazisi var Fenerbahçe'nin kullanılmayan. Yani yapılır. Sorun yok. İş vermek istemekte. Ki o da vermek istiyor. O ben geri adım atacağını düşünmüyorum bu konuda.
3: Deminki grafiği bir daha verir misiniz? Şimdi burada Safi Aktürkoğlu sürecinde son durum. Biz bunu bir grafiğe dökmüşüz. Evet, 40 milyon euroyu bulması beklenen toplam vaatini karşılamaktı taahhüt başta.
2: Evet.
3: Sonra bugüne kadar Kerem Aktürkoğlu'nun bir yıllık ücretini ödedi Hakan Bey. Aziz Yıldırım'la yapılan son toplantının ardından oyuncunun kalan maaş yükümlülüğü kulübe geçti. Çünkü ceza alma durumu vardı. Bundan sonraki ödemeleri Fenerbahçe yapacak. Hakan Safi, Kerem için artık ödemeyeceği tutarın karşısında Maltepe'de yapılması planlanan altyapı tesislerine büyük bir sponsorluk yapmaya talip oldu. Bunun için tesislerde bir yere isminin verilmesini talep etti. Lakin ki Ali Koç işin içinde olduğu için... Şu an sadece Ali Bey'le yürüyor değil mi mevzu?
1: Hayır, Ali Bey'in zaten şirketi yapıyor. Şirketi yani. Koç Holding'in zaten, bir iştiraki yapıyor.
2: Söyleyeyim, Arka mı? Öyle bir şirket öyle bir şey, olması
1: Koç
2: lazım.
1: Koç Holding'in inşaat
2: evet,
1: şirketi.
2: Yanlış da bilmiyorum öyle bir inşaat olması lazım.
3: Hayırlısı olsun. Ne diyeyim?
2: Yani ben bunu da özellikle madde madde hem tweetini attım arkadaşlar hem de böyle yazdım yayın öncesi. En azından bir de yazılı kamuoyunu bu konuyla alakalı doğru bir bilgilendirme yapalım diye.
3: Peki size şunu soracağım. Hakan Safi sizce Fenerbahçe'nin gelecek başkanlarından biri mi?
1: Bence. Adaylar, güçlü adaylarından biri.
2: Güçlü adaylarından biri bence.
3: Abi seçimde uğradığı hezimet. Bana çok yok büyük, abi. Çok hezimetimsi ya.
1: Nasıl hezimet? Bana bir anlatır mısın hezimet?
2: Doğa hezimet değil. Karşısındaki de Aziz Yıldırım
3: ama
2: yani.
3: 17 bin yani fark çok tamam, abi.
1: Abi 10 bin farka bakma sen.
3: Seçimden önce böyle bir farkı bekliyor muydun?
1: Abi Ali Koç fotoğrafı olmasaydı belki olmayacaktı o fark. Çünkü benim birçok arkadaşım benim çevremde bu yüzden geldi oy verdi. Oy kullanmayı düşünmeyen ya da Sayın Hakan Safi'ye oy vermeyi düşünen. Biz dedi Sayın Ali Koç'un olduğu bir Fenerbahçe oy vermek istemiyoruz dedi. Orada değiştirdiler oylarını.
3: O zaman
1: ben demiyorum ki 3000 farkı o diferans o yarattı. Sonuçta beni etkilemedi verdikleri fotoğraf. Benim için Hakan Safi'ydi benim destekleme adayı. Ama ben şöyle bakarım. Bir başkan adayı Fenerbahçe aday alıyor 10 bin oy alıyor. Abi 10 bin oy bugün az bir oy değil. Yani
2: Murat abi ama 2 kişiden
1: %40 oy aldı. Fark etmez abi %40
2: yani
1: oy aldı.
2: 2 kişi 3 kişi.
1: Bugün Türkiye'de ülke seçimlerinde %40 birisi oy aldı mı iktidarım ben diye bağırıyor sağda solda.
3: Da aynı şey ben orada 10 tane seçenek var burada 2 var Sercan abim. Sercan abi ben senleyim.
1: Orada da 2 idi abi. Sonra ikinci tura kalıyor ya. Nasıl?
2: Murat abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geriye dönecek olursak. Ben orada aldığı oyu sana söyleyeyim mi? Benim şahsi düşüncem. Hani bu camianın içinde seni kadar tecrübeli değilim. Sen yaş itibariyle benden daha tecrübelisin ama benim gördüğüm orada Hakan Bey'in aldığı oy maksimum 6 bin.
1: Bu 10 binle bitti ya.
2: İşte 10 binle bitti ya. Bir de biliyorsun hepimiz iyi biliyoruz. Ben ölsem Aziz Yıldırım'a oy vermeyeceğim diyen hem tribüncüler vardı bazı kesim vardı zamanında onunla problem yaşayanlar. Hani ben dedi alternatif olmadığı için ben mecburen Hakan Safi'ye verdim diyen önemli bir kitle ya de vardı.
1: Fark etmez. Saadettin sana da onu verdi. Abi tamam tepki oy alacak her zaman bir
2: yerde. Onu diyorum yani Aziz Yıldırım'ın da istemeyen bir kesimin tamamı oraya abi. Geçti.
1: Ben biraz biliyorsam bu camiayı ben Hakan Safi'nin 10 bin oyunun çok kıymetli. Arttıracağını düşünüyorum hatta oy sayısını.
2: Yani bir dahaki seçimde 10 bin oy alırsa bence büyük bir yarış.
1: Nasıl bir yarış olacak onu da bilmiyoruz ki. Şimdi Fenerbahçe Allah korusun bu sene şampiyon olamazsa senin adaylara bakmak lazım.
3: Onu da soracağım size.
1: Kimse de girmeyebilir şimdi. Yükümlülük çok fazla. Ağır yükümlülük var. Ya kaç kişi cesaret edecek bu işe? Abi ben hep

0: Paran olması başka, parayı harcayabilmek başka.
1: Herkes
0: Hakan Sabi
1: harcayamaz.
0: parayı harcayabilecek adamdı. Ya ben geçenlerde bir ona çok yakın birisiyle sohbet ettim. Yani parayı nasıl vereceğinler bir rakamdan bahsediyor da 300 diye. Ya gerçekten doğru dedi ama bunun planı vardı dedi, ödeme planı. Ya o 1 artı 3 gibi planlıyordu başkan onu dedi. Ya 4 yılda o parayı verecekti Fenerbahçe'ye dedi. Muhtemelen bir bölümde hibe edecekti. Bilmiyorum nasıl olduğunu ama
1: Yani
0: diyorum bugün çok
1: ama
0: zenginler var. Galatasaray'da bir sürü zengin var değil mi Galatasaray ülkede? Ben hiçbirinden daha Galatasaray'a 1 liralık faydası olduğunu görmedim. Çünkü para harcamak başka bir meziyettir
1: bakın
0: abi.
2: Dinçer Zapan seviyor mesela
1: madem
2: o
1: konumuz para,
2: işte,
0: ona göre çok dağıtıyorum.
1: O zaman
0: Sabancısı,
1: paraya da
0: Kurtçu, öyle
1: girelim
0: o
1: ki.
0: seviyeyi söylüyorum.
1: Madem konumuz
0: Dinçer
1: para
0: Zapan bu
1: dedin.
0: arada benim söylediğim gibi birisi. Parayı harcamaktan hiç geri adım atmıyor.
2: Ve bunun reklamını yapmaktan.
0: O biraz fazla oluyor tabii.
2: Her yerde Dinçer Zapan destekler falan görüyoruz öyle şeyler.
1: Şöyle
2: ne diyorsun abi?
1: Mesela Fenerbahçe'nin şu ana kadar yönetimiyle ve sponsorluklarıyla hepsinin hibeleriyle birlikte 140 milyon euroya yakın içeri para girişi sağlamış mevcut yönetim. Şimdi sponsorlukla
0: güzel
1: değil
0: para.
1: Geçme. İyi
0: Ark
1: para.
0: inşaatmış koçun
1: Tamam.
0: inşaat şirketi. Ark.
1: Aynen. Ark.
0: Şimdi
1: Tamam mı? Şimdi 140 milyon. Ben biraz daha araştırdım. Fenerbahçe'nin 10-12 milyon euro bandında maaş ödemesi net
2: aylık diyorsun.
1: aylık
0: Aylık.
1: artı normal ödemeleriyle birlikte Fenerbahçe'nin minimum 15 milyon eurodan aşağı kulübün kasasından aylık para çıkıyormuş. Şimdi kalan ayları da vurduğun zaman 100 küsür milyondan da fazla Mayıs-Haziran'a kadar Fenerbahçe'nin ödemesi varmış. Ya şimdi 140 sponsorluklar hibelerle beraber girdi. Üstüne de 100 milyon euro daha Fenerbahçe'ye katkı sağlanıp bu paraların da ödenmesi. Yani bu çok kolay bir şey değil yani. Geldin Fenerbahçe yönetimine başkana talip oldun 250'yi cebe koyacaksın. Yani 250'den aşağı öyle bir güçlü yönetim kurmuyorsan, gelirlerini arttıramıyorsan Fenerbahçe'de bu ödemeleri herkes altına imza atmaz.
0: Bu arada onların böyle bir kasa kolaylığı. Ben katılıyorum sana. 250'nin olacak kasa kolaylığını sağlayacağım kulübe.
1: Yani en azından bir 100-150 sponsorlarla beraber ama
0: Ya o
1: hibe de
0: paraları da
1: etmez.
0: bugün sponsor diye verirsin sonra ya bilmiyorum onların nasıl formülize edildiğini şu an. Tabii ki şirket olanlar sponsorluk da verebilir. Bir şey yok. Ama ben sana %100 söylüyorum. 250 liran olacak kenarda
1: Olacak
0: kulübü
1: olacak.
0: Döndürmek için.
1: Döndürmek için bu şart.
0: Çünkü öyle aylar geliyor ki hiç gelir yok. Özellikle yaz aylarında Haziran Temmuz'da hiç gelirin yok. Sıfırlıyorsun bir anda. Yani orası yani şey romantizmi yok bende. Abi niye hep paralı başkan? Parasız yapamaz abi. Yani kasayı döndüremez. Başkanlık yapar ama kasayı döndürmeye geldiğinde iş nasıl döndüreceksin abi yok. Sende de yoksa ya sen koyamıyorsan içeriye orayı çevirecek parayı. Dönmüyor o zaman kulüp.
2: Zaten Fenerbahçe'de başkanlık için adı geçen isimlerin hepsi çok zengin. Ya öyle bir problem yaşamaz Fenerbahçe yani.
0: Abi
2: Kısa orta vadede diyeyim.
0: zenginlikle parayı harcamak ben hala oradayım. Çok çok zengin. Ben o kadar çok zengin tanıyorum ki ben yani biz çok daha lüks yaşıyoruz. Öyle diyeyim. Ya o mesela bankadaki hesabına bakıp mutlu oluyor mesela. Ya da
2: Mesela
0: elindeki tapusuna bakıp mutlu oluyor.
2: Saadettin Bey mesela harcamaktan bir tık daha geri duran zenginlerden olabilir mi?
0: Ya belki o çapta da zengin de olmayı için benim söylediğimiz yani Murat Ülkerler falan başka bir seviyeyi konuşuyoruz.
1: Tabii,
0: Saadettin Bey
1: o
0: biraz
1: kadar
0: daha
1: değil.
0: tasarruflu diyebiliriz yani. Daha
1: Evet evet tasarruflu.
0: Diyebiliriz. Ama bazısı da
2: Bir şey
0: şimdi
2: geri geldik.
0: birkaç tabii o arada ben de bakıyorum chatte ne oluyor. Yani chat'e ben normalde bakmam da birisi
1: Haberlerimize
0: şey
1: dayanamadı
0: yazmış.
1: YouTube.
0: Seçim mi var konuşuyorsunuz? Bir de Tosunlarım demiş arkadaş. Çok bizde Tosun'a benzeyen yok kimse ama neyse.
2: Nasıl yok?
0: Ben de ona öyle sesleneyim Tosun'um diye. Muratlı Sercan demiş de bizde çok bir Tosun'luk yok benim baktığım kadarıyla.
1: Yani normal.
0: Ben dedim ki o arkadaşa Tosun'um 2027 Haziran'da seçim var ya güzel kardeşim. Ve Fenerbahçe Allah göstermesin şampiyon olamazsa Aziz Bey aday olmayacağım. Hatta Aziz Bey hiçbir ihtimalde olmayacağım diyor.
1: Evet.
0: Şampiyon
2: Ben inanmıyorum ona bu arada.
0: Fenerbahçe'de arkadaş bilmiyordur bizim Tosun. Fenerbahçe'de seçim olduğunu o kadar ilgilidir. Yani Fenerbahçe'nin olağan kongresi var. Mayıs sonu diyebiliyorum değil mi Sercan? Mayıs sonu,
1: Mayıs
0: Haziran,
1: sonu, Haziran
0: bir şey.
1: başı. Haziran
0: Bir
1: ilk
0: kongre
1: haftası olur.
0: süreci olacak. Temennimiz şu abi. Şampiyon olalım. Aziz Bey'e hep beraber gidelim. Kapısına başkanım bırakmayın diyelim.
1: Bitti.
0: 3 sene abi kongresiz bir 3 sene yaşayalım. Her
1: Müthiş.
0: anlamda.
1: Hem de insanlar daha rahat böyle
0: Abi
1: bir
0: her
1: yaz geçirir.
0: kongrenin sen düşün 50 milyon TL mi ne masraf varmış kulübe
1: Doğru.
0: ya.
2: O
0: Abi 3
2: zaman
0: kongre yaptın 150 milyon TL zaten.
2: ha, değil mi?
1: Tabii.
2: Ya bayağı 10 milyon euro. Yok ne 10 milyonu ya? Kaç milyon euro ödüyor?
0: 150 milyon TL mi?
2: Evet.
0: Çok değil ya.
2: Azmış hakikaten.
0: 3 milyon.
2: Ya 3 milyon standart bir oyuncunun maaşı
0: Sana bir şey
2: falan.
0: yapmaz senin servetinin %1'i.
2: Senin derken bana mı diyorsun?
0: Seten ailesi.
1: Seten ailesi.
2: Evet, çok zenginiz biz evet.
0: Ay!
2: Mali bu kadar para konuşmuşken Mali Kongre de yaklaşıyor. Ne zaman?
0: O yüzden konuştum zaten giriş. Hani Mali
1: Mali
0: Kongre
1: Pazar
0: var ya hafta
1: günü.
0: sonu.
1: Pazar günü Mali Kongre.
2: Pazar günü Mali Kongre. Doğacım o nasıl kahve öyle? Kahve
0: ama
2: yerine
0: bence
2: başka bir
0: yine
2: şey
0: şey
2: yok.
0: olacak
2: Amerika
0: ya.
2: mı? Şey.
0: Yani Mali Kongre ama yine bence her konuya girilecek.
1: Tabii tabii.
0: Yani adı Mali Kongre olan Mali konuların da olacak ama sanki değil mi Sercan? Yine böyle hani bir halka sesleniş gibi olacak yani.
2: Aziz Bey orada Saadettin Saran dönemiyle ilgili bir şeyler açıklar mı?
1: Evet.
0: Şu anda herkes onu söylüyor.
1: Onu söylüyor
0: yani. Herkes sağda solda o
1: konuşuyor. Yani ben özellikle kurullardan almış olduğum bilgi orada bir iki tane arkadaşımla konuştum. Öyle çok fazla detaya girmem ama Sercan dedi biz dedi bir önceki dönemi bayağı kapsamlı çıkartmamızı istediler dedi. Bütün alınan paralar edilen bayağı biz bir çıkarttık. Başkana raporladık tabii başkan bunun ne kadarını konuşur ne kadarını konuşmaz bilmiyorum dedi. Ama dedi bizden çok kapsamlı istediler dedi. her şeyi dedi. Anladığım kadarıyla Sayın Aziz Yıldırım, Saadettin Saran döneminde bütün harcanan paraları ve kendilerine harcadıkları paraları ve neleri ödediklerini kapsamlı camiye anlatacak. Ondan sonra diğer konularla birlikte de bütün merak, akılda olan her şeyi anlatacağını düşünüyorum.
2: Peki Saadettin Bey'in katılımını bekliyor musunuz kongreye?
0: Hiçbir şeye katılmıyor ki Saadettin Bey başkanlığı i̇şte, bıraktığında.
2: Bu doğru bir şey mi?
0: Ben olsam katılırım. Çünkü yani şöyle bir de böyle bir haber çıktı şimdi. Size bir eleştiri yapılacak. Ne bileyim sizin döneminiz delik deşik edilecek diyeyim hadi şeyle. Yani tabii. Orada sadece Burçin Gözlüklü'nün, Sayın Burçin Gözlüklü'nün ya da Sayın Orhan Demirer olmaz.
1: Olmaz. Yani
0: başkanın da orada olması
1: Sarım lazım. Sarım gelmesi lazım.
0: Sonuçta imza kim atıyor bu bayan son kulüpte? Başkan.
1: Başkan.
0: Sorumlu başkan. Burçin Bey istediği kadar anlatsın. Orhan abi, artık abi diyeceğim çünkü ben 30 yıllık dostum yani. Orhan abi istediği kadar anlatsın. Olmaz abi. Başkanın çıkıp, başkanın gelip söylemesi lazım. Yo, evet bunu böyle yaptık ya da yapmadık. Siz yanlış iftira atıyorsunuz. Ne bileyim atıyorum şu an. Ne olduğunu da bilmiyorum ki konuları.
2: Gelmemesi Saadettin Bey'in ve gelmeyecek olması bana Aziz Bey'in haklılığını gösteriyor.
0: Ama hiç gelmiyor doğa ya.
2: İşte ama şimdi hiç gelmemek ayrıdır. Hedef alınacağın yere gelmemek ayrıdır.
0: Bir şeyde de alındı.
2: Hedef alınacağım yerde benim vereceğim bir cevap olsa gelirim.
0: Aslında şöyle anlatırım.
1: Saadettin Saran vereceği bir cevap var. Gelirse çok rahat verebileceği cevaplar ya,
2: tamam
1: var.
2: Tamam ama
1: herkese gelmedi. Verebileceği cevaplar var.
0: Bence
1: bu arada.
0: De vermesi lazım.
1: Ali Koç'a da verebileceği cevaplar var. Ali Koç'tan bayrağı teslim aldığı gün Eylül ayı neredeyse transfer sezonu bitmişti. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Yani aldığı o kadroyla ocağa kadar gitti. Yani orada bir şeyler anlatabilir. Geldi Aziz Yıldırım kendisini önceki dönemlerle sonuçta anlatacak. O da şunu diyebilir. Sen de 2018'deyken o dönemleri anlatıp sen de bu şekilde kulübü böyle bıraktın diye. Yani karşılıklı birbirine konuşabilirler yani saygı
0: ki,
1: çerçevesinde.
0: Ben de der ki ben Eylül'de alırken de kulüp böyleydi der. Yani ben ekstra büyük bindirmedim. Yani biz bilmiyorum.
2: Şimdi abi
0: ben,
2: şu an siz anlatıyorsunuz.
0: Biz rakamları bilmiyoruz.
2: Kendisi anlatmadıktan tamam. Sonra ne ifade
0: ona geleceğim. Şimdi başkan şu nasıl kızdı bence Aziz Bey. Aziz Bey YDK'da dedi ki ya Orhan abiye ya Burçin Gözlüklü'ye dedi ki ya kardeşim neyi konuşuyorsunuz diyor. Ben sizi mi suçladım diyor. Hırsızlık mı var dedim. Ne anlatıyorsunuz
2: Orhan
0: diyor.
2: Bey'e dedi onu.
0: Başkan orada kızdı abi. Bak ben konuşmuyorum ne siz neyi savunuyorsunuz? Benim söylemediğim bir şey neyini savunuyorsunuz'a getirdi.
2: Ama aslında bir şeyler de söyledi ya.
0: Ama abi çok detaylı girmedi. Benim anladığım şöyle. Ha öyle mi diyor şimdi. Detaylı gireceğim o zaman diyor. Ben anlatacağım şimdi gelin savunun diyecek. Hani ben anlatacağım evet, her şeyi. Evet. Fenerbahçe
1: ama
0: kamuoyuna.
1: Bence de ortada bir hırsızlık yok abi.
0: Ya hırsızlık
1: olmaz. Fenerbahçe'nin hayır. Önden parası alınmış. Bu kadar basit.
0: Yani. Neyin savunmasını yapıyorsunuz?
1: Tabii Aziz Bey de söylemiş yani bunu. Gayet normal. Ne yapmış Saadet Saran? Çobanın parasını erkenden almış. Adidas'ın parasını erkenden aldı. Transferi kullandım diyecek. Ne yapacağız? Ya idam mı edeceğiz mesela? Aldım kullandım diyor oraya. Ya biri çıkıp dese ki 2018'den önce Ülker'in Fenerbahçe'ye vermiş olduğu 90 milyon dolarlık stadın parasını tek kalemde kırdırdığınız 72'ye düştü. Siz de bunu kullandınız dese o da ona cevap olur. Anlatabiliyor muyum? Herkesin Fenerbahçe döneminde böyle şeyler olmuştur.
0: 72'ye düşseydi.
2: Abi ben şunu anlamadım.
0: Daha da az.
1: Yok ya ben gördüm.
0: 60 küsur.
1: Yok yok 60 değil abi.
2: Bir şey soracağım.
1: Yok.
0: Yok bana söyleneni söylüyorum.
1: Yok yok net sana söyleyeyim. 72 falan düşen para. Kırdırma. 60 değil.
0: 60 değil. 60 küsur.
1: Yani kırdıran kişi de o günkü görevdeki olan kişiyle de konuştum.
0: Kram da zaten o zaman görevdeydi ya. İşte
1: görevdeyken o onu söyledi bana. Yani o yüzden söylüyorum o kadar değil. 60'lara düşmedi ama 72. Yani o da ona onu söyler. Yani her dönemde olmuş diyorum. Yani Saadettin Saran döneminde de oldu. Aziz Yıldırım döneminde de oldu. Ali Koç'ta sadece olmadı. Ali Koç'ta da zaten her yer temlikliydi 3-4 sene. İstese de bir şey kırdıramazdı yani.
2: Onu diyecektim şimdi. Aziz Bey mali kongrede...
1: Aksine de yaptı kontratlar öyle gitti. Hiçbir şey almadan.
2: Aziz Bey'in geçmişinde de bu yok mu? Şimdi Saadettin Bey bir şeyle
1: ama
2: suçlayacak
1: ya. Ama Aziz Başkan da divanda diyor ki ben sizi zaten suçlamıyorum ki diyor bununla alakalı diyor.
0: Şimdi benim duyduğum şöyle bir
1: kötü
0: iddiası
1: bir şey
0: var.
1: Söylemiyor Aziz Yıldırım aslında.
0: Aziz Yıldırım'a yakın kişiler diyeyim bunu. Yani ben benim konuştuğum bu arada Murat Zor'dan bahsetmiyorum. Yani herkesin ben Murat orada kanalda çalışıyorum. Murat değil. Daha ya başka
2: Barış,
0: yakın kişiler.
2: Barış Ulu seven mi?
0: Bana diyor yok. Barış Ulu seven Aziz Yıldırım'a yakın mı?
2: Değil mi?
0: Ben sanıldığı kadar yakın olduğunu zannetmiyorum. Ya tamam sosyal hayatında görüşüyor. Abi bu söylediğim şeyler bilgi. Ya Fenerbahçe'nin borcunu başkan gidip Barış Ulusever'le konuşmaz diye düşünüyorum en azından. Bilmiyorum.
2: Bence de konuşmaz.
0: Yani şimdi 900 milyon euro gibi bir borçtan bahsediyor Fenerbahçe'de.
2: Ne?
0: Evet. Yani böyle bir laf var. Bu dolanıyor şu anda böyle kulislerde. Eğer 900 milyon euro bir borç varsa abi o sadece bir önceki dönemi kapsamaz. Bayağı bir dönemi kapsar.
2: İşte tabii. Aziz Bey'in
1: yani,
2: dönemi.
1: Yani, aynen öyle. Yani
0: Saadettin Bey 6 ayda 900 milyon euro bu kulübe borcu sokmuş olamaz zaten.
2: Olamaz. Abi, bence olmaz. Ali Bey de sokmuş olamaz bu arada.
0: Tamam. Hayır. Abi sonuçta 10 yılda 900 milyon yani, olmaz. Ama bak sonra söylüyorum şu anda hani bir yıllarca Aziz Bey için 600 dedikodusu vardı ya hiçbir zaman 600'de uzlaşılamadı. Yani Ali Bey tarafı 600
1: evet,
0: dedi. Aziz Bey
1: 620, 619.
0: Onlar öyle dedi. Aziz Bey de 300 dedi.
1: O haberi de ben yapmıştım biliyor musun? Sözcüdeydim. İlk o haberi bir patlattım.
0: Şimdi bunu pazar günü göreceğiz. Bu dedikodu mu değil mi? Şu anda Fenerbahçe kulislerinde konuşulan bir 900 milyon euro diye bir şey geziyor böyle şehir efsanesi gibi.
2: Biz pazar günü bunu öğreneceğiz mi peki sence?
0: Öğreneceğimizi söylüyorlar. Yani Aziz Bey bunu açıklayacak diyorlar.
2: Tamam 900 milyon euro borç açıklarsa Fenerbahçe.
0: Bak 9 şimdi kurulur. Öyle diyeceksin 9 milyon, öyle demiyorum. Bu bir dedikodu.

0: Kulis dedikodusu bu. Kulis bu şey gibi düşün. Ya dolar 100 lira olacak mesela, şey gibi düşün ya da. Açın yazın kombileri, açacaksınız doğalgaz çıkıyor dedi ya bir arkadaş. Açın patlatın kombileri, yazın açacağız yakacağız falan. Ve hiçbir zaman yakamadık ya kombileri yazın. Öyle düşün olayı yani. Bu şu anda bir dedikodu. Ha doğru olabilir, olmayabilir.
1: Ya bir borç var zaten canım ya. Neyin
2: peki
1: yani?
2: Doğruysa bir eylem planı falan lazım yalnız.
0: Doğruysa felaket abi. Fenerbahçe eğer 900 milyon euro borcu varsa felaket. Bak şöyle felaket. Kısaca.
2: Abi 1 milyar euro ya.
0: Yani ondan sonra hiç kimse şey hayal kurmasın yani. Aa neden paralı başkan arıyor Fenerbahçe? Mecbur. Hatta 2 tane falan paralı başkana ihtiyacı var. Tek başkan da yetmeyebilir yani 900
3: milyon. Eş başkanla.
0: Eş başkanla.
3: Eş başkanlı yani. Sisteme geçmesi lazım Fenerbahçe'nin.
2: Abi bir de düşününce 18 senedir ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne gittin. 13 senedir şampiyon olamıyorsun. Nereden zaten para gelecek ki abi?
3: Ama
2: gelir nerede yani?
3: Yok doğru yani.
0: İşte mesela gelir. Ali Koç'tu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ali Koç'tu abi.
2: Fırat Zollu sormuş. Doğa doğru. Kongre'den canlı yayın var mı? Pazar Murat abi yapıyordu sanki diye.
0: Ben Sports Digital'de yapacağım.
2: Tamam yani senin yayının var mı diye sordu zaten.
0: Kongre sonrası var bitiminde.
4: Kim ne dedi?

0: Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosu Radyo Gold'den radyoları başında yerini alan tüm dinleyenlerimize takvimlerin 22 Eylül 2026'yı salıyı gösterdiği bir günden ben Çağatay Çıtlak merhaba diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız? Yağmurlarla aranız nasıl? Her zaman olduğu gibi Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde yine taze bilgiler, en son gelişmeler sıcağı sıcağına sizlerle olurken Türkiye'nin en çok takip edilen gazeteci ve spor yorumcuları yine 2 saat boyunca 92.2 frekanslarında 4 büyük gündem programında sizlerle buluşturacağım. Telefon numaralarını artık biliyorsunuz 0212 273 1010, 0212 273 1010, ya da Instagram'dan mesaj atmak isteyenler olursa da Instagram Çağatay Hoca adresinde bana tüm mesajlarınızı iletebilirsiniz. Hoş geldin mesajları için çok çok teşekkür ediyorum. Yaşar Kut'a çok teşekkür ediyorum. Evet, gelen mesajları da bir yandan okuyorum. Hüseyin Bey'e çok çok teşekkürler. Evet, bir sürü spor yazarı dostumuz, gazeteci arkadaşımız bizlerle birlikte olacak. Hiç merak etmeyin ki onlar da zaten sizlerin istekleri doğrultusunda olacak olan spor yazarları. Hiç vakit kaybetmeden ilkiyle başlayacağım. Ama tabii bu hafta biliyorsunuz uluslararası ligde maçlarımız var. Fransa karşılaşması, İtalya karşılaşması, onları da konuşacağız. Ama şöyle bir programıma ve takvimime baktığımda da ilk olarak saat bazlı baktığımız için de evet, İbrahim Yavuz, daha ben demeden hocam her zaman hazırım. İbrahim Yavuz, A-Spor'un değerli yorumcularından, Radyo Gol'ün hepinizin yakından sevdiği ve tanıdığı ve sevdiği isimlerden bir tanesi. Nasılsın İbrahim'cim, iyi misin?
1: Hocam selamlar, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sesini duyduk, daha iyi olduk. Şöyle bir başlangıç yapalım istersen. Yani ligde ilk haftanın, ilk 6 haftanın sonunda zirvede Ahmet Spor'u görüyoruz. Beşiktaş'ı yenen bir Ahmet var. Oyununu ve siyah beyazların yenilgisini nasıl okursun diye bir soru sormak istiyorum.
1: Şöyle şuradan başlayayım o zaman hocam. Fikstür hoca kovdurur demişti.
0: Fatih Tekke.
1: Metin Diyadin dedi. Fatih Tekke yıldız oyuncuların hoca kovduracağını söyledi. Aslında bu işin öyle olmayacağını bize anlattı değil mi? Yani Ahmet Spor, çünkü baktığın zaman Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir. Fikstüre bakar mısın hocam 6 haftada? Hı-hı. Yeni çıkmışsın ve Ahmet Spor'un kadrosunda da Çorlu Spor'dan bir kardeşimiz var. Yani 3. Lig'den oraya dahil ettikleri bir oyuncu var. Yani aslında bizim teknik direktörlerin düşüncede aslında ciddi anlamda bence devrime ihtiyaçları var. Yani

0: Çünkü bu tesadüf olamaz. Sürekli yabancı teknik direktörler bize bir şey anlatıyor. İşte Ahmet de bunlardan biri. Öyle hiç işte herkesin Avrupa'dan tanıdığı önemli oyuncuların bir arada olması gereken organizasyon olmadan da teknik direktörün önce oyuncuyu fiziksel anlamda hazır hale getirmesi ki bence Ahmet Spor'un özellikle Beşiktaş maçı üzerinde şahane bir teknik, taktik ve fiziksel anlamda çok iyi bir takım izledim. Ya o da teknik direktörün üzerinden okunması gereken. Ya onun da Metin Diyadin gibi bence yerli teknik direktörler. Yani bundan şikayet eden yerli teknik direktörlerin neredeyse tamamına mesaj veriyor diye düşünüyorum. O yüzden onların bugüne kadar yaptıklarının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Aslında ülke olarak da ona da ihtiyacımız var hocam. Çünkü bizim özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon da bunlardan biri. Avrupa'da oynayacakları maça hazırlanması açısından buradaki test çok önemli. Yani Galatasaray'ı burada yıpratman gerekiyor ki Galatasaray işte Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı zaman ya da diğerleri ciddi bir testten geçmesi gerekiyor. Ama sen burada onlara direnç gösteremezsen, ya onlar burada problemi çok rahat hallettiğinde işte Avrupa'da ortalama takımlara karşı gerçeklerle yüzleşiyorlar. Yani Ahmet bu anlamda bence ilk 6 hafta ve devamı ile ilgili de sezona damga vuracak bir takım gibi gözüküyor. Ben bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Bir de çok önemli oyuncuları var. Yani takımda oyuncular birbirini tanıdıkça gerideki iki stoper, kaleciden başlayıp hatta Gift Orban'a kadar bunlar da önemli futbolcular. Krasniç her golün muhakkak asistinde var. Ve herhalde dört büyükleri deplasman anlamında da belki yine zorluk çıkarabilecek güçte bir takım değil mi Ahmet?
0: Yani Orban üzerinden okursak evet aslında tam öne çıkan takımların arkada yaşadığı problemler için yani en büyük problem çıkartacak oyuncu gibi gözüküyor ama evet aynı fikirdeyim hocam, bu bahsettiğin oyuncuların hepsi değerli oyuncular yani önemli takımlarda ciddi süre almış oyuncular ama burada bir sistemle daha yukarı çıktı yani sistem oyuncuya da değer kattı burada yani Orban hiç yapamadığı şeyi burada çok kısa sürede yapmış. Yani kariyerinde hiç yapamadığı kadar bir şeyi burada ortadan kaldırmış. Demek ki arkadaşları da sistem de ona yardımcı olmuş. Yani ben Ahmet'in o yüzden bu davranışının ya bence ligin tamamındaki takımlara mesaj olarak algılanması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet. Trabzonspor Galatasaray maçında Trabzon spektaküler bir galibiyet aldı.
0: Evet.
1: Tabii süperstar Salah da 4 golün içindeydi. 3 gol 1 asistle. Galatasaray mı kötüydü? Trabzon mu çok iyiydi? İbrahim Yavuz bu maç için neler söyler bize?
0: Ya biraz teknik direktör analizi üzerinden dokunması gerektiğini düşünüyorum hocam. Çünkü
1: yani kadro aynı kadro. Hani Fatih Tekin'in elindeki kadroyla aynı kadro değil mi İbrahim?
0: Kesinlikle. Yani ben hatta zaten şöyle, yani bu takım Fatih Tekke takımı, daha bu takım Thomas Reis takımı değil. Yani Thomas Reis takımı olabilmesi için bunun minimum yani bir buçuk ayın devirmesi lazım yani.
1: Milli arada herhalde çok iyi gelecektir Trabzon'a.
0: Yani o da evet ama yani tam anlamıyla milli oyuncular döndükten sonra, çünkü şöyle düşün hocam, bu sonuçta Fatih Tekke'nin hazırladığı, Fatih Tekke'nin bir arada oynattığı bir takım. Hoca burada şöyle bir planlama yaptı ki çok değerliydi Galatasaray maçında. Jou'yla başladı en önde değil mi? Onun açıyla evet, başlamadı.
1: Evet.
0: Aslında Salah'la beraber oynama açısından statik oyuncudan ziyade daha Galatasaray savunmasını rahatsız edecek bir oyuncuyla olması önemli. Thomas Reis'in avantajı şuydu. Samsunspor'da deneyimledi. Biliyor Galatasaray takımının nasıl oynadığını, oyuncuların özelliklerini. Bu çok büyük avantajdı. Bence kısa sürede sadece teoride bir faydası oldu. İşin pratik kısmı ile ilgili daha o tarafa geçmedi ama başlangıç açısından da bir teknik direktörün yani elini bir hayli güçlendirecek başlangıç oldu. Onlar adına gelecek için önemli. Orada da şöyle diyelim. Fatih Tekke bu oyuncular hoca kovdurur dedi. Thomas Reis de diyor ki bu oyuncularla ben hoca olurum diyor. Üst seviye hoca olurum diyor. Şimdi bu sizin bakış açınızla alakalı. Yani kovdurur dersen kovdurur. İki tür içinde kovdurur dersen kovdurur. Bu senin bakış açınla alakalı. Senin olaya inanmanla ya da planlamanla alakalı bir durum. Sen öyle bakarsan maalesef oradan sağlıklı bir şey de çıkmıyor. Fatih Hoca da umarım maçı izledikten sonra genel analizi yaparken kendi öz eleştirisini yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü ihtiyacı var Fatih Hoca'nın da bu tarz öz eleştiriye.
1: Şimdi Galatasaray tarafına baktığımızda sevgili İbrahim Yavuz, bir oyuncu üzerinden gidilmesinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum ama her kapıda Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray çıkıyor, öyle değil mi?
0: Evet maalesef, yani o bir gerçek artık, onu yıkamayacak kadar. Hoş ya, yıkmasına da gerek yok ayrıca hocam. Bence Okan Hoca tarafından en büyük problemli durum bu maçla ilgili. Ya şimdi siz önde Deniz, Leo ve Sané ile başladınız. Aslında baktığın zaman bunlar ön tarafta rakip takıma baskı yapacak, orada onlara problem çıkartacak üçlü değil gibi gözüküyor bana. En azından Galatasaray'ın daha önce oynadığı oyunculara bakalım ön tarafta. İşte Barış Alper'dir, Yunus'tur, Osimhen'dir. Bunlar daha önde baskı oyununa uygun oyuncular. Ama Trabzon maçındakiler değil. Yani sanki o maçta Galatasaray'ın bir plana ihtiyacı vardı. Yani hiç gerek yoktu rakibini kendi yarı sahasında hapsetme düşüncesine. Evet, zaman zaman olur ama bütününde bu işe talip olduğunda maalesef çıkamıyorsun işin içinden ve herhalde yani gezegende o işi en iyi yapabilecek oyuncu da Salah değil mi? Yani geniş alanda driblingle sana problem çıkartacak ki yani topu sürdüğü şey bile yeter. Bırak bitiriciliğini. Yani sadece bir insan yani 50-60 metre top sürmesi bile başlı başına o süratte çok zorken bir de üzerine teknikle bir bitiricilikte sonuca gidiyor. Ama sizin ona bir program planınız olması lazım. Bu kadar öne çıkarsanız o geniş alanda ciddi size problem çıkartır yani. Mesela orada Okan Hoca'nın bence analizinde problem vardı. O çok belirleyici oldu. Hele hele ilk yedikleri gol zaten yani inanılmaz bir durum yani. Hani bir takım nasıl cümbür cemaatle oyunun başında savunma güvenliğini bırakıp öne gidiyor.
1: Arkada bir tane bir oyuncun bunu... yok.
0: Evet hocam, yani kulübeden nasıl birileri onları görmüyor? Kulübenin yani varlığı oralarda değerlidir ya. Yani hep birileri kenardan çıkıp bağırıyor. Çünkü belli orada eşleşmede bir problem var. Yani onun sonunda ciddi anlamda Galatasaray'a skor anlamında pahalıya mal olan bir karşılaşma oldu.
1: İbrahim, senelerce profesyonel oynadın. Çok da büyük takımlarda, milli takımlarda da futbolculuk yaptın. Bir sportif direktörün aslında burada varlığı öne çıkmıyor mu? Aslında müdahale etmesi gereken ya da yardımcı hocalardan direktör, oyunu okuma adına.
0: Hocam, sportif direktör tarafı bizde bence çok fazla yani sistemin dışına atılıyor. Çok değersizleştiriliyor. Ben çok değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de aynı şeyi düşünüyorum.
0: Önder Özen burada bir mesaj veriyor İtalyano ile beraber ülkeye. Yani bu planla bunu yapabilirseniz çok kısa sürede ciddi anlamda, pozitif anlamda bir değişim görebilirsiniz diye ki Beşiktaş'ta bu gözüküyor. Biz sportif direktör olayını biraz yanlış anlıyoruz. Yani sportif direktör teknik bilgisi olması gereken bir insan. Teknik direktörle planlama yaparken yani sen teknik direktörsün, ben sportif direktörüm. Sen diyorsun ki hocam bana, ya ben sağ bek istiyorum. İşte oturup onu hocayla tartışabilecek teknik donanıma sahip olması gerekiyor sportif direktörün. Orada planlamayı beraber yapması gerekiyor. Şimdi Galatasaray sportif direktörü kim? Kadro planlamasını kim yapıyor? Mesela biz Batrokov'la ilgili hep şeyi okuduk. Başkan istedi okuduk. Ya başkan bir oyuncuyu nasıl ister? Başkanın öyle bir teknik donanımı yok ki. Şimdi başkanın hani teknik donanımı olmaması, bu değersizleştirmiyorum ama onun görevi değil. Onlar başka işlerin uzmanı. Yani bu başka bir platform, başka bir alan. Yani bu konuda yani başkan bu oyuncu istiyor dediklerinde orada sportif direktör, teknik direktör oturup yani neden biz Batrokov'u istiyoruz? Biz Batrokov tarzı hiçbir oyuncudan sağlıklı geri bildirim alamadık. Yani bu kadar önümüzde olmamış deneyim varken niye biz olmamışın peşinden gidiyoruz? Sonra farklı bir sonuç bekliyoruz. Yani demesi gerekiyor işte. Oralarda sportif direktör varlığının çok değerli olduğunu. Şu Galatasaray o tarafı pek kullanmıyor. Onlar hep işte en sonunda sıkıştıklarında yıldız oyuncu üzerinden hallediyor. Şunu söyleyeyim hocam Galatasaray'la ilgili. Bence gelecek adına Galatasaray'ın ben oyunuyla ilgili çok anormal şey değilim. Yani kötü görmüyorum. Çok olumsuz değilim. Galatasaray oyunu Osimhen'le beraber yine ligin sonuna kadar en güçlü adaylardan biri olur ama Galatasaray'da bugüne kadar Okan Buruk göreve geldiği günden beri her sene birilerini koydu Galatasaray'a o güçlü oyuna. Mesela temeli şeyle attı. İşte Mustera'ların olduğu, Mertens'in, Icardi'nin, Torreira'nın olduğu döneme evet bir temel atıldı. Şahane bir kadro kuruldu. Şampiyon oldu Galatasaray. Devamında işte Sanchez'i koydu oraya, Saray'ı koydu oraya, Osimhen'i koydu oraya. Hep sistem tıkandığında birini attı Galatasaray o işin içine. Sonra geldi Uğurcan'ı koydu. Mesela kalede bir problem oldu. Uğurcan devam ettirdi. Ama Galatasaray ilk defa 6 haftanın sonunda hiç kimseyi koyamadı o işin içine. Leslie'yi koyamadı. Batrokov'u koyamadı. Leao'yu koyamadı. Deniz'i koyamadı. Bişuay'ı koyamadı. Stoper'i de koyamadı.
1: Ya onu hiç göremedik.
0: Hocam? Hiç göremedik. 5 oyuncuyu ve Galatasaray'ın merkezinde de ciddi sorun var. Yani görmen gereken bir zamanda bile göremedik.
1: Sence niye göremiyoruz?
0: Şimdi bu
1: oyuncu acaba istenilen düzeyde mi değil, yoksa bir şans verilmediği için?

0: Mi?
1: Ya şöyle tabii önce teknik direktör yani burada şimdi o antrenman yaptığı için bir şey diyemiyorum ama planlaman yanlış. Eğer geç getirdik eksik diyorsan orada da bir sorun var. O da sizinle alakalı bir durum. Çünkü senin eksik dediğin oyuncu eğer bu mevcut oyuncuların da gerisindeyse eyvah eyvah. Yani Abdülkerim'in şu an gerisindeyse bir şey var orada ciddi bir sorun var diye düşünüyorum yani. Çünkü öyle diyor hoca fiziksel olarak geride diyor. Abdülkerim'in gerisindeyse bir oyuncu problemli bir durum. Leslie alamadın. Batrakov alamadın. Leao bak alamıyorsun. Leao'nun bir de bence diğer problemli durumu Leao şahane bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu yani. Hiç oyunculuğuna tek kelime etmem ama hani beden dili davranışı o bana pek sağlıklı gelmedi. Hele Trabzon maçında yani. Şimdi Galatasaray'ın en çok dilinin yandığı konu Sané gibi, Ziyech gibi oyunculardan çok başı ağrıdı. Şimdi bu da benzer bir davranış gibi. O da pek yani işin o Osimhen'de gördük Galatasaray'a o aidiyeti. Mertens'te gördü, Torreira'da gördü. Hep bu oyuncular Galatasaray'a katkı sağladı. Ama Leao'nun şu anki durumu ha bilmiyorum. Osimhen gelir belki onlar hani Osimhen'le olan diyaloğundan dolayı olur da futbolda yani. Hani abi pozisyondasın, güçlü bir figürsün. Etkilenebilir sana olan davranıştan. Sen de o işin içine psikolojik anlamda belki katarsın. Çünkü oyuncunun zaten yetenek anlamında hiçbir eksiği olduğunu düşünmüyorum ama o olaya inanma aidiyet, o takımla beraber hareket etme konusunda biraz problemli. Eğer Galatasaray bu sorunu yaşarsa yani hiçbir oyuncuyu bu sene o denklemin içine sokamazsa hocam gelecek adına orada rotasyonda ciddi hocanın eli daralır diye düşünüyorum.
0: İbrahim Yavuz, şimdi sorular 20'yi geçti. Dinleyicilerimizden Mehmet, Burak, Fehmi, Cihan, Eyüp, Ertuğrul, Bülent, Cemalettin, Medet, Sefa, Murat, Nihat ve Abdullah Bey diyor ki sorulardan bir tanesini açıyorum. Çağatay Hocam, İbrahim Bey'le dediğiniz o kadar doğru tespitleri yapıyorsunuz ki Osimhen yoksa Galatasaray yok. Peki yarın öbür gün bir sakatlık yaşarsa bir Galatasaraylı olarak bizler yine aynı senaryoyu mu yaşayacağız diye bir soru sormuş.
1: Yani maalesef burada işte Galatasaray'ın deniz üzerine bir oyun inşa etmesi lazım. Ben Deniz'in mesela çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Hani Deniz'in üzerine bir oyun inşa edebilirsiniz. Galatasaray'ın şu an Okan Buruk'la yaşadığı temel sorun Deniz'in üzerine Deniz'in oyunculuk karakterine bir oyun inşa etmek zorundasınız. Şu an Galatasaray'ın sanki problemi o gibi gözüküyor.
0: Yunus Bey diyor ki geçen sene Sané'nin satılması lazımdı. Değişim şarttı. Satamazsan nasıl oyuncu alabilirsin ki? İbrahim Bey'e selamlar demiş.
1: Yani Sané satılacak da kime satacaksın? Sané'yi kim alacak? Problem o değil mi yani? Var mıdır Sané'yi şu haliyle alacak biri çıkar mı yani? Bence çıkmaz yani. İbrahim... Sen de problemi ortadan kaldıramamış birini niye alsın başkası yani?
0: Peki şimdi 22 günlük bir milli ara girdi. Bence çok çok uzun bir süre. Bu kadar sürenin de asla evet, olmaması lazım. Kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Milliliklere yani milli araya gidildi ama bu kadar lige bu kadar gün ara verilen bir ligde ben şu ana kadar hatırlamıyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama bu ara kimlere iyi gelir? Dört büyüklerden.
1: Hocam, bu ara mesela şey iyi gelmez hocam. Galatasaray iyi gelmez.
0: Sebep?
1: Kaybedene iyi gelmez. Çünkü kaybeden kısa sürede kazanıp tekrar kendine gelmek ister. O olumsuzluğu ortadan kaldırmak ister. Hep aklıma şey gelir. Mourinho'nun Barcelona'da 5-0 kaybettiği maçtan sonra basın toplantısına çıkar çıkmaz hemen yarın maç olmasını istiyoruz dedi. Çünkü anca o havayı oynayarak kazanarak ortadan kaldırabilirsin. Şimdi bu Galatasaray'ın pek işine gelmez bayağı bir. Çünkü hani teknik anlamda hoca düzeltir diyeceğim. Oyuncuların büyük bir çoğunluğu milli takımda. Kimle çalışacaksın taktik teknik? Onlar yok orada. Fenerbahçe'nin işine yarar diye düşünüyorum. Çünkü ciddi bir kaosun içinde biraz da mental olarak dinlenmeye ihtiyaçları vardı. Bir de bayağı bir güçlü bir skorla oraya gittiler. Bir de Lukaku'nun işte diğerlerinin de hani en azından bilmiyorum oynatırlar mı takımda oynamaya ihtiyacı olan oyuncular bu süreçte fiziksel olarak gelişir mi? Asensio sakattı. Asensio onlar için önemli bir figür. Bu süreçte en azından fiziksel anlamda Asensio hazır hale gelir gibi. Yani sakatlık sorunu olan Kazanan takımlar için iyi gelir bu ara. Ahmet için iyi gelir mesela bu ara. Beşiktaş için pek iyi gelmez diye düşünüyorum. Yani olumsuz bir ritim. Yani Marsilya maçından sonra olsa bu ara şahane derim yani. Hani güçlü bir şeyle gittiler. Moral motivasyon. Çünkü bizde çok belirleyici oluyor. Bak bu İtalyana buna çok takılmaz ama kulübün başkanı takılır. İdareciler

0: takılır. Yani ve her gün onunla yaşarlar. Hı hı. Şeyi de çok doğru bulmuyorum hocam. Yani artık bu oyunculara fazla maç oynatayım, bu sponsorluk, reklam, işte neyse bahis, bir sürü şey işin içine giriyor. Şimdi bunlar evet yani bu insanlar bunun peşinde. Bu oyunculara daha fazla maç oynatıp daha fazla para kazanmak derdindeler ama bu artık bunlar robot değil yani. Bunlar da robot olmadıklarını anlatmaya çalışıyor. Bu kadar sakatlıklar da değil mi yani? Hı hı. Ya biz robot değiliz diyor yani. Hani direnmeye çalışıyorlar ama bu iş bence çok sağlıksız bir iş. Yani bilmiyorum, bu sektör tabii artık oyun aynı oyun değil mi hocam? Acaba endüstriyel aldı gibi başını gidiyor yani. Hani öyle deyince de şey de yapamazlar artık. Yok tamam biz vazgeçiyoruz, durduruyoruz da olmayacak bu kadar sponsorluklar, yatırımlar. Ama iyi bir şey değil hocam. Yani oyundan da koparıyor. Ona da katılıyorum. Mesela bir ritim yakalanmış ligde ki geçmiş dönemlere göre en azından daha fazla takımın yarışın içerisinde olduğu bir lig izliyorduk. Tam bir keyif aldık. Bir daha durdu. Ne durumda gelecekler onu bilmiyoruz. Kurallar sakatlık sorunu işte olabilir. Evet yani o bence de çok doğru bir şey değil hocam yani.
1: O zaman Fenerbahçe'den söz açılmışken, Fenerbahçe Eyüp'ü 8-0 yenerken Vedat Muriç'le 4 golle yıldızlaştı. Tabii bence referans anlamında Eyüp maçı çok referans olarak kabul edilecek bir maç değil diye düşünüyorum. Çünkü hani güçleri de belli, Erzurumspor'un da gücü belli belki ama Fenerbahçe için neler söylemek istersin İbrahim?
0: Hocam Fenerbahçe... Yani sezonun başından beri bir kere çok fazla performansı dalgalanıyor. Bu normal bir durum değil yani. Biz hangi Fenerbahçe'yi konuşacağız? Yani sezona rotasyonla başlayan Gençler Birliği mağlubiyeti mi? Sonra üst üste kazanılan işte Konya ve Samsun galibiyeti mi? İşte Lyon var Şampiyonlar Ligi'nde. Ondan sonra bir Beşiktaş maçı yerle bir etti oyun anlamında, beklenti anlamında herkesi. Sonra Antep maçı yine ciddi bir karamsarlık. Şimdi son Eyüp maçı nereden okuyacağız? Skor üzerinden mi okuyalım? Oyun üzerinden mi okuyalım?
1: Teknik direktör üzerinden yapamadığı... mi okuyalım?
0: Teknik direktör üzerinden hocam, şahane. Ben teknik direktör üzerinden okumaktan yanayım. Hemen hemen her takım için aynı şeyi söylerim. Teknik direktör okuması gelecek adına bana problemli geliyor. Çünkü hani yine benzer bir ifadeyi kullandı. Yani hocaya göre hoca 4 puan almış yani. Şu an lider Fenerbahçe. Yani hoca ailesiyle, eşiyle, dostuyla oturduğunda o şu an lider. Yani Fenerbahçe 3 puan geride şampiyonluğu kaybederse, hı hı, hoca sezon sonu şey diyecek. O 4 puanımız gitti, biz 1 puanla şampiyonduk. Yani gittiğinde 99 puanla şampiyon olduğunu iddia eden kişi döndü 6 haftanın sonunda. Geride olmasına rağmen 4 puanının çalındığını ve liderliğinin gittiğini söylüyor. Şimdi nasıl ben teslim edeyim hocam bu düşünceye oyunu? Ben idareci olsam teslim etmem. Ki ben İsmail Kartal için de söylüyorum. Ben İsmail Kartal'ın yerinde olsaydım, Fenerbahçe'yi çok seven biri olarak, çünkü sezonun başından beri çok fazla idari konuda problem yaşadı, teknik konuda yaşadı. Hazır böyle bir skorda varken camianın, oyuncuların önünde açmaz, ben istifa ederdim. Bu gelecek adına Fenerbahçe için daha hayırlı olurdu. Çünkü şu olacak hocam. Her puan kaybında benzer sorun oluşacak Fenerbahçe'de. Çok çok fazla krediyi harcadı Fenerbahçe. Bak sadece skor anlamında değil, oyuncu iletişim anlamında da çok harcadı. Bak Asensio diye bir oyuncuyla problem yaşadı. Talisca dedi, Fred dedi. Ya darmadağın oldu. Biz Fenerbahçe neyi yorumlayacağımızı şaşırdık yani. Ama neredeyse tamamı teknik direktörün hani bu süreci idare etmesi üzerinden okunur. Çok kas sakatlığı oldu mesela fiziksel anlamda. Bak bir şey daha söyleyeyim hocam. Bana çok enteresan geldi. Yine İsmail Kartal'ın maç sonunda dedi ki Avrupa'da teknik direktörlerin ben burada hakem sorunu yaşadığımız gibi sorun yaşadığını düşünmüyorum dedi. Çok enteresan bir şey. Bir şey söylerken birilerinin bence hocayı düzeltmesi lazım yani. Bu yorumu yaparken değil mi, bunu bir yerde yapmıştır hoca. Birilerinin hocaya şunu demesi lazım. Aman hocam bak bunu sakın basın toplantısında kullanma. Çünkü İtalyano, İtalya'dan gelen bir teknik direktör. Ve burada hemen hemen her maçta net hakem kararlarıyla ilgili bir problem yaşadı. Mesela Beşiktaş değil mi? Hı hı. Bak yani senin Avrupa'da olmuyor dediğin, Avrupa'dan getirdik. Burada o senin yaşadığın problemlerin aynısını yaşadı. Bir kere bile sahanın dışına çıkmadı İtalyano. Yani Avrupa'da da teknik direktörler benzer sorunu yaşıyor ama Avrupa'dakiler öz eleştiri yapıyor. Senin bile gibi problemi dışarıda yani aramıyor. Hı hı. Böyledir şimdi. Sen bunu bir öz eleştiri yapıp acaba problem bende mi diye bir düşünsen mi? Yani mesela Avrupa'da olmuyor. Peki Avrupa'da, Avrupa'nın önemli liginde sezon başı 4 tane kas sakatlı oluyor mudur hocam yani? Mesela bu kadar kas sakatlı olmuyor. Oradan niye bakmıyoruz oyuna yani? Kas sakatlığının temel sebebi de biraz da antrenman planlaması değil mi? Yani?

0: yani. Biraz sizinle de alakalı değil mi? Ya da Lukaku milli takımdan öyle ya da böyle eksik olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Dünya Kupası'nda bu adam oynamış yani. İyi kötü oynamış, süre almış en azından. Şimdi sana gelmiş, bir ayı geçmiş. Bir ayda bir adam bir adım ileri gidemediyse acaba sizin antrenmanınızla ilgili bir sorun var mı? Niye işin bu tarafından bakmak istemiyorsunuz da sürekli hemen hemen herkes zaten hakem üzerinden bu işi anlatıp yani kendi eksiklerini insanların görmemesini sağlıyorlar. Bence hakem hataları aslında şu an Türkiye'de başkanların ve hocaların işine geliyor. Çünkü hakem hataları olmasa onların defoları ortaya çıkacak. Sayısını unuttuk biz gelen giden oyuncuların. Kulüp borçları ortada zaten. Yani sen de yakinen biliyorsun hocam. Stadyumların hali ortada. Bomboş statlarda maç izliyoruz. Takımların fiziksel durumu ortada. Şimdi sen hakem konuşmasan bunların hepsini konuşmak zorundasın. Onlar şu an problem gibi gördükleri şey aslında şu an onların kalkanı. Sığındıkları şey yani.
1: Evet. Şimdi empati yapmak istiyorum da İbrahim, sen de bir futbolcusun. Mesela diyorsun ya, bu kadar adale ve kas sakatlığının olması normal mi diye. Peki bir futbolcu bu antrenman yüklemeleri yapılırken teknik ekibe ya bu hareketleri yapıyorum ama bundan sonra bir sakatlık olma ihtimali var diyor mudur?
0: Yani yer oluyor tabii ki hocam. Mesela benim başıma şey de gelmişti. Thomas vardı, hatırlarsın, Fenerbahçe'den Galatasaray'a evet, gelmişti. Evet. Hoca da Erik Gerets'ti bizde Galatasaray'da. Stumpf da yardımcısıydı. Hani Galatasaray'ın eski stoper Stumpf. İşte onun antrenmanları biraz yani bilimin dışında daha böyle hani şeyler olur ya, daha böyle geçmişten anlatılır. Mesela askeri eğitimler gibi şimdi bilimsel daha farklı antrenmanlar. Biraz ona itiraz ederdi Thomas. Ama işin sonunda fiziksel durum, yapılan antrenman tekrarının sonunda oyuncu ikna oldu orada yapılan antrenmanın doğru olduğuna. Çünkü kendi fiziksel durumunu gördü. Arkadaşlarını gördü. Evet, oyuncu itiraz eder ama oyuncuyu da sen ikna edersin hocam. Yani ben itiraz ederim senin yaptırdığın antrenmanlara. Evet. Yani çok ciddi itiraz olmaz. Hani bazı oyuncular yapar o işi, kafa yoran oyuncular. Günün sonunda ortaya çıkan seni ikna eder. Olumlu ya da olumsuz. Yani o yüzden Fenerbahçe'de ben o ekibine ben de itiraz ediyorum. Yani yeterli, en azından kariyeri anlamında donanım olmayan arkadaşlarımızın olduğu yerde, değil mi? Yani orada bir şey bize göstermesi lazım. Yani biz arkadaşımızın bu oradaki şeyin antrenman biliminin başındaki arkadaşımıza şöyle itiraz ettik. Dedik ki ya burada şeyde sorun var. Nedir o? İşte antrenman planlamasında sorun var. Günün sonunda bu kadar kas sakatlığı olmasaydı ya da Fenerbahçe bugün fiziksel anlamda daha yukarıda olmuş olsaydı derdik ki evet, biz arkadaşımıza haksızlık etmişiz. Evet, oralarda çalışmış ama bak bize de bir şey gösterdi. Yani oralarda da çok değerli insanlarla çalışmış ya da bir şey anlatırdı bize. Biz şimdi bunların hiçbirini niye söyleyemiyoruz? Çünkü bakıyoruz isim olarak eksik bir o deneyime sahip değil. Bakıyoruz diğer tarafa, orada da bir şey görememişiz. Şimdi hepsini bir araya getirdiğimizde ister istemez bir de diyor ki hoca mesela eleştiriyor. Ne yapacağız mesela, eleştirmeyelim. Yani Fenerbahçe takımı 6 maçın 3'ünü kazanamıyorsa ne yapacak, insanlar eleştirmeyecek mi yani? Kimden okuyacağız biz oyunu, şey değil mi? Malzeme sorumlusu abiyi mi eleştirelim mesela ya? Kimi eleştireceğiz? Yani o yüzden ben anlamakta zorluk çekiyorum. Ya bu eleştiri de bu kadar kötü bir şey değil bu arada yani. Hı-hı. Tabii ki eleştiri olacak yani. Ki öz eleştiri geliştirir ya, bak İtalyano ne diyor? Evet, eksik, hakem, hepsi. Ama önce ben diyor. Çünkü İtalyano şeyi çok iyi biliyor hocam. O yenilen 2 golün analizini yapmazsa şampiyon olamaz. O da bilir ya, o bilmez mi Beşiktaş şu an, desek İtalyan hazır başkan, hepsi yıkılıyor ortalık. Bu hakemler, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bak İtalya'dayım, böyle kötü hakemler görmedim dese Beşiktaşların tamamının arkasından gitmez mi? Gider. Şimdi adam bilmiyor mu? Ama adam şunu çok iyi biliyor. Oraya gidersem, o kapıyı açarsam diyor, o kapıdan oyuncu girer diyor. Kullanır oyuncu onu diyor. Yarın sıkıştığında der ki burada hakemler yetersiz, konunun bizle alakası yok. Ya bu kadar basit şeyi yani İsmail Kartal'ın yıllardır böyle direnmesi, benim en çok zorlandığım, anlamakta zorlandığım şey bu. O yüzden İsmail Kartal'ın gelecek adına Fenerbahçe'de ben çok zor olduğunu, yani yaparsa benim için de acayip sürpriz olacak hocam yani. Evet. Eğer İsmail Kartal bu takımı şampiyon yaparsa.
1: İzmir'den Aykut Bey, İbrahim Hoca Feyz Alınası hocamdır İzmir'den, selamlar demiş.
0: Selamlar.
1: Senin ağzından öpmek isteyenler varmış. Fatih Aydemir diyor ki İbrahim Hoca'nın ağzını öpeyim, söylediklerine

0: %100 katılıyorum demiş. Tabii o zaman sevgili İbrahim, milli bir araya girildi. Uluslar Ligi'nde çok önemli rakiplerle oynayacağız. Bu konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini de alabilir miyim? Rakipler dünya çapında rakipler.
1: Çok zor. Evet hocam, yani herhalde uzun zaman sonra ilk defa bu kadar 3 tane sert maç oynayacağız.

0: Bilmiyorum hocam ya, bana biraz çaresizliği anlatıyor yani. Hani biz çok daha güçlü oyuncularla hani bireysel anlamda ve organizasyon anlamında çok daha güçlü oyuncularla uzun zamandır beraber deneyim yaptık. Yani ve olabilecek en sert takımlar yani. Fransa, Belçika, İtalya bu anlamda.
1: Temaslı oynayan takımlar.
0: Çok zor ya. Hem fiziksel anlamda hem oyun planı anlamında. Yani bu süreç bizi bir hayli zorlayacak gibi gözüküyor hocam. Ama benim burada itirazım şu olabilirdi. Ya Montella bize bir şey anlatması gerekiyordu gelecek adına, değişimle ilgili. Ya Samet Akaydın hala milli takımda oluyorsa orada, Ümit milli takımdaki stoper kardeşlerimizin tamamı küser yani. Küser yani. Şimdi sen Ümit milli takımdasın, hala Samet Akaydın varsa orada, orada bir sorun var yani. Ya kusura bakmasınlar yani. Samet Akaydın hadi ondan önce oynuyordu da, yani Samet Akaydın en son nerede oynadı hala milli takıma geliyor? Biraz ayıp olmuyor mu mesela? Genç stoper oynayan genç oyunculara biraz ayıp olmuyor mu? İşte Yusuf Akçiçek yok bildiğim kadarıyla. İşte Yusuf Akçiçek bilmişim sakat da olabilir, hani haksızlık da etmiyorum ama duymadım okumadım öyle bir şeyi. İşte Yusuf Akçiçek'e biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Bir de bu aslında yani hak eden oyuncunun hakkına da girilmesi olmuyor mu?
0: Yüzdürüz hocam, kırarsın yani hani o şeyi, inancını yitirir,
1: motivasyonunu,
0: bütün ligin motivasyonu gider yani. Düşün hocam, 19-20 yaşında Süper Lig'de stopersin, Samet Akaydın'ı görürsen de o inancını kaybedersin orada hocaya. Olmaz yani. Şimdi Samet Akaydın milli takıma, ben diyorum her zaman ya, Samet Akaydın yarın öbür gün Montella yaşlandığında ya onu bırakmaması lazım yani. Hani ailesi falan bıraksa onun peşinden gitmesi lazım yani. Hani hastalandığında uzak doğuya gitse Montella, Samet Akaydın'ın uzak doğuya gidip onun başında beklemesi lazım. Yani bak, öz babası yapmaz onu şu an Montella'nın yaptığını yani. Doğru bulmuyorum ama hani o vefa işi de önemlidir. Bak, bunu da yapan adamı da unutma hayatım boyunca yani. Sana kimse bunu yapmaz yani. Çünkü bunu açıklayamıyorum ben. Teknik, psikolojik, yani sosyolojik hiçbir konuda Samet'in milli takımda neden olduğunu ben anlayamadım yani. Gerçekten anlayamadım yani.
1: İbrahim, aslında
0: o yüzden yani, evet hocam.
1: Bunu ilk kez söyleyeceğim de aklıma geldi. Ya aslında milli takıma da bir kriter koysalar. Mesela son 5 keredir milli takım kadrosuna çağrılıp eğer 5 maçta da oynamıyorsa bence 6. maç çağrılmamalı.
0: Ya o kriter, biz onu idare edemeyiz hocam. O kriter ayağımıza dolanır ya.
1: 5 maçta oynamıyorsa niye bir daha çağrılmasın o zaman?
0: Evet, senin yani söylediğini anlıyorum tabii ki hocam, çok iyi. Diyorsun ki ya performans yoksa ne işi var milli takımda? %100 seninle aynı fikirdeyim ama kriter koyduğunda bu sefer o kriter de bizde yanlış yorumlanır hocam. Çıkamazlar işin içinden yani. Hani biz şeyi de idare edemiyoruz biliyorsun, hani yasak koyuyoruz. Neden yasak koyuyoruz? Ya da sınırsız bir şey yapıyoruz. Onu ne? Orada da acayip şey. Mesela hakemlerde Avrupa'ya bak, yaş ortalamasını yükseltiyorlar. Deneyime ihtiyaç var çünkü hakemde. Ama mesela futbolcularda yaş ortalamasını düşürüyorlar. Biz de futbolcuda yaş ortalamasını arttırıyoruz. Hakem de gencecik çocukları sahaya gönderiyor. Sonra diyoruz ki burada bir problem var. Problem planlamanda. Planlamayı yanlış yapıyorsun yani.
1: Orhan Bey sana selamlar söylemiş. Diyor ki Lemina'nın yokluğunda etkisi olmadı mı? Trabzonspor kaybında sadece Osimhen'e bağlamak ne kadar doğru? İbrahim Bey'e sorabilir misiniz?
0: Aynı hocam fikirdeyim çünkü. Osimhen'e şöyle bağlardık. Yani Galatasaray müthiş bir hücum organizasyonları planlamıştır. Yani oyunun tamamını da doğru oynuyordu. Bitiricilikte sorun yaşıyordur. Evet, bugün Osimhen'den okurduk. Yani bitiricilik sorunu, Galatasaray savunma sorunu yaşadı. O savunma bloğunun da orta sahada önemli oyuncularından biri yoktu. Evet, doğru söylüyor yani, oradan da okunacak tabii ki.
1: Evet. Peki o zaman son olarak söylemek istediğim takım şeyler var mı? Milli araya da gidiyoruz. Sen ümitli misin maçlardan? Biraz da bir gerçekle de konuşmak
0: değilim
1: lazım.
0: Ya ümitli değilim hocam yani, ama bir şey yani, karamsar değilim gelecek adına. Yani birilerinin o planlamayı yapması lazım. Bunlar geçiştir. Milli takımlar zaten bir jenerasyonlardan geçer hocam. İyi bir jenerasyon yakalarsınız, o jenerasyonu alırsınız ama değişimi yapmanız lazım. Değişim arada sancılı olabilir tabii ki. Mesela Hırvatlar bunu yapıyorlar yıllardır, değil mi? Mesela aslında biz Hırvatistan'a benzer bir şey çıkartabiliriz. Yani o nüfusla onlar çıkartabiliyorsa, değil mi? Yani bizim çıkarmamız lazım bu kadar genç nüfusla ortaya sağlıklı bir şey. Arada bir dalgalanma olur ama mesela bu geçiş çok çok problemli geçiş. Yani bu kadar yani milli takım seviyesinde oynama konusunda bana göre problemli oyuncuların bir arada olduğu ve dönem ister istemez, hele hele bu kadar sert organizasyonlarda.

0: endişelendiriyor tabii ki.
1: Ömer Bey diyor ki abi kontenjanından Mert, Kaan Ayhan filan çağrılmamış. Ne enteresan. Abisiz ne yapacak bu bizim çocuklar demiş.
0: İşte Samet Akaydın almışlar bu sefer herhalde. O abi kontenjanına herhalde o giriyor diye düşünüyorum yani.
1: İbrahim Yavuz çok teşekkür ediyorum.
0: Hocam ben teşekkür ediyorum.
1: İçin bizlere değerli
0: ben teşekkür ederim.
1: Ayırdın.
0: Çok memnunum. Çok sağ ol hocam. Çok teşekkür ederim.
1: Bir soru daha geldi son anda. Tabii, Ertuğrul tabii Bey'den hocam. Gelmiş. Çağatay Bey, İbrahim Bey'e sorar mısın? Özhan Pulat için geleceğin en iyi teknik direktörlerinden biri olacak dedi. Ama Fenerbahçe'ye karşı oynadığı futbol nasıldı? Sorabilir
0: misin? Ben mi demişim Özhan Pulat'la ilgili?
1: Öyle.
0: Yok asla. Yok, hiç. Tam tersi.
1: Ertuğrul
0: Tam
1: Bey.
0: Tersi şöyle yorum yapmıştım. Alanya galibiyetinden sonra. Eyüp'ün bu kadar duygularına yenilen bir teknik direktörün geleceği bana pek parlak gelmiyor demiştim yani.
1: Evet, neyse bu konuyu da çözüme birinci ağız olarak yanıtlamış olduk. İbrahim Yavuz, kendine iyi bak.
0: Teşekkürler hocam, sağ ol, selamlar,
1: görüşmek
0: yayınlar.
1: Görüşmek üzere, sevgiler.
0: Sağ ol.
1: Evet, 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Bakalım Instagram Çağatay Hoca adresini takip alan Razi Kaya'ya teşekkür ediyorum. Cihan Aydın'a teşekkür ediyorum. Dün programdan sonra yine takip alan Selahattin Güler'e teşekkür ediyorum. Cem Özdemir'e teşekkürler. Dün takip alanlardan programdan sonra Akif Tuncer'e çok teşekkürler. İsmail Kılıçalp'e, Kemalettin Karapınar'a, hepsini not ederim, affetmem, Yusuf Turbaş'a çok teşekkürler. Özlem de Özlem'e teşekkürler. Yine bakıyorum buradan. Evet. Takip isteklerinden sonra gelelim sizlerden gelen Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlara. Hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum demiş Rüstem Bey. Devre arasında Lukaku'dan çıkılıp hareketli bir golcü, bir de sol kanada oyun kurucu bir oyuncu alınsa nasıl olur demiş. Bence Fenerbahçe adına çok yararlı bir hareket olur. Faruk Gergöz'e teşekkürler. Çok çok doğru, net tespitlerim var. Çok teşekkürler. Hocam, İbrahim Yavuz'un yarın 12 programı var ama sizin güzel Türkçeniz ayrı bir tat katar demiş. İkinizin de yorumları çok doğru. O yüzden bir düşünün. İbrahim Yavuz'la beraber bir program yapsanız çok güzel olur. Teşekkürler Bayram Olcay. Mehmet Bey var. Yayınlar Çağatay Hocam. Oo, Aydın'dan selamlar. Emekli itfaiyeci Mehmet Bey. Uzun zamandır yoktunuz. Kenan Bey, Kırklar elinden ona da, Kenan Adaya da selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Şehmuz Akgül, çok sağ olun. Size de iyi günler diliyorum. Hakan Ogündür, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi Rabbim seni de korusun Hüseyin Mecit. İsmail Demir Öncel, evet, benim arkadaşımın oğlu, U19 Gelişim Ligi'nde. Bakalım, açalım buradan. Cevizli Anadolu Spor Küçükçekmece Sinop karşılaşması varmış. Çarşamba günü yarın saat 14'te Kartal 75. yıl stadındaymış. Ben de hafta sonu Kartal 75. yılda maç yaptım. Sevgili okuldan arkadaşım Safiye'ye de buradan sevgilerimi, saygılarımı ileteyim. Sinan Apple'dan Yılmaz Korkmaz takibi almış. İsmail Kuzubaşoğlu'na da teşekkürler. O da takibi almış. Bir yandan da mesajlarınıza bakmaya devam edeceğim. Ama bir yandan da ligin de değerlendirmesini yapmaya devam edeceğiz. Sizlerden ricam, tabii gelen mesajların birazcık daha kısa yazarsanız mutlu olurum. Adem Bey diyor ki daha önce yaşandığı için söylüyorum, acaba bazı futbolcular ya da takımları bazı oyuncuları bilerek sakat olduğunu belirterek milli takıma göndermiyor olabilir mi? Bildiğim kadarıyla Uluslar Ligi olduğu için bunu yazıyorum demiş. Mersin'den selam yollayan bir dinleyicimiz var, isminizi de yazsaydınız. Berat diye gördüm WhatsApp'ınızda, Berat Bey'e de. Kadife ses güzelmiş. Ramazan Karakaya teşekkürler. Selamlar Çağatay Hocam, hoş geldiniz. İbrahim Yavuz'la sohbet çok güzeldi. Her zaman bağlayabilir misiniz? Uğur ben, İstanbul'dan saygılar diliyorum. Sizi de severek dinliyorum demişler. Çok çok teşekkürler. Gelen mesajları da İbrahim Hoca, Fenerbahçe 6 değil 15 maç oynadı. Neden sormadınız? Şimdi gördüm. İsminizde bakalım. Ahmet Vahap. Bazı mesajlar geç gelebiliyor internetten dolayı, kusura bakmayın. Eyüp hocası hakkında Yakup Çınar olumlu konuşmuştu. Yakup Çınar yapmıştı hocam demiş. Evet, ama İbrahim Yavuz diye yazdığınız için ben de sordum. Ben Berke'nin milli takıma çağrılmamasına çok takım. Çok iyi performans olmasına rağmen yedeğe bile almadılar ve kampı terk etti. Küstü kısacası demiş Mehmet Bey. Evet, haklı. Berke'nin de öyle bir durumu oldu. Bence de Berke çok yetenekli bir kaleci. Çağırsaydın gelirdik Çağatay Hocam. Bayramoğlu yakında demiş Yunus Bey. Bir dahaki maça çağırdım. Turnuvamız var. Ama işte elimizden ayağımızdan geldiği sürece biz de takımımıza katkı vermeye çalışıyoruz. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinde benim de sevdiğim aslında futbol konseyi gibi bir bölüm yapıyorlar. Moderatör Adil Demir Çubuk dostumuz bunu yapıyor ve her haftada Hürriyet Spor'da yayınlıyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un tek tek değerlendirmeleri Güntekin Onay, Uğur Meleke, Mehmet Aslan ve Mehmet Ayan tarafından da yapılıyor. Mehmet Ayan'ı da biliyorsunuz geçen hafta yayın almıştık. Fenerbahçe ile başlayalım. Eyüp Spor maçı böyle bir galibiyete aç olan sarı lacivertlere ilaç gibi geldi diyor. Fenerbahçe ben hep yarıştayım dedi deyip Güntekin Onay bakın neler söylemiş. Muriç en iyi maçlarından birini çıkardı. Fenerbahçe'nin erken öne geçmesi ve skorun kısa sürede 3-0'a gelmesi zaten zayıf olan Eyüp Spor'u maçtan kopardı ve disiplinden uzaklaştırdı. Skora, gole ve bu tip bir galibiyete aç olan Fenerbahçe'de adeta gole doydu ve doyurdu. Muriç sadece attığı gollerle değil, hücumun her anında oynadığı futbolla kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı. Fenerbahçe'nin Eyüp'ü farklı yenmesi üstüne konuşulacak bir şey değil. Ama böyle bir iştahla ve istekle oynaması, ben buradayım, her zaman yarıştayım mesajı vermesi önemliydi diyor Güntekin Onay. Hürriyet gazetesi spor müdürü Mehmet Arslan da diyor ki takımdaki temel sorunlar devam ediyor. Şahane bir skor, oyuncular üzerindeki o stresi attılar. Takımın kendine güveni yerine geldi. Bu nokta çok önemli. Rakip güçsüzdü gibi eleştirilere bakmayın. 8-0'lık galibiyet mental açıdan her takımı kendine getirir. Ama bir noktada yanılmayalım. Fenerbahçe'nin temel sorunları devam ediyor. Bu takımın sağlıklı ve formda bir Asensio'ya ihtiyacı var. Bir cümlede Vedat Muriç'e adanmışlığı ve pas dağılımındaki başrolü ve usta işi golleriyle bu sezon sarı lacivertli takımın en önemli artısı. Mehmet Ayan diyor ki milli ara sonrası nasıl döneceği önemli. Eyüp Spor teknik direktörünün maç sonu açıklamaları çok öğretici oldu. Özhan Hoca yenilgiyi tek faktöre bağlamak yerine çeşitlendirdi. Fenerbahçe için moral olmakla birlikte takımdaki oyuna dönük araçların tam da anlaşılabileceği bir test olmadı sanki. Muriç için, İrfan Can için, en çok da İsmail Kartal Hoca için dingin günler getirdi 8-0. Fenerbahçe'nin 8-0'ına şaşmak yerine milli ara dönüşündeki yeterliliğe bakmak gerekir. Roma, Gaziantep serisindeki oyun tartışmaları sürerse 8'de tartışılır, 18'de. Ve Uğur Meleke, mevsim normallerine dönüşün sinyali diyor. Fenerbahçe'de mevsim normallerine dönüş sinyalleri veren bir 11 vardı sahada. Orta sahaya İrfan enjeksiyonu işe yaradı. 3 benzer ön libero yerine orada bir tane farklı kreatif futbolcu olması olumlu etkiledi Fenerbahçe oyununu. Ayrıca Vedat Muriç de sadece kutu golcüsü değil, aynı zamanda bağlantı oyununu da iyi oynayarak çok katkı yaptığı farklı skora. Tabii ki Eyüp'ün de şu kadrosunun Erzurum'la beraber ligin en zayıf iki ekibinden biri olduğunu söylemek gerek demiş Uğur Meleke Fenerbahçe ile ilgili yaptığı yorumda. Az sonra tabii Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yorumlarını da sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Gelen mesajlarla devam edelim. Nejat Yılmaz, Hayırlı programlar. Ratingleri kırıyorsun. Dört büyükleri güzel analiz ediyorsun Çağatay kardeşim. Feriköy Spor'un Bal Ligi maçları başladığında seni Feriköy maçına davet edeceğim. Seviliyorsun demişler. Vallahi seve seve gelirim Nejat Yılmaz. Ben böyle amatör maçları izlemeyi acayip seviyorum.

Nerede, nereye yakınsam, hatta böyle bazen bu belki mesleki deformasyon da olabilir, meslek hastalığı da olabilir ama böyle yakınımda halı saha maçı falan varsa gidiyorum bazen izliyorum, biliyor musunuz? Hani 8-9, 9-10 güzel maç olursa her zaman izlerim. Selam olsun hocam, Ankara'dan sorarım size, iyi dediniz. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe 3 puan önünde demiş Enver Kılıç. Sizlerden gelen mesajlar ve evet, takiplere bakalım. Samet Işık Instagram'da Çağatay Hoca adresini takibi almış. Çok teşekkürler. Dinçer Can Arslan, size de çok teşekkür ediyorum. Takibi aldığınız için çok değerlisiniz benim için. Spor yazarı dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, evet, fotoğraflar da geliyor. Nerede olduklarına dair. Müsait olup olmadıklarını da yazıyorlar. Hiç merak etmeyin, onların hepsine bağlanacağız. Gelelim WhatsApp'tan 0212 273 1010. Hocam geçen gün seni görmüşler. Devamlı okuyayım. Seninle fotoğraf çektirmek için sıraya dizilmiş, doğru mu diye. Yaşar Bey, bu güzel esprileriniz için de çok teşekkür ediyorum. Yok, o gördüğünüz muhtemelen sinek falandır, dişi sinekler. Daha kimseyle fotoğraf çektirilmedik. Merhaba Çağatay Bey, ben İstanbul'dan Şener Acar. Kartal Tesisleri bana yakın, sizi desteklemek ve tanışmak için gelmek isterim. Vallahi çok teşekkürler. Olur, buradan iletirim. Maçımız ne zamansa ben de sizle tanışmayı çok ama çok mutlu olurum. Adem Bey diyor ki, futbol böyle bir oyun işte. Eğer Fenerbahçe Eyüpspor maçında puan kaybetse ya da kötü oynasaydı, herkes hocanın İrfan'ı ve Kerem'i niye 11'de oynattığını sorgulayacaktı demiş. Evet, haklı. Çünkü Türkiye'de maçlar skor üzerinden okunuyor, her zaman söylüyoruz. Yani skor üzerinden değil, yani skor yorumculuğu yapmıyoruz biz. Hani naçizane spor yorumculuğunun peşindeyiz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Analizlerimizi öyle yapıyoruz. Tolga Koç diyor ki, Çağatay Hocam kolay gelsin. Eyüpspor maçında Asensio'yu hazırlamak için 10 dakika şans verebilir miydi İsmail Hoca? Verebilirdi ama tabii belki onun da bir korkusu olabilir. Sakatlığının nüksetmesi adına belki bunu da düşünmüş olabilir. Master Veranda çalışanları herhalde, onlar da takip etmeye başlamışlar. Teşekkürler. Hakan Yürür Durmaz. Bakalım sizin felsefeniz neymiş? Evet, good thing take time, be patient demişler. Yani iyi şeyler zaman alır, sabırlı olun. Güzel bir slogan. Ona da sevgilerimiz olsun Hakan Bey'e. Ömer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine Instagram'da takibi alan Çağatay Hoca adresini. Yunus Altun'a çok teşekkür ediyorum. Çağatay Hocam NTV'deki yorumlarının altına imzamı atarım demiş. Dinçer Bey, çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Devam ediyoruz. Hocam güldük, eğlendik. Gelelim önemli konuya. Bu akşam hangi maçı izleyelim demiş. Herhalde Aykut Bey, değil mi? Söyleyeceğim Aykut Bey. Programı da vereceğim, merak etmeyin. Devam edelim. İsimlerinizi de yazarsanız lütfen çok mutlu olurum. Evet, yani bu konuda Ercan Bey, inanın benim de içimde bir kanayan yara. Evlatlarımız kafede katlediliyor, okulda katlediliyor. Biz evlatlarımızı nasıl koruyacağız demiş. Evet, çok söylemek istediğimiz şey var ama işte mikrofon olunca da böyle bazen korkuyorum, bu otokontrolü de kaybetmek istemiyorum. Hocam Kartal testleri dediniz. Ben de Kartal'da oturuyorum. Bilgi verebilir misiniz bana? Tabii maç olduğu zaman Yunus Emre'den sizlerle de paylaşacağım. Harika olur ya, süper olur. Yemekler benden ama yemekleri ben ısmarlayacağım. Çay ya da kahve. Ertuğrul Ben demiş. Haftanın ilk 11'ine Fenerbahçe'den hiçbir futbolcuyu yazmayanlara selam olsun demişler. Hangi 11'de yazmışlar Ertuğrul Bey? Bana da yayının bilgisini verirseniz ya da neresinin ilk 11 yaptığını verirseniz çok mutlu olurum. Çağatay Hocam, Nurullah ben yayını açabildim. Konuşuldu mu bilmiyorum ama yeni stoperimiz Opong çok kısa oynamasına rağmen gelecek için olumlu sinyaller verdi. Bence siz ne düşünüyorsunuz demiş. Nurullah Bey, Opong gayet iyi bir stoper ve çok genç. Hatta daha önce de bilgisini vermiştim.
Trabzonspor'da Çibike Vivo'nun satılma ihtimali

0: İsmail'ine karşın alınacak ilk stoperdi. Hani bunun da bilgisini verelim. Belki bilmeyenler de olabilir. Her şeyi bilmek zorunda da olmayabiliriz. Kendi adıma da konuşayım. Yani bu yaşıma kadar ben hala öğrenmeye çalışıyorum. Bana gelin sorun Çağatay niye bilirsiniz de ben haddimi bilirim. Gerçekten böyledir. Yani öğrenmenin yaşı yok. Bakalım Yenal Bay'ı olması lazım. Artık resimlerden de tanıyoruz. Çağatay Hocam kendinden küçük bir takıma 8 atmak bence saçma bir olay. Centilmenlik gereği ayağını çekersin toptan. Bence bu şekilde olmamalıydı. Abi hesap çok gelir biz öderiz. Siz misafirsiniz demiş. İsme bakalım. Metin Bey. Ne demek Metin Bey? O zaman tatlılar benden olur. Sergen Yalçın YouTube programında Candaş Tolga ile beraber demişler Ertuğrul Bey. Teşekkürler bu bilgi. Programın ne zaman Çağatay Hocam HT Spor'da diye bir dinleyicimizden de bilgi gelmiş. Perşembe sabahı 9.15'te 09.15'te Habertürk ekranlarında olacağım. Ayça Kaçmaz'ın canlı yayın konuğu olacağım. Edis Ercan'a teşekkür ediyorum. İzmir'e selamlar. Instagram'dan takibi alan isimlere de tek tek teşekkür etmeye devam ediyorum. Serhat Yılmaz'a, Necati İbrahim Kamış'a çok teşekkürler. Akın Karali'ye çok teşekkürler. Yunus Altun'a çok teşekkürler. Ömer Bey'e de zaten söylemiştik. Evet, dediğimiz gibi o kadar çok arka arkaya mesaj geliyor ki tüm mesajları da okumak istiyorum. Dinçer Can Arslan, hocam ben teşekkür ederim. Senin gibi kaliteli yorumculara ihtiyaç var. Eski TRT yorumcuları gibisin demişler. Sağ olun. Bu övgü dolu sözleriniz benim için çok kıymetli. İyi ki varsınız. Ya zaten hani TRT'nin de eski duayen spikerlerini hatırlayın. Onların maç anlatışı gerçekten bir başkaydı. Hepsi benim de arkadaşım ama gerçekten bu işin tadı daha farklı oluyor. Yani ben maç anlatılırken çok farklı böyle aşırı bağırmasından yana değilim. Her meslektaşıma tabii ki saygım var. Ama böyle üstatlar olduğu zaman daha da farklı dinliyorsunuz. Çünkü o insanın sesi sizin evlerinize misafir oluyor. Ve belli bir süre sonra da hani akıllarınızda, hafızanızda yer alıyor. O yüzden bunlar çok kıymetli işler. Bakalım isimlerinizi lütfen yazın. Ömer Bey de yazmış. Eskiden forma üzerinde gördüğümüz markaya güven duyardık. Şimdi kaçar hale geldik demişler. Ferhat Baki, Çağatay Bey sizi dinlerken çok keyif alıyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Ferhat Bey selamlar, sevgiler. Kucak dolusu şu an kulakları Radyo Gold'da olan herkese, gönüllerini bize açan herkese çok teşekkürler. Bir araya gideceğiz. O aranın hemen ardından çok değerli spor yazarları, Türkiye'nin en önemli isimleri, Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporları, Trabzonsporlu spor yazarları şu anda sırayla beni bekliyor olacak. Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde. Fonu birazcık uzak, uzun tuttuk. Çünkü tabii spor yazarı dostlarımız da yayında olabiliyor. Onlara geri dönüş yapıyorum. Onlarla ne zaman bağlantıya geçeceğimizi saatleri de bildiriyoruz. Dolayısıyla sizlerden gelen istekler vardı. Sizi de kırmamak adına spor yazarlarımızdan ben de ricada bulunuyorum. Mesela şu an haberi yok ama Alper Üstündağ vardı biliyorsunuz. İki tane dinleyicimiz vardı. Bir öncesinde, bir hafta öncesinde yazmıştı. Ben de bir yandan Alper'in numarasına bakıyorum. Alper Üstündağ'ı bağlayabilir misiniz demişti. Şimdi Alper'in şu an aradığından haberi yok ama en azından onun da samimiyetine güvenerek bir Alper'e yoklama çekeceğiz. Alper'cim müsait misin? Evet. Ses okuyorsun peki, yok dinleyicilerimizden Alper Üstündağ alabilir misin diye. Şimdi sesini de mikrofona verdim, hani dinleyicilerimizin isteklerini cevap verme anlamında sana da samimiyetine güvenerek bir sormak istedim sevgili Alper Üstündağ.
1: Elbette onları kırmamak lazım.
0: Müsait misin peki şu anda?
1: Çok kısa, tabii ki müsaitim.
0: Kısa bir yorum istesem senden, özellikle milli araya 22 günde bir ara var Alper. Bu ara Beşiktaş'a ne kadar katkı sağlar? Bir Ahmet Spor mağlubiyeti oldu ama bir gol atsaydı o maç berabere bitseydi Beşiktaş lider oluyordu. Bu ayrıntıyı da göz ardı etmemek lazım. Sen neler düşünüyorsun?
1: Ya şimdi öncelikle sevgili Çağatay, yani ben biliyorsun Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda, Alper Üstündağ ile Kazan Kandor Instagram hesabımda da hep paylaşıyorum. Yani senin programın nezdinde de Radyo Gol'de futbol severlerle paylaşayım. Bir kere bu hakem hatalarının önüne nasıl geçeceğiz? Önce bunu konuşmamız lazım. Yani Beşiktaş'ı, Fener'i, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u, Başakşehir'i hepsini bir kenara koyalım. Yani Süper Lig ve birincilikte inanılmaz bir havuz varken bu havuzun içerisinde hakemlerin, takımların haklarını gasp etmeye hakkı yok. Yani 2 kere 2 4. Dünya VAR sistemini çatır çatır uygularken, doğru sistemi dünya uygularken biz niye liglerimizde VAR sistemini hala uygulayamıyoruz? Yani dünyada hakem hataları artık azaldı ama bizim ülkemizde azalmak yerine her geçen gün fazlalaşıyor.
0: VAR'ın başındakiler yani, de yabancı Alper.
1: İşte Türkiye'de VAR var ama yok. Şimdi bu yabancı sevdası nereden geliyor? Ya öncelikli olarak bunu çözmemiz gerekiyor. Şimdi Anthony Taylor Hoca hepimizin değer verdiği, takdir ettiği, ya müthiş bir hakemdi. Evet. Ama ne işi var benim ülkemde hakem direktörü olarak? Yani bizim ülkemizde Ali Aydınlar, Selçuk Dereliler, Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydınuslar, adını hatırlayamadım bir sürü hakem varken, yani Anthony Taylor'a mı kaldı Türk hakemliği? Bu bir. İkincisi, en önemli husus, bunun özellikle altını hep çiziyorum sevgili Çağatay. Yahu Süper Lig'de bir maç bile yönetmemiş Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı'nda ne iş var? Allah rızası için bir kişi çıksın bunun açıklamasını yapsın. 2,5 senedir Türk futbolunda hakemlik mertebesi yerlerde geziyor. Türkiye Futbol Federasyonu statü gereği kendisini görevden alamıyor. Ama Ferhat Gündoğdu çıkıp kendine şu soruyu sormuyor. Yahu hakemlerden herkes dertleniyor. Ben bu işi beceremiyorum, istifa edeyim demiyor. Ve Ferhat Gündoğdu bu görevde kalmaya devam ettiği müddetçe biz her sezon hakemleri konuşmaya devam edeceğiz. Bak, Ferhat Gündoğdu gelene kadar da konuşuyorduk hakemleri. Ama Ferhat Gündoğdu da VAR sistemi artık tap noktada. Yani bu işin çözülmesi gerekiyor. Ya Dünya Kupası'na biz bir tane bile hakem gönderemedik. Yani hiç mi utanması yok mesela? Ferhat Gündoğdu çıkıp da kendine bu soruyu sormuyor mu? Çok merak ediyorum sevgili Çağatay. Şimdi konuşalım, Beşiktaş'ı konuşalım. Hadi Fenerbahçe'yi konuşalım. Hadi Galatasaray'ı, Trabzonspor'u konuşalım. Nasıl konuşacağız? Her maçta hakem hatası varken. Bak, Amespor'un hakkını teslim ederim. Amespor Beşiktaş'ı hak ederek yenmiştir. Beşiktaş'ta İtalyano hocanın yapmış olduğu rotasyon Beşiktaş'ın başına dert açmıştır. Avrupa maçı yorgunluğu da bir bahanedir. Ve Beşiktaş tel tel dökülmüştür Diyarbakır'da. Burası kocaman bir gerçek. Ama Ali Şansalan hoca İspanyol hocayla birlikte doğru kararları vermiş olsaydı, o düdükler doğru çalsaydı maçın skorunu etki eder miydi? Bence alasıyla ederdi. O yüzden kimse hakemleri korumaya kalkmasın. Ben hakkımla da maç kazandım demesin. Çünkü hakemler maçlara çok ciddi etkide bulunuyor. Göstermiş olduğu sarı kartlar yanlış, kırmızı kartlar yanlış, vermiş olduğu penaltılar, vermemiş olduğu penaltılar. Ya var, niye var Türkiye'de mesela? Ya neden var sistemi var? Biri çıksın bana bunu söylesin yahu. Ya o zaman Türkiye'de mesela Selçuk Dereli benim Alper Üstündağ'la Kazan Kanyor'a bağlandığında şöyle bir ifade kullanmıştı. Hakikaten de çok hoşuma gitmişti. Demişti ki ya VAR hakemleri Riva'da oturmasın. VAR hakemleri gelsin maçlarda o atmosferin içerisinde otursun. O heyecanı yaşasın, hakemlere yardımcı olsunlar. Yani Riva'da sessiz ortamda, oradaki çiftlik ortamında sakin sessiz o atmosferi yaşamadan kararları veremezler demişti. Bu bir. İkincisi, yurt dışından gelen hakemlere Türk futbolu kalmamış demişti. Ve en önemlisi, yahu biz maç yönetmişiz, VAR sistemiyle beraber maç yönetseydik demek ki dünyanın iyi hakemi olurduk demişti. Ya şimdi o kadar hak veriyorum ki sevgili Çağatay. Yani orta hakemler sırtını VAR'a yasladı, VAR verirse verir, vermezse vermez diyor. Yani genç hakemler gençleştirme operasyonunda ortaya atıldı. Bütün tecrübeli hakemler yok edildi. Ve gençleştirme operasyonunda da büyük baskı altında gençler belli gördüklerini çalamıyorlar. Bu ne zaman çözülecek peki? Yani bu problem 6. hafta bitti. Milli araya da gidildi. Haydi sana fırsat Ferhat Gündoğdu Başkan. Et istifanı, yeni bir başkan gelsin. Türk futbolunu düzeltme hamleleri başlasın. Ya şimdi diyorlar ki mesela Türkiye Futbol Federasyonu yeni cezalar getiriyor. Hak mahrumiyeti cezası getiriyormuş, para cezası getiriyormuş. İşte 2'ye 3'e katlanacakmış, 4'e 5'e katlanacakmış. Yani

0: diyorlar ki başkanlar, yardımcıları, yöneticiler, futbolcular, teknik direktörler kimse konuşmasın. Hakemler hatalarını yapsın, yapmaya devam etsin. Biz de onları görevlendirmeye devam edelim diyorlar. Bunun başka bir cevabı olamaz sevgili Çağatay. Hı hı.
1: Peki bir de Beşiktaşlı taraftarlar bayağı bir yazıyorlardı. O sorulardan, ortak düşüncelerden yola çıkarak sana o zaman şöyle bir soru sormak istiyorum Alper Üstün'de.
0: Evet.
1: Vincenzo Italiano'nun bu kadar rotasyon yapması ne kadar doğru sence?
0: Ya bir kere ben rotasyona karşıyım. Şimdi hep bunu şunu söylüyorum. Sen eğer Süper Lig'de şampiyon olmak istiyorsan her maça değer vereceksin, rakip küçümsemeyeceksin, en iyi 11'inle sahada olacaksın. Hocam sen İtalyan hocam çok değerli bir teknik adam. Gerçekten maçı yaşayan bir teknik adam. Beşiktaş'a kolej havasını getiren bir teknik adam. Takdir de ettiğim bir teknik adam. Yani en başta geldiğimde ya Beşiktaş bunu nereden buldu diye bir varyansını etmiştim ama sonrasındaki oynattığı futbolla gerçekten iyi bir teknik adam olduğunu, maçı yaşadığını hepimize gösterdi. Burası kabul etmemiz gereken bir nokta. Ama hocam sen rotasyonu yapacaksın elbette. Fakat maçı aldıktan sonra 60'tan 65'ten sonra rotasyonlara gideceksin. Bu bir. İkincisi madem 11'de rotasyon istiyorsun o zaman onu Türkiye Kupası'nda yapacaksın. Yani senin Avrupa'da ve ligde başarı sağlaman için en iyi 11'lerle sahada olman lazım ki İtalyan Hoca da bence Diyarbakır'da Amespor maçında dersini almıştır diye düşünüyorum.
1: Ya şimdi benim de dikkatimi çekiyor. Genel bir baktığında sen de çok iyi biliyorsun ki her Türk ekibi Avrupa dönüşünde bir sıkıntı yaşıyor. Bu niye oluyor Alper?
0: Ya Avrupa dönüşünde aslında şöyle bir şey var sevgili Çağatay. Yani ben hep şunu örnek veriyorum. 2000 yılında Fatih Terim'in başı kel miydi? Futbolcuların canı yok muydu? Yani 2000 yılına dönelim bakalım. 4 tane yabancı ile beraber mücadele eden Galatasaray hem Süper Lig'i hem Türkiye Kupası'nı hem de UEFA Kupası'nı kaldırmış. Ve 3 günde 4 günde bir maç yapmışlar. Yani onlar Avrupa dönüşünde mesela Galatasaray da Avrupa dönüşlerinde o zaman puan kaybediyordu. Ama rotasyon yoktu. Aynı 11'le mücadele etmeye çalışıyordu. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Bir kere futbolda milyon eurolar kazanan futbolcunun yorulma hakkı yok. Hangimiz milyon euroları cebimize koyuyoruz? Söyleyin. Hangimiz? Siz milyon eurolar kazanıyorsanız sizin işiniz buysa ve haftada en az 8-10 tane antrenman yapıp bir tane maç yapma zorunluluğunuz varsa, iki maç yapma zorunluluğunuz varsa bu kurallara uyacaksınız. Yani Avrupa dönüşünde işte ben yorgundum, kaybettim. Yani bunu Türk takımları maalesef son dönemde yaşıyor. Galatasaray Avrupa'ya gidiyor geliyor, Fenerbahçe gidiyor geliyor, Beşiktaş gidiyor geliyor, Trabzonspor gidiyor geliyor ama her dönüşte böyle bir zayiat yaşıyorlar. Bunun önüne geçmek için de o zaman şöyle bir şey lazım. O zaman akıllara şu soru geliyor. Şimdi Galatasaray'da devamlı kasık sakatlıkları yaşanıyor. İşte Fenerbahçe'de adale sakatlıkları yaşanıyor. Beşiktaş'a bakıyorsun son dönemlerde tendon sakatlıkları yaşanıyor. O zaman siz kamp dönemlerini iyi geçiremiyorsunuz hocam. Yani kondisyonda sıkıntı var. Yani temelde sıkıntı var. Takımı sezonu hazırlamada sıkıntı var. O zaman ne yapacaksın? Şöyle bir teknik heyetine de bir göz atacaksın. Şöyle bir kulüp doktorlarına da göz atacaksın derim. Yani Beşiktaş'ın özellikle Amespor karşısında, yani tamam Marsilya karşısında ayakta alkışladığımız bir Beşiktaş vardı. Fransız ekibine sahayı dar etti siyah beyazlar ama sen Diyarbakır'da tel tel döküldün. Ya o Agbu'nun hali neydi? Olaytan'ın hali neydi? Yani İlhan Fakıl'ın hali neydi? İnanılır gibi değil. Yani bu kadar Nübel'in hali neydi? Yani siyahla beyaz geceyle gündüz farkı vardı Perşembe ile Pazar arasında. O yüzden ben şunu söylemek istiyorum. Yani önce kendine dönüp bakacaksın. Şapkayı masaya koyacaksın. Bir teknik heyete, bir kulüp doktorlarına, bir kondisyonerlerine bakacaksın. Ondan sonra bu eleştiriyi yapacaksın. Avrupa'dan sonra hep yorgunluk bahane olarak sunulur mu? Hayır. Bahane olarak sunulmaz. Sen profesyonel futbolcusan arkadaş, antrenmanını doğru yapacaksın, düzgün yapacaksın, takım iyi çalışacak ve çıkacak 3 günde bir, 4 günde bir topunu oynayacak takımlar. Yani Avrupa'da Real Madrid'in, Chelsea'nin, Manchester United'ın, Bayern Münih'in bunların canı yok mu? Yani bu futbolcular 3-4 günde bir maç yapıyor. Aynı 11'lerle sahadalar hep. Demek ki neymiş? Kamp dönemindeki temel çok önemliymiş. Yani oraya bakacaksın. Önce oradan gelmesi gerekiyor sağlamlığın. Ve takımlarımız maalesef kamp dönemlerini çok iyi geçirmediği için sezon içerisinde böyle yorgunluklar ve sakatlıklar meydana geliyor.
1: Alper, tabii dizilerde de oynadığın için sana dizilerle alakalı bir soru gelmiş. Nurullah Bey de diyor ki Alper Üstün'den sorar mısınız? Kanıt dizisinin kaç bölümünde oynadı acaba diye.
0: Kanıt 32-64-90. 3 tane başrolü

0: var orada. Ben aynı zamanda spor spikerliği yaparken, yani ben mutfaktan yetişme bir sunucuyum. 98'de başladım bu sektöre. Sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro mezunuyum. Herkes şey zannediyor olabilir. Ya Alper Üstündağ spor spikeriyken şemsiyeyle oyunculuğa indi diyenler olabilir. Hayır, konservatuvarlı bir oyuncuyum. O yüzden de birçok dizim, birçok sinema filmim ve Türkiye'de de reklam yıldızıyım, biliyorsun sevgili Çağatay. İnsanlar en çok Kanıt yayınlandığı için Kanıt'ta sadece oynadım zannediyorlar. İzlemek isteyenler de 32-64-90'a dikkatle bakabilir. TV2'de yayınlanıyor her gece.
1: Muhammed Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Alper Üstündağ'a sorar mısınız? Uzaktan atılan iki gol Nübel'ı mı yazar?
0: Bir kere öncelikli olarak hatayı yapana yazar. Yani birincisi Rıdvan'a yazar. İkincisi Salih'e yazar. Üçüncüsü Nübel'e yazar. Hı-hı. Neden? Çünkü Rıdvan hata yaptı, bir anda gol geldi. Salih hata yaptı, evet. Bir anda gol geldi. Ama üçüncü golde Nübel'in ciddi hatası var. Yani orada Salih'i ateşe attı. Salih hata yaptı. Ama üç golde de, yani şunu ben Alper Üstündağ TV YouTube hesabında da söyledim sevgili Çağatay. Ben Nübel'e hiç yakıştıramadım. Hani diyorduk ya Beşiktaş'ın kalesi Emin Eller'de, atanın tutanın iyi olacak diye. Hı hı. Yani ben tutanın Diyarbakır'da Beşiktaş kalesinde iyi olmadığını gördüm. Yani Nübel herhalde Almanya milli takımına seçilmesinden dolayı o heyecanla beraber kalesinde titreyerek durdu. Başka bir şey aklıma gelmiyor çünkü, hı hı, Nübel kalitesindeki bir kalecinin yemeyeceği gollerdi o 3 golde.
1: Alper'cim, şimdi o kadar çok mesaj geliyor ki, yani senin de müsaaden istersen mesajlardan gidelim. Çünkü sana da çok soru var. Mesela Sedat Uzun diyor ki, hocam Alper Üstündağ selamlar. Bence futbolcularda doymuşluk var. Yani artık çok zengin futbolcular. Ben olmazsam yerime kimse dolduramaz mantığı var ve çok yanlış diyor.
0: Ya doymuşluk şöyle, bence doymuşluk Türkiye'de sadece Galatasaray'da olmalı. Çünkü 4 senedir şampiyon oluyorlar. O başarıya doydular, artık transfer istiyorlar, yurt dışına gitmek istiyorlar ki bence Galatasaray yönetimi orada çok büyük hata yaptı. Uğurcan Çakır'a, Barış Alper Yılmaz'a, Yunus'a, Sanchez'e, Abdülkerim'e teklifler vardı. Bu teklifler değerlendirilmedi 5. sene şampiyonluğu düşünülerek. Doymuşluk derken, yani başarıya doymuşluk olmalı. Paraya doymuşluk olursa futbolcunun hayatı Batuhan Karadeniz gibi olur. Biliyorsun benim muhabirlik dönemimde sevgili Batuhan'ın bana söylediği bir laf var, 16 yaşındaydı, hiç unutmuyorum. Ya Alper abi dedi, 15 sene oynasam dedi, her sene 1 milyon euro alsam dedi, 15 milyon euro mu olur 15 senede dedi. Ya bu mantıklı olan futbolcuların sonu yorumculuk oluyor. Evet. Ama iyi bir futbolcunun, kaliteli bir futbolcunun, o zaman Arda Güler de doydum desin. Arda Güler'in şu anda yok 7 sülalesine yetecek parası var Arda Güler'in. Ya o zaman o da doydum desin, oynamasın Real Madrid'de, yani daha bu kadar genç yaşta. Ya ben buna katılmıyorum. Ya futbolculuk profesyonellik gerektirir. O yüzden doymuşluk sadece başarıya doymuşluk olabilir. Ama paraya doymuşluk futbolcunun sonunu getirir.
1: Ercan Bey de diyor ki, bakın şimdi ben de bunu çok merak ettim diyor. Senin söylediğin aynı dönemlerde Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda benim ilk ortaokul ve lise arkadaşım Aykut Taşkın var. Tanır mı kendileri demiş. Bu soruyu da sormuş.
0: Vallahi 2004 mezunuyum ben. Aykut diye bir arkadaşım yoktu ama muhtemelen ya benim altım ya benim üstümdür. Hı hı.
1: Yine sıradan devam ediyorum. Çok mesaj geldi. Murat Bey diyor ki, hocam bence iki gole yapacak hiçbir şey yok. Top çok kötü bir yere gitti. Bir kaleci için diğer gollerde katılıyorum. Özellikle ilk gol ayakta kalsa o golü yemez bence demiş. Hocam sorar mısın demişler. İsimlerinize yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü WhatsApp'tan bakmak durumunda kalıyorum. Murat Bey, Orkun nasıl istikrarlı oynuyor? Aynı antrenmanı yapmıyor mu? Sorabilir misin Alper Üstündağ'a?
0: Yani işte aynı antrenmanı yapmıyor derken, Orkun'un temeli sağlam, Salih'in temeli sağlam. Yani bunlar, biliyorsun ben her zaman söylüyorum, ülkemizdeki altyapı sorunu Türkiye'de kanayan bir yara. Yani bugün Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Hollanda'da, yani İskoçya'da, burada olunan altyapı olguları çok sağlam. Yani her bir futbolcunun, bugün bakın gurbetçi oyuncuların hepsine bakın, hepsi taş gibi ayakta duruyorlar. Yani ben kesinlikle ve kesinlikle hani Orkun Kökçü ve Salih Özcan'ı ayrı tutuyorum bu söylemlerimden. Yani ikisinin zaten temeli çok sağlam ama bakın, şurası da çok kocaman bir gerçek. Yani bu soruyu soran arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. İyi olanı da bozar. Eğer kamp dönemini iyi geçirmezsen, antrenman programını iyi uygulamazsan, temeli sağlam olanı da bozarsın. Yani o yüzden burada hani Orkun mesela ayağında bir sıkıntı yaşıyor son dönemlerde, dikkat edersen. Evet. İşte Salih arka kalplarda sıkıntı yaşıyor. Şimdi o zaman bunlar niye sıkıntı yaşıyor mesela? Yani sen temeli sağlam olanı da bozarsın. Şimdi onlar evet sağlam temellerde bir yere kadar gidiyorlar, güçlüler, Avrupa mantığıyla devam ediyorlar. Bak yabancı futbolcular öyle kolay kolay kendilerini bırakmıyorlar ama mesela Fenerbahçe'de bir Asensio. Yani futbolculuk döneminde bu kadar sakatlanmamış Asensio uzun dönemdir takımına dönemiyor. Galatasaray'da Singo. Mesela siyahiler hep sağlam deriz, Singo bir türlü dönemiyor. Yani işte Beşiktaş'ta çok ciddi sakatlıklar meydana gelmedi. Demek ki bu takımlar arasında aslında mesela Trabzonspor'da birçok sakat var. Ameliyat olan futbolcular var. Yani o yüzden mesela bunların içerisinde aslında belki de en iyi çalışan Beşiktaş olsa gerek.
1: Batagov 6 aydır yok.
0: Kim?
1: Batagov 6 aydır yok Trabzon'da.
0: Mesela yani işte bak Trabzon'da, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de çok ciddi sakatlıklar var. Yani uzun süredir oynayamayan oyuncular var. Ama Beşiktaş'ta mesela böyle yok. Yani burada ne ortaya çıkıyor? Demek ki dört büyükler arasında aslında en iyi çalışan yine Beşiktaş bir şekilde. Ama bak Vlahovic'de de mesela bir sakatlık meydana geldi. Vlahovic'de mesela milli takımdan affını istemiş. Dinlenmek istediğini, tedavisinin burada İstanbul'da sürmesini istemiş. Yani Beşiktaş'ta da mesela yavaş yavaş bu yorgunluklarla beraber sakatlıklar ortaya çıkmaya başladı. O yüzden ben her zaman yani bir futbol adamı olarak da, eski bir futbolcu aynı zamanda futbol antrenörü olarak da şunu söyleyeyim. Kesinlikle kamp dönemleri çok önemlidir. Kamp dönemlerinde yapılan idmanlar çok önemlidir. Orayı nasıl sağlam geçersen o şekilde yola devam edersin. Örnek vereyim ben buna. Arda Güler Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğunda biliyorsun ki oradaki idmanların bir ay sonunda sakatlandı Arda Güler. Ama şimdi Arda Güler sakatlanıyor mu? Hayır. Maşallah nazar değmesin, sakatlanmıyor. Neden? Çünkü sistematik olarak öyle bir antrenman programı uyguluyorlar, öyle bir kamp dönemi geçiriyorlar ki yurt dışındaki bu büyük takımlar işte sakatlık falan yaşamıyorlar. Aynı 11'le de sahada tank gibi mücadele ediyorlar.
1: Bunun aktif dinlenmesi var, pasif dinlenmesi var. Yani antrenman teknikleri çok ayrı bir şey. Orhan Bey diyor ki, hani Futbol Federasyonu Başkanı Hoca Osmanoğlu başkanlar konuşsun ceza vermeyeceğiz dememiş miydi hocam demiş.
0: Vallahi bilmiyorum, yeni cezalar getiriyorlarmış. Yani yeni disiplin maddeleri gündemde, devre arasında bu milli arada uygulanıp hayata geçirilecek diye duydum. Yani hem hak mahrumiyeti cezalarının hem para cezalarının, özellikle hakemleri eleştirenlerin yani bu lig bitmez, bu hakemlerle bu lig bitmez ifadesini bile kullananların çok ağır para cezalarına mahkum edileceği konuşuluyor. Yani hakemler bu kadar hata yapacak, insanlar çileden çıkacak, yani mağdur edebiyatı yapmasın kimse diye cevap verilecek, cezalar patlatılacak, o hakemler yine görev almaya devam edecek. Ne âlâ ya, ya vallahi yani hakikaten bu işin sonu nereye varacak çok merak ediyorum ama yani Türk hakemleri yerlerde geziniyor. Gençleştirme operasyonu adı altında Ferhat Gündoğdu bir şey çıkardı ortaya. Tecrübeli hakemler vardı. Birkaç tane tecrübeli hakem vardı. Onlara yol verdi. Şimdi daha da kötü oldu. Bir de yabancı hakemleri başımıza dert etti. Yani hakem direktörümüz yabancı. Var hakemlerimiz yabancı. O zaman o kadar tecrübeli hakem var. Ya bu hakemlere yazık günah değil mi? Orada Bünyamin Gezer var, Selçuk Dereli var, Cüneyt Çakır var, Fırat Aydınus var. Ya bu hocalardan hiç mi faydalanmayacaksınız? Bu hocaların sunduğu projeleri hiç mi değerlendirmeyeceksiniz arkadaş?
1: Evet.
0: Ya konuş bitmez. Türk hakemliğini ve Türkiye'deki altyapı konusunu sabaha kadar konuşurum seninle sevgili Çağatay.
1: Birazcık dizilerden konuşmaya devam edelim çünkü sorular geliyor Alper. Alper hocamın abi, resmine baktım, katil rolünde mi oynadı? Eğer öyleyse başarılı olmuş mu? Katil miydi nereden?
0: Valla Kanıt'ın aşağı yukarı 150 tane bölümü vardı. Hı-hı. 150 bölüm arasında en iyi bölüm 64. bölüm seçilmişti. Yani ilk 3 bölüm arasındaydı Kanıtlar arasında. O 64. bölümde de Uğur Gezer Şefik rolü var, ondan bahsediyor herhalde.
1: Ya sende de katil tipi yok, o yüzden sordum Alper.
0: Yok, bebek yüzlü katil bu.
1: Peki o zaman son olarak milli araya girdik. Milli aradaki rakiplerimizi de değerlendirecek olursak, ki çok da değerlendirmeye gerek yok bence. Neler yani düşünüyorsun sevgili Alper üstünde?
0: Şöyle aslında.
1: 3 tane çok zorlu maç.
0: Ya şöyle aslında önce 2 tanesi var. Yani Türkiye'de oynayacağız. Yani Kocaeli'de, Bursa'da oynayacağız. Yani buralar bir kere milli takımımıza uğurlu geliyor. Burada kazandı milli takımımız. Yani İstanbul'da oynatılmasın milli maçlar. Gerçekten İstanbul'da taraftar topluluğu nedense uyum sağlayamıyor ve takım üzerinde de etki yaratamıyor. Ama Anadolu'ya gittiğinde, bugün Konya'da, Bursa'da, Kocaeli'nde, Erzurum'da, yani oynandığı zaman maçlar gerçekten çok farklı bir milli takım seyrede edebiliyoruz. Orada daha rahat sanırım futbolcuların kafaları. Şimdi Kocaeli'de Fransa'yı ağırlayacağız. Bir kere kolay maç değil. Karşında koskoca Fransa milli takımı var.

0: Yani cuma günü bence kazanmak çok kolay olmayacak milli takımımız adına. Ama pazartesi günü Bursa'da oynayacağımız İtalya mücadelesi bence dişimize göre. Dünya Kupası'nda yıllardır yer alamayan bir İtalya var. İtalya'yı gözümüzde bu kadar büyütmemek lazım. Sonrasında Belçika milli takımıyla oynayacağız. Belçika milli takımı da aslında bizim kadromuzdan çok farklı değil. Ekim ayında oynayacağımız maçlarda. İşte orada da Belçika ve İtalya deplasmanları olacak Ekim ayında da. Yani ben Uluslar Ligi'nde çok ümitsiz değilim, umutsuz değilim. Sadece benim söylemek istediğim milli takım anlamında şu önemli bence. Yani biz niye grup maçlarına değer veriyoruz? Grup maçlarından şampiyonlara gitmek için mücadele ediyoruz. Bunu başarıyoruz ama sonrasında oraya gidince neden 3 maçta geri geliyoruz? Bence aslında sorulması gereken en önemli soru bu. Yani tamam, Uluslar Ligi'ni oynayalım, Avrupa Şampiyonası için avantajlı bir hale gelelim, sonra Avrupa Şampiyonası'na katılalım 2028, ama gidelim 3 maçta geri gelelim. Ya bir kere bu mantıktan kopmalıyız. Ya bu mantıktan uzaklaşmalıyız. Yani milli takımda özellikle Montella Hoca yine prenslerini takıma dahil etmiş. Yani ben anlamıyorum Samet Akaydın'ı, İrfan Can Kahveci'yi, Merih Demiral'ı. Yani nasıl alıyor hala milli takıma Montella Hoca? Ben hayret ediyorum. Yani hangi vasıflarıyla, hangi başarılarıyla milli takıma davet ediliyorlar? İşte Uğurhan Çakır'ın performansı düşük, Yunus Akgün'ün, Barış Alper Yılmaz'ın, Kerem Aktürkoğlu'nun. Yani bunların performansı yerlerdeyken milli takıma çağrılıyor olması milli takıma ne kadar avantaj sağlayacak? Burası da tartışılacak en önemli konulardan bence bir tanesi sevgili Çağatay.
1: Alper Üstünler, çok teşekkür ediyoruz. Habersiz aradık ama sen her zamanki gibi mütevazılığına gene naifliğinle yayınımıza katıldın. Çok teşekkürler. İşin gücünüz rast gitsin Alper Üstünler.
0: Amin. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de öyle. Tüm dinleyenlerine de buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
1: İnşallah en kısa zamanda dizilerden de teklifler gelir ama daha güzel rollerde.
0: Geldi aslında, geldi. Uzak, geçen hafta tatildeydim. Uzak şehirden bir teklif geldi.
1: Sana mı uzaktı?
0: Yok, bir gün içerisinde beni Mardin'e davet ettiler. Yeni bir avukat rolü dahil olacaktı diziye ama ben tatilde olduğum için şartlar uymadı. O yüzden de giremedik diziye. Olsun, başka dizi olur inşallah.
1: Olsun, uzak şehirdeymişsin zaten, bir dahakine.
0: Aynen öyle. Alper Üstündağ TV YouTube hesabımı, Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor Instagram hesabımı da lütfen takip etsin futbol severler.
1: Görüşmek üzere, hoşçakal.
0: İyi yayınlar.
1: Alper Üstündağ'a da bağlandık biliyorsunuz. Eski program yapımcılarımızdan Fatih Doğan aramış. Fatih, beni dinliyorsan ben seni yayından sonra arayacağım. Alp Pehlivan yine aynı şekilde. Evet, şimdi gördüm. Fatih Aydemir, Instagram Çağatay Hoca adresini takibe alan Fatih Albayrak'a da teşekkürler. Soydan Ünaldı'ya teşekkürler. Ediz Bey'e teşekkürler. Serhat Yılmaz'a teşekkürler. Zaten diğer isimleri de okumuştum. Gelen mesajlara da bakıyorum. Çağatay Hocam, ülkemizde bu kadar her şey bahis oynanmaya devam ettiği sürece hakem konusu düzelmez demiş Rüstem Bey. Şimdi gördüm, çünkü cep telefonundan hoparlöre verdiğim için aynı anda bakamıyorum mesajlara. Fatih Bey diyor ki, ben şahsen Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u bu kadar farklı yenmesinin birazcık taraftarı kandırdığını düşünüyorum. İsmail Kartal'la ligi başarılı bitirmemiz mümkün değil. Zaman maalesef beni haklı çıkaracak yorumu yapmış. Sizler de mesajlarınızı Çağatay Hoca Instagram adresinde yollayabilirsiniz ya da 0212 273 10'da mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz ki zaten şu anda hepsine tek tek bakıyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu sefer Galatasaray diyelim. Beşiktaş'ı da konuştuk ve bakın, Hürriyet'in futbol konseyinde Galatasaray ile ilgili hangi yorumlar yapılmış, onlara bakalım. Mehmet Arslan, derbinin özeti Thomas Reis, Okan Buruk'u mat etti. Okan Buruk'u mat etti Thomas Reis, özeti bu. Tek bir ezberi var Galatasaray'ın: önde baskı, kazanılan top ve sonuç. Bu plan Osimhen oynarken işliyor ama onun yokluğunda bir kabusa dönüşüyor ve sıradanlaşıyor Galatasaray. Thomas Reis bu zaafı mükemmel değerlendirdi. Orta alanı Fabinho ile ele geçirdi ve hızlı ataklarla Galatasaray'ı savunmada çaresiz bıraktı. Muhammed Salah gibi bir oyuncunun nasıl değerlendirilmesinin gerektiğini de gösterdi diyor. Mehmet Ayan neler söylemiş? Trabzonspor

0: harika oynadı, Galatasaray dağınıktı. Trabzonspor'un oyununu hocaya bağlamaktan ziyade Muhammed Salah'la ilişkilendirmek gerekiyor. Formsuz Onaçu 11'de olmayınca format tamamen onun oyununa döndü. Yerden geçiş yoğun, sette illa topu havalandırmayan model kendi taç atışından gol yeme başarısına ulaşan rakip önünde tabii ki sonuçlar aldı. Trabzonspor harika oynadı. Galatasaray'a gelince hoca formsuz, takım dağınık tamam. Sorumlu da Okan Buruk. Ancak bilinen Galatasaray kültürü, batıya açılan pencere ise bildiğimiz batıda pusu değil düello kültürü vardır. Levent Tüzemen abinin haberlerinden görüyoruz ki Okan Buruk'u yemeye çalışan yöneticilerin düello kültüründen haberi yok, pusucu onlar demiş. Ve Uğur Meleke, Rice tüm tercihlerinden olumlu sonuçlar aldı. Derbide Thomas Rice'ın tüm tercihinin olumlu sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Onaçu sahadayken havadan futbola mecbur hisseden takım Ju ile yerden oynadı. İlk bir saatte neredeyse topu hiç havaya kaldırmadılar ve yerden oyununa farkı açtılar derbide. Bir başka tercih Saviola da golüyle haklı çıkardı hocasını. Ben Thomas Rice'ın daha önce Bochum ve Schalke ile de büyük maçlarda özel stratejilerle iyi sonuçlar aldığını, Bayern'i, Dortmund'u geriden gelip yendiğini hatırlıyorum. Ve Güntekin Onay, Salah'a bu kadar boş alan bırakırsanız her şeyi yapar. Thomas Rice ilk maçında gördük ki hem Trabzonspor'u hem de Galatasaray'ı çok iyi analiz etmiş. Merkezi kapatıp orta alanı daha çok mücadele etmekle görevlendirip organizasyonu Fabinho'ya, geçiş hücumlarında Muhammed Salah'a emanet etmiş. Zaten Osimhen'siz Galatasaray gol bölgesinde sorun yaşıyor. Trabzonspor'a karşı da ciddi tehdit oluşturamadılar. Sezon başından beri geçişlerde arkada bıraktığı alanlara çare bulamayan Galatasaray, Trabzon'da bunu fazlasıyla yaşadı. Muhammed Salah gibi süper bir yıldıza bu kadar alan ve zaman verirseniz hat-trick de yapar, hatta daha da fazlasını yapar demiş. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Sizlerden gelen yorumlar da, mesajlar da devam ediyor. İsimleriniz, evet, Mustafa Bey yazmış. Türk futbolcusu duygularıyla oynuyor. Ne yazık ki pozisyon bilgisi ve sadakati zayıf. Bu da sistem üzerine oynamayı zorlaştırıyor. Takımda buna örnek olarak İlkay Gündoğan, ülkemizin sistemsizlik sistem olmuş gerçek bu. Tüm Fenerbahçeliler takımın teknik direktörü değil, takımın taraftarı olalım, takımın arkasında olalım, hep beraber sezon sonu şampiyon olalım yorumu yapmışlar. Muhtemelen avukat Enes Bey'den gelen bir mesaj. Evet, resimden de tanıdığım üzere. Beşiktaş yöneticileri ve yorumcuları gerçekten tebrik ediyorum. 6 haftanın sonunda liderden sadece 1 puan gerideler ve hakem faktörüyle birkaç puan kaybettiler. Haklarını cansiperane savunuyorlar. Fenerbahçe'ye bakıyorum, son yıllarına hakkını savunmadığı için kaybettiği şampiyonluklar aklıma geliyor ve diyorum ki Fenerbahçe Beşiktaş gibi hakkını savunmadığı sürece bu devran böyle sürer yorumu yapmış. Hem Çağatay Hoca hem Alper Üstün daha duble keyiflendik demiş. İsminiz Volkan Bey, çok teşekkürler, sağ olun. Sevgiler, selamlarımı gönderiyorum. Çok mesaj var. Bir yandan da cep telefonuma bakayım çünkü saatler ilerledi. O yüzden vakit kaybetmemek de lazım. Dolayısıyla spor yorumcularımızdan, son arananlardan. Allah'tan bu son arananlar var ya telefonda. O yüzden hemen ulaşabiliyoruz. Milliyet Gazetesi spor yazarı, sizlerin de sevdiği isimlerden bir tanesi, sevgili Aksal Yavuz var. Şu anda cep telefonundan da onu arıyorum. Aksal abi de açarsa. Aksal abi, müsait misin?
1: Müsaitim.
0: Radyo Gol dinleyenleri seni bekliyor. Yorumlarını özlemişler Aksal abi.
1: Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepiniz sağ olun.
0: Bu sabah da seni izlemişler.
1: Öyle mi? Demek izleniyoruz bayağı Çağatay.
0: Evet, izleniyorsun Aksal abi. Salah, evet. Salah yaylasına da gitmişsin. Son durumları alabilir miyiz? Bir hafta önce Trabzon'daydın. Yaylalar ne durumda? Atmosfer ya, nasıl? Trabzon'da ortam, moraller nasıl?
1: Ya şöyle başlayayım. Yaylalara 15 gün, 20 gün sonra kar yağmaya başlar. Onu bir kere söyleyelim de, yazın zaten sahilde o 35-40 derece sıcak olduğu zaman yukarılarda soba yanar. O yüzden 2-3 hafta sonra kar yağmaya başlar diyorum. Ya Trabzon'da moraller çok yüksek. Eğer bu maç tersine olmuş olsaydı şu an başka bir şeyler konuşurduk. Ama dediğim gibi yani Galatasaray gibi şampiyonluğun en büyük adaylarından bir takıma farklı galip gelmek hakikaten moral motivasyonunu artırıyor insanın. Dün de İstanbul'da böyle bir birkaç yere gittim, maça gidip gelen arkadaşlarla konuştum. Herkesin ortak cümlesi şu yönde sevgili Çağatay. Bu kadar derbiye gittik geldik, bu kadar maça gittik geldik ama böyle bir keyifli hiçbir karşılaşmada, hiçbir derbide yaşamadıklarını söyledi. Tabii bunda gidenler bilir, Papara Park'ın etrafında böyle görsel, eğlenceli horon olsun ve benzeri oyunlar oynarlar. Tabii daha önce sizin yayınlarınızdan bir tanesinde şunu söylemiştim. Salah Trabzonspor'a imza attıktan sonra 1996 yılında Trabzonspor Fenerbahçe şampiyonluğu kaybettiğinde futbola küsenler tekrar tribünlere dönmesiyle birlikte stadın etrafı tribünler çok daha renkli oluyor, onu da söyleyeyim. Vallahi her şey yolunda Trabzonspor'da.
0: Evet. Aksal abi, sorular geliyor. Thomas Rice için senin fikirlerini, düşüncelerini merak eden dinleyicilerimiz var.
1: Biliyorsun Thomas Rice gelmeden önce Abdullah abim olsun, Şenol hocam olsun veya başka bir teknik adam olsun diye çok ortaya görüşler atıldı. O anlamda papatya fallarına bakılmıştı ve tabii ki bir grup diyelim Şenol hocanın gelmesini istedi, bir grup Abdullah abi gelsin dedi, başkaları başka bir hoca olsun dedi. Burada yönetimin almış olduğu Rice kararına şöyle bir yorum yapayım. Yani Sayın Ertuğrul Doğan herkesin de gönlünü yapmış oldu. Tabii burada bugün eğer Beşiktaş'ın teknik direktörü İtalyan'a konuşuyorsak onun bir İtalyan ekolünü Beşiktaş'a getirmesi, bir disiplinle takım oluşturmasında çok büyük katkı olduğuna göre Trabzonspor'da da daha önce Samspor'dan tanıdığımız ve ülke futbolunu iyi bilen bir teknik adamın Trabzonspor'da başarılı olacağını söylemek mümkün. Onun için iyi bir karar verildi.
0: Milli ara Aksal abi, Trabzonspor'a olumlu mu yansır? Bu konudaki düşüncelerini de alabilir miyiz?
1: Vallahi benim baktığım pencere şu an. Bugün hem Fenerbahçeliler hem de Trabzonsporlar çok mutlular elde ettikleri skorlara bakarak bunu söylüyorum. Bunun iki hafta sürmesi harika bir duygu, onu söyleyeyim bir kere. O anlamda Galatasaraylıları ve Beşiktaşlılar bir an önce sonraki lig maçını yapıp bu mağlubiyeti unutmak isteyecekleri için acele ederler. Ama şimdi bir de Trabzonspor'a sakatlar var. Mesela Galatasaray maçında bana göre sahanın en iyi oyuncularından bir tanesi Melih'ti.
0: Onu da sormuşlar Aksal abi, Melih'i nasıl buldu diye.
1: Melih'ti. Ben bundan yaklaşık 2 ay önce bir programda şöyle bir cümle kullanmıştım.
0: Milli takıma da çağrıldı bu arada Aksal abi yani.
1: Evet evet. Şimdi nihayetinde Trabzonspor altyapısının bir oyuncusu. İyi de tanırım, iyi de bilirim. Burada sahaya sürülen kadroya bakıldığında şöyle bir cümle kullandım. Melih'in geçen sene geldiği takım ve bu yıl oynadığı takım, bu yıl Trabzonspor şampiyonluğun adaylarından bir tanesi. Ama bu süreçte ne kadar katkı sağlayabilir? Diyelim ki Galatasaray maçında çok iyi oynadı. Evet, ancak bir sonraki maçta aynı oyunun garantisini veremeyebiliriz. O anlamda Falcorelli'nin bir an önce iyileşmesi lazım. Çünkü orada Trabzonspor'un eksiği var. Bu eksiğin de giderilmesi için birkaç oyuncudan benzer dediğimi almanız gerekir. Ha olmadı. Devre arasında Trabzonspor oraya bir transfer yapar diye tahmin ediyorum. Ama iyi.
0: Evet. Yani dönmesi Trabzon adına bayağı bir olumlu olacaktır diyorsun.
1: Ya tabii ki, mesela bak Çağatay, ben maçtan 2-3 saat önce HT Spor'da da anlattım. Yani benzer analizleri yaptık. Trabzonspor anlattığımız gibi oynadı. Çünkü Trabzonspor'un eksiği çok fazla. Orta sahadaki sıkıntı elinizi belinizi büküyor. Mesela çok net söylüyorum, Trabzonspor'a saldıran bir ekibe Trabzonspor bu sonuçları alır. Ancak Trabzonspor'a karşı

Güneyp'te oyunu kendi sahasında kabul eden takımlara karşı benzer skoru yakalayamayabilirsiniz. O yüzden bir lider özelliklere sahip orada bir oyuncuya ihtiyacınız var. Yani oyunu çift yönlü oynayacak.

Öncesinde gelen mesajlar var mı? Hemen kontrol edelim. Arkasından da 0212 273 10 10'da gelen mesajları okuyacağım. Bakıyorum. Evet, Erdem Karasungur'a teşekkürler. Instagram'da takip alan isimlerden Fatih Aydemir'e teşekkürler. Reklamcık pazarlama diyor. Fatih Albayrak'a söylemiştim herhalde. Bakalım yine gelen yorumlara. Nejat Yılmaz teşekkürler. Çok da güzel kalpler, övgü dolu sözleriniz için. Yine bakıyorum buradan. Gelelim diğer 0212 273 10 10'da gelen mesajlara da bakıyoruz. Programı da yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama tabii Hürriyet Konseyi'nden devam ediyoruz. Mehmet Ayan bakalım neler söylemiş. Futbolda gösteriş temaşa ana unsur olduğu için emekçiler göz ardı ediliyor. Sosyolojik bir olgudur, itiraza yer yok. Ancak rakip sizin düzeninizi bozarken önce emekçileri hedef alıyor kuşkusuz. Besni Kasi'nin oyunu Salih Özcan'ı bozma üzerineydi. Üçüncü goldeki hatasından söz etmiyorum. İlk yarıdaki baskılı oyunun nedeni Salih Özcan'ı kımıldatmamaktı. Tamamen taktik başarısıdır. Beşiktaş'ın böyle yenilgilere kredisi şimdilik var. Marsilya maçındaki Görkem'in görev zararı demek gerekiyor. Mehmet Ayan. Uğur Melike'ye bakalım. Sürekli savunma arkası koşu yaparak hücum denediler demiş Beşiktaş için. Beşiktaş ilk 1,5 ay itibarıyla Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımıydı. Ancak Ahmet'in özellikle Beşiktaş orta sahasında Salih Özcan, Orkun Kökçü bağlantısını keserek galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Furkan Soyalp Salih'le gölge oyunu oynadı maç boyunca ve çok da başarılı oldu. Ayrıca Ahmet neredeyse hiç orta yapmadan hep savunma arkası koşu deneyerek yaptı hücumlarını. Samuel Balet ile Gift Orban'la çok da başarılı oldular bu stratejide. Ahmet haklı liderlikle girdi araya diyor Uğur Meleke. Ve Güntekin Onay'a bakalım. Güntekin Onay da agresif oyun ve uzaktan atılan iki gol Beşiktaş'ı sersemletti demiş. Futbolda bu hafta sonu şuna bir kez daha şahit olduk. Tribünler doluysa, coşkulu bir seyirci varsa, sahadaki takım da bu coşkuya oynadığı futbolla cevap verirse bu durum tüm dengeleri değiştiriyor. Trabzon'da da Diyarbakır'da da bu net bir şekilde görüldü. Ahmet Spor'un agresif ve sert oyunu, ön alan baskısı ve ceza sahası dışından bulduğu iki gol Beşiktaş'ı sersemletti. Adeta yere yıktı. Ayağa kalkıp toparlanmaya başlayınca da Alexander Nübel ve Salih Özcan'ın hatasıyla 3. gol geldi. Zaten böyle bir deplasmanda 3 gol yedikten sonra 4 gol atıp kazanmanız 10 yılda bir mümkün olur. Beşiktaş yaptığı hatalarla ve ilk yarıdaki Ahmet Spor'un yoğun mücadelesine cevap veremeyerek yenilgiyi hak etti. Ancak siyah beyazların ikinci yarıdaki güçlü oyunu ve kararlılığı ümit verici. Bu tip deplasmanlarda ve yoğun maç temposundaki grafiği ise düşündürücü diyor Güntekin Onay. Ve son olarak Mehmet Aslan, bir Anadolu takımının geçişi böyle oynaması harika. Önce iki takımını da kutlayarak başlayalım. Şahane bir 90 dakika izledim. Ahmet Spor sert ve agresif bir baskıyla Beşiktaş'ı paralize etti. Bir Anadolu takımının geçiş oyununu bu kadar mükemmel uyguladığına tanık olmak güzel. Beşiktaş için söyleyeceğim şeylerse klasik. Her Türk ekibi gibi Avrupa dönüşü sıkıntı yaşadı. Yine de maçı çevirmek için gerekli momentumu yakaladıklarında bireysel bir hata ile 3. golü yediler. Kötü oynadılar ama iyi mücadele ettiler demiş. Ve zirve yarışında Güntekin Onay yine şöyle bir toparlama yapmış. Diyoruz ki zirve yarışında dört büyüklerin pahalı transferleriyle Anadolu'da kolay kolay puan kaybetmeyeceği görüşü hakimdi. Ancak bunun doğru olmadığını gördük. Ligimizde gerçekten de kırıcı ve oyunu bozmaya yönelik bir futbol var. Büyük takımların da saha içi organizasyonu eksik. Özellikle Avrupa kupaları devam ettiği sürece büyüklerin puan kayıpları devam edecektir. Bu durumda en avantajlı takım Trabzonspor olacak. Çünkü konferans liginde hem az takım var hem de rakipler yedek kadroyla bile oynasanız yenebileceğiniz güçte. En dezavantajlı ise Beşiktaş olacak. Çünkü Avrupa Ligi maçları Perşembe gecesi oynanıyor ve dönüşleri özellikle de deplasmana gidiyorsanız sonuç bakımından yıkıcı olabiliyor. Ki ben de Beşiktaş'ın
maç fikstürüne

0: baktım. Gerçekten çok zorluydu. Hatta baktığımda 11 Ekim'de Kocaeli Spor'la kendi sahasında, 15 Ekim'de Hoffenheim deplasmanı. Bu maçın 4 gün sonrasında ayın 19'unda 19 Ekim'de Trabzonspor deplasmanı. 3 gün sonra Crystal Palace'la İstanbul'da kendi evinde oynayacağı maç. Bu maçın hemen ardından 4 gün sonra ayın 26'sında Başakşehir'le karşılaşacak. 1 Kasım'da Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak. 5 Kasım'da da Celtic deplasmanına gidecek. Evet, Beşiktaş'ı da gerçekten çok zor bir fikstür bekliyor. Mehmet Ayan, kritik camia Fenerbahçe. İç siyaseti, takım psikolojisini, hoca otoritesini, oyuncu davranışlarını hizaya soktukları takdirde yarışta olurlar. Yoksa 2027'ye şampiyonluk aday sayısı 3'e iner. Trabzonspor 4-0'la muhteşem bir hava yakalar. Galatasaray hala en güçlü aday. Beşiktaş kırılmamaya çalışacaktır. Deplasman oyun zaafı sebebiyle hoca önlemlerini alacaktır. İlk 6 haftada en büyük şapkayı Ahmet'e çıkarmak ve güzel atmosferler için teşekkür etmek gerekiyor. Dar kumaştan bol gömlek dikme konusunda ustalaşan Selçuk İnan, Kocaelispor'u alkışı hak ediyor. Yenilgisiz Kasımpaşa'da Ceyhun Kazancı, Emre Belezoğlu birlikteliği umut vaat ediyor. Alanyaspor'da çıkışını sürdürüyor demiş. Mehmet Aslan, transferlerle birlikte izlemesi keyif veren bir lige dönüşüyoruz yorumu yapmış. Bu hafta kartlar yeniden dağıtıldı. En karlı iki takım Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu. Zirveye yaklaştılar. Bu tür puan kayıplarına bu sezon çok tanık olacağız. Transferlerle birlikte daha kaliteli, izlemesi keyif veren bir lige dönüşüyoruz. Skorun bilinmezliği hemen her maç için geçerli olacak gibi. Kendi adıma bir şampiyonluk şansı sıralaması yapacak olursam Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor derim. Tabii ki devre arası takviyelere kadar geçerli bu sıralamam demiş Hürriyet gazetesi spor müdürü Mehmet Arslan. Ve Uğur Melike, ligin rekabetçi olması Avrupa'daki temsilcilerimizi geliştirecek. Ahmet Spor'un Galatasaray ve Beşiktaş'tan daha fazla gol atması, gol krallığında Gift Orban'ın zirveyi paylaşması, Diasaba'nın ligde ilk bölümün yıldızlarından olması zaten buraları hak ettiklerinin kanıtı. Kocaeli, Alanya ve Kasımpaşa'da ligin ilk bölümünde gösterdikleri dirençle üst tarafa haklı olarak tutundular. Ligin rekabetçi olması Avrupa'daki 3 temsilcimizi de itecek ve geliştirecektir. Ben bu sezon temsilcilerimizin Avrupa'daki performansları konusunda da umutluyum doğrusu yorumu yapmış Uğur Melike Hürriyet gazetesindeki futbol konseyinde. Yine bakıyoruz, harika mesajlar gelmiş. Instagram'ı açalım. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde takip alanlar İbrahim Solmaz'a teşekkür ediyorum. Emre Üsküplü'ye teşekkürler. Metin Aydoğmuş çok teşekkürler. Ferik Köylü Neco'ya teşekkür ediyorum. Erdem Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Bugün de programın sonuna geldik. Bugün gönüllerini ve kulaklarını her zaman bizlere açan değerli Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizlere ne kadar teşekkür etsek yine azdır. Ama bizlerle olmak isterseniz yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenilen spor radyosunda kendi saatinde yine en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde saat 14'ü gösterdiğinde görüşebiliriz. Eğer sizler de burada olmak isterseniz yarın hepinizi bu mikrofonlarda bekliyor olacağım. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu, keyifli, huzurlu bir akşam diliyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le Soru Cevap başlıyor.

0: günlerden salı, Ahmet Konanç zamanı, gündeme dair konuları, ayrıntıları paylaşacağız. Dün bahsettiğim gibi bir fragman izlemiştik. Başrollerini kimin paylaştığı belli değil. İnanılmaz bir kast var. Harika bir oyuncu düzeyinde müthiş bir çekim. Kameramanından yönetmenine herkes harika. İyi karakterler var, kötü karakterler var. Bir film gibi düşünün. Macera filmi gibi düşünün. Bazen romantik komedi gibi düşünün. Her şey var içinde, filmin içinde bulabiliyorsunuz. Başroller dediğim gibi işte Fenerbahçe var, Galatasaray var, Beşiktaş var, Ahmet var, Kocaeli var, Trabzon var, var oğlu var. Ama o kadar enteresan ki bir de kötü karakter var. Merkez Hakem Kurulu var, federasyon var falan diye. Şimdi yarışın içinde kalmış olan bu fragmandan sonra filmin nasıl tamamlanacağını merak ediyoruz. Film de milli aradan sonra gösterime girecekmiş bütün sinemalarda diye. Ben bunu böyle söyledim Ahmet. Şimdi onun sonrasında sen de şunu söyleyebilirsin. Ben sana bir orta yapayım.
1: Yo, ben Rıza, aldım pası mı?
0: Rıza Çalınbay gibi çok güzel muz
1: ortaya koydum. Yap abi, dur kahvemi alayım şuradan.
0: Fenerbahçe'den yıkıcı performans desem sana, ama bunu yıkıcı performans deyip Eyüp üzerinden inceleme. Kendi içindekileri yıkıcı bir performans diye incele.
1: Hey, bu dünya hep yalan dolan, senin sevgindir asıl olan, sonuna kadar biz Fenerbahçeliyiz ulan. Tezahüratlarıyla inledi Kadıköy.
2: Şimdi, doğru mu bağırdım? Yüklen,
1: doğru bağırdı. Tam orada bir yüklendi, abi bağırıyor.
2: Yüklendi miydi?
1: Maraton üst H blok galiba. Yüklen! Yüklen falan diyor. Şimdi herkese merhabalar. Herkese sevgiler, selamlar. Üniversitelerin de artık tamamen açılmasıyla, okulların full time artık sürece girmesiyle İstanbul trafiğinde Ahmet Konanç'ın şikayet ayları başladı.
0: Hadi bakalım.
1: Bu sabah yine bin bir güçlükle radyoma, radyo golüme gelme fırsatı yakaladım.
0: Toplu taşıma kullan.
1: Toplu taşıma kullanıyorum ben zaten. Bak onu da söyle. Çok güzel. Bana bu soru geleceğini düşündüm ben. Ben salı günleri...
0: Beni tanıyor olmalısın.
1: Bak eşimi, artık. Eşimi işe... Çocuğumu da okula bıraktığım için bir servis çekiyorum. Arabada 3 kişi var. Mesela ben Kadıköy'e gittiğimde araba kullanmıyorum. Araba kullanmak tek başınayken saçmalık.
0: Kesinlikle öyle.
1: Metro yapıyorum, metrobüs yapıyorum. Allah yapanlardan
0: zorunlu
1: Allah razı olsun.
0: Zorunlu halleri olmadıkça lütfen araç kullanmayınız İstanbul'da.
1: Ama bugün mecburum ben. Çünkü eşimi işe bırakıyorum, çocuğumu okula bırakıyorum, ben geliyorum. Yani şunu da düşündüm. En son çocuğumu bırakıyorum
0: okula
1: diyeyim, isim vermeyeyim şimdi. Orada bir yer olsa, metroya bir mesafem olsa, yürüme mesafem, gene bineceğim. Bırakacağım arabayı. Böyle bir sıkıntı var. Şunu söyleyeyim. Evet, Fenerbahçe'den başlayacağım. Ama benim anlamadığım bir şey var. Beşiktaşlı arkadaşlar hakeme tam olarak bu hafta niye itiraz ettiler? Mesela Ahmet'in başkanı da çıktı itiraz etti. O haklı. Hı hı. 6 dakikalık maç Diyarbakır'da 12 dakika uzadı. Bence o penaltı değil. Böyle yapıyor ya, elini açtı diyor Alişan Salan VAR'dan geldikten sonra. Halbuki top adamın eli kapalı, açtığı şu dirseği, top dirseği değil, vücuduyla temas eden yumruk yaptığı eline, yani vücudunun oraya geliyor. Top penaltı değil. Hadi verildi.
0: Vlahovic'in, şu saatten sonra seninle yayın yapmak istemedim.
1: Vlahovic'in,
0: şu saatten
1: dakika,
0: sonra
1: dakika.
0: Ben müsaade istedim.
1: Artık rakibiz.
0: Müsaade istedim.
1: Artık rakibiz. Vlahovic'e penaltı yapıldı denilen pozisyon da penaltı değil. Kaldı ki bir de şunu söylüyorum. Galatasaray'a bunları yapan Muhammed Salah, kendisini almayıp transferinden vazgeçip transfer dönemi değersizleştiren Beşiktaş'a 2 hafta sonra acaba neler yapacak? Çok
0: ya
1: korkuyorum Beşiktaş adına.
0: Hayatım boyunca geçtikten sonra bu kadar hızlandığını ilk defa görüyorum. Yemin ederim böyle bir şey olamaz ya.
1: Baba,
0: bu
1: ne
0: nasıl
1: oldu?
0: Bir gazdır ya?
1: Hani ne oldu İtalyano? Bak ben, beni biliyorsun
0: ben değil mi? Ben hocayı eleştirdim.
1: Binden geçtik. Allah yolunu açık etsin.
0: İlhan Fakılı.
1: İlhan, Allah nazarlardan saklasın. Allah nazarlardan saklasın. Çok iyi gidiyor abi Ederson.
0: Tarık gitsin diye geçen sene dua ediyordunuz. Allah'ım niye Tarık gelmedi diye. Niye Tarık'ı soktu Alanya maçında diye.
1: Tamam, kötüydü
0: hani
1: babacığım.
0: Hani 3 olmayacaktı. Nadiren, yani binde bir falan.
1: Aziz Yıldırım'a helal olsun. Alex'i düştüğü çukurdan, hani ıslıklandı, alkışlandı ya. Son adamın heykeli dikildi. Çıkardığı gibi Ederson. Ama Greenwood varken.

0: Greenwood alınır. Aziz Yıldırım da zaten Muhammed Salah alacaktı. Ama Greenwood fırsatı çıkınca Greenwood'u aldı. Hem Greenwood'u hem Salah'ı nasıl alacaksın? Keşke alabilsen. Bugün ne yapardın? Dedim ki Fenerbahçe Eyüp'ü yenecek ve çatır çatır yenecek. Çevremde arkadaşlarım var, yayında da söyleyeyim. Eze eze yenecek dedim. 2. Trabzonspor Galatasaray'a fark atacak dedim. Videom var.
1: Güzel.
0: Bak fark atı, çünkü Galatasaray top oynamıyor abi. Kazandığı birçok maç ucu ucuna ve skandal hakem kararları. 3 dedim, Beşiktaş da yenilecek. Beşiktaş'ı neye dayandırdım? Şimdi Beşiktaş'ın fikstürüne baktım. Mesela Eyüp'e son 30 dakika 10 kişi oynayan Eyüp'e kendi sahasında bir golü zar atıp öyle yenmiş. Fenerbahçe 8 tane attı, beğenmiyorlar. Bak 2. Beni kötü dönemimde yakaladı. Geniş oynadım. Ben geniş oynayacak bir kadroya sahip değilim. Kaos içinde yakaladı falan filan. Erzurum'u yenmiş. Çorum'u yenmiş. Böyle maçlar kazanmış. Marsilya.
1: Bir bu arada şey tamam, Beşiktaş şey Eyüp'e 1-0 zar zor yenmiş mi dedin?
0: Evet.
1: İstatistiğe baktım, Eyüp'ün bir tane şutu var mıymış Beşiktaş'a?
0: Beni ilgilendirmez. Bir tane gol zor atmış. Yarım saat 10 kişi oynamış adamlar.
1: Bir tane gol atmışsın. Sonuç ne? Ne olarak geçiyor puan tablosunda?
0: İşte seni ben işte bunu söylüyorum.
1: Bir şey söyleyeceğim. 1-0'lık. Sen 1 olsun bizim olsun diyeceğin maçlar olduğunda ya, ben seni burada gene başka bir şey söylüyorum ben. Üstünde.
0: Allah Allah.
1: 8 ben... tane gol attıktan
0: ya
1: sonra.
0: Ya, benden fanatik. De... Ya sen benden fanatiksin ya. Lafı nereye getiriyorsun?
1: Benim ben tek diyorum... ayrıcalığım YouTube kanalım yok.
0: Ya bırak ya abi ya. Bir şey söyleyeceğim. Bak sen Beşiktaş YouTube kanalı aç. Beşiktaş'ta böyle bir eksiklik var. Ciddi söylüyorum.
1: Hiç gerek yok.
0: Ve sen iyi Beşiktaşlısın. Hiç zaten gerek. Beşiktaşlının yanı sıra iyi bir futbol seversin. İyi bir yayıncısın.
1: Ben
0: bak Ahmet'in, şov yaparsın.
1: Ahmet'in,
0: bak aç evinde.
1: Ben
0: Beşiktaş'ta, bazı YouTuber'lar
1: puan alabileceğini
0: piyasaya hakim. Senin eksikliğin yaşanıyor.
1: Beşiktaş Ahmet'e inerse şampiyon olur dedim. Bu kadar erken ilk defa konuştum hayatımda. Eğer berabere kalırsa şeye harfini koyarız dedik. Ahmet Ercanlar'la yayında. Ama Beşiktaş'ın puan kaybedebileceği bir maç olarak da masaya yatırdık. Bunu söyledik. Yorgun bir Beşiktaş, Marsilya karşısında çok yorulmuş bir Beşiktaş dedik. Rotasyona gitmeyi çok seven bir hoca, eğer hatalar yaparsa diye konuştuk. Al kayıtları da orada, televizyonda duruyor.
0: Fenerbahçe şimdi radyoda anons ediyoruz o zaman. Fenerbahçe Bülent Kadın Fenerbahçeliler Derneği Fenerbahçe, tam cümlesini söyleyeyim abi. Fenerbahçeli Kadınlar Derneği Başkanı Sayın Gülsüm Temelli avukat bizi dinliyor. Bana sürekli mesaj atıyor biliyor musun? Şu anda Radyo Gol'ü dinliyorum. Radyo Gol'ü dinliyorum diye çok sağlık. Bir...
1: Sevgiler, saygılar olsun.
0: Çok teşekkür ederim abi.
1: Çok güzel bir atmosfer.
0: Onu da buradan selamlar.
1: Oluşturdular pazar günü. Gündüz saatine denk gelmesi de onlar için bir avantaj oldu. Saat 17'de olması mücadelenin.
0: Hı hı.
1: Karanfiller dağıtıldı, çiçekler dağıtıldı. En sonunda çiçek gibi bir maç da oldu zaten. Sonuçta evet, öyle oldu. Güzel valla, tebrik ediyoruz. Tribünlerde her zaman çocukları, kadınları görmek istiyoruz.
0: Şimdi bak, Fenerbahçe Galatasaray maç kazandığı zaman ertesi maçı rakip kim olursa olsun kazanamayabiliyordu. Bu sefer 8-0 kazandı. Eyüp kötü diye bir şey yok. Süper Lig'de kötü takım yok abi. Bir de Fenerbahçe Galatasaray maç kaybettiğinde Eyüp'e, Antep'e bilmem neye karşı daha da zorlanıyordu. Niye? Maça kötü başladığında, gol geciktiğinde stres oluyorsun. Rakip de yere yatıyor. Oyunu geriyor değil mi? Biz bunları yaşadık. Fenerbahçe buna fırsat vermedi. Fenerbahçe kadro kalitesini ortaya koydu. Mesela ben bakıyorum abi. Hoca ile takım kopmuş bilmem ne. Ne yangınlar çıkardılar. Abi golü atan hocaya selam çaktı ya. Yerlisi yabancısı birbiriyle sarıldı.
1: Ne güzel, uzun zamandır hasret.
0: Dolayısıyla evet, mesela bir de ben geçen hafta şunu söyledim Antep maçı sonrası. Mesela Guendouzi kaçırdı ya abi. Gol Antep'te. Dedim ki Guendouzi zaten o golleri atması için alınmadı. Kesiciliği, alan savunması için atarsa ekstrası dedim. Ve Guendouzi'nin üzerine bir yıpratma kampanyası başladı. Şunu ifade ettim. Bu Guendouzi'yi yıpratmayın kardeşim. Bu Muriç'i yıpratma kampanyası başladı. Bu Muriç'i yıpratmayın. Al sana Guendouzi, al sana Muriç. Dönemlerinde, Osimhen'den ayrılık dönemlerinde Okan Buruk'un bir sistem üretememesi. Herkes diyor ki
1: sana
0: mesela...
1: Sana şöyle söyleyeceğim. Salah 7 gol 2 asist. Performans anlamında.
0: Ya zaten Muriç'ten iyi mi? Zaten üçünü Galatasaray attı abi.
1: Orban 7 gol 2 asist.
0: Bu Diyarbakır'ın golcüsü değil mi bu çocuk?
1: Ahmet'in evet.
0: Şey Ahmet'in sağ mı Diyarbakır? Sağ kanat mı golcüsü mü?
1: Golcüsü Orban.
0: Orban evet.
1: Osimhen 6 gol 2 asist.
0: Hı hı.
1: Kaç haftadır oynamıyor onu da yaz.
0: Greenwood var ya. Bak şapkam var şu anda kafamda. Dinleyenler görmüyor. Şapkamı çıkarıyorum. Hasta olursun. Türkiye'ye böyle topçular gelmeli. Muhammed Salah. İnanılmaz ligin kalitesini arttırdı. Ama Leao, Leao ne abi? Leao'ya bu kadar para vereceksin. Abi Galatasaraylılar isyan ediyor. Batrakov 20 küsür milyon euro verdiler. Adam yedek kulübesinde ya. Uko

0: çocuk bu. Abi girdiği her maç skandal. Saçma sapan yerde bir kırmızı kart görüyor, tekme atıyor ya. Galatasaray'ın mevcut transfer politikası bu sene çökmüştür abi. Bir de diyorlar ki İsmail Kartal'ın B planı yok. Ya Okan Buruk'un A planı bile yok. Okan Buruk'un O planı var. Osimhen. Osimhen yoksa Galatasaray Okan Buruk yok abi. Mesela Beşiktaş'ta Trossard ben beğeniyorum. Olaytan. Beğeniyorum.
1: Allah razı olsun Ahmet.
0: Ama sana bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'tan hangi topçuları istersen dersen bana. Bir Trossard isterim. O da yerine adam alamazsam Ocak ayında. Bir de Olaytan'ı. Bir numarada Olaytan'ı isterim. Başka kimse istemem. Sen Fenerbahçe'den kim istersin? Greenwood istersin. Muriç istersin. Ederson'a bayılırsın. Bak sana Nubel'i vereyim bir de Ümraniye tesislerini vereyim dersin. Tamam mı? En azından bir 10 yıllık kiralayayım dersin. Tamam mesela Ake'yi istersin. Levent Mercan'ı istersin. Türkiye'nin en iyi
2: ligin 14. haftasında Fenerbahçe'nin evet. 9 puan farkla lider koltuğunda oturduğunu falan düşünüyorum şu an.
0: Aramızdaki hani puan var.
2: Eyüp'le şampiyonluk yarışına girer diye. Hani Eyüp kötü bir takım değil abi falan diyorsun. Ya Eyüp bak Eyüp'ün son 3 haftasını ve bundan sonraki 3 haftasını senin beraber seyredelim. Anladın mı?
0: Dünyayı sen konuş ben alttan fon yapayım.
2: Sen yap ya.
0: Kupasını da
2: hayat. Ama ben sana 3 son sonra bir fon yapacağım. Bak böyle bir şey fondan hepimiz içeri alınabiliriz. Ben öyle söyleyeyim yani.
0: Hasretin düştü yüreğime.
2: Zaten gündemde o fon muhabbetleri var.
0: Sadece Fenerbahçe.
2: İnanamıyorum sana Ahmet. Ya güzel gaza geliyorsun da hani öyle bir gazı daha.
0: Ben top oynadım. Hani top.
2: Yer altın zenginliklerinde görmedim. Böyle bir gaz çıkmadı bir yerden yanandın mı? Hani ne kadar kuru fasulye de yesen böyle bir gaza insan gelemez diye düşünüyorum yani.
0: Eyüp'te
2: İnanamıyorum.
0: Eyüp'te
2: pideyim ya.
0: Ay,
2: diyorum ki bak Fenerbahçe'den yıkıcı bir performans geldi ama hani yıkıcı performansın karşılığı önce kendi içindeki o engelleri yıkman gerekiyor dedim. Sen de bunu kabul ettin. Pamuk gibi program yapıyordun bir hafta öncesinde. Ben dedim ki bak gaza gelme, yapma. Zaten galip geleceksin Eyüp maçında. Ama dedim bu İsmail Kartal'ın orada oturmasını sağlamlaştırmayacak ya. Eyüp karşısında tornavidayı aldı, sallanan koltuğunu sıkıştırıyor falan gibi bakma dedim yani. İtalyano'yu da arkadaşlar yere sağlam basalım. Bak Ahmet deplasmanı zor. Beraberlik bile müthiş bir skor olur. Avrupa dönüşü gelmişsin, oraya gidiyorsun. İç sahadaki performansına bakın dedim Ahmet'in ya. Ben de her şeyi bilen bir adam.
0: Hafızayı silebiliyorsun da geçmişi niye silmiyorsun? Ya TGRT'deki programda birisi konuşunca birisi girince kızıyorsun. Beni konuşturmuyorsun abi.
2: Hiç alakası yok. Nereye kızacağım?
0: Bu Beşiktaş nasıl şampiyon olacak abi? Beşiktaş'ın kalite eksikliği var. İtalyano'yu fazla abartıyorsunuz.
2: Yani. Hepsi kötüler Ahmet. Hepsi kötüler. Merak etme ya.
0: Bir de bir şey söyleyeyim. Uğurcan'la ilgili bölündü abi. Yine sen böldün az önce maalesef. Tamam mı? Tamamlayamadım.
2: Ben hiç bölmedim. Performansını da söyledim. Kusura bakmasın
0: kimse. Yarın öbür gün Uğurcan Galatasaray'ın kalesinde çok daha fazla şekilde tartışılacak.
2: Kafayı yiyeceğim mi? Şunu yiyeyim bari. Şurada bir şey var azıcık.
0: Abi konuşabilir miyim ya?
2: Ben fon yapıyorum ya alttan o yüzden. Sen
0: tamam peki. Bence Uğurcan Çakır İstanbul'a hiç gelmemeliydi. Uğurcan Çakır bence ailesini ikna etmeli, Trabzonspor'dan af dilemeli ve bence Trabzonspor'a geri dönmeli. Trabzon'un havası, ekmeği, suyu Uğurcan'a yarıyor abi. Uğurcan Galatasaray'a geldi, dağıldı. Onu çok daha kötü günler bekliyor. Çok
2: trigger
0: kötü goller yiyor.
2: Güldürüyorsun beni gülerken trigger kayışı sesi.
0: Uğurcan Çakır varsa rezalet. Berke'yi alın abi geriye. Berke'nin ne şey
2: var? Bu arada cuma günü Kocaeli'de oynanacak Fransa maçı.
0: Berke milli pazar takım
2: günü,
0: alın abi.
2: Pazar günü Bursa'daki maçta İtalya ile karşı karşıya geleceğiz sevgili dinleyen.
0: Ben böyle bir şey görmedim abi ya. Sıkıntı Berke'nin mesela milli takım alınması lazım. Biz kaleciden çok sıkıntı yaşıyoruz milli takımda. Galatasaray da yaşıyor. Onların sorunu
2: Berke'nin
0: da.
2: Berke'nin niye gittiğini hatırlat.
0: Berke bir
2: adaletsizlik olduğunu düşünüyordu.
0: Düşündü.
2: Sen Uğurcan'ın o günkü performansıyla Berke'nin yerine geçmesini düşünüyor muydun? Evet ya.
0: Hayır,
2: doğru söylüyorsun.
0: Ondan diyor. Değil. Hiç kadroya alınmadı çocuk. Yediye bile alınmadı kadroya, bir sonraki
2: bir
0: maç
2: dakika,
0: için. Riva'yı terk etti.
2: Yedi. Kötü performansı zaten. Kötü anlamında.
0: Bugün için kötü diyorum zaten.
2: Kötü kaleci diye.
0: Tamam bugün için kötü performans sergiliyor. Evet. Bir de mesela Galatasaray'da faturayı kime çıkaralım savaşı var.
2: Kimi?
0: Galatasaray'da. Kimileri başkanı yönetime hedef alıyor. Kimileri de o tarafa yakın olanlar da medyasıyla
2: ben
0: kendi içiyle
2: şey
0: hocayı
2: sana.
0: Hedef alıyor.
2: Burada eğer objektif olarak konuşacaksa ben o konucuyu suçlarım. Yönetimi suçlamam transfer yapma dedi. Suçlu, 4 sene şampiyon suçlu olmuş abi. Bir hoca.
0: Biraz böyle sert,
2: transfer yaptırır.
0: Sert
2: abi.
0: Suçlar mısın biraz böyle
2: bak, Okan şampiyon hocayı. Yaptırır. Anladın mı?
0: Devam yürü abi.
2: Çıkacaksın diyeceksin ki bravo. Ben seni 4 yaptım. Rekoru beraber kıracaksak yönetim olarak sende tarih

0: geçeceksen, ben de teknik adam olarak tarihe geçeceksek, o zaman elimizdeki kadroyu gençleştirmemiz ya da bu kadroya, bu isimlerin arkasına alternatiflerini bulmamız gerekiyor demen gerekiyor. Osimhen'siz ben ne yaparım diye yönetime söylemen lazım. Ben Sara olmayınca, Torreira olmayınca ne yaparım diye söylemen lazım. Abdülkerim'in haline baktığında bir sol sollu iyi insanlar mı bulursun? Şalai'yi bulmuşsun, getirmişsin. Alsana bir tane de asker Şalai gibi. Sürekli yıldız peşinde koşman anlamı nedir yani? İyi bir scout'un vardı, araştırmasını yap.
1: Penaltı alıyor, vuruyor, indiriyor. Tamam. Osimhen yok, tutamıyorsun topu. Aynı oyunu niye oynuyorsun? Senin B planın nerede? Adam arkaya bir sarktı. Ya bir de karşıda Muhammed Salah var. Liverpool'daki gollerinin benzerini attı. Bu Osimhen şey,
0: Liverpool'daki benzeri golü atamadı.
1: Attı.
0: İki kişi, üç kişiyi çalımlayıp topu solla bıraktı ya köşeye.
1: Attı bana göre attı.
0: Orada atsaydı evet bir Liverpool golü daha derdi.
1: Bir de Okan Hoca'nın iyi bir teknik direktör olmadığı nereden de belli. Bak Osimhen'siz o aynı oyunu oynamaya çalıştı. Rakipte Salah olmasına rağmen. Maç öncesi Okan Hoca'yı dinliyorum. Dedi ki Thomas Reis şeyden mi geldi abi? Nereden geldi? Bir takımdaydı. Ludogorets mi?
0: Ludogorets'ten geldi.
1: Macaristan takımı mı?
0: Hı hı.
1: Tamam. Ludogorets'in maçlarını izledik. Thomas Reis geçiş oynatıyor. Burada da geçiş oynayacak dedi. Hocam sana bütün golleri yine geçişten attılar.
0: Samsun'da da aynısını yapıyordu zaten.
1: E tamam. Çalıştığın yerden yedin golleri. Ha şunu söylüyorum abi. Dediğini de yapmadı. Hani izlemiş adamı boşuna izlemiş Okan Buruk. Okan Hoca taraftarın sana tepkisi normal.
0: Bulgaristan takımı.
1: Bulgaristan, özür dileriz, tamam.
0: Macaristan.
1: Okan Hoca sana taraftarın tepkisi, medyanın tepkisi normal. Bugün medyada görüyorum bazı arkadaşları. Hatta şimdi isim vermeyeyim, bazı spor kanallarında hani bu toplara girmemesi gereken muhabir arkadaşlar ölümüne Okan Buruk'u savunuyorlar. Hani neye göre savunuyorsun? Senin titrin de ona müsait değil. Yönetim bile Okan Buruk'u eleştiriyor. Ve biz bu, mesela bu söylediklerimiz...
0: yönetim Okan Buruk'a güvenimiz tamdır diye ya başlama yaptı.
1: Öyle söyleyen de var. Bizim Kaya Temel'e göre Galatasaray muhabiri, Fransız teknik direktör arayanlar da var.
0: Aynısını Aziz Başkan da yaptı. İsmail Hoca'ya güvenimiz tam.
1: Ya niye oraya getiriyorsun abi konuyu? Fener'i konuşmuyoruz. Okan Buruk. Hemen onları kıyaslıyorsunuz. Fenerbahçe'de hocaya gayet de güven var abi. Tabii ki eleştiriler de var. Eleştirinin olduğu yerde başarı olur. 8 attı adam, daha ne yapsın? Fransa ikincisini eledi. Daha ne yapsın? 6 tane maç oynayıp 3 ön elemeyle Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra bu takımı soktu. Daha ne yapsın? 8 gütmelerin atanmaması.
0: Keşke.
1: Bak yine hasretin düştü. Bir şey söyleyeyim sana?
0: Ben senin adına o kadar mutluyum ki bir insanın umudunu kaybetmemesini.
1: Günler saat 5 maçında yine doldu. Ben 2,5 saat kala bir tane video çektim şeyden. Stadın oradan, sokakta kimse yok. Dedim maça 2,5 saat var, dolmayacak herhalde. Cezalılar çok devretmedi ya da satılamadı falan. Ulan maç bir başladı. Tribünler tıklım tıklım abi. Fenerbahçe taraftarının olayı, sevgisi, şampiyonluk falan filan değil abi. Bu takım asla yalnız yürümez. Bu takım asla yalnız yürümez. Tabii ki umutlanacak Fenerbahçeliler. Bu sene olmasın, seneye yine o sene bu sene diye başlayacak. Fenerbahçe demek umut demektir. Fenerbahçeliler Fenerbahçe'yi şampiyonluklarıyla sevmedi ki. Öyle Fenerbahçe, ben mesela Fenerbahçe'nin şampiyonuyla Fenerbahçeli olmadım ki. Ama birçok Galatasaraylı öyle oluyor. Çünkü Galatasaray'ın kültürü farklı. Aşırı başarı odaklı. Saygı duyuyorum bak. Başarı bir kriterdir. Saygı duyuyorum ama Fenerbahçelilik, Fenerbahçeliliğe giriş aşaması sınıf bir, ders bir. Kupa başarı değildir. Babadan gelen bir mirastır. Başka bir sevgidir. Tarihine bakarsın. Orada başka şeylere tutunursun. O yüzden Fenerbahçeliler yine umutlandınız. Biz hep umutlanacağız. Ve bu devran dönecek. Dönmedi mi abi 2011'de? 2012 sonra kumpas oldu. Bir gün tekrar dönecek. Fenerbahçe oraya tekrar çıkacak. Hani bunlar yalan mı abi? Sanki Fenerbahçe hep böyleydi gibi. 2011'e kadar şampiyonluk sayısında öndeydin. 59 öncesini saymıyorum. Tesis Fenerbahçe'de vardı, Galatasaray'da yoktu. Florya'daki o baraka tarzı yerlerdeydi yani adeta. Teşbih hata olmaz. Fenerbahçe'nin samandırası parmakla gösteriliyordu. Stadı. Fenerbahçe bu stadı yaptığında millet parmakla gösteriyordu. Böyle statlar yoktu ki. Ali Samiyen de Mecidiyeköy'deydi Fenerbahçe, Galatasaray. Beşiktaş'ın İnönüsü bugünkü durumunda değildi ki. Sonra Fenerbahçe çelme çelme çelme takıldı. Bugün elere geldi. Halen umutluysak yıkılmamış demek ki bu kulüp. Niye umutlu olmasın Fenerbahçeliler? Fenerbahçelilerin umudu Fenerbahçe'nin yıkılmasını engelliyor zaten. Yıkılmaz Fenerbahçe. Tekrar o günlere de gelir. Şampiyonlukta da öne de geçer.

0: Çoluk çocuk baktım yine gözlerim doldu ya. Eyüp maçında.
1: Bebek vardı elinde maç ya öncesinde. Abi
0: şimdi bizim ne basın o? Tribünü biliyorsun. Doğru. Marketin o tarafı ama tarafa şeyde protokol 1907 yani. Tamam, basın tribünü hı. Çıkışı orada bir alan var. Güvenli alan, akredite alan. Kartla duruyorsun.
1: Marka olmasın diye söyledim.
0: Biz de orada durduk. Hı. Yukarıdan indik maçtan sonra basın toplantısına gireceğiz ama bir nefes alalım dedik. Hocalar hemen gelmiyor çünkü. Tribünde boşalmaya başladı. Abi bir tane beyefendi, ben de bu tarafa bakıyorum, bizim Erdem var, Süha var falan böyle işte, bizim ekip konuşuyoruz böyle. Buramdan bir şey geliyor ama. Hani gözün ucuyla görürsün, sana bir şey atarlar, istemsizce elini uzatır tutarsın ya. Hı. Adam çocuğu attı bana. Gözümün ucuyla. Ben ama çocuk olduğunu bilmiyorum. İstemsizce ellerimi açtım. Allah'tan iki elimi açmışım. Artık bana nasıl güveniyorsa. Ahmet Bey dedi, bu demir sizi istiyor dedi. Ulan dedim, demir ne? Demir atacak herhalde. Çocuk.
1: Ya nasıl abartabiliyorsun?
0: Gözümün ucuyla baktım, kafamı çevirirken çocuğu aynı anda attı. İki elimi birden tuttum. Elimde bir tane çocuk. Çocuğun adı Demir'miş meğer. Abi kırkı çıkmamış çocuğun muhtemelen.
1: Atmış
0: abi,
1: o çocuğu sana.
0: Tatlı. Abi çocuk bir tatlı, bana bakıyor, gözlerime bakıyor. Zıbını Fenerbahçeli, sarı lacivert. Ali Bey, tamam mı? Ahmetçim dedi, Demir seninle tanışmak istiyordu.
1: Ali ben Bey de... deyince bir anda sanki oradan yok, eski yok. Başkan koç geliyormuş gibi anlattın.
0: Ben de
1: Ali
0: bu
1: Bey
0: arada dedi. Nasıl çocuk tutulur unuttum. Benim çocuk oldu 18 yaşında. Çocuğu tutuyorum ama kendim böyle yamuldum falan bir. Bu arada da anında kucağında bir çocuk gördüm ya, korkuyorum, Allah korusun düşürürüm diye böyle tedirgin oluyorum falan. Abi herkes etrafımı sardı.
1: Burada 18
0: sardı.
1: Yılda birçok şeyi unutabildiğini anladık.
0: Evet. Ben sana cevap veririm de şimdi,
1: tamam,
0: dur abi.
1: Peki. Neyse. İnşallah. Daha 12.
0: Oradan bizim Erdem A Spor'dan, abi dedi kulağına dedi Rashford diye üfle dedi. Ben de kulağına böyle yaptım. Rashford, Rashford. Tabi ezan okunmuş zamanında, öyle bir şey yok da bize Rashford diye.
1: Oraya bağlarlar çünkü.
0: Sonra
1: evet.
0: Abi dedim adı ne, Demir, kapı çalıyor. Aa Demir geldi falan, orada bir tuşumuzu yaptık.
1: Demir kapı.
0: Abi çocuk, hı. Bir şey söyleyeyim.
1: Soyadı kapıymış
0: çocuk. Çocuk herhalde Demir hissetti kapı. Abi benim de ne kadar onun gibi iyi bir Fenerbahçeli abisi olduğumu. Abi çocuğu ister istemez sarsıyoruz falan. Abi çocuk ık demedi ya. Paso güldü abi. Sonra orada güzel bir fotoğraf çektik. Videosunu Instagram hesabımda falan yayınladım. Çok güzel oldu. İnsanlar ya, Fenerbahçeliler mutlu olunca ben çok mutlu oluyorum ya. Şen şakrak çıktılar. Hak ediyorlar mutluluğu gerçekten. Futbola değer katan, küsmeyen, tribünleri boş bırakmayan, şampiyonluk özlemine rağmen total değere de değer katıyorlar futbol anlamında.
1: Kesinlikle öyle.
0: Fenerbahçeleri bu kadar üzmemek lazım. Fenerbahçeliler ne istiyor? Benim penaltımı ver. Bak ben artık şunu söylüyorum. Galatasaray maçlarında Galatasaray'ın lehine ne yapıyorsanız yapın, ben vazgeçtim. Vallahi vazgeçtim. Ya Osimhen'in pozisyonu penaltı mı abi? Osimhen basıyor.
1: Osimhen'e nasıl dönebiliyorsun hala?
0: Ama bir kompozisyon çiziyorum. Bak diyorum ki Osimhen basıyor. Hakem vermiyor. VAR tersi olursa girmeli. Ona devreye giriyor, penaltı veriyor. Galatasaray maç kazanıyor. Osimhen'in istatistiğine yazıyor. Geçtim, vazgeçtim. Bak Galatasaray maçlarında ne yaparsanız yapın. Ya Fenerbahçe maçlarında bari adaletli olun. Ver o penaltıları. Bu insanları niye üzüyorsun?
1: Trabzon'un galibiyetiydi. Galatasaray'ın puan kaybıydı. Beşiktaş'ın mağlubiyetiydi.
0: Fenerbahçe'nin bir tane kıyas koysana Doğan Öncel.
1: Yok,
0: bak bunları konu ama Galatasaray'la ilgili bir şey dediğimde hemen buradan kıyas koyuyorsun. Buna da kıyas koy.
1: Ne Galatasaray'ıymış be kardeşim ya.
0: Haklısınız de. Şimdi Beşiktaş'ın penaltılarını konuşsan penaltıydı dersin. Fenerbahçe'nin penaltılarını konuşuyorum. Evet penaltı demiyorsun Doğan abi.
1: Ya.
0: Gençler Birliği maçındakiler penaltı değil mi abi? Penaltı. Mesela dün İsmail Kartal,
1: Anthony Taylor bile Mert'in pozisyonuna Anthony penaltı değil. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Anthony geçmiş bu işleri
0: Anthony
1: zaten. İngiltere'de de eleştirilmiş.
0: Ya adamın aleyhine tezahüratlar İngiltere'de.
1: Adam 40 yıldır hani hakem ya, geçecek bu işleri dediğin adam buraya hani geldiğinde
0: var ya, Türkiye'de bazı hakemler için tezahüratlar. Vahap Beyazlar bilmem evet, neler falan filan. Hı. Orada da var. Doğru. Anthony Taylor için. Ne Anthony Taylor'ı bana referans gösteriyorsun?
1: Zaten
0: Doğan
1: Premier Lig'de sürekli olarak hep geçeceğiz, yapıdan bahsediyorlar. Doğru söylüyorsun.
0: Evet bahsediyorlar zaman zaman. Ama Premier Lig'de bana bir arkadaşım Hull City Newcastle maçından, Newcastle Hull City maçından görüntü açtı. Attı. Ne oluyor biliyor musun abi? Statta ekran var. Bak ekran. Maç oradan aynı anda yayınlanıyor. Yayıncı nasıl tartışmalı pozisyonları gösteriyor ya. Orada tartışmalı pozisyonları oradan da görüyorsun. Yayıncıyı bağlamışlar.
1: Tribünden de.
0: Tribünden görüyorsun. Hatalı bir karar olduğunda hu diye bir ses çıkıyor. Hakem de onun baskısıyla daha doğru yönetmeye çalışıyor. Hı hı. Baba biz niye tribünlere ekran koymuyoruz? Localara bakıyor millet. Koy ekranı. Hakem desin ki ulan bir eyyam kararı verirsen burada lamba gibi belli olacak.
1: Bu arada burada eleştirilen konu localara versen de zaten yayıncı kuruluşun görüntü vermemesi.
0: O ayrı mevzu. Konu. Ben diyorum ki abi bak
1: İstediğin kadar oraya ver,
0: bizim,
1: ne olacak ya?
0: Biz de Amerikalılar eleştiriyoruz değil mi biz? Niye? Hep şov yapıyorlar işte, maçı dört devreye bölüyorlar. Hı. Ama insan için yapıyorlar bunu. Biz futbola kim değer katıyor? Taraftar, biz. İngiltere'de de öyle. Kardeşim sen hakemi koru da, hakem de ben nasıl olsa her hatama bile, eyyamıma karşı bile korunuyorum diye bir eyyam daha üstüne koymasın, yıkmasın futbolun değerini. Koy ekranı oraya İngiltere'deki gibi. Bakayım o hakem bir daha eyyam kararı verebiliyor mu? Kadir Sağ

0: hanımefendi. Gözünün önünde adamın kramponu çıktı, aşiline bastı ya. Ya Doğan abi, vicdan abi. Soluğum, ben sosyoloji okudum. İnsanlar böyle soru mu sorulur diyor. Sorunun kralını sordum ben. Tamam mı? 30 yıldır bu işi yapıyorum. Sosyoloji de okudum. Tamam mı? Bu işin bilimini de az çok yaptım. Hocanın patlamaya hazır bir bomba olduğunu, söylemek istedikleri olduğunu fark ettim. Ama hoca soruya göre konuşuyor. Sordum sorumu. Hoca lafı nereye getirdi biliyor musun? Bak burada yönetime mesaj var. Abi bak, bu rüya gibi bir şey.
1: Evet.
0: Maç 8-0 oldu. Takımı rölantiye almadınız. 10-10 diyen tribünlere cevap vermeye çalıştınız. Muhtemelen 10 atmadınız diye hesapladım. 4 puanı etki ediyor. Bugün 4 puanı koysam ben liderdim. Neden kendi camiasını da kastederek, medyayı da kastederek, biz konuşulduğumuz kadar bu gerçek penaltılarda hiç konuşulmadı dedi. Burada yönetime de mesaj var. Siz de bu ortamı yaratamıyorsunuz diye. Bak Serdar Adalı yense de yenilse de konuşuyor. Türkiye'deki düzen bu. Bu düzeni de maalesef Galatasaray oturttu. Hakkı yenilmese de konuşuluyor. Mesela bak abi, olaylara büyük pencereden bakacaksın. Şimdi yayıncı kuruluştaki muhabir kardeşimiz normalde habercilik yaptı.
1: Okan Buruk'un açıklamasını yayınlar.
0: Habercilik yaptı. İnşallah ekmeğinden falan da olmaz çocuk. Gencecik bir çocuk. Allah yoluna çıkesin.
1: Nezih bu arada biliyorsun ilk Radyo Gol'den çıkmadır.
0: Nezih yani, ben tanımıyorum.
1: Nezih tamam. Bizim elimizde tamam, çok şükür. Süper. Onu da kabul eder her zaman.
0: Yakın arkadaşlarım da Fenerbahçeli muhabir çocuklarla da konuşuyoruz. Ya iyi çocuk, iyi çocuk falan. Aman dedik ekmeğinden olmasın. Bak benim meselem Nezih. Bir de ben meslektaşlarımla ilgili konuşurken çok dikkatli konuşurum. Özellikle muhabirler. Bizim medyada maaşlar çok az.
1: Çocuk kendini ispat peşinde. Bravo, zaten. Tamam. Nezih çok yeni bir çocuk.
0: Nezih'e lafım yok benim. Bak Nezih
1: yani orada kutlu mutlu. Tamam.
0: Nezih de değil problem. Şimdi bak, bir Beşiktaş muhabiri, bir Galatasaray muhabiri yayıncıda böyle bir pozisyon, kendi takımına entegre edelim. Aynı şekilde hocanın direkt ağzından, hani bana konuştu der gibi aktarımlı röportaj söyleyen niye söyleyemez biliyor musun? Çünkü bilir ki yayıncıda, medyada, kamuoyunda Beşiktaş, Fenerbahçe bu kadar güçlü değil, tepki alır. Şimdi Galatasaray muhabiri, bak Nezih özelinde söylemiyorum, o çocuğu oraya sokan sistem biliyor ki Galatasaray her yerde güçlü. Tamam mı? Dolayısıyla bundan bir şey olmayacak zannediyor. Halbuki yasak.
1: Onu bilerek yaptığını düşünmüyorum.
0: Bak hayır, ben bilerek.
1: Ona şöyle söylenmiş olabilir mi?
0: Mesele var. Şey, ama ben tamamlayamadım.
1: Hocaya git konuşsun. Sistemi, hocaya git konuşsun. Sen de git bunu açıkla denmiş olabilir mi?
0: Bravo, beni kastediyorsun.
1: Bak bir şey söyleyeyim. O yüzden dinlemeden yargılama hemen. Beni.
0: Ben yargılamıyorum.
1: Çünkü ben senin
0: ya.
1: Arkandayım ya, sonuna kadar bu
0: ben
1: konuda.
0: Ben Nezih'i yargılamıyorum ki. Ben sistemi anlatıyorum.
1: Ben sana Nezih'i yargılıyorsun demedim
0: tamam,
1: zaten.
0: Aynı şeyi söylüyorsun. Fenerbahçeli bir muhabire.
1: Anlaşacağız zaten.
0: Tamam, Fenerbahçeli bir muhabire, Beşiktaşlı bir muhabire, yayıncıdaki o yönetmen eğer bunu yaptıysa ya da şef, editör, müdür kimse.
1: Bunu kulüpten de yapmış olabilirler. Tamam. Ayrı konu.
0: Aa bravo bak.
1: Oraya dön diyorum
0: bunu
1: sana.
0: Bunu yaptı. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı muhabire, yayıncıdan biri söyle der miydi? Git hocayla ilgili, hocayla konuş, hemen aktar.
1: Yani akıllı işte, bir yönetici bunu sistemi, yapabilir. Anladın sistem, mı?
0: Yapamaz abi. Yapabilir. Fenerbahçe, Beşiktaş falan yayıncı da her yerde.
1: Bunu zamanında ücretsiz. Sinan Engin de yapabilirdi.
0: Tamam, Sinan Engin
1: şey,
0: bir dönemde değilsin.
1: Bak hayır. Ama abi, İyi bir yöneticiden bahsediyorum. Bölmüyorum abi, sana. Aynı konudayız Ahmet.
0: Ama ben tamamlayamıyorum abi.
1: Bak. Ahmet, sen istiyorsan hep sen konuş.
0: Ama abi zaten o iki değil. Saat bana pas atıyorsun. Ben bunları tamamlayayım abi. Bazı konular aşırı tepki gösteriyorum. Çünkü tehlikeli yerde kalıyor.
1: Tepki verilecek yerlerde de kabul etmiyorsun.
0: Ama abi ben bir tamamlayayım reis. Bunda bir şey yok ki ya. Ben bir tamamlayayım. Bazen izin veriyorum bölmene de, bu beni tehlikeli
1: bak,
0: duruma sokar.
1: Ortak noktada bile şey yapıyorsun ya. Ben
0: o çocuğu...
1: Sen en baştan anlamamak üzerine kurulmuşsun. Ben sana anlatmayacağım. Nezih suçludur. Galatasaray haklıdır deyip konuyu kapatıyorum.
0: Öyle bir şey demedim ki
1: tamam,
0: ben.
1: Bravo, tamam.
0: Ya tam tersini de...
1: Tamam,
0: o kadar güçlü değil. Sinan Engin'e gidiyorsun. Sinan Engin döneminde güçlüydünüz. 2011 öncesine git. Fenerbahçe güçlüydü. Ben başka bir şey anlatıyorum. Diyorum ki abi Galatasaray... Bak Kasım ayı geliyor. Kasım Aralık gibi Galatasaray... Hemen hemen her bu tarihlerde yayıncıyla ilgili sert açıklama yapıp tweet atıyor. Doğru mu? Bak geliyor. Bunları yapıyor Galatasaray. Ya Galatasaray yayıncıya gidiyor. Bunlar bir güç, bir baskı oluşturuyor. Galatasaray'ın birçok yerde de baskısı, gücü var. Bunlar muhabirlere yansıyor. Anlatabiliyor muyum? Nezih'i o duruma sokan ya da eğer senin dediğin gibi yayıncıdan biri git onunla konuş, sonu aktar dediyse, o bunu söyleyen kişiye o gücü hissettiren Galatasaray'ın oluşturduğu baskı gücü. Ben sistemi anlatıyorum. Yani bir de orada Nezih dese ki hoca şöyle söylemiş öğrendiğim kadarıyla.
1: Yayıncı kuruluştan da biri, bak o kadar gitmiş ki, bak bir örnek vereceğim sana şimdi. Zamanında bir tane dublaj filmi alıyoruz. Son sahne. İki kişi tulum kayıt alıyoruz dediğimiz, böyle yan yana alıyoruz, birebir değil.

0: Rıza Öz diye bir arkadaşım var. Suyun içindeyiz. Bir tane yaratık var. Bizi aşağı çekiyor. Biz yaratığı öldürdüğümüz zannediyoruz. Film bitti. Rol caption falan. En son yaratık birimizi daha içeri çekti. Kit diye. Yani bir devamı gelecek filmin anlamına geliyor. Evet. Anladın mı? Benden şu ses çıktı bak. Oha dedim. Rıza da dedi ki yaratık ölmemiş lan dedi. Tamam mı? Abi o ses DVD'ye basıldı. Ya o filmin DVD kaydında en sonda Rıza'nın aha yaratık ölmemiş lan diye sesi var.
1: Tamam.
0: Bak oradaki kayıt yapan yönetmen kaçırmış. Teknisyen kaçırmış. Mix'teki adam kaçırmış. DVD'ye basan kaçırmış. DVD'yi yayınlayan kaçırmış. Toplatmamış etmemiş. 5 kişi gitmiş. Buradaki açıklamada Okan Hoca'nın açıklaması da Nezih'ten kaçmış. Okan Hoca'dan kaçmış. Yönetimden kaçmış. Yayıncı kuruluştan kaçmış. Falandan kaçmış filandan kaçmış. Anladın mı?
1: Ben başka bir şey anlatıyorum. Hatalar oluyor meslekte. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben sana şöyle bir örnek vereyim o zaman.
0: Ama savunması yanlış.
1: Tamam. Ben de diyorum ki
0: orada Beşiktaş'ın Gültekin Onay ve Uğur Melek'i yanlış tuttuğum taraf o. Savunma bari.
1: Ve Fenerbahçe'nin özellikle Fenerbahçe'nin hocası için böyle bir aktarımlı röportaj yapılır mıydı? Ya bırak İsmail Kartal'ın hakemi ittiği iddia edildi. Deniz Çoban köşesinde yazmış. Böyle bir görüntü yok. Günlerce konuşuldu. Neden PFD'ye kayıt sevk edilmedi dedi. Adamın olmayan görüntüsü ve yapmadığı itme yüzünden yargılandığı yerde Fenerbahçe'nin hocasının Galatasaray'ın hocasının gördüğü kırmızı karttan sonra röportaj vermesi yasakken

0: güç. Öbür tarafta İsmail Kartal için böyle bir şey yapılmazdı diyorum. Yapmazlardı. Zaten adamın itmesi yok hakeme. Hakemi ittiği tartışıldı ya 3 gün boyunca. Bir de İsmail Kartal hakem itecek adam mı ya? Hakemlere küfür eden adam orada. Sürekli el kol hareketi yapıp hoplayıp zıplayıp maç boyunca bir de tribünlere hakemin üstüne hakemin üstüne diyen adam orada. Bunları yapmadığı halde yargılanan adam burada. Ben işte bu sistemi tartışıyorum. Bu medyaya da artık sirayet etmiş. Galatasaray medyası kendini güçlü hissediyor. Ya da Galatasaray kendi medyasından bunları bekliyor. Yanlış adamı çocuğu da yaktınız. Çocuğu da yakıyorsunuz. Benim anlattığım sistemsel bir şey. Yoksa muhabirlerle ne işimiz olacak? Kardeşlerimiz onlar bizim. 3 kuruşa 5 kuruşa çalışan insanlar. Allah yollarını açık etsin. Onlar bizim canımız. Ama biz de artık belli bir saate gelmiş insanlarız. Sistemi tartışacağız abi. Problem var.
1: İyi mi demişim ben? Nezih kardeşim gibidir mi demişim? Hem Nezih benim kardeşim gibidir diyor hem de Nezih'i tanımam diyor. Sen midir?
0: Nezih'i tanımıyorum diyorum da bunlar bizim kardeşlerimiz anlamında söylüyor. Abi hepsini okuma ya.
1: Ha yok şey anlamadım. Benden dolayı mı söyledin?
0: Yok. Kardeşim derken benim Nezih de kardeşim. Atıyorum Yakup da kardeşim. Bu arada
1: İsmail Kartal'ın gidip hakeme ittiği mittiği bilmem ne falan diye söylendi. Öyle bir hareket yok.
0: Yok abi işte.
1: Yani bakın orada.
0: Bak bir tarafın hocası nereye sokuluyor olmayan şeyle bir tarafın hocası suçlu olduğu yerde nasıl aklanıyor? Benim anlattığım bu sistem.
1: Videoyu seyretmeden videonun üstüne sanki hakemi altına almış üstünde tepiniyormuş gibi yorumlar yapanı gördüm.
0: Ya sorma mı? Ve ortada böyle bir görüntü
1: inanamıyorum
0: yok.
1: Yani. Bak seyretmeden daha manşetten haberi yorumlamayın arkadaşlar. Detayına da bakın. Bir seyredin ya.
0: Şimdi ben bunu kim yazmış? Ben Ahmet Ercanlar'dan okudum. Deniz Şoban Fanatik Eki köşesinde yazıyor. Deniz Şoban zaten Fenerbahçe ön yargılı bir hakem ve hakem yorumcusuydu. Hep tartışıyorduk. Dikkatimi çekiyordu. Muhtemelen Deniz Şoban maçı izlerken Doğan abi hakeme itirazını gördü İsmail Kartal'ın. Orada itme var zannetti. Çat diye yazdı hiç sorgulamadan. Çünkü söz konusu Fenerbahçe değil mi? Vurmak kolay. İşte anlattığım sistem bu. Galatasaray'a vurmak kolay değil. Görüntü yok. Yayıncıda konuşulmadı, edilmedi. Taraftar isyan etti. Hani dedi görüntü yazında yazıyorsun dedi. Akşam görüntü yok dedi. Yok böyle bir görüntü. İşte benim anlattığım sistem bu. Fenerbahçe ötekici yaklaşıyor. Yeri geliyor Beşiktaş'a ötekici yaklaşıyor. Ama Galatasaray'a mesela görüntü ortaya çıkmış. Okan Buruk'u savundukları şey neydi? Çizgisini aşmadı. Okan Buruk mu? Abi adam 2 dakika boyunca çizginin dışında hakeme de böyle yapıyor sürekli. Bir tane Twitter'da görüntü var arkadan çekmişler. Sonra kırmızı kart görüyor. Sen çizgiyi geçmişsin. Söylenen de yalan. Geçmişsin çizgiyi sürekli çizginin dışındasın bağırıyorsun çağırıyorsun. Bu tarafta böyle bir gerçek var. Adamı savunuyorlar. Bu tarafta böyle bir gerçek var. Adamın hiçbir günahı yok. Hakeme itmemiş. Görüntü yok. Hiçbir şey yok. Adamın üstüne gidiyorlar. Sonra Ahmet Konanç yayında soruyor. Hocam Türkiye'nin en çok yıpratılan hakemi teknik direktörüsünüz diyorum. Ondan sonra diyorlar ki ne alakası var? Nasıl ne alakası var ya? Ben İsmail Kartal'a Türkiye'nin en çok baskı altına alınan teknik direktörüsünüz derken bunu kastettim. Adamın itmesi var hakem itti diyorlar görüntü yok. 3 gün bunu konuştular. Okan Buruk cezalı konuşmaması lazım. Yayıncı üzerinden aktarımlı röportaj yapıldı. Adamı savundular. Savunulan noktaya getirdiler. Bir de arkadan bir görüntü çıktı. Tribünden çekilmiş Twitter'da var. Okan Buruk kırmızı kart gördüğü sekansta. Dakikalarca çizginin dışında bir de hakeme böyle yapıyor. O yüzden dedim ben hocam siz Türkiye'nin en çok baskı altında olan o teknik direktörsünüz nasıl ayakta kalıyorsunuz diye. Alın size örnek adamı itmemiş hakemi itti diye 3 gün boyunca İsmail Kartal'ı dövdüler. PFDK nerede? PFDK nerede? Ben işte sistemi anlatıyorum abi. Fenerbahçe'ye karşı bir ötekicilik var. Galatasaray'a karşı bir savunmacılık var. Yeri geliyor Beşiktaş'a da ötekicilik yapıyor bu sistem futboldaki. İşte size örnek. Anlattım bu benim Doğan abi. Anlatmak istediğim bu yani. Çok da başaramıyorum. Biraz da hastayım. Salgın var. Çok dikkat edin. Ciddi salgın var. Bu mevsim geçişleri çok tehlikeli. Özellikle benim gibi. Herhalde bağışıklığım düşük. Çok da anlatamıyorum yani.
1: Ya seni yenebilecek mikrop daha doğmadı ya. Öyle bir şey. Bırak Allah aşkına bahane yapma. Böyle küçük bahanelere sığınma.
0: Mikrobun büyüğü sensin diyorsun ya.
1: Hiç konuşamamışsın gibi falan. Hastalık senden hastalık kapar. Yemin ederim öyle bir şey olur mu ya?
0: Mikrobu ananı gömdün beni be.
1: Grip senden korkar yemin. Gelir mi sana ya? Ne işim var benim Ahmet'le der ya. Yeni saatin başlangıcı bir araya gidelim. Ardından devam
0: araya edelim. Araya mı gidiyoruz? Bu arada
1: nereye gidelim? Ne istiyorsun?
0: Saat 12.45'te grubumuzun diğer kanalı Sansürsüz Futbol YouTube kanalı.

0: Kanalında canlı yayındayım. Saat 12.45'te Sansürsüz Futbol YouTube'da buluşalım.
1: 12.45'te yayındasınız.
0: Evet abi.
2: Mutlu sabahlar, günaydın. 11.09 yaptık saatleri. Ahmet Konaç'la beraberiz. Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda inanılmaz mesajlar gelmiş. Gündeme dair konuları konuşurken, aslında suçlamalar yaparken ya da bazı detayları yorumlarken diyelim. Şimdi bu arada tabii hemen şu açıdan da bakalım. Gazetelere yansıyan gelişmeler, ayrıntılar üzerinden milli takımla ilgili bir milli araya girildi. Ve bu ara biraz aslında ritmin bozulması mı olur? Toparlanma açısından, sakatlıkların iyileşmesi açısından mı iyi olur? Ya da milli takıma gönderilen oyuncularla ilgili olarak orada yaşanabilecek problemler veya risklerle ilgili mi olur? UEFA'nın milli arayı 3 haftaya çıkarma kararı ilk kez uygulanıyor ve sonuçları özellikle 4 büyükler açısından vahim olabilir. Beşiktaş'ın 17, Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin 13 ve Trabzonspor'un 11 futbolcusu milli takımlara gönderildi. Bu futbolcuların yokluğunda hocalar neredeyse belki antrenman bile yapamayacak, oyuncu bulamayacak. Milliler lig ve Avrupa maçlarından milli maçlara konsantre olmaya çalışacak. 3 hafta sonra da eğer sakatlanmadan dönebilirlerse yeniden teknik taktik çalışıp takıma adapte olmaya çalışacaklar. Bu açıdan bakılmış. Dediğim gibi 4 büyüklerden tam 57 futbolcu milli takımlara davet edildi. 17, 16, 13, 11 futbolcu takımlar üzerinden gidiyor ki bu arada Beşiktaş'ta A milli takım ve Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'den bir sakatlık haberi geldiği söyleniyor. Yıldız futbolcunun ayak parmağındaki çatlak nedeniyle şiddetli ağrılarının devam ettiği bildirildi. Milli takım sağlık heyeti oyuncunun sağlık durumunu yakından takip etmeye başladı. Ağrıları henüz dinmeyen Orkun Kökçü'nün riske edilmeyerek Ay Yıldızların antrenmanlarında yer almayacağı açıklandı ama Orkun'un Fransa maçına yetiştirilmeye çalışılacağı da yapılan açıklamalar arasında yer alıyor. Bu arada çok zorlu bir mücadele içerisine girecek 3 günde bir milli takım. Önce Fransa'yla, ardından İtalya'yla, sonra Belçika'yla oynayacak ve Fransız teknik direktör Zidane sakatlanan Robin Rozier'in yerine Türkiye maçı kadrosuna 31 yaşındaki kaleci Jean Boutez'i davet etti. Komo'da oynayan Boutez'i futbol dünyasında öne çıkaran en çılgın anlardan biri ise Royal Antwerp forması giydiği dönemde yaşadığı Belçika ekibinin U23 takımıyla maça çıkan Boutez kendi yarı sahasından yaptığı 70 metrelik akıl almaz vuruşla rakip ağları sarsarak tarihe geçen bir gole imza atmıştı. Bu kaleciye dikkat, onun bile şutları etkili şeklinde yorum yapılıyor Fransa milli takımı için. Bakalım ne olacak? 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadında Türkiye Fransa'yı ağırlayacak. Ardından 28 Eylül Pazartesi Bursa'da Türkiye İtalya'yı ağırlayacak. 2 Ekim Cuma günü de Belçika Türkiye mücadelesi oynanacak. 5 Ekim'de Pazartesi günü İtalya Türkiye maçı oynanacak. Bu maçların hepsi 21.45'te başlayacak arkadaşlar. Yurt dışında ve yurt içinde başlaması fark etmiyor. İtalya'da da Belçika'da da oynanan maçlar Türkiye saatiyle 21.45'e denk geliyor.
0: Cuma Kocaeli'deyiz. Özür dilerim. Kocaeli ile Bursa'dayız. Fransa'yla?
2: Hayır. Cuma günü Türkiye Fransa Kocaeli Stadında.
0: Tamam.
2: 28 Eylül Pazartesi 21.45 Türkiye İtalya Bursa'da.
0: Üçüncü maçımız?
2: 2 Ekim Cuma günü Belçika'da. Belçika'dan sonra da oraya İtalya'ya geçiyoruz. 5 Ekim Pazartesi günü.
0: 4 maç mı oynuyoruz?
2: Evet.
0: 3 değil miydi?
2: 4.
0: Ha, bir daha İtalya ile oynuyoruz.
2: Evet.
0: Burada bir oynadık Bursa'da.
2: Sonra Fransa-Belçika maçları da Kasım'ın sonunda oynayacağız.
0: 4 maç mı oynayacağız?
2: Evet.
0: Anladım, özür dilerim, ben 3 maç olarak biliyordum.
2: Ya ben 3 hafta ara var diye belki ondan tamam söylemiş olabiliriz.
0: Ben Uluslar Ligi'nden rahatsızım abi. Birçok futbol sever de rahatsız. Avrupa Şampiyonası var, elemeleri var. Dünya Kupası var, elemeleri var. Uluslar Ligi nereden çıktı? Ne? Ben halen Uluslar Ligi'nin neden olduğunu anlamadım ben ya. Ya bu kadar milli ara verilir mi abi futbola? Zaten Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası var. UEFA, FIFA daha çok bahis oynatabilsin. Daha çok işte olayı elinde tutsun. Ya saçmalık ötesi ya. Ne düşündüğünü de çok merak ediyorum Doğan Önce. Gerek var mı ya?

0: buna?
1: Daha önce tartışılmış bir konu. Zaten sürekli para kazanmaya çalışan, futbolu tamamen ekonomiye döndürmeye çalışan bir sistemin.
0: Ay, topçular için de çok kötü. Liglerdeki maç sayıları değişmiyor. Araya bunlar giriyor. Liglerden kopuyoruz. Zaten ben Avrupa Şampiyonası'yla Dünya Kupası'nı heyecanlı bitirdi, farkında mısın? Eskiden ne büyük heyecanlar olurdu. Çünkü sürekli milli maç. Bir özleyelim abi biz milli maçları. İlgiyi de azalttın sen. Ya çok gereksiz bir şey.
1: Bizim milli takımın değişim süreci biliyorsun bu organizasyonda başladı. Yani biz bu organizasyonda CD kulvarına düşmüştük. Hatırlıyorsan C liginde, evet. D liginde falan artık yeşil burun adalarıydı, öbür taraftan Litvanyalardı falandı filandı, onlarla da mücadele etme konusunda Şenol Hoca'nın biliyorsun milli takımdan ayrılma sürecinin temelleri burada atıldı. Ardından oradaki yükselişi sağlayan Montella'nın daha sonra işte Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası serüveni başladı.
0: Evet abi.
1: UEFA Uluslar Ligi'nin A liginde mücadele etmek aslında
0: ne oluyor A liginde?
1: Prestij anlamında güzel.
0: Ya yemişim prestijini abi, takım yani. Ölüyor ya, topçular ölüyor, heyecan ölüyor. Hadi bana somut olarak söyler misin? Ben A ligine çıktım, ne yaptım? Şampiyon olunca ne oldu?
1: Bu Fransa için yemişim A ligini bilmem neyi, bu İtalya için, İspanya için, Almanya için diyebilirsin de sen Fransa ile İspanya ile bilmem neyle öyle her zaman karşı karşıya gelemiyorsun. Ancak bir Avrupa Şampiyonası'na katılman lazım ya da senin Dünya Kupası organizasyonunda bulunman lazım. Senin ön gruplarında kolay kolay karşı karşıya gelmiyor ülke sıralamalarına göre.
0: Ha, burada İtalya'yla, o takımlarla Fransa'yla oynamanın zevkini yaşayalım diyorsun.
1: Yani biz kolay kolay bu jenerasyon bundan sonrakiler yaşayabilmesi
0: katılmıyorum.
1: Için
0: katılmıyorum. Yani ben son Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Oynadım İtalya'yla. Hatta bana fark attılar.
1: Biraz da İtalya Dünya Kupası'na katılamadı biliyorsun.
0: Dünya Kupası'nda da ben vardım. Dünya Kupası'na da gittim. Yani ben doğru bulmuyorum abi. Uluslar Ligi'ni doğru bulmuyorum.
1: Evet, bundan sonra Ahmet'in belirleyeceği liglerde devam etmek niyetiyle devam edelim inşallah. Ahmet, sence uygun mudur diyerek federasyonun danışacağı kişi olarak da
0: lütfen bana sorarak ilerle, evet, abi.
1: Büyük ihtimalle öyle olur zaten.
0: Bundan sonra lütfen bana sorarak ilerle.
1: O zaman geçiyorum ben, milli araya ne gerek var diyorum. Tekrar milli gerek... futbolcular boşken sen elindeki yeterli kadronla devam etmek istiyor musun ligi?
0: Ya ben milli
1: nasıl olsa geniş bir kadron var ya, hani kullanmadığın oyuncular falan.
0: Sen bu sene, bu hafta sen yaralı bir kuş gibisin. Yani niye böyle çok saldırgansın? Ahmet'ten sonra mı böyle oldun?
1: Bırak bir tane kuş da yeni yaralansın ya. Sürekli aynı yaralı kuştan bahsetmeyelim o zaman.
0: Niye? Alanya'da yaralanmadın mı sen?
1: Bu sene özelinde mi söylüyorsun?
0: Hangi sene?
1: Şu sıralamaya bak bakayım. Kaç sene tane, hangi kuş daha yaralıymış? Bir bak
0: İki puan var. Dolmabahçe'ye geleceğim ben. Bir de şey
1: ya, ben
0: diyor,
1: Kadıköy'den çıktım zaten. Sen Dolmabahçe'ye gelirken bir daha düşün.
0: Şöyle söyleniyor. Sanki bizi Dolmabahçe'de yeniyormuşlar gibi. Geçen sene yendi Fenerbahçe. Hem de 2-0 geriden geldi.
1: Sebep ne olmuş?
0: Ne? Yani Dolmabahçe'de de kazanma ihtimalim var ve puan 2 fark. Niye puan cetvelinin neyine bakayım ben? Puan cetvelinde ben bakarım güvenle. Geliyorum.
1: O gün konuşuruz.
0: Beşiktaş'ta olsam puan cetvelinde biraz tedirgin bakarım.
1: O gün konuşuruz abi.
0: Konuşuruz o gün.
1: Erken konuşmaları sevmeyen biriyim ben.
0: Murat Özen bana ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Eğer dedi Dolmabahçe'deki maçı biz kazanırsak dedi Beşiktaş, sana dedi neler yapacağım dedi. 24 saat uğraşacağım dedi.
1: 24
0: videolar,
1: mi?
0: Videolar.
1: 27'ye çıkar, 3 saatte beni uğraşacağım çünkü.
0: Tamam mı? Ama dedim ki o kadar rahatım ki dedim, evet. Dolmabahçe'de Fenerbahçe kazanacak. Çünkü Beşiktaş fazla böyle şişirilmiş demek istemiyorum. Benim Beşiktaş'a sempatim var çünkü, ama fazla böyle övülmüş bir takım. Eksikleri olan bir takım. Mesela şöyle bir yorum yaptım ben. Gerçek 3 maçlık sınav başlıyor dedim. Ahmet, Kocaeli, Beşiktaş. Bak Kocaeli yenemeyecek Beşiktaş.
1: Beşiktaş şu an ligin birinci sırasında
0: Trabzon'a
1: kim
0: gidiyorsun?
1: Var? Beşiktaş, Trabzon'u geç de birinci sırasında kim var ligin? Ahmet Spor mu?
0: Ahmet var.
1: Galatasaray ikinci sırada, Beşiktaş, Kocaeli, Alanya, tamam. Fenerbahçe, Trabzon. Hı. İlk 5 takıma bir bak bakayım. Beşiktaş kimlerle oynamış? Bir tek Galatasaray'la mı oynamadı? Hepsiyle oynadı mı?
0: Hı hı.
1: Oynadı. Fenerbahçe buradan ilk 5'ten kimlerle oynamış? Bir tek Beşiktaş'la oynamış. Ahmet'le oynadın mı?
0: Oynamadın işte, zor.
1: Oynamadı. Kocaeli'yle oynadın.
0: Hepsi zor. Mesela az önce bir karşı...
1: Ben oynadım.
0: Tamam, oynadın kaybettin. Benim kaybedeceğim garanti.
1: Alanya ile de oynadım. 5. sırada Alanya var.
0: Tamam, ben de oynayacağım.
1: Sen 6. sıradasın bu arada.
0: Tamam bak, oradan bir yere geleceğim ben. Şimdi
1: Sen de Alanya ile oynayacaksın bu arada.
0: Doğru. Hem de ne zaman biliyor musun? Aston Villa maçı sonrası. Sen nasıl Marsilya'da parçalandın biliyorsun, bu benim tezim.
1: Ben Marsilya'da parçalanmadım. Ben Marsilya'yı parçaladım.
0: Öyle değil. Performans, yorgunluk olarak. Hep ne diyorum? Avrupa ile Türkiye bir arada gitmez. Bak Galatasaray Avrupa dönüşü Kocaeli zor yendi. Yine skandal hakem kararları falan.

0: Fenerbahçe Avrupa dönüşü parçalandı. Beşiktaş parçalandı. O yorgunluk ve aynı motivasyonun olmaması. Hı. Şimdi ben mesela Aston Villa'ya gideceğim ayın 14'ünde. Geleceğim 20'sinde evimde Alanya ile oynayacağım. Çok zor.
1: Sen Roma maçından sonra Antep'le mi oynadın? Parçalamış mıydın Antep'i?
0: Parçalayamadım işte.
1: Hı, anladım. Yemek yapamıyor musun bazen?
0: Yapamadığını anlatıyorum zaten.
1: Anladım. Hani herkes yapamıyor da bir tek sen yapıyor musun gibi lanse ediyorsun.
0: Fenerbahçe'nin de yapamadığını.
1: Öyle bir manipüle ediyorsun da o yüzden.
0: Fenerbahçe'nin de Avrupa dönüşleri yapamadığını, zaten yapamayacağını, Avrupa'ya önem verilmemesi gerektiğini söyleyen biriyim ben zaten. Burada da aynı şeyi söylüyorum. Sen niye olayları tersinden anlamaya çalışıyorsun? Sen niye bu aralar bir yaralı kuş gibi takılıyorsun ya? Bu programa sen niye böyle bu kadar gergin ve sivri geldin ya?
1: Kartal'ın yaralanması Kanarya'nın ölmesi anlamına gelir ya. Benim yara alacağım darbeyle Kanarya ne kadar yaşayabilir acaba? Ben yani, Kartal'ım unutma diye.
0: Maskotlar üzerinden mi kulüplerin gücünü ölçeceğiz?
1: Ya bak sen ne diyorsun?
0: Maskotlar üzerinden mi ölçeceğiz?
1: O hayırdır. E
0: benim bir maskotum daha var.
1: Doğan deniliyor bak benim, senin yüzünden.
0: Benim sen oraya getiriyorsun. E benim bir tane maskotum daha var. Boğan
1: senin
0: var mesela.
1: Senin Beşiktaş yaran nedir
0: şimdi
1: ya?
0: Şimdi Boğa'yla Kartal'ı koyalım bakalım kantara. Hı. Maskotlar üzerinden mi konuşacağız abi? İlkokul 1. sınıf müsameresi mi hazırlıyoruz ya? Boğa yok mu abi? Benim boğam da var. Kadıköy boğası diye bir şey duymadım mı abi dünyada?
1: Serhat Akın mıydı o?
0: Ha?
1: Serhat mıydı o? Kimdi?
0: Kadıköy boğası yok mu abi?
1: Serhat mıydı o?
0: Serhat'tan bahsetmiyorum ben.
1: Kadıköy boğası deyince yaz Kadıköy bakayım boğazı ne yazıyormuş.
0: Ya bırak abi ya.
1: Kadıköy boğası yazınca Google'a ne yazıyormuş ya?
0: Harbi fanatik sen Murat Özen'den farklı değilsin ya. Sen bir YouTube kanalı aç çok izlenirsin. Beşiktaş YouTube
1: Hiç
0: kanalı.
1: Hiç gerek yok oğlum.
0: Ama şaka yapmıyorum, ciddi izlenirsin sen. Ya da emekli olunca yap. Biraz böyle taraflılık yaparsın. Zaten şu anda da yapıyorsun ya, ben idare ediyorum seni.
1: Sana karşı yapıyor olabilir miyim sadece?
0: İşte o zaman bana karşı yapıyorsan beni insanların önüne atmak için yapıyorsun. Cihan'ın bir modeli işte. Ama yine de ben seninle program yapmak isterim.
1: Ben de Ahmetciğim ayıp ediyorsun. Kazdığın kuyuya ben girerim. Sen hiç zahmet etme. Kendimi de kapatırım ben mi diyeyim ya? Ne yapayım, beni gömmeye niye çalışıyorsun ki ya? Ben de müsaade mi edeyim ya? Senin yüzünden çıkmış adım zaten ılık Beşiktaşlılar.
0: Öyle mi? Şey.
1: Ilık Beşiktaşlı diyorlar senin yüzünden. Savunmuyorsun.
0: Sen mi savunmuyormuşsun abi?
1: Şeklin yersiz ne yapacaksın ya kırmızı kart görürse?
0: Sen Opong'un nasıl oynadığını görmedin mi abi?
1: Tamam mı diyorsun, oldu mu yani?
0: Abi çok iyi çocuk. Ben zaten Şikrinyar'dan mutlu değilim ki.
1: Eyüp karşısındaki performansını mı söylüyorsun?
0: Eyüp çok iyi oynadı. Zaten Şikrinyar'dan ben mutlu değilim. Zorluk derecesi yüksek takımlara karşı Şikrinyar ağır kalıyor. Mesela zorluk derecesi yüksek takımlara karşı İrfan da olmaz. Bu maçta oldu, olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ben Şikrinyar'dan çok mutlu değilim. Ben Opong'u çok beğendim. Umut verdi bana. Opong'la oynarım. Yani Opong'u çok beğendim ben.
1: Rica ediyorum biraz Ahmet'i konuşabilir misiniz diye.
0: Konuştuk abi, hakkını konuştuk. Verdik Ahmet'i de konuştuk.
1: Teknik adamı da futbolcuları da gerçekten iyi bir takım kurdu ama.
0: Statları da çok ateşli
1: şey
0: ya. O nasıl stat abi?
1: İç saha avantajını çok iyi kullanıyorlar. Çok iyi en zor deplasmanlardan biri, bunu kabul ederim. Ama Furkan'ın bir açıklaması var.
0: Furkan?
1: Çok güzel söyledi. Orta saha oyuncusu Furkan var ya. Ön libero doğru. Furkan dedi ki biz dedi çok yeni bir takımız. İyi savunma yapıyoruz. Ve aynı zamanda kesici özelliğimiz var ama üretim konusunda çok iyi bir takım değiliz. Sadece 1-2 futbolcu üzerinden devam ediyoruz. Yani Opong olmazsa Osimhen'siz Galatasaray gibi düşün. Anladın mı? Bizim daha fazla üretmemiz lazım. Onu da başarırsak çok güzel işler yapacağız diye söyledik. Ben son zamanlarda duyduğum bir galibiyet sonrasında bile en mantıklı açıklamalardan bir tanesiydi. Çok teknik oyuncuları yok. Bireysel beceri üzerinden gidiliyor. Güzel bir hava yakalanmış durumda bu arada. Ama Ahmet'in de bir mağlubiyeti var. Bu ligde mağlup olmayan tek takım Kasımpaşa arkadaşlar. Hı hı. Şu ana kadar.
0: Okan Buruk'un şansı Emre Belezoğlu'na karşı tutuyor. Sıkıntılı dönemlerde gitti Başakşehir'e. Burada Fenerbahçe Giresun maçında Arda kardeşler tarafından doğrandığı günün ertesinde 7 attı. Ankara Gücü'nde Emre Belezoğlu varken gitti 5-6 attı. Şimdi de Emre Belezoğlu Kasımpaşa'da, hiç de yenilgisi yok. Yine Okan Buruk sıkıntılı gününde Emre Belezoğlu'nun takımına denk geldi. Şansı tutuyor Okan Buruk'un Emre Belezoğlu'na karşı. Bakalım Emre Belezoğlu'na karşı tutan şansı Okan Buruk'u milli ara dönüşü bir kez daha hayata döndürecek mi?
1: Bu 9 Ekim Cuma günü belli olabilecek bir soru. Saatler 20'yi gösterdiğinde... Hafta içi maçları 20 oynanıyor. Hafta sonu 19. Dünyanın en gereksiz fikstür saati bana göre. Hafta içi saat 20'ye niye alıyorsun ki? Yani işe gidecek insanlar ya da iş çıkışından çıkacak diye düşünüyor olabilir. Evet. Ama 19 alıyorsan 19

0: 19 yap. Ona göre bir organize olayı.
1: 19'dan ulaşımla hiç ilgili olmaz abi.
0: Çok zor diyeceksin ama.
1: 6 çeyrek geçe servise binen insanlar var. Fabrikalar var. Mesela biz atıyorum kendimden örnek vereyim. Deha'da çalışırken Demirören grubunda, Hürriyet grubunda.
0: Hayatta yetişemezsin
1: 6 çeyrekte Mahmut Bey'de servise biniyorduk. 7.30'da 8 ancak eve geliyorsun o trafikte.
0: O zaman benim maçım niye Cuma'da, benim maçım niye pazartesiye alınmış, neden biz pazar oynuyoruz falan, bunlardan şikayetçi olmayacak kimse.
1: Onu gene...
0: Bu kadar geç saatte olur mu? Ulaşım zaten zor. Zaten şehir takımlarının statları biliyorsun şehrin dışında artık. Anladın mı? Hafta içi maçları da. Ya şunu söyleyeceğim ben sana. Gündüz maçı yap ya. Ne kadar güzel oldu. Bak 17'de ne zaman sonra maça gittin sen Fenerbahçe'de?
1: Gündüz mü?
0: Gündüz 17. Ne kadar güzel gelmedi mi
1: ben
0: sana?
1: Ben en son Giresun maçı diyordum, hatırlıyorum işte. Bizi doğradıkları maç. Aha. 2-3-4 sene önce falan yani. Gündüz maçları çok
0: milli güzel. Milli arada öncesi gene.
1: Şöyle oluyor bak. Çok insanlar çok fazla...
0: Bir derbi düşünsene mesela 17'de ya da 16'da bir derbi.
1: Çok güzel olur.
0: Müthiş olmaz mı?
1: Müthiş olur.
0: Bir pazar, bir cumartesi günü.
1: Elektrikten tasarruf edersin. Mesela çok alkol de tüketilmiyor o gün. Nasıl olsa hani erken saat insanlar içmiyor genelde falan. Evet. Tribünler daha şen şakrak olur. Bunlar bu işin gerçeği. Çoluk çocuk daha çok geliyor. Daha güzel. Gündüz maçı mesela İngiltere'de çatır çatır oynanıyor. Biz oynayamıyoruz abi.
0: Ya o kaliteyle alakalı. Çünkü izlenirlik açısından bakınca Uzak Doğusu ve Amerika'sı seyrediyor ya seni. O saati alma sebepleri o. Ha. Yani El Clasico'nun işte Premier Lig derbi maçlarının o saati alınması bütün dünya tarafından seyredilsin. Oradan bir gelir elde edilsin diye.
1: Ya hafta sonu, hafta içi değil elbette. Hafta sonu gündüz oynamalı abi. Her hafta sonu bir tane büyük takım gündüz oynasın abi. İçeride dışarıda denk getirin onu. Gündüz maçı güzel abi. Gündüz maçı çok güzel, çok keyifli.
0: Şimdi biz Galatasaraylılar olarak bu tür kötü sonuçlara pek alışık değiliz. 4 sene boyunca Okan Buruk 117 galibiyet, 13 mağlubiyet, 18 beraberlik almış. %87 gibi bir başarı oranı var. Trabzon maçı gibi böyle bir kötü duruma pek düşmemiştik. Bu gibi durumlarla kendisi nasıl başa çıkıyor? Biz pek alışık değiliz kötü sonuçlara. Ahmet açıklayabilir mi acaba demiş. İlkay'ın eşinin sosyal medyadaki o açıklamaları samimi değil. Çocukluk aşkı Galatasaray'mış. Maaşında indirim yapmış. Oynatmayan hoca suçluymuş. Bunlar sadece bahaneden ibaret. Sahada koşmayı, yürümeyi bile unutmuş bir İlkay'dan bahsediyoruz. Böyle bir açıklamanın zamanı ve yeri olmadığını düşünüyorum. Burada yapılma durumuna bakılınca burada o zaman İlkay'ın sahadan ayrılmasının hesabını taraftar eşinden ya da çocuğundan mı çıkarmalı?
1: Sahadan mı ayrıldı?
0: Sahadan ayrılmasının yani ilk 11'de oynamamasının yedek kulübesinde oturmasının anlamını söylüyorum. Yani ceremesini ya da savunmasını ailesinden mi yapmak zorundasınız? Yani burada İlkay'ın açıklaması samimi mi değil derken Galatasaray'da İlkay'ın eşine ve çocuğuna yapılan hakaretler samimi mi geliyor size? Buradan bu sonucu mu çıkarmam gerekiyor?
1: Ayıp ediyorlar.
0: Yapmayın arkadaşlar. Bunu Ederson'a da yaptılar Fenerbahçeliler. Yapmadı mı? Eşinin açıklama yapmaz durumunda kalmadı mı? Adam gitmek durumuna gelmedi mi? Geldi.
1: Belki Fenerler yapmamıştır. Yapmıştır. Başka takım taraftarları da yapmış olabilir.
0: Bak şimdi hemen bir savunmaya geçmem beni hasta ediyor işte.
1: Ama
0: anladın mı?
1: Ama sen az önce Galatasaray'ı konuşurken karşısına hemen Ederson'u koyuyorsun. Ederson'u konuşurken İlkay'ı koymazsın ama.
0: Örneği de koyabilirim. Aynı şekilde söyleyebilirim. Bana bir tane de Beşiktaş'tan örnek ver. Bunu Beşiktaş taraftarı yapmaz demiyorum.
1: Az önce
0: ya
1: anlatmaya çalıştığım buydu.
0: Ben Kocaeli tribünlerinde büyüdüm. Kocaeli tribünlerinin yapmış olduğu pankarttan ben utandım. Anladın mı? Dünyanın en sapık insanının görüntüsünü çizip de omuzuna bir kız çocuğu koyması ve forma giydirmesi kadar aşağılık bir şey olamaz. Hemen aradım Enver'i.
1: O kim?
0: Hodri Meydan tribün lideri. Hemen açıklama yaptılar. Dedim ki bu ne aşağılık bir şey Enver. Bunun mutlaka savunmasını yap dedim ya. Bu insan bir daha tribünlere giremez dendi. Bunu yapan bulunacaktır dendi. Bir ilişkimiz kesilmiştir dendi. Özür der dilendi bilmem ne. Gerçekten çok aşağılık bir şeydi yani.
1: Evet kesinlikle.
0: Abi bu kadar şey yapmayın. Nasıl Trabzon tribünlerinde tüfeğin ucuna kanarya konduysa o da çok kötü bir şeydi anladın mı? Bak bu örneği de veriyorum sana şimdi.
1: Bravo ben de aynı şekilde o gün onlara söyledim.
0: Yapmayın arkadaşlar böyle şeylere izin vermeyin. Subliminal mesajlar yapılmasın.
1: Hoş değil. Yapmayın.
0: Ve bunların arkasında durup da keyif almayın.
1: Tabii kesinlikle.
0: Ya biz çocuklarımız, eşlerimiz mücadele maçlara gittiğinde bizimle yan yana oturduklarında mutlu olan insanlarız. Yapmayın.
1: Ayıp etmiş Galatasaray
0: biz taraftarı. Biz ne hale geldik? Ne zaman bu kadar kötü olduk diye
1: soruyoruz. İlkay'ın eşine mi yazmışlar sosyal medyada tepki göstermişler?
0: Ya ne küfürler yani. Öyle çok şeyler ayıp. Değil ya. Bunlar olacak şeyler. Bunun savunması bile olmamalı arkadaşlar ya.
1: Çok ayıp. Hoş değil. Yapmayın bir daha böyle şeyler.
0: Ahmet abi Giresun maçında bizi doğradılar diyorsa
1: Pedro'nun atılma şekli ikisi.
0: Madem sırada. Sizi doğradılar şu an Giresun Spor nerede acaba sorar
1: hiç
0: mısın?
1: Hiç takip etmiyorum Giresun Spor'u. İlgi alanıma girmiyor.
0: Sen de mi şeye bakıyorsun İrfan 25 gibi bulanacağı?
1: Bulanacak

0: O da kötü durumda.
1: Bulancak Spor'u seviyoruz ya.
0: Arada Bulancak.
1: Olsun. Arada geçen Bulancak. Sene 3. lige çıktı. Şimdi düştü, bir daha çıkar. Giresunspor'la ilgili herhangi bir takibim yok. Ne hak ettilerse onu yaşayacaklar.
2: Ahmet şu an Süper Lig'de lider. Bu takım sahada mücadelesiyle, inancı ve başarısıyla zaten gereken cevabı veriyor. Artık Ahmet'i gözden gelmeyin, Ahmet'i görün, Ahmet'i konuşun, Ahmet'in hakkını teslim edin. Çünkü bu başarı tesadüf değil. Ahmet burada ve lider. Bu muymuş Süper Lig diye bir açıklama yaptı taraftarlardan bir tanesi.
1: O kadar da ileri gitmeyin ya.
2: Bak işte o gaza gelmeyin. Gelme arkadaşlar. Gaza.
1: Ben tadını çıkar.
2: Çok gördüm zamanında Sivas'ı, Samsun'u. Bak Sivas şu an ne durumlarda. Anadolu takımlarının bu başarıları ve aynı zamanda bu desteği çok fazla pamuk ipliğine bağlı. Buradaki istikrarı görünce mutlu oluyoruz. Zamanında İlhan Cavcav'ın Gençler Birliği'si, Hasan Doğan'ın, doğru mu söylüyorum? Celal Doğan mıydı? Celal Doğan'ın, Hasan Doğan diyorum. Celal Doğan'ın Antep'i o dönemler ne kadar keyif veriyorsa, Sefa Sirmen dönemlerinin Kocaeli, tamam, Sporu amatöre kadar indi, bala kadar düştü arkadaşlar. Eskişehir'e, Bursa'ya bakın. Bu takım şampiyon oldu Bursa Süper Lig'de.
1: Ali Şansalan'la ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. Böyle gergin geçmeye aday maçlara, böyle problem çıkabilecek maçlara Ali Şansalan'ı vermeyin. Niye veriyorsunuz?
2: Kimi verecek?
1: Bir dakika.
2: İsim söyle bari. Alternatif söyle de bari öyle git.
1: Ya onu vermeyin, alternatiflere bakarız. Ama niye vermemeleri gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi bir kere penaltı değil. Hadi verdin. Maçı 6 dakika uzattı. 90+6. Uzatmanın da uzatmasını verebiliyorsun. Ama 6 dakikalık uzatmada 6 dakika daha uzayacak ne oldu? Maçı 112'de bitirdi. Doğru mu? Pardon, 102'de bitirdi.
2: Vara mı gitti o sırada?
1: Ne kadar vara gidersen git. Kaç tane maçta vara gidildi de 6 dakika uzatılmadı.
2: Doğru söylüyorsun. O zaman şey yapılmalı. Vara gidildiğinde 2 dakika daha silinmeli, erken bitirilmeli. Artık öyle devam ediyorum. Evet.
1: Ben görüşlerimi...
2: Bir şey söyleyeceğim sana. Görüşlerinde değil. Ben seni çözdüm şu an.
1: Ben konuşabilir miyim?
2: Senin takipçilerinin %80'i Galatasaraylı ya. Bir %20 de Beşiktaşlı mı istiyorsun acaba deyip karşına mı almaya çalışıyorsun camiayı? Abi, onu da çözmeye çalışıyorum.
1: Provokasyonun sonra, bittiyse evet, görüşümü tamamlayabilir miyim? Bir kez daha eksik bırak.
2: Ortaya.
1: Tamam, evet. Sen şimdi birazdan bir daha ya. Çok kötü hakem. Vücut dili kötü. Otorite sağlayamıyor. 6 dakikanın üzerine 6 dakika daha verilir mi? O 6 dakikalık bölümde 6 dakika maç durmadı ki ya. O bölümde sürekli Beşiktaş korner kazandı, şut çekti, bilmem ne oldu. Yani orada Beşiktaş gol atsa tartışma boyutları inanılmaz yerlere geçecek. 6 dakikalık bir uzatma yoktu ki, 6'nın üstüne 6 dakika.
2: Evet, zaten ilk pozisyonda Vlahovic'e yapılan da şey değildi, penaltı değildi.
1: Ahmet Çakar penaltı değil dedi.
2: Bundan sonra bütün Ahmet Çakar'ın yorumlarına referans olarak
1: sana
2: görmezsen
1: göre, göre onlar,
2: ahımı alırsın.
1: Sana bak, göre bana göre onlar. Yapma. Herkes penaltı demedi ona.
2: Bundan sonra Ahmet Çakar ne derse önüne
1: herkesin
2: koyacağım seni.
1: Herkesin penaltı dediği bir
2: en
1: pozisyon
2: büyük
1: olmadığını
2: Çakar
1: vurguladım.
2: Başka büyük Ahmet Çakar da
1: penaltı
2: bu sektörün en temiz adamıdır
1: penaltı
2: ya.
1: Penaltı diyen de vardı.
2: Bayılırsın.
1: Onun gibi penaltı bayılırsın değil diyen de vardı. Ben şunu söylüyorum. %100 herkesin penaltı
2: kılavuzu,
1: dediği pozisyon olsa kabul
2: kılavuzu,
1: ederim.
2: Bak öyle cümleyi kılavuzu diye yapayım. Öyle devam etsin.
1: Penaltı değil diyen başkaları da var. Onlara ne diyeceksin?
2: Sen Ahmet Çakır'ı baz al ya. Ölçü olarak.
1: Aklıma o geldi. Başkaları da var. Ya ben diyorum ki %100 penaltı değil. Herkese göre penaltı değil.
2: Herkese göre. Yani. Devam et. Daha abart ya. Daha abart. Mahallede bakkaldan başla. Kasaba kadar git. Herkesten başla. Böyle.
1: Ya abicim işte Murat Özen, sen gibi bazı Beşiktaşlı medya mensupları Beşiktaş'a bu gazı verdiğiniz için sizin yüzünüzden Beşiktaş Ahmet'te çılgınlar gibi önde oynadı. Ahmet'e çarpıldı. Biraz sorumluluk alın ya.
2: Doğru.
1: Beşiktaş şöyle, Beşiktaş çok uçmuş yukarıda bir takım değil abi, eksikleri var.
2: Beşiktaş 10 puanla 3.
1: Güzel oynaması.
2: Fenerbahçe 10 puan.
1: Benim hoşuma
2: 6.
1: gidiyor. Renk katsın lige. Şampiyon dolusu alkışlarım ben. Benim Beşiktaş'a karşı bir şeyim yok. Ha bir şey söyleyeyim yalnız bak.
2: Sen şey yapma, yorulma ya, ben alkışlarım senin ellerinle.
1: Alkışla.
2: Merak etme.
1: Tamam, teşekkür ederim.
2: Abi Ahmet böyle alkışlanıyor.
1: Şimdi Marsilya maçı oynanıyor. Üstelik Beşiktaş Fenerbahçe'yi Kadıköy'le yenmiş. Sosyal medyaya bakıyorum. Beşiktaş gol attıkça Fenerbahçeli arkadaşlar, İşte gördüğün Twitter kullanıcıları seviniyorlar, tebrik ediyorlar. Bak Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenmiş. Fenerbahçelerin böyle bir bakış açısı var Beşiktaş'a. Aa ne güzel, Beşiktaş bir gol daha attı, ne maç oluyor falan. Ben evde hop oturup hop kalkıyorum Beşiktaş gol attıkça. Abi üçüncü golden sonra mı, ikinci golden sonra mı Fenerbahçe'ye küfür başladı. Sebep ne? Hani küfürün hiçbir şekilde mazereti yok da Kadıköy'de bir terbiyesizlik yapılmadı. Aziz Yıldırım tebrik etti, bu kulübün en başındaki adam. Fenerbahçeliler tebrik etti. Attığınız her golde Fenerbahçeliler sosyal medyada seviniyor, tebrik ediyor. Fenerbahçe'ye neden küfür ettiniz Marsilya maçında? Çok yanlış.
2: Anlam veremedim ben de.
1: Hiç gerek yok.

0: Bence o alışkanlık, yani bir şarkıcı sahneye çıktığında bir tribüne beste başlayınca arkasından potpourri var ya, o şarkıyı bağlama. Bence orada biri böyle bir kıvılcım yaktı ve onun devamı geldi. Yoksa önümüzde bir Fenerbahçe maçı olsaydı anlam verebilirdim. Orada hani Galatasaray'a ya, söylese anlam veririm anlamına gelmesin.
1: Gelmesin, anlıyorum ben seni.
0: Hani bu orada şey var mesela, bir tane kıvılcım geldiğinde ben yıllardır tribünlerde senle benle büyüdük. Oradaki atmosfere kendini kaptırma durumun tamam, olabiliyor.
1: Bu kadarına katılıyorum. Bu kadarına katılıyorum ama yine yanlış bulalım.
0: Yanlış buldum.
1: Fenerbahçe tribünlerinde edilen küfürlerden de rahatsızım. Ben tribünde küfür istemiyorum. Ben tribünde sigara istemiyorum abi. Abi pofur pofur yasaklanmasına rağmen tribünde sigara içiyorlar ya. Pöfür pöfür her statta. Veya küfür. Fenerbahçe tribünlerine de küfür yakışmıyor. Galatasaray'da abi şu küfür ve sigarayı çözelim ya. Hoş değil abi. Böyle bir ekleme yapmak istedim. O gün mesela o küfürden sonra millet tabii TRT veriyor değil mi maçı? Fenerbahçeliler isyan, ya bize niye küfür ediyor bunlar dedi mesela insanlar. Sevindiğime üzüldüm falan diye yazanlar var. Buraya getirmeyin işi. Fenerbahçe tribünlerinde Beşiktaş'a Galatasaray'a edilen küfürlerden de rahatsızım. Ben küfürden rahatsızım abi. Hoş değil ya. Abi ana bacı bazen affedersin düz gidiliyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hem de toplu bir şekilde. Yapmayın abi. Çok kötü bir şey ya küfür. Hem de toplu küfür. Mesela belli takımlara küfürlü tezahüratlar. Senin dediğin o klişeleşmiş. Biri söyleyince herkes yapıyor. Yapmayın abi. Bunu reddedelim ya. Bir sürü tezahürat var abi.
0: Ya orada tribünlerde şunu demiyorum. Mesela şöyle bir şey olduğunu düşünemiyorum. Mesela biri küfür etmeye başladı. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Lütfen küfür
1: katılma.
0: Deme abi.
1: Katılma.
0: Orada katılır herkes
1: abi. Abi kat.
0: Ya ben ne CEO'lar, ben ne kadınlar, ben ne abi, insanlar gördüm içinde biz... kıyafetin içinde.
1: Tamam doğru söylüyorsun.
0: Böyle bir şey olamaz.
1: Katılmadığın zaman oradaki gelişime katkıda bulunacaksın. Biz buradan bu çağrıyı yapalım. İçine herkesi katıyor. Fenerbahçe'yi de katıyorum. Hoş değil. Hoş değil yani.
0: Abi hakaretinizi dediğim gibi oyuncuya mı yapacaksınız? Hesabını yönetimden mi, kendi teknik adamından mı soracaksınız? O yüzden bir futbolcunun eşine, çocuğuna, bilmem nesine falan filanla girmeyin. Sosyal medya üzerinden bir de yani hani yetmeyip sahada yapıyorsun bunu, tribünlerde avazın çıktığı kadar gırtlağın yırtılırcasına bağırıyorsun. Sosyal medyadan da bir de üşenmeyip zamanı da harcayıp oradan deşmeye çalışıyorsun ya. Arkadaşlar falan deyip kendi form sitelerinizde, WhatsApp gruplarınızda. Bu sene Yasin Kol konuşulmuyor, farkında mısın? Geçen sene acaba görevi bitti mi demiş. Ahmet söylesene, Ali Şansalan'dan sonra hangi hakem atansın peki? Onu söyle bari diyor.
1: Abi hakem diyor ki çok böyle güvendiğim.
0: İşte Ali Şansalan niye atansın? Ama atanmasın o zaman deme.
1: Ali Şansalan önce... özellikle atanmasın diyorum. Neden? Gergin maçları daha da geliyor.
0: Zamanında Cüneyt Çakır da maç yönettiğinde ona kızıyorduk. Fırat Aydınus'a da söylemediğimizi bırakmıyorduk. Maçı idare ediyor bunlar, yönetmiyorlar diyorduk.
1: Yok, Fırat Aydınus çok iyi toparlıyordu.
0: Yani
1: Fırat Aygun ben, psikolojiyi de yönetiyordu. Ali Şansalan psikolojiyi yöneten bir adam değil.
0: Şimdi ben, kardeş gibiyiz Fırat Hoca'yla.
1: Fırat Hoca'yı ben çok beğeniyorum.
0: Yani hakem çok özelden de görüştüğüm biri ama zamanında eleştirdiğim, bazen hatalı bulduğum insanlardan biri. Abi onları da kabul edebilen biri.
1: Evet.
0: Biz o zaman bunları yaparken farkına varmamışız kalitelerinin.
1: Bravo.
0: Anladın mı?
1: Fırat Aydınus'un stadı da yönettiğinin farkına varmamışız. Çünkü hakemler stadı da yönetmedi. Pardon,
0: 8 Mart'tı. 8 Mart operasyonuyla gönderildiklerinde yerine yenileri gelecek, hiç olmazsa bir değişim güzeldir diye düşündük de bu kadar tecrübesiz olduklarını, bu kadar liyakatsiz olduklarını.
1: Ben yanılıyorum
0: ya. Bu kadar...
1: Bakayım şu an.
0: Nasıl söyleyeyim ben sana, kulis yapılabileceğini hiç düşünmemiştim ya.
1: Türkiye gerçekten. Süper Ligi Beşiktaş.
0: Ama bana Ahmet Türkiye'de Beşiktaş koltuğundan asla alınamayacak 3 isim saydı, bir tanesini Ferhat Gündoğdu derim yani.
1: Ya ben yanılıyor muyum, 102 dakikada mı bitti diye bakacağım da Beşiktaş maçı. Sen kaçırıyorsun abi bahşeleri, yanlış anlama da benim anlatmak istediğim başka bir şey abi. Ali Şansalan olmasın, kim olsun. Mesele o değil. Mesele önce Ali Şansalan'ın olmaması.
0: Tamam, onu da al. Onu da at.
1: Bulabiliyor muyum abi? Ben abi bu maç golü açıyorum. Sürekli reklam çıkıyor. Reklamdan da çıkamıyorum ya. Uygulamasında. Çarpı işareti nerede kardeşim?
0: Yaz.
1: Allah bizi bunlara mahcup eder. Muhtemelen. Kaç dakikada bitti, nerede göreceğim ben bu maçın? Allah'ım yarabbim ya. Ha dur. Bak. 90+10'da bir faul olmuş.

0: 202 dakika. Bir dakika. Abi artık al modu diye bir şey var. Ahmet Beşiktaş maçı kaçıncı dakikada bitti uzatmalarla birlikte?
1: Heh, oraya sor diyecektim sana.
0: Bak şimdi abi. Mesela Fırat Aydınus bunu yapmazdı. Çünkü bak 90 artı 11'de 102 dakika toplam diyor bak. Yak, al modu. Şimdi bak abi. Kaçırıyorsun. Maça 6 dakika uzatma verdi. Tamam. Uzatmada VAR penaltı oldu. Üzerine bir 6 daha koydu. 2 koyarsın 3 koyarsın. Anlatabiliyor muyum? O 6 dakikalık uzatmanın uzatmasında tribünler gerilmeye başladı. Maç ne zaman bitecek diye. Maç bitti. Eğer daha böyle otoritesi yüksek, oradaki sosyolojiyi, psikolojiyi bilen bir hakem olsa bu kadar abartı bir uzatma vermez. Altının üstüne 6 dakikada. 6 dakikada maç 6 dakika durmadı ki. Fırat Aydınus gibi hakemler orayı da stadı da yönetir. Abi 6 dakika uzatma olduysa taraftar öfkelenmesin diye 3 dakikada mı bitirecek? Hayır. Olmadı ki 6 dakika üstüne üstlük. Onu vurguluyorum. Ali Şansalan bunları düşünemiyor. Sen niye o maçı altının üstüne 6 dakika daha uzatıyorsun? Yok ki öyle bir uzatma şekli. Öyle bir süre olmadı orada. Allah korusun yani. İnsanları germenin anlamı yok. Hayır, haklı bir şey yapsan tamam. Kim geriliyorsa gerilsin, bana ne?
1: Bir liderlik mücadelesinin reytingi bundan yüz şey oluyor, fazla oluyor. Herkes izlemiş maçı. Orada bütün detayları da görebiliyor Ahmet gibi. 14 dakika uzadı diye Nahit Eren de. Nahit Eren'i biliyor musun kim olduğunu?
0: Yok abi.
1: Ahmet Spor Başkanı.
0: Evet. İşte 12 14 değil 12 uzadı.
1: 14. 102. O da 14 dedi.
0: Tamam öyle olsun, tamam.
1: Haftaya sen 15 diye hatırlayabilirsin. 15 uzamamış.
0: Ben 12 diyorum ya. Ya sen ben 12 diyorum, sen hafta 14
1: haftaya 15. Haftaya 15 olur, zam gelir.
0: Ya
1: olur.
0: Benim adıma sürekli beni manipüle ediyorsun ya.
1: Gelir gelir, zam gelir. Herkes şey yazıyor. 2 hafta önce İsmail Kartal için yaptığı video yayınları burada duruyor. Şimdi övüyor diyor. Bak herkes onu söylüyor.
0: Burada. Ne demişim? Ben hep övdüm İsmail Kartal'ı.
1: Şimdi öyle diyorlar ama. Burada. Bak okuyayım.
0: Ben ne dedim bilmiyor muyum abi? Onlar seni manipüle ediyor. Sen manipüle edilmeye çok müsaitsin o yüzden.
1: Konaç bugün sakın akatlardan geçme diye yazmış. Heykelini dikerler senin diye yazmış.
0: Düne kadar seviyordunuz beni Beşiktaşlı arkadaşlar. Düne kadar seviyordunuz.
1: Paris Saint Germain 2-1 kaybetti Marsilya. Geçenlerde Marsilya'yı çok şişirdiler. Hatta 10 kişi kalmıştı. Beşiktaş olsa Paris Saint Germain'den kaç tane yerdi? Temennin değil, sizin düşüncenizi merak ediyorum acaba demiş Hüseyin. Sana soruyor. Ama Galatasaray maçının hakemi, ben bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Leslie pozisyonu gözünün önünde oluyor. Nasıl sarı kart verdin ona direkt sormak istiyorum. Bir de VAR'a gidip 2-3 dakika izledi ya demiş. 90 artı 14 diye yazmışlar bu arada.
0: Ama o zaman daha da fazla.
1: 12 dakika diyen de var. Başakşehir Trabzonspor maçında Trabzon'un penaltısını vermeyen Fırat değil miydi diye soranlar var. Ahmet, o uzatmaya taktın sen çünkü Beşiktaş bir gol atacak diye kalbin durdu senin, o yüzden inkar
0: etmiş. Abi elbette Beşiktaş'ın o gol atmasını istemedim.
1: Ahmet ben. Penaltıdan sonra ama kavga oldu, tartışma falan oldu. İzlemedin mi maçı acaba?
0: Ya 6 dakikalık bölümde 6 dakika uzatma veriyorsan 90 dakikada 36 dakika vermen lazım.
1: Fişkeler açıldığında ilk yarı ne kadar uzamış bir de ona bak diye yazmış. Yanlış hatırlamıyorsam uzatma verildiğinde Ahmet'le oyuncular çarpıştı. Oyun oynanmadı. Oyun başladığında 92 falandı. Sonra da VAR'a gitti oyun. Yani süre normal bence.
0: Tamam demiş. O bile 4 dakika yapar. 4 bile olmaz, 3,5 yapar ki birebir uzatmayı kim veriyor da sen uzatmada 6'ya 6 ekliyorsun. Bu gerilimi niye arttırıyorsun? Ben başka bir şey söylüyorum. Anlayan anladı abi, daha da konuşmayacağım. Son söz, Ali Şansalan'ı böyle maçlara vermeyin abi. Yanlış hakem. Stadı yönetemiyor. Bak vermeyin Ali Şansalan'ı. Ali Şansalan zayıf bir hakem. Otoritesi zayıf. Kim veriyor ya böyle maçlar Ali Şansalan'ı? Niye veriyorsun kardeşim?
1: Kim veriyor mu?
0: Ha, kim veriyor? Bu kararı kim veriyor?
1: Kim veriyor?
0: Ben de merak ediyorum.
1: Bir diyorlar, aynı kişi veriyor.
0: Bir yapay zeka diyorlar. Bir Ferhat Gündoğdu. Ne olduğunu anlamadık abi.
1: Algoritma falan da yok. Öyle bir şey yok yani.
0: O zaman ne abi? Ne?
1: Ferhat Gündoğdu. Abi hepsini söylüyor
0: Ferhat
1: zaten.
0: Ferhat Gündoğdu veriyor?
1: Ertuğrul Doğan da söyledi.
0: O zaman ben...
1: Serdar Adalı da söyledi zaten. Alamıyoruz, kimse kusura bakmasın. Görevden alamıyoruz bu adamı dedi.
0: Ya Ferhat Gündoğdu, Ali Şansalan'ı bu maça niye veriyorsun ya?
1: Doğru,
0: bu kadar zayıf bir hakem.
1: Bir sen kalmıştın Ferhat Gündoğdu diye.
0: Versene abi daha güçlü bir hakem. Allah korusun, maçı nereye götürüyordu ya? Ben vereceğim mesajı verdim abi kamuoyu adına. Yanlış şeyler bunlar.
1: Bir Galatasaray taraftarı olarak Ahmet Konancı Beşiktaş Korkut'u sarmış olarak gördüm bugün, nokta.
0: Bir Galatasaray taraftarı olarak zaten başka türlü yansıtma yapmanı beklemezdim. Ama eyvallah katılımın için.
1: Bu Ahmet mi Eyüp maçını referans alıyor? Helal olsun vallahi demiş.
0: Ya baba, Lyon'u eliyorum referans alamazsın. Roma'ya kök söktürüyorum, referans alamazsın. İşte Eyüp'e 8 atıyorum, Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 zor yendiği, referans alamazsın. Ya baba, ben neyi referans alacağım? Siz Fenerbahçelilerin mutluluğunu kıskanıyorsunuz. Ahmet Konak, umudunu kıskanıyorsunuz. Yıkılmamasını kötü hoca kıskanıyorsunuz.
1: Bak, araya
0: ne istiyorsunuz abi?
1: Bak evet, İtalyana kötü hoca
0: dedim. Kötü hoca demedim. Bu kadar övülecek bir hoca, hocalığı yok dedim ben. Ne yaptı abi şu ana kadar? Alanya'yı çözemedi. Ahmet'i çözemedi. Deplasmanda Avrupa Ligi dahil 3 tane yenilgisi var.
1: Sağ olsun
0: var.
1: Derbiyi çözdü.
0: Tamam.
1: Marsilya'yı çözdü.
0: Tebrik ederim.
1: Sağ olsun. Mijlent'i çözdü. UEFA kupasına soktu.
0: Tamam da bu sezon daha toplamda 7 maç oynamışsın Avrupa Ligi dahil. 3 tane yenilgin var. 3 tane deplasmanda.
1: 7 maç mı oynamışsın?
0: Kaç maç oynadın abi?
1: 6 maç zaten. Ben şey oynamışım, lig oynamışım ya. 6 maç, lig bitti ya. 7 maç oynamışsın bu sezon daha diyorsun ya. Bir Marsilya maçı mı oynadım ben gelene kadar? 3
0: yenilgisi yok mu Beşiktaş'ın?
1: Var, 5 yenilgisi var. Sen 6 yap. 7 maçta 8 yenilgisi
0: Avrupa'da
1: var.
0: Avrupa'da 1 yenilgi devam var et. Deplasmanda. Ligde 2 var. Bu sezon tamam, kaç maç oynadın ligde Avrupa'da?
1: Avrupa'da hangisinde yenilgisi var?
0: Yenilgisi yok mu Avrupa'da abi?
1: Nasıl çıktı?
0: Var abi, bir tane yenilgisi var diye biliyorum ben.
1: İlk maçını şey aldı diye mi ondan sonra?
0: Neyi?
1: 3-0 kazandı diye mi şey yapıyorsun?
0: Fark etmez. Avrupa'da ve Türkiye'de toplam 3 yenilgisi var. Daha
1: o
0: sezon başı.
1: O takıma karşı aldığı galibiyeti sayma sen onu.
0: Anladım. Yani neden süper yenilgisi? Bir hoca değil. Süper bir hoca olsa değil. Bunları yaşamaz.
1: Biz hepimiz.
0: Normal bir hoca abi. Tedesco'nun biraz daha zekisi. Italiano, Tedesco'nun biraz daha zekisi.
1: Jesus'tan Hallice, Mourinho'dan ne bileyim aynı kefe bilmem ne falan filan hani. Maşallah var. Aragones gibi bir hoca işte.
0: Abicim, Beşiktaş'ın hocası İtalyan'ı kötü adam demiyorum. Fakat bu sezon daha sezonun başındayız. Avrupa ile beraber toplam 3 yenilgi. 3'ü de deplasmanda. Deplasmanları çözememiş. Tedesco'nun biraz daha zekisi. Biraz daha kendini futbola verebileni. Bu kadar. Süper bir hoca değil. Kötü hoca demiyorum. Adamı göklere çıkardınız. Beşiktaş'ı göklere çıkardınız. Beşiktaş medyası olarak. Şu ana kadar 3 tane deplasman yenilgim var Avrupa ile beraber. Kötülük ediyorsunuz abi Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın eksikleri var abi.
1: Ya ne yapayım ben şimdi, sürekli olarak 3 yıldır Kasım'da havlu atan bir takım olarak ben bu sene bir şey yapmışım, galip gelmişim, iyi top oynuyorum, herkes de var Beşiktaş müthiş oynuyor diyor. Ben diyeyim ki Beşiktaşlı olarak, bir dakika abi şu Kasım'ı bir geçirelim, sevinmesin kimse, Allah korusun nazar falan değer diye eve mi kilitleyeceğim kendimi yani? Meşvi mutlu olmayacağım yani.
0: Aynı şey ben söyledim az önce.
1: Eyüp maçında 8 attın diye sanki şampiyon olmuş gibi seviniyorsun, bana burada anlatıyorsun ya. Beni yenememişsin kendi sahanda.
2: Ben seni genelde yeniyorum zaten.
1: Genelde yeniyorsun diye bir genelleme
0: abi
1: yaptı.
0: Abi geçen sene 2-0'dan geri yenmedin mi?
1: Bu sene çok iyi kadron var
0: geçen
1: ya.
0: Geçen sene yenmedin
1: müthiş
0: mi?
1: Bir Greenwood'un, harika bir Kanten, dünyalar tatlısı Ederson'un var ya. Onunla devam et ya.
2: Sen buradan nereye gideceksin şimdi?
1: Hak ettiğim yere eve gideceğim. Hak ettiğim yere gideceğim ben oğlum ben. Şampiyonlar Ligi'ne ya siz bak, Fenerbahçe öyle
0: eyvah
1: enteresan bir camia ki.
0: Eyvah.
1: Ben 8-0 olmuş, biri diyor ki bana, bak Kerem gol atamadı gördün mü, yollayacaksın abi bu adamı diyor. Kerem gol atamadı, Vedat kurtarmaya çalışıyor, benim golümü Kerem'e yazın diyor. Kerem'i kurtarmaya. Ya orada bile mutsuz olacak biri var ya. Olumsuz bakın, 8 tane gol atmışsın. Orada diyor ki adam, Kerem'i gördün mü, yollanmalı, İrfan'ı hala oyuna sokuyor diyor ya. Düşünemiyorum yani. Vallahi anlam veremiyorum size. Helal olsun. İkinci... Bu mesajları okumayacağım. Ya okuyamayacağım mesajları arkadaşlar. Arkadaşlar ben okumanın yaşı yok ama ben o yaşa gelemedim daha. Ben öyle bir şey yok ya.
0: Ben ne dedim ki? Onlar bence sana tepki.
1: Bak şimdi bir tane
0: o mesajlar sana tepki.
1: Fotoğraf paylaşmışlar. Beşiktaş, Valerian İsmail, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Valizden Çalımbay, Sanchez, ondan sonra işte Solşehir, Sergen, hep gene bakar 2, 4, 6, 7, 8 tane teknik adam. Sende Jesus, İsmail Kartal, Tedesco, Mourinho, Trabzon'da bir sürü değişim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Fatih Tekke falan filan yazılmış. Okan Buruk tek başına duruyor diyor orada. Ama o da gitsin isteniyor bu arada. Orada Okan Buruk olma sebebi, durma sebebi hocanın belki yıldız oyuncu ilişkisi bilmem ne dersin ama bunun yanında bir galibiyet gelince hakem desteği diyen çıkacak, onun arkasına o eklenecek falan filan. Bu sene çok zor o konuşmanın görevi, ben sana söyleyeyim yani.
0: Doğadaki Her şeyin bir bilinci olduğuna inanıyorum. Buna inanıyor musun? Mesela toprağın.

0: bitkiyi yetiştirebiliyorsa,
1: hafızası diyorsun.
0: Hafızası, bir bilinci var. Evet. Hani atıyorum ağacın o yaprağı çıkarabiliyorsa bir bilinci var. Hı-hı. İçinde onun bir matematiği var. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Şimdi biz öleceğiz. Ölünce toprak olacağız. Doğru mu?
1: Oo, eşkıyaya döndü. Sonra
0: toprak olunca
1: olacağız.
0: Toprağın, mesela biz şimdi insan bilincine sahibiz değil mi? Toprak olunca toprağın bilincine ortak olacağız. Biz de o çiçeği yetiştireceğiz. Değil mi?
1: Sonra bir arı gelecek.
0: Sonra bir arı gelecek. Abi o film var ya, acayip eşkıya. Felsefik. Eşkıya. Evet. Şener Şen ustamız.
1: Uğur Yücel.
0: Sonra bir arı alı gelecek. Anlattı. O çiçekteki balı alıp, onu bala çevirip, o polenleri molenleri alıp, onu balın bilincine çevirecek bizi mesela. Biz o balın bilinci nedir? Yiyen insana sağlık verir. Nasıl sağlık verir? İşte şu damarına etki eder, bu kanına girer, bu işte al yuvarın içine girer. Sonra o balı yiyen al yuvarın bilinciyle beraber o insanın bilincine yeniden ortak olacağız. Ya da kuş yediyse kuşun bilincine ortak olacağız. Abi Allah-u Teala öyle bir şey yaratmış ki, öyle bir döngü var ki, muhteşem ya. Gerçekten muhteşem. Yani bilinçler arası bir geçişten söz ediyoruz. Ve aslında insansan topraksın, topraksan çiçeksin, çiçeksen balsın, balsan arısın, doğanın bir parçasısın. Kendimizi bu kadar yüceltmenin anlamı yok. Çevremize saygılı olalım. Çiçekleri koklayalım. Arıların kıymetini bilelim. Son arı yaşadıkça dünyada gıda problemi çözülmeyecek. Bunu zaman zaman düşünüyorum, biliyor musun?
1: Ahmet taraftarı hazır olsun. 3 hafta sonra bu başarı devam ederse Ahmet taraftarıyla da uğraşacak demiş Ahmet.
0: Yok daha neler ya.
1: Ahmet'ten bahsediyor.
0: Bizim orada bir tane kasap abimiz var, Diyarbakırlı. Galatasaraylı normalde.
2: Normalde mi?
0: Galatasaraylı ama tabii Diyarbakırlı, Ahmet'i tutuyor. Hı. Abi bir girdim içeri. Benim de Fenerli olduğumu biliyor ya. Sanki ortak bir sevincimiz varmış gibi. Ahmetçim dedi. Nasıl dedi Beşiktaş'ı yendik dedi. Ulan diyorum, Galatasaray Beşiktaş maçı mı oynandı? Hani falan filan, tamam mı? Oynansa kesin Halil Umut Meler verilir bu arada. Bak, Fener maçına Halil Umut verildiğine panik yapmayın dedim Beşiktaşlı arkadaşlara. Ama Galatasaray maçınıza Halil Umut Meler verildiğine panik yapın. Ahmet'i tebrik ediyoruz ya. Küçük bir başarı değil yani. Küçük bir başarı değil.
1: Bitmedi mi program diye bakıyor.
0: Peki sana bir soru. Madem güneş...
2: Sana cevap vermekten yoruldum.
0: Madem güneş, tam anladım. Madem güneş bu kadar parlak, dünyayı aydınlatabiliyor kilometrelerce uzaktan, uzayı neden aydınlatmıyor? Hadi cevap ver.
1: Işınları uzayda yayılma gibi bir durumu yok çünkü.
0: Niye yok?
1: Oradaki atmosfer, hava durumu dünyadaki gibi değil.
0: Ne diyor,
1: ya da gezegenlere diyeyim? Göre değil.
0: Nasıl?
1: Oradaki yörünge dolayısıyla sadece sabit bir ışık veriyor. Ha. Gezegenler döndükçe güneş etrafında,
0: tamam,
1: ona göre ışınlarını, tamam, alıyorlar. Sabit bir yeri, el feneri gibi düşün. Ha. El fenerini düz açarsan dümdüz veriyor, geniş açıyı alırsan geniş veriyor ya, o açıyı öyle düşün, oradaki merceklerden dolayı düşün.
0: Tamam abi, uzayda karanlığı güneş niye ışıtamıyor?
1: Bak sana diyorum ki, açıklamasını yapıyorum. Sen diyorsun ki niye diye soruyorsun.
0: Aslında biliyorsun da doğru açıklayamadın. Işık çarptığı yeri aydınlatır. Uzayda çarpacağı bir yer yok çünkü. Onu demen lazım da, biliyorsun da cümleyi kuramadın. Olsun,
1: sen
0: ben seni düzeltmekle görevliyim.
1: Sen de bu kadar çarpılmış birisin. Nasıl aydınlanamadın
0: seni...
1: bu zamana kadar? Ben de bunu merak ediyorum
0: ben
1: Ahmet.
0: Ben seni düzeltmekle görevliyim. Benim burada bir fonksiyonum
1: varmış.
0: Etrafında
1: bir sürü
0: anladın.
1: Işık varken sen niye aydınlanamıyorsun? Onu bir türlü anlayamadım ben. Bana kelime oyunu yapma Ahmet. Yapma.
0: Türk futbolunun aydınlığı da Fenerbahçe. Çarptığı yeri ışıtıyor.
1: Fenerbahçe neden bu kadar karanlıkta peki? Onu söylemişsin. Fenerbahçe aydınlatıyor da.
0: Yok, karanlıkta
1: güneş
0: değil.
1: Güneş sence aydınlık mı?
0: Kupalar, öyle şampiyonluklar biraz geri planda kalmış olabilir. Sebepleri konuşmayacağım ama tribünler doluyor. İnsanlar umudunu koruyor. Umudumuzu kıskanıyorsunuz. Kıskanmaya devam edeceksiniz.
1: Ben...
0: Haftaya salı günü görüşelim. Saat 12.45'te birazdan Sansürsüz Futbol YouTube kanalındayım. Bakın neler söyleyeceğim, neler. Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, değerli kardeşlerim. 12.45 Sansürsüz Futbol YouTube kanalı.
1: Eve mi gideceksin sen?
0: Şimdi buradan abi, yayınları da Sansürsüz'ü buradan başka bir yere almışlar.
1: Almıştım.
0: Çıkacağız, başka bir yere gideceğiz buradan.
1: Ha, oradan oraya gideceksin.
0: Ha, Burak tamam. Karşılayacak beni şurada.
1: Hayır, siz ne, huzurevi mi diyecektim, o yüzden Sansürsüz'ü.
0: Ben gidiyorum abi. Hadi ben Sansürsüz'e... Eskiden şurada yan odada yapıyorduk Sansürsüz'ü.
1: Sanki burada varmış gibi Sansür. Orada sanki Sansürsüz diye devam ediyor.
0: Stüdyo başka bir yere almışlar. Şimdi gideceğiz, başka bir yere gideceğiz yani.
1: Ahmet, sana kara delik diyebilir miyiz? Dünyadaki.
0: Bütün ışığı hemen ha.
1: Enerjimizi bile hemen. Ahmet konuştu, bugünlük bu kadardı. Ahmet'im ağzına yüreğine.

0: Teşekkürler, herkese
1: seninle
0: seviyorum.
1: Seninle tartışmak dünyanın en keyifli şeyi.
0: Teşekkür ediyorum, seninle de öyle abi. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Haftaya salı günü nasipse görüşmek üzere. İyi ki varsınız, hoşça kalın.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde umarım diyerek programı açacağım ama öyle sabah saatlerinde gelen haberle çok da böyle keyfimiz yerinde değil. Manisa'da bir okul saldırısı var. Turgut ilçesinde okul saldırısı gerçekleşti. Polis ve sağlık ekipleri direkt bölgeye intikal etti. Şu an için tabii ben en son yayına girerken 8 öğrencinin etkilendiği söyleniyordu. Tabii hepimiz kim yapmış, neden yapmış, can kaybı var mı diye öğrenmeye çalışıyoruz. Ben de girişte söyledim yani etkilendi cümlesi, daha doğrusu kelimesi. Bana biraz absürt geliyor yani. Etkilendi ne demek? Bu okullarda okuyan bütün çocuklar, gençler, aileler hepsi etkileniyor. Bizler. Etkilenmek biraz basit kalıyor bana göre. Kimisinin işte hayatı değişiyor. Kimisinin hayatı bitiyor. Yani sadece etkilendi diyebileceğimiz kadar basit bir olay değil. Toplumumuzda bilinçlenmediği sürece korkmaya devam edeceğiz. Böyle birazcık da dedim bunu yayında söylesem mi? Yani bana göre kendi fikrim bu tamamen. Hani hepimizin böyle riskli gördüğü, hani baktığında bu çocuk riskli dersin içini falan bilmem de, yani riskli görülen çocuklar bana göre kesinlikle bu örgün eğitimden uzaklaştırılmalı. Isla evleri var evet ama bu ısla evlerinin bence yaygınlaştırılması gerekiyor. Örgün eğitim yüzünden çocuklar çıldırıyor mu, kafayı mı yiyor, ne yapıyor anlamıyorum. Akran zorbalığı yeni bir şey değil yani, hepimiz okullarda hani çocuk olduğumuz dönemde olmuştur, hepimizin başına gelmiştir ama şimdi herhalde bu sosyal medya, ne bileyim, ya da akıllı telefonlarla birlikte herhalde bu zorbalığın boyutu okuldan çıkınca da bitmiyor. Çocuğun herhalde böyle özel hayatına kadar sirayet ediyor, ağırlaştırılmış olabilir. Daha 9. sınıf öğrencisi yeni başlamış okula, yani kimle ne sıkıntısı olabilir onu da bilmiyorum. Eskiden saygı vardı, disiplin ön plandaydı. Şimdi biraz daha böyle serbestlik var, özgürlük ön planda. Mesela biz öğrenciyken evet öğretmenimizi severdik ama biraz da çekinirdik yani. Saygı duyardık. Kantine falan inerken hoca yanımızdan geçtiğinde hemen böyle üstümüzü başımızı düzeltirdik. Yani çocuklarımıza böyle sanki nasıl para kazanırsından önce insanlara nasıl empati duyarsın, nasıl bir ilişki kurmalısın, biraz sanki bunu öğretmemiz gerekiyor. Asıl başarının iyi insan olduğunu anlatmamız gerekiyor. Tekrar geçmiş olsun dileyelim ve biz işimizin başına geri dönelim. Evet, milli takım aday kadrosu açıklandı arkadaşlar. Konuşmayayım. Trabzonspor Galatasaray maçına hiç girmek istemiyorum ama gireceğiz, hepsine gireceğiz. Ahmet Sportif faaliyetler, Beşiktaş, yine Fenerbahçe, İpspor, hepsini konuşacağız. 4 futbolcu ilk kez milli takıma davet edildi. Siz de mesajlarınızı yazabilirsiniz bana. 0212 273 10 10 WhatsApp attığımız dostlar, buradan konuşabiliriz. 29 kişilik aday kadro açıklandı. Tabii ilk kez davet alan oyuncular var. İlhan Fakılı, Bartu Elmas, Melih Kabasakal ve Adil Demirbağ kariyerlerinde ilk kez A milli takım aday kadrosuna dahil edildiler. Henüz A milli takım forması giymeyen Okan Kocuksa daha önce aday kadroya davet edildiği için bu söylediğim 4 isim arasında yer almıyor. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Muhammed Şengezer ve Okan Kocuk. Kaleciler, defans, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Abdülkadir Bardakçı, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Adil Demirbağ ve Samet Akaydın. Orta sahalarımız da tabii forvetlerle beraber açıklanıyor biliyorsunuz. Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, İsmail Yüksek. Teşekkür ediyorum Arzu ablacığım, sağ olasın. Sağ ol. Aral Şimşir, Ege Tıknaz, Oğuz Aydın, Deniz Gül, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Bartu Elmas, İlhan Fakalı ve Muhammed Kabasakal. Aday kadromuz bu şekilde arkadaşlar, dostlar diyelim. Yani Dünya Kupası'ndan sonra görevine devam etmeyen 17 teknik direktörden biri değil. Vincenzo Montella Dünya Kupası'ndan sonra tam 17 teknik direktör istifa etti ve görevinden ayrıldı. Vincenzo Montella görevine devam ediyor. Tabii Beşiktaş'ın baktığımızda evet bu hafta Ahmet'e 3-2 kaybetti ama bence formda bir kadrosu var. Zaten biz geçen hafta konuşurken Marsilya maçından sonra İlhan Fakılı'nın milli takıma davet edilmesi gerektiğini söyleyenler vardı. Yine orada Salih, Orkun, Emirhan gibi oyuncuların olması bir tık sanki elini güçlendirecek Montella'nın. Yine Deniz Gül'ün Galatasaray'da
Yakın gelecekte daha çok forma bulması, Yunus'un performansının yükselmesi, onlar da Galatasaray'dan gelen katkılar. Fenerbahçe'de de bir İsmail Oğuz performansı var. Can Uzun da sezona iyi başladı arda arda. İyi işler yapıyor. Yine Arda Güler de bir kariyer sezonunu yaşıyor. Atletico Madrid maçında kötüydü bana göre, döküldü ama bunun da sebeplerini konuşuruz. Çünkü çocuk cihaz ne yapsın, orada Vinicius ve Bellingham çetesi var. Çocuğu çok fazla yıldızlaşmasına sanki izin vermiyorlar gibi duruyor. Yine diğer tarafta Kenan'ın ağır sakatlığı var. O şanssızlık, Kerem Barış ve Abdülkerim'in sezona futbola unutmuş şekilde girmeleri de sanki bir tık milli takımı zayıflatacak gibi gözüküyor. Yine keza Uğurcan'ın geçen sezonki ritmini henüz bulamamış olması bana göre bir dezavantaj gibi gözüküyor. Yine Samet Akaydın'a takıldık ama artık alıştık, yani yapacak hiçbir şey yok. Vincenzo Montella Hoca ısrarla seçimlerini yapıyor. Samet Akaydın 3 senede 4 farklı takımda oynamış mesela. İrfan Can Kahveci, o da mesela kiralık gitti Kasımpaşa'ya, şimdi Fenerbahçe'de, tamam ama yani çok dikiş tutturamadı. Bence hoca için bunların hiçbir önemi yok. Kulüp takımında böyle istikrar sağlamaya çalışıyor. Kaan Ayhan nerede mesela? Çağlar nerede? Onları da almalıydı hoca. Biraz böyle eksik kalıyoruz sanki. Evet, yani yapacak bir şey yok. Ben seviyorum hocayı ya, çok eleştiremiyorum ama yani sempatik buluyorum. Ama bazen böyle kadro tercihleri de canımı sıkıyor gibi. Yine böyle ısrarla performansa dayalı olmayan milli takımı kulüp bazında oynatmak istediği için bu tercihleri yapıyor ama biz de saygı duymak durumundayız. Milli takım kadrosu yine evlere şenlik demiş. Berke Özer, Berke nerede diyor. Lille'de aynı oyuncusu seçildi. Berke biraz zor seçilir. Hani bir ara milli takım bırakıp gitti, sıkıntı yaşadı. Sonra özür falan diledi ama orada herhalde üstünü çizdiler. Mert Can Ayhan demiş, Almanya'nın üzerine titrediği stoper. Arda Okan Kurtulan, değil mi? Mert Müldür yokken o da cuk otururdu bence de. Enes Ünal yok ya. Evet, Hetafe'yi taşıyor ama ona çok katılmıyorum. Yani Enes denendi. Denenmiş de çok denememek lazım. Olmadı Enes'le bir türlü. Mert Kömür demiştin, tanımıyorum. Tanımıyorum. Nerede oynuyor? Bilmiyorum. Bakayım. Andersen Sporting'de oynuyor. Türkiye'den teklif bile gitmedi demiş. Evet, Okan 5 maçta 11 gol yedi. İrfan Can Fenerbahçe'de yedek. Melih Trabzon'da yedek. Bartu %3 süre aldı. Samet Akaydın Trabzon'da yedek demiş. Boşuna kendini yorma Cihan diyor. Katılıyorum, katılıyorum. Cihan dün yoktun dedim Radyo Gol'de. Kaydırakçı biri mi var? Cihan'ın ayağını mı kaydırdı diye korktum demiş. Yok, merak etme, benim ayağımı kimseler kaydıramaz. Çünkü siz varsınız, yani reytinglerimiz çok güzel, çok da seviyorsunuz. Benim olmadığım yayınlarda bile mesaj atıyorsunuz. O yüzden öyle bir durum yok. Zaten hani öyle bir şeyimiz de yok. Öyle bir konumuz da yok. Abi ne

arada şey için söylüyorum yani, Fenerbahçe'ye 6 puan fark vardı, yoksa şimdi Ahmet'in liderliği var, o yüzden rahat diyorum. Bu ortamda böyle başarılı sonuçlar çok fazla elde edemiyor. Biraz böyle baskı lazım. İşte ne diyorlar, o challenge mı derler, ne derler, hani inatlaşma derler. Yani takımın gerçek potansiyelini biraz böyle ortaya çıkarıyor. Galatasaray zaten mevcut defansif zaafları var. Böyle bir tokat yemek için aranıyordu. Okkala bir tokat. Bu sefer de bu tokat Beşiktaş'tan değil, Trabzonspor'dan geldi. Yani maçın ikinci yarısının ilk çeyreğinde çok kötü değildi aslında. Bir üstünlük sağladı, golü aradı. Gol gelmeyince orada Salah da fişi çekti, işi bitirdi. Problemler var mı? Var. Tabii ki var. Ama ana problem bana göre biraz daha böyle mental. Bir anda çöküyorlar, kırılganlık yaşıyorlar. Mikrofonu kapattım, bir şey söylemem gerekiyordu. Kırılganlık yaşıyorlar. Yani yoksa pozisyon da üretiyor Galatasaray. Öyle bir çok problemi yok. Biraz böyle son vuruş sıkıntısı var. Onu da işte Osimhen beceriyordu. Evet, son vuruşlar iyi olması da çok pozisyona girdiği için bir şekilde o işi hallediyordu. O olmayınca da yanlış taktikle birleşince Salah faktörü tırnak içinde bana göre rezalete zemin hazırladı. Şunu konuşabiliriz tabii ki. Yani Sané'nin vuruşu gol olsaydı birbirinden sonra skor farklı olabilir miydi? Bunlar konuşulur. Sizlerden gelen mesajlarla bakarız, olur muydu, olmaz mıydı, ama olabilirdi. Mesela o kadar fazla hücum özellikle oyuncuyla maça çıktı ki Okan Buruk. Pas organizasyonuyla topa çok fazla sahip olamadı ve defansif zafiyeti de yaşadı. Yani bu kadronun yükünü taşıyacak isim yok gibi gözüküyor. Yani defalarca aynı golleri yiyeceksin gibi gözüküyor. Maçta çok şaşırtıcı bir şey olmadı mesela. Hem Leao hem Sané, normalde bu oyuncular ikisi de ofansif oyuncular, çok fazla defansa yardım etmeyen oyuncular. Yine aynı şekilde Yunus da top kayıplarında çok rekor kırdılar. Deniz de ileride topu tutamayınca, topa sahip olamayınca Trabzonspor sanki skor avantajıyla maça başlamış gibi sürekli açıklar bularak rahat bir galibiyet aldı. Bir de ilk dakikalarda, yani yenilecek gol mü? İlginç, adeta bir halı saha goldü. Yani bakıyorsunuz rakibin teknik direktörü değişmiş. Defansta bekleyip hızlı hücumlarla gol atmaktan başka çareleri yok. Sonuçta bu adamın elinde sihirli bir değnek yok. Hemen gelip 3 gün içinde takımı arşa çıkaramaz. Hani bu takıma set çizecek kadar bile takımın başında daha durmamıştır Thomas Reis. Şey söyleyeceğim. Sanchez ismini unuttum. Yani Sanchez ile Abdülkerim. Yani neden her yan topta, her duran topta ikisi birden rakip ceza sahasının en dibine kadar gidiyorlar? Hatta altı pas içine geliyorlar. O anlamakta zorluk yaşıyorum. Yani genelde stoperlerden biri çıkar, biri kalır. Yani amatörde bile böyledir. Biri gider, biri kalır. Ama hem Sanchez hem Abdülkerim ikisi birden altı pasın içine kadar gidiyorlar. Ondan sonra da hızlı oyunculara geniş alan kalıyor. Salah gibi bir oyuncun varsa da rakipte adeta senin fişini çekebiliyor. Mesela geçen hafta Kocaelispor'un bir atağı direkte patlamıştı. Yine Trabzonspor maçında da benzer pozisyonlarda, kontralarda Salah vardı. Çünkü daha yetenekli, bileği daha iyi, daha kadife. Yani tekrar söyleyeceğim, Sané ve Leao ikilisinin ben asla bir arada oynamamasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu ikiliyle önde pres imkansız oluyor. Dolayısıyla bu seneki en pahalı transferlerden de tam verimi alamayacak gibi duruyor Galatasaray. Fatih Tekke'den sonra biz burada konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Ya Thomas Reis'i niye getirmiyor Trabzonspor? Hatta girdik, Ludogorets nerede olduğunu bile bilmiyordu kocanın. Ludo'doymuş. Ludogorets'teki performansına falan baktık. Daha maç kaybetmemişti. Bence Trabzonspor en iyi seçimi yaptı. Uzun yıllar sürmesi gereken bir birliktelik. Hani Samsunspor'da istediği ortamı yakaladı mı dersiniz? Ya bence kısmen imkan bulabildi ama Trabzonspor ona bunu sunabilir. Tabii ilk maçta hoca her şeyi değiştirdi diyemeyiz. Sadece hocanın değişiminden bahsediyorum. Cihan abi, Galatasaray'da mantık değişmiyor. 2018'de Maicon ve rahmetli Ahmet varken 4 yemiştik. Çok tepki olmuştu. Şimdi bakıyoruz, Galatasaray'ın en iyi kadrosu diyoruz. Yine 4 diyoruz demiş. Galiba bazı arkadaşlar beni kara listeye ekledi. Senden başka kimse mesajlarımı okumuyor ama olsun, ben Fenerbahçeliyim demiş Rıdvan. Bilmiyorum Rıdvan, öyle kara liste falan yok bizde. Abi Salah ne adam ama, değil mi? Beşiktaş'la

kafalarını taşlara vuruyordur. Galatasaraylılar da kıskanıyordur diyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani Galatasaray maçındaki performansını kıskandım. Evet. Yani stoperlerin büyük hatası vardı. Salah gibi bir oyuncuyu o kadar boş bırakmaman gerekiyordu. Ya şey vardır ya. Askere gidenler bilir, hani askerde böyle hareket halinde atış eğitimi vardır. Hani böyle 200 metre mesafeyi koştuktan sonra, yani efor sarf ettikten sonra yere yatıp 100 metre ile 200 metre hedefi vurmaya çalışırsın. Hani o vücut şey salgılıyor ya, yoruluyorsun ya, hemen yere yatıp hedefi vurmaya çalışırsın dinlenmeden, zınk diye. Nabız çünkü 180 falan oluyor. Hani nişan falan alamazsın, daha taşı vururdun genelde nabız arttığında. İşte bu adam 34 yaşında arkadaşlar. Ya bunun benzerini bize kolaymış gibi gösteriyor. Koşuyor orta sahanın gerisinden. Koşuyu bitiriyor. Şut çekmeye hazırlandığında tüm her yeri kontrol ediyor. Yani anı kontrol ediyor. Beyni, fiziği böyle bir anda o senkronizasyon dağılmıyor. O yüksek nabza rağmen rahat bir şekilde, değil mi? Normalde o kadar depara attığında genelde görüyoruz işte. Son vuruşu iyi olmayan futbolcuları. Yo, o işte nabzın 180 olmasıyla ya sert şut çekiyor ya işte vuracağı yeri bilmiyor, ama Salah bir sakinliyor. Kaleciyle karşı karşıya kalınca vuracağı yeri zihninde oluşturup öyle vuruyor. Gerçekten inanılmaz bir adam. Yağ yok yani adamda. Şey de vardı mesela, ilk attığı golde havadan gelen bir top vardı. Mesela böyle önüne alışını herhalde sadece üst düzey futbolcular yapabilir. Çok zordur o şekilde önünü almak. Aynısını Sergen Yalçın Fenerbahçe'de oynarken bir maçta yapmıştı. Hangi maçta hatırlamıyorum ama aynı o tarz bir pozisyondu. Sen epey bir askerlik yapmışsın, bravo diye. Ses gidiyor Cihan demiş. Tekrarı mı düştü? Bir bakalım. İnternet yayınında bir problem olabilir. Olabilir zaman zaman. Abi yanlışın olabilir mi? Duran toplarda boyu uzun olan futbolcular ceza sahasına girer. Bekler ve veya liberolar, hızlı veya kısa olanlar geride bekler demiş. Tam tersi, amatörde bile bunu bize öğretirler ki uzun yıllarda, 2 yıldır amatörde oynadım diyor. İşte Ahmet, Galatasaray'da geride bekleyen yok. Evet, uzun stoperler çıkıyor ama mesela aç bir pozisyona bak. Çok fazla defans çizgisini öne çekiyor Galatasaray. Senin de dediğin gibi yani hava hakimiyeti yüksek olan stoperler, uzun boylu forvetler veya işte iyi kafa vuran oyuncular gol aramak için sürekli o ceza sahasının içine girerler. Ama işte olası bir kontra atakta, o geçiş oyunu dediğimiz, artık adı geçiş oyunu oldu kontra atağın, o ihtimale karşı da böyle savunmayı toparlayacak hızlarıyla veya çabukluğuyla topu kapabilecek daha dinamik, daha kısa boylu oyuncular olur. Burada Okan Hoca sanki hani Sporting Lisbon maçında Jakobs'la başlamıştı ya. Hani sanki burada da bir Jakobs'la başlayabilirdi. O bölgede Muhammed Salah'ı gerçekten kimse engelleyemedi. Rahat rahat gollerini atmayı bildi. Ben 200 metre koşup 5'te 5 vurmuştum Cihan diyor. Yok artık ya, helal olsun. İyi atıcıymışsın. Şöyle devam edelim. Şu mesajdan kaç tane var şu an demiş. Allah Allah, Muhammed Salah seviliyorsun. Çok fazla Muhammed Salah mesajı geliyor ona istinaden. Daha kesilmez yayın diye düşünüyorum. Bağlandı arkadaşlar, baktılar ama kesilirse yine yazarsanız sevinirim dostlar. Galatasaray'ın karşısında hangi takım olursa olsun, eğer takımın kanatları iyi ise ve forvetin kötü iş yapıyorsa, senin Galatasaray'a karşı gol atmama gibi bir şansın yok demiş. Maçı kazanma şansın %20 oluyor diyor dinleyenimiz. Abi uçan kaçan Beşiktaş'a ne oldu? Hani bunlar şampiyon olacaktı? Ahmet'ten 3 yediler demiş. Vallahi Beşiktaş ilk yarı biraz böyle yokları oynadı. Yani döneriz, yine Galatasaray'a da döneriz. Mesajları istinaden işte zaten akışı siz belirliyorsunuz. Ona istinaden gidiyoruz. Yani erken yenilen 2 tane İlginç gol vardı. Beşiktaş'ı böyle bir şoka soktular. Sonrasında Ahmet çok rahat böyle dörde falan çıkarabilirdi. Ama bitirici ayakları çok fazla yoktu. Evet, biraz zor bir deplasman. Ahmet deplasmanı takımlar böyle puan veya puanlar bırakabilecek gibi duruyor. İkinci yarıda mesela Salih'in kaptırdığı bir top var. Mesela o olmasa Beşiktaş skoru muhtemelen çevirebilirdi. Vlahović çok özel bir forvet bana göre. Yani çok beğeniyorum Vlahović'i. Yani bu sezon oyunun koptuğu anlarda böyle şapkadan tavşan çıkartacak adamı bulmuş Beşiktaş. Tamam hani Ahmet maçında bunu yapamadı ama
yine o hırsı, o isteği, o arzusunu görebiliyorsunuz. Ama yani Ahmet maçıyla beraber şunu gördüm. İşte Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, efendime söyleyeyim rakibi Beşiktaş olsun. Mesela bu takımlar oyun kurmaya çalıştıklarında orta saha ve savunma blokları çok dağınık oluyor. Çok dengesiz yakalanıyorlar. İşte ona karşı oynayan tüm rakipler uzun toplarla hızlı bir şekilde gelip sana gol atabiliyorlar. Üç büyüklerin hücum hatları, ne bileyim, Lamborghini, Ferrari falan, ama arka tarafları Tofaş, Anadolu gibi, ona bir çözüm bulmaları lazım. He? Herkes ön alana basmış değil mi? Vlahovic'leri, işte Salah'ları, efendime söyleyeyim Osimhen'leri, Leao'ları, Sané'leri, Fenerbahçe'den kim var? Greenwood'ları, Muriç'leri falan, ön alan müthiş. Ama arka alana bakıyorsun, hani tamam Tofaş demeyelim de yani biraz daha orta halli B segment araçlar gibi defansları. O yüzden ona bir çözüm bulmaları lazım. İstanbul'dan ve Instagram'dan Sami ben. Galatasaray her sene lig başlarında böyle bir tane yenilgi alıyor. Ben nazar boncuğu olarak koyuyorum. İnşallah böyle bir sonuçla karşılaşmayız demiş. Vallahi Sami, ben de bunu X'ten böyle yazdım. Sonra bana bir yorumlar gelmiş. Ya Cihan, sen kendini böyle teselli et. Ben şöyle bir mesaj yazdım. Galatasaray'ın her yıl buna benzer bir maçı olur dedim. Devamını okuyorum sana. Hayırlı yenilgilerden biri olacak. Yani en azından ben öyle inanıyorum. Silkelenir ve kendine gelir. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Böyle okkalı bir tokat lazımdı demiştim. Altına çok inanılmaz yorumlar gelmiş. Aynen kardeşim, ben sana katılıyorum falan. İşte o silkeleme ile ilgili olarak kelime oyunu yapmış bazı tırnak içinde hadsiz arkadaşlar, ama olsun. Yani ben gülüyorum, onlara da gülüyorum. O da zekice bir şey. Hakem desteği olmadan, Osimhen olmadan Galatasaray'ın gerçek yüzü demişler. Uf, neler var altında. Bana katılanlar da var ama katılmayanlar daha fazla. O yüzden hani olsun. Yani futbol bu. Eğlence oyunu. Okan Buruk, beni onlar yollasınlar diye yönetime böyle bir tavırla bu tarz kadrolar çıkarıyor olabilir mi? Okan Buruk'un bu kadar kötü bir kadro çıkaracağını düşünmüyorum. Yani teknik direktörlüğü tartışılır ama çok kötü olduğunda hiçbir zaman düşünmüyorum demiş. Yok canım ya, neden adam kendini kovdurmak istesin ki yani? Çok absürt. Yani tazminat almak için mi böyle bir şey? Yok, zannetmiyorum. Yani yoğun fikstür, taraftar baskısı olabilir. Yönetimle olan bir iletişim kopukluğu olabilir. O transfer döneminde yaşanılan sıkıntılar olabilir. Bunlar elbette ki teknik adamın zihinsel olarak yıpranmasını yol açabilir, ama işte bazen hocalar, mesela bu Jorge Jesus'ta çok vardı. Yaşı ilerleyince böyle bir inatlaşma evresine giriyorlar. Var mı sizin de böyle aklınıza gelen inat hocalar? Mesela Aykut Kocaman da bence inat bir hocadır. Böyle kamuoyuna, efendime söyleyeyim, yönetime mesaj vermek ya da kendi doğrularından, az önce söylediğim inatlaşma evresi dediğim var ya, yani inat uğruna vazgeçmezler. Bu vazgeçmemek adına da riskli rotasyonlar yaparlar, kadro tercihleri yaparlar. Hani senin attığın mesajı istinaden bu cevabı veriyorum. Ben, sen bunu bir şey gibi düşünmüşsün, yani hoca bilinçli olarak bir sabotaj yapıyor, takımını sabote ediyor gibi düşünmüşsün, ama ben öyle düşünmüyorum. Yani bunlar genellikle inat ve işte böyle ben daha iyi bilirim uğruna yaşanan şeyler. Yoksa kendi takımını adam neden sabote etsin ya? Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Cihan, sabah sabah ormanda uyumuş gibiydi. Kuş sesleriyle uyandım. Ahmet yine düşmüş, umutlandırmışlar diyor. Ya Ahmet abi az önce Nezih'e çok yüklendi. Nezih'i de ben çok severim. Nezih Akşener. Kendisiyle Radyo Gol zamanında, yani Radyo Gol'de çalışmasına vesile olan insanlardan biriyim. Şimdi konuyu farklı yere gitmesin. Çok da güzel yayıncıdır, iyi bir yayıncıdır. Genelde yayıncıların önünde hep laptop vardır, tablet vardır. Bir yere bakmadan çok zor konuşurlar. Nezih ile ben 3 saat hiçbir yere bakmadan program yaptığımı hatırlıyorum. Yani zihninde özellikle Avrupa takımlarındaki oyuncuları falan çok iyi bilir. Hacettepe Üniversitesi mezunudur, iletişim okumamıştır. Ama daha sonra kendisini bu alanda geliştirdi güzel kardeşim. Bilmiyorum daha sonra kurslara falan gitti mi? Radyo Gol'den o dönemler el falan değiştiriyordu. Bir ayrılma durumu oldu. Ayrıldı. Daha sonra da işte yayıncı kuruluş Bein Spor'a girdi. Bence işini çok da güzel yapıyor. Layığıyla yapıyor. Galatasaray muhabiri zaten. Yani orada muhabirler var biliyorsunuz yayıncı kuruluşta. Fenerbahçe muhabiri, Beşiktaş muhabiri. Nezih de oranın Galatasaray muhabiri.
Ya mesaj attım, ne izledim, nedir? Yani olay nedir?

tam mesajını okuyayım. Kralım yazmış. Gelen mesajın adli hesabı yok. Ben kendi fikrimi söylemedim diyor. Yani Okan Burun bana ilettiğini ben de yayına aktardım. Zaten bunlar da onay alınmadan söylenecek şeyler değil. Yani öyle bir anda bizi 86. dakikada yayıncı kuruluş bizi bağlıyor. Şöyle oluyor diye bir şey yok. Fikrimi söyledim diyor. Ben kötü bir şey de söylemedim diyor yani. Hani Okan Buruk'u da övmedim diyor. Normal Okan Buruk'un ağzından gelen şeyi yayında aktardım diye mesaj atmış. Ben de daha fazla bir şey söylemedim. Çok yüklendiler. Bilmiyorum. Siz de mesaj atarsanız bir bakalım. Trabzonsporlar salağın oturduğu kayayı çalmışlar. Çalan yerine koysun diye ilan verilmiş diyor. Yok artık ya. Ciddi mi söylüyorsun? O çok popüler oldu. Muhammed Salah'ın fotoğraf çektirdiği kaya. İşte Arda Turan'ın Barcelona'da bir tane bankı var ya. İşte herkes şey diyor, o bank artık yerini Salah'ın kayasına bıraktı vesaire diye. Gerçek mi söylüyorsun? O haberi görmedim. Yok artık ya. O kaya şimdi Çaykur Rizespor taraftarının elinde rehindir. Kimse vermez falan. Var değil mi bir düşmanlık? Niye düşman olursun ki? Yani değil mi? İkisi de böyle Karadeniz temsilcisi. Değil mi? Rize ile Trabzonspor arasında yıllardır o var yani, böyle birbirini çekememi falan. Ben de oradan espri yapayım dedim, hani Rize sporlu birisinin elindedir o kayıyı alamazsınız diye. Bilemiyorum. Maç gününden beri söylüyorum, Okan Buruk'un kırmızı kart görme sebebi skordur. Basın toplantısına katılmamak için bilerek kart görmüştür diyor. Olabilir. Yani ben şimdi niyet okuyamam. Genelde bunu hocalar yapıyorlar. Çünkü maçtan sonraki basın toplantıları, işte o flash röportajlar, özellikle puan kayıplarından sonra ya herkes için yıpratıcı olabiliyor. Hem futbolcular için hem hocalar için yıpratıcı olabiliyor. Hakem eleştirileri veya işte o sinirli, o öfkeyle yanlış anlaşılacak bir cümle vermemek adına bu tarz cezaları böyle bir kaçış yolu olarak görebiliyorlar. Ama tabii hani bu kırmızı yiyince de sen profesyonelsin, bir risk almış oluyorsun. Kulübeden mahrum kalacaksın. Cezanın bir maliyeti var. Takımın başında olmaman büyük risk. Ama işte bu durumlar senin de söylediğin gibi böyle stratejik hamlelerle birleşebiliyorlar. Niyet okuyamam. Yapmış mıdır? Yapabilir. Bir şey de söylemedim diyor hoca. Hani küfür etmedim diyor. Ama niyet okuyamıyorum yani. Olabilir. Sağ olsun Galatasaray Salah'a 5 yıl sonra hat-trick yaptırdı. Yazıklar olsun. Bundan sonra Galatasaray'dan hiçbir şey olmaz demiş. Kendini teselli etmesin diyor. Sevgili Cihan sen incinmişsin diyor. İncindim vallahi biraz. Biraz incindim. Ama yani Galatasaray'da ya bakma öyle, yani maçı açıp izlediğinde 4-0'lık bir maç değil ha. Yani Trabzonspor kontralardan geldi patır patır. Hani böyle halı sahada şey olur ya. İki tane gol yersin, defanstaki stoper arkadaşın bile ileri çıkar. Ya sizin der oynayacağınız oyuna ben gidip gol atacağım. Defansta durmaz. Ya böyle profesyonel bir yerde, Süper Lig'de adeta bütün oyuncular yani orta sahanın ilerisinde, defans çizgisi denilen bir şey yoktu Galatasaray'da. O çizgiyi çizememişlerdi. Herhalde biraz böyle Muhammed Salah'ı hafife aldı gibi duruyor oyuncular. Sané'ye yapılan faul kırmızı kart değil mi? Çevremde çoğu insana sorduğumda bunu sarı kartın yeterli olduğunu söyleyenler oldu. Bence net bir şekilde kırmızı kart. Senin görüşün nedir diyor. Vallahi geliş çok sert. Hani orada Sané ayağını çekmiş. Ayağını çekmese, basılı kalsa çok daha sert bir pozisyon olabilirdi. Ya kırmızı kart verseydi bir şey diyemezdim. Hani kimse bence bir şey diyemezdi. Genelde işte bu tarz pozisyonlarda temel kıstasımız ne oluyor? Rakip oyuncunun sağlığı oluyor. Rakip oyuncunun güvenliği oluyor. Müdahalenin şiddeti oluyor falan. Yani bunlar çıktı ya şimdi. Müdahalenin hızı oluyor. Temasın noktası falan oluyor. Bence de sarı kartla geçiştirilebilecek bir durum değil. Çünkü ortada topun kontrolünden bağımsız olarak doğrudan ayağa doğru gelen sert ve riskli bir hareket var. Bence de kırmızı çıkması gerekiyordu ama trio'yu izleyemedim mesela. Ne dedi trio'dakiler pozisyonla ilgili olarak? Ben hakem yorumcusu değilim. Gördüğümü söylerim sadece. Okan Buruk Barça maçından sonra takımdan ayrılır diyor. Duramaz demiş. Uğurcan bu sezon berbat bir sezon geçiriyor diyor. Şeytanın avukatlığını yapıyorum. Milli takım 4 maçta bir puan alırsa hocayı gönderirler bence. Beşiktaş'ın hocası da İtalyalı. Hem Beşiktaş'ı çalıştırsın hem milli takımı çalıştırsın. Kafamdan öyle geçiyor demiş Bayrampaşa'dan Ramazan. Yok Ramazancığım ya, kovmazlar. Ben programın girişinde bir ironi yaptım ya, orayı kaçırdın herhalde. Dünya Kupası'ndan sonra kovulmayan 17 hocadan, o kovulan 17 hocadan biri değil
Vincenzo Montella. O yüzden ben çok kovulacağını düşünmüyorum. Kolay gelsin diyor. Sağ olasın Alp. Teşekkür ediyorum. Ayvalık'tan Halil. Benim için hala daha kontra taktır onun adı. Değil mi? Geçiş oyunu nedir ya diyor. Ya işte aslında geçiş oyununun daha böyle havalı duruyor ya, işte Kiken Rush falan diye, böyle box to box falan diye. De kullanınca bu kelimeleri sanki işte o yorum yapan, izlediğiniz insanın daha çok böyle futboldan anladığını falan düşünmenizi sağlıyor gibi hissediyor karşı tarafı. Ne kadar uzun bir cümle oldu. Bilgili biriymişsin gibi gözüküyorsun. Ha? O bu ne söylesene. Hani aslında Emre Tilay'la da bayağı yayın yapmıyorum uzun zamandır. Hani yüzüm yüzüme baka baka kararır diyeceğim de. Yani değil mi yani? Geçmeden nasıl gol atacaksın ki? Doğru, bence de. Hani karşı yarı sahaya hızlı çıkıyorsa bir takım, bunun adı kontra ataktır. Kontra atak biraz basit kalıyor ya. Geçiş oyunu. Hani orada bilinçli yapılıyor. Yani kontra atak böyle tek topla çıkılıyor ya. Hani geçiş oyununda takım olarak çıkıyorsun falan böyle. Katılıyorum. Onun adı bence de kontra atak yani. Osimhen en son merdiven altı masörlere düşmüştü diyor. Hayır Süleyman. Yanlış bilgi var. O video eski bir video. Yani Osimhen'in şu an saç stili öyle değil. O video ta Napoli zamanlarındayken Osimhen'in çekilen bir videosu. Biliyorum o videoyu. Hatta zaten bir fizyoterapist arkadaşıma da sordum. O masajı yapan arkadaşın hiçbir şekilde bu işle ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Osimhen'i yanlış ellere emanet etmişler dedi. Ama Galatasaray zamanından olan bir video değil o. Çok eski. Napoli zamanından. Okan Buruk haksız yere kırmızı görseydi oraları yıkardı demiş. Yok be, yıkmazdı. 4-0 zaten. Yani belki de o da şey demiştir. Ya iyi oldu. Basın toplantısında ne diyeceğiz diye düşünüp. Yani çok da böyle üstüne gitmemiştir. Cihan Bey, milletler millilerde gelişme var mı? Bu sefer klip falan çekmemişler diyor. Vallahi 19 gün herhalde en uzun milli ara olacak. İnanılır gibi değil. 19 gün. İşte videoda video çekmişler. İşte Yunus'un, Abdülkerim'in, Deniz'in, işte birçok oyuncunun, İsmail'in falan böyle kampa gelirken videoları var. Orada Arda Güler neden yok falan dediler. Maçı falan vardı. Biraz daha geç katılacaktı. Arda Güler demişken bir döneceğim. Bu çocuğu tekrar döneceğim şeyi de, Fenerbahçe maçına da geleceğim. Biraz Arda ile ilgili konuşmam lazım. Yani yerden yere vuruyorlar. Böyle evet, Atletico Madrid maçında ben de beğenmedim. Kabul. Katılıyorum. Ama yani çocuğun yaptığı işi şöyle anlatayım. Ben Zlatan İbrahimovic'i çok beğenirim. Çok da severim. Evet, bazen böyle egoist tavırları var. Ama bu adama ego da yakışıyor mesela. Hani Henry ile falan yaptığı bir televizyon programı var. Yani Zlatan bile aktif orta sahalar arasında Arda Güler'i ilk 5'te gösterdi. Yani düşünün, bu adam Zlatan İbrahimovic. Arda'nın artık sadece bizim gözümüzde değil dostlar, böyle Avrupa futbolunun en üst seviyesindeki isimler tarafından da ne kadar özel bir oyuncu olduğunu ben bir tık hani kavradım. Hani yaşına bakıyorsun, oynadığı futbola bakıyorsun, her sene üzerine koymasına bakıyorsun. Bence böyle bir oyuncunun kıymetini bilmemiz lazım. İnanılmaz bir kariyer var daha önünde ama özellikle Vinicius Junior ve Jude Bellingham sanki bu çocuğu parlatmamak için elinden geleni yapıyorlar. Yani anlamakta çok zorlanıyorum. Hani kırmızı karttan sonra çıkaracağı zaten kesindi Mourinho'nun. Tamam, Arda çok etkili değildi Atletico maçında, bir şey söyleyemeyeceğim. Kabul ediyorum. Ama sorun Vinicius'un top kayıpları ve işte Valverde ve Tchouaméni'nin yetersizliğiydi. Valverde mesela bu sene çok kötü. Bütün servis vuruşları da etkisiz. Yani Arda kalabilirdi. Sorun yine Mourinho'nun oynattığı futbolda. Bu adamcağız herhalde artık modern futbol dedikleri şeye çok fazla ayak uyduramıyor. Açıkçası Real Madrid'in de çok uzun süre Mourinho'ya kulübede yer vereceğini düşünmüyorum. Zannetmiyorum, çünkü oyuncular hiç motive görünmüyorlar. Geçen seneden kalan böyle bir himbillik var üstlerinde. Top oynamayı artık sevmiyorlar gibi. Hepsi böyle birbirinden nefret ediyor gibi. Acayip bir gerginlik var hepsinin vücut dilinde. Açıp izleyebilirsiniz. Arda da kötü oynadı bence Atletico maçında. Yani olmadı, normalde çok severim ama hani bir maçta çocuğu gömmüşler, topa izdiği gününde değildi. Ama bir pozisyon var ki mesela Vinicius sağa atsa boşta olan Arda'ya, maçın belki kilit anı olacaktı. %100 Arda bomboş kalacaktı, takımı ateşleyebilirdi. Hani ben dedim Mourinho Vinicius'u keser bu maçta, Diomande'yi falan koyar diye düşündüm ki onu da cesaret edememiş. Bileğinin ayrının olmadığı bir gün
geçirdi Arda Güler. Özellikle adam geçme noktasında, hani geçememeyi bırak, kendi topuna basıp düştü. İşte orada farklı şeyler oldu ama mühim değil bence. Arda iyi bir 8 ve 10 numara oyuncusudur ama asla bir kanat oyuncusu değildir bana göre. Güzel kardeşimin sadece hakemle biraz daha az diyaloğa girmesi lazım, bunu azaltması lazım. Yoksa bence müthiş bir oyuncu, kıymetini bilmemiz lazım. Özellikle milli takıma katacaklarında merakla bekliyorum. Şu Mourinho kasvetlisi gitse de bir çocuğu rahat bıraksa. Her yerde set koyuyorlar önüne ya. İstanbul'dan Serdar. Merhaba Serdar, nasılsın? Oho, copy paste yapmışsın. Roma'yı yensek arayacaktınız fakat direklere takıldık Cihan Bey. Bu arada Galatasaray'ın başarısı bence %50 Osimhen, %30 hakemler, %10 yönetimin algıları, %10 Okan Buruk. İyi yayınlar demiş. Yok taneler, abartma. Ya Osimhen yokken de Galatasaray başarılı oluyordu. Ha şey mi yiyeceksin oraya da? Osimhen'in yerine Icardi mi yapacaksın %50'lik kısmını? Ya bence o kadar basit bir şey değil bu. Gerçekten. Hani katılır mısın? Hani Osimhen olayına katılır mıyım? Katılırım. Hani sahadaki varlığı rakip defanslara gerçekten korku salmaya yetiyor. Hem skor yüklüyor hem alan açıyor. Hani o yüzden hakkındır. Hani yönetim algıları bunu bence bütün kulüpler yapıyor ya. İşte gündemi belirliyorlar. Gergin zamanda sağ dışında biraz böyle kontrol etmeye çalışıyorlar. Her kulübün bence bu tabiatında var. Yani şimdi mesela Nezih'in olayından sonra Beşiktaş hem Fenerbahçe açıklama yaptı. Diğer olaylardan sonra daha dündü değil mi? Dün Galatasaray'ın bir açıklaması vardı. Kulüpler bu sağ dışını da yönetmeye çalışıyorlar. Arda Güler eşittir Çağan Efe Ak demiş. İkisi de ülkemizin pırıl pırıl gençleri. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor demiş. Ya Arda kendini ispatladı artık. Yani neden hala eleştiriyoruz bu çocuğu, anlamakta zorluk çekiyorum. Madrid'de oynuyor, ötesi var mı? Ha, Los Galacticos. Galatasaray bu kadroyla nasıl olur, analiz eder misin demiş. Uğurcan'ı kaleye koymuş. Ne yaptın ya, defansı üçlü mü yaptın? Vallahi bu kadroyla oynarsa Galatasaray her maç Trabzonspor'dan yediği dördü yer. Oho, berbat, hiç beğenmedim. Davinson'u beke koymuşsun. Abdülkerim, Bişu. Ha, üçlü oynadığın için tamam, o tamam, çok bek sayılmaz. Ne yapmışsın, orta alanı beşlemişsin. Barış, Batrokov, Ugocuku, Torreira, Leao. Çift forvet çıkarmışsın. Deniz, yok hiç beğenmedim. Yani sen baktığında böyle 3-5-2 gibi gözüküyor ama beğenmedim ya. Vallahi hiç beğenmedim, olmamış. Bu kadroda kimse defansa gelmiyor. Allah'ını seven defansa gelsin kadrosu var ya. Gerçekten hallaç pamuğuna döner ya, sıkıntı olur. Hiç beğenmedim. Başka bir kadro varsa at, ona bakalım. Arda Güler'in Madrid'den acilen gitmesi lazım. İyi kariyer yaptı, yoksa Mourinho bitirecek onu demiş. Bence Mourinho'yu yollayacak Arda. Az kaldı. Bu milli ara inşallah Barcelona'ya ters teper. Genelde çok iyi gidenler milli arada tökezliyor demiş. Ben çok tökezleyeceğini düşünmüyorum. Mesela Atletico Madrid'in hocası bile Barcelona ile alakalı olarak dedi ki ya bu adamlar dedi çok farklı bir oyun oynuyorlar. Bunların oynadıkları futbol değil dedi. İşte Rafinha'ya, Lamine Yamal'a falan övgü dolu sözlerle bahsetti. Yani artık o milli aradır. Yok Trabzon'dan 4 dedi. Galatasaray bu işleri severdi falan. Artık bunu ben de kendimi böyle kandırmaya çalıştım ama biraz zor. Ya bu Galatasaray'a Santra'ya gitmek yaramıyor arkadaşlar. Mesela ilk 3 sezonda geriye düştüğü 25'lik maçının 14'ünü kazanmış Galatasaray. Son 2 sezonda da 13 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alabilmiş. Yani ilk 3 sezonda %56 olan maç çevirme oranı son 2 sezonda %30'a falan gerilemiş. Okan Buruk buna bir türlü çözüm olamıyor. Yani ilk iki yılda geriye düştüğünde %56 oranında maçı çeviriyormuş. Ama bu son 2 yılda 56'lık oran %30'a gerilemiş. Yani neredeyse yarı yarıya gerilemiş. Barça tökezlerse 4, tökezlemezse 8 falan atar herhalde demiş. Öyle düşünme, kötüyü çağırma. Hem yönetimin hem de Ultra Aslan'ın Okan Buruk'a destek mesajını destekliyorum. Murat diyor. 4 sene üst üste bu takımı şampiyon yapmış bir teknik direktör bu kadar ağır eleştiri alamaz. Evet, eleştiri olur ama eleştiri boyutunu bazı yorumcular taklit yaparak, Okan Hoca'nın hareketlerine goy goy yaparak eleştirmeleri hoş değil. Okan Hoca bu ülkenin değeri, çok da iyi yerlere gelecektir. Sahip çıkmayı

hak ediyor demiş Murat. Ya evet, mesela Ahmet abi, Ahmet Çakar, yani ısrarla Galatasaray dava açıyor adliyelerden çıkamamasına rağmen. Hoş bir cümle değil mesela. Bence çok az yüklenildiğini düşünüyorum. Ki mesela İsmail Kartal'a bir hoca, bir yorumcu dingil dese veya ne bileyim Vincenzo İtalyano'ya bir yorumcu dingil dese, bence hem Beşiktaşlar hem Fenerbahçeliler çıldırır değil mi? Yer yerinden oynar yani. Ama Okan Buruk'a yani dingil deme cesaretini bulabiliyor Ahmet Çakar. Yani çok ilginç. Hani sen diyor Alman hakemle dalga geçiyordun ya, işte biz ona danger mı dingil mi, sen ona dingil dedin, asıl dingil sensin diyor. Yani orada moderatör olarak Ertem Şener'in de bence müdahale etmesi gerekiyordu. Hani sadece şey söylüyor, ya hocam böyle söylemeyelim diyor. Bence öyle çok terbiyesiz bir cümleydi yani. Ne olursa olsun yani, kimse bunu hak etmiyor. Ne olursa olsun birine canlı yayında 40 milyonluk 50 milyonluk camianın teknik direktörüne sen dingil diyemezsin dememen lazım. Okan Hoca da, yani Okan Hoca da kendi kendine aslında bunları veriyor. Sen de gidiyorsun, ben orada da eleştirmiştim. Okan hocam sen Alman hakeme neden böyle kelime oyunu yapıyorsun? Her esprinin yeri vardır yani. Sen basın toplantısında bunu yapmaman lazımdı. Sen işte Alman hakeme işte danger diyorlar, biz ona kendi aramızda dingil diyoruz dersen, kendini bilmez, hadsizler de çıkıp sana dingil der. Bence hocanın da burada eksiği var. Ama başkaları da hocanın yaptığı eksiğe eksikle gidiyor. Ne diyeyim bilmiyorum, Galatasaray yine herhalde bir dava falan açmıştır, takip edemedim onu. Maç sonu İlkay ile Muhammed Salah ne konuşmuşlardır acaba? O sırada Batrakov dakikalarca tribünü alkışladı. Yani bir mesaj mı verdi sence demiş. Yani sonuçta ikisi de Premier Lig'de oynadı. Aynı anda oynadılar mı hiç değil mi? Oynadılar galiba. Onağan Ayla şey oynamadı. Orada geçen Murat abi eleştirmişler spikeri. İşte Onağan Ayla Salah aynı zamanda oynamadı falan diye. O öyle bir basın açıklaması yapmıştı. Ağzımdan kaçtı demişti. Bilmiyorum. Yani sohbet etmişlerdir. Ne konuştuğu ile ilgili. Hani senin kayayı kim çaldı? Rize'ye mi götürdüler falan? Bilmiyorum valla. Ne konuştuğunu nereden bileceğim? Ha, ama Batrakov'unkine yorum yapabiliriz. Yani belki şimdi Rusya'dan geldi. Evet. Atmosferi görüyor. Taraftarın tutkusunu görüyor. Baskının ne kadar farkında. Bunu görüyor. Onu hissediyor. Hani o tribünün sevgisi karşısında bir şaşkınlık yaşamış olabilir, saygı olabilir. Hani belki de bir dediğin gibi bir protesto olabilir. Hani belki kendini yalnız hissediyordur. Orada gitti, uzun dakikalar tribünü alkışladı. Nereden baktığına bağlı. Allah sabır versin. Allah size uzun ömürler nasip etsin. Amin. Ahmet Konanç orada çay dışında bir şey veriyor musunuz diyor. Vallahi Ahmet Konanca çay da vermiyoruz, su da vermiyoruz. Kendi kahvesini alıp dışarıdan geliyor. Bu arada Ahmet abi de yani severim bakma. Ama biraz böyle çok fazla Fenerbahçe ile alakalı olarak zihninde farklı şeyleri canlandırıyor. Yani şuraya gelsen, Doğan Öncel'in yerinde olsan, stüdyoda herhalde sabır taşı olsan çatlarsın. Hani çay dışında tansiyon ilacı falan veriyoruz, sakinleştirici veriyoruz, dayanmak için veren takviye edici gıdalar gerekiyor Ahmet Konaş'la yayın yaparken. Ben ne yapmıyor artık? Ben onu konuşturmuyormuşum. Ben Galatasaraylı moderatörmüşüm. Öyle söylüyor bana. Biraz tabii onu bozuyordum. O da beni bozuyordu. Yani hiç ben de sesimi çıkarmıyordum. Geçen telefon bağlantısı yaptık 2 hafta önce. 1 saat yayın yaptık. Yani orada 1 saatlik yayında bile birbirimizi yedik. Yapacak bir şey yok. Kaldıramıyorum. Yani ben kaldıramıyorum. O da benim söylediklerimi kaldıramıyor. Hüseyin Mecit. Merhaba Hüseyin'ciğim. Sağ olasın. Trabzon yenilgisi Galatasaray'a ders olsun diyor. Okan Buruk dingil derken parantez açmıyordun Cihan demiş. Açıyordum. Niye yalan söylüyorsun Nogay? Vallahi de açıyordum. Hatta Okan Buruk onu söyledi diye ben Okan Buruk'u burada eleştirmiştim. Hocam bu tarz cümlelere gerek var mı? Sen neden işte böyle kelime oyunu yapıyorsun? Şeklinde eleştirmiştim ama sen dinlememişsin beni. Artık bence Galatasaray'ın Ahmet Çakar'a bir önlem alması lazım. Yani Ahmet Çakar bence haddini aşıyor. Dingil mingil. Yani Ahmet abi sen de bütün YouTube kanallarıyla anlaşıp, radyolarla anlaşıp kafana göre fesih ilan ediyorsun. Paraları aldıktan sonra bunu ne yapacağız? Biz de bunu mu söyleyelim yani? Uğur hocam geliyorum bir 10 saniye içinde.

0: Evet, kusura bakmayın lütfen hocama telefona bağlarken biraz sizi fonda beklettim. Uğur hocama bir merhaba diyelim. Uğur Dalkıran'a tekrar döneceğim mesajlara. Uğur hocam selamlar, hoş geldiniz.
1: Selamlar Cihan, nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim hocam, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız, ne var ne yok?
1: İyiyim ama Süper Lig'de biliyorsun gerçekten güzel bir hafta geçirdik. Trabzonspor'un galibiyeti Trabzonsporları mutlu etmiştir. Galatasaray şu an için bir çalkantılı süreç yaşıyor. Okan Buruk, oyuncular, geniş kat ve baktığımızda şeyi bulamaması, rotasyon kadroyu bulamaması veya işte oyuna girecek çıkacak oyuncuları bulamaması. Sonrasında Fenerbahçe İsmail Kartal'la yaşadığı süreci bir tık atlayıp Eyüpspor'da farklı, tarihi farklı bir skor. Ardından Beşiktaş'ın çok iyi giderken zorlu bir deplasmanda bekliyorduk ki böyle bir zorlu deplasman geçeceğini Ame Sportif faaliyetler tarafı. Böyle bir haftaya başladık Cihan. Güzel bir hafta geçirdik. Bakalım süreçte ne olacak? Bugünün özelinde şöyle bir şey yapayım istiyorum. Konuşalım, sohbet edelim ama yazanlar, değerli dinleyenler de bize katılırlarsa yazarak, soru sorarak güzel bir fikir yapmış oluruz. Güzel bir program olur diye düşünüyorum bu 15 dakikalık süreçte.
0: Evet hocam, ben Galatasaray, daha doğrusu Trabzonspor, Galatasaray ve Ahmetspor Beşiktaş maçlarına biraz böyle üst kapalı değindim ama Fenerbahçe Eyüp maçını hiç konuşmadık. Mesela geçen sene Eyüp maçını herkes hatırlıyordur. Travmatik bir şekilde sonuçlanmıştı Fenerbahçe için. Üstelik o dönem Eyüpspor kümede kalmaya çalışıyordu. Bu seneden çok da farklı bir durumları yoktu. Mesela Vedat'ın attığı gollerde yaptığı doğru koşulara bakıyorum. Özellikle dikkat ettim. Lyon maçında da benzer koşular yapmıştı. Tam bir santrofor değil mi hocam? Sanki böyle 3-5 yaş daha genç olsa, Fenerbahçe'den gittiği dönemlerdeki Vedat olsa daha çok katkısı alacak gibi duruyor.
1: Kesinlikle katılıyorum Cihan. Burada özellikle Vedat Nur için zaten Greenwood'un ilk haftalardan beri müthiş performansı. Fenerbahçe'de bazı oyuncuların işte görevlerini çok iyi yerine getirmeleri gerçekten Fenerbahçe için bambaşka. Vedat Nur için sakatlıktan sonra çabuk dönmesi ve dönerken de gollerle dönmesi Fenerbahçe adına gerçekten iyi bir ivme yakalamış oldu ve aynı zamanda güzel bir transfer olmuş oldu Vedat Muriç. Tam bir santrfor aslında. Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda böyle bir santrfora ihtiyacı vardı aslında. Hep taraftarlar da bunu mutlaka söyleyeceklerdir. Galatasaray tarafında bu isteniyordu aslında. Yani Deniz Gül, evet, genç bir santrfor. Biraz daha işte tecrübe kazanması gereken bir santrfor. Güçlü yanları var ama biraz daha işte dezavantaj dediğimiz zayıf yönleri çok olduğundan dolayı bu olmuyor. Bence Galatasaray'ın Osimhen'den sonra alternatif bir Mauro Icardi sonrası Vedat Muriç gibi bir santrfora ihtiyacı vardı Galatasaray'ın ama Fenerbahçe adına gerçekten sevindirici bir durum. Vedat Muriç'in sakatlıktan sonra güzel dönmesi, gollerle dönmesi tam bir santrfor. Doğru yerde duruyor, doğru son vuruşlar yapıyor. Hiçbir zamanla gocunmadan, yani nasıl diyelim, sıkıntı yaşamadan, hem takımına hem taraftarına sıkıntı yaşatmadan güzel oyunuyla da Fenerbahçe'ye harikalar yaşatıyor Vedat Muriç.
0: Peki şuna katılır mısınız hocam? Ben normalde de aslında duygusal bir adamımdır ama futbolda bu tarz romantikliklere yer olmadığını düşünüyorum. İşte yani nasıl 8 atıyorsunuz? İlhan Hoca'nın yüz ifadesini görmediniz mi? İnsan biraz duraksar falan diye. Mesela Muslera da penaltı atmıştı. Ayıp denmişti. İşte Fenerbahçe 8 attı, yazık dendi. Bu bir spor değil mi hocam? Yani imkanın varsa, gücün de varsa kalecin hat-trick yapsın. Ne bileyim, 8 değil 28 at. Yani asıl acımak biraz durayım da hani rakip kendine gelsin demek, asıl saygısızlık o olmuyor mu yani? Rakibini küçük görmüş olmuyor musun? Hani 8 atılınca şey mi yapmış oluyor, saygısızlık mı yapmış oluyoruz rakibe? Bu tarz yorumları gördüm de bana biraz absürt geldi, sadece size sormak istedim.
1: Şu an radyoda yayını harika bir şekilde yapıyorken aynı zamanda yorumların da maşallah harika oluyor. Burada tebrik ediyorum. Şimdi şöyle, biz birçok takımın oynayışında veya işte sezon öncesi kampları, sezona başlangıcı ve sezon boyunca yapacakları şeylerde şunu istiyoruz değil mi? Güzel oynasınlar, harika goller atsınlar, goller olsun ki taraftar sevinsin, bunlar olsun istiyoruz aslında. Yani ne olursa olsun hep her takımın gol atmasını, işte forvetinin, orta sahanın, defansın, kalecinin hepsinin gol atmasını istiyoruz. Böyle bir istek varken de hani bunu yapıyorken de neden sonrasında bir duygusallığa girdi? Ya işte Yusuf Or, işte hoca orada işte kafasını öne eğdi, çok üzüntülü, biz orada acıyalım durumuna duygusallığa giriyoruz. Yani bir yerlik büyüküyor aslında Cem. Yani baktığımız zaman gol atalım, işte maçı kazanalım, savaşalım, işte vurdu kırdıyla bu maçı alalım. Çünkü var eski tezahüratlarda belki bilirsin, vur kır bu maçı al diye bir tezahürat vardı işte.
0: Vur kır parçalı bu maçı kazan. Evet.
1: Aynen öyle. Böyle bir istek varken taraftarın içinde, sonrasında hani acımak biraz da kendimize çelişiriz aslında. Öyle bir şey yok. Futbol camiasında, futbol içerisinde böyle bir izlenme potansiyeli olan bir spor branşında acıma gibi bir durum, duygusallığa yer asla yok, acıma gibi bir durum da yok. Bulabildiğin pozisyonları gole çevireceksin, eğer o pozisyonu buldun, gol atma durumundaysan da atacaksın. Bu 8 de olur, 10 da olur, 15 de olur. Bugün Barcelona, işte Manchester, Real Madrid, işte İtalya tarafında Juventus, Milan, Inter, böyle bir takım bulsunlar, emin ol 25 atarlar. Ki bunu hazırlık maçlarında, sezon hazırlık maçlarında veya diğer maçlarda da, işte kupa maçlarında da görüyoruz ve atıyorlar da. Hiçbir zaman acıma olmaz. Yani futbolda bence duygusallığa yer yok diye özetleyeyim Cihan'ım.
0: Evet, zaten Bayern Münih'in bir tane popüler bir takımı var. Rakibinin adını unuttum. Her sezon hazırlık maçı yapıyor ve her sezon ona 25-30 tane atıyor. Yok, şu yüzden söyledim yani. Türkiye Kupası maçları da vardı hafta içi. Onlar da böyle 10-0 falan bitti. Çok yorumcu da gördüm. Yani neden bu kadar rakibi rencide ediyorsunuz tarzı yorumlar gördüm ama yani bence iyi de oluyor. Rakip takımın kendisini anlamasına yani sebep oluyor. Evet, yani hocaya üzüldük mü? Hocaya üzülüyorsun. İnsan olarak üzülüyorum ama oyun olarak, futbol oyunu olarak hocam iyi hazırlansaydın. Sen de 8 tane gol yemeseydin. Mesela Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10 tane attığı bir maç vardı. Adana Demirspor sadece defans yapmıştı. Savunma yapmaya çalışmıştı. Ama mesela Eyüp Spor öyle yapmadı. Fenerbahçe'nin kalesine tam 17 şut çekmiş. 18 defa da Fenerbahçe ceza sahasına girmeye çalışmışlar. Yani aslında 8 gol yerken de oynamaya çalışmışlar.
1: Tabii ki ya, zaten biz burada hani onu istiyoruz. Şimdi rakip eğer 8 tane gol yiyorsa hocası şunu söylemesi gerekiyor. Ben neden 8 gol yedim? Oyuncularımla bu maça nasıl hazırlandım? Veya bir sonraki maça hazırlanacaksam da nasıl hazırlamam gerekiyor? Aslında burada görmesi gerekiyor. Şimdi biz futbolda her zaman şunu benimsiyoruz. Maça çıkmadan önce bir hazırlık yapıyoruz. Yani işte defans hattında nasıl bir kurguyla çıkmamız lazım? Orta sahadaki oyuncularımız nasıl bir oyun sergilemesi gerekiyor? Forvet'te de bu oyuncumuzun ne yapması gerekiyor? Bizatihi çalışarak söylüyoruz oyunculara veya işte bütün takımlar bunu yapıyor. Hocaların hepsi bunu yapıyor. Mental olarak oyuncularını hazırlıyor. Taktik olarak oyuncularını hazırlıyor. Teknik tarafına girdiğimizde de işte sistemde 3-5-2 ile oynarken, 4-4-2 ile oynarken veya 4-2-3-1 ile oynarken nasıl bir oyun kurgusuyla maça çıkmamız gerekiyor? Bununla alakalı hazırlanıyoruz. Çıktık. Farklı bir ambiyans oldu. Biz normalde maçı beraber bitirmek istiyorduk veya farklı mağlubiyet yaşamadan işte 2-1, 3-1 yenilme düşüncesine giriyorduk. En kötü yenilirsek düşüncesi. Böyle olmayınca, farklı bir şey gelince, o zaman orada düşünüp bir şey yapmamız lazım. Teknik taktik analiz yapmamız lazım tekrardan. Biz nerede yanlış yaptık? Neyi yapmamız gerekiyordu veya yapamadığı da orada çalışması gerekiyor. Yani burada farklı galibiyetler takım için bir sevinç kaynağı olurken, güzel şekilde ilerlerken, mağlup olan takım için de aslında tekrardan bir ders, tekrardan bir nasıl hazırlanması gerekiyor ile alakalı da güzel bir aksiyon oluyor aslında. Yani ondan dolayı hani biz insani olarak diyoruz ki ya işte 8-60, 10-60 yazık, olmaz bu kadar vesaire, ama profesyonellikte bunlar bambaşka evrimleşiyor. Yani bambaşka şeye götürüyor insanı. Bugün emin olun Eyüpspor'daki futbolcular bizim kadar içerlenmemişlerdir. Yani vicdanları sızlamamıştır belki. Öyle düşünün. Neden? Çünkü profesyonel yaşamda bunlar var. Hani adam maça çıktığı zaman, yenildiğinde bir sonraki maça nasıl hazırlanması gerekiyor? Bu maçı tamamıyla kafadan silmesi gerekiyorla alakalı dersleri işliyorlar aslında. Buna psikolojiler, bununla alakalı eğitimler alıyorlar. Yani biz burada evet açıyoruz. Diyoruz ki ya işte burada futbolcular şimdi ne düşünüyordur? Bizim gibi düşünmüyorlar Cihan, gerçekten. Hı hı. Yani teknik direktör olarak ben de bunu söyleyeyim. Futbolcu o esnada 5-0 mağlup oldu veya 8-0 mağlup oldu. O maçı silip bir sonraki maçında nasıl oynaması gerekiyor, neler yapması gerekiyor hazırlığına giriyor aslında. Yani hocam, ondan dolayı... Hı hı.
0: Buyurun. Buradan Beşiktaş'a bağlayacağım siz cümleyi bitirdikten sonra, buyurun.
1: Hızlıca ondan dolayı yani Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyeti Eyüpspor'da bizim gibi vicdani bir rahatsızlığa ulaşmamıştır. Yani öyle söyleyeyim size. Profesyonel iş yaşamında bunlar var Cihan.
0: Evet, Urdal Kıran hocamla beraberiz ki buradan Beşiktaş'a bağlayacağım. Beşiktaş'ta zaten hani bir gol avarajıyla şampiyon olmuştu. Burada 8 golünde ne kadar önemli olduğunu bilip Ahmet maçına bağlayacağım. Hocam şimdi Beşiktaş, evet hocaya da övgüler yağdırdık. İyi bir takım oyunu olduğunu söyledik. Evet, yenilse bile bence Beşiktaş'ın hala bir oyunu var ama sanki böyle güçlü ve kapanan takımları kolay açamayacak gibi duruyor. Mesela Olaytan ve Orkun rakip savunma dengesiz yakalandığında kritik paslar verebiliyorlar, kabul ediyorum ama mesela oturmuş bir savunmada bütün takım ver yana, ver geriye, ver yana, ver geriye oynuyorlar. Yani şapkadan tavşan çıkarabilecek oyuncular şans eseri bunu başarabiliyor. Orta saha ve defansa gelip topun çıkarılmasına yardımcı olan bir oyuncu yok. Mesela zahmet edip de gelip topu defanstan alırsa da yine en yakınına veriyor hemen. Yani risk alıp yeterince ileriye taşımıyorlar takımı. Kritik ara pasları veremiyorlar ve bu işte birinci bölge ve ikinci bölge dediğimiz bölgede çok hareketsiz kalıyor Beşiktaşlı oyuncular. Çok çakılı kalıyorlar. Ahmet maçında da bunu gördük. Yani Beşiktaş'ın sanki kapalı savunmayı açmakta zorluk yaşadığını görüyoruz. Sizin yorumunuz ne hocam bununla alakalı olarak?
1: Cihan şöyle, şimdi hoca burada kadro yapılanmasında bence yani yanlış bir şey, yani iki tane oyuncu üzerinden söyleyecek. Bunu yapsaydı belki maç bu evreye gelmeyecekti. Ernest Boku'yu Çerni yerine düşündü, Calo'yu da Emirhan Topçu yerine düşündü. Bence burada yanlış bir karar verdi hoca. Bunu yapmaması gerekiyordu diye düşünüyorum açıkçası. Ama biz burada Ahmet Sportif faaliyetlerinin maça çok iyi hazırlandığını, maçın işte 100 dakika oynandığı süreç içerisinde de gerçekten ya, o tüm oyuncuların yani ön tarafta özellikle Gift Orban'ın, Diasaba'nın, işte Samuel Balet'in gerçekten müthiş performansı ön tarafa çıktı. Ama ben burada bu oyunculardan ziyade defans hattında gerçekten bu kadar profesyonel, sakin, gelen, ya, karşında büyük bir takım var, Marsilya'ya 4 atmış, müthiş bir şeyle geliyor size, sizin yendiğinde lider olacak bir takımla oynuyorsunuz ama ya ben Krasnić'i çok beğendim. Yani şu 7 haftalık süreç içerisinde bence sağ bek performanslarında en iyi performansı sergileyen futbolcu olarak söyleyebilirim sağ bekte. Krasnić yine Delao müthiş oynadı. Bayet'le beraber şeyde defans hattında. Umut Meraş da her zaman bildiğimiz tipik sol bek Cihan. Gerçekten o da maç boyunca güzel bir şekilde görevini yerine getirdi. Ama defans hattında dediğim gibi yani kaleci Lafont'un sakin kalması ve ön tarafında oynayan iki tane stoperini, tandemdeki iki tane stoperini çok çok sakin bırakıp, zaten Delao'yu mutlaka maçı izleyenler vardır, üç tane kritik yapmış olduğu hamleyle beraber Beşiktaş'ın atağını kesti. Ama işte Kras işte bir sağ bek olmasına rağmen orta sahaya geldi, ileriye çıktı, işte stoperlerin kademelerine girdi, ön tarafta Samuel Belet'in kapatamadığı alanları kapattı. Şöyle söyleyeyim, Beşiktaş'a değineceğim ama Ahmet Sportif faaliyetlerle alakalı şöyle söyleyeyim Cihan. Maça çok iyi hazırlanmışlar. Bölgelerinde oynayan oyuncuların tamamı doğru koşularla, doğru hareketlerle gerçekten maçı müthiş tamamladı. Burada ben Ahmet Sportif faaliyetlerde 3 oyuncularla şöyle Furkan'a, Gift Orban'a, Krasnić'e gerçekten ayrı bir parantez açıyorum ki büyük ihtimalle dinleyenler de bana katılacaklardır. Furkan müthiş oynadı, Furkan Soyak, Krasnić müthiş oynadı, Gift Orban müthiş oynadı. Beşiktaş'a gelecek olursak iki tane hocanın yapmış olduğu hatayla beraber burada senin deyiminle topu yana vermeleri, öne taşıyamamaları, Beşiktaş'ın da kapalı olan takımları açamamaları gerçekten onun için sıkıntı oluyor. Burada şu olabilir biraz daha. Hani geride topu geride oynayıp sağa sola verme tarafına girmektense biraz daha öne taşıyıp 3. bölgede topu tutmaları ve arkada da geri dörtlü oynayan şey Emirhan Topçu veya Calo, işte Agbadu, Mourinho veya Rıdvan Yılmaz. Bu geri dörtlü de ön tarafa çıkarken aslında bir nebze bedenin orada olup mental olarak kafanın arkada olması gerekiyor. Defansı özelliklerini de ön plana çıkartmaları gerekiyor. Ama Beşiktaş'ta Calo'nun kötü performansı, Tokun'un kötü performansı, Salih Özcan'ın top kaybetmeleri Beşiktaş'ı ne yazık ki oyunu tutamadı. Bir Ahmet Sportif faaliyetler olmasıyla beraber 3-2'lik bir galibiyet geldi Ahmet Sportif faaliyetler tarafında. Ama Beşiktaş bence şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Şu an 3 büyükler diyelim veya 4 büyükler diyelim, en iyi top oynayan, en iyi alan savunması yapan veya ön tarafta atakları kendince evrimleştiren bir takım Beşiktaş diye söyleyebilirim. Zaten bunu istatistiklerde de görüyoruz. İleri uçta oynayan Galatasaray'da Leao, Sane, Barış, Yunus, işte Deniz, bunların toplamda 5 golü yokken bu takımda işte Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Vlahovic, Çerni ile beraber bunların toplamda 15 gole katkıları olmuş Cihan.
0: Hı hı. Tabii yani sezon başından beri alınan 3 mağlubiyet var Beşiktaş'ta ve hepsi deplasman. Özellikle Alanya ve Ahmet maçları herhalde İtalyano'ya bir fikir vermiştir. Beşiktaş'ın sanki bir deplasman oyunu bulması gibi gerekiyor gibi gözüküyor hocam. 3 haftalık arada kendisi ve ekibi bu konuda yüksek ihtimal bir fikir geliştireceklerdir. Hocam Galatasaray'a bağlayacağım buradan. Ben Salah'la ilgili olarak az önce şöyle bir yorum yaptım. Hani askerde hareket halinde atış eğitimi var ya hocam. Hani 200 metre koşuyorsunuz. Evet. Sonra koştuktan sonra bir anda yere yatıp hedefi vurmaya çalışıyorsunuz dinlenmeden. Nabız 180 olduğunda o nişanı almakta da zorlanıyorsunuz. Dağ taşı vuruyorsunuz. Ama Salah mesela topu ceza sahası dışından rakip ceza sahası içine kadar sürüyor ve sürdükten sonra da sanki hiç o depara atmamış gibi rahat bir şekilde bitiriciliğini konuşturuyor. Hani zaten Muhammed Salah'ın neden Salah olduğunu da buradan anlayabiliyoruz. Yani hocam o senkronizasyon acayip değil mi? Yani o kadar deparın ardından, o kadar süretin ardından, o fiziksel yorgunluğun ardından o bitiricilik inanılmaz ve Galatasaray defansında bir hayli yıprattı.
1: Cihan, şimdi sen de çok güzel özetledin. Burada biz bunu zaten biliyorduk. Yani Muhammed Salah'ın en büyük özelliklerinden biri bitiriciliği. Yani bu Inter Premier Lig'de oynadığında Liverpool'da da zaten bunları çok çok iyi yapıyordu. Yani şimdi bu İngiltere'de oynamasının vermiş olduğu bir tempo ile beraber gelip bizim kendi ligimizde de Türkiye Süper Lig'de de bunu çok iyi gerçekleştirdi. Ama burada bizim kaçırdığımız nokta veya işte dinleyenler mutlaka kaçırmamıştır ama şuna geleceğim ben. Galatasaray'ın defans hattında geçen sezon ve bir önceki sezonda da biz hep söylüyorduk. Galatasaray'ın mutlak surette stopere ihtiyacı var, stopere ihtiyacı var, stopere ihtiyacı var. Bunu hep söyledik. Abdülkerim Bardakçı ile bu olmuyor. İşte Davinson Sanchez'le bu olmuyor diye söyledik. Burada biraz daha işte yani çabuk olan, dönüşlerini iyi yapan, ön tarafa çıktığında takımın yemiş olduğu kontra atakları da bertaraf edebilecek stoperlere ihtiyacı var diye bunu bas bas bağırdık. Yani burada tüm yorumcular bunu söyledi. İşte yine İbrahim abi de bunu söyledi. Diğer yorumcular da bunları söyledi. Galatasaray'ın defans hattında ne yazık ki tehlike çanları çalıyor ve bunda işte Trabzonspor maçıyla da görmüş olduk. Salah'a, eğer sen Salah'ı bir kenara bırakıp ya işte Salah 34 yaşında artık bu eski performansı yok düşüncesine girersen işte Salah da böyle sana gelir bileti keser 4-0'lık ve hepsiyle beraber bu şeyi yapmış olur, yaşatmış olur sana. Defans hattında Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntının yanında senin ön tarafta sana katkı sağlayacak olan oyuncuların performansının düşmesi aslında bir nebze sıkıntı yaşıyor. Biz Lassane'den istediğimiz performansı alamıyoruz ki görüyoruz. Gol yollarında hiçbir katkısı yok. Barış Arper Yılmaz'dan herhangi bir etki alamadık. Gol yollarında tamamıyla başarısız. Yunus bir şeyler yapmaya çalışıyor ama gücünün yettiği kadarla bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Leao işte ilk maç Başakşehir maçında bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sonrasındaki maçlarda ön plana çıkamıyor. Topu sürüyor ama kaybediyor. Kaybettikten sonra topun peşinden koşmuyor. Ya Galatasaray'da şu an konuşması gereken birçok şey var aslında Can. Yani kanat oyuncuları istenilen performansı vermiyor. Orta sahada istenilen performans yok. Defans hattında istenilen performans yok. Biz Okan Buruk'u eleştiriyoruz evet, ama futbolcular da bence şu an istenilen performansı gerçekleştiremiyor burada. Yani bir Osimhen'e bağlı olamaz bir takım. Asla bu kabul edilebilir bir durum değil. Yani evet, Osimhen bu takımın yıldızı, Osimhen bu takımın vazgeçilmezi. Osimhen olduğunda sen çok iyi yerlere geliyorsun. Evet, kesinlikle bu böyle. Ama sen Galatasaray olarak defans hattında yapılması gerekenleri yapmıyorsan, ön tarafa çıktığında yiyeceğin kontra atakları bertaraf edemiyorsan, o zaman bu oyun kurgusunu benimsemeyeceksin. Başakşehir maçında bunları yaşadın. Müthiş ataklar verdi ama Başakşehir'in beceriksizliği, işte Murdov'un beceriksizliği, işte orada son vuruşları yapamaması veya doğru tercihte bulunmamasıyla beraber sen maçı işte zorla bir oyunla şey yapıp 3-2 kazanmış oldun Cihan. Galatasaray'da gerçekten tehlike çanları çalıyordu ve bunu Trabzonspor maçıyla da görmüş olduk. 4-0'lık bir skor ortaya çıkmış oldu. Galatasaray'la alakalı süreç nasıl ilerleyecek hiç bilmiyorum ama taraftar burada kesinlikle haklıydı. Transfer yönetim bekleyin en iyi transferi yapacağız dediler. Ve herhangi bir transfer yok. Defans hattına alıyorsunuz, bir Çağbi diye bir oyuncu aldınız, ortada yok. Leslie'yi aldınız, nasıl bir oyun oynuyor hala bilmiyoruz. Yani eğer Leslie oynayamıyorsa senin işte geçen sene veya ondan önceki sene banka oynayan İlkay Gündoğan'ı var, oynatmıyorsun. Yani burada birçok şey var, kurgu var aslında. Okan Buruk neyi düşünüyor? Okan Buruk'un yanında yardımcıları neden Okan Buruk'u uyarmıyorlar? Önceki haftalarda da bunu çok konuştuk. Yani eğer Okan Buruk mental olarak bir sıkıntı yaşıyorsa onu yönetecek olan şeyler var, yardımcıları var. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la alakalı ne dedik? Bir nebze kadroyu kurarken üst taraftan ona baskı var. Üst taraftan ona kadroyu yapılandırmalar var. Gerekirse yönetimde burada devreye girecek. Yardımcıları uyaracak, hocayı uyaracak. Bir uyandırma durumu olacak aslında. Ama bunu biz Galatasaray'da görüyoruz ki biraz mental yorgunluk var bence. Ve bir de doymuşluk var Can. Öyle söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olması, bununla beraber Süper Lig'de artık bu galibiyet almış veya almamışı bence benimsemiyorlar diye düşünüyorum. Tamamıyla kafa Şampiyonlar Ligi'nde, ama Şampiyonlar Ligi'nde de görüyoruz ki hala sıkıntılar devam ediyor. Galatasaray'la alakalı süreçler neler olacak, bunu ilerleyen günlerde sizlerle beraber ben de görmüş olacağım. Ama bence Barcelona maçı sonrası muhtemeldir ki Okan Buruk'la yollar ayrılacaktır.
0: Evet, çok iddialı bir cümle kurdunuz tabii. Bakacağız neler olacağını. Uğur Dalkıran hocamla beraberiz. Hocam, son olarak milli araya girdik. Evet, Montelli hocayı çok eleştirilirken bile ben kendisini savundum. Yani hocanın bir oyun tarzının olduğunu, belirli oyuncu gruplarıyla oynamayı istediğini savunduk. Ama yani Dünya Kupası'nda çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Yani size şunu sormak istiyorum. Montella gibi hocalar genellikle bu istikrar kisvesi altında kendi konfor alanlarını mı oluşturuyorlar Uğur Hocam? Yani ellerindeki çekirdek grubu bozmaktan korkuyorlar mı? Formda olan oyuncuların hakkının yenildiğini siz düşünüyor musunuz? Yani sistemde bir liyakat sorunu var mı size göre?
1: Evet Can, var. Burada Montella Hoca ile alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani milli takımımıza başka bir aura kattı. Milli takımımıza oyun metoduyla olsun, işte oyuncuların birbirleriyle anlaşması olsun, hoca ile oyuncu ilişkisi olsun, gerçekten farklı bir ambiyans katmış oldu Montella Hoca. O konuda tebrik ettik hocayı. Her zaman söyledik bunu da. Ama Dünya Kupası hem Montella için hem bizler için bir sürpriz oldu aslında Can. Yani hiçbir hoca milli takımda özellikle bu düzeylerde, Dünya Kupası gibi çıkacağı bu sahnede grubunda bu tür aksiyonların olmasını istemez. Asla istemez. Yani bugün siz de bir teknik direktör olsanız, böyle bir maça çıksanız, değerli dinleyenler için söylüyorum, bu durumları yaşamak istemezsiniz. Ama ne yazık ki böyle bir sürprizle karşılaştı hoca. Ama hocanın böyle bir sıkıntısı var. Yani belki siz de teknik direktör olmamıza rağmen veya sen bir radyocu ve yorumcu olmana rağmen kaçırdığımız futbolcular olabiliyor. İşte az önce bir dinleyicimiz mesela bir oyuncudan bahsetti. Mert Kömür'den bahsetti sanırım, değil mi? Mesela.
0: Evet.
1: biz bazen kaçırıyor olabiliriz. Yani kesinlikle milli takımda olması gereken oyuncuların olmaması veya milli takımda olmaması gereken oyuncuların olması gerçekten bize şey yapıyor. Yani hoca açısından, ya hocam sen işte konforuna çıkmamaya mı çalışıyorsun? İşte Samet Aray'dan bahsediyoruz, İrfan'dan, Kahve'den bahsediyoruz, Kerem Aktürkoğlu'dan bahsediyoruz. Bunların normalde olmaması gerekiyor diyoruz ama oluyor. Hoca hala bunlarda ısrar ediyor bir taraftan. Yani işte Abdülkerim Bardakçı'nın performans düşüklüğü olmasına rağmen yine 29 kişilik araya kadroda oluyor. İşte kaleciden bahsettik, Berke Özer'den bir problem yaşadı biliyorum ama burada biz performans kaynaklı milli takıma yönelmemiz gerekiyor Cihan. Yani

0: işte 4 tane oyuncumuz tekrardan ne oldu işte yeni olarak işte Melih Kabasakal, İlhan Fakıllı, Adil Demirbağ geldi. Bir de Bartu Elmaz dahil oldu. Burada Melih Kabasakal'ın performansı çok çok iyi, bunu biliyoruz, gördük, genç oyuncu. Şeyde yine İlhan Fakıllı harika işler yaptı Beşiktaş tarafında. Adil'in de zaten biliyoruz. Yani geçen önceki dönemlerde de mutlaka milli takımda olması gerekiyor dediğimiz bir oyuncuydu ve şu anki 29 kişilik aday kadroya şey yaptı, gelmiş oldu. Bakalım, yani bizler için gerçekten zor bir grup. A grubundayız. Fransa, İtalya, Belçika var grubumuza can. Gerçekten neler bizi bekliyor? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Bunu işte maçlarda göreceğiz. Ama hocamın bence liyakatta biraz daha sınıfta kaldığını düşünüyorum. Olması gereken oyuncuların olmaması Montero hocayı bence bu kurguda sınıfta bırakıyor açıkçası. Ama inşallah bu oyuncularla beraber milli takımımız kendi grubunda grubunu aşmış olur diye söyleyeyim. Biz de milli takımımıza ve Montero'ya, oyuncularımıza başarılar diyelim. Arda Güler'le alakalı birçok şey söylemiştin Cem, ben oraya geleyim. Arda Güler milli takımda birçok şeyle uğraşıyor. İşte Vinicius'la uğraşıyor, Bellingham'la uğraşıyor, Mbappé'nin sıkıntısıyla uğraşıyor. Ve bir
1: Madrid'de, ha?
0: bir teknik direktör sıkıntısıyla uğraşıyor aslında Cem. Yani Arda Güler Atletico Madrid maçında da evet biraz kötü oynadı ama bu mentalle siz derbiye çıkarken nasıl olursunuz bir oyuncu olarak baktığımızda? Yani Jose Mourinho işte Arda Güler gol atıyor, sevinmiyor. Asist yapıyor, sevinmiyor. İyi oynuyor, sevinmiyor. İyi oynadığı maçta dakika 60, ilk çıkan oyuncu Arda Güler oluyor. İşte Vinicius birçok pozisyonda müsaitken Arda Güler'i görmesine rağmen Arda Güler'i oynamıyor. Mbappe oynamıyor. Bellingham'ın ayrı bir şeyi var baktığımızda. Yani öyle... Bu takımda siz başarılı olamazsınız ama Arda Güler hala başarılı oluyor. Yani bugün YouTube'u açın veya işte diğer mecraları açın. Arda Güler'le alakalı birçok övgü sözleri var. Yani en iyi futbolculardan, işte Zlatan İbrahimovic'den bahsettin. Evet, Arda Güler'le alakalı şu an dünya üzerinde orta sahalarda ilk beşli diyor Arda Güler. Evet, gerçekten öyle. Ya bunu birçok işte İspanya'da, İtalya'da, diğer Suudi tarafında, işte İngiltere'de, bizim ülkemizde birçok kişi Arda Güler'le alakalı söylüyor. Ama Arda Güler'in şu an en büyük sıkıntısı egoist, kendini işte ispatlamaya çalışan, hala ispatlamaya çalışan bir hocayla çalışma sıkıntısı var. Bir de dediğim gibi Real Madrid'deki bir çeteyle sıkıntısı var Arda Güler'in. Ama inşallah milli takımımıza yapacağı başarılarla beraber bunu kendi takımına da yansıtır diye söyleyeyim. Arda Güler'i de böyle...
1: Evet, Uğur Dalkıran hocam, şimdi karşılıklı bir istişare yapalım. Az önce Barcelona maçından sonra Okan Buruk istifa eder dediniz ve benim şu an önümde mesajlar böyle tak tak tak tak tak düşüyor. Böyle bir karşılıklı istişare yapmak istedim. Daha sezonun başındayız. Önümüzde bir maraton var. Süper Lig'in dinamikleri var, hedefler var ve Avrupa'daki diğer maçlar dururken hani Ekim ayındaki tek bir Barcelona maçı üzerinden istifa senaryosu üretmek için biraz erken değil mi? Yani siz biraz magazinsel mi yaklaştınız olayı, yoksa gerçekten öyle olacağını mı düşünüyorsunuz? Yani Galatasaray'a hemen fişi çekeceğini mi düşünüyorsunuz? Ya çünkü bayağı bir mesaj gelmiş hocam, bunu ciddi mi söyledi, kendi düşüncesi mi? Katılan da olmuş, hani katılmayan da olmuş. %40 katılan var, %60 katılmayan var. Böyle bir konuya netlik kazandırmak için sormak istedim.
0: Yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray taraftarı her zaman başarıyı isteyen bir taraftar, ne olursa olsun. Yani burada Okan Buruk 5 yıl üst üste şampiyon olsa, bir sonraki 6. yılında eğer Galatasaray taraftarına istediği oyunu, istediği kurguyu veremiyorsa, taraftar ne olursa olsun böyle bir teknik direktörle asla çalışmak istemez. Taraftar bunu istemez, özellikle söylemiş olayım. Okan Buruk tarafından istifa gelmeyecek bu arada Cihan. Yönetim tarafından gönderilecek Okan Buruk, öyle söyleyeyim ben size. Okan Buruk Galatasaray'ı sevdiğinden dolayı, Galatasaray'la bir bağ olduğundan dolayı, mağlubiyetler olsa bile, sıkıntılar olsa bile devam etmek isteyecektir. Ama taraftarın baskısıyla yönetim Okan Buruk tarafından karşılıklı anlaşarak Okan Buruk'u gönderecektir söylemi var burada. Ki ben şöyle söyleyeyim, Galatasaray taraftarı için, Galatasaray tarafı için şunu söyleyeyim. Barcelona mağlubiyeti olmasın, biz bunu asla istemiyoruz. Okan Buruk tarafı da böyle bir şey yaşasın istemiyoruz. Ama Barcelona şu an artık yani... Uzay üstü ütopik bir futbol oynuyor. Ondan dolayı Galatasaray'da

0: bize gelecek bir galibiyet, Galatasaray mağlubiyeti sonrası yönetimin Okan Buruk'la yolları ayırma durumuna geçecektir diye söylemiş olayım. Katılmayanlara da şunu söyleyeyim, yani burada benim kendi düşüncem değil, olması gereken senaryo bu aslında. Okan Buruk'un Galatasaray'dan gönderilmesi ve iyi bir teknik direktörün Galatasaray'a gelmesi Galatasaray camiası için daha iyi olacaktır diye söyleyebilirim canım.
1: Peki, Uğur Dalkırın hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Var mıdır eklemek istediğiniz?
0: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyenlerin de bizi dinlediği için çok teşekkür ederim. Eğer suçlu lisan ettiysek affola. Burada elimizden geldiğince Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon ve diğer tarafta milli takımımızla alakalı yorumlarımızı gerçekleştirmiş olduk. Milli takımımıza başarılar diliyorum Can. Uzun bir ara taraftarlar kendi kulüpleri için bir bekleyişe geçtiler. Ama milli takımımız için de ben başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir süreç geçer milli takımımız adına. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Görüşmek üzere hocam. Sağ olun. Dikkat edin kendinize. Evet, Uğur Dalkıran hocamla beraber olduk. Tabii Okan Buruk'un istifa edecek, yani daha doğrusu gönderilecek denmesi bayağı bir mesaj gelmiş bana da. Ben çok öyle olacağını düşünmüyorum. Biraz farklı düşünüyorum Uğur hocamdan. Çünkü hani büyük kulüpleri yönetmenin en zor kısmı bu ego yönetimidir ve yıldız oyuncuları dengede tutma işidir. Bence onu iyi titizlikle Okan Buruk halletti bu 4 yıl içinde. Bu sene pürüz var mıdır yok mudur bilmiyorum ama işte Icardi'sinden Osimhen'ine kadar, Sané'sine kadar bu dünya yıldızlarını kolektif bir şekilde yönetmesini başardı. Bir aidiyet yükledi onlara ve ortak hayalin bir parçası yapmayı başardı. Hani sadece kazanma alışkanlığından bahsetmiyorum. Hani birazcık da böyle hani idareci diyenler var. Çok iyi bir hoca değil, idare ediyor diyenler var. Ben orasını bilmiyorum ama bir şekilde bunu Okan Buruk harmanladı diye düşünüyorum. Çünkü böyle yıldızlarla dolu kadrolarda genelde ego savaşlarına dönüşür, ego kavgasına dönüşür. Ama bunu böyle ego kavgasına dönüştürmeden tek bir ortak hayale inandırıyor bence oyuncuları. Ve oyuncular her zaman sahada önde basan ve rakibi boğan cesur oyun kimliğiyle oynuyorlar. İşte zaman zaman da çok fazla cesur olunca da Trabzonspor maçındaki gibi hayal kırıklığına da uğrayabiliyorlar. Ama ben hani Barcelona maçında da kötü bir skor alınsa dahi Okan Buruk'un yola devam edeceğini düşünüyorum. Yani 4 yıldır şampiyon olan bir hocanın, Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya girmiş olan bir hocanın kredisinin bu kadar hızlı tüketileceğini düşünmüyorum. Evet, taraftar öyle düşünebilir, istemeyenler de olabilir ama yönetimin öyle kısa sürede Okan Buruk'un fişini çekeceğini düşünmüyorum. Uğur hocama da teşekkür ediyorum. Zaman zaman her konuda hemfikir olmak zorunda değiliz. İstişare yaptık. Onun düşüncesi farklıdır. Benim düşüncem farklıdır. Poku Ahmet maçında neden oynatıldı demiş. Vallahi çok kötüydü ya Poku'nun performansı. Yani iyi bir Poku göremedim. Yani Beşiktaş maçlarında ki en kötü oyununu Ahmet maçında oynadı diyebiliriz. Hani Ahmet de hızlı adamlarla defans falan bir hayli zorladı. Mesela ilk yarıda Vlahovic'in bir pozisyonu vardı. Bence penaltıydı, hakem onu vermedi. Hani mental olarak bir tık yorgunluk var Beşiktaş'ın üstünde ve çok erken açtı sezonu. Aynı zamanda bir de Trossard'ın eksikliği var. Onu da bir hesaba katmamız gerekiyor gibi duruyor sanki. Ne acıması demiş. Az önceki konumuz mu diyorsun, 8-0. Aynısını söyledim Levent. Beşiktaş bir golle şampiyon oldu demiş. Bence de. Okan Hoca'ya sahip çıkmayıp Ahmet Konancı mı mutlu edeyim demiş. Dikkat ederseniz bütün rakipler Okan Hoca'ya saldırıyor. Neden acaba? Uyanık olalım demiş. Okan Hoca istediği kişi istediğini söylüyor. Örnek dersen İsmail Kartal'ın giydiği kazakla dalga geçiyor. Taraftara küfür ediyor demiş. Fadıl Keyikçi yazmış. O konu hakkında özür diledi Fadıl. Hani bir daha yaparsa, bir daha özür dilerse ben derim ki ya samimi değil bu adam derim. Bana samimiyetsiz gelir derim. Hani bir kere yaptı. Ben de o an heyecanıyla yenildim dedi. Ben de eskiden Galatasaray'ın futbolcusuydum. Aynı zamanda bir Galatasaray taraftarıyım. O an heyecanıyla yenildim, yapmamam gerekiyor dedi, özür dilerim dedi. Bir daha yaparsa, bir daha özür dilerse hocam derim, bir saniye, sen bir kere yaptın, özür diledin, eyvallah. Bir daha yapıp bir daha özür dilerse ben çok özrünü kabul etmem ama şu an özür diledi. Bir daha da öyle bir şey yaptı mı ben görmedim, hatırlamıyorum. Makul bir Galatasaray taraftarı olduğumu düşünüyorum demiş. Okan Buruk Avrupa'dan neden teklif almıyor? Yarın öbür gün Galatasaray'ı bıraktığında herhangi bir Avrupa takımının başına geçtiğinde bu sözü söyleyenler ne diyecek acaba? Adam kendine ait hissettiği yerde duruyor. Başarılı başarısız olduğu konular var mıdır? Vardır. Altyapıdan futbolcu çıkarmaması, yeni futbolcuları takıma hızlı adapte edememesi. Trabzonspor'da ilk golde Abdülkerim olmamalıydı demiş. Hızlı bir stoper olsaydı bu golü yemezdik diyor. Öyle tabii ya. Yani teklif gelir elbet. Niye teklif gelmesi? Mesela Tedesco muş, gitti İtalya'ya. 4 hafta kalamadı mesela, döndü. Şimdi tekrar takım buluyor. 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Yeni kulübü Mönchengladbach olacak diyorlar. Yani öyle düşün. Ya hocalar bir şekilde kendilerine ait oldukları, huzur buldukları yerde kalmak istiyorlar. Şimdi Süper Lig'e bakıyorsunuz, Avrupa'nın 5 büyük ligine bakıyorsunuz. İşte Premier Lig'e, La Liga'ya, Serie A'ya. Ne var? İşte başka Bundesliga. Buna lig 1'i ekler miyiz? Yani bana göre 5 büyüklük seviyesinde değil ama ekleyelim orada bir. İşte İsmail Hoca ile dalga geçmişler. Paris Ligi dedi diye basın toplantısında. Bence de bir Paris Ligi yani, tamam Fransa Ligi de yani Paris Saint Germain Ligi olmuş artık. Yani hoca aslında istemsizce doğru olanı söylemiş. Yani bazı insanlar diyorlar ki işte yani Süper Lig bir global vitrin değil. Buralarda gitsin hocalık yapsınlar. Hani burada kupa kazansınlar. İspanya'da, İngiltere'de doğrudan üst düzey bir kulübün kapısını açsınlar diyor. Ama hani direkt yani Galatasaray'da 4 yıl üst üste şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 oynatmak direkt bu kulüplerin kapısını açmaya maalesef yardımcı olmuyor. Teklif geliyordur bana göre. Hani ne olacak? Okan Hoca bıraktıktan sonra mesela bir Tottenham'ın başına geçemeyecek mi? Bir Lazio'yu geçemeyecek mi? Bence geçer. Buralara geçer ama insanlar istiyor ki Inter yapsın, Juventus yapsın. Öyle kolay olmuyor. Galatasaray şimdi kulüp rekorlarını kırıyor. Tamam mı? Camia tarafından bana göre hala seviliyor ne kadar eleştiri olsa da. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bir şekilde Avrupa kupalarında takımın başında yer alıyor. Şimdi Avrupa'dan gelecek ilk teklif genellikle kimden olur? İşte orta sıra veya işte orta sıranın bir tık daha altında mücadele veren bir Premier Lig ekiplerinde olur veya krizdeki Serie A takımlarından falan olur. Mesela birinci sınıf Avrupa devinden, bir Madrid'den, bir Bayern'den, bir Liverpool'dan yani teklif alabilir misin? Öyle kolay değil bu işler. Yani alması için Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, final gibi böyle çok büyük bir Avrupa başarısı gerekiyor. Bence tamamen teklif almayan bir pozisyonda değil Okan Buruk. Sadece böyle isminin dışarıda tutuyor. Bilinirliği var bana göre. Ama hala hoca orayı bir risk olarak görüyor. Konfor alanından da çıkmak istemiyor. Vergiler de çok yüksek yurt dışında. Ben hep aynı örneği veriyorum. Inter'in hocası Okan Buruk'tan fazla kazanıyormuş gibi gözüküyor ama daha az kazanıyor. Yani 6 milyon gibi bir şey var. Oradan bayağı bir kesintisi var. Öyle düşünün yani. Neden oraya gidip de o vergileri ödesin ki? Burada konfor alanı var. Rahat. Bildiği bir yer. Artık evi olmuş. 4 yıldır çalıştığınız bir yerle gidip bir aylık çalıştığınız yer aynı olabilir mi? Yani biz bile bir iş değiştirdiğimizde afallıyoruz yani. Mesela ilkokuldan, liseden bahsedin. Bakalım örnek vereceğim. Yani orada bir sınıf değiştirdiğimizde bile adaptasyon problemi yaşıyoruz. İş değiştirince de bu tarz şeyler olabiliyor. Çıkmak istemiyordur. Bazı insanlar konfor alanından çıkmak istemezler. Dün yönetimin yaptığı açıklamada Okan Buruk'un yanındayız diye bir açıklama vardır. Bu açıklama yapıldıktan sonra Okan Buruk'un gideceğini bütün gurmeler bilir diyor Erkin Çelik mesajını atmış. Arkasında izledikten sonra hocalar gider mi diyorsun? İzmir'den Ercan. Lütfen sesimiz olun demiş. Radyo Gol çok büyük bir platform diyor. Ne demiş? Ahmet maçına bilet bulamıyoruz. Kombineler zaten belirli kişilere dağıtıldı. Her maç biletler sistemi düştüğü gün tükendi yazıyor. Biletler kara borsaya düşmüş durumda. Her maç 5 katı fiyatla satılmakta. Düşünün statın kapasitesi 33 bin ve her maça 50 bin 60 bin talep var diyor. Vallahi bilgim yok. Genelde bu işler yani yıllardır var maalesef, önüne geçemiyorlar bu kara borsa olayının. Şimdi şey yaptılar işte, kişiselleştirilmiş isim ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı bilet uygulaması yaptılar. Hani biletlerin tamamen alıcının adı, soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına veya işte pasaport numarasına tanımlanması gibi bir olay var. Maç günü turnikelerde kimlik kontrolü yapılması böyle kara borsayı aza indirdi. Ama onun da formülünü buluyorlar. Ne bileyim QR'la MR'la bir şekilde sokuyorlar maalesef. Yani bir şekilde bunun formülünü yapıyorlar veya işte dijital transfer kısıtlamaları getiriyorlar. Mesela bu kombine veya bilet devri işlemlerinde kulübün resmi platformu dışında yapılmasının bana göre engellenmesi gerekiyor. Mesela devir yapılacaksa bile bunun sadece kulübün belirlediği, efendime söyleyeyim, işte taban fiyattan veya taban fiyatlar üzerinden, yine resmi sistem üzerinden başka bir taraftara yapılması sağlanabilir. Galiba bazı takımlarda öyle oluyor büyük maçlarda, değil mi? Önce kulübe devrediyorsun falan. Yani o bilet işleri biraz karışık işler. Dediğim gibi uzun yıllardır bilet alarak maça gitmediğim için nasıl devir oluyor, nasıl yapılıyor bilmiyorum onunla ilgili olarak. Ama bu talebini şikayet ettiğin kulübe mail atarak yazabilirsin. Geri dönerler yani, mail. Maile dönüyorlar, merak etme. Geç de olsa bir şekilde dönüyorlar. Samet Akaydın, Barış Alper ve Eren Elmalı düşmana güven, dosta korku veriyor. Adamlar nerede olduğunu bence hissetmiyorlar. İyi yayınlar demiş. Şahin milli takımla alakalı olarak eleştiride bulunmuş. Yani son dönemdeki performansları gerçekten sahada kaybolmuş bir görüntü sergiliyor bu oyuncular için. Samet'i zaten göremiyoruz da, işte Barış için söylüyorum bunu. Eren de hani Süper Lig'de hiç 11 başlamadı, gitti Lisbon maçında 11'de falan çıktı. O da biraz ilginçti. Yani özellikle milli takım beklentileri bu kadar yüksekken, yani dinleyenlerin, işte ekran başındakilerin, izleyicilerin strese girmesi de gayet normal. Bilemiyorum. Yani bu birazcık şey yapıyor, özgüvensiz bir tablo kadroya falan baktığımızda. Cihan, bu reyting olayı nasıl oluyor? Ben yeri geliyor YouTube kanalından dinliyorum. Bazen telefonumda uygulama var, onunla dinliyorum. Nasıl belli oluyor bunlar demiş. Vallahi Atakan'cığım, şöyle bir şey. Zaten hani internet üzerinden dinlemeler anlık olarak düşüyor. İşte sen tabletten, uygulamadan, com.tr'den, nereden dinlersen dinle, internet üzerinden dinlediğinde bir internet dinlemeleri var. Ona göre internet üzerinden reklam alıyorsun. Bir de karasal reyting var. O da aylık belirleniyor. O biraz garip. Ne kadar güvenirsin güvenmezsin bilmiyorum. Hala şimdi bana da kızmasınlar ama benim hala çok böyle bir güvencem yok. Denekler var Atakan'cığım. Mesela 5 yıl 10 yıldır radyo dinleyen insanları böyle bir anket aracılığıyla ulaşıyorlar. Arıyorlar, işte hangi radyoları dinliyorsunuz, hangi saat aralığında dinliyorsunuz, hangi yayıncını dinliyorsunuz falan. Yani benim yakın çevremde hiç aranan kişileri görmedim ama böyle oluyormuş. Yani farklı yöntemleri de vardır tabii, oradan sinyal vesaire nasıl olduğuna yönelik, ama genelde şu an için deneklerle belirleniyor. Yani çok güven vermiyor bana ama radyo golüsler de çıktığı için şu an güveniyoruz. İyi çıkıyor, bayağı iyi çıkıyor. Yani sadece İstanbul'da yayındayız. Maalesef öyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Önceden Ankara, İzmir, Eskişehir, tam böyle bütün illere yayılacağız derken ufak bir sıkıntı yaşadık. İstanbul'daki frekans bize ait. Yani şu an kiralık frekansta yayın yapmıyoruz, tamamen bize ait. İşte Ankara'daki, İzmir'deki frekansları kiralayınca, bir yıl kiralayınca, orada reytingler iyi çıkınca geliyor başka bir spor kanalı. Diyor ki ben radyo açacağım. Hop, ne var orada? Radyo Gol var, kiralık. Hazır dinleyicisi de var. Ben diyor Radyo Gol'ün verdiği paranın iki katını sana veriyorum diyor. Hatta üç katını veriyorum diyor. Ya ister istemez bir yıl kiraladığın için de o frekans elinden gitmiş oluyor. O yüzden hani kiralamak yerine işte Ankara ve İzmir'de de bir frekans satın alacaksın. Ama artık ücretler de çok böyle makul fiyatlarda değil. Kule parası vesaire parası derken, yani radyoculuk da artık ucuz yapılmıyor maalesef. Cihan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası varken bu pasolik neyin nesi oluyor, kimler zengin ediliyor demiş. Kime kızmış bu ya? Cihan, Trossard eksikliğini unutuyorsun Ahmet maçında. Ha, hocamaza mı kızdın Görkem? Peki. Montella istifayı demiş, açılışı ben yapayım, iki hafta bu muhabbet döner. Vallahi dönebilir, oynayacağımız rakiplere baktığında. İki haftadan fazla da sürebilir. Zaten 19 gün. Herhalde en uzun milli araymış. 19 günlük bir milli ara 3 haftaya tekabül ediyor. Cihan, sabah yayınında EA ile sohbet edildi. Sen de denemek ister misin diyor. Nasıl yani, anlamadım. Montella futbolcuyken forvet pozisyonda olup Roma'da Totti'den dolayı hiç santrafor oynamadı. Bence o yüzden santrafor fobisi var diye düşünüyordum. Çok güzel. AI ile mi, yani yapay zeka üzerinden mi sohbet ettiler? Ne sordular ki? Bilmiyorum vallahi. Ben yapay zekanın bazen böyle sadece yapay zekaya bakıp işte oradan köşe yazıları yazanlar da olabiliyor, yayın da olabiliyor. Bazen aynı bilgileri veremeyebiliyor, çok yanlış bilgiler verebiliyor. Dikkat etmek lazım. Yani bilmediğin her şeyi yapay zekaya sorup hemen böyle atlamamak lazım. Bence hala tam böyle kıvamında çalışmıyor. 1-2 yıla kadar bence tamamen güncel şeyleri sana verecektir. Frekanslar gitti elinizden, gitti valla. Ben Galatasaray'da başarılar sonucu bir doygunluk olduğunu düşünüyorum. Daha çok başarılardan dolayı kişisel bazda kendine daha çok pay çıkarma olabilir. Bu yönetimden futbolculara kadar bazı anlaşmazlıklar çıkarıyordur. Yakında kendilerine gelirler diyor. Olabilir. Yani başarıdan dolayı bir doygunluk. Bu herkesin söylediği bir şey zaten. Herkesin yaptığı yorum. Ama neden bir doygunluk yaşasın ki? Yani daha çok başarılı olmak ister insan. Daha çok kazanmak ister. Yani sonuçta doygunluk dediğin, Süper Lig kupasını almışsın. Hani Şampiyonlar Ligi'nde bir final yapıp Şampiyonlar Ligi kupasını falan alsan bir doygunluk diyebilirim. Hani şey olabilir belki. Doygunluktan ziyade hani bireysel öne çıkmaya çalışmak isteyen oyuncular olabilir veya başarıyı paylaşmamak isteyen oyuncular olabilir. Bunu kabul ederim ama hani doygunluk biraz daha basit kalıyor. Ya böyle büyük camialar genelde bu tarz krizleri kendi içinde halledebiliyor. Özellikle Galatasaray bunu çok kolay hallediyor. Hemen çok fazla dışarıya yansıtmıyor. Ama işte o kendine gelme süreci var ya, o kendine gelme sürecine kadar geçen zaman biraz böyle hem takıma hem hocaya hem yönetime hem de takımın konsantrasyonuna zarar verebiliyor. Beşiktaş Ahmet maçı kaç dakika sürdü diye sordular AI'ya demiş. Ne dedi AI? Ne cevap verdi? Nasıl yani kaç dakika sürdü? Top kaç dakika mı oyunda kaldı demek istediler. Hani 90 dakikada top kaç dakika saha içinde kaldı falan mı demek istediler. Onu mu sordular? Emre Tele yapay zeka ile muhabbet ediyordu. Manyağın biri delirtti adamı. Olabilir yani, olabilir. Ne diyeyim, bilemiyorum yani. Yapay zeka ile sohbet etmek. Sohbet geçmişi yok mu burada? Dur bakayım, var. Sohbet geçmişine bakıyorum ben şimdi. Duran top taktikleri ve güvenlik. Kim yazmış bunu? Ben çok kullanmıyorum. Çok tercih ettiğim bir yer değil maalesef. Süper Lig'de İtalyano etkisi var. Başka neyse, diğerlerini ifşalamıyor. Çok kötüsün Cihan. Doygunluk olduğunu düşünmüyorum demiş. Olabilir. Türkiye Futbol Ligi'nin en fazla galibiyet alma oranına sahip bir hocanın istifa etmesini istemek ya da gidecek demek çok ilginç bir futbol aklıdır. Türk futbolu böyle bir rekor mu gördü? Hala en başarılısı demiş Okan Buruk diyor. Konu Galatasaray ve Okan Buruk olunca pek bir savunmacı gördüm seni diyor. Yok vallahi. Yani şimdi başarısız olsa vesaire. Adam puan rekoru kırmış, ligde galibiyet rekoru kırmış, beklentilerin üstüne çıkmış, şampiyonluklar kazanmış, takıma iyi oyun oynatmış önceki dönemlerde. Hani eleştirilebilir, kabul ediyorum ama eleştirilerin dozunu ben biraz haksız buluyorum. Yani dozsuzuz biz yani, ayarımız yok, adamı yerden yere vuruyoruz falan. Ben buna çok katılmıyorum, yoksa eleştireceksin tabii, herkes kusursuz değildir. Adam belki teklif alıyordur, gitmek istemiyordur. Burada rahat, keyfi değerinde. Ne ilginç bir soru ya demiş. Abi biz bu Anadolu işini ne yapacağız? Anadolu bize iyi gelmiyor demiş. Vlahovic'le Orkun'u paylaşmış. Evet. Vallahi Kartal'ın Avrupa'da kanadını kırıyorlar. Anadolu'da uçamıyor maalesef. Öyle bir sorunu var. Ama kötü bir oyun oynamadı ya bence. Bak bunu soralım mesela yapay zekaya. Ne kadar İstanbul dışında kaç galibiyet almış Anadolu'da? Doğru cevap da vermeyebilir ya. Dur ben kendi bildiğim işi yapayım. Comprizinator'dan bakayım. Değil mi? Manuel en güzeli. Manuel işi garantiye alma. Şöyle 5 yıl var Comprizinator'da. Daha geriye gitmemiş. Tarkan abiye bunu söyleyeyim. Son 10 yıla baksın. 2020-2021 sezonu. İstanbul'u çiz üstüne. 63 maça çıkmış Beşiktaş. 12, 18, 24 galibiyeti var Beşiktaş'ın. İstanbul dışında 63 maçta 24 galibiyet almış arkadaşlar. Bu sezonda deplasmanda 6 maçta 3 galibiyeti var. Tek tek bile yazmışlar. Vay süper. Ama buna bakamayacağım. Bir geçen sezona bakayım. 11 maçta 6 galibiyet almış. Vay vay vay. Aldığı puanları bile yazıyor. Müthiş Tarkan abi, Comprisonator. Ondan önceki sezon 13 karşılaşmada 4 kez kazanmış, 20 puan kaybetmiş. Yani İstanbul dışında son 5 yılda 63 maçta 24 galibiyeti var Beşiktaş'ın. Kötü. Evet, kanadını kırıyorlar. Anadolu'da uçamıyor. Üsküdar'dan Kadir. Okan Hoca'yı eleştirenleri %90'ı Fenerbahçeli ve diğer rakip gruplar. Yemin edebilirim ama ispatlayamam diyor. Okan Hoca gitse hepsi bizi çalıştır diye Okan Hoca'nın gelmesini mi isterler diyorsun? Bir şey diyeyim sana, %90'ı değil de ben Galatasaray'dan da çok Okan Hoca'yı eleştirenleri görüyorum. Yani şey var, istemeyenler var. Yani Fatih Terim'in tekrar gelmesini isteyenler vesaire var ama Fatih Hoca da çok takım çalıştıracağını düşünmüyorum. Biraz daha kendini geri plana çekti. Daha böyle yöneticilik vasfında zaten. UEFA'da da görev alıyor artık. Çok böyle hocalık yapacağını düşünmüyorum. Yaparsa belki son kez bir milli takım yapar. Ondan sonra da çok geleceği tarafında değilim. Sosyal medya etkisi ya. Öyle söyleyebiliriz. Bu X var ya, X. X çok sıkıntılı bir yer. Oradan böyle etkileşim kasmak isteyen bazı fanatik hesaplar var. Oradan genelde böyle hakaret ederler, hor görürler. Ve sürekli böyle bir kriz ortamı yaratmaya çalışırlar ve kriz ortamını yaratma üzerine bir dil kullanırlar. O da işte bunu gören taraftar da şey oluyor, yani yapıcı olamıyor. Diyor ki ben yapıcı olamayacağım, biraz daha tamamen manipülatif olayım diyor, biraz daha sinirli olayım diyor, daha çok eleştireyim Okan Buruk'u diyor. Biraz linç kültürümüz var ya, öyle söyleyeyim. Ortak bir linç kültürümüz var, bunun önüne geçemiyoruz. Futbolda başarı veya başarısızlık ilk kural bir sonraki maça bakmaktır. %100. Evet, yavaş yavaş veda edeceğim dostlar. Bu bitik Mourinho Real Madrid bunun ayağını kaydırır demiş. Bence de %100 yani. Burada Mourinho'nun ben çok kalacağını düşünmüyorum. Programın ilk saatlerinde de söyledim. Yani uzun süreli kalacağını düşünmüyorum. Oyuncular hiç motive değil. Hep böyle birbirlerine kızıyorlar, hep birbirlerinden nefret ediyorlar gibi. Hep bir gerginler yani. Açın bir bakın vücut dillerine. O yüzden Mourinho Madrid'de de barınamayacak gibi duruyor. Arda'ya da çok yüklenmişler. Olabilir ya. Yani çocukcağızın da Madrid maçında bir kötü oynama hakkı olsun. Her maç üst düzey oynayacak diye bir şey yok. Kesik yiye yiye. Yani çocuğu sonradan soka soka veya işte çıkar... Ya sonradan sokuyorlar ya 65'te 70'te alıyorlar oyundan falan, işleri iyi giderken. O da ister istemez ya ben bu kadar hak ederken, bu kadar iyi performans sergilerken beni neden oyundan alıyorlar falan diyor. Mesela geçtiğimiz haftada 2-0 Madrid önde. Mourinho yine Arda'yı oyundan aldı. Maç 2-2 oldu. Az kalsın maçı vereceklerdi ki bu soruldu Mourinho'ya. Hani dedi ki Arda çıktıktan sonra bir sorun yaşadınız. Yani o kadar kibirli bir adam ki. Orada bile hatalı olduğunu kabul etmiyor. Diyor ki yok diyor, Arda çıktıktan sonra biz oyunu vermedik. Zaten Arda oyundayken de oyun yavaş yavaş elimizden gidiyordu. Yani bunu Arda'nın çıkmasına bağlamayın. Evet, Arda tabii ki iyi bir oyuncu, bizim için değerli. Ama zaten Arda oyundayken de oyun elimizden gidiyordu diyor. Ya hocam bir kere de hatanı kabul et ya. Evet, Arda'yı çıkardım. O bölgede sıkıntı oldu. Benim kabahatim, yapmamamız gerekiyordu. Yok, hayatta burnumdan kıl aldırmıyorum. Dikkat edin kendinize. Gidiyorum ben. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Yarın İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Biraz böyle olayları süzgeçten geçirmeye çalışacağız. Adamcağıza yazmayın bakın öyle şeyler. Sizin yüzünüzden süzgeç kelimesini artık lügatından kaldırmış. Hiç süzgeci kullanmıyor. Herkesin kendine has bir yorumu var. Ben seviyordum. Çok öyle yazmayın abi, yine süzgeçten geçireceğiz mi falan diye. İbrahim abiyle burada olacağız. Yaklaşık 2 saat boyunca yayınımızı yapacağız. Perşembe Yakup Çınar'la beraberiz. Cuma günü de yine soloyuz. Sokak futbolunda beraber olacağız. Sosyal medya, Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de sizi takip edeceğim. Görüşürüz, hoşça kalın.
2: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Birazdan Berke Kosova hattımızda olacak. Spor spikeri ve aynı zamanda spor yorumcusu Berke Kosova hattımızda olacak. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bugün basketbolda da önemli bir karşılaşma var. Artık basketbol sezonu resmen başlıyor. Türkiye Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda saat 20'de Fenerbahçe, Tarfin ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kazanan kupanın sahibi olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, tabii bu karşılaşmayla ilgili bağlantılarımızı da Perşembe günü gerçekleştireceğiz. Hem maç sonunda hem de Eurolig'in başlangıcı için bağlantılarımız Perşembe günü gerçekleşecek. Onun da bilgisini vermiş olalım. Tabii futbolda milli aradayız ve milli arada biraz sade bir bülten var önümüzde. Bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi lig aşaması mücadeleleri var. Bayern Münih, Manchester City, Inter Milan, Haken, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal, Koke ve Juventus Benfica mücadeleleri var.

Tabii milli maçlar ne zaman başlıyor derseniz Perşembe günü Uluslar Ligi, A Ligi mücadeleleri başlıyor. Sırbistan, Yunanistan, Hollanda, Almanya, Portekiz, Galler, Norveç, Danimarka, Kosova, İrlanda Cumhuriyeti, Avusturya, İsrail, Andorra, Malta, Liechtenstein, Litvanya mücadeleleri var Avrupa'da. Biz Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geleceğiz. Pazar günü pazartesi günü İtalya ile karşılaşacağız. Sonrasında da Belçika deplasmanında olacağız. Hüseyin Mecit bizimle birlikte. Hoş geldin. Tüm Radyo Gol çalışanlarına, dinleyenlerin hepsine Rabbim işin gücünü rast getirsin. İyi ki sizin gibi insanlar var demiş Hüseyin Bey. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız Hüseyin Bey. Dün kızınızın doğum günüydü hatırlıyorum. Merve'nin doğum gününü de buradan tekrar kutlayalım. İyi ki doğdun Merve diyelim. Ve yavaş yavaş bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Birazdan Berke Kosova hattımızda olacak ve kendisiyle şöyle bir dört büyüklerin gündemini konuşacağız. Milli ara öncesi Süper Ligi konuşacağız. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri,

Dört büyüklerin ilk 6 hafta performansına baktığımızda da Galatasaray 13 puanda, Beşiktaş 12 puanda, Fenerbahçe ile Trabzonspor 10'ar puan topladılar. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: Ve hattımızda spor spikeri ve spor yorumcusu Berke Kosova var. Berke, hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Göksel'in. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyenlere de selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Teşekkür ediyorum. Artık milli aradayız. Tabii dört büyüklerin performansını milli ara öncesinde değerlendireceğiz ama 20 günlük bir milli ara Berke. Yani şimdi ben hep milli takımların savunucusu olmuştum burada. Karşı çıkıyordum ya, milli takımların maçları çok heyecanlı falan şeklinde. Ama şimdi gelen tepkilere de bir şey diyemiyorum. Çünkü 30 günlük Dünya Kupası var zaten. Daha bir ay geçiyor. 20 günlük bir milli ara. Yani ben de bir şey diyemiyorum artık.
1: Vallahi ben de senin son söylediğine yakınım şu anda. Henüz ligler yeni başladı. Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynandı. Avrupa Ligi'nde bir maç oynandı. Konferans Ligi henüz başlamadı. Bu hakikaten 3 hafta bana da biraz fazla geldi. Eskiden böyle en azından hani bir haftayı boş geçiyorduk. 2 maç oynanıyordu. Daha sonrasında yeniden lige dönüyorduk. Yani şimdi şöyle bir de elit turnuvalar dışında milli takıma adapte olmak zor. Bunu tabii bizim milletimiz için söylemiyorum. Türkiye ne zaman, nerede, nasıl oynarsa oynasın bir destek, takip oluyor ama futbolun içindekilere baktığımızda Uluslar Ligi'nin heyecanı ne herhangi bir yerel lig maçını ne de bir uluslararası turnuva olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi heyecanını karşılamıyor diye düşünüyorum. Yani Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda tabii ki havaya giriyorsunuz. Bambaşka bir atmosfer, 4 yılda bir olan bir organizasyon olması sebebiyle. Ama hele Uluslar Ligi, yani elemeler olsa biraz daha belki insanları cezbedebiliyor. Çünkü en azından bir hayale başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu 3 haftalık süreç bence kulüp futbolundan uzaklaşmak için çok erken, henüz Eylül'ün ortasındayız. Ben de sana katılıyorum yani, açıkçası biraz şeyimizi düşüren bir ara oldu yani modumuzu.
0: Peki kulüp performanslarına baktığımızda da Beşiktaş'la başlayalım. En iyi görüntü Beşiktaş'ta vardı herhalde ama son karşılaşmada Ahmetspor karşısında 3-2 kaybeden bir Beşiktaş ve milli araya lider olarak girme şansını elinden kaçıran bir Beşiktaş, Ahmetspor lider oldu milli ara öncesinde. Nasıl yorumluyorsun Beşiktaş'ın şu ana kadarki performansını, kulüpteki havayı?
1: Yani ben Beşiktaş'ı ve Beşiktaş tarafını yorumlarken aslında Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşmasıyla ele almanın doğru olmadığını düşünüyorum. Muhakkak ki takımın bulduğu hava, girdiği atmosfer Ahmet Sportif karşısında gelecek en az bir puanla liderliği getirecekti ve milli araya lider gitseydi Beşiktaş son 2-3 yılda yaşadığı kırılmanın ardından aslında Eylül ayına, Ekim'in başına kadarki süreci psikolojik anlamda taraftar için söylüyorum daha iyi geçecekti. Ama işin teknik heyet tarafına, futbolculara baktığımızda tabii ki yine lider gitmek pozitif bir olay olacaktı ama Beşiktaş'ı ele alırken, şu anda Beşiktaş'ı konuşurken Temmuz ayından itibaren ele almak lazım. Hatta mümkünse geçtiğimiz yıldan itibaren düşünmek lazım. Yeni bir teknik adam, pek çok transfer, onlarca ayrılan oyuncu ve artık hani kadroda olmaması gereken, kaybetmeye alışmış Beşiktaş'ın dinamiklerini sahaya koyamamış, Beşiktaş genetiğine uygun ilk sahada çıktığı her maçı kazanacak, Türkiye'de çıktığı her maçı kazanacak refleksi ortaya koyamamış, kendisi belki bireysel olarak kötü oyuncu olmasa da buraya uyum sağlayamamış ve kaybetmeye alışmış pek çok oyuncuyla yollar ayrıldı. Futbol aklı aslında değişti. Sayın Serdar Adalı, Sayın Önder Özen'i göreve getirdi ve oradan sonra da İtalyano tercihi yapıldı. Beşiktaş'a sezon başında şu noktada olacağını söyleseydik Beşiktaş taraftarlarına bile çok fazla inandırıcı olmaz gibi geliyordu bana. Dolayısıyla Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetini bir kenara bırakıp Beşiktaş'ın ne yaptığına bakalım. Bu sezon Beşiktaş öncelikle daha önce ne yazık ki çok erken kırıldığı Avrupa Ligi ve hatta Konferans Ligi elemelerinde oraların en önemli takımlarından biri olan Midland'i eleyerek, daha sonra da yine Hradec'i ve diğer takımı da eleyerek gruplara kalmayı başardı. Gruplarda Marsilya ile ilk maçını oynadı ve olağanüstü bir galibiyete imza attı ki hani Fransa Ligi'nin önemli temsilcilerinden biri, güç kaybetmiş olsa da en azından Avrupa'da bu refleks refleksi göstermek önemlidir. Beşiktaş önde çok iyi basan, topu rakipten çabuk kazanan bir hayal kuruyoruz demişti Sayın Önder Özen. Burada en önemli konu bu bence. Ortaya koyduğunuz vizyonla teknik adam tercihiniz ve seçtiğiniz oyuncular transferde uyuşuyor, örtüşüyor. Demek ki siz doğru yoldasınız demektir bu. Yani bir hoca getiriyorsunuz, oynatmak istediğiniz bir futbol var ve bu futbolla birlikte gelen sonuçlar var. İki deplasman mağlubiyeti var. Alanya Spor deplasmandaki mağlubiyette aslında hep sahanın içinde kalmaya çalışıyoruz ama evet önemli problemler yaşadı Beşiktaş. Ahmet Sportif Faaliyetler maçında da aslında baktığımızda uzaktan yenen goller. Ahmet Sportif Faaliyetler'in iç sahadaki coşkusu ve aynı zamanda daha önce görmeye alışık olmadığımız biraz bireysel hatalar Beşiktaş'ı kırdı. Çünkü rakibine hala en az gol beklentisi veren takım Beşiktaş. Ligde topu en çabuk kazanan takım, en fazla pozisyon bulan takımlardan biri. Yani Ahmet Sportif Faaliyetler bile sadece 7 kez Beşiktaş ceza sahasında topla buluşabildi. Ama işte 2 gol ceza sahası dışından geldi. Öbür topta Nübel Salih hani %50-50 bence hataları. Olabilir, futbolda bireysel hatalar da var, puan kayıpları da var, mağlubiyetler de var. Ben zaten hatırlarsan en başından beri söylüyorum. Bu sezon hani böyle 90 puan, 95 puan efendim sadece bir mağlubiyetle falan bitecek bir sezon değil. İyi takımlar var Süper Lig'de. Zor deplasmanlar var. Ahmet Sportif deplasmanında kimsenin kolay kazanamayacağını. Bununla birlikte artık Çorum'un belki daha iyi oluşuyla, Başakşehir'in toparlanmasıyla, yani bir dönem hatırla işte özellikle İsmail Kartal'ın hep vurgu yaptı 99 puanlı sezon diye. Orada Fenerbahçe ve Galatasaray mümkün değil puan kaybetmez gibi gözüküyordu. Ama bu sezon öyle bir sezon değil. Şampiyonluk yarışında önemli takımlar var. Trabzonspor da bu işin içinde olduğunu gösterdi. Dolayısıyla puan kayıpları olacaktır. Evet, bir puan Beşiktaş için liderlik demekti ama milli ara Temmuz'dan bakalım, hatta daha geri gidelim, Haziran'a gidelim, Mayıs'a gidelim, oradan itibaren baktığımızda Beşiktaş yönetiminin, futbol aklının, teknik heyetinin ortaya koyduğu vizyon ve bu vizyona uygun çalışmalarla ben Beşiktaş adına şu anda süreci çok pozitif görüyorum. En önemli adaylardan biri olduğunu düşünüyorum şampiyonlukta.
0: Maçtan sonra Serdal Adalı'nın açıklamaları vardı, hakem açıklamaları, ama yani ben bu maçta hakemin böyle bir maçı bir taraftan alıp bir tarafa götüren majör bir hata yaptığını düşünmüyorum. Ama böyle açıklamalar geldi. Senin fikrin nedir bu konuda?
1: Yani şöyle, Serdal Adalı'nın Sayın Başkan'ın açıklamalarına baktığımızda daha önce Merkez Hakem Kurulu ile ilgili bir açıklaması vardı Alanya Spor maçında. Ve aslında çok net, çok sert bir ifade ve iddia diyeyim. Ne yazık ki federasyonumuz başka güçlerinden dolayı Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevden almıyor diye alamıyor demişti. Dolayısıyla zaten Merkez Hakem Kurulu'yla Beşiktaş arasında şu an bir soğuk savaş mı demek lazım var. Fenerbahçe'yi de buraya dahil edebiliriz. Galatasaray'ın da şikayetleri oluyor. Trabzonspor'un da oluyor. Ahmet Beşiktaş maçına gelecek olursak sert, faullü, oyunun fazla durduğu bir oyundu. Bana sorarsan maçı yönetemek de artık hani Türkiye'de bazı tempodaki maçların önüne geçmesiyle nam salmış hakemlerden biri ne yazık ki. Dolayısıyla şikayetler konusunda bu devam edecektir. Çünkü bir aksiyon alınmadı biliyorsun o günden bugüne. Maçta majör bir hata var mı diye sorarsan kimileri farklı düşünebilir. Majör hata mıdır değil midir? İşte sonuç ne olurdu? Oraları tabii ki bilemiyoruz ama mesela Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyon penaltı mıdır? Ondan sonra bakın bütün mağlubiyeti hakeme bağlamak doğru değildir. Bunu net bir şekilde ifade edeyim. Hangi takım olursa olsun, kim olursa olsun, maçın içinde verilmeyen bir karar olabilir. Tabii ki hakem de belki o kararı verse işler değişebilir ama değişmeye de bilir. Yani bütün mağlubiyeti biz hakem yüzünden aldık değil. İşte Salih'in normalin altında kalması, Rıdvan'ın sakatlıktan iyi dönmemesi, bireysel hataları ilk kez görmemiz Beşiktaş'ta. Hepsi mağlubiyeti etkendir. Ama Beşiktaş tarafından bakacak olursak, ben de Beşiktaş başkanı olsaydım Alanya Spor maçından sonra yaptığım konuşmaların ardından yine böyle aslında bütün hakem camiasının penaltı ve belki de son adam olduğu için kırmızı kart olduğuna dair hemfikir olduğu bir pozisyonun ardından Türkiye'de bu açıklamayı yapardım diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum, sportif açıdan baktığımızda mağlubiyetin başka sebepleri de var. Olabilir. Yani her maçı kazanamazsınız. Ama Beşiktaş tarafından okuyacak olursan, Beşiktaş başkanıysan ve Alliance formasında yaşadıklarınızdan sonra yine böyle bir şeyle karşı karşıya kalınca, ben açıklamayı ülke futbol ortamının normali olarak karşılıyorum, öyle söyleyeyim.

0: Bir diğer tarafta da tabii Galatasaray ve Trabzonspor, bu iki takımı birbiriyle ayırmadan değerlendirmek gerekir herhalde. Çünkü maç gerçekten çok farklı bir yöne gitti. 4-0'lık bir karşılaşma ama daha da fazlası olabilirdi belki. Trabzonspor galibiyeti, Muhammed Salah'ın sahada yaptığı adeta şov ve Trabzonspor'un Thomas Reis önderliğinde yeniden belki de toparlanışı. Bir diğer tarafta da Osimhen sonrasında soru işaretleriyle dolu Galatasaray. Bu iki takımı hem son karşılaşmayı hem de milli ara öncesinde nasıl değerlendirirsin belki?
1: Evet, yani Galatasaray'da aslında kronikleşen bir konu olmaya başladı. Osimhen yokluğunda skor üretememe. Bu artık hani bazen teknik adam tembelliği olarak mı okursunuz, bazen fazla Osimhen alışkanlığından B planı, C planı ya da Osimhen'siz rakiplere karşı bir panzehir üretme yetkinliği şu an için Galatasaray'da yok gibi gözüküyor. Ama bence Galatasaray'daki temel problem aslında üretmek de değil. Galatasaray çok ciddi açıdan takım savunmasında problemler yaşayan bir halde başladı bence sezona. Yani bunu kabul etmek lazım. Çorum Futbol Kulübü maçıyla başlayan lig sürecine bakalım. Çorum Futbol Kulübü 10 kişi kalmasaydı o maçta da farklı bir sonuç olabilirdi. Neden söylüyorum? Çünkü Galatasaray yine dönüşlerde problem yaşadı. Yine geçişlerde sıkıntı yaşadı. Savunma geçişinden bahsediyorum. Ama rakip 10 kişi kalınca Galatasaray oyunu yıktığında olağanüstü hücum yıldızlarıyla zaten skor üretebilir. Üretecektir de Osimhen varken. Yokken de üretecektir. Ama bence Galatasaray'ın, her zaman söylüyorum, rakiplerinden bir tık farklı olarak Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon yaptıkları 4 sene üst üste şampiyon olan bir takımın hocasının önemli yatırımlarla artık temeldeki hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde de bir üst seviyeye çıkmak, aynı zamanda bu demek değildir ki illa birini tercih edin. Ama Şampiyonlar Ligi'nde de daha yukarı hedefleyen bir Galatasaray, artı ligde de hedeflerine odaklanan bir Galatasaray olmalı. Ama bugünkü Galatasaray'a baktığımızda ne yazık ki, yani Avrupa açısından ne yazık ki diyorum, savunmada ciddi açıda problemler yaşayan, takım savunmasında sıkıntı yaşayan, Sporting maçında da yine orada da hakemin kararları var evet, ama genel anlamda Trabzonspor maçında yani Salah'ın ilk golüne baktığımızda neredeyse 30 metre tek başına, yani yine dönüşte problem yaşayan bir Galatasaray var. Bence hem fiziksel olarak Galatasaray'ın durumu şu anda çok iyi durumda değil. Ben ne olursa olsun biraz takviye konusunda da Galatasaray'dan bir tık daha, en azından merkezde daha alternatifli bir iki oyuncu daha katılabilirdi diye düşünüyorum. Yani Niyaga ve Leslie yerine. Genel baktığımızda ben 4 yıllık alışkanlığın, Okan Buruk'la birlikte gelen istikrarın bir yerde bu çözümü üretebileceğini düşünüyorum. Bir yandan oyuncu grubunda bazı artık hani başarıya doymuş oyuncuların da olduğunu görüyorum. Çok iyi bir kadro. Atletik durumu iyi değil Galatasaray'ın, bu kesin. Yani Erzurumspor maçını da dışarı çıkardığımızda, ki Erzurumspor da o zaman en zayıf halleriydi, daha yeni takviyeleri oynamamıştı biliyorsun. Dolayısıyla Galatasaray fiziksel olarak daha iyi seviyede olmalı, taktiksel disiplinle daha sadık kalmalı. Şu anda Galatasaray daha çok bireysel yetenekleriyle sanki sahaya çıkmış önemli oyuncuların bir şey yapalım da kazanalım diyerek kazandığı bir görüntüde. Saygısızlık olmasın. Şu anda 4 yıldır şampiyon olan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Tabii ki çözümler arayacaktır, arıyordur. Milli aranın avantaj olduğunu düşündüğüm takımlardan biri Galatasaray. Çünkü 4-0'lık mağlubiyet Galatasaray'a tabii ki deplasmanda Trabzonspor çok güçlü, ezeli rekabette yakışan bir galibiyet değil, Galatasaray camiası için söylüyorum. Bunun haricinde Sporting maçı yine 3-1'lik bir mağlubiyet. Yani daha sert bir takım olsa daha farklı işler de olabilirdi Sporting maçında da. Hemen derhal Galatasaray'ın önce atletik seviyesini yukarı çekmesi gerekir. Daha sonra da takım savunmasındaki bu defoları kapatması gerekir diye düşünüyorum. Yani bunlar kapanmazsa ileride özellikle Şampiyonlar Ligi'nde büyük beklentiler içinde olduğumuz Galatasaray için baş ağrıtıcı bir durum yaratabilir. Trabzonspor'a geçecek olursak, Trabzonspor'da aslında hem genç oyunculara, Fatih Tekke'den gelen, hem de daha sonra planlamayı değiştirerek direkt olarak şampiyonluğa oynatacak yıldız isimlerle başladığı sezonda bir hayal kırıklığı yaşadı. Teknik adamıyla yollar ayrıldı, ki ben orada Fatih Tekke Keve projesinin devamının Trabzonspor genetiği ve kültürüyle başarıya ulaşma hedefinin daha aklı selim olduğunu düşünen taraftaydım. Ama yönetim böyle bir karar aldı. Sabah geldi, işte Fabinho çok beğendiğim bir transfer. O zaman için de söyledim. O zaman genç takımın içinde de Fabinho olurdu. Bu kalkantılı süreçte Trabzonspor ligde puanlar kaybetti ve Rice göreve geldi. Şimdi Rice göreve geldikten sonra bence temelde odaklanmamız gereken birinci şey, Rice iyi bir taktisyen olacak ama aynı zamanda iyi bir mental koç olmalı. Yani Rice şu anda önemli bir kadroyla, ki bence Okan Buruk'un 4 yıldaki başarısındaki en büyük sebeplerden biri iyi oyuncu yönetimi ve iyi oyuncu ilişkileriydi. Rice'ın da bugün, yani Salah'ın Slot'la yaşadıklarını, daha önce Klopp'la küçük sürtüşmelerini, 16'nın zor bir oyuncu oluşunu falan düşündüğümüzde birinci yapması gereken şey oyuncuları mental anlamda yukarı çekmek, onların yanında olduğunu hissettirmek olacaktı. Ve bu oyuncu grubuyla iyi anlaştığı, karşısına almadığı, ego savaşına girmediği, ki zaten şunu söyleyelim, yani bu konuda dürüst olmamız lazım. Hani Salah'la şu anda ego savaşına girebilecek teknik adam değil Rice. Zaten gelecek teknik adam sayısı da az. Dolayısıyla doğru yolu tercih ettiğinde, yani bir günde mesela Trabzonspor'a Rice bir haftada, 3 günde taktiksel anlamda saha içi idmanlarında ne kadar etki etmiş olabilir? Hadi etmiş olsun, %10-20 edebilir en fazla. Evet. Bu aylar süren bir çalışmadan bahsediyoruz. Yani bu takımların oturması, teknik adamın, ekibinin mentalitesinin yansıması aylar sürer. Ama Trabzonspor takımına mental anlamda, psikolojik anlamda iyi geldiğini görmüş oldum. Çünkü zaten potansiyelli bir kadro. Zaten çok güçlü bir kadro. Özellikle hücum attı. Yani ben şunu söyleyeyim, Trabzonspor'u yenmek isteyen takım en az 2-3 gol atmak zorunda olacak gibi bundan sonra, eğer herkes formda olursa ön hatta. Çünkü Trabzonspor her türlü sorunu çözebilecek. Çözemezse de bireysel yetenekleriyle gole gidebilecek bir takım. Nitekim bu değişikliğin, yani Rice'in gelişinin Trabzonspor'a mental anlamda iyi geldiği aşikar. Takım büyük maçları oynamayı seven oyuncularla dolu. Dolayısıyla Galatasaray maçını %100 motivasyon, taraftar desteğiyle, erken golle, rakibinde zaaflarından faydalanarak, rakibin kolay kırılan savunmasından faydalanarak farklı bir galibiyete çevirdiler. Ama buradaki kritik konu, tekrar edeyim, bu oyuncu grubunun, yani Salah, işte Fabinho, işte Onuachu, Galatasaray'a karşı da böyle oynar, Beşiktaş'a karşı da, Trabzonspor, düzeltiyorum, Fenerbahçe'ye karşı da aynı iştahla oynayacaktır. Buradaki temel mesele Rice'in takımı diğer maçlara, yani Kocaeli Spor deplasmanına, Eyüp Spor karşılaşmasına hazır tutması bence temelde Trabzonspor'un geleceğini belirleyecek konu diye düşünüyorum.
0: Son olarak Fenerbahçe'de Eyüpspor sonrasında 8-0'lık bir galibiyetle milli araya giriyor. Tabii Fenerbahçe'de çok şey yaşandı. Nasıl değerlendiriyorsun şu anki Fenerbahçe'nin hem puan tablosundaki durumunu hem de yaşananları?
1: Yani aslında bu haftanın iki kazançlı takımı var. Biri Trabzonspor, biri Fenerbahçe. Çünkü örnek veriyorum, Beşiktaş kazanmış, Galatasaray kazanmış bir halde girseydi eğer milli araya, Fenerbahçe ve Trabzonspor açısından çok kırılgan bir süreç olacaktı yine, yani puan tablosunda. Şimdi ikisi de puan kaybedince bu sefer tekrar, hani Fenerbahçe'nin o Gaziantep'teki beraberliği, Gençler Birliği'ndeki mağlubiyeti diğer rakiplerin kadar hatırlanacak vaziyete geldi. Ama bazı şeylere dikkat etmek lazım. Yani çok sükseli bir galibiyet, 8-0. Yani Fenerbahçe tarihinin en farklı galibiyeti geldi. Bundan sonra hani kimseye negatif bir şey söyleyecek halimiz yok. Ama şimdi nasıl ki mağlubiyetlerde diyoruz ya, sadece hakeme, işte ya da bir başkasına, birilerine bağlama, biz çok iyiyiz. Mesela bizim milli takım yapmıştı onu. İşte müthiş oynadık ama top bir türlü girmedi diye ilk milli maçtan sonra. O yanlıştı mesela. İkinci maçın anahtarı o maçın röntgenini iyi çıkarmaktan geçiyordu. Biz topa sahip olduk ama pozisyon bulamadık, 60 tane orta yaptık diyen bir akıl olsaydı ikinci maçta farklı şeyler olabilirdi. Dolayısıyla mağlubiyetin röntgenini çekmemiz gerekir. Galibiyette de bunu yapmak lazım. Yani 8-0'lık bir galibiyet tarihte Fenerbahçe için görülmemiş bir galibiyet ligde. Bunu cebimize koyalım. Muriç ve Greenwood zaten ya şu sezon başından beri en çok çabalayan oyuncuların başında geliyor. Greenwood özellikle müthiş yetenekli bir oyuncu. Onların bu kadar aktif olması hücumda Fenerbahçe'de motivasyonları açısından önemli. Muriç zaten golü koklayan bir oyuncu. Çok rahat gol buldu Fenerbahçe. Rakip zayıf da olsa bunların hepsi artı olarak cebimize koyabileceğimiz şeyler. Ama bu demek değildir ki Fenerbahçe'de her şey mükemmele döndü bir anda. Yani mesela İrfan Can Kahveci'nin Gaziantep deplasmanındaki performansı var. Umuyorum ki artacaktır ama İrfan Can Kahveci ne kadar Fenerbahçe'nin direkt oyuncusu olabilir? Yani bu maçın büyüsüne kapılarak tamam artık biz iç sahada her maçta İrfan Can'dan fayda alırız. Asensio olmasa da idare ederiz gibi bir şeye düşmek bence Fenerbahçe açısından doğru bir bakış açısı olmaz. Öz eleştiriye Fenerbahçe açık olmalı. İsmail Hoca öz eleştiriye açık olmalı. Bak istifa süreci, geri dönüş süreci vesaire başarılı başarısız şu anda devam ediyor. Bunu kabul edelim ama İsmail Hoca'nın açıklamalarında beni en çok aslında dikkatimi çeken benim sürekli bir takdir görme ihtiyacı hissettiği ve bu takdiri görmeyişinden serzenişleri Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğundaki bir birey için doğru değil diye düşünüyorum. Yani şimdi şeyde çıktıktan sonra Eyüpspor maçından sonra işte biz Lyon'u eledik. İşte Roma Ligi'nde düzeltiyorum. İtalya Ligi'nde lider Roma'yla işte berabere kaldık, puan aldık. Bunlar övülmüyor dedi. Şimdi Fenerbahçe gibi bir takım ne olursa olsun iç sahada Roma'dan bir puan aldığı için muhteşemsin hocam, harikasın diye alkışlanması gerekmez diye düşünüyorum zaten. Yani bu sürekli biz az övülüyoruz, sürekli eleştiriliyoruz, daha çok övülmemiz lazım ihtiyacından çıkması lazım Fenerbahçe'nin. Eksiklerini görüp bunları tamamlaması lazım. Yani medyayla veya sosyal medyayla bu kadar ilgilenip onlara sürekli cevap vermek yerine neden daha önceki maçlarda biz belli başlı sıkıntılar yaşadık diye düşünmesi lazım İsmail Hoca'nın. Bugün de Fenerbahçe en azından derin bir nefes aldı. Yarışta zaten olacaktır. Bir kez daha olduğunu gösterdi rakiplerinin de puan kaybıyla. Ama tekrar ediyorum, bazı noktalarda Eyüpspor maçı kesinlikle ölçü olmamalı. Fenerbahçe aynı şekilde Gaziantep maçında, Roma maçının ilk yarısında neleri yanlış yaptığına odaklandığı bir milli ara geçirmeli. Ya bu milli arada yine diyorum ya, tespit ve röntgen çekilmeli Fenerbahçe'de. Bazı konularda sıkıntılar var. Yine bence de Fenerbahçe'nin atletik olarak Beşiktaş maçında baktığımızda fiziksel durumunun daha iyi olması gerektiğini bilinçli olup bunun bilincine varıp çözüm odaklı nasıl çözebiliriz, eksiklerimizi nasıl kapatabiliriz diye düşünülmesi gereken bir milli ara. Neden bizim bir puanımız takdir edilmiyor değil de eksiklere odaklanılan bir milli ara dönüşü Fenerbahçe iyi işler yapabilir. Ama bu milli arada ne yapıldığı, neye çalışıldığı, neye kafa yorulduğu çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Berke, çok teşekkür ederim. Bir dinleyicimiz de Orhan Bey, iyi yayınlar. Berke Bey çok yerinde ve iyi analizler yapıyor. Şu anlatımı da çok güzel, takip edebileceğimiz bir sosyal medyası var mı demiş. Berke Kosova adıyla bulabilirsiniz ve de smart ekranlarında bulabilirsiniz. Benim es geçtiğim başka bir yer var mıydı Berke?
1: Bence yok. Çok teşekkür ediyorum bu arada dinleyicimize de güzel sözler.
0: Yani ama ben bir şüphelendim şimdi, dinleyicimizin adı Orhan Özdamar. Yani soyattan acaba şey gibi olmasın, kral neredesin ya, bir buluşalım seninle. Erkan Özdamar'la bir akrabalık var mı acaba?
1: Eyvah. Yani bir şey demedim. Sağ olsun, teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık Berke, çok teşekkür ederim.
1: Takımımıza başarılar dilerim, evet. Tabii ki. Güzel yeni seçilen genç oyuncular var. Milli takım hepimizin değeri. Orada tabii uzun daha önce konuştuğumuz değişimler olmalı mı olmamalı mı var ama şu anda önemli bir haligi ve önemli testler verecek milli takım. Başarılar dileyelim.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Berke Kosova hattımızdaydı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orhan Bey de Erkan Özdemir diye bir akrabam yok, belki uzaktan olabilir demiş. Okan Hoca'nın başarısızlığını konuşmayan İsmail Hoca'yı yerden yere vuruyor demiş. Ya bakın, ama burada bence taraflı bir yorum yapıyorsunuz. Okan Hoca'nın başarısızlığını konuşmayan diyorsunuz. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir teknik adam bir mağlubiyet üzerinden Okan Hoca'nın başarısızlığı olarak konuşmak bence çok doğru değil.

Ben mi bilmiyorum mesela. Yani bunun örneği var mı? Fatih Terim örneği var bir tek. Fatih Terim de UEFA kupasını aldı. O şekilde geldi teklifler. Yani Türkiye Ligi'nde şampiyon oldunuz diye 10 sene üst üste şampiyon olsanız da hiçbir taraftan ben teklif geleceğini düşünmüyorum. Bunun örnekleri mesela Şenol Hoca Kore Ligi'ne gitti. Okan Hoca da istese şu anda o tarzda bir lige gider. Veya Arda Hoca Şahtar. Ya Ukrayna Ligi'ne şu anda gidilebilir. 5 büyüklükten bahsediyorsunuz. Burada karşı argüman olarak da şunu sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki işte Tedesco'ya geliyor, oraya geliyor, buraya geliyor. Ama yabancı teknik adam olunca zaten Tedesco buraya 5 büyüklükte görev alarak geldi zaten. Hani Tedesco'nun Fenerbahçe performansından dolayı Bologna almadı veya bir başka taraftan Giovanni Fambronco, Solskjaer veya herhangi biri. Yani bu isimler zaten geçmişlerinden dolayı alındı. Türkiye Ligi performanslarına göre değil. O yüzden bana hiç gerçek bir argüman gibi gelmiyor. Türkiye Ligi'nde şampiyon oluyor ama hiç teklif gelmiyor diye. Niye gelmiyor acaba? Ligimizin kalitesinden dolayı olabilir mi? Avrupa'da başarı olmadan hiçbir yerden hiçbir yerli teknik direktöre teklif geleceğini ben düşünmüyorum. Merhaba, kolay gelsin. Lukaku devre arasında gönderilir mi? Başka bir forvet gelir mi? Ne düşünüyorsunuz? Elimizde Vedat Muriç var. Ona da bir şey olursa sıkıntıya girebiliriz demiş bir dinleyicimiz. Beşiktaş 35. dakikada penaltı kullansa, Ahmetspor 10 kişi kalsa Beşiktaş her türlü alırdı maçı demiş bir dinleyicimiz. Ve şöyle bir gündemdeki haberlerle de programımıza son vereceğiz. Rafinha'nın açıklamaları var bugün. Dikkat çeken açıklamalar var Rafinha'dan. Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Rafinha'dan. Takım arkadaşı Lamine Yamal'ın Ballon d'Or yarışındaki performansını değerlendirdi. Hiç şüphem yok, Lamine Yamal Ballon d'Or'u kazanmalı diyen Rafinha, ödül için bireysel istatistikler, takım başarıları, yetenek ve karizma gibi birçok unsurun değerlendirildiğini belirtti. Rafinha, Lamine bunların hepsine sahip, inanılmaz istatistikleri var ve sadece geçen sezon değil 3 kupa kazandı ve bir de Dünya Kupası var ifadelerini kullandı. Brezilyalı yıldız aynı zamanda Lamine'in takım arkadaşı olmasaydım bile sahada yaptıkları göz önüne alındığında Ballon d'Or'u hak ettiğini düşünürdüm dedi. Evet, Erkan Bey diyorum ben de, bakın karıştırdım. Orhan Bey. Doğru profil budur. Berke Kosova profilinden takip edebilirsiniz sosyal medya üzerinden. Spor spikeri Berke Kosova'ya az önce hattımızdaydı. Selamlar, süper yayın oluyor, teşekkür ederiz demiş Derfin Yunus Dane. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Okan Buruk istifa diyen bir Galatasaray taraftarı dinleyicimiz de var. Rafinha'nın açıklamalarından sonra bir de Galatasaray cephesine dönelim. Galatasaray'da bonservislerle ilgili, harcananlarla ilgili bir haber önümüze çıkıyor. Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, sezona bu başarıda büyük katkıları olan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Jakobs, Roland Şallay, Wilfred Tsengo, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Mario Lemina, Yunus Akgün, Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen gibi oyuncuları kadroda tutarak girdi. Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yanı sıra Sacha Boey, Yasir Aspiria, Noah Lang, Ahmet Kutucu ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar Rafael Leao, Alexey Batrakov, Leslie Ugochukwu, Deniz Gül ve Bichia Buyu kadrosuna kattı. Galatasaray birinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı 5 futbolcu için yaklaşık 80 milyon euro ödedi. Rafael Leao'ya 38 milyon euro, Alexey Batrakov'a 25 milyon euro ve Deniz Gül'e 10 milyon euro ödeyen sarı kırmızılılar Leslie Ugochukwu'ya yaklaşık 3 milyon 500 bin euro, El Shadil Bichia Buyu'da 2 milyon euro karşılığında kiraladı. Bonservisi kiralanan oyunculardan Bichiabu'nun satın alma opsiyonunun 28 milyon euro ve Leslie Ugochukwu'nun da şarta bağlı satın alma opsiyonunun yaklaşık 26 milyon 200 bin euro olduğu açıklandı. Sarı kırmızılı kulübün kadrosuna kattığı 5 oyuncu henüz skor katkısı veremedi. Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Galatasaray toplamda 14 kez rakip filelere havalandırdı. Ligdeki 13 gole Victor Osimhen,
6

golle, Gabriel Sara 2 golle, Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Şallay ve Davinson Sanchez birer kez adını yazdırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting'le yapılan maçtaki tek golü ise Gonçalo Inácio kendi kalesine gönderdi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao, Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere 4 resmi maçta 230 dakika sahada kaldı. Alexey Batrakov 5 resmi mücadelede 230 dakika, Deniz Gül 4 resmi karşılaşmada 155 dakika, Leslie Ugochukwu ise 5 resmi maçta sadece 62 dakika süre aldı. El Shadil Bichabu ise henüz antrenmanlar haricinde sarı kırmızılı formayı sırtına geçiremedi. Kadroya yeni katılan 5 oyuncusu Galatasaray'ın söz konusu maçlarda takıma gol katkısı veremedi. Sarı kırmızılı ekip bu sezon hücum hattında Victor Osimhen ve Yunus Akgün haricinde diğer oyunculardan gol katkısı alamadı. Galatasaray'ın bu sezon resmi maçlarda rakip filelere gönderdiği 14 golün 7'sini Osimhen 6 ve Yunus Akgün 1 golle adını yazdırdı. Diğer 6 gol ise orta saha oyuncuları Sara, Torreira ve savunmada görev yapan Abdülkerim Şallay'ı Sanchez'den geldi. 1 gol ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı. Bir Galatasaraylı olarak Okan Hoca'ya yapılanları haksızlık olarak yorumluyorum. Bizi en mutlu eden hocalardan biri oldu. Okan Hoca gitti. Arda Turan geldi diyelim. Bu taraftar 2 yıla Arda Turan'ı da çöp ilan eder. Ya sonra kim gelecek? Biraz vefalı olmak lazım diyor Harun Bey bize attığı mesajda. Orhan Bey de Okan Buruk'u futbolu anlamıyor. Okan Buruk'u futbolu anlamıyor diyenlerin futbolu ne kadar anladıkları tartışmasızdır. Ya buna da bir anlamda katılmıyorum. Ya mesajınızla alakası yok. Bu düşünceye de katılmıyorum Orhan Bey. Çünkü ya benim en kızdığım nokta mesela. Mesela bazı eski futbolcularda da görüyorum. Karşısındakini küçümser şekilde. Ya işte hayatında eline top mu değmiş, ayağına top mu değmiş? Sen ne konuşuyorsun falan şeklinde. O zaman sen de hayatında kaç kere ekran karşısında konuştun, yorumlama yaptın derler yani insan. Hani bu bir kıstas değil. Herkesin yeri, görevi farklı burada. Herkesin uzman olduğu alanlar farklı. Geçen gün bir başka dinleyicimize de söyledim. Mesela şey demişti. İsmail Kartal'la çok işte alay ediyorlar. Kendileri kamera karşısına geçse kelime edemezler. Yok işte sana bir şey diyen olursa onlar mikrofon karşısına geçse adını söyleyemezler falan. Ama ben buradaysam ben bundan sorumluyum. Yani orada oturan kişi ondan sorumlu. Zaten kimse aynı görevi yapmıyor. Yani gidip de ben teknik direktörüm diye kimse kamera karşısına çıkmıyor. Çıkarsa onu da eleştirirsiniz. Saat 8'de Süper Kupa maçı var diyor Aykut Bey. Yayınlar hocam, ben Beşiktaş taraftarıyım. Ben Okan Buruk'u son derece başarılı buluyorum. Akhisar'da yaptıkları, orada Başakşehir'de yaptıkları ortada. Hatta bence Gaziantep'te yaptıkları bile ortada. Üzerine Galatasaray'da yaptıkları da ortada. Yani Okan Hoca'yı eleştiren Galatasaraylıların biraz şımarıklık yaptığını düşünüyorum. Açık ve net söylüyorum diyor Ahmet Bey. Selamlar, iyi yayınlar demiş dinleyicilerimizden Batuhan Bey. Batuhan Bey şöyle diyor: Galatasaray'ın en büyük problemi dar alana sıkıştırıp rakip oyuncuları tek noktada toplayıp uzun topla diğer kanattaki oyuncuya alan açarak hızlı atak ve koridor sistemiyle oyun kurması. Bu artık okundu, ezberlendi. Tüm rakipler buna önlem alıyor. Hala aynı taktikle oynamanın esprisi nedir çözemedim diyor Erenköy'den Batuhan Bey. Göksel'in ben seni de takip etmiyormuşum yeni fark ettim demiş. Canınız sağ olsun Orhan Bey. Ama sizin vesilenizle buradan da duyurusunu yapmış olayım. Twitter'da yani her yerde Göksel'i Saraç yazarsanız çıkar, Göksel'i Çağrı Saraç yazarsanız çıkar ama kullanıcı adı olarak söylemek gerekirse Twitter'da yani yeni adıyla X'de GC Saraç adıyla bulabilirsiniz. Instagram üzerinden de Göksel'i Saraç yazarsanız bulabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, teşekkür ediyorum ilginiz için de. Bir başka haberde milli takımda
İdmanda yer almayan oyuncular, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerindeki antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman tamamlandı. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Ayak parmağında sakatlığı bulunan ve ağrıları artan Orkun Kökçü, hafif sakatlıkları olan Deniz Gül, Yunus Akgün ve kaleci Muhammed Şengezer'le seyahat programı nedeniyle Demir Ege Tıknaz idmanda yer almadı. Çalışmayı TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Odyakmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri de izledi. Dün liglerinde maçları olan futbolcular yenilenme idmanının ardından sahada yürüyüş yaparken diğer futbolcular düz koşu sonrası istasyon çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümü taktik antrenmanla tamamlandı. Milliler hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. Bir haber de Fenerbahçe'den var. Fenerbahçe'de Mert Müldür ameliyat oldu. Fenerbahçe milli futbolcu Mert Müldür'ün sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Sarı lacivertli kulüp antrenmanda dizine aldığı darbenin ardından menisküsünde yırtık tespit edilen 27 yaşındaki futbolcunun Avusturya'da ameliyat olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekildeydi. Futbolcumuz Mert Müldür sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. En kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz. 2023-2024 sezonundan itibaren Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür bu sezon çıktığı 6 maçın 3'üne ilk 11'de başladı. 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası da sahibini buluyor. Az önce Aykut Bey'in bahsettiği karşılaşma Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. Özlem Yalman, Alper Altu Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma TRT1'den naklen canlı yayınlanacak. Fenerbahçe tarafıyla Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 24 Eylül 2025'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı lacivertli takım siyah beyazlıları 85-83 yenerek kupanın sahibi olmuştu. Sarı lacivertli ekip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü. Fenerbahçe kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti. 1991 ve 1994'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan Sarı Lacivertliler ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl aradan sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı. Sarı Lacivertli takım kupada 11 kez ise ikinci oldu. Siyah beyazlı takım Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda sadece bir kez şampiyonluk yaşadı. 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürmüştü. Beşiktaş, siyah beyazlılar organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Bir diğer tarafta Anadolu Efes'e baktığımızda da Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor. Anadolu Efes 1986, 92, 93, 96, 98, 2000, 2006, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019, 2022 ve 2024'te kupayı müzesine götürdü. Lacivert beyazlı takım 14 şampiyonluğun ilk 9'unu Efes Pilsen son 5'ini Anadolu Efes adı altında kazandı.

Bir diğer haberimiz milli boksör Hatice Akbaş'tan. Başkent Sofya'da ASX Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Hatice Akbaş 51 kiloda ringe çıktı. Dünya ve olimpiyat madalyalı milli sporcu İngiliz Ruby White karşısında ilk roundu kaybetmesine rağmen ikinci ve üçüncü roundu kazanarak müsabakayı 3-2 galip bitirdi ve adını yarı finale yazdırdı. Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren Hatice bu galibiyetle bronz madalya kazanmayı garantiledi ve kariyerinde eksik olan Avrupa madalyasına da ulaşmış oldu. Milli sporcunun kariyerinde bir olimpiyat gümüş madalyasının yanı sıra dünya şampiyonalarında birer altın ve gümüş madalya bulunuyor. Hatice'nin mağlup ettiği 19 yaşındaki İngiliz boksör White ise gençler ve büyükler kategorisinde çıktığı 60. müsabakasında ikinci yenilgisini milli sporcu karşısında yaşadı. Hatice Akbaş yarı finalde yarın Polonyalı Natalia Kuchevska ile karşılaşacak. Yarı finalde çıktığı için mutluluğunu dile getiren Hatice Akbaş, biraz baskı ve heyecanım vardı. 1,5 yıla aşkın Esra Yıldız ablam, babam, Onur abim, Seyfullah hocamla birlikte Avrupa Şampiyonası için çalışıyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi burada vermek istedik. Kariyerimde 22 yaş altında Avrupa şampiyonluğu var ama büyüklerde de bu başarıyı göstermek istiyorum. Şu an madalyayı garantiledik. Babama çok teşekkür ediyorum. Antrenörüm babam, biliyorsunuz. Şu an o da gözyaşı içinde beni izliyor. Güzel bir mücadele verdim. Esra ablamla birlikte gerçekten yol arkadaşlığı yapıyoruz ve buradan altın almak istiyoruz. Onu da çok seviyorum. İnşallah birlikte İstiklal Marşımızı okutacağız ifadelerini kullandı. Rakibine 60 maçta ikinci yenilgisini yaşatan milli boksör yarı finalde Polonyalı Natalia Kuchevska ile karşılaşacağını belirterek rakibim için bu skoru bilmiyordum. Bayağı güzel bir başarıymış. O zaman kendim için de şu an gayet mutluyum. Polonyalı rakibimle daha önce sparring yaptık. Alacağımı düşünüyorum. İnşallah rahat bir şekilde finale çıkacağız. Finalde de inşallah altın madalyayı alırız. Bronz yeterli değil, altın istiyoruz diye konuştu. Ve sizlerden gelen mesajları da tabii eksik bırakmayalım. Onları da okuyarak programımızı noktalayalım. Ferhat Bey, hocam Galatasaray'ın kanatları eğer Sané ve Leao olursa kanatlardan çok atak yer gibi. İkisi de bek kovalamıyor. Sané'nin ismi çok büyük ama bu performansla bence 11'i hak etmiyor demiş. Enes Bey yazmış, sen daha önce ne yaptın ki bu futbolcuları, bu teknik direktörü eleştiriyorsun diyen insanlara ben gerçekten hayret ediyorum ya. İnsan önce fanatiği olduğu takımın ve ülkemizdeki diğer bütün takımların başkanlarına, yöneticilerine baksınlar. Neredeyse iş adamı olmayanı kulüp başkanı yapmıyorlar şimdi demezler mi? Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu diyor Enes Bey. Bizlere gönderdiği mesajda sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in çağrısı araç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. Birazdan Kim Ne Dedi bölümümüz sizlerle.

0: Radyo Gol'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, bu sezon Galatasaray'ın sınanacağı maç sayısı kaçtı şu ana kadar? 2. Lisbon maçı, Trabzon maçı. İkisini de kaybetti. Bu iki maçın ortak özelliklerini sayalım. Osimhen yok aslında. Ve bu oyunu en iyi oynayan oyuncun yok ya. Ona rağmen de bir pres ısrarın var. Ve bu pres ısrarına rağmen de bu oyunu oynayabilecek bir orta saha yapın yok. Onu koy cebe. Galatasaray geçen sezonun çok büyük bir bölümünde 2-6 numara oynadı. Bunların önünde Sara tercihini yaptı. Bazen de Yunus. Arkadaki 2-6 numara, öndeki 10 numara kim olursa olsun onun yükümlülüklerini kaldırabiliyordu. Bununla beraber bu iki oyuncudan biri ileriye çıkarak da pres oyununa katkı sağlıyordu. Bu pres oyunu ya böyle oynarsın ya da işte bir tane 6 numara süpürge 6 numara kullanırsın, iki tane 8 numara kullanırsın. Ama 6-8-10 yapısıyla ki elinizdeki 8 numara sadece oyun kuruyorsa pres oyununu sürdürülebilir bir şekilde yapamazsınız. Hoş el arttırdı Okan Buruk. Yani 6-8-10 da yapmadı. 6-8-9.5 yaptı. Çünkü Yunus 10 numara gibi oynuyor diyen varsa elimde satılı köprü de var. Onu söyleyeyim. Galatasaray esasen 4-2-4 gibi bir şey oynuyor. İki tane içeri kat eden, birebir de etkili ama takım oyununa katkı anlamında eksik olan kanat oyuncusu kullanıyor Galatasaray. Zaten burada bir mimari hata var. Bunların üstüne bu iki oyuncunun ortasını Yunus gibi savunma katkısını çok alamadığın, sadece hani mücadele ediyor Allah var ama oyun bilgisi, savunma bilgisi açısından zafiyetleri yüksek olan ve bununla beraber geriden oyun kurmalı takımı rahatlatmayan bir oyuncuyla oynuyor. Siz Trabzonspor karşısında böyle bir şablon tercih ederseniz skor 4-0 olur. Thomas Reis ne yaptı? 2-6 numara koydu. Bunlardan Melih stoper gibi oynadı bir ara. Ve bu 2-6 numara sayesinde ön tarafı Saviolo, Muçi, Salah yapabildi. Ve Salah'ı savunma arkasına koşturduğu kadar iki tane bu şekilde gol buldu. Dördüncü golde, birinci golde bu şekilde geldi. Oyuncuyu zaman zaman serbest bıraktı. Salah geldi, takımının oyun kurmasına yardım etti. Bu önemli. Çünkü Pina çizgiye bastı. Sol taraftan da çizgiye bastı. Trabzonspor iki tane 6 numarasının önünde oyun kurucu özellikleri olan bir 10 numara yok ya. Haliyle bir oyun kurucuyu getirip yardıma konu kullandı. Ve bunu yıldız oyuncusuyla yaptı. Ama Galatasaray'ın iki beki, iki de kanadı, hatta Yunus Akgün'ü de buraya koyuyorum, takımının geriden topla çıkmasına yardımcı olamadı ya da olmadı. Üstü toplamda ön tarafı topla tutmadı. 45 tane saydım ben top kaybı. Salahsa bir ara şey gibiydi, eski takım arkadaşı gibi, Thiago Alcantara gibiydi. Çizgiye top atmalar, sırtı dönük top alıp bekle oynayıp oyuna genişlik vermeler. Yani o. Böyle bir oyuncusu yok mu Okan Buruk'un? Soru bu bence. Yoksa nasıl yok bunca başarıdan sonra? O genel mesele bence maçın hikayesi güzel insanlar. Galatasaray 4 yılda öyle transferler yaptı ki tamam. Icardi geldi, Osimhen geldi, Sané geldi, Leao geldi. Bir ara Zaha geldi, Tete geldi. Ama Öğre'ye geldi. Öğre'ye geldi. Ne zaman gitti? Yani o da bir soru. Mesela Galatasaray'da oynadı mı? Ben bunların hiçbirinden emin de değilim. Yani Örye'nin mesela Galatasaray kariyeri çocukluk yaz tatillerim gibi böyle çok güzel geçtiğini söylüyorlar ama ben bir şey hatırlamıyorum. Ama bugün size tabii Galatasaray'ın transferlerini anlatmayacağım. Daha garip bir şey anlatmaya gayret edeceğim. Galatasaray'ın transfer yapmasına rağmen neden hala transfer ihtiyacı olduğu konu. Para harcanmış, kamyon gelmiş, evin ortası koli dolu, televizyon hala yerde. Ya Trabzonspor maçını izlerken ben bunu düşündüm. Hatta devre arası Twitter'da bir istatistik gördüm, tamam mı? İlk yarıda Trabzonspor'da en çok ikili mücadeleye giren Salah. En çok ikili mücadele kazanan Salah. En çok adam eksilten Salah. En çok gol girişiminde bulunan Salah. En çok gol katkısı yapan Salah. 2 gol, bir asist. İşte ondan sonra Allah Allah Allah Muhammed Salah diyorsun yani. Adam Trabzonspor'a geldi. Ve sahada Trabzonspor adına ne varsa yapmış. Bir de Leao tarafına baktım. 21 top kaybı olmuş en son maç sonu. 21. Öyle olunca maç sonunda bizim kafedekilerin ortalama cümlesi, o can yakıcı cümle geliyor. Osimhensiz olmuyor abicim bu takım. Bak tamam, bir takım bir oyuncusuz olmayabilir. Rodri'si City'de olmuyordu. Ama bağlı mı? Bağımlı mı abi? Bak iki senedir kendimizi yırttık bu bağımlılıkla mücadele konusunda biz. İlk bayrak tutanız Recep Reis'le birlikte. O yüzden Bu maç Galatasaray'ın uzun zamandır konuşmadığımız bir meselesini de yeniden gösterdi. Galatasaray'ın problemi bazen top kazanmak değil, topu kazanıyor. Problem şu, kazandıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Trabzonspor uzun vurdu, direkt oynadı. Galatasaray'ın orta sahasını bypass etti, oyunu karıştırdı. Oyunu kenarlardan birebirlerle oynayınca orta saha dutluk arazi gibi öyle bomboş kaldı. Ve Galatasaray'ı bir noktada karar felcine uğrattı. Çünkü sahadaki oyuncuların kalitesi çok yüksek. Ama yüksek kalite her zaman yüksek uyum getirmiyormuşu gösterdi. Mesela Leao Sané. İkisi de şahane oyuncular olabilir. Ama soru şu, ikisini aynı anda oynatabiliyor musun? Çünkü transfer dönemlerinde çok sevdiğimiz bir hastalık var. Abi bunu da al, bunu da al. Sonra başka biri çıkıyor, bunu da al. Bir tane daha, bir tane daha. Bu fırsat kaçmaz. Transfer dönemi bitiyor. Soyunma odasında 19 tane fırsat transferi böyle birbirine bakıyor. Abi sen hangi pozisyondasın? İşte Galatasaray'ın son 4 yıldaki transfer hikayesinin böyle bir tarafı var ve oyun içine böyle sirayet ediyor. Bakın yanlış anlaşılmasın. Bu takım üst üste 4 yıl şampiyon oldu. Başarılı. Başarılı ama başarının tehlikeli bir yanını hissettiriyor gibiler. Çünkü kazanırken yaptığınız yanlışlar size yanlış görünmeyebilir. 50 kere dedim burada. Tek başıma çok bağırdım Galatasaray kadrosu üstüne nitelik sorunu var dedim. Az da linçlenmedim. Okan Buruk'a 50 kere seslendim. Bu kadar sessiz kalmaya devam edersen ihalelerin tamamı üstüne kalacak diye. Bak şimdi ne oldu? O kadar şampiyonluk üst üste başarı derken hikayenin geldiği yere bak. Türkiye'de bakın herhangi bir iş kolunda 4 sene üst üste istikrarlı başarılı olmak var ya, mucize, mucize. Yani hiç kimse bir şey yapmasa patronunun zoruna gider bu ülkede. Bir de futbol gibi gürültüsü fazla bir iş yapıyorsan neredeyse imkansız. Bizim ülke bu açıdan yani çok zor artık. O yüzden başarılı olmak çok zor. Başarılı kadroyu da dönüştürebilmen lazım. Yani bizdeki bir pas hatasından bile dünyanın dayağını yiyor topçu. Bunları böyle her hafta kaldırabilmek de psikolojik açıdan kolay değil. O yüzden değiştireceksin, değiştirmeyi bileceksin, geliştireceksin. Ama işte ben başarıyorum, ben yaptım diye ortalığa dökülürsen, kendini tepeye çıkarırsan da olmuyor. Yani bir süre sonra kötüye dair şeyleri de duymamaya başlıyorsun. Yani rahmetli babaannem gibi biz bir şey diyorduk, duymuyorum diyordu. Babaannem işine gelmiyorsa duymuyordu. Anlatabiliyor muyum? Şevket Süreyya Aydemir'i çok sevdiğim bir sözü vardır. Der ki zafer gerçektir. Ama zafer kazananın mantığını ortadan kaldırmaya başladığında zafer sarhoşluğu başlar. Bu ülkede bir başkan ve yönetici son dakika transferinin en makul şey olduğunu söylediler. Kendilerini buradan övdüler. Kimse bir şey demedi oğlum. Yani her fırsatta Avrupa övenler bu sözü hem söyledi hem dinledi ve sorun olmadı oğlum. Bu kadar artık ayıp değil mi ya? Ya en sonunda çıktı 50 milyon kar ettik geç kalarak dedi başkan. Diyebildi ya. Kendi yarattığı transfer mezarlığının faturasını kime göndereceğiz peki? O yok. Çünkü 20 milyonluk yanlış oyuncu 10 milyonluk doğru oyuncudan daha ucuz değildir. Ya da tam tersi. Yani matematikte olabilir, futbolda olmaz. Tamam. Zaha, Tete, Oriye, Yelert, Frankowski, Cuesta, Aspiria, belki Lang, Can Armando Güler. Ya bakın Can Armando Güler'in nerede olduğunu merak da ediyorum biliyor musun? Ya, Can bizi izliyorsan yorumlara bir şey yaz. İyiyim abi buralardayım falan yeter. Merak ediyorum çünkü. Yani Galatasaray'ın özellikle Avrupa seviyesinde yıllardır ihtiyaç duyduğu çok net bir profil var. Topla mesafe kat eden, temaslı oynayan, efendime söyleyeyim, iki ceza sahası arasında dinamizm sağlayan bir box to box NDI tipi. Ama Galatasaray'ın transfer masasında sanki hani şeyi böyle ters çevirmişler o profilin fotoğrafını. Yani 4 yıldır bakıyorlar bir şey eksik ama ne diye yani. Lemina geldi, çok önemli katkı verdi. Torreira zaten çok kıymetli. Sara var, Naga geldi, sonra Batrakov, Leslie ama soru hala aynı. Yani bu takım orta sahadan top alıp kim taşıyacak 20 metre 30 metre? Sen hala saraya pas opsiyonu arıyorsun. Çok var böyle profil. Yani Deniz Gül işte. Yani ben oyuncunun yeteneklerine itiraz etmiyorum. Farklı meziyetleri var. Gelişebilir, gol atabilir, katkı verebilir. Ama Galatasaray'ın aradığı yedek santrafor profili buysa orada da bir şey tartışmamız gerekiyor. Çünkü Galatasaray pres yapmak isteyen bir takım. Osimhen'in olmadığı anda onun arkasındaki santraforun bazı temel özelliklere devam ettirmesi gerekiyor. Yani Deniz bunu yapmaya çalışabilir, mücadele eder, koşar ama her mücadeleden oyuncuya da 10 milyon euro veriyorsanız Florya altyapısındaki çocuklar da haklı olarak sorarlar, abi biz ne yapalım daha yani. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takımı mücadele edecek oyuncuyu mümkünse altyapıdan çıkarması lazım. Para verdiğin oyuncunun sana başka bir üstünlük sağlaması lazım. Ya da yani daha insaflı konuşalım. Deniz Gül gelişimi açık oyuncu. Çünkü onu söylemek lazım. Suç da onun değil. İhale de onun değil. Ama üçüncü santrafor olarak planlamada olmalıydı. O zaman soru şu, ikinci santrafor nerede? Bakın geçen sene Osimhen'in durumuna baksanız adam kaç? 16 maç falan kaçırmış olabilir. Ama bu bir fact midir? Fact. Yani gerçek. O zaman diyeceksiniz ki benim 16 maçlık bir santrafora ihtiyacım var. 16 maç Osimhen'siz başka bir oyuncu. Yani orada kotaracak biri lazım. Ya da öyle bir oyun daha lazım bana. O yokken ki bir oyun lazım. Sende ikisi de olmayınca Trabzonspor gelir makyajını böyle döker işte. Ve bu bir yönetim modeli oldu. O çok şaşırtıcı. Yani savunmada da aynı sorun oldu. Abdülkerim falan 40 maç üst üste sahaya çıkıyor da çok konuşulmuyor. Onu söyleyeyim. Neyse. Bakın burayı çok uzattım. Yanlış da anlaşılmak istemem. Galatasaray kötü transfer yapan bir kulüp değil. Tam tersine son yıllarda Avrupa çapında inanılmaz isimleri Türkiye'ye getirdi. Konuştuk, Icardi dedik, Osimhen dedik, Leao dedik, Sané dedik. Bunlar küçümsenecek işler değil. Problem şu. Galatasaray'ın yaptığı büyük doğrular yaptığı küçük yanlışları görünmez hale getiriyor değil. O küçük yanlışlar birikiyor, sıkıntı yaratıyor. Sağ bek gibi, box to box gibi, Mertens sonrası yapı gibi ya da direkt 11 oynayacak stoper gibi ya da kanat rotasyonu gibi ya da oyuncu profillerinin birbirine uyumu gibi. Bunlar ligde her zaman ortaya çıkmıyor diye az konuşuluyor. Çünkü bireysel kalite bu ligde problem çözebiliyor. Osimhen çıkar iki tane atar, sana bir şey yapar, Leao adam eksiltir, efendime söyleyeyim Uğurcan kurtarır, herkes dağılır. Ama son günlerde istikrarlı şekilde gözüküyor işte. Bunu Avrupa'da dahil. Galatasaray ne istiyor? Galatasaraylı ne istiyor? 4 senelik başarıdan sonra oyun da upgrade edilsin, oyuncu da. Kusurların da üstüne daha çok gidilsin istiyor. Referansı da var. Luis Enrique. Daha ne yapsın mesela Luis Enrique, değil mi? Ama yapıyor. Adam ne güzel demiş ya. Bir oyuncunun istediği gibi hareket ettiği bir durum varsa bende bir kontrol problemi vardır diyor. Ve ben gelecek yıl hepsini kontrol edeceğim diyor. Hepsini. İstisna yok. Bak onca başarıdan sonra bu tavizsizlik beklentisi var işte Galatasaraylılarda. Dembele diyebiliyor ben baskı yapmasam kulübe giderim diye. Yani senin ismin Dembele olabilir ya da Kıvara olabilir. Dünyanın en pahalı oyuncuları olabilirsin. Ama bunu söyleyebiliyor. Bir de Galatasaray'a bakıyorsun ara sıra bir lakaytlık hortluyor. Taraftar da diyor ki biz niye yerimizde sayıyoruz? Bu kadar aslında. Koşmuyorsan yanımda oturuyorsun. Yıldıza bakıyorsun, koşmuyor ve oynayabiliyor. İşte yıldızlardan takım yapmak başka bir şey oluyor. Bu kadar yüksek profilli oyuncunun olduğu bir kadroda kimin oynamayacağına karar vermekte, kimin oynayacağından daha önemli hale gelebiliyor. İşte Leao, Sané ikisi birden. Orta saha nasıl dengelenecek? Presi kim yapacak? Top kaybedildiğinde kim koşacak? Yani çünkü futbol konsol oyunu değil. Tamam? Yani overall'u yüksek oyuncuları ilk 11'e koydum, starta bastım. Yok. O nedenle benim Galatasaray'a dair bugün gördüğüm en büyük tehlike başarısızlık değil tabii. Tam tersine başarının yarattığı körlük olduğunu düşünüyorum. Futbolun çok acımasız bir huyu vardır. Dün yaptığınız şey bugün size hala çok iyi görünüyorsa bugün muhtemelen yeterince ilerlemiyorsunuzdur diyeyim. Tamam. Ve Galatasaray'ın artık kendine şu soruyu sorması gerekiyor. Biz yine şampiyon olabilir miyiz? Ama bundan daha büyük bir soru var. Bu kadar para, bu kadar yıldız, bu kadar imkanla olabileceğimiz takım en son bu mu ya? Hani topu kazanayım da bir geçiş yapayım yok ya. Kulübeden şapkadan tavşan çıkarabileyim diyeceğin oyuncu az ya. Öyle olunca Okan Hoca Sporting'de de hani ihale sana kaldı ya. Dün akşam da ihale sana kaldı ya. Yarın da ihale sana kalacak ya. Çünkü sen Leao'yla Sané'yi aynı anda oynatacak teknik adam değilsin. Senin bütün meselen hep bireylerin niteliklerini yönetmek oldu. Ama şu ana kadar gözüken birey kolektife galebe çaldı. Ve bu bir zayıflık işaretidir. Dünü boş veriniz. Dün çabuk geçer futbolda. Zaten ne demişler? Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa bugün yeterli değilsiniz. Dedim mi daha önce bu cümle? Az önce kurdun değil mi? Pardon. Bakın. Oyunu seçen Trabzonspor sizi sahadan sildi. Yani Thomas Reis Galatasaray karşısında nasıl oynanması gerektiğini biliyordu ki yüksek ihtimalle Lisbon maçını da iyi analiz etmiş. Lisbon'un gol bulması uzun sürmüştü ama Galatasaray'ın savunma çizgisinin kronikliği devam eden bir unsur. Trabzonspor bunu çok erken kullandı çünkü daha henüz maçın başında Galatasaray taç organizasyonu adına stoperlerini ceza sahası içine soktu. Orta saha çizgisinde bir tane bile futbolcu bırakmadı. Forvet arkası olarak oynattı oyuncusu Yunus da ezbere bir top atmaya çalıştı. Top karşılanır karşılanmaz Trabzonspor'un sahadaki en hızlı oyuncusu, en becerikli oyuncusu zaten. Bu pozisyonların da adamı olduğu için ona pozisyon yani verirseniz gerekeni yapacak şekilde yaptı ve Galatasaray'ın 3 tane savunmacısını peşinden sürükledi, top ağlarla buluşturdu. Şimdi bu maçı pek çok farklı şekilde manşetlendirebiliriz. Muhammed Salah Galatasaray'ı devirdi. Thomas Reis diyeyim bu sefer. İlk maçında akıl koydu. Arslan derin uykuda. Fırtınadan 4 gollü esinti falan böyle gider. Ama şunu söylemek lazım. Kaza geliyorum dedi bence. Benim başlığım o. Yani Galatasaray açısından yorumlarsanız öyle dersiniz. Niye böyle diyoruz? Çünkü Başakşehir maçına bakıyoruz. Galatasaray son dakikada ekstra frikik golüyle kazandı. Ama o maçta Galatasaray orta sahası zaten hızlı geçiliyordu. O maçta Galatasaray Osimhen sonrası akan oyunda pozisyon bulmakta zorlandı. O maçta Galatasaray Osimhen çıktıktan sonra pres oyununu tamamen kaybetti. O gün Başakşehir bugün Trabzonspor'un bulduğu kadar pozisyon buldu savunma arkasına sarkarak değerlendiremedi. Ardından Lisbon maçı geldi. Galatasaray'ın presi rakip tarafından hızlı kırıldı. Galatasaray erken gol buldu ama herhangi bir şekilde rakibi baskı altına sonra alamadı. Çok kolay bir şekilde kırılınca pres, bana kalırsa hakemin de hatalarıyla Galatasaray maçı kaybetti ama yani o pozisyonu yine verdi. Kocaeli maçını denkleme almıyorum çünkü hiçbir şekilde çıkmayı dahi düşünmeyen bir Kocaeli vardı. Öyle bir oyun oynadı Galatasaray. Rakibi boğabildi bu sayede ama çok fazla sete oturabildiğini de söyleyemeyiz. Akan oyunda ya da duran topta işte hücumcuların ayağından çok da gol çıkaramadı. Gitti Abdülkerim geriden vurdu. Top yerden sekti. Kaleci de hata yaptı. Top ağlarla buluştu. Şimdi bu maçları üst üste koyduğumuz zaman Galatasaray'ın eksikliklerinin ne olduğu anlaşılıyor. Geçen sene de anlaşılıyordu. Trabzon kanadı ile ilgili unuttum hemen şunu da söyleyeyim. Thomas Reis bence çok mantıklı bir hamle yaptı. Ona açıyla çıkmak yerine Savyolo Salo üçlüsünü tercih etti ya. Burada bir oyun seçme var. Galatasaray'ın eksikliklerini iyi analiz etmiş bir Trabzonspor var. Çünkü Galatasaray geriden çıkmakta zorlanıyor mu? Zorlanıyor. Pres yapmanız lazım. Bundan yararlanmak adına pres yapacak futbolcuyu sahaya sürdü Cuyu. Ve Galatasaray savunma çizgisini ayarlamada sorunu var. Savunma arkasını topla ve topsuz geçebilecek Salah'ı çok doğru konumlandırdı. Savyolo işte kendini çizgide unutturdu. Trabzonspor sağ çizgiden bir hücum geliştirecek gibi overload yaptığı sırada Galatasaray takım savunması bu oltaya düştü. Oraya doğru hareketlendi Savyolo. Çizgiden merkeze kendini gösterdi. Ve Galatasaray Salah'ın kusursuz görüşü 2-0 oldu. Yani Galatasaray kısacası Osimhen yokken gerçekleştiremediği baskı oyununu bu oyuna asla uygun olmayan Deniz Güllü'yle uygulama ısrarına karşın kompleks yapmadan kendi sahasında geçiş oynamayı kabul edip bu oyunu kusursuzlaşma üzerine kafa yormuş hoca maçın kazananı oldu. O yüzden evet Salah 3 gol 1 asist inanılmaz bir performans ama ilk maçı Galatasaray olan kaybetse bahanesinin çok olduğu bir hoca Trabzonspor'u bir hafta iki hafta öncesine göre çok farklı bir seviyeye getirdi. Çünkü bir oyun seçti. Galatasaray'da ise yeni bir oyun bulmak yerine işlemeyenin ısrarla sürdürüldüğü çözüm bulamama gibi bir oyunla sahada olduğu için de kaybetti. Onu söyleyeyim. Galatasaray seviyesinin de çok altında olmasının sebebiydi. Farklı bir oyun bulun denirdi. Bulmalıydınız falan filan. Ez cümle Thomas Reis, Okan Buruk'un Galatasaray'ını kurt kapanını alırken Galatasaray'da kapana çok kolay bir şekilde atlayan taraf oldu. Bakın futbolda sayabileceğiniz bütün savunma zafiyetlerini verdi Galatasaray. Savunma çizgisini ayarlayamadı. Birinci gol geldi Salah'tan. Dördüncü gol de böyle oldu. İkinci golde dediğimiz 30'a düşüldü. Sabilo hayatının en rahat şutlarından birini attı. Üçte geriden topla çıkarken hata yapıldı. Cun'un baskısında Salah takımının üçüncü golünü attı. Ama Galatasaray'ın sorunları sadece tercihlerle sınırlı değil abi. 13. dakikada bir pas hatası var. Hemen ardından oyuncuların o konuşmalarına, beden dillerine baktığınız zaman daha skor 1-0 iken bir şeylerin eksik olduğunu görüyorsunuz. Oyuncularda telaş hali var. Bakın Galatasaray Avrupa dahil olmak üzere 4 sezonluk serüven boyunca geriye düştüğü çok maç oynadı. Bazılarında evet çaresiz kaldı ama bazılarında da hani oyuncular tamam ya hallederiz duruşu oluyordu. Bugün daha maçın başında beden dili bazı şeyleri dışarı vurdu. Yani eksik. Fiziksel anlamda eksik, kondisyon açısından eksik, oyun anlamında eksik ama bunu kabullenmek istemiyor kimse. Yani Galatasaray'ın iki stoperinin de belki değiştirilmesi gerekirken ya bu takıma az stoper gerekmiyor, biz yedek stoper alırız yeter mantığıyla hareket etmek bence bugünkü sonucun önünü açan etmenlerden. Bugün Trabzonspor'un santrafor Cuğu'yu almayıp, hani Galatasaray çok erken ilgilendiği için örnek veriyorum, maliyet hesabı falan vazgeçildi. Halbuki bakın Osimhen'in yokluğunda prese önderlik edecek isimdi işte. Onun yerine gidip taban tabana zıt bir profil alıp sonra o oyuncudan da Osimhen presi beklemek. Bugünkü sonucun o döşeme taşları. Trabzonspor Galatasaray'ı sağdan sildi. Tabii Trabzon için bu maçın skoruna göre uçacak kaçacak gibi bir yorum yapamayız. Hani bugün oyunun gerekliliğini, geçişi çok iyi oynadılar, direkt oynadılar falan. Ama set kısmında Trabzon nasıl oyun oynayacak ona bakacağız. Ama iyi sinyaldir, güzel başlangıçtır, moraldir, motivasyondur. Galatasaray'da da bir kara bulut vardı. Bu kara bulut Çorum Spor maçından sonra üst üste gelen galibiyetlerle bir dağılır gibi oldu. Ama hala da insanların aklında ya bu takım top oynamıyor, bir eksiklik var, acaba neler olur gibi düşünceler varken hani Trabzonspor maçı böyle bunun üstüne bir ilave oldu. Ve bu sefer bu 4-0'la beraber kara bulut sanki yerini gök gürültüsünü şimşeğe bıraktı gibi. O yüzden bana bir mesaj maçı gibi geldi bu. Hani şey olur ya, depresyondayken böyle sosyal medyada dolaşırız, önümüze de ısrarla çıkar ya şey, hayatında bir şeylerin değişmesi gerektiğini gösteren işte 9 işaret. Öyle bir maçtı. Hani sayayım, 9 tane sayabilir miyim bilmiyorum da sayayım öyle bitireyim. 1. Sürekli yorgun hissediyorsan. Galatasaray sürekli yorgun, sürekli eksik. 2. Zihin sürekli meşgulse. Oyuncu profili yetersiz olduğu için işte Yunus'u koyduğu yer, Leao 90 dakika katlanmak falan öyle galiba. 3. Kendini değersiz hissediyorsan. Okan Buruk. 4. Sürekli aynı döngüyü yaşıyorsan. Transfer dönemleri. 5. Hayallerin her geçen gün seni daha az heyecanlandırıyorsa. Galatasaray taraftarı. 6. Kendini yalnız hissediyorsan. Leroy Sané. 7. Küçük şeylerden bile mutlu olamıyorsan, o başarı havası bence. Ben saydım ha. 8. Kendini sürekli kararsız hissediyorsan, o biziz spor yorumcuları, bir iyi bir kötü falan. Ve en önemlisi 9. içindeki huzur giderek azalıyorsa, görüntü oraya doğru gidiyor. İşte hayatında o zaman bir şeylerin değişmesi gerek. Bu büyük maçın hikayesi bizce budur. Vesselam.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosu Radyo Gold'den radyoları başında yerini alan tüm dinleyenlerimize takvimlerin 22 Eylül 2026'yı salıyı gösterdiği bir günden ben Çağatay Çıtlak merhaba diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız? Yağmurlarla aranız nasıl? Her zaman olduğu gibi Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde yine taze bilgiler, en son gelişmeler sıcağı sıcağına sizlerle olurken Türkiye'nin en çok takip edilen gazeteci ve spor yorumcuları yine 2 saat boyunca 92.2 frekanslarında 4 büyük gündem programında sizlerle buluşturacağım. Telefon numaralarını artık biliyorsunuz 0212 273 1010 0212 273 1010 ya da Instagram'dan mesaj atmak isteyenler olursa da Instagram Çağatay Hoca adresinde bana tüm mesajlarınızı iletebilirsiniz. Hoş geldin mesajları için çok çok teşekkür ediyorum. Yaşar Kut'a çok teşekkür ediyorum. Evet, gelen mesajları da bir yandan okuyorum. Hüseyin Bey'e çok çok teşekkürler. Evet, bir sürü spor yazarı dostumuz, gazeteci arkadaşımız bizlerle birlikte olacak. Hiç merak etmeyin ki onlar da zaten sizlerin istekleri doğrultusunda olacak olan spor yazarları. Hiç vakit kaybetmeden ilkiyle başlayacağım. Ama tabii bu hafta biliyorsunuz uluslararası ligde maçlarımız var. Fransa karşılaşması, İtalya karşılaşması, onları da konuşacağız. Ama şöyle bir programıma ve takvimime baktığımda da ilk olarak saat bazlı baktığımız için de evet, İbrahim Yavuz, daha ben demeden hocam her zaman hazırım. İbrahim Yavuz, A-Spor'un değerli yorumcularından, Radyo Gol'ün hepinizin yakından sevdiği ve tanıdığı ve sevdiği isimlerden bir tanesi. Nasılsın İbrahim'cim, iyi misin?
1: Hocam selamlar, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sesini duyduk, daha iyi olduk. Şöyle bir başlangıç yapalım istersen. Yani ligde ilk haftanın, ilk 6 haftanın sonunda zirvede Ahmet Spor'u görüyoruz. Beşiktaş'ı yenen bir Ahmet var. Oyununu ve siyah beyazların yenilgisini nasıl okursun diye bir soru sormak istiyorum.
1: Şöyle şuradan başlayayım o zaman hocam. Fikstür hoca kovdurur demişti.
0: Fatih Tekke.
1: Metin Diyadin dedi. Fatih Tekke yıldız oyuncuların hoca kovduracağını söyledi. Aslında bu işin öyle olmayacağını bize anlattı değil mi? Yani Ahmet Spor, çünkü baktığın zaman Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir. Fikstüre bakar mısın hocam 6 haftada? Hı-hı. Yeni çıkmışsın ve Ahmet Spor'un kadrosunda da Çorlu Spor'dan bir kardeşimiz var. Yani 3. ligden oraya dahil ettikleri bir oyuncu var. Yani aslında bizim teknik direktörlerin düşüncede aslında ciddi anlamda bence devrime ihtiyaçları var. Yani çünkü bu tesadüf olamaz. Sürekli yabancı teknik direktörler bize bir şey anlatıyor. İşte Ahmet de bunlardan biri. Öyle hiç işte herkesin Avrupa'dan tanıdığı önemli oyuncuların bir arada olması gereken organizasyon olmadan da teknik direktörün önce oyuncuyu fiziksel anlamda hazır hale getirmesi, ki bence Ahmet Spor'un özellikle Beşiktaş maçı üzerinde şahane bir teknik, taktik ve fiziksel anlamda çok iyi bir takım izledim. Ya o da teknik direktörün üzerinden okunması gereken. Hı hı. Onun da Metin Diyadin gibi bence yerli teknik direktörler. Yani bundan şikayet eden yerli teknik direktörlerin neredeyse tamamına mesaj veriyor diye düşünüyorum. O yüzden onların bugüne kadar yaptıklarının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Aslında ülke olarak da ona da ihtiyacımız var hocam. Çünkü bizim özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon da bunlardan biri. Avrupa'da oynayacakları maça hazırlanması açısından buradaki test çok önemli. Hı hı. Yani Galatasaray'ı burada yıpratman gerekiyor ki Galatasaray işte Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı zaman ya da diğerleri ciddi bir testten geçmesi gerekiyor. Ama sen burada onlara direnç gösteremezsen, onlar burada problemi çok rahat hallettiğinde işte Avrupa'da ortalama takımlara karşı gerçeklerle yüzleşiyorlar. Yani Ahmet bu anlamda bence ilk 6 hafta ve devamıyla ilgili de sezona damga vuracak bir takım gibi gözüküyor. Ben bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Bir de çok önemli oyuncuları var. Yani takımda oyuncular birbirini tanıdıkça gerideki iki stoper, kaleciden başlayıp hatta Gift Orban'a kadar bunlar da önemli futbolcular. Krasniç her golün muhakkak asistinde var. Ve herhalde dört büyükleri deplasman anlamında da belki yine zorluk çıkarabilecek güçte bir takım değil mi Ahmet?
1: Yani Orban üzerinden okursak evet, aslında tam öne çıkan takımların arkada yaşadığı problemler için yani en büyük problem çıkartacak oyuncu gibi gözüküyor ama evet, aynı fikirdeyim hocam. Bu bahsettiğin oyuncuların hepsi değerli oyuncular. Yani önemli takımlarda ciddi süre almış oyuncular ama burada bir sistemle daha yukarı çıktı. Yani sistem oyun oyuncuya da değer kattı burada. Yani Orban hiç yapamadığı şeyi burada çok kısa sürede yapmış. Yani kariyerinde hiç yapamadığı kadar bir şeyi burada ortadan kaldırmış. Demek ki arkadaşları da, sistem de ona yardımcı olmuş. Yani ben Ahmet'in o yüzden bu davranışının ya bence ligin tamamındaki takımlara mesaj olarak algılanması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Trabzonspor Galatasaray maçında Trabzon spektaküler bir galibiyet aldı. Tabii süperstar Salah da 4 golün içindeydi. 3 gol 1 asiste. Galatasaray mı kötüydü? Trabzon mu çok iyiydi? İbrahim Yavuz bu maç için neler söyler bize?
1: Ya biraz teknik direktör analizi üzerinden dokunması gerektiğini düşünüyorum hocam. Çünkü
0: yani kadro aynı Galatasaray... kadro. Hani Fatih Tekin'in elindeki kadroyla aynı kadro değil mi İbrahim?
1: Kesinlikle. Yani ben hatta zaten şöyle, yani bu takım Fatih Tekke takımı, daha bu takım Thomas Reis takımı değil. Yani Thomas Reis takımı olabilmesi için bunun minimum yani bir buçuk ayın devirmesi lazım yani.
0: Milyar direktör çok iyi gelecektir Trabzon'a.
1: Yani o da evet, ama yani tam anlamıyla milli oyuncular döndükten sonra, çünkü şöyle düşün hocam, bu sonuçta Fatih Tekke'nin hazırladığı, Fatih Tekke'nin bir arada oynattığı bir takım. Ha, hoca burada şöyle bir planlama yaptı ki çok değerliydi Galatasaray maçında. Jui'yle başladı en önde değil mi? Onaçı'yla evet, başlamadı. Evet. Aslında Salah'la beraber oynama açısından statik oyuncudan ziyade daha Galatasaray savunmasını rahatsız edecek bir oyuncuyla olması önemli. Thomas Reis'in avantajı şuydu. Samsunspor'da deneyimledi. Biliyor Galatasaray takımının nasıl oynadığını, oyuncuların özelliklerini. Bu çok büyük avantajdı. Bence kısa sürede sadece teoride bir faydası oldu. İşin pratik kısmı ile ilgili daha o tarafa geçmedi ama başlangıç açısından da bir teknik direktörün yani elini bir hayli güçlendirecek başlangıç oldu. Onlar adına gelecek için önemli. Orada da şöyle diyelim. Fatih Tekke bu oyuncular hoca kovdurur dedi. Thomas Reis de diyor ki bu oyuncularla ben hoca olurum diyor. Üst seviye hoca olurum diyor. Şimdi bu sizin bakış açınızla alakalı. Yani kovdurur dersen kovdurur. Peki sürü içinde kovdurur dersen kovdurur. Bu senin bakış açınla alakalı. Senin olaya inanmanla ya da planlamanla alakalı bir durum. Sen öyle bakarsan maalesef oradan sağlıklı bir şey de çıkmıyor. Fatih Hoca da umarım maçı izledikten sonra genel analizi yaparken kendi öz eleştirisini yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü ihtiyacı var Fatih Hoca'nın da bu tarz öz eleştiriye.
0: Şimdi Galatasaray tarafına baktığımızda sevgili İbrahim Yavuz, bir oyuncu üzerinden gidilmesinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum ama her kapıda Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray çıkıyor, öyle değil mi?
1: Evet, maalesef. Yani o bir gerçek artık, onu yıkamayacak kadar. Hoş ya, yıkmasına da gerek yok ayrıca hocam. Bence Okan Hoca tarafından en büyük problemli durum bu maçla ilgili. Ya şimdi siz önde Deniz, Leo ve Sané ile başladınız. Aslında baktığın zaman bunlar ön tarafta rakip takıma baskı yapacak, orada onlara problem çıkartacak üçlü değil gibi gözüküyor bana. En azından Galatasaray'ın daha önce oynadığı oyunculara bakalım ön tarafta. İşte Barış Alper'dir, Yunus'tur, Osimhen'dir. Bunlar daha önde baskı oyununa uygun oyuncular. Ama Trabzon maçındakiler değil. Yani sanki o maçta Galatasaray'ın bir plana ihtiyacı vardı. Yani hiç gerek yoktu rakibini kendi yarı sahasında hapsetme düşüncesine. Evet, zaman zaman olur ama bütününde bu işe talip olduğunda maalesef çıkamıyorsun işin içinden ve herhalde yani gezegende o işi en iyi yapabilecek oyuncu da Salah değil mi? Yani geniş alanda driblingle sana problem çıkartacak ki yani topu sürdüğü şey bile yeter. Bırak bitiriciliğini. Yani sadece bir insan yani 50-60 metre top sürmesi bile başlı başına o süratte çok zorken bir de üzerine teknikle bir bitiricilikte sonuca gidiyor. Ama sizin ona bir program planınız olması lazım. Bu kadar öne çıkarsanız o geniş alanda ciddi size problem çıkartır yani. Mesela orada Okan Hoca'nın bence analizinde problem vardı. O çok belirleyici oldu. Hele hele ilk yedikleri gol zaten yani inanılmaz bir durum yani. Hani bir takım nasıl cümbür cemaatle oyunun başında savunma güvenliğini bırakıp öne gidiyor.
0: Arkada bir tane bir oyuncun yok.
1: Evet hocam, yani kulübeden nasıl birileri onları görmüyor? Kulübenin yani varlığı oralarda değerlidir ya. Yani hep birileri kenardan çıkıp bağırıyor. Çünkü belli orada eşleşmede bir problem var. Yani onun sonunda ciddi anlamda Galatasaray'a Skor anlamında pahalıya mal olan bir karşılaşma oldu.
0: İbrahim, senelerce profesyonel oynadın. Çok da büyük takımlarda, milli takımlarda da futbolculuk yaptın. Bir sportif direktörün aslında burada varlığı öne çıkmıyor mu? Aslında müdahale etmesi gereken ya da yardımcı hocalardan oyunu okuma adına.
1: Hocam, sportif direktör tarafı bizde bence çok fazla yani sistemin dışına atılıyor. Çok değersizleştiriliyor. Ben çok değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum.
1: Önder Özen burada bir mesaj veriyor İtalyano ile beraber ülkeye. Yani bu planla bunu yapabilirseniz çok kısa sürede ciddi anlamda, pozitif anlamda bir değişim görebilirsiniz diye, ki Beşiktaş'ta bu gözüküyor. Biz sportif direktör olayını biraz yanlış anlıyoruz. Yani sportif direktör teknik bilgisi olması gereken bir insan. Teknik direktörle planlama yaparken, yani sen teknik direktörsün, ben sportif direktörüm. Sen diyorsun ki hocam bana, ya ben sağ bek istiyorum. İşte oturup onu hocayla tartışabilecek teknik donanıma sahip olması gerekiyor sportif direktörün. Orada planlamayı beraber yapması gerekiyor. Şimdi Galatasaray sportif direktörü kim? Kadro planlamasını kim yapıyor? Mesela biz Batrokov'la ilgili hep şeyi okuduk. Başkan istedi, okuduk. Ya başkan bir oyuncuyu nasıl ister? Başkanın öyle bir teknik donanımı yok ki. Şimdi başkanın hani teknik donanımı olmaması, bu değersizleştirmiyorum ama onun görevi değil. Onlar başka işlerin uzmanı. Yani bu başka bir platform, başka bir alan. Yani bu konuda, yani başkan bu oyuncu istiyor dediklerinde, orada sportif direktör, teknik direktör oturup, yani neden biz Batrokov'u istiyoruz? Biz Batrokov tarzı hiçbir oyuncudan sağlıklı geri bildirim alamadık. Yani bu kadar önümüzde olmamış deneyim varken niye biz olmamışın peşinden gidiyoruz, sonra farklı bir sonuç bekliyoruz demesi gerekiyor. İşte oralarda sportif direktör varlığının çok değerli olduğunu, şu Galatasaray o tarafı pek kullanmıyor. Onlar hep işte en sonunda sıkıştıklarında yıldız oyuncu üzerinden hallediyor. Şunu söyleyeyim hocam, Galatasaray'la ilgili bence gelecek adına Galatasaray'ın, ben oyunuyla ilgili çok anormal şey değilim, yani kötü görmüyorum, çok olumsuz değilim. Galatasaray oyunu Osimhen'le beraber yine ligin sonuna kadar en güçlü adaylardan biri olur ama Galatasaray'da bugüne kadar Okan Buruk göreve geldiği günden beri, hı hı, her sene birilerini koydu Galatasaray'a o güçlü oyuna. Mesela temeli şeyle attı, işte Mustera'ların olduğu, Mertens'in, Icardi'nin, Torreira'nın olduğu döneme evet bir temel atıldı. Şahane bir kadro kuruldu, şampiyon oldu Galatasaray. Devamında işte Sanchez'i koydu oraya, Saray'ı koydu oraya, Osimhen'i koydu oraya. Hep sistem tıkandığında birini attı Galatasaray o işin içine. Sonra geldi Uğurcan'ı koydu. Mesela kalede bir problem oldu, Uğurcan devam ettirdi. Ama Galatasaray ilk defa 6 haftanın sonunda hiç kimseyi koyamadı o işin içine. Leslie'yi koyamadı, Batrokov'u koyamadı, Leao'yu koyamadı, Deniz'i koyamadı, Bişuay'ı koyamadı, stoperi de koyamadı.
0: Ya onu hiç göremedik.
1: Hiç göremedik. 5 oyuncuyu ve Galatasaray'ın merkezinde de ciddi sorun var. Yani görmen gereken bir zamanda bile göremedik.
0: Sence niye göremiyoruz? İşte oyuncu acaba istenilen düzeyde mi değil, yoksa bir şans verilmediği için mi?
1: Ya şöyle, tabii önce teknik direktör, yani burada şimdi o antrenman yaptığı için bir şey diyemiyorum ama planlaman yanlış. Eğer geç getirdik, eksik diyorsan orada da bir sorun var. O da sizle alakalı bir durum. Çünkü senin eksik dediğin oyuncu eğer bu mevcut oyuncuların da gerisindeyse eyvah eyvah. Yani Abdülkerim'in şu an gerisindeyse bir şey var, orada ciddi bir sorun var diye düşünüyorum yani. Hı hı. Çünkü öyle diyor hoca, fiziksel olarak geride diyor. Abdülkerim'in gerisindeyse bir oyuncu, problemli bir durum. Leslie alamadın, Batrakov alamadın, Leao bak alamıyorsun. Leao'nun bir de bence diğer problemli durumu, Leao şahane bir oyuncu, müthiş bir oyuncu, yani hiç oyunculuğuna tek kelime etmem ama hani beden dili, davranışı o bana pek sağlıklı gelmedi, hele Trabzon maçında yani. Şimdi Galatasaray'ın en çok dilinin yandığı konu Sané gibi, Ziyech gibi oyunculardan çok başı ağrıdı. Şimdi bu da benzer bir davranış gibi. O da pek yani işin o Osimhen'de gördü Galatasaray'a o aidiyeti. Mertens de gördü, Torreira'da gördü. Hep bu oyuncular Galatasaray'a katkı sağladı. Hı. Ama Leao'nun şu anki durumu bilmiyorum. Osimhen gelir belki, onlar hani Osimhen'le olan diyaloğundan dolayı olur da futbolda yani. Hani abi pozisyondasın, güçlü bir figürsün. Etkilenebilir sana olan davranıştan. Sen de o işin içine psikolojik anlamda belki katarsın. Çünkü oyuncunun zaten yetenek anlamında hiçbir eksiği olduğunu düşünmüyorum ama o olaya inanma, aidiyet, o takımla beraber hareket etme konusunda biraz problemli. Eğer Galatasaray bu sorunu yaşarsa, yani hiçbir oyuncuyu bu sene o denklemin içine sokamazsa hocam, gelecek adına orada rotasyonda ciddi hocanın eli daralır diye düşünüyorum.
0: İbrahim Yavuz, şimdi sorular 20'yi geçti. Dinleyicilerimizden Mehmet, Burak, Fehmi, Cihan, Eyüp, Ertuğrul, Bülent, Cemalettin, Medet, Sefa, Murat, Nihat ve Abdullah Bey diyor ki, sorulardan bir tanesini açıyorum. Çağatay Hocam, İbrahim Bey'le dediğiniz o kadar doğru tespitleri yapıyorsunuz ki, Osimhen yoksa Galatasaray yok. Peki yarın öbür gün bir sakatlık yaşarsa bir Galatasaraylı olarak bizler yine aynı senaryoyu mu yaşayacağız diye bir soru sormuş.
1: Yani maalesef burada işte Galatasaray'ın deniz üzerine bir oyun inşa etmesi lazım. Ben Deniz'in mesela çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Hani Deniz'in üzerine bir oyun inşa edebilirsiniz. Galatasaray'ın şu an Okan Buruk'la yaşadığı temel sorun Deniz'in üzerine, Deniz'in oyunculuk karakterine bir oyun inşa etmek zorundasınız. Şu an Galatasaray'ın sanki problemi o gibi gözüküyor. Hı hı.
0: Yunus Bey diyor ki, geçen sene Sané'nin satılması lazımdı. Değişim şarttı. Satamazsan nasıl oyuncu alabilirsin ki? İbrahim Bey'e selamlar demiş.
1: Yani Sané satılacak da kime satacaksın? Sané'yi kim alacak? Problem o değil mi yani? Var mıdır Sané'yi şu haliyle alacak biri, çıkar mı yani? Bence çıkmaz yani. İbrahim... Sen de problemi ortadan kaldıramamış birini niye alsın başkası yani?
0: Peki şimdi 22 günlük bir milli ara girdi. Bence çok çok uzun bir süre. Bu kadar sürenin de asla olmaması lazım. Kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Milliliklere, yani milli araya gidildi ama bu kadar lige bu kadar gün ara verilen bir ligde ben şu ana kadar hatırlamıyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama bu ara kimlere iyi gelir? Dört büyüklerden.
1: Bu ara mesela şey iyi gelmez hocam. Galatasaray iyi gelmez.
0: Sebep?
1: Kaybedene iyi gelmez. Çünkü kaybeden kısa sürede kazanıp tekrar kendine gelmek ister. O olumsuzluğu ortadan kaldırmak ister. Hep aklıma şey gelir. Mourinho'nun Barcelona'da 5-0 kaybettiği maçtan sonra basın toplantısına çıkar çıkmaz hemen yarın maç olmasını istiyoruz dedi. Çünkü anca o havayı oynayarak, kazanarak ortadan kaldırabilirsin. Hmm. Şimdi bu Galatasaray'ın pek işine gelmez. Bayağı bir... Çünkü hani teknik anlamda hoca düzeltir diyeceğim. Oyuncuların büyük bir çoğunluğu milli takımda. Kimle çalışacaksın taktik, teknik? Onlar yok orada. Hmm. Fenerbahçe'nin işine yarar diye düşünüyorum. Çünkü ciddi bir kaosun içinde biraz da mental olarak dinlenmeye ihtiyaçları vardı. Bir de bayağı bir... güçlü bir skorla oraya gittiler. Bir de Lukaku'nun işte diğerlerinin de hani en azından bilmiyorum oynatırlar mı takımda, oynamaya ihtiyacı olan oyuncular bu süreçte fiziksel olarak gelişir mi? Asensio sakattı. Asensio onlar için önemli bir figür. Bu süreçte en azından fiziksel anlamda Asensio hazır hale gelir gibi. Yani sakatlık sorunu olan kazanan takımlar için iyi gelir bu ara. Ahmet için iyi gelir mesela bu ara. Beşiktaş için pek iyi gelmez diye düşünüyorum. Yani olumsuz bir ritim. Yani Marsilya maçından sonra olsa bu ara şahane derim yani. Hani güçlü bir şeyle gittiler. Moral motivasyon. Çünkü bizde çok belirleyici oluyor. Bak bu İtalyana buna çok takılmaz ama kulübün başkanı takılır. İdareciler takılır. Yani ve her gün onunla yaşarlar. Hı hı. Ben şeyi de çok doğru bulmuyorum hocam. Yani artık bu oyunculara fazla maç oynatayım. Bu sponsorluk, reklam, işte neyse bahis bir sürü şey işin içine giriyor. Şimdi bunlar evet yani bu insanlar bunun peşinde. Bu oyunculara daha fazla maç oynatıp daha fazla para kazanmak derdindeler ama bu artık bunlar robot değil yani. Bunlar da robot olmadıklarını anlatmaya çalışıyor. Bu kadar sakatlıklarda değil mi yani? Hı hı. Ya biz robot değiliz diyor yani. Hani direnmeye çalışıyor.

0: daha fazla takımın yarışın içerisinde olduğu bir lig izliyorduk. Tam bir keyif aldık, bir daha durdu. Ne durumda gelecekler onu bilmiyoruz. Sakatlık sorunu olabilir. Evet, yani o bence de çok doğru bir şey değil hocam yani.
1: O zaman Fenerbahçe'den söz açılmışken, Fenerbahçe Eyüp'ü 8-0 yenerken Vedat Muriç'le 4 golle yıldızlaştı. Tabii bence referans anlamında Eyüp maçı çok referans olarak kabul edilecek bir maç değil diye düşünüyorum. Çünkü hani güçleri de belli, Erzurumspor'un da gücü belli belki ama Fenerbahçe için neler söylemek istersin İbrahim?
0: Hocam Fenerbahçe yani sezonun başından beri bir kere çok fazla performansı dalgalanıyor. Bu normal bir durum değil yani. Biz hangi Fenerbahçe'yi konuşacağız? Yani sezona rotasyonla başlayan Gençler Birliği mağlubiyeti mi, sonra üst üste kazanılan işte Konya ve Samsun galibiyeti mi, işte Lyon var Şampiyonlar Ligi'nde, ondan sonra bir Beşiktaş maçı yerle bir etti oyun anlamında, beklenti anlamında herkesi. Sonra Antep maçı yine ciddi bir karamsarlık. Şimdi son Eyüp maçı nereden okuyacağız? Skor üzerinden mi okuyalım? Oyun üzerinden mi okuyalım?
1: Teknik direktör üzerinden yapamadığı... mi okuyalım?
0: Teknik direktör üzerinden hocam, şahane. Ben teknik direktör üzerinden okumaktan yanayım. Hemen hemen her takım için aynı şeyi söylerim. Teknik direktör okuması gelecek adına bana problemli geliyor. Çünkü hani yine benzer bir ifadeyi kullandı. Yani hocaya göre hoca 4 puan almış yani. Şu an lider Fenerbahçe. Yani hoca ailesiyle, eşiyle, dostuyla oturduğunda o şu an lider. Yani Fenerbahçe 3 puan geride şampiyonluğu kaybederse, hı hı, hoca sezon sonu şey diyecek: o 4 puanımız gitti, biz 1 puanla şampiyonduk. Yani gittiğinde 99 puanla şampiyon olduğunu iddia eden kişi döndü 6 haftanın sonunda, geride olmasına rağmen 4 puanının çalındığını ve liderliğinin gittiğini söylüyor. Şimdi nasıl ben teslim edeyim hocam bu düşünceye oyunu? Ben idareci olsam teslim etmem. Ki ben İsmail Kartal için de söylüyorum. Ben İsmail Kartal'ın yerinde olsaydım, Fenerbahçe'yi çok seven biri olarak, çünkü sezonun başından beri çok fazla idari konuda problem yaşadı, teknik konuda yaşadı. Hazır böyle bir skorda varken camianın, oyuncuların önünde açmaz, ben istifa ederdim. Bu gelecek adına Fenerbahçe için daha hayırlı olurdu. Çünkü şu olacak hocam: her puan kaybında benzer sorun oluşacak Fenerbahçe'de. Çok çok fazla krediyi harcadı Fenerbahçe. Bak sadece skor anlamında değil, oyuncu iletişim anlamında da çok harcadı. Bak Asensio diye bir oyuncuyla problem yaşadı. Talisca dedi, Fred dedi. Ya darmadağın oldu. Biz Fenerbahçe'de neyi yorumlayacağımızı şaşırdık yani. Ama neredeyse tamamı teknik direktörün hani bu süreci idare etmesi üzerinden okunur. Çok kas sakatlığı oldu mesela fiziksel anlamda. Bak bir şey daha söyleyeyim hocam. Bana çok enteresan geldi. Yine İsmail Kartal'ın maç sonunda dedi ki: Avrupa'da teknik direktörlerin ben burada hakem sorunu yaşadığımız gibi sorun yaşadığını düşünmüyorum dedi. Çok enteresan bir şey. Bir şey söylerken birilerinin bence hocayı düzeltmesi lazım yani. Bu yorumu yaparken değil mi, bunu bir yerde yapmıştır hoca. Birilerinin hocaya şunu demesi lazım: aman hocam bak bunu sakın basın toplantısında kullanma. Çünkü İtalyano, İtalya'dan gelen bir teknik direktör ve burada hemen hemen her maçta net hakem kararlarıyla ilgili bir problem yaşadı. Mesela Beşiktaş değil mi? Hı hı. Bak yani senin Avrupa'da olmuyor dediğin, Avrupa'dan getirdik. Burada o senin yaşadığın problemlerin aynısını yaşadı. Bir kere bile sahanın dışına çıkmadı İtalyano. Yani Avrupa'da da teknik direktörler benzer sorunu yaşıyor ama Avrupa'dakiler öz eleştiri yapıyor. Senin gibi problemi dışarıda aramıyor. Hı hı. Böyledir şimdi. Sen bunu bir öz eleştiri yapıp acaba problem bende mi diye bir düşünsen mi? Yani Avrupa'da olmuyor. Peki Avrupa'da, Avrupa'nın önemli liginde sezon başı 4 tane kas sakatlı oluyor mudur hocam yani? Mesela bu kadar kas sakatlı olmuyor. Oradan niye bakmıyoruz oyuna yani? Kas sakatlığının temel sebebi de biraz da antrenman planlaması değil mi yani? Biraz sizinle de alakalı değil mi? Ya da Lukaku milli takımdan öyle ya da böyle eksik olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Dünya Kupası'nda bu adam oynamış yani. İyi kötü oynamış, süre almış en azından. Şimdi sana gelmiş, bir ayı geçmiş. Bir ayda bir adam bir adım ileri gidemediyse acaba sizin antrenmanınızla ilgili bir sorun var mı? Niye işin bu tarafından bakmak istemiyorsunuz da sürekli hemen hemen herkes zaten hakem üzerinden bu işi anlatıp yani kendi eksiklerini insanların görmemesini sağlıyorlar. Bence hakem hataları aslında şu an Türkiye'de başkanların ve hocaların işine geliyor. Çünkü hakem hataları olmasa onların defoları ortaya çıkacak. Sayısını unuttuk biz gelen giden oyuncuların. Kulüp borçları ortada zaten. Yani sen de yakinen biliyorsun hocam. Stadyumların hali ortada. Bomboş statlarda maç izliyoruz. Takımların fiziksel durumu ortada. Şimdi sen hakem konuşmasan bunlar...

0: hepsini konuşmak zorundasın. Onlar şu an problem gibi gördükleri şey aslında şu an onların kalkanı. Sığındıkları şey yani.
1: Evet. Şimdi empati yapmak istiyorum da İbrahim, sen de bir futbolcusun. Mesela diyorsun ya, bu kadar adale ve kas sakatlığının olması normal mi diye. Peki bir futbolcu bu antrenman yüklemeleri yapılırken teknik ekibe, ya bu hareketleri yapıyorum ama bundan sonra bir sakatlık olma ihtimali var diyor mudur?
0: Yani diyen oluyor tabii ki hocam. Mesela benim başıma şey de gelmişti. Thomas vardı, hatırlarsın, Fenerbahçe'den Galatasaray'a evet, gelmişti. Evet. Hoca da Erik Gerets'ti bizde Galatasaray'da. Stumpf da yardımcısıydı. Hani Galatasaray'ın eski stoper Stumpf. İşte onun antrenmanları biraz yani bilimin dışında daha böyle hani şeyler olur ya, daha böyle geçmişten anlatılır. Mesela askeri eğitimler gibi şimdi bilimsel daha farklı antrenmanlar. Biraz ona itiraz ederdi Thomas. Ama işin sonunda fiziksel durum, yapılan antrenman tekrarının sonunda oyuncu ikna oldu orada yapılan antrenmanın doğru olduğuna. Çünkü kendi fiziksel durumunu gördü, arkadaşlarını gördü. Evet, oyuncu itiraz eder ama oyuncuyu da sen ikna edersin hocam. Yani ben itiraz ederim senin yaptırdığın antrenmanlara. Evet. Yani çok ciddi itiraz olmaz. Hani bazı oyuncular yapar o işe, kafa yoran oyuncular. Günün sonunda ortaya çıkan seni ikna eder. Olumlu ya da olumsuz. Hani o yüzden Fenerbahçe'de yani ben o ekibine ben de itiraz ediyorum. Yani yeterli, en azından kariyeri anlamında donanım olmayan arkadaşlarımızın olduğu yerde, değil mi, yani orada bir şey bize göstermesi lazım. Yani biz arkadaşımızın bu oradaki şeyin antrenman biliminin başındaki arkadaşımıza şöyle itiraz ettik. Dedik ki ya burada şeyde sorun var. Nedir o? İşte antrenman planlamasında sorun var. Günün sonunda bu kadar kas sakatlığı olmasaydı ya da Fenerbahçe bugün fiziksel anlamda daha yukarıda olmuş olsaydı, derdik ki evet biz arkadaşımıza haksızlık etmişiz. Evet, oralarda çalışmış ama bak bize de bir şey gösterdi. Yani oralarda da çok değerli insanlarla çalışmış ya da bir şey anlatırdı bize. Biz şimdi bunların hiçbirini niye söyleyemiyoruz? Çünkü bakıyoruz isim olarak eksik bir o deneyime sahip değil. Hı hı. Bakıyoruz diğer tarafa, orada da bir şey görememişiz. Şimdi hepsini bir araya getirdiğimizde ister istemez bir de diyor ki hoca mesela eleştiriyor. Ne yapacağız mesela, eleştirmeyelim. Yani Fenerbahçe takımı 6 maçın 3'ünü kazanamıyorsa ne yapacak, insanlar eleştirmeyecek mi yani? Kimden okuyacağız biz oyunu, şey değil mi? Malzeme sorumlusu abiyi mi eleştirelim mesela yani? Kimi eleştireceğiz? Yani o yüzden ben anlamakta zorluk çekiyorum. Ya bu eleştiri de bu kadar kötü bir şey değil bu arada yani. Hı-hı. Tabii ki eleştiri olacak yani. Ki öz eleştiri geliştirir ya, bak İtalyano ne diyor? Evet, eksik, hakem, hepsi. Ama önce ben diyor. Çünkü İtalyano şeyi çok iyi biliyor hocam. O yenilen iki golün analizini yapmazsa şampiyon olamaz. O da bilir ya, o bilmez mi Beşiktaş şu an desek İtalyan hazır başkan, hepsi yıkılıyor ortalık. Bu hakemler, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bak İtalya'dayım, böyle kötü hakemler görmedim dese Beşiktaşların tamamının arkasından gitmez mi? Gider. Şimdi adam bilmiyor mu? Ama adam şunu çok iyi biliyor. Oraya gidersem, o kapıyı açarsam diyor, o kapıdan oyuncu girer diyor. Kullanır oyuncu onu diyor. Yarın sıkıştığında der ki burada hakemler yetersiz, konunun bizle alakası yok. Ya bu kadar basit şeyi yani İsmail Kartal'ın yıllardır böyle direnmesi, benim en çok zorlandığım, anlamakta zorlandığım şey bu. O yüzden İsmail Kartal'ın gelecek adına Fenerbahçe'de ben çok zor olduğunu, yani yaparsa benim için de acayip sürpriz olacak hocam yani. Evet. Eğer İsmail Kartal bu takımı şampiyon yaparsa.
1: İzmir'den Aykut Bey, İbrahim Hoca Feyz Alınası hocamdır İzmir'den, selamlar demiş.
0: Selamlar.
1: Senin ağzından öpmek isteyenler varmış. Fatih Aydemir diyor ki İbrahim Hoca'nın ağzını öpeyim, söylediklerine %100 katılıyorum demiş. Tabii o zaman sevgili İbrahim, milli bir araya girildi. Uluslar Ligi'nde çok önemli rakiplerle oynayacağız. Bu konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini de alabilir miyim? Rakipler dünya çapında
0: çok zor,
1: rakipler.
0: Çok zor. Evet hocam, yani herhalde uzun zaman sonra ilk defa bu kadar 3 tane sert maç oynayacak milli takım. Bana göre milli takım biraz oyuncu kalitesi anlamında da geriye gidiyor hocam. İşte ben kadroya bakıyorum, işte Melih Kabasakal, Samet Akaydın, işte Bartu. Yani bu biraz bana, ben Eren Elmalı, ben bilmiyorum hocam ya, bana biraz çaresizliği anlatıyor yani. Hani biz çok daha güçlü oyuncularla, hani bireysel anlamda ve organizasyon anlamında çok daha güçlü oyuncularla uzun zamandır ben